0: De alan açılıyor. Türkiye bölgenin en önemli gücü dediği bilgisi bizlere aktarıldı ve Türkiye'nin bu sürecin, bu yeni düzenin yönlendiricisi olması gerektiğini aktardı Kılıçdaroğlu yaptığı değerlendirmede. CHP'nin de bu süreci domine eden ve önemli roller üstlenen bir parti olacağını kaydetti. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında CHP'ye yeni önemli roller düşüyor. 100 yıl sonra bir daha ifadesi kullandığı bizlere aktarıldı. Kurmayları tarafından bir kez daha belirtelim. Kemal Kılıçdaroğlu dün gerçekleştirilen MK toplantısında edindiğimiz bilgiye göre yeni bir dünya düzeni kuruluyor, Türkiye'ye alan açılıyor dedi ve Türkiye'nin bölgenin en önemli gücü olduğunu kaydetti Sena.
1: Çok teşekkürler Mahir. Önemli, MYK'daki mesajlar da önemli. Kolaylıklar, biz de burada konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi Nevzat, sende bazı arka plan bilgileri vardı bu ara buluculuk rolünü üstlenen.
2: Trump'la mı ilgili, CHP'yle mi ilgili?
1: Hangisi varsa hepsini duyalım.
2: Şimdi önce şeyi söyleyeyim, ben birinci bölümü tamamlamadan bir şey söyleyeyim. Şimdi Can'a itiraz etmiyorum bazı şeylerde ama şöyle bir nokta. Şimdi gerçekten yeni bir durumun oluştuğunu görmek gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede bir paradigma değişikliği içerisine gittiğini görmek gerekiyor. Bu paradigma değişikliğinin 3-4 temel unsuru var. Birinci temel unsuru devlet dışı silahlı aktörlerin pasifize edilmesi. Bunu Hamas'ta da görüyoruz, bunu Hizbullah'ta da görüyoruz, bunu Haçlı Şabi, ki bugün Haçlı Şabi içinde bir grup ayrıldı, başbakanı da oraya bağlayabiliyoruz, Husiler vesaire falan. İkinci kısım, vekalet savaşlarının artık yön değiştirdiğini, devletlerle muhataplığın başladığını görüyoruz. Suriye bunun tipik örneklerinden bir tanesi. Üçüncüsü, belki Tom Barak'ın da söylediği, belki bizlerin de görmesi gereken bir kavram var. O da şu, bu coğrafyada ne federatif yapılar, ne kota sistemine dayalı yapılar sonuç getirmiyor, huzur getirmiyor, mutluluk getirmiyor. Ne bunu Lübnan'da başarabildiler, ne bunu Irak'ta başarabildiler. Dolayısıyla hep ifade ediyorum, aslında Suriye bu yeni modelin yeni kilit ülkesi. Şimdi Suriye'de yeni model ne federatif yapıdır?
3: Pilot.
2: Pilottur tabii. Ne federatif yapıdır, ne kota sistemidir. Suriye'de Suriye özgü güçlendirilmiş vilayetlerden oluşan, bak eyalet falan demiyorum, güçlendirilmiş vilayetlerden oluşan bir yapı var. Bu sistem gelmeden ben 2 yıl önce bunu ifade ediyordum. Yani çünkü bu coğrafyada eğer bir şeyi kalıcı hale getirecekseniz bunun oluşması gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin şu avantajı var. Can'ın dediği şekilde olursa benim mesela hiç itirazım olmaz. Türkiye abilik falan yaparsa hiç itirazım olmaz. Ama sorun şu. Şimdi bunu söylediğiniz andan itibaren şöyle bir algı oluşuyor. Yani sanki Türkiye geçmiş dönemlerde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin ileri karakoluymuş gibi bir izlenim oluşturuluyor. İtirazım o. Şimdi Türkiye'nin bölgesel gücünde Amerika Birleşik Devletleri'nin gördüğü bir şey var. Hocam çok iyi hatırlattı. Suriye'de 2011'de olaylar başladığında hatırlayın, 80 küsur ülkeydi. Esad'ı gönderelim, Esad olmaz diyenlerin sayısı 70-80 ülkeydi. Yani hatırlıyorsam sayı o civarlardaydı. Ama sonra yavaş yavaş desteğini çektiler ve Türkiye politikasını değiştirmedi. Niye değiştirmedi? Yani Türkiye bazı şeyleri aldı, hataları olmadı mı? Oldu. Şeyleri bedel ödemedi mi? Ödedi. Ama sonuç itibariyle bu noktaya doğru geldik. Şimdi
1: günün sonunda ABD bile neredeyse politikasını değiştirdi.
2: Tamam, onu söyleyeyim, paradigma.
1: Ya benim konuklarım da işte, evet. Erdem bana diyor ki iç siyaset konuşacak.
2: Hemen geliyoruz.
1: Konuklarım da benim gibi dayanamıyorum. Sen uzuyor. Ben de
2: hemen iç siyasete bağlayacağız Erdem. Bak, Kılıçdaroğlu bile yeni bir dünya düzeni kuruluyor diyor. Yani oraya bağlayacağım,
1: evet,
2: zaten.
1: Bak demiş ki, evet, Kemal işte, Kılıçdaroğlu.
2: Tam oraya bağlayacağım.
1: Ben de Türkiye'ye alan açılıyor. CHP bu süreci domine eden bir parti olacak.
2: Kemal Bey kavga özetlemiş.
3: Kemal Bey yeni mi görmüş bunu?
2: Hayır, Kemal Bey kavgayı özetlemiş yani. Güzel özetlemiş. O nedenle bu mesele böyle bakmak lazım.
1: Yeni mi görmüş diyor hocam?
2: Bence yeni görmedi de şöyle.
4: Bence 2020'de pandemi döneminde bunu söylemeye başladı.
1: Peki de mevcut pandemi yönetimle neden CHP domine eden bir parti? Yani Özgür Özel yönetimiyle neden CHP domine eden bir parti olamıyor da Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak mutlak kararıyla gelip CHP'yi domine eden bir parti haline dönüştürmesi gerekiyor.
2: Gazetecinin en güzel tarafı da işte, bir mesela cevabını bildiğin soruları sorabiliyorsun.
3: Limana yanaştıracaktı. Şimdi bambaşka bir noktaya
2: Bence şöyle çok açık net, biz kavgayı böyle bir iki kişisel kavga olarak görürken ısrarla iki haftadır Türkiye'de tartışılan bir mesele var.
3: Bülent Kuşoğlu'nun da açıklamasıyla bu tam örtüşüyor.
2: İşte iki haftadır ben oraya gelecektim. İki haftadır konuşulan bir kavram var. Şimdi haksızlık etmeyin. Bunu biz 2 hafta önce Erol Mütercimlerle, ya CHP'ye bakacaksanız Bu bir devlet

0: operasyonu olarak okunabilir dediğimizde insanlar bunu derin devlet algısı içerisine koydular. Oysa CHP, MHP bu devletin iki temel asli unsurlarından bir tanesi. Ve devlet aklı dediğiniz mekanizma CHP bunun bir parçası. Dolayısıyla ben öyle
1: ama
0: hani...
1: Ama o zaman başka yöne gidiyor. Hayır, sanki, sanki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu siyasi değişimin devlet eliyle yapılmış algısı oluyor ki o çok daha tehlikeli.
0: Can ben açık
1: bir değil. Orada, bir de doğru değil.
0: Biraz önce dedim
1: yani
0: ya.
1: Yani hem konuş. Hükümetin yargıya müdahale ettiğini söylüyorsunuz. Sen söylüyorsun derken böyle bir yorum çıkıyor Bülent Kuşoğlu'nun açıklamasında.
0: Ben Bülent Kuşoğlu'nun...
1: Hem de diyor ki onun ötesinde diyor seçimleri de diyor devlet kazandırdı. 2 puan farkı oluyor. Onu aldı CHP'den
0: şöyle,
1: AK Parti'ye verdi. Yani bu gerçekten akıl alacak
0: açıklayayım. Kuşoğlu, yani. Bülent Kuşoğlu'nun falan ben ondan önce söylediğimiz için söylüyorum.
1: Ama tamam, bu algıyı söyleyeyim. Yaratıyor diyor.
0: Ya işte sadece. Algının olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Şimdi CHP zaten devletin bir parçası. Her zaman bir parçası olmuş bir parti. Yani biz bunu 2003 tezkerede de gördük. İşte dokunulmazlıklar meselesinde de gördük. Birçok meselede gördük bunu. Dolayısıyla da öyle Bülent Bey'in bahsettiği ne itaat terakki mantığı için de okuyorum bunu. Ne derin devlet yapılanması için de okuyorum bunu. Bu aslında bazen size sistemin getirdiği, dayattığı bir mesele. Nedir bu mesele? Mesela AK Parti kuruluşunda muhafazakar demokrattı değil mi? Zaman zaman işte milliyetçiliğin de biraz daha çıktığı bir parti haline gelebiliyoruz. İşte CHP biraz daha katı soldan, işte ortanın solu dediğimiz yapıya doğru gelmeye başladı. İşte altılı masayla itiraz ettiği ittifakları yapmaya başladı. Zamanın ruhu bazen sizlere bir şeyleri getirir. O nedenle Kemal Bey'in bu söylemini Deniz Ülkü Kaynak, evet. 3-4 hafta önce sen de vardın herhalde o yayında, çok net bir şey söyledi. Dedik yani bu kavga CHP içinde küreselcilerle aslında millicilerin kavgasıdır dedi. Ve kendisine göre bunun şeyini açıklayan diğerleri milli değildir evet. Anlamında değil. Yani bir kesim dedi. İşte seçim
1: liberal.
0: Evet, seçim kazanmak istiyor. Her şeyi yapmak istiyor. Diğer taraftan da hayır bu biraz daha işte bizim formlarımız olmalı. Bizim dayanacak yerlerimiz olmalı diyen bir ekip var dedi. Bu ekibin kavgası ki ben de ona katılanlardanım. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle Kemal Bey'in bu söylemini tartışabiliriz. Ben bugün hakikaten çok yapmadığım bir şey yaptım. Ben genelde kaynaklarımla konuşurum. Yani onları haber için aramam, programlar için aramam. Genelde arka plan bilgisi için yani yorumlama için alırım. Hani bende bir kalsın o. Ama bugün Sena Hanım çok istediği için...
2: dedik ki Nevzat bir...
0: Yok gerçekten gelene kadar 7-8 saat telefon paylaş. Görüşmesi yaptım. Önce şunu söyleyeyim. Şimdi bu heyet, bu 3 kişilik heyetin ilk oluşumunda Özgür Bey'in telefonuyla oluşuyor bu mesele. Onun altını çizeyim. Hmm. Yani Özgür Bey görüşmek istiyor. Bu 3 kişilik heyet Özgür Özel'le görüşüyor.
2: Çok özür dilerim. Hı. Özgür Özel bu 3 kişi, 3 milletvekiliyle görüşmek mi istiyor?
0: Evet, evet. Yani bir kanal bulmak istiyorlar. Hı-hı. Ve yani kanaldan kasıt şu. Şimdi CHP içerisinde biraz sonra geleceğim. Düz Oğuz Kağan Salıcı da aynı noktada şey yaptı. Şimdi Ege'deyken CHP'ye oy vermiş insanların söylediği bir şey vardı. Bunu hep kullanıyorum yakın zamanda. Ya çok üzüldük. Kendi çocuğumuzu kaybetmiş kadar üzüldük. Niye üzüldünüz? E bizim geleneğimiz vardı. Partide akil insanlar vardı. Ve bu her şey basın önünde bu kadar konuşulacak hale nasıl geldi? Operasyona açık hale nasıl geldik? Yani tamam hükümeti suçluyor ama bir taraftan da diyorlar ki tamam hükümet eyvallah. E biz de o operasyona açık hale geldik. Yani biz orayı niye kapatmadık? Tarzı yaklaşım. Dolayısıyla niye kimse yok? Sorusu soruldu. Kimseden kasıt. Şimdi geçmiş dönemde işte Hikmet Çetin hastanede Allah acı şifalar versin. Murat Karayalçın vardı, diğer insanlar vardı vesaire. Ya bunlar niye aracı olmuyorlar? Kimse yok çünkü onlar da bir taraf olmuşlardı. Ve bu kanal kurulunca Özgür Bey'le görüşüyorlar, Kemal Bey'le görüşüyorlar ve bu görüşmeler devam ediyor. Şimdi bu görüşmeler devam ederken iki temelde bir şey var. Biraz önce Mahir söyledi, ben Mahir'i de anlıyorum. Çok bilgi var, çok da söyleyemiyor. Şimdi kaynak meselesi...
2: Off record olabiliyor.
0: Evet kaynak meselesi ama gerçekten çok başarılı bir havercilik yapıyor.
2: Evet.
0: Onu da... Hakkını teslim edeyim. Şimdi orada şunu ifade ediyorlar. Birincisi gerçekten bu işi biraz durduralım. Ama en önemli sıkıntı şu. Özgür Bey'in çevresi bir kurultay için tarih istiyor. Kemal Bey de kurultay için tarih verilemeyeceğini, bir tedbir kararı olduğunu, Yargıtay'ın beklenmesi gerektiğini ifade ediyor. Ve nihayetinde bu ikisi arasındaki temel farklardan bir tanesi. İki, biraz önce Mahir ifade etti. Salı günü Kemal Bey... Grup toplantısında konuşacak ve büyük ihtimalle Özgür Bey de mecliste bahçede bir grup toplantısı yapmış
2: Manisa'da
0: olacak.
2: Manisa'da olacağım demiş ama.
0: Öyle
2: ben
0: diyorlar.
2: Manisa'da mı konuşuyorsun?
0: Bugün söylenen

0: söylüyorum. Öyle bir grup toplantısı olacağı ifade ediliyor. Yani bir toplantı olacağı ifade ediliyor. Ve dolayısıyla Kemal Bey'in orada net mesajlar vereceği söyleniyor. 3. Çokça sorulan disiplin mekanizması ne zaman devreye girecek? Salı günü grup toplantısından sonra partinin yetkili organlarının çalışmaya başlayacağı ve bunlar içerisinde işte birinci kısım disiplin, yüksek disiplin çalışacağı, belediye başkanlarının çağrılacağı, il başkanlarının çağrılacağı bir mekanizmanın böyle devam edeceğini. Çok açık sordum kaynaklara. Dedim ki ihraç mekanizması var mı? Dediler ki böyle çok kelle almayacaklar. Hani böyle bir nokta yok ama kamuoyunda örneğin işte Allah belanı versin diyen milletvekilinin ihracı ile ilgili işlem yapılacak dediler. Benim anladığım kadarıyla isimler bende kalsın. CHP üst yönetiminden 4 kişinin büyük bir ihtimalle disiplin soruşturmasına verilme ihtimali çok yüksek. Bunların da temel sebebi kamuoyuna yaptıkları açıklamalar üzerinden geçiyor.
1: Onlar da belli zaten. Özgür Özel'in kurmay takımı.
0: Sen say istersen.
1: Ben saymama gerek yok zaten. Kimin ne söyledi ortada, bilmiyor. İsim vermemize gerek yok. Yani Özgür Özel'e diyor ki ben senin A takımını tasfiye edeceğim. Sana burada siyaset yapma şansı verme. Git. Parti mi kuruyorsun, ne yapıyorsan yap diyorlar. Ki bunu söylüyorlar o yüzden. Yani Kılıçdaroğlu tarafı hani birleşelim, CHP işte ikiye ayrılmasın falan yüzeysel olarak bunu söylüyor kamuoyuna ama içeride senin söylediğin tam
0: Can'ın sorduğu soruyu da sordum. Yani Can'ın sorduğu soruyu da sordum. Dedim ki siz gerçekten Özgür Özel ve ekibini tasfiye etmek istiyor musunuz? Tam tersi dediler ki şöyle. Yani Kemal Bey'in ekibi bir zamana oynayacak. Şimdi onun altını çizeyim. Gazeteci objektifle onu ifade edeyim. Özgür Bey'in şahsiyle ilgili şu an bir değerlendirme olacağını düşünmüyorum. Ama onlardaki genel kanı aslında Özgür Özel ve ekibinin partide gitmek ve mağdur olmak için her yolu deneyeceğini, dolayısıyla da bu tür açıklamaların zaman içerisinde daha da yükseleceğini ve bu noktadan partiden ayrılma noktasından hareketle bu bir mağduriyet oluşturma noktasında bir strateji izlediklerini düşünüyor CHP'de Kılıçdaroğlu'na yakın isimler. Peki siz bu FETÖ meselesine söylediniz. Bu neyin nesidir? Çünkü sizin etrafınızda da işte danışmanlar üzerinden bu ifade ediliyor diye sorduğumda bizim kastettiğimiz bir genel itibariyle bir üyelik sistemi içerisinde iki örnek verdiler. Birincisi bu yurt dışındaki üyeliklerle ilgili o zaman Özgür Bey'in herhalde Milli İstihbarat Teşkilatı'na soruyoruz tarzı bir yaklaşımından hareketle dediler ki böyle bir tehlike olduğu zaten ifade edilmişti. İkincisi de diğer partilerden CHP'ye ayıran bir özellik var dediler. CHP üyeliğinde iki tane referans gerekiyordu. Ama 2023'ten sonra bu iki referans kalktığı için çok ciddi anlamda
1: Aykan Erdemir FETÖ'den yargılanıyor. Mallarına el konuldu. Amerika'da şu anda Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili yaptı. FETÖ'den firari. Yani orada bir Kemal Bey hafızasını biraz tazelesin.
2: Öz eleştiri yaptı ama Kemal Bey.
0: Ben yani, bir şey
1: Can. 2023'te
0: sen şimdi yani araya girdiğinde şöyle
1: getirip meclis şey grubuna FETÖ'cü birini koymuş. Şimdi diyor ki FETÖ.
0: Bir şey söyleyeyim. Sen yani şimdi araya anlamsız. Girdiğinde ben bunu zaten söylüyorum diyorum ki.
1: Sana demiyorum zaten. Hayır. Bilgi veren kaynaklar biraz hafızasını tazelesin. Bunları söylemez
0: ben
1: zaten.
0: Ben bu konuşmayı söylediğimde bak.
1: Bunları söyleyemez zaten.
0: Hayır ben söylediğimde sen şimdi öyle bir yerden giriyorsun ki. Ben ya savunmaya geçmem lazım.
1: Ya sen savunma. Ben sana ama demiyorum. Işte, sana bilgi veren ben de kaynak. Sana diyorum biraz ki, hafızasını tazelesin
0: ben
1: diyorum.
0: Ben de sana diyorum ki işte bu konuşmayı
1: mesela
0: bağlamından
1: Zaman Gazetesi'ne milletvekili gönderen kim?
0: Ya bu konuşmayı
1: aynı
0: bağlamından
1: kaynak onu görmüyor mu? 10 tane milletvekili görevlendirdi. Can, Bugün Gazetesi'ne gönderdi. Zaman'a gönderdi. Kanal Türk'e gönderdi. STV'ye gönderdi. Ondan sonra bu ne yaptı? 15 Temmuz'da gitti. Kahve şeyde evinde Bakırköy'de kahve içerken 15 Temmuz'u izledi. Özgür Özel neredeydi?
0: Özgür Özel meclisteydi.
2: Yani Özgür Özel de Manisa'da bunları, cezaevin önünde
1: hadi,
2: Fethullah Gülen'i savundu.
1: Her şeyi geçtik. Hadi her şeyi geçtik. Tamam.
0: Bir şey
1: her şeyi
0: sen
1: geçtik.
0: Niye polemin içine çektin bizi?
1: 15 Temmuz'da hayır, ben sana demiyorum. Sana bilgi veren kaynaklara diyorum. Kaynaklar.
0: Bitirmedim ama
1: 15
0: bir şey
1: Temmuz'da darbe de, şey demiş.
0: Can doğru bir şey yapmıyorsun. Bak bir şey söyleyeyim. Doğru bir şey yapmıyorsun. Doğru yapmadığın şey şu. Ben konuşmamı bitirsen
2: bir şey
0: sen ondan sonra söyle. Hayır ama
3: konuşma. Bir dakika Murat Bey bir eklesin diyecek.
0: Nevzat Bey. Ya ama bu polemik doğru zaten.
1: Can. Mesele şu 2023'ten sonra
2: Ya o benim meselem değil ki. Sizin meseleniz.
1: Ya benim de meselem değil de. Biraz gerçek. Biraz benim de meselem değil de. Biraz gerçekçi olmak lazım. Ya yazık yani.
2: Bu Fethullah Gülen.

0: Terörle ilgili tartışmayı, terör örgütüyle ilgili tartışmaya odaklanırsak tartışmayı dar bir alana hapsederiz. Eğer ki siz böyle derseniz ya başkası da çıkar der ki Kemal Bey Özgür çekti, Özel Manisa'da Bey. Fethullah Gülen terör örgütünün savunun açıklama yaptı. Öz kızını onların lisesine yolladı.
1: Tamam.
0: Ve başarıyla ilgili büyük bir PR yapıldı. 2008'den itibaren Fethullah Gülen Manisa'dan İzmir'e kadar onun büyük bir PR'ını yaptırdı.
1: Yani.
0: Bakın siz böyle derseniz tartışma dar alana gider.
2: Vallahi ben gazeteci olarak derim ki ikiniz yönettiniz o CHP'yi. Biriniz genel başkanlığınız, evet. Biriniz grup başkanıydınız. Evet. Yani kusura bakmayın. Bakın, madem FETÖ diyecekseniz ikiniz de o zaman.
1: Ona itiraz eden şimdi Kemal Bey alıp her şeyi sütten çıkmış ama kaşık
2: ben bitirsem
1: misali,
2: bak ben Kemal şey Bey yapmadım. Değil ki gazeteci olarak senin merak ettiğin, benim merak ettiğim soruları ben sordum. Ben hiç yorum yapmıyorum.
3: Hadi bitirsen.
2: Şimdi diyelim ki FETÖ meselesinde siz bunu söylediniz. Biraz önce tekrar ifade ettim. En yakınınızdaki insanlar FETÖ'cü çıktı ve siz bununla suçlandınız. Dolayısıyla da burada ne diyorsunuz? Dediler ki bizim burada kastettiğimiz üyelik sistemi, biz bunun yeniden yapılanması gerektiğini düşünüyoruz. Peki bir diğer mesele, arınmadan kastınız ne? Yani arınma nedir sorusunun cevabı. Bu arınma sadece maddi midir? Bu arınma yoksa başka partilerden gelip CHP kimliği içerisinde bir siyaset alanı bulup gerçekten CHP'li olmayan insanları da kapsayacak mı? Mesela siz bunu merak etmiyor musunuz? Dediler ki ya arınma bütün hepsini kapsıyor. Neyi kapsayacak? Parti disiplini kapsayacak. Neyi kapsayacak? Akçeli işleri kapsayacak. Neyi kapsayacak? Genel başkan ve benzeri meselelerde o bu falan. Ama benim algıladığım şu. Çok açık net söyleyeyim. CHP'de iki tarafta aslında bir yol bulmaya çalışıyor. Fakat Kemal Bey çok açık net. Ben kurultay sürecini arındırarak yapacağım. Ve dolayısıyla bunun için ne gerekiyorsa ben bunu yapacağım diyor. Özgür Bey ve ekibi de kardeşim biz bu partide mücadele edeceğiz. Sen bizi atana kadar diyor. Dolayısıyla da şimdi orada...
3: Peki o zaman tam burada bir şey sorabilir miyim sana? Bu üç vekil gittiğinde işte bir saat CHP Genel Merkezi'ne 45 dakika mecliste Özgür Özel'le. Sen o yaptığın ne diyeyim artık gazetecilik sondajından bir uzlaşı çıkabileceğine dair bir emare edindin mi?
2: Sen Alkan bu üç milletvekili de değerli. Üç milletvekili de gayretli. Ama bu üç milletvekiliyle olacak iş değil. Bunun böyle bir şeyin oluşabilmesi için bu heyetin genişlemesi lazım. Bu heyetin genişleyebilmesi için buna belediye başkanlarının katılması lazım. Mesela birçok belediye başkanının şu an tırnak içine söylüyorum renk vermediğini görüyoruz. Yani renk vermemekteki kasıt şu. Bunlar hani taraf seçmeden ziyade diyorlar ki ya biz hala CHP'liyiz. Mesela örnek söyleyeyim. Zeydan Karalar, Vahap Bey, Mansur Bey, tamam mı? Şimdi bu
3: arabulucu olmalılar.
2: Ya şöyle, eğer CHP'de bir arabuluculuk mekanizması gelişecekse bu iki tarafındaki bu vekilleri tekrar ifade ediyorum. Çok değerli işler yapıyorlar kendilerine göre ama meselenin ağırlığı o kadar fazla ki bunun paydaşlarının çoğalması gerekiyor.
3: Peki,
2: bu
3: şey
2: paydaşlar
3: soracağım.
2: İçerisinde bu belediye başkanları girebilirse, bu paydaş sayısı biraz çoğalabilirse bence oradan sonuç alınabilir.
3: Peki burada temel çekirdek sorun ne? Mesela T24 röportajında Özgür Özel'den...
2: Ben gazeteciliği direkt söylerim. Temel sorun Ekrem İmamoğlu. Ben hiç öyle başkaları gibi öyle sağdan soldan falan çok konuşmayı sevmem.
3: Ekrem İmamoğlu.
2: Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşımı ve Kemal Bey'in yaklaşımı şu. Yani şimdi ben Türkiye'de de anlamadığım bir şey var. Bizim gazeteci arkadaşlarda da anlamadığım şey. Meselenin özünün ne olduğu CHP'de biliniyor. Ama insanlar... Kulağı oradan tutuyor buradan. Ya çok basit.
3: Ekrem İmamoğlu ile ilgili ne?
2: Aşmadı. Şöyle. Çok net ya. Kemal Bey. Çok net. Yani şimdi bunu konuşmuyoruz arkadaşlar. Kulislerde
3: yani
2: şu konuşulmuyor
3: bu yaşananları
2: mu? Özgür Bey'e, Ekrem Bey'le bağını kes dediği konuşulmuyor mu? Bu tür açıklamalar
1: kendi
2: yapılmıyor mu?
1: Ya
2: bu iki tane mantalite farkı
3: Hayır,
2: ortaya
3: Hayır bana öyle
2: mi?
3: Söylenmedi ama söylenirse bu çok çirkin bir teklif. 20 yıl yatmayı tercih ederim demiş evet. T24.
2: Ama Mustafa Balbay
3: da direkt böyle bir şey söylenmedi.
2: Ama Mustafa Balbay da tersine dedi ki Ekrem Bey'e de aslında bu söylenmişti Özgür Bey'le şeyini kes. Yani kavganın bu olduğu çok net ortada. İki anlayış farkı var. Bir, Kemal Bey diyor ki kardeşim bu parti kirlendi. Bunları ben getirdim. Temizlemek bana düşer. Dolayısıyla da bunlar beni arkadan hançerle de hesaplaşacağım. Ben partiyi kurultaya götüreceğim. Diğer tarafta diyor ki ya sen zaten seçim kaybettin. Dolayısıyla da sen aslında CHP bir iktidara yürüyordu. Sen hükümetle kol kolasın. Dolayısıyla da sen bir operasyon çekiyorsun CHP'ye. Ne şeyinden bahsediyorsun? Bu davalar zaten siyasi. Dolayısıyla sen ne anlatıyorsun modunda. Şimdi zaten anlayış farkı bu.

0: Bir tarafıyla Ekrem Bey'in ve Özgür Bey'in temsil ettiği bir anlayış var. Diğer taraftan Kemal Bey'in temsil ettiği anlayış var. Yani bunu Türkiye'de söylemekten niye insanlar çekiniyor? Ben onu da anlamıyorum. Kavga bu. Bu değil mi kavga?
1: Kimse bu değil demedi bak.
2: Ya şimdi sadece Ekrem İmamoğlu'na bağlamak başka. Artık onu aşan bir süreç var. Bir Özgür Özel tamam bir birlikte yol yürüyoruz diyor ama artık İmamoğlu bir Silivri'de siyaseten zaten bir cumhurbaşkanı da adayı da olamayacak.

0: onun için mücadele ediyorum diyor. Bu başka bir şey. Yani İmamoğlu
1: peki,
0: bu sürecin
1: tam ortasında. O zaman bir soru. Özgür Özel'e Kemal Kılıçdaroğlu yani. Uzlaşmak için sen Ekrem İmamoğlu ile olan bağını kopart gibi bir teklif yaptı dedi ya Nevzat. Yani bunu konuşulduğunu söylüyor.
2: Özür bak bu da üzerimde kalmasın.
1: Hayır,
2: ben demiyorum
1: Mustafa
2: onu.
1: Mustafa Balbay Atıf'la söyledi.
2: Ha, evet bende kalmasın yani.
1: Yani kulislerde bunu zaten, konuşuluyor
0: bunu
1: dedi.
0: Bunu zaten mutlak.
1: Hayır, şunu anlamak istiyorum. Bu konu Ekrem İmamoğlu'nu açtıysa Özgür Özel bizim belediye başkanımız içeride onu çıkarmalıyız yaklaşımındaysa o zaman bir uzlaşıya da Ekrem İmamoğlu'yla
0: olmayacak uzlaşı.
1: Açık değil.
0: Uzlaşıya açık değil tabii ki zaten bunu. Bugün de mesela İmamoğlu'na gönderdiği işte notta işte doğum günü kutlamasında yani seni yalnız bırakmayacağım orada diyor. Ve mutlak kutlandan sonra Özgür Özel şu açıklamayı yaptı. Dedi ki ben zaten İmamoğlu'yla arama mesafe koysaydım bunların hiçbiri olmayacaktı. Ben bunun farkındayım diye açıkladı zaten kendi söylediği için. Buna canlı yayında söyledi. Şimdi bugün başkalarının ne dediğinin bir önemi yok. Özgür Özel'in açıklaması var. Diyor ki ben İmamoğlu'ya mesafeyi koysaydım arama ben 50 yaşındayım, 80 yaşına kadar bu koltuktan kalkmazdım. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetirdim. Ve bana da bu teklif edildi zaten.
1: Kim etmiş teklif?
0: O da onu söylemiyor ama bu yolun kendisine gösterildiğini, yani teklifin tabii ki bizzat biri tarafından yapıldığını söylemiyor ama o yolun kendisine gösterildiğini ve o yola doğru yöneltilmeye çalışıldığını ifade ediyor bunu Özgür Özel. Bunu kendisi söyledi. Ama şöyle bir şey var, doğru. Cumhuriyet Halk Partisi'nin akil insanları dediğimiz bir kesim ki bu işte Engin Altay, Ali Öztunç, Gülsel Erol'un dışında da mesela İlhan Kesici ile ben görüştüm, bir röportaj yaptım geçen hafta. Aynı şeyi söylüyor. Burada bu sorunu çözecek kişinin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söylüyor. Yani şöyle de bir tarif yapıyor. Diyor ki 1970'lerde Demokratik Parti kuruldu, Adalet evet. Partisi'nden ayrıldı. Demokratik Parti kuruldu. Adalet Partisi o güne kadar %50'lere varan bir oy oranı vardı. Ama en önemli iki adamı Adalet Partisi'nden ayrıldı ve Demokratik Parti'yi kurdu. Ve bir daha 90'lara kadar %20'lere bile ulaşamadı. Yani burada kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi olur diyor. Ve bu sorunu da çözecek olan Özgür Özel, İmamoğlu o bu değil Kemal Kılıçdaroğlu'dur diyor.
1: Peki.
0: Ve buradan şuna varıyor.
2: Keşke İlhan Bey de mesela bu ekibin içinde olsaydım.
0: Ve şunu söylüyor İlhan Kesici. Diyor ki Adalet Partisi %50'lere varırken ayrıldığında 40 yıl sonra Süleyman Demirel'e sordular. Ve benim siyasette en büyük hatam Adalet Partisi'nin böyle bölünmesine müsaade etmem ve bunu engelleyemem dediğini söylüyor. Ve burada Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi açısından bölünen taraf tamam az oy alır çok oy alır ama burada esas kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi olur diyor ve bu sorunu da Kemal Kılıçdaroğlu çözebilir diyor. Doğru, ben de aynı görüşteyim. Bu sorunun adım atılacaksa Kemal Kılıçdaroğlu tarafından atılacak. Çünkü partiyi yöneten o. Ama yapar mı? Yapmasına izin verilir mi? Mesele o. Kemal Bey bunu isteyebilir.
2: Kim izin verir
1: mi? Kim izin verir mi?
2: Hepimiz aynı anda sorduk.
0: Şöyle kim izin verebilir? Şimdi Kemal Bey'i hepimiz dinledik konuşmasını. Eline o açıklamayı yani partinin. O açıklamayı Kemal Bey'in tabii ki okumuştur, onay vermiştir ve yapmıştır ama ben hiçbir zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun ana ekseninin partiye FETÖ sızması olduğunu yani 100 yıl düşünsem desem ki ana eksen bu olur desem
1: Ekrem İmamoğlu dedi işte.
0: Ana eksen o değil.
1: Ne ana eksen o zaman?
0: Tabii ki İmamoğlu üzerine söylüyor bunu ama FETÖ üzerine kurulan bir açıklama yapıp her şeyi FETÖ sızması var. Bunlar da FETÖ sızmaları işte o FETÖ sızmaları kim oluyor? İşte tarif edilen kişiler. İsim vermiyorum şimdi olmaz. Çünkü diyecekler ki biz onları tarif etmedik. Yani kimi tarif ettin o zaman? Yani İmamoğlu'nu tarif etmiyorsan, Özgür Özel'i tarif etmiyorsan kimi tarif ediyorsun? Veya bir hafta önce mesela Özgür Özel'le ilgili değil mi? Bir kişi iddiada bulundu bir gazeteci. Dedi ki Özgür Özel'le ilgili FETÖ soruşturması başlatılacak dedi. Sonra ardından bir ifade çıktı buna paralel olarak. Ve ardından da Kemal Bey dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi benim elimden işte FETÖ sızmaları tarafından alındı. Şimdi demek ki sistemli bir şey var ortada. Mesele şu. Kemal Bey'e bu konuşmayı veren Kemal Bey bunu bir sistem üzerine kuruyor. Bu değişimi de. Doğrudur yanlıştır onu bilmem. FETÖ sızması vardır ona yargı karar verir.
1: Mesela
0: onu
1: bu, ben bilmem. Çok özür dilerim bu çok bir hızlı bir cevap alayım.
0: Ama buradan bak yine Habertürk'te Şamil Tayyar da buradaydı. O 17'de Zülfikar Ali Aydın'ın programında manşette konuştuk. Mesela Şamil Tayyar da aynı şeyi söylüyor. Diyor ki bu FETÖ olayı diyor Cumhuriyet Halk

0: Partisi'ne yani Özgür Özel'e bir zarar vermez. Eğer böyle bir zarar yani siyasi bir hesap üzerine kuruluyorsa yanlış bir hesap kuruluyor diyor. Bence de öyle. Yani çünkü bu FETÖ işine girdiğin zaman olay alır bambaşka bir yere gider. Ben bu soruları sorarım ve sen o sorulara yanıt veremezsin. Parti olarak veremezsin.
1: İkisi, burada Özgür Özel ikisi de Kemal, yara alır. Diyorum.
0: Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel açısından söylemiyorum ben. Cumhuriyet Halk Partisi açısından sen o sorulara yanıt veremezsin. Şunu da sorarım ben. Yani onu milletvekili yaparken niye itiraz etmedin Özgür Özel diye sorarım ben o soruyu.
1: Ama Murat Bey'in söylediği kısımdan da öbür soru sorulur.
0: O yüzden FETÖ işine girmesi tamamen bakın tamamen ki Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi'ni limana yanaştırmak için gelmemiş. O konuşmada belli. İktidar olacağım diyor. O artık kurultayı da yapsa genel başkan. Ben inanmıyorum Kemal Bey'in başka birine genel başkanlığı devredeceğine. Delegelerin oyuyla da tekrar genel başkan olacaktır. Çünkü Kemal Bey artık başka bir şey söylüyor. Ki bugünkü açıklaması da değil mi? Mahir söyledi.
2: MYK'daki
0: konuşması, açıklaması demeyelim. Yani yeni Türkiye işte yeni dünya düzeni Türkiye'de burada yerini almalı. Orada da işte İsmet İnönü'ye de bir atıf yaparak ki öyle yapmıştır büyük bir ihtimal. Yeni bir dünya kurulur Türkiye'de yerini alır. Büyük bir ihtimal ona atıf yaparak söylemiştir bunu da. O yüzden hedefi Cumhuriyet Halk Partisi'ni limana yanaştırıp yeni bir genel başkanla ve siyaseti bırakarak yapmayacak. Tam siyasetin ortasına düştü. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmeden başka bir çıkarı yok. Çünkü siyaset yapamaz Özgür Özel.
2: Öyle mi?
3: Şimdi bölünme meselesini biraz böyle Türk demokrasi, Türk siyasi tarihi üzerinden birkaç örnekle izah etmek isterim. Hani günümüzü de anlamak açısından. Bu tartışmalar belki yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 seçimleri sonrasındaki yenilginin kime fatura edeceği meselesi tartışıldığında Cumhuriyet Halk Partisi zaten kurultay öncesinde fiili olarak bölünmüştü. Bu bölünmüşlükten Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişimciler zaferle çıktı. Ama o fiili bölünmüşlük Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam etti. Bence Kılıçdaroğlu ve ekibi kurultay sonrasında özellikle yerel seçimlerinde hemen akabinde bu tartışmayı biraz ötelemeyi yelediler. Çünkü o tartışmayı o anki sıcaklığıyla yaptıklarında bence çok sonuç alabileceklerini düşünmediler. Mesele ne zaman hukuki alana intikal etti ve ondan sonra bu siyasi bölünmüşlük hukuki alana taşıdı. Ondan sonra Kılıçdaroğlu belli ara denemelerle bunun kendi lehine bir sonuç üretebileceğini her zaman düşündü ve ona yakın isimler. Şimdi bugün böyle birkaç örnek veriliyor. Tabii Kesici'nin örneği özellikle Adalet Partisi, Demokratik Parti ayrılığı üzerinden birçok örnek var. İki tane aslında yöntem var. Siyasi partilerin kurulması ya da bir parti içerisindeki elit mücadelesinin şekillenmesi açısından. Bir, parti içerisinde bir grup partinin genel merkezi iradesinin dışında bir eğilim gösterir. Hı hı. Bunu parti genel merkezine teşmil etmeye çalışır, nüfuz etmeye çalışır. Eğer başarılı olursa kurultay marifetiyle bunu gerçekleştirir. 1972'de İnönü ve Ecevit arasındaki mücadelenin serencamı böyledir. Ama o mücadele hep atıf yapılıyor. Arka planda çok ciddi bir ideolojik tartışmanın da beraberinde geldiği ve bir çerçeveyle Ecevit'in neredeyse 3-4 sene o çerçeveyi inşa ederek ortanın solu üzerinden İnönü'yü baskıladığı bir dönem. Ve hem bir ideolojik formasyon var hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin istikameti açısından bambaşka bir çizgi önermişti ve o çizgi kabul edildi. Ben şu soruyu soruyorum. Hem ekranlarda hem de köşemde tartıştığım bir mesele uzunca bir süredir. Kasım 2023'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. kurultayı öncesinde değişimciler Cumhuriyet Halk Partisi'nin istikameti açısından hangi ideolojik formasyonu ya da çerçeveyi sundular ve başarılı oldular? Ya da bu bir çerçeve üzerinden mi Cumhuriyet Halk Partisi delegesinde karşılık buldu? Ben öyle olduğu kanaatinde değilim. Birçok örnek var. Yine mesela Demokratik Parti içerisinde Demokrat Parti içerisinde Millet Partisi, Hürriyet Partisi, hatta Demokrat Parti'nin kendisi dörtlü takrir ve sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir kopmayla 1950 ve sonrasında iktidar oluyor. Birçok örnek var ama bu örneklerin hiçbiriyle ben çok bağdaşabilecek bir örnek olarak değerlendirmiyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü konumunu. Niye derseniz az önce ifade ettiğim bu meselenin yani siyasi bölünmüşlüğün hukuki alana taşınması belli iddialarla yani delegenin iradesinin fesata uğratılması bir kere siyasete zaten antidemokratik bir müdahale. Eğer belli finansal kapasiteye sahip insanlar bir parti içerisinde

0: siyaseti kendi hegemonyaları altına alacaksa bu siyasete oligarşik bir müdahaledir zaten. Bu bağlam üzerinden belki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mevcut genel merkez yönetimi, Kılıçdaroğlu ve ekibi meseleyi tartışsalar, az önce her iki konuğunda itiraz ettiği, yani meseleyi farklı kriminal alanlara götürdüğünüzde bambaşka tartışmalar çıkacak hikayesini daha merkezde tutarak sabitleyip o alan üzerinden gitseler, yani arınma söylemi üzerinden, ben bu çerçevenin anlamlı olacağı kanaatindeyim Kılıçdaroğlu açısından. Ama dediğim gibi yani çok partili hayat ve sonrasındaki...
1: Ama işte oraya geldiğinde de Özgür Özel'in, yani o arınmadan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kastı, eğer Ekrem İmamoğlu ve ona yakın grubu partiden göndermek ise, Özgür Özel'in buna asla yanaşmayacağı. Yani burada böyle bir açmaz var.
0: Tam
1: ve
0: oraya.
1: Günün sonunda eğer hakikaten tek neden oysa, çekirdek neden oysa, Ekrem İmamoğlu üzerinden sebebi o olan bir bölünmeye doğru mu gidiyor CHP?
0: Tam
1: sorusu.
0: Oraya geliyordum. Yani bu tarihsel çerçeveyi çizip, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mevcut siyasi bölünmüşlük ve o hukuki alana intikal eden serencam, bu örneklerin hiçbiriyle bağdaşmıyor. Yani 2023 ve sonrasındaki hikaye, ideolojik bir açıdan, siyasi bir açıdan motive edilen Cumhuriyet Halk Partisi delege ve elitlerinin kanalize olup seçtiği bir genel merkez yönetimi değil. Yani itiraz edilecekse bence bunun üzerinden itiraz edilir. Onun için Kemal Kılıçdaroğlu önünde çok ciddi meydan okumalar var. Yani bu süreci yönetme açısından. Arınma söylemini eğer bir partiye gitmeden önceki hikayeyi anlatıyorum. Arınma söylemini eğer kendi parti elitlerini ikna edici bir biçimde anlatıp onların da bunu kamuoyunu ikna edecek şekilde yönlendirebilirse orta uzun vade, bu çok kısa vadede olması mümkün değil. Cumhuriyet Halk Partisi mevcut genel merkez yönetimi, Kılıçdaroğlu ve ekibi belki bu süreci başarıyla yönetebilir. Aksi takdirde kendileriyle ilgili tırnak içerisinde gayri hukuki de olsa kayyım iddialarını siyaseten mahkum olabilirler. Eğer bunu başarıyla yönetebilirlerse bugün kendilerine değişimci diyebileceğimiz ekip de siyaseten o hani manivele alanlarında kendilerini zorluklarla karşı karşıya kalabilirler. Oraları da yönetemeyebilirler ama şu an Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel ve ekibi ne diyor? Kısa vadede bu işi çözelim. Kısa vadeden kasıtları ne? Çünkü mevcut Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki parlamento dağılımı itibariyle bakıldığında bugün 3 aşağı 5 yukarı herkes bu dağılımı belki 10-20 isim dışarıda bırakıldığında nerede konumlanabildiğini görüyor. Genel merkez iradesine karşı Özgür Özel'in bugünkü pozisyonu elitlerin kendi yanında olduğunu düşündüğü için ve buna artı olarak Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin Kılıçdaroğlu'na önemli ölçüde kızgınlık beslediğini biliyor, düşünüyor, görüyor. Ama bu sabit bir şey değil. Bu bugünün gerçeği. Eğer Kılıçdaroğlu arınma söylemini orta uzun vadede belli operasyonel süreçlerle yönetebilirse, yani tahkikat, inceleme komisyonları, buradan başarılı bir biçimde belli arınma pratikleri gösterebilirse, bu süreç içerisinde kendi kitlesini ikna eder, kendi elitlerini ikna eder ve Özgür Özel ve ekibinin bu kısa vadede, makul sürede çözüm taleplerinde askıda bırakmış olabilir. Ama aksi takdirde işi zor. Yani arınmayla değişimciler arasında bir mücadele devam ediyor bence. Bu hukuki alana intikal etti, bir takım tedbir sonuçları ortaya çıktı. Ama bu bir süre daha devam edecek. Son raddeye kadar değişimciler ve dahi İmamoğlu parti içerisinde hukuk ve siyasetin bütün yollarını denemek suretiyle kendi eğilimlerini güçlü tutmak isteyebilirler, isteyeceklerdir. Hem İmamoğlu'nun röportajı, en son röportajı, hem de Özgür Özel'in ifadeleri mutlak surette çözüm alınamayacağı anlaşıldığı anda yeni bir parti kurulacağı ya da bir partiye eklemlenilebileceği. Biz hep yeni parti üzerinden konuşuyoruz ama mevcut bir partiye eklemlenmek suretiyle de siyasi hayatlarına devam edebilirler.
2: İyi Parti konuşuluyor.
1: Ne konuştu?
2: İyi Parti. Biraz sonra açarız. Yani eğer bir eklemlenme olacaksa
1: ama
2: İyi Parti.
1: Ama bir yandan da deniyor ki parti ismi var, parti yedek parti hazır.
2: Ama işte
1: ne olur ne olmaz diye Özgür Özel söylüyor.
3: Ama İyi Parti'ye dahil olma Cumhuriyet Halk Partisi, yani Özgür Özel açısından doğru bir tercih olmak.
2: Çok özür dileyerek açayım onu o zaman. Hemen bir paragraf açayım. Bir kısım, yani Özgür Bey'e göre kurulacak olan parti, eğer bir ayrışma olursa partinin solda kalması, solla birlikte, Pergel'in bir ayağının solla birlikte dönmesi, Ekrem Bey'e kalırsa belki ANAP değil ama AK Parti'nin belki de ilk kurulu sürecinde ben

0: benzeri. İşte biraz
1: ne
0: daha
1: demek
0: solu
1: Özgür
0: da
1: Özel'e kalırsa Ekrem Bey'e kalırsa?
0: Ya şimdi iki tane temel görüş farklılığı var. Yani sonuçta bunlar...
1: Onların arasında da mı görüş farklılığı var?
0: Ya şimdi Ekrem Bey'in geldiği gelenekle Özgür Bey'in geldiği gelenek arasında farkı görmek gerekiyor. Şimdi Ekrem Bey sağ siyasetçi. Yani Özgür Bey sol siyasetçi. Şimdi bu farkı ben hani Türkiye'de tam CHP'de siyaset yapıyor diye geçmişini göz ardı edemeyiz ki. Yani Ekrem Bey'in geldiği gelenek belli. Ekrem Bey gelenek itibariyle daha merkez sağ içerisinde işte solu da bütünleyecek bir mekanizma ararken Özgür Bey biraz daha sol kısımdan hareket ediyor. Bu da gayet anlaşılabilir bir şey. Yani bu hani ikisinin geldiği geleneğin farkını ortaya koyan bir süreç. Yani şimdi Ekrem Bey AK Parti'den adaylık kabul edilmiş olsaydı zamanında AK Parti siyaset yapmayacak mıydı? Yani bunu görmek gerek. Hani bu şey için söylemiyorum. Yani
1: AK Parti'den adaylık kabul edilmiş olsaydı.
0: Ya Ekrem, şimdi eski açmayalım da Ekrem Bey'in AK Parti ile kurduğu
2: sürecinde... Yani orada gidip siyaset yapmak istediği, gidip başvurduğu, kabul edilmediği konuşuldu ya AK Parti'ye.
1: Yani CHP'ye gelmeden önce.
2: CHP'ye gelmeden önce. Yani ilk dönemlerinde.
0: Yani sonuç itibariyle Ekrem Bey, AK Parti'yi bırakayım, ANAP şeyine, çizgisine çok yakın bir siyasetçi. Doğru mu?
2: Evet, evet. Tamam, ama şöyle ittifak açısından da şöyle düşünüyorlar. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı altılı masa ittifakında İmamoğlu'nun o senin dediğin tercih eğer öyleyse bilmiyorum ben. O tercih öyleyse daha doğru bir ittifak. Yani hem soldan hem sağdan partileri bir araya getirebilecek bir ittifak. Diğer türlü ittifakta yani Özgür Özel'in sol ağırlıklı ittifakında işte Zafer Partisi ve İyi Parti oraya dahil edemez.
0: Yani ikisinin terörsüz Türkiye bakışı da öyledir mesela. Ekrem Bey
2: farklıdır.
0: Tabii terörsüz Türkiye meselesinde mesela Karadeniz'i göz ardı etmeden adım atmaz.
1: Peki şimdi o zaman sizin dediğiniz Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun siyaset yapışında da farklılıklar olduğunu söylüyorsun.
2: Var tabii ki.
1: Siyaset anlayışında yani da farklılıklar görüyoruz. Olduğunu söylüyorsun. Evet. Bir yandan CHP içerisinde Ekrem İmamoğlu sebebiyle bir bölünme olabileceğini işaret ediyorsun. Zafer Bey çıkamadık işin içinden, buyurun söz size.
3: Arz edeyim efendim kendimi.
1: Estağfurullah.
3: Ben resmi bir arabulucuyum. Dolayısıyla arabuluculuk görevinin bilimsel ve teknik konuları üzerine eğitim almış bir kişiyim.
0: Zafer Bey yanlış anlaşılmasın.
2: Yani ben de arabulucuyum deyince ben de direkt şaşırdım. Nasıl
1: Kılıçdaroğlu Özel arasında mı diye.
2: Hukuki anlamda öyle değil de hocam.
3: Alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemi. Şimdi,
1: hocam burada size anında arabulucu yaparım Nevzat'la Can arasında.
3: Memnuniyetle efendim ama zaten harika götürüyor. Bu çok önemli. Şimdi arabulucular karar verici değillerdir. Tarafların iradelerini birbirlerine yansıtanlardır. Ve nihayetinde taraflar ancak ortak bir noktada buluşabilirlerse bir nihai sonuç çıkar. Ve taraflar da bunu hak temelli değil, benim hakkımdır, senin hakkındır değil, ancak menfaat temelli olarak bir noktaya taşıyabilirlerse, burada ya ortak paydaları Cumhuriyet Halk Partisi'nin menfaatini ya da korkarım bireysel ikbal ve menfaatlerini ön planda tutup müzakere ederlerse arabulucular aracılığıyla bir noktaya erişebilirler. Ama ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Sayın Özel'in menfaatlerine baktığımda bugüne kadarki açıklamaları ve duruşları birbirlerinin alanına girmeyecek şekilde bir çözüm üretebileceklerine ihtimali vermiyorum. Çünkü neticede bu bir iktidar kavgası. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde her ikisi de iktidarı elde etmeye çabalıyor. Bu normal şartlar altında son derece demokratik ve özenilesi bir hal alabilir. Çünkü bakıyorsunuz iktidar partisinde zaten eleştirildikleri şey neydi? Tek adam rejimiydi. Ama burada madem ki iki potansiyel siyasi lider var ise genel başkan sıfatıyla bunu aslında bir demokrasi şölenine çevirmeyi becerebilmeleri gerekirdi. Bunu böyle tomalar vesaireler üstüne çıkıp değil, parti genel merkezlerine polis müdahalesiyle değil de bir demokratik devir teslim töreniyle, her ne kadar yargı bugün bu kararı vermişse de bu eleştirilebilir, düzeltilebilir çizgisinde yönetselerdi.
1: O mesela zaman, çok özür dilerim. Lütfen. İlk başta Özgür Özel'in buna, yani Can sende bilgi varsa orada ekle ama hani yanlış bilgi vermek istemem. Haberlere dayanarak söylüyorum. Özgür Özel'in buna yanaştı ama sonra bir takım telkinlerle çıkışı daha zor olduğuna dair iddialar ortaya atıldı.
3: Doğru. Şimdi burada evvela ne olduğunu bir kere hatırlayalım. Ne yaptı? Mahkeme bir tedbir kararı verdi. Kabul edelim, etmeyelim, eleştirelim, yanlış bulalım hiç önemli değil ama neticede anayasal düzende kurulmuş bir Türk yargısının, mahkemesinin kararı tedbir

0: yönünde. Ne diyordu bu tedbir kararı? Sayın Özgür Özel ve ekibinin yönetimden el çektirilmesi ve Sayın Kılıçdaroğlu ile yönetiminin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na getirilmesi. Dolayısıyla bu karara karşı hukukçu kurmaylarının ona vermesi gereken öğüt buna uyacağız olmalıydı. Bunun aksini bir hukukçu söylemez, bunun aksini olsa olsa bir siyasi iletişimci söyler ve bir mağduriyet yaratmak adına kendimizi genel başkan makamına kilitleyelim. Polis içeri girsin, bizi arbede içerisinde zorla dışarı çıkartsın. Yağmurun altında şemsiye almadan yürüyelim, beyaz gömleğimiz ıslansın. Veyahut da Toma'nın üstünde bir poz verelim ki bununla beraber mücadele ruhumuzu ortaya koyalım diye bir siyasi iletişim argümanı olabilir.
1: Bunların ama bir poz olduğunu, önceden üzerinde çalışılmış görüntüler olduğunu mu düşünüyorsunuz?
0: Önce şöyle söyleyeyim, bu karar çıktıktan sonra planlı programlı olduğunu ifade ediyorum. Keza bu siyasetin de doğasıdır. Doğası, bunu da eleştirmiyorum.
2: Yani, doğal olarak o tabii, yani kitleleri nasıl harekete geçirecek
0: tabii,
2: siyaset yapalım.
0: Şimdi burada Sayın Özel'in veya Sayın Kılıçdaroğlu'nun ibrelerin ne vakit kendi lehlerine döndüğünü değerlendirdiklerinde aslında ilk derece mahkemesi kararıyla, yani söz konusu davanın reddi yönünde verilen gerekçeyle Sayın Özgür Özel lehine dönen bir ibreden bahsediyorduk ve daha güçlü bir pozisyon almış idi. Ama Bölge Adliye Mahkemesi hem mutlak mutlan yönünde bir karar verince, parantez açıyorum, bu karar hala kesinleşmedi. Yargıtay denetiminde bu karar ortadan kaldırılabilir. Ama tedbir kararı yürürlükte, dolayısıyla da herkesin, partililer başta olmak üzere Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını kabul etmesi hukuki bir zaruret. Ama bir diğer açıdan bakıldığında da yarın Yargıtay kendiliğinden veyahut da taraf başvurusu üzerine her saniye bu tedbir kararını kaldırabilir veyahut da değişikliğe gidebilir. Hukukçu sıfatıyla söyleyeyim, bu tedbir kararı yerinde bir karar değildir. Çünkü hukuken hükümle beraber vereceğiniz ve hüküm sonucunu doğuracak kararları henüz davanın belli bir aşamasında tedbir niteliğinde veremezsiniz.
1: Bu çok evrensel... önemli bir şey söylüyorsunuz, özür tabii. dilerim. Tedbir kararı nedeniyle mesela şimdi kurultay yapılamıyor. Ve bu tartışma aldı gitti. Hani kurultayı yapamıyoruz, işte grup başkanı, grup toplantısı, bütün bunlar tedbir kararı nedeniyle akamete uğruyor deniyor. Siz diyorsunuz ki bu yanlış. Bu direkt şöyle, hüküm olmalı.
0: Şöyle iki bağlamı var. Birincisi, verilen tedbir kararı, yani mahkemenin hukuk uygulaması yanlıştı Bölge Adliye Mahkemesi'nin. Çünkü evrensel bir hukuk kuralıdır. Ülkemizde de fakültelerde asliye öğretilir. Denir ki sen bir tedbir kararı verirken bunu sonunda hükmün doğuracağı sonucu yaratacak biçimde veremezsin. Hmm. Basit bir örnek vereyim. Örneğin bir tapunun iptaliyle üstüme geçirilmesini istiyorum. Mahkeme o tapuya tedbir koyup bir başkasına devredilmesin diyebilir, amenna. Ama ve lakin o tapuyu ben tedbiren davacı tarafın üstüne geçiriyorum, bu süre zarfında ne yaparsa yapsın diyemez. Burada da tedbiren belki yönetimin faaliyetlerini sınırlayabilirdi, para harcamasını engelleyebilirdi, kurultay yapmasının önüne geçebilirdi vesaire. Ama tutup da ben tedbiren davanın hüküm kısmıyla aynı olacak şekilde genel başkanlıktan seni alıyorum ve seni genel başkanlığa oturtuyorum hukuken diyemezdi. Ama madem ki dedi, madem ki itirazlar yapıldı ve reddedildi, bugün uyulması gereken bir hukuk kuralı ve saygı duymak zorundayız. Ama sizin dediğiniz ikinci soruya gelince, burası çok önemli. Tedbir kararının içeriği herhangi bir kurultayın yapılmasını engelleyecek nitelik arz etmiyor. Bugün tedbir kararı sadece yönetimin Özgür Özel'den alınıp Kılıçdaroğlu'na verilmesini düzenliyor. Ve sadece İstanbul'daki kongreyle ilgili İstanbul delegelerinin bu sıfatını tedbiren askıya alıyor. Dolayısıyla bugün kurultay yapılmasına hukuken bir engel yoktur. Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yetkileri tedbir kararı içerisinde sınırlanmadığı için kurultaydan sair tüm parti tasarruflarına kadar hepsini yapabilecek yetkidedir. Dolayısıyla da sanki seçilmiş bir genel başkanmışçasına bütün süreci yönetme ve yürütme, takdir etme imkanına sahip.
1: Yani kurultay yapabilir diyor.
0: Hiçbir engel yok.
1: Çünkü
0: ama
1: CHP sözcüsü oldu şimdi. 24. dönem milletvekili Müslüm Sarı buradaydı. Pazartesi günü konuğumuz.
0: Evet.
1: Hiçbir şey yapamaz dedi. Kurultayda yapamaz. Yapamaz dedi. Yani bizim yok, bunu kurultayı yapmaya yetkimiz yok hukuken diyor. Şimdi siz bir hukukçu olarak diyorsunuz ki hayır, yapabilir. Evet.
0: Hemen arz edeyim. Şimdi birincisi, her sözün

0: mutlaka gerekçesini ortaya koymak lazım. Ben gerekçe olarak mahkemenin tedbir kararını ortaya koyuyorum. Açalım bakalım ne diyor? Yönetimin el çektirilmesi, yeni yönetimin buraya eski yönetimin yeniden getirilmesi. Burada kurultay ya da sair tasarrufla ilgili bir sınırlama var mı? Hayır, yok. Dolayısıyla aksini yorumlayan bir kişinin bunun gerekçesini bak tüzüğümüzde yazıyor, bak siyasi partiler kanunda yazıyor, bak dernekler vakıflar kanunda yazıyor gibi bir örnekle ortaya koyması lazım. Yoksa lafı güzaf olmaktan öte gidemez.
1: Hocam, bir soru sorabilir miyim?
0: Sorunuzdan önce bir şeye yanıtlayayım izin verirseniz. Tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun kurultaya gitmesi siyaseten onun işine gelmeyecektir. Lütfen sorunuzu unutmayın. Çünkü hemen bu karar sonrasında Sayın Özgür Özel en kısa zamanda kurultay yapılmasını isterken Sayın Kılıçdaroğlu en doğru zamanda, en uygun zamanda şeklinde ifadeler kullandı. Ve burada dedi ki başta menfaatler çatışıyor. Evet. Sayın Özgür Özel'in menfaatine olan şey hazır kendisini seçen. Varsa bu iddia doğruysa iradeleri menfaat karşılığı sakatlanmış veya bu iddia doğru değilse de bir şekilde kendisine oy verip seçmiş delegelerle hemen kurultaya gidip yeniden seçilmek. Ama Sayın Kılıçdaroğlu da senelerdir bugünü bekliyor. O genel başkanlık koltuğuna yeniden oturmak için, o sırtındaki hançerin yarasını bir nebze kabuk bağlaması için ve yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nde iktidar olmak için bugünü bekliyor. Şimdi bugün kendisini zaten seçmemiş delegelerle kurultaya gidip de yeni bir mağlubiyet almak ister mi? Asla istemez. O zaman çözümü ne Sayın Kılıçdaroğlu?
2: Ama yani siyaseten siyasi hedefine hukuku gerekçe göstermiş olmuyor mu bu takdirde?
0: Oluyor bir karar ama bu hukuken doğru bir söylem değil. Bir de hemen toparlayayım ve sorunuzu da hemen alayım. Şimdi burada Sayın Kılıçdaroğlu için çözüm nedir? Sayın Kılıçdaroğlu için çözüm ancak mahalle, ilçe, il kongrelerini yineleyip yeni bir delege yapısı oluşturup hazır genel başkan koltuğundayken kendisini seçecek bir delege ortamı yarattıktan sonra o delegelerle kurultaya gitmektir. Tabii bu bir zaman alacak. En iyi ihtimalle 6-7 ay zamanı alır. Bu zamanı sağlayabilmek için de tedbir kararı varken kurultay olmaz. Efendime söyleyeyim, şu mutlak mutlak kararı bir sonuçlansın, o zaman kurultay yapalım diyor. Ve son cümlemde şu.
2: Buyurun.
0: Mutlak mutlak kararını Sayın Kılıçdaroğlu istese bugün kesinleştirebiliyor. Nasıl? Şimdi normalde bu davanın taraflarından birisi Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Davalı taraftı.
2: Evet.
0: Ve bu davayı kaybeden de teknik olarak Cumhuriyet Halk Partisi. Ve kaybettiği için üst mahkemeye, Yargıtay'a taşıyan da Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliğinin yönetimi kimde? Sayın Kılıçdaroğlu'nda. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu bugün şu saat saniyede bile bir cümle yazıp Yargıtay'a ben parti adına temiz hakkından feragat ediyorum dediği saniye bu mutlak mutlak kararı kesinleşmiş olur. Ve bu karar uyarınca kendisi artık tedbiren değil asaleten genel başkan koltuğuna oturabilir. Ve ondan sonra kendi kurultay çalışmasını yine yapar. Ama bu bir parti içi tepkisi doğurur. Evet. İki, hukukla buraya geldiği tezi kuvvetlenir. Üçüncüsü de bu bahsettiğim kongreleri yapıp delege yapısını oluşturmak için zamana olan ihtiyacını karşılamaz. Ve sorunuzu da alayım, sonra devam edelim.
2: Sorunu sonra, çünkü reklama gitmem gerekiyor. Peki. Bu arada yetkin reporta bir açıklama yapmış Kemal Kılıçdaroğlu. Partiyi arındırmadan, hırsızlardan temizlemeden kurultaya gidilmesi doğru mu? Toplum başta tepki gösterebilir ama onlar bunu yapıyor diye biz arınmaktan vaz mı geçeceğiz demiş. Bir reklama gidelim, dönüşte senin sorunu alırız, Murat Gezici de konuşacak.

0: Peki, açık ve net devam ediyor. Şimdi CHP Genel Merkezi diyor ki tedbir kararı olduğu için biz kurultay yapamayız. Özgür Özel diyor ki niyet varsa kurultay olur, niyet yok diyor idi. Hatta burada CHP sözcülüğüne geldi şimdi. Müslüm Sarı bizim programımızda tedbir kararı nedeniyle kurultay yapamıyoruz demişti. Zafer İşeri hukukçu diyor ki tedbir kararı olsa dahi kurultay yapılabilir. O noktada dedi ki Nevzat benim bazı sorularım var. Sorularını sor sonra Murat
1: Gezici'ye geçeceğim. Valla seyirci de benim gibi onlar bana yollamış. Ben de Zafer Bey'e sorayım. Şimdi birincisi şu. Benim anlamadığım şimdi CHP Genel Merkezi diyor ki bu Yargıtay kısmı bitmeden ben bir işlem yapamam. Kendisine göre bir orada duvar örüyor. Fakat diğer taraftan Özgür Bey gitti, temiz başvurusunda bulundu. Şimdi bu CHP Genel Merkezi'nin elini güçlendiren bir şey değil mi bu temizi beklemek?
2: Şimdi efendim,
1: birinci soru.
2: Şöyle Sayın Özgür Özel burada tabii hukuki bir refleksle hızlıca hareket etti. Çünkü aleyhine verilmiş bir karardı. Hı hı. Mutlak butlan kararı Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığını, dolayısıyla 38. seçimli olağan kurultayı ortadan kaldıracak ve bir gün öncesine döndürecek nitelikteydi. Ve hazır ilk derece mahkemesi lehine bir karar vermişken, hukuken hala düzeltilebilecek olağan bir kanun yoluna gitmesi gerektiği refleksiyle bir müracaatı avukatlar aracılığıyla yaptı. Kaldı ki avukatların zaten bu müracaatı yapması mesleki sorumluluğuydu ve Sayın Özgür Özel tedbiren genel başkanlıktan alınmış olmasına rağmen avukatlar hala vekillik sıfatı devam ettiği için bu temiz başvurusunu yaptı. Temiz başvurusunu hemen gün kaybetmeden yapmasının sebeplerinden bir tanesi de tedbir kararına yönelik itirazı reddedildikten sonra Yargıtay'ın keza tedbir hakkında yeni bir karar verebilmesi için kapının açık olmasıydı. Sayın Kılıçdaroğlu ise bu tedbiren göreve gelir gelmez yaptığı ilk iş bu temiz başvurusu yapan, dolayısıyla o güne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ni Özgür Özel lehine savunan avukatları azletmek oldu. Bu azille beraber bugün Kılıçdaroğlu temiz başvurusundan feragat imkanına da sahip, böyle bir irade de kullanabilir ama bu iradeyi bir zaman kazanıp oluşacak kurultayda kendisine delege yapısını oluşturmak. İkincisi de bu bir olağan kanun yolu olduğu için ve teknik olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim düzeltiyorum davayı kaybetmesine sebebiyet olabileceğinden ötürü siyasi bir sorumlulukla henüz yapmıyor bu iki gerekçeyi.
1: İkinci sorum hemen söyleyeyim. Diyelim ki Yargıtay yarın bir karar verdi. X kişi CHP Genel Başkanı, hı hı, ama tam tersi bir karar verdi. O süreçte ne olur?
2: Şimdi Yargıtay'ın vereceği karar Bölge Adliye Mahkemesi kararını değerlendirme şeklinde olacak. Yani ya onayacak, hı hı, ya bozacak ya da hafif düzeltmeler yapabilecekse düzelterek onayacak. Şimdi baktığınız zaman çünkü Yargıtay bir bidayet mahkemesi. Yani yargılamayı yapıp karar verecek değil. Benden önceki organ doğru mu karar vermiş, yanlış mı, buna bakacak bir mahkeme. Hı hı. Şimdi eğer Bölge Adliye Mahkemesi'nin mutlak butlan kararını doğru kabul ederse Yargıtay, bu kararı verdiği gün itibariyle ki kesin nitelikte olacak, artık 38. kurultay mutlak butlanla batıl hale gelecek. Biz hukuk fakültelerinde mutlak butlanla batılı ölü doğmuş bir çocuk benzetmesiyle anlatırız. Yani ortaya gelmiş bir cisim var, beden var ama hiçbir şekilde hukuki tasarrufta bulunamaz, nefes alıp veremez, hayatta bir varlığı olamaz. Dolayısıyla 38. kurultay evet yapılmıştır ama bu benzetmeyle hiçbir sonuç doğuramaz deriz ve bir gün öncesine hükümsüzlük hali uyarınca bir gün öncesine döner her şey. Yani o kurultayın başladığı saniye itibariyle nasıl Kılıçdaroğlu genel başkan tekrar genel başkan olur ve genel başkan sıfatıyla rutin işleyişle o kurultayı yeniden yapmak sorumluluğunu üstlenir.
1: Bir kaçak soru daha sorayım, araya gireyim.
0: Hadi sor sonra.
1: Peki şimdi diyelim ki bu bahsettiğiniz şekilde şu an Özgür Özel ve ekibi imza topluyor. Evet. Kemal Bey ve ekibi diyor ki tedbir kararı var, yargı kararı olduğu için biz bir şey yapamıyoruz. Dolayısıyla da şimdi tekrardan bir mahkeme süreci mi gözüküyor CHP'de?
2: Harika. Yani gazetecilerle mütalada bulunmak çok zevkli.
1: Hocam Sena Hanım programda gelince iyi çalışıyoruz.
2: Fevkalade güzel. Şimdi çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Biliyorsunuz olağanüstü kurultay için 3 tane ihtimal var. Bunlardan bir tanesi Sayın Genel Başkan'ın ben olağanüstü kurultaya gidiyorum demesi. İkincisi parti meclisinde bir kurultay çağrısı yapılması. Üçüncüsü de delegelerin %20 nisapla 5'te 1 çoğunlukla talepte bulunması. Tabii 5'te 1 çoğunlukla talepte bulunması tek başına

0: yetmiyor Sayın Özgür Özel için. Aynı zamanda da hadi kurultayı yaptık, seçilebilmek için en azından %50 delegenin böyle bir müracaatta bulunmasını tercih edip işte o imzayı toplamaya çalışıyorlar. Şimdi 1/5 delege, bunu İstanbul delegelerini hariç tutuyorum. Malumunuz onlar tedbir kararıyla artık bu sıfatlarını kullanamıyorlar. 1/5 delege genel başkana bir dilekçe verip biz kurultaya gitmek istiyoruz olağanüstü biçimde derse, Sayın Genel Başkan parti iç tüzüğü doğrultusunda kurultay hazırlıklarını hemen başlamak, kurultay takvimini belirlemek, sandıkları oluşturmak, tebligatları yapmak sorumluluğunda. Yapar mı? Tabii yapmaz.
1: Evet.
0: Yapmadığı vakitte ne olur? O zaman bu delegeler genel başkanın görevini yerine getirmediğinden bahisle bir, parti disiplinine müracaat edebilir. İkincisi, yargıya giderek derler ki evet bak siyasi partiler kanununda bununla ilgili bir hüküm yok. Ama dernekler ve vakıflar kanununda, ki siyasi partiler kanunu atıf yapıyor biliyorsunuz. Dernekler ve vakıflar kanununda eğer bir yönetici görevini yerine getirmezse, sürümcemede bırakırsa, o zaman mahkemede hakimin müdahalesi istenebilir. Hakim o kişinin, yöneticinin yerine geçip bir karar verir. Hükmünü uygulamaya çalışabilirler.
2: Ama o sizin bahsettiğiniz bir kayyum modeli.
0: Kayyum değil.
1: Çare heyeti gibi mi?
0: Hiç değil.
2: Ya da çare heyeti. Ama
0: hayır,
2: bu çok farklı. Bu geri bir dönüş olarak okumak
0: mutlak
2: lazım.
0: Mutlak anlamında söylemiyorum.
2: Ama tamam, o zaman CHP ile bunu yan yana getirmemeniz lazım.
0: Demek
2: yanlış
0: ki ben
2: anlaşıldım.
0: İzah edemedim. Baştan arz edeyim. Şimdi birincisi,
2: bir dernekteki bir usulsüzlükle bir görevli gelmesiyle buraya gelen,
0: hayır,
2: aynı anlamda değil.
0: Demek ki ben anlatamadım. Şöyle efendim. Birincisi, Sayın Genel Başkan derse ki bana gelen 1/5 dilekçeye rağmen olağanüstü kurultaya gitmiyorum. Sümen altı ettim, bekletiyorum.
1: Evet.
0: Bunu dediğinde o delegeler ne yapacak? İlla bir yere gidecek. Türkiye bir hukuk devleti. Eğer
1: mahkemeye
0: siyasi parti
1: gidecek,
0: genel başkanı gereğini yapmıyorsa
2: YSK'ya
0: mahkemeye gidecek. Hayır.
2: Mesela.
0: YSK burada görevli değil, onu da arz edeyim.
1: Vermez.
0: Mahkemeye gidecek. Tamam. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne diyecek ki siyasi partiler kanunda düzenleme yok. Dernekler Vakıflar Kanunu atıf yapıyor. Dernekler Vakıflar Kanunu sizi yetkili ve görevli kılıyor. Dolayısıyla gelin bu talebimizi kabul etmeyen, uygulamaya koymayan genel başkan için müdahale edin. Mahkeme burada bir kayyım atamayacak. Aynı genel başkana sen mahkeme kararı, bu talebi yerine getir ve kurultay yap diyecek. Ve bu kurultayla ilgili Sayın Kılıçdaroğlu'nun sorumluluğu doğacak.
1: Bu itiraz edemeyecek mi Kılıçdaroğlu dönemi?
0: Pek tabii ki bunun da bölge adliye mahkemesi ve temiz süreci olabilir, ama burada hakimin müdahalesini talep edebilir. Sizin sorduğunuz bir olay vardı, orayı kaçan Yüksek Seçim Kurulu'nun görev ve yetkisi. Bakın bu daha önce İstanbul Kongresi'nde maalesef ki yanlış bir adım atıldı Yüksek Seçim Kurulu tarafından ve yargı karşı karşıya geldi. Burada Yüksek Seçim Kurulu
2: ama
0: mevzuat uyarınca
2: ayrıldı daha sonrasında.
0: İşte neyse
2: zaman
0: ki bu, hı-hı, şimdi bu hatayı yapmadı. Dedi ki ben yetkili değilimdir, hı-hı, hukuk mahkemesinin kararını değerlendiren. YSK'nın yetki sınırı şu. Kanun diyor ki sen seçim takviminden başlayıp sandıkların kurulması, oyun bağımsız, tarafsız bir şekilde kullanılması, sonrasında güvenliğin sağlanması, oyların sayılması ve en son mazbatanın teslimi sürecine kadar bir hukuki ihtilaf çıkarsa ben yetkiliyim. Seçim yargısına ben bakarım. Ama mazbataları verdim, konu bitti, bütün itirazlar sonuçlandı. Sonrasında artık adli yargı yetkilidir diyor. Dolayısıyla burada adli yargının tedbir kararına yönelik yaptığı itirazı Özgür Özel'in, Yüksek Seçim Kurulu diyor ki ben bir hukuk mahkemesinin kararını değerlendirmede görevli değilim, yetkili de değilim. Onun için reddediyorum dedi. Bugün de yanılmıyorsam gerekçeli kararı açıklandı.
3: Evet,
1: ben bu soruları niye sordum? Çünkü
3: niye sordum?
1: Böyle bir süreç yaşandığında 6 ay, 8 ay, 1 yıldan önce bu mahkeme süreçlerinin bitme olasılığı
0: yok,
1: çok
0: yine kurultay tabii uzamış,
1: evet,
0: olacak.
4: O zaman
0: yani
4: Bülent Tezcan'ın yaptığı değerlendirme doğru. Diyor ki biz kurultay için imza topladık, götüreceğiz. Eğer bunu genel başkan uygulamazsa biz bu konuyu mahkemeye taşıyacağız ve diyeceğiz ki bir çağrı heyeti atayım ve çağrı heyeti bizi kurultaya götürsün. Yani genel başkan değişikliği falan yapsın değil mi? Yani aynı süreç burada da, yani Kılıçdaroğlu tarafının yaptığı süreci bu sefer biz yapacağız diyor ve kurultay için yapacağız diyor.
0: Bu açıklamadaki tek fazla kelime çağrı heyeti kavramı. Çağrı heyeti oluşturmaz mahkeme burada. Doğrudan partiye kurultayı yap der,
4: yap der,
0: müdahale et.
4: Evet. Yani sonuçta bu kurultayı
3: yani
4: yapması için bir
3: CHP mahkemeyi daha çok göreceğiz, öyle gözüküyor. Yani

0: Her başlıkta farklılaşan hukuki yorumları görüyoruz. Müslüm Sarı'da diyor ki ihtiyati tedbir kararı olan henüz kesinleşmemiş karar hukuk zemininde ister imza toplansın, ister PM karar alsın, ister genel başkanımız hadi gelin gidelim desin. Yapmak imkansız, mevcut meyri hukuka göre bu olanaksız. İmza toplayan arkadaşlar.
1: Peki bir şey söyleyeyim.
2: Cevap verebilir miyim hukuka?
1: Çok özür bir şey ekleyeyim. Bunu normalde Türkiye'de bileceğim soracak bir de mekanizma yok mu?
0: Yok mu hakikaten?
1: Hakikaten yani mesela bir çok YSK'dır, Yargıtay'dır, Danıştay'dır, Anayasa. Yani yok mu bir yer?
3: Hukuk.
1: Hayır tamam da hukuk.
0: Yani hukuk bir mahkeme ama hukukçular yok da ikiye ayrılınca.
1: Hani ben mesela şöyle örnek söyleyeyim. Ya ben işte bir şey yapmak istiyorum. Benim suç kaydım var mı yok mu falan. Bu öyle bir şey değil. Yani ben kardeşim yargı kurultaya gitmek istiyorum. Dolayısıyla bunu muhalifler de yapabilir. CHP yönetimi de. Orada bir karar yok mu? Ya yani sen gidebilirsin. Ve kararı beklemek zorundasın. Şimdi hukukçular ayrışmış.
0: Yani biz bir hukuki bunu görüş alınabiliyor mu bir
1: evet,
0: yerden
1: evet
0: diyorsunuz.
4: Ayrışmıştan mesela yine birçok hukukçu da bu ekranlarda, farklı ekranlarda yani ihtiyati tedbir kararı ortadan kalkmadan Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği ki kararda da zaten yazılı ifade evet ediliyor. Yapılacak tüm kurultayların da geçersiz olacağı ifade ediliyor. Mesela daha önce de hemen hatırlayalım. Sayılan yöntemlere Cumhuriyet Halk Partisi'nde başvurmak suretiyle kurultaylar yapıldı. Hatta genel merkezin iradesinin dışında delegenin imza toplamak suretiyle yaptığı bir kurultay da vardı. Fakat hı hı, onlar da geçersiz sayıldı. Çünkü 38. kurultayla ilgili bu karar ondan sonra alınan bütün kararları da ortadan kaldırmış oldu. Ya şimdi mantıken de şöyle bir durum oluşuyor. Eğer iradesi fesada uğratıldığı düşünülen, iddia edilen ve bununla ilgili bir tedbir uygulanan süreç var ise, parti var ise, mevcut delegeyle yeniden bir kurultay olduğunda o iradenin fesada uğratıldığı iddia edilen delegeler, İstanbul delegesi ile ilgili kararlar, mesela geçtiğimiz günlerde Gürsel Tekin de oradaki sayıları verdi. Hı hı. O sayılar üzerinden bir değerlendirme yaptı. Tabii onunki hukuki değerlendirme değil. Daha çok evet mantıksal çıkarımlar içeriyor. Bunun, o nereye oturacak mesela?
2: Bu da hukuki bir soru. Evet. İsterseniz birkaç bir cümleyle
0: çok hızlıca alayım. Murat Bey çok beklettim çünkü.
2: Bağışlayın lütfen. Eğer isterseniz sözünüzü bölmeyebilirim. Pekala hemen arz edeyim.
3: Benlik bir şey yok.
2: Pekala hemen arz edeyim. Şimdi birincisi şöyle örneklendireyim. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi bir genel seçim olsa seçime katılabilir mi? Elbette katılabilir. Birisi çıkıp diyebilir mi ki tedbir kararı versen seçime giremezsin? Diyemez çünkü tedbirin içeriği önemli. İçeriğinde yazmıyorsa ama genel seçimlere giremez gibi. Hayır, neticede burada bir
1: onu da söyleyemem şey hocam.
2: Dolayısıyla buna girebilir. Aynı şekilde bir tedbir kararının içeriğine bakmak lazım. Sen kurultay yapamazsın demiyorsa, herhangi bir yönetim faaliyetini sınırlamıyorsa o zaman tedbirin içeriği sadece mevcut genel başkanı alıp yeni genel başkanı getirmek. İkinci konu sayın hocamın hukuki soru niteliğindeki ifadesi bu açıdan bakıldığında. Normal şartlarda tabii iki hukukçunun olduğu yerde üç farklı görüş ortaya çıkabilir ama kanun mevzuat mutlaktır ve bir tanedir. Şimdi böyle bir noktada mutlak butlan kararı kesinleşinceye kadar uygulanmayacak hükümlerdendir. Aynı masumiyet karinesi gibi. Hani diyoruz ya bir kişi hakkındaki suçluluk mahkeme kararıyla sabit oluncaya kadar masum kabul ederiz. Burada da maalesef karar kesinleşinceye kadar o kurultayı geçerli kabul edeceğiz. Sadece tedbirle bunu biraz sınırladık. Dediği gibi hocamın, hı hı, efendime söyleyeyim sonradan mutlak butlan kararı onanırsa bu arada da biz 8 tane kurultay, olağanüstü kurultay yapmış olursak ne olacak? Maalesef yapacak bir şey yok. Onlar için de ayrı ayrı davalar açılacak. Dayanağı ortadan kalkmıştır denecek. Onların da hükümsüzlüğüne karar verilecek.
1: Evet.
0: Yani o kadar farklı
1: şöyle, görüşler var. Murat Bey, CHP'yi bir mahkeme önerinden bir çıkarın. Böyle bir başka bir yere getirin.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bey 2,5 yıldır aktif siyasette yine devam ediyordu. Yani bir ofis açmıştı ve uzaktan Cumhuriyet Halk Partisi'ni takip ediyordu. Ve bu süreç içerisinde iktidar olmak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemki genel başkanı Sayın Özgür Özel Bey iktidar olmak için her şeyi mübah görüyordu. Yani küreselcilerle diyalog kurması, yolsuzlukla ilgili adlarının iddia edilmesi, delegeler üzerindeki meşruiyet çatışması, birçok konuda somut görüntüler vardı. Ve Kemal Bey bununla ilgili çok hassasiyetini kamuoyu önünde

0: çağrılarla dile getiriyordu. Bu ilk defa bir çağrı değildi. Ya da mahkeme kararının sonrasında da gerçekleştirmedi. Yani süreç boyunca bunu gizlemedi. Açık ve netçe ifadelerde bulundu. Çok sayıda sosyal medya hesaplarından paylaşımlar, videolar ya da katıldığı etkinliklerdeki o tartışma yaratan sözlerini hatırlayalım. Burada partinin ahlaki değerlerden ve kuruluş değerlerinden uzaklaştığıyla ilgili bir paradigma ortaya koyuyordu. Ve bunu da son bir yıl içerisinde arınma kavramıyla özdeştiriyordu. Ve Özgür Özel baktığımız zaman neye ve neden ve niçin karşı çıktığını ortaya koyamıyordu. Buna karşılık veremiyordu kongre öncesinde. Kongre, özür dilerim, Kemal Bey'in partiye geri dönüşünden öncesinde Özgür Özel Bey bu paradigmaya karşı neye ve niçin karşı çıktığını ifade edemiyordu. Şimdi gelinen süreçte ise hakikat sonrasını yaşattığını görüyoruz. Yani gerçekle sahte arasında sınırların kaldırıldığını görüyoruz. Özgür Özel Bey iktidara gittiğini ve AKP tarafından, Erdoğan tarafından engellendiğini iddia ederek bir sarmal oluşturuyor. Yani bir sokak hareketi oluşturmaya çalışıyor. Ve bu hareketin arkasına gizlenen bir isim olarak ifade edebiliriz. Duygusal bir meydana götüren bir kitleyi oluşturmaya çalışıyor. Meydana götürmeye çalışıyor. Ve bir aracın içerisinde kontrolsüz bir seyahat ediyor aslında baktığınız zaman. Ve o aracın içindeki yolcuları da aslında hayatını da tehlikeye atıyor.
1: Neden?
0: Ve
1: yani
0: burada
1: mesela
0: vites...
1: ben bu konuyu seçmene taşıyacağım. CHP seçmeninin önünde vereceğim bu kavgayı dedi diye mi? Neden
0: oraya geleceğim.
1: Öyle düşünüyorsunuz?
0: Ve bu aracı sürerken vites yükseltiyor ve aracın kontrolünü de kaybettiğini görüyoruz. Yaşanan sıkıntılardan yansıyanlar, son grup toplantısındaki çıkışları örneğin. Ve bu aracı yakıtını arttırmak yetmediği ve ardından vitesi de yükselttiği yetmediğini görüyoruz. Esasında gerçek sorunlara sahte yanıt verildiğini ifade ediyorum ya. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nde 196 İstanbul delegesi ile ilgili tedbir var. Bu kesin bir somut ve bunu Özgür Özel ekibi de kabul ettiği bir grup. Yani 1300 küsür delegenin 196'sının meşruiyeti yok. Bunu Özgür Özel Bey'in ekibi de kabul ediyor. 163 delege yargıda, soruşturmada adı geçiyor. 44 delege tutuklu. 21 delege AK Parti'ye geçmiş. 5 delege istifa etmiş. 14 delege ise ihraç edilmiş. Baktığımız zaman toplamda 1368 olan sayının neredeyse 950 civarında kaldığını görürüz. Yani yaklaşık 400 delege yok. Mevcut delegeler üzerinde de bir şaibenin olduğu bir gerçek. Baktığımız zaman böyle bir delege yapısıyla sandığa gitmek aslında mevcut krizin üzerine örtmeye yönelik bir söylem geliştirmedir. Şunu da ifade etmek lazım. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu istese de kongreye gider. Bu aslında hukuki bir değerlendirme değildir. Bu bir siyasi söylemdir baktığınız zaman. Burada mevcut yasalara göre hareket etmek lazım.
1: Ama
0: mevcut
1: işte
0: yasalarda
1: hukukçumuz diyor ki gidebilir.
0: İşte bir ben onun aslında ifade ettiğim gibi bir hukuki bir değerlendirme değil, bir siyasi değerlendirme olarak görüyorum. Çünkü aksini anayasada, hukukta şu ifade ediliyor. Bakın, ihtiyati tedbir mahkeme verir, kişi değil. Tedbirin kaldırılması için gerekli mahkemenin yeni bir karar vermesi lazım. Yani doğru. Siz Kemal Bey dese ki ben geri çekiyorum dese iş bitmiyor. Yanılıyor muyum hocam?
2: Hemen düzelt.
0: Tekrar bakın devam edeyim. Benden sonra söz almanızı isterim.
2: Tabii.
0: Tekrar yargı süreci başlıyor. Mahkemenin yeni bir karar vermesi gerekiyor. Yani bunu bilen bir karşı taraf var. Evet Kemal Bey diyebilir, geri çekiyorum diyebilir ama yine mahkeme kararının tedbiri bozabilmesi için yeni bir karar vermesi gerekiyor. Bunu vermeden o tedbir kalkmıyor. Bu arada
1: peki, çok özür dilerim. Bir soru sorabilir miyim? Neden Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi o halde bu üzerinde çok farklı görüşlerin olduğu, konuşulduğu bir başlığa dönüştü kurultay konusu. Kimi diyor ki tedbir varken gidebilir, kimi diyor ki tedbir varken gidemez. Gitseler bir hukuki görüş alsalar, bunun çeşitli

0: yolları, yöntemleri var belli ki. Neden bunu yapmıyorlar? Ya biz kurultaya gidebiliyor muyuz, gidemiyor muyuz? Bunu bir öğrenebilir miyiz?
1: Özgür
0: ona
1: Özel
0: göre bir
1: ekibi ne yapmıyor? O da şimdi,
0: ya da Özgür bu, Özel burada, ekibi de Özgür Özel ekibi de yapabilir. Burada, Kemal Kılıçdaroğlu hani genel merkez olarak Kemal Kılıçdaroğlu da ekibi de yapabilir. Kurultaya gidecek olan burada, genel merkez çünkü.
2: Burada iki tane tedbirli karar var. Bir tane yok. Onu unutmamak gerekiyor. Yani birini kaldırdınız, yine mahkeme yeni bir karar vermesi lazım. Diğeri için de tedbirin kalkması gerekiyor. Yani burada olan, doğru olan aslında zamana yayılarak ve hukukun üstünlüğünü kabul etmek gerekiyor. Siz işinize geldiğinde normalleşme paradigmasıyla, iktidarla aynı masaya oturup AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhuriyet Halk Partisi'nde ağırlayacaksınız. İktidar yanlısı olmayacaksınız ama mahkeme kararının bir karar verdiğinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu AK Parti ile özdeşleştireceksiniz. Baktığınız zaman bu bir çelişki ve CHP'ye üye yapma sisteminde kendileri açık ve ifade etti. İktidara sorarak partiye üye aldığını ifade etti.
0: Bu, kim bunu ifade etti?
2: Özgür Özel Bey partiye üye yapacağı zaman iktidarın organlarına bunu sorarak parti üyelik sistemiyle üye aldığını ifade etti.
0: Ne zaman söyledi bunu?
3: İktidarın organları demeyelim de devletin istihbarat ve
2: AKP iktidarının yönetim biçiminde yer alan organlar, kamu kurumu. Yani bunu da ifade etmek lazım.
3: Onu siz ama siyasetten ayırmak lazım.
2: Ama bakın evet, şunu ifade ediyorum.
0: Yani mesela gidip
2: siz iktidar olarak ifade ediyorum.
0: AKP sürecinde bilgilendirebiliyor
2: muyuz? Ben AKP demiyorum. Bakın iktidarın organlarının yani yasama,
3: devlet
2: yargı...
3: Devlet organları demek daha mantıklı.
2: Ama hayır, devlet diyemeyiz sadece. Bakın, yasama, yargı yürütmenin içerisinde midir? Bu yapı, MİT. Nerede yer alıyor? Yasama, yargı yürütmenin içinde olan. Siz yasama, yargı, yürütme kurumunun bir organına güvenip kabul ediyorsunuz ama mahkeme kararını kabul etmiyorsunuz. Bu bir çelişki.
3: Bunu siz, şunun için devlet organı dedim. Şimdi mahkemeye mesela aynı şekilde diyemedim. O da yasama yürütme yargının yani içinde.
2: Burada ifade etmek istediğim...
0: Ama niye diyemedin de onun için?
3: Ama evet yani siyaset, devlet organı ikisi.
2: Şunu da devam edeyim. Bakın evet, burada mahkemenin geliyorum, verdiği kararda somut kanıtlar var. Müzikolün önünde para aldığını ya da para verdiğini kabul eden ya da Ahmet'in Mehmet'in parayı dağıttığını, il başkanına dağıttığı ile ilgili somut kanıtların olduğunu görürüz. Yani Cumhuriyet Halk Partili üyenin şikayet ettiği ve şikayet edilenin yargıya taşınanın tamamının CHP'li olduğunu da unutmamak lazım. Bu sorun kendi içinde meşruiyetini sağlamadan iktidara yürüyemez. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapması gereken aslında değişimci paradigmasını oluşturuyorlar ama altının boş olduğunu, herhangi bir literatür ya da rasyonel bir hareketin olmadığını görüyoruz. Bu değişimcilerin adlarının değişimci olmasına rağmen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla son 12 yıldır aynı kadroda yer aldığını unutmayalım. Yeni bir isim yok, yeni bir paradigma yok. Buradaki değişim gaye nasıl 2015 yılında Selahattin Demirtaş seni başkan yaptırmayacağız söylemiyle aynı söylem üzerine sığınarak aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde hakimiyet sağlamak adına bir çatışma peki, ortamıdır. Bu çatışma ortamı da küreselcilerle CHP içerisindeki milliyetçilerin çatışma ortamıdır.
3: Hak, devam hukuk, edebilir adalet.
0: Miyim? Bir soru sorabilir miyim? Siz bir kamuoyu araştırmacısınız ve şimdi bir röportajında Kemal Kılıçdaroğlu şunu söylüyor. Toplum başta tepki gösterebilir. Yani ama onlar bunu yapıyor diye biz arınmaktan vaz mı geçeceğiz? Temiz olmayanları partide mi tutalım ifadesini kullanmış. Az önce Turgay Hocam dedi ki toplumda bir tepki var Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine. Bunu onlar da görüyor ve zamanla bunun geçeceğini düşünüyorlar dedi. Meğerlerini aktarıyorum, doğru söylüyorum değil mi? Doğru yorum aktarıyorum. Peki sizce toplumda Kemal Kılıçdaroğlu'na şöyle bir oransal olarak bakarsanız tepki hangi seviyelerde ve zamanla bu tepkinin geçeceğini siz de düşünüyor musunuz? Evet. Geçebilir mi tepki mi bu?
2: Özgür Özel Bey'in oluşturmak istediği çerçeve Erdoğan karşıtlığını sürdürülebilir bir boyuta getirmeye çalışıyor. Sadece CHP içerisindeki bir seçmeni kendisine çekmeye çalışmıyor. DEM Partisi'nde, İYİ Partisi'nin içerisinde ya da Zafer Partisi'nin içerisindeki o Sayın Erdoğan karşıtlığı üzerinden beslenen kitleye oynadığını görüyoruz. Ve mevcut

0: sorunları yok sayarak bir uzlaşı gerçekleşmediğini gördük. Yani o Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi önünde değerli milletvekilleri ve parti meclisi üyelerinin gittiğinde taşlarla karşılandığını, hakaret edildiğini gördük. Ve ardından da polis kontrolünün oraya sevk edildiğini, Sayın Özgür Özel ve ekibinin arka kapıdan partiden ayrıldığını gördük. Madem haklılardı, madem doğruyu söylediklerini söylüyor, orayı terk etmemeleri gerekiyordu. Örneğin 21 tane belediye başkanı tutuklu ve bu tutuklulukla ilgili tam anlamıyla arkalarında duramadığını görüyoruz. Mesela tam 10 gün önce bir açıklama yaptı. Benim öz kızım diyor, hırsızlık yapsa arkasında dururum diyor. Şimdi böyle bir kavramı savunan Özgür Özel Bey'in parti içerisindeki bu tartışmaları bir şekilde üzerinin örtülmesini istiyor. Çünkü diyor ki ben diyor öz kızım dahi hırsızlık yapsa diyor ben onu korurum diyor. Ve arkasında yer alacağını ifade ediyor daha doğrusu. Ve böyle bir kavramla siz partiyi değerlerinden uzaklaştırırsınız.
1: Ama ben Özgür Özel açısından sormuyorum Murat Bey.
0: Oraya gelmek istiyorum. Kemal Bey diyor ki bu kavramlar yani partinin ahlaki değerlerine korunması gerektiğini ve değerler üzerinden, kültürü üzerinden bir ideoloji kültürü değildir sadece Cumhuriyet Halk Partisi. Devlet yönetme geleneğinden gelen, devleti kuran bir siyasi parti. Bunun verdiği bir ağırlıkla sadece iktidar olmak için her şeyi mübah gören bir yapının doğru olmadığı bir gerçek ve parti içerisinde tartışma bu. Özgür Bey bunu sürdürülebilir olabilmek adına ilk başta İzmir'de bir miting yaptı. Spotane gelişen hızlıca. İzmir neden seçildi? Manisa'ya çok yakındı ve CHP seçmenin yoğun olduğu bir il. Ve burada 4900 civarında resmi rakamlara göre bir kitle toplandı. Ve bu ölçü Silivri'yi de rahatsız etti. Daha planlı ve programlı olmasını istendi. Anıtkabir mesela öngörümüz şuydu. Güven Park özellikle seçildi. Çünkü orası sol bir kitle için önemli bir alandı. Yaklaşık 20 yıldır orada eylemler yapılmamıştı. Orası seçildi ve orada çok marjinal CHP'nin dışından önemli bir kitle getirildiğini gördük. Ve ardından Anıtkabir ziyareti. Burada bir hikaye oluşturulmaya çalışılıyor. Yani Atatürkçü çizgide olduğunu ve bu kavramlar üzerinden engellendiğini, mağduriyetini üzerinden bir anlatı oluşturuyor. Ve toplumda baktığımız zaman tamamen Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir sempati toplamıştır. Bu önemli bir kitledir. Bazı kamuoyu araştırmalarını okuyorum, görüyorum ama bu kadar hızlı, sağlıklı bir araştırmanın yapılması mümkün
1: Peki,
0: değil.
1: Peki siz zamanla Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP seçmenindeki tepkinin azalacağını düşünüyor musunuz?
0: Şöyle bir olaylar olmadan alayım. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu partiye geri dönmeden önce bir yaptığımız bir araştırma vardı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey'le de paylaştım ve kamuoyuyla da paylaştım. Türk toplumun %54'ü Türkiye ölçeğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkeyi yöneteceğini düşünmüyor. Toplumun %62'si Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongrelerinde şahibi olduğuna inanıyor. CHP'ye oy verenlerin %74'ü kendi partisinin kongrelerinin şaibeli olduğuna inanıyor. O yüzden burada CHP'ye oy verenlerin %50'si aslında tarafını seçmiş durumda. Ama %50'ye yakını ise daha kararsız, daha nötr bir durumda ifade edebiliriz. Burada her iki açısından birisinin paradigması kongrenin sakatlandığı ve delegelerin satıldığıyla ilgili oraya odaklanarak bir anlatı oluşturursa Kemal Bey açısından eli zayıflar. Çünkü seçmen farklı kavramları da duymak istiyor. Sadece akademik kelimelerle bir yol haritası çizilirse olmaz. Karşı taraf ise iktidar olmak istiyordum, önüme engel oluyorlar anlatısıyla da sadece sorunun üzerine örtersiniz ama meşruiyetinizi ilan edemezsiniz ve iktidara yürüyemezsiniz. Yeni bir siyasi parti kursanız dahi. Derseniz ki toplumdaki karşılığı nedir? Şu aşamada %12 ile 15 arasında bir kamuoyu desteği vardır.
1: Özgür
0: Özel'in. Diyeceksiniz ki ya daha büyük görünüyor. Çünkü bu kitle sosyal medyayı yoğun kullanan, okur yazar oranı yüksek, toplumda meslek gruplarında saygın meslek gruplarına sahip bir kitlenin desteğini aldı Özgür Özel.

Yani AB grubu standartlarındaki bir seçmenin desteğini aldı. O yüzden bu kadar çok yoğun konuşuluyor. Yani siz Tunceli'ye giderseniz ya da Adana'nın Akkapı semtine giderseniz ya da Konya'nın Ereğli ilçesine giderseniz buradaki bahsettiğiniz

0: Tamamı Sayın Erdoğan karşıtlığıyla Özgür Özel'in yanında.
1: Peki.
0: Yani o paradigmayı görmemezlikten gelmememiş
2: Şaibe
0: gerekiyor.
2: Şaibe iddialarına inananların Cumhuriyet Halk Partisi seçmenindeki oranı
0: %74.
2: %74.
0: Ve
2: onlar içerisinde şöyle bir soru sordunuz mu? Ya Butlan sonrasında CHP'nin geleceğinde kim daha fazla söz sahibi olur diye. O sorunun cevabını
0: orada,
2: çok merak
0: orada
2: ediyorum.
0: %50 benim ifade ettiğim. Yani CHP seçmenin %50'si kararsız.
2: Biraz daha orta uzun vadeye yayma stratejisi kendi siyasası açısından çok mantıklı.
0: Evet.
2: Yani ikna edebilirsem
1: ikna etmeye çalışmak
2: üzerinden.
1: İçin diyorsun. Öyle mi Can? Yani
2: böyle bir oran
1: yani
2: varsa.
1: Sen de öyle mi görüyorsun? AB grubu diyebileceğimiz eğitimli grup içerisinde Özgür Özel'in %12-15 desteği var dedi Murat Gezici ama.
3: Ama Türkiye'nin %60'ını da yöneten ve o seçimi kazanan yine Özgür Özel belediyeleri. Yani öyle olsaydı tamam nitelikli bir CHP seçmeni veya nitelikli bir beyaz yaka Özgür Özel'in arkasında duruyor olabilir. O sosyal medyayı kullanarak bu başka bir şey. O tespit yapılabilir. Doğrudur. Daha eğitim seviyesi yüksek kesim Cumhuriyet Halk Partisi'ne veya işte bugünkü Özgür Özel'in yönettiği siyasi partiye yönelebilir. Bu başka bir şey. Ama diğer taraftan bakıldığında son yerel seçimler ile beraber Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'nin birinci partisi yapan ve o politikalarla yapan yani bir kent uzlaşısı deyip İstanbul'da o kent uzlaşısını sağlamak, Ankara'da işte daha milliyetçi muhafazakar seçmenle başka bir hikaye yazmak, şimdi bunu da yapan Özgür Özel. O yüzden şimdi ben araştırmalar için bir şey diyemem. Ben araştırma yapmıyorum, ben sadece gözlem yapıyorum. Ama pazara çıktığımda, sokağa çıktığımda ya yaşadığım bölgede sohbet ettiğimde durum pek öyle gözükmüyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tepki var. Ha bu tepki zamanla evet eriyebilir. Zamanla başka bir şey evrilebilir. Daha iyi hamleler yapıp seçmenini bir arada tutabilir. Kitlesini bir arada tutabilir. Bu süreçte Özgür Özel daha çok eriyebilir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir siyasi parti ve o tabelanın altında olan her zaman değerlidir. Yani onun dışına çıkan biraz daha zorlanır. Orada doğru, o bir gerçek. Ama burada ben şu yani bugün itibariyle Özgür Özel'in işte Erdoğan karşıtlığı üzerine bir siyaset yaptığı eleştirisi çok mümkün gözükmüyor. Çünkü Özgür Özel yerel seçimleri kazandıktan sonra bir adım attı. Dedi ki artık normalleşsin Türk siyaseti dedi. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gitti. Kendisi gitti Cumhurbaşkanı'yla görüştü. Onun karşılığında da Cumhuriyet Halk Partisi'nden öyle bir tepki aldı ki Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir dedi. Hatta burada da sadece hocam da buradaydı.
2: Sadece Kemal Kılıçdaroğlu mu? Eksik söyleme.
3: Neyse işte diğerleri de olabilir. Kim
2: İmamoğlu söyledi? Var mı yok mu?
3: İmamoğlu içerideydi o zaman. İmamoğlu yoktu. İmamoğlu içerideydi o zaman.
2: Şimdi etki ediyor diyorsun.
3: Ben etki
2: ediyordum. Birçok tartışmada görüşüyorlar. Oradan avukatlar aracıyla, siyasetçiler arasıyla.
3: Ben etki ediyor değil miydim? Ben şunu söylüyorum. İmamoğlu, Özgür Özel'in siyasi parti kurup, hatta bunu ben yazdım, burada söyledim.
2: Özgür Özel ne zaman vesayetten arınma adına bir hikaye yazmaya, bir özne olmaya çalışsa, bunun hatlarını da geçen hafta çizdim burada.
3: Niye?
2: Cumhurbaşkanlığı seçimleri, adaylık tartışmaları, normalleşme tartışmaları hep buradan bir geri adım atmak zorunda kaldı. Neden?
3: Niye olmadığını söyleyeceğim. Öyle olmadığını niye söyleyeceğim? Bir,
2: Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkez şehir bile değildi yani. Dışarıda bir artık...
3: Önce şunu bitireyim.
2: Eski dönem bir genel merkez yöneticisi.
3: 19 Mart'tan itibaren hep şunu söyledi. Dedi ki benim bu bir siyasi davadır. Bu siyasi davadan benim kurtuluşum, tek kurtuluş noktam var. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olması. Yani bu bir siyasi dava. İktidar olursa Cumhuriyet Halk Partisi bu siyasi dava biter. Ben de dışarıya çıkarım. Bu eksende de Özgür Özel'e ve yönetime şunu söyledi. Dedi ki en güçlü adayımız Mansur Yavaş'sa ben de içeriden Mansur Yavaş'ı güçlü bir şekilde
2: biraz
3: desteklerim.
2: Daha geriye gel. En güçlü aday zaten
3: bitireyim,
2: Mansur Yavaş'tı.
3: Bitireyim.
2: Neden seçilmedi? Bitireyim. Aday olarak neden seçilmedi?
3: Bitireyim.
2: Orayı izah edersen bu bak ama hatları atlıyorsun. İki tane forvet vardı. Bir tanesi bütün kamuoyu araştırmalarında önde çıkıyordu. Neden o aday ilan edilmedi?
3: Hocam siyaset tarihler üzerinden atlayarak yapılmaz. Bugün
2: ama
3: bugün
2: sen bir sonraki tarihi söylerken
3: bugün gerçek,
2: bak içerideyken bugün diyorsun Mansur Yavaş üzerine bir yorum yaptı.
3: Hocam,
2: ama
3: bundan,
2: dışarıdayken bundan kendi adaylığı şimdi, içinde ciddi bir genel merkezi buna icbar etti.
3: Bak 18 Mart'a dönelim. 18 Mart'ta İmamoğlu'nun diploması iptal edildi.

0: edildiği gün değil mi? O siyaseten kırılma noktası İmamoğlu için. Dedi ki daha operasyon yoktu. O akşam şu yorum yaptık. Doğru değil, doğru. Bu tartışıldı. Ama bu kararın Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimleri açısından bir kırılma noktası olacağı ve bunu bir mağduriyet yaratarak İmamoğlu'na bir katkı sağlayacağı görüşü hakimdi. Ama daha o zaman 19 Mart yoktu. Sabah uyandığımızda bambaşka bir Cumhuriyet Halk Partisi ve bambaşka bir
1: Ekrem
0: siyaseti
1: İmamoğlu
0: uyandı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez tarafından ne zaman aday ilan edildi? Tarih.
0: Yani seçim ne zaman yapıldı? Eylül ayındaydı herhalde. Eylül ayında. Eylül ayı mıydı?
2: Ya hocam sen...
1: Tarih önemli değil. Şunu kastediyorum. Öncesinde ben bir tartışma yapılıyordu değil mi? Özgür Özel ne dedi? Seçim saati mahalline girmeden bizim Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili tartışmayı yapmamızın anlamı yok. Ve bütün kamuoyu araştırmaları taraflı tarafsız. Mansur Yavaş'ı önde gösterirken neden...
2: İki neden ve nasıl? Ya
1: neden ve nasıl? Hangi parti karar organı bu kararı aldı ve adaylık ilan edildi? Ya mesele bu kadar basit.
0: Peki tamam. Şimdi Mansur Yavaş diyorsunuz ki Mansur Yavaş devre dışıydı. O gün niye devre dışı bırakıldı da bugün devreye sokuldu? Bu siyaseten söylenebilir. Bu siyaset. Ben de derim ki o gün Mansur Yavaş değil İmamoğlu tercih ettiler. İmamoğlu güçlüydü. Bugün İmamoğlu yok ortada. Siyaseten de İmamoğlu yok. Mansur Yavaş güçlü. Tercih ediliyor. Yani bunu bana sormanız kadar anlamsız bir şey yok. Bana sormayın bunu. Bu siyaseti yapanlara soracaksınız. Yani CHP'ye sorarsanız evet onlar belki size yanıtını verir. Ama benim görüşüm evet o gün itibariyle de Mansur Yavaş
1: adaylık İmamoğlu'nun
0: karşısında güçlü bir aday değildi. Ben de bunu söylüyordum zaten.
1: Nerede tartışmaya açıldı? Seçmeni mi, Ankara'da, delegesi mi, parti
0: Ankara'da
1: meclisi
0: oturdular,
1: mi?
0: Ankara'da oturdular, konuştular. Hatta
1: kim kim konuştu?
0: Programdaydık. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel. Denildi
1: Nevzat
0: ki,
1: Bey aydınlatır mısınız?
0: Şöyle bir,
3: ben bitirmesini
0: şöyle
3: bekliyorum.
0: Şöyle bir tercih sunuldu.
3: Beni yakaladığı yerde yakalamayacağım. Bitirmesini bekliyorum.
0: Denildi ki bizim adayımız Ekrem İmamoğlu ve Türkiye'de de kazanacak aday İmamoğlu.
1: Ama Mansur o zaman, Yavaş ne dedi? Ama nasıl, neye göre?
0: Bugün işte
1: bir
0: sizin,
1: değişken olması, bir gösterge olması
0: bugün
1: gerekiyor.
0: Bugün inandığınız anketlere göre. Siz bugün inandığınız anketlerde nasıl inandınız ya?
1: Taraflı tarafsız bugün, diyorum. Bugün de Mansur Yavaş öndeydi.
2: Ya tamam da, bugün de şey önde olması ne önemi var ki? Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu dönemde anketlerde Kemal Kılıçdaroğlu öndeydi değil mi aday oldu?
1: O ayrı bir tartışma.
0: Hayır. Niye ayrı bir tartışma? Niye ayrı bir tartışma?
3: Hayır, o da öyleydi.
2: O
1: zaten eleştiriliyor. O zaten eleştiriliyor.
2: Evet, ama orada da öyleydi yani.
1: Tamam onu da eleştirsin diye söylüyorum.
0: Ben
1: güzel bir yere getirdin.
0: Mesele şu. Burada bugün itibariyle siyaset bugünden itibaren bakarım ben. Geçmişte onu demiş, bunu demiş. Geçmişte AK Parti ile MHP arasında nasıl bir çizgi ayrılığı vardı? Birbirlerine ne söylüyorlardı? Beraber Cumhuriyet Halk Partisi ile MHP ortak aday çıkarttı.
3: Hikmeti İhsanoğlu.
0: Ya şimdi siyaset ona göre mi yapılacak? O güne göre hakikaten yapamayız. Bugüne göre yapılacak.
1: O neresi
0: siyaset.
1: Bu neresi?
0: Ben de o zaman
2: kadar
0: size
2: geçmişe gittik. Ama hayır. Bir bugüne bir gelelim. Abi
3: ben söz alabilir şimdi miyim? Bitirin.
0: Alamazsın da daha başlamadım ki. Başlayamadım ki.
3: İşte bak hak hukuk adalet böyle oluyor.
0: Başlasam.
3: Şimdi hak noktayı, verilmez alanın başlarım almak.
2: Şu noktadan sonra ben de izleyicilerimle beraber izliyorum. Moderasyonu bırakıyorum.
0: Alamazsın ben bitireyim alasın sana.
3: Abi işte görüyorsun.
2: Hayır, hakikaten can bekledi ama bir süre.
0: Şöyle bir pavyon önünde veya müzik hali neyse önünde bir delege pazarlığı meselesi. Şimdi çok basit arınma arınma deniyor. Bu Butlan ve o kurultayın kurultayla ilgili açılan davada Veysi Uyanık diye bir tanık var. Veysi Uyanık diyor ki ben para aldım, kurultay delegelerine aldığım parayı dağıttım. Ve bir itirafta bulunuyor. İtiraf değil de tanıklık yapıyor. Şimdi Veysi Uyanık'ın oğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK üyesi oldu. Ahmet Hakan Uyanık. Şimdi babası kurultayı sakatlayan bir isim. Çünkü para almış ve delegelerin oyunu değiştiren ben hiç sözünüzü kesmiyorum.
3: Tanık olarak geçiyor.
0: Tamam işte tanık diyorum
3: ama,
0: zaten.
3: İtirafçı değil o.
0: Ya tanık dedim zaten ben de ya. Bak,
3: İkisi çok farklı ama.
0: Ya tanık dedim zaten.
3: Şahsına para
0: tanık
3: almıyor.
0: Tanık dedim zaten. Tanık diye söyledim ya. Tanık dedim.
3: Sakatlayan diyorsunuz.
0: Ya adam diyor ki tanık. Ben para aldım CHP'den. Kurultayda delegelere para dağıttım diyor. Bunu söylüyor tanık. Bu tanığın oğlu yani para dağıtan delegelere oyunu değiştirsin diye para dağıtan Veysi Uyanık'ın oğlu bugün Kemal Kılıçdaroğlu

0: Kılıçdaroğlu'nun MHK üyesi. Böyle mi arınacak Kemal Bey? Yani babası delegelere para dağıtmış, Özgür Özel'e oy kullanın diye onun oğlunu getirmiş, MHK üyesi yapmış ve Kemal Kılıçdaroğlu böyle arınacak. Şimdi bırakalım, bunlar hikaye. O arınma marınma
1: bununla
0: işi,
1: ilgili size geleceğim, bileceğiniz var anladım.
0: İkincisi, bu Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'yla işte AK Parti'ye mi geçti? AK Parti'ye mi? Bu tartışmanın bir anlamı yok ki. Mahkeme bir karar vermiş. Mahkeme kararını uygulamış. Burada siyaseten doğru yanlış. Ama bir, arınma meselesinde Kemal Kılıçdaroğlu önce oturacak, bir kendine bakacak. Diyecek ki ben arınma derken ne yapacağım?
1: Ne yapacak?
0: Neye işaret edeceğim? Tam arınma derken 3 tane belediye başkanı atabilirsin, milletvekillerini ihraç edebilirsin. Bu başka bir şey. Bu siyasi bir oyun. Bu hamleyi yapabilirsin. Ama mesele bu değil ki. Mesele Kemal Kılıçdaroğlu, mesele sırtındaki hançeri çıkartacağım. Tek derdi o genel başkanlık koltuğundan ayrıldıktan sonra verdiği bir röportajda sırtımda bir hançer var. Bu hançeri de Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu benim sırtıma bu hançeri yerleştirdi. O hançeri çıkarttı şimdi. Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e de bir siyaset yapma imkanı sağlamayacaktır. Zaten Ekrem İmamoğlu'nu zaten sağlamıyor. Zaten Ekrem İmamoğlu da bu dengede değil. Yani bu siyasetin içinde değil, Silivri'de. Mansur Yavaş meselesinde de bugün Mansur Yavaş evet Cumhuriyet Halk Partisi'nin en güçlü adayı. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu da bunu söylüyor. Ama ben şunu öğrendim bugün. Bir sohbet işte telefon açtık. Mansur Yavaş'a da yakın isimlerle konuştuğumda şunu söyledi. Bizim yani Mansur Bey'in kafasında ne CHP'nin dışında bir partiden aday olmak ne bir bağımsız aday olmak gibi bir düşünce yok. Sadece tek düşüncesi Cumhuriyet olacaksa, eğer aday gösterilecekse Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olacaktır. Bunu Mansur Yavaş'ın kafasındaki şey, evet ben aday olacaksam, bensem aday, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olurum. Ama şunu da söylüyorlar.
1: Tamam, ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı derken yani Kılıçdaroğlu tarafının adayı olarak gösterilse
0: hayır, hayır,
1: de kabul
0: hayır, hayır.
1: ederim mi?
0: Özgür Özel. Özel. Ben Özgür Özel açısından söylüyorum bunu. Çünkü bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'yla hiç temas kurmadığını biliyoruz. Bunu yakın yani Mansur Yavaş'a yakın kaynaklar söylüyor. Hiçbir şekilde temas kurmadık. Zaten Güven Park'ta beraber gezdiler. Orada açıklama yaptı, konuşma yaptı. Yani bu zaten görünen bir şey.
1: Ama biraz ama daha ortada söylüyorlar. Bir tutum
0: bak, daha önemli
1: yani
0: bir şey
1: var.
0: Söyleyeceğim.
1: Tabii.
0: Diyor ki o kaynaklar eğer Özgür Özel, çünkü gündeme de geldi, Özgür Özel de aday olabilir bundan sonra yeni partide, CHP'de. Çünkü Bülent Kuşoğlu da dedi ki Özgür Özel'i de gösterebiliriz biz aday dedi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak dedi. Eğer anketlerde Özgür Özel önde çıkarsa Mansur Yavaş kendi adaylığından da vazgeçip Özgür Özel'i destekler. Yani burada Özgür Özel...
1: Bu senin sahip olduğun bir kulis bilgisi mi?
0: Evet.
1: Mansur Yavaş aday olursa CHP'nin adayı olmak istiyor. Yani Özgür evet. Özel'in adayı
0: Özgür
1: olmak istiyor.
0: Yani Özgür Özel'in içinde bulunduğu...
1: Bu bir partinin.
0: Partinin.
2: Bunu söylemek
0: partinin
2: için daha erken.
0: Bugün itibariyle.
2: Çok erken. Ya
0: bugün itibariyle söylüyorum.
1: Yani?
0: Yarın değişebilir tabii ki siyaset bu. Yarın Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel barışır. Bambaşka bir siyasi ortam çıkar. Ama bugün itibariyle hiç Kemal Kılıçdaroğlu ile temas kurmayan bir Mansur Yavaş var. Güven Park'a gitmiş ve ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde kilit noktada Mansur Yavaş. Yani birleştirici noktada. Bütün suçlamalar da onun için onun üzerinden yapılıyor. Neden oraya gittin? Neden buraya gittin? Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bile ne diyor Mansur Yavaş'a? Evet bizim adayımız en kuvvetli
2: ama
0: adaylarımızdan
2: Londra'da,
0: biri diyor.
2: Londra'dayken tweet attı. Hukuku kabul ettiğini,
0: tamam
2: kanunları
0: işte
2: kabul ettiğini açıkladı.
0: Ama zaten Güven Park'taki konuşmasında da bölünmeyelim dedi, birleştirici olalım dedi. Ya şimdi burada Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nde birleştirici bir
2: arkadaşlar ilk başta 3 fotoğraf
0: noktada
2: vardı ya, Kemal Bey, Mansur Bey ve Ekrem Bey'in o beyaz gömlekli fotoğrafı falan.
0: Ama bir hikaye her yaratmak şey zorunda.
1: Tabii.
0: Bitireyim. Şimdi bu
2: ben de
0: bir
2: Can
0: tweet atmışlar, bir tweet atmışlar da o yüzden söyleyeceğim yani bir düzeltme açısından. Özgür Özel'in kızının işte FETÖ okulunda okuldu, ben onu atlamışım. Bu öyle bir şey geçmiş. Bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği tasarım yarışması. Bakın Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nün o dönem düzenlediği bir tasarım yarışması var. O tasarım yarışmasında Yarışmasının ödül töreni de FETÖ'nün okulu Yamanlar Koleji'nde.

0: yapılıyor. Özgür Özel'in kızı da o tasarım yarışmasında, yani Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı tasarım yarışmasında ödül alıyor. Gidiyor orada da ödülünü alıyor. O da Yamanlar Koleji'nin önünde bir fotoğraf var. Yani öğretmeni mesaj atmış. Yani o kızın öğretmeni, yani Özgür Özel'in kızının ilkokul öğretmeni mesaj atmış. Demiş ki FETÖ okulunda falan okumadı, ben okuttum diyor. Bu bilgiyi de düzeltelim, en azından Habertürk ekranında yanlış bir bilgi vermemiş olalım.
1: Pekala, teşekkür ediyorum. Eğer öğretmenin mesaj attıysa sana, bunu paylaşmak önemli. Orada bir ödül aldı diyorsun. Ama orada okumadı diyor öğretmen. Pekala, bu bilgiyi de o zaman düzeltmiş olalım. Hızlıca tamam, hadi bakma öyle bana.
2: Yok şöyle, şimdi şöyle, önce şunu söyleyeyim. Bu FETÖ-METÖ tartışmalarını falan, yani bu şuna çok benziyor. İlk taşı günahsız olan atsın. Dolayısıyla da tarafların şeylerinde bu CHP'ye zaten bir çıkmazı beraber. Yani ben anlamadığım şey şu, kişiler üzerine bu kadar çok gidiyoruz ya. CHP'de kişiler üzerinden bir sistem ayrışması var, paradigma ayrışması var. Bunu görmek gerekiyor. Ha şunu da bu saatten sonra söyleyeyim ben. Ben CHP'nin bölündüğüne inananlardanım. Şunu da söyleyeyim. Ben güçlü bir muhalefetin, bunu bütün yüreğimle söylüyorum. Sayın Bahçeli de ifade etti, ben de aynı çizgideyim. Yani Türkiye'nin uluslararası jeopolitiğin bu kadar değiştiği bir yerde güçlü bir muhalefetin olması gerektiğini inanıyorum. Muhalefetin liderin üzerinde hiçbir vesayetin olmaması, kurultaylarının şaibeli olmaması, hele hele cumhuriyeti kuran bir partinin delege iradesinin parayla işte pavyon önlerine falan bu tip şeylerle el değiştireceğinin falan söylenmesi ulusal güvenlik meselesi haline gelir. Yani ben bu konuda bu kadar netim. Yani bu CHP böyle sıradan bir parti değil. Yeri geldiğinde cumhuriyeti kuran parti diyeceğiz. Devletin en önemli partilerinden biri diyeceğiz. Ve şöyle bir şeye yol açılırsa bu çok kötü bir şey olur. Sadece CHP açısından değil, bütün siyaset açısından. Yani bugün siz bir delegeye $1000, $2000 neyse oradan verirsiniz. Yarın birileri gelir, $100000 verir, $1000000 verir. Ülkeyi ipotek altına alırsınız. O yüzden tartışmaları buradan bir çıkarmak gerekiyor. İkinci mesele, şimdi ben Oğuz Kağan Salıcı'nın, İlhan Kesici'nin, Mustafa Adıgüzel'in, Öztunç'un, işte giden heyetin, Gürsel Bey'in ve diğer heyetlerin aslında bulunduğu yerden bakıyorum mesele. Şu, CHP'de bir sorun var.
1: Ara bulucuyum diyoruz.
2: Ben ara bulucu değilim. Ara bulucu sağımda Zafer Bey. Şimdi ha, bir de ben uluslararası ara buluculuk yapıyorum. CHP ile falan uğraşamam yani.
1: Daha global.
2: Şimdi şöyle, işin esprisi şöyle.
1: İran-Amerika savaşını bitiriyor hocam onu kastım.
2: İran-Amerika savaşı bitecek zaten. Ya. O bakma Trump işte uzatıyor. Yani bitmesi lazım da. Niye sen konumu bölüyorsun? Bir can bölüyor, pardon, bir sen bölüyorsun. Şöyle, önce şunu söyleyeyim. O çizgiyi niye ifade ediyorum? Şimdi buradan gerçekten bak şuraya net geldik. Eğer burada bir bölünme meselesi olacaksa ki oraya doğru gidiyor. Bu bölünme meselesi içerisinde zaman bambaşka şartlar, bambaşka olgular karşımıza çıkarabilir. Hatta öyle çıkarabilir ki bazen CHP seçmeninin böyle, yani kimse kusura bakmasın ama sanki CHP seçmeni %100 itibariyle söylüyor. Belki %15 itibariyle bunu söyleyebiliriz. Nereye giderse CHP'nin peşinden gider. Nereye giderse işte ipotek altındadır. Belli politikacının peşinden gider. Böyle bir Türkiye yok.
1: Özgür Özel dedi ki geçen hafta partiyi bırakmayacağız. Bırakırsak biz yokuz dersek %5, %3'ün altında oy alabilir bunlar dedi.
2: Ya onların oy alıp almaması meselesinden ziyade temel sorun şu.
1: Parti bir, için bir söylüyor, taraf, CHP için söylüyor.
2: Tam bir taraf iktidar olmak istiyor. Bir taraf iktidar olma noktasında ondan önce arınarak temiz, geleneğe uygun, ahlaki yönden yürüyecek bir mekanizma istiyor. Yani şimdi Kemal Bey iktidar mı istiyor? CHP'yi kodlarına döndürmek mi istiyor? Çok açık söylemek lazım. Kemal Bey'in birinci önceliği CHP kodlarına döndürmek. Yani şu an Kemal Bey'in ilk hedefinde CHP iktidar yapma gibi derdi yok ki. Kemal Bey'in ilk hedefi
3: iktidar olması da 2023'te engellendi CHP'ler tarafından. Ha, ilk örnek verebilirim bir tane. Ha,
2: ilk hedefi Kemal Bey'in ben burayı arındırayım. Dolayısıyla da iktidar olacaksam da kendi söylemi üzerine söylüyorum. Haklı haksızı tartışılır. Ya buradan arınmış, şaibesiz, ipotek altına alınmış bir noktadan. Şimdi Can örnekler verdi. Hocam da haklı olarak yani o örnekleri verdi. Şimdi CHP'deki kırılma, kimse kusura bakmasın. CHP'nin bu hale gelmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de CHP yakın medya organlarıdır. Sebebi şu.

0: Şimdi adaylık sürecinde Kemal Bey ile ilgili adaylık sürecinde evet Kemal Bey kazanır mı kazanmaz mı tartışması yapıldı ve bu sümenaltı edildi. Sonra Kemal Bey kazanmış olsaydı o başarı üzerine hikayeler yazılacaktı. Ama Kemal
1: o tartışma
0: Bey,
1: sadece şimdi yani burada medya organları tarafından mı yapıldı? Bizzat mesela Meral Akşener kazanacak aday diye bir söylemle
2: ben
1: çıktı.
2: Ben masadan kalktı.
0: Hayır CHP kısmından söylüyorum. Bak niye söyleyeceğimi evet, anlatayım.
1: Vardı.
0: Şimdi birinci anlatayım onu. Şimdi birincisi oradan başarı üzerine olsaydı sorun yoktu. Başarısızlık üzerinden bu fatura kesildi mi? Kesildi. Peki sonrasında şöyle bir açıklama gelmedi mi CHP'den? Biz kamuoyunda en fazla desteği alacak kişiyle Cumhurbaşkanı adayı olacağız. Bu açıklamayı gördük değil mi hepimiz? Doğal olarak da biraz önce Turgay Hocam söyledi. Beklenti Mansur Yavaş'ın isminin öne çıktığı Ekrem İmamoğlu'nda Kemal Bey'in de geçtiği bir şey geldi. Peki ne oldu? CHP burada Mansur Bey'i çok net söyleyeyim. Delegede, teşkilatta milletvekilleri içerisinde çok gücü olmadığı için pasifize etme noktasına getirdim. Dedi ki biz üyelerimize Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Kimse sormadı bir saniye ya. Biz iktidar olmak için zaten halkın istediği kısmı alacağız. Biz delegeden oy almayacağız diyen olmadı.
3: Hocam o da işletilmedi.
0: Tamam işte o da sümenaltı edildi. Bak o da sümenaltı edildi. Sonra genel başkanlık meselesinde ben hep söyledim. Kızdılar bana. Eş genel başkanlığa geçildi CHP'de. Bir tarafı da Sayın İmamoğlu'nun, bir tarafı da Sayın Özgür Özel'in olduğu bir eş genel başkanlık sistemine geçildi. Bu da çok tartışılmadı. Şimdi ne zaman krizler çıkıyor? Krizler, başarısızlıklar ortaya çıktığı andan itibaren suçlamalar başlıyor. İşte şimdi FETÖ meselesinden suçlamalar başladı. Yolsuzluk arınma üzerinden başladı. Ben de tek bir şey söylüyorum. Yani diyorum kusura bakmayın. Ya bu partiyi beraber yönettiniz. Yani şimdi bir suçlamayı yaparken bu noktada ama bir şey hatırlatayım. Herkesin unuttuğu bir şey.
1: Bir cümle olsun.
0: Yılmaz Büyükerşen hangi göreve getirilmişti CHP'den? Sayın Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in
1: belediyeleri denetleyecek bir görevi vardı.
0: Evet, reklam mı vereceksin?
1: Hayır. Sürem doluyor.
0: Tamam, onu söyleyerek
1: Zafer Bey'e ve Turgay Hocam'a gidiyor.
0: Ben bir şey söyleyeyim mi? Fakat
2: Turgay Hocam konuştu zaten.
0: Para olsun.
2: Turgay Hocam konuştu zaten.
0: Peki şeyi söyleyeyim.
3: Sana arada bir uygulansın ama öyle bir şey ya.
0: Yılmaz Büyükerşen o göreve getirildi. Niye getirildi arkadaşlar?
1: Söyledim ya sonra.
2: Tamam, belediyeleri denetledi.
0: Belediyeleri de. Niye? Çünkü CHP şunu söyledi değil mi? Biz AK Parti'nin yapacağı hataları yapmayacağız dedi. Tamam. Peki ne işletildi o? O mekanizma işletildi mi? Biraz önce Turgay Hocam ısrarla mekanizma diyoruz ya. İşletilmedi arkadaşlar. Şimdi bunların hepsi kamp bambaşka bir tabloyla geldi ve sonrasında da siz Kemal Kılıçdaroğlu 13 seçim kazanamadı diyorsunuz. Tamam da Kemal Kılıçdaroğlu'nun
2: oturttuğu... Kazanamadı ama.
0: Bir daha bir şey söyleyeyim.
2: Kemal, bu da bir gerçek yani.
0: Ya arkadaş bir saniye. Kemal Kılıçdaroğlu kazanamadı seçimde Özgür Özel grup başkanı. Onların tamam. oluşturduğu tablonun neticesinde ama, gelip oturdunuz
2: ama
0: oraya.
2: Ama Özgür Özel'in de genel başkan olduğu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti.
0: Bak
2: ne yapacağız
0: işte
2: şimdi?
0: Aynı yere getirdin.
2: Ama işte
0: kişiye
2: tam
0: bağlıyorsun.
2: Siyaset böyle
0: bak, yine,
2: olur.
0: Hayır.
2: Kişiye
0: yine aynı kişiye
2: siyaset
0: bağlıyorsun.
2: Siyaset böyle olur. Doğru siyaset yapmış, doğru adaylar ya, çıkartmış ben, ve kazanmış. Bak,
1: o dönem Özgür Özel'de Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu
2: evet,
1: en yakınlarından
2: biri. Evet,
1: son
2: arınacağım dedi, arınacağım dedi. İmamoğlu siyasete kim soktu?
1: Vardı.
2: Kılıçdaroğlu soktu.
0: Bak Özkan Salıcı'yla İlhan Keçi örneğini verdim ya.
2: Özkan Yalım'ı 3 dönem milletvekili kim yaptı? Kılıçdaroğlu yaptı. Şimdi bu arınacağım diyor şimdi siyaset böyle. Siyaset böyle bir şey.
0: Şimdi bak ben
2: gün yoktur siyasette bugün vardır.
0: İmamoğlu ile Özgür Özel kazandı değil mi? Son seçimleri.
2: Evet.
0: Tamam. İmamoğlu kim getirdi siyasete?
2: Kılıçdaroğlu.
0: Tamam. Ben de oradan varsayımla tamam. diyorum ki bir şey tamamıyla yok dediğinde yani 13 seçim kaybetti bir reeldir, gerçektir.
2: Tamam ben
0: ama,
2: onu söylüyorum
0: ama
2: zaten.
0: sonuç itibariyle o partinin bir geleneği, örgütü, devamlılığı geldi. Kişi yok. Değişti. Direksiyon değiştirdi.
2: O zaman ben şöyle bir soru sorayım. Değişim demeseydi İmamoğlu bu olacak
0: tamam,
2: mı?
0: Tamam. O zaman Turgay Hoca'nın söylediğini söyleyeyim. Bana Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasındaki paradigma farkını anlatır mısın?
2: Söylüyorum sana. Altılı masa dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Kazanacak aday konusunda Meral Akşener ısrarcı oldu. Ya Mansur Yavaş'a Ekrem İmamoğlu'nun adını da söyledi üstelik. Bak adını da söyledi. Saraçhane'ye de geldi. Ama orada bir cesaret göstermedi ne İmamoğlu? Ne Mansur Yavaş cesaret gösteremediği için de aday olamadı. Cesaret gösteremediği
0: için başka paradigma farkı değil. Bu paradigma farkı değil.
1: Her kapanış
3: niye böyle
1: oluyor?
3: Diyor ki kazansın
0: ne olursa olsun. Tabii. Evet.
1: Buyurun
4: Kemal Bey. Kemal Bey
2: hocam gelince ben
4: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin gönlünü kazanmamıştı. Genel başkanlığında Cumhurbaşkanlığına gitti.

0: bir süreçten 10 yıl öncesine dönelim. O son 10 yıl içerisinde muhafazakar seçmenle, milliyetçi seçmenle, Kürtlerle, liberallerle bir gönül bağı kurdu. Ortak yaralarda, ortak incinmişlikler etrafında onları topladı. Yani 2024'teki yerel başarının ana kaynağı aslında ilmik ilmik işlenen o sağ cenahla bir tadilat vardı. O köprülerin tadilatlarıyla bu mümkün oldu. 2023'te 48,5 civarında bir oy aldı ve her şeye rağmen oy aldı. Neden her şeye rağmen diyorum? Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmiş bir adayın meşruiyetini tartışmaya açtılar. Kimler açtı? İyi Parti milletvekilleri. Onun Kürt kökenli olduğunu, Alevi olduğunu tartışmaya açtılar. Sadece İyi Parti değildi. Bir yandan Özgür Özel, bir yandan Mansur Yavaş, bir yandan Ekrem İmamoğlu sahada farklı paradigmalar oluşturmaya çalışıyorlardı. Gölge bir şekilde bir strateji kuruyorlardı. Genel başkanları, Cumhurbaşkanı adayı, onlar böyle bir süreçte sahada çalışırken, onlar ise Zoom toplantılarında Cumhurbaşkanlığı seçim sonrasında kongrede nasıl bir yol işleyeceklerini, nasıl bir strateji oluşturacaklarını açık ve aleni yayınlanan videolar var. Orada Bülent Tezcan Bey'e dahi soruyorlar. Bazı sıkıntılarda nasıl süreci yöneteceklerini soruyorlar. Çünkü Kemal Bey'in kaybedeceğini biliyorlardı, kaybettirileceğini. Ben şöyle bir şeye şahit oldum. İstanbul Büyükşehir'in bir ek binasında Gökhan Günaydın Bey davet etmişti gittiğimde. Odasından Almanlar çıkmıştı ve bana dedi ki kim olduklarını biliyor musun dedi. Hayır dedim. Dedi ki gidenlerden birini işaret ederek bu Almanya'nın tarım bakanı olacak demişti. Ve kendisinin masasına geçtiğimiz zaman GAP projesiyle ilgili çok ciddi hazırlıklarını gösterdi. Ben dedim bunlar muazzam ve Kemal Bey'e vermek lazım dediğimde ise kendisi kendi dönemlerinin gelmediğini iddia etti. Düşünün, partilerin cumhurbaşkanının adayı olarak yarıştığı bir süreçte GAP projesi verilmemiştir. Kemal Bey de bunu biliyor, kendisine de ifade etmiştim. Düşünün, Nevzat Bey bilir, Güneydoğu'da, evet. Doğu Anadolu bölgesinde 12 barajdan oluşan bir GAP vardır. Ve burada ilgili icracı bir yapıya dönüştürüldüğünde en az %2-3 oy getirebilirdi. Anladım. Fakat bu Kemal Kılıçdaroğlu'na bu proje verildi. Engellendi. Çünkü peki. Amaç Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığını engellemekti. Neden? Kürtlerle bir diyalog kurması, muhafazakarlarla, milliyetçilerle böyle bir kişiyi peki. koltuktan sökmek mümkün değil. Böyle birini partiden atmak mümkün değil. En önemlisi onun seçimini kaybettirme stratejisini yapanlar var mıydı? Bu soruları sormak lazım. Bu söylediklerimi.
1: Kaybetmedi, kaybettirildi diyorsunuz kendi partisi içerisinde. Zafer Bey buyurun.
2: Çok kısa bir şey söyleyeyim Zafer
1: Tabii,
2: Bey.
1: Tabii abi hiç şey,
2: 55 PM üyesine 50'sinin tebligat aldığı söyleniyor. Mesela böyle bir nokta olursa ne olur şimdi? Onlar da genel başkanlığı kabul mü etmiş olacaklar?
3: Ne tebligatı almış?
2: Bu icradan bir tebligat ifade ediliyor ya.
3: Şimdi orada bir yanlış algı yönetimi var. Bakınız mahkemenin tedbir kararının uygulanabilmesi için herhangi birine tebliğine gerek yoktur. Bu sadece haber vericidir, bilgilendiricidir. Dolayısıyla hiçbirine tebliğ gitmese de tedbir kararı uygulamada tamamına tebliğ gitse de. Sayın Özgür Özel hatırlayacaksınız genel merkezde tebligat memuru geldi. Aldım, almadım, yırttım, okumadım tartışması oldu. Bunların hiçbirine gerek yoktu. Aslında o karar imzalandığı anda mahkeme heyetince zaten yürürlüğe girmişti. Bu sebeple de tebligatın kurucu bu unsuru yoktur tedbir kararı yönünden. Onun haricinde hızlıca birkaç cümle arz edeyim efendim. Öncelikle tedbir kararından madem başladık, Murat Bey benden sonra söz alırsınız dedi, bir soru sormuştu bana. Tedbir kararı illaki işte tedbir var diye çok geniş yorumlanmaz. Hangi konuda tedbir olduğuna bakılır.
1: İçeriye bakılır diyor.
3: Tabii hangi konuda? Çünkü her tedbir kararı neyle ilgili olduğunu yazar. Dolayısıyla ben bunun taraflarının kamuoyuna bu tedbir kararını paylaşmasını, şu ekranlara yansımasını tavsiye ederim. Tabii bu işe gelmez iki taraf açısından da ama örneğin burada Murat
0: ama
3: Bey...
0: Ama siz dediniz ki tedbiri çekerse kurultay olur diyorsunuz.
3: Bunun öyle demedim. Ben mümkün olmadığını öyle demedim. Söyleyeyim. Düzeltiyorum. Temiz başvurusunu çekerse, temizden evet. feragat ederse de i̇şte, ama bu tedbir mümkün. Başka bir şey.
0: Tamam ben düzelttim özür dilerim bunu.
3: Estağfurullah.
0: Tedbiri kalkması için itirazını çekerse kongre yapabilir diyorsunuz siz.
3: Ben bugün de kongre yapılabileceğini çünkü ama tedbirin buna engel...
0: Zaman bir tedbirin mahkeme kararı daha gerekiyor. Lazım.

0: veriyor.
1: Bir mahkeme kararı daha gerekiyor. Bey'de.
2: Bir tabii söze bakmak, bir de kimin dediğine bakmak lazım. Ben tamamen hukuki açıdan arz ediyorum. Şu anda mevcut tedbir kararı herhangi bir kurultayı engellemiyor. Temizden feragat edilmesi kararı kesinleştirir. Tedbir de karar kesinleştiğinde kendiliğinden ortadan kalkar.
0: Çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Turgay Hocam, size Can her ne kadar Turgay Hoca konuşturdu dese de hadi bir manşet atın, son cümle. Bir manşet atarak.
3: CHP'de iç savaşın galibi kim olur?
0: Erdem CHP'de iç savaşın galibi.
4: Ben yarınki Yeni Şafak'taki köşe yazımda da CHP'deki yol ayrımı üzerine senaryoları tartıştım. Ben bir süre daha Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iki grubun yani hukuki ve siyasi yolları kullanmak marifetiyle bu mücadeleye devam edecekleri, nihai kertede eğer değişimciler buradan murad ettiklerini alamazlarsa ancak yeni bir parti ya da bir partiye eklemlenmek suretiyle siyasete devam edeceklerini. Burada en önemli hikaye İmamoğlu açısından, ben çünkü uzunca bir süredir Özgür Özel'in vesayet altında, eş genel başkanlık bile çok demokratik bir şey olabilir yani oradaki model açısından. Ben öyle buluyorum diye değil yani güç dağılımı açısından. Burada İmamoğlu'nun perspektifinde parlamento temsili ya da bir siyasi partinin parlamentodaki ağırlığı üzerinden değil, meselenin merkezinde Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacaktır. Ona göre bir mekanizmayı kurmak için çabalayacaklar eğer partide istediklerini alamazlarsa.
0: Çok teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Can Özçelik, Murat Gezici, Doçent Doktor Turgay Yerlikaya, Nevzat Çiçek ve Zafer İşleri. Çok sağ olun katıldığınız için. Hadi hızlıca bir reklam.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Açık ve Net'in sonuna geldik. Hoşçakalın izleyiciler.

0: Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 33, Edirne 32 derece. Ege bölgesinde de hava güneşli, İzmir 32, Muğla 29 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 26, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 29, Konya yağmurlu 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 21, Erzincan yağmurlu 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 32, Mardin güneşli 24 derece.
1: Benim yapacağım maaşla ne olur ki?
2: Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir, belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can olur. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 4 Haziran Perşembe sabahındayız. Saatlerimiz 5'e yaklaşırken dünden güne yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. İsrail ve Lübnan arasında ateşkese varıldı. ABD öncülüğünde yürütülen müzakereler sonucunda Hizbullah şartı da dikkat çekti. Detayları aktaralım. Açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. ABD öncülüğündeki İsrail-Lübnan müzakereleri sonuç verdi. Ateşkesin uygulanması konusunda anlaşmaya varıldı. İki ülke arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra 45 gün daha uzatılmıştı. Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ise arttı. Dördüncü tur görüşmelerin sonucunda İsrail ile Lübnan arasında yeni bir ateşkes konusunda anlaşıldı. Ateşkesin Hizbullah'ın saldırıları tamamen kesmesine ve tüm unsurlarının Litani Nehri'nin güneyinden tahliyesine bağlı olduğu kaydedildi. İki ülke temsilcilerinin ise 22 Haziran haftasında yeniden ve daha detaylı bir görüşme yapması bekleniyor. Dünyada savaşların getirdiği istikrarsızlık sürerken gözler güvenlik konularının da konuşulacağı NATO zirvesine çevrildi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Trump'ın Ankara'daki zirveye katılacağını açıkladı.
1: NATO liderleri 7-8 Temmuz'da Ankara'da bir araya gelecek. Zirveye Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio açıklamayı Temsilciler Meclisi'ndeki konuşmasında yaptı. Başkan bir sonraki NATO devlet başkanları toplantısına bizzat katılacak dedi. NATO'nun Temmuz ayında Türkiye'de gerçekleştireceği bir sonraki toplantının muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacağını düşünüyorum ifadesini kullandı. NATO'nun önemli değişikliklere ihtiyacı olduğunu ve bu değişikliklerin zirvede konuşulacağını belirtti.
2: ABD hala NATO ittifakının bir parçası ve biz de tüm bu konuları görüşmek üzere Türkiye'de olacağız. Başkan bizzat bir sonraki NATO zirvesine katılacak.
1: Ankara ziyareti Trump'ın Türkiye'ye yapacağı ilk resmi ziyaret olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın katılmayı planladığını söylemişti. Fidan'ın açıklamasına göre Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la geçen ay birkaç kez telefonda görüşmüş, her seferinde zirveye katılacağını dile getirmişti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise zirvenin Beştepe'de yapılacağını söylemişti.
0: ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'in Gazze'nin %70'ini kontrol altına alma planının Trump'ın barış planında yer almadığını açıkladı. Bu açıklama Gazze'nin geleceğine ilişkin tartışmalarda Washington'la Tel Aviv arasında fikir ayrılığı mı var sorusunu gündeme taşıdı.
3: İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'nin %60'ının İsrail güçlerinin kontrolünde olduğunu, bu oranı %70'i çıkarmayı planladıklarını söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu planın ABD'ye ait olmadığını belirtti. Rubio, kongrede katıldığı bütçe oturumunda konuştu. Demokrat kongre üyesi Rosa DeLauro'nun, Netanyahu'nun Gazze topraklarının büyük bölümünü ele geçirme hedefini hatırlatması üzerine Rubio, bunun Trump yönetiminin planı olmadığını savundu.
4: Bizim bir planımız var ve bu plan bunu öngörmüyor.
5: Yani İsrail ordusunun %70'ini ele geçirmesi konusunda bir fikriniz yok mu?
4: Bakın, o böyle bir açıklama yaptı ama bu söz konusu planın bir parçası değil. Bu plan bunu öngörmüyor.
3: Rubio, Washington'ın hedefinin Hamas tarafından yönetilmeyen bir Gazze olduğunu belirtirken, Hamas'ın silah bırakmadığı sürece bölgenin yeniden inşasına kaynak bulunamayacağını savundu. Hamas ise Gazze'nin savaş sonrası yönetimine ilişkin iddialara yanıt verdi. Hamas sözcüsü Kasım, Hamas'ın Gazze'de yönetimi bırakmak istemediği yönündeki haberleri yanıltıcı yalanlar olarak niteledi. Kasım, güvenlik dahil tüm idari yetkileri üzerinde uzlaşmaya varılacak ulusal bir komiteye devretmeye hazır olduklarını söyledi. Hamas, Gazze'de kurulması planlanan yönetim mekanizmasının önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu savunuyor.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği hızlandı. Singapur'daki programının ardından Endonezya'ya geçen Bakan Fidan,

0: yarın da Güney Kore'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya'nın başkenti Jakarta'da Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono tarafından havalimanında karşılandı. Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile bir araya geldi. Görüşmelerin verimli geçtiğini belirten Fidan, ortaya koyulan vizyon Türkiye ve Endonezya'nın daha etkili sonuçlar doğuracak biçimde çalışmaya hazır olduğunu gösterdi dedi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Bakan Fidan yarın da Güney Kore'yi ziyaret edecek. Güney Koreli mevkidaşı ile görüşmesi beklenen Fidan, Kore Üniversitesi'nde düzenlenecek konferansta hitapta bulunacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla kurultay için aracılar üzerinden görüşebileceğini söyledi. Parti yararına sonuç çıkacaksa niye görüşülmesin dedi. Yeni parti iddiaları da gündemindeydi Özel'in.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile aracılar üzerinden diyalog kurabileceğini söyledi. Kurultay için sonuç alma ihtimali varsa müzakereye açık olduğunu belirtti.
2: Müzakere kanalı hiç açılmadı ki tıkansın. Sonuçta parti yararına sonuç çıkacaksa niye görüşülmesin? Ama doğrudan değil, dolaylı ya da tarafsız bir takım aracılar üzerinden sonuç alma ihtimali varsa görüşülür. Sonuç dediğimiz kurultay.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında konuştuktan sonra mecliste gazetecilerle bir araya geldi. Kurultay yapılmasına yönelik nasıl bir yol haritası izleyeceksiniz sorusuna yanıt verdi.
2: 804 ıslak imzalı kurultay talebi var delegelerden. Giderek artıyor sayı. Karar kesinleşmediği için kurultay yapılamayacağını söyleyenler var. Tüm yolları deneyeceğiz. AYM kararı var. Bu karara istinaden Kemal Bey'in kurultayı toplaması gerekiyor. Yargıtay'a başvurduk. Bu tıkanmışlık ancak Yargıtay'ın kararıyla aşılabilir.
1: Özel yeni parti iddialarıyla ilgili olarak da yeni bir parti var. Olacak, olmalı ama bunu felaket senaryosu için düşündük dedi. Özgür Özel, 9 Haziran'da hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü dolayısıyla önümüzdeki hafta Manisa'da olacağını kaydetti. Bu nedenle 16 Haziran Salı günü grup toplantısı yapmayı düşündüklerini belirtti.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla FETÖ ve yolsuzlukla mücadele kapsamında parti içinde özel bir denetim mekanizması kurulacak. Yerel yönetim uzmanları ve hukukçulardan oluşacak olan mekanizma sadece hakkında yolsuzluk iddiası olan belediyeleri değil, tüm belediyeleri denetleyecek.
3: Masum belediye başkanlarımız için mücadeleye başlıyoruz.
4: FETÖ ve yolsuzlukla mücadele için denetim mekanizması kurulacak. CHP'li tüm belediyeler denetlenecek. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ilk MYK toplantısı yapıldı. FETÖ ve yolsuzlukla mücadele konusu masaya yatırıldı. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına FETÖ ve yolsuzlukla mücadele konusunda denetim mekanizması kurulması yönünde talimat verdi. Bu çerçevede belediyeler denetlenecek.
3: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
4: Denetim mekanizmasında yerel yönetimler ve hukuk konusunda uzmanlar yer alacak. Bu mekanizma sadece hakkında yolsuzluk iddiası bulunan belediyeleri değil, tüm belediyeleri denetleyecek. Amaç bir soruşturma ya da kriz ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek değil, riskleri önceden tespit edip gerekli tedbirleri almak. Habertürk'e konuşan CHP kaynakları, kazayı olduktan sonra konuşmak değil, olmadan önce önlemek lazım ifadelerini kullandı. Denetimler sonucunda raporlar hazırlanacak. O raporlar genel merkeze sunulacak. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun da kısa süre içinde toplanması bekleniyor. MYK'dan hain Kemal sloganı atan partililer ve bazı il başkanlarının dosyalarının sevk edilmesi halinde bu dosyaların ele alınacağı belirtiliyor.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel için rüşvet almak ve kanuna aykırılık suçlamalarıyla İstenen fezleke ile ilgili dosyayı Ankara'ya gönderdi. Başsavcılık Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca iki ayrı yetkisizlik kararı düzenlendi. Özgür Özel ile Veli Ağbaba hakkında iki farklı dosya kapsamında değerlendirme yapıldı. Her iki dosyada da iki ismin milletvekili olmaları nedeniyle soruşturma yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait olduğu belirtildi. Başsavcılık, Özgür Özel ve Veli Ağbaba yönünden yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderdi.

0: iştiharcılıklarını, sahtekarlıklarını.
1: AK Parti 26-28 Haziran'da Sakarya'da kampa girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenecek oturumlarda yeni dönemin yol haritası masaya yatırılacak.
2: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
3: AK Parti milletvekilleri geleneksel istişare kampında bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye süreci, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Yeni dönem yol haritası masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı 26-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Kampın adresi Sakarya olacak. Sapanca'daki kampın açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Ardından kapılar kapanacak, sıra sunumlara gelecek.
2: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz.
3: AK Parti 14 Ağustos'ta 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Kamp boyunca parti politikaları, çalışmalar ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin değerlendirme toplantıları düzenlenecek. Kampa milletvekillerinin yanı sıra teşkilat yönetimi ve kabine üyeleri de katılacak. Kampta yeni anayasa çalışmaları ve terörsüz Türkiye süreci başlıklarının yanı sıra iç ve dış politika, güvenlik stratejileri ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Erdoğan'ın kapanış hitabıyla kamp programı sona erecek.
1: AK Parti'de 4 ilde görev değişikliğine gidildi. Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'te yeni il başkanları görev yapacak. Açıklama AK Parti Teşkilat Başkanlığı'ndan geldi. Partinin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla 4 ilde görev değişikliğine gidildiği belirtildi. Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'te yeni il başkanları en kısa sürede görevlerine başlayacak denildi. Partinin Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğinin de altı çizildi.

0: Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir fabrikada çalışan 3 işçi elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Başka bir noktada ise geri dönüşüm fabrikasına silahlı saldırı sonucu kimyasal sızıntı meydana geldi.
1: Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda atık suyun toplandığı kuyuda arıza yaşandı. Su pompasındaki arızayı gidermek için kuyuya inen 3 işçi elektrik akımına kapıldı. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan fabrikaya ihbar sonucu ekipler sevk edildi. Fabrikaya ulaşan ekipler işçilerden Naci Gezer, Mustafa İnanç ve Yusuf Çekiç'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 3 işçinin cansız bedeni Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na kaldırıldı. Fabrikada üretime ara verilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. 19 Mayıs sanayi sitesinde ise bir geri dönüşüm firmasına başka bir iş yerinden ateş açıldı. Mermiler kimyasal karışımlı bir tonluk 4 depoya isabet etti. Silahlı saldırı sonucu kimyasal sızıntı meydana geldi. Bölgeye sevk edilen ekiplerden 6 polis kimyasal sızıntının etkisinde kaldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından polisler taburcu edildi. İş yerine ateş açan şüpheli ise Canik ilçesinde yakalandı. Yaşanan silahlı saldırının mülk sahibi ile kiracı anlaşmazlığı nedeniyle yaşandığı iddia edildi.
0: İzmir Çeşme'de tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Polat çiftinin korumalığını yapan Engin Polat'ın da kuzeni olan Can Polat saldırıda hayatını kaybetti.
2: Ambulans! Can Polat'ı vurdular! Ne olur! Allah'ım hayatımız zindan oldu artık! Ne olur polis ambulans gelsin!
3: Dilan Polat hem koruması hem de eşinin kuzeni olan Can Polat vurulunca sosyal medyada böyle canlı yayın yaptı. Gözyaşlarıyla yardım istedi.
2: Ne olur bekliyoruz odada kaldık hepimiz. Ne olursunuz. Allah'ım ne olur polis ambulans.
3: Haklarında açılan davalarla günlerce Türkiye'nin gündeminde olan Dilan ve Engin Polat çifti İzmir Çeşme'de tatile gitmişti. Alaçatı'da çiftin kaldığı otelde silah sesleri yankılandı. Polat çiftinin korumalığını yapan, aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, kurşunların hedefi oldu.
4: Polat demiş, standart 5-6 saat.
5: 5-6 saat.
4: Normalde yol 4 saat sürüyor.
3: Ağır yaralanan 37 yaşındaki Can Polat hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polat'ın katil zanlısı kaçarak izini kaybettirdi.

0: Dilan Polat'ın olayın hemen ardından sosyal medyada canlı yayın açması dikkat çekti. Polat bu paylaşımı kısa süre sonra kaldırdı.
1: Ne olur bekliyoruz, odada kaldık hepimiz. Ne olursunuz. Allah'ım ne olur polis ambulans.
0: Dilan ve Engin Polat'ın saldırıdan hemen önce otelden ayrılmak için hazırlık yaptığı öğrenildi. Can Polat da valizleri araca yüklemiş onları bekliyordu. Olayın şüphelisi S.A. çok geçmeden polis tarafından yakalandı. Soruşturma sürüyor.
2: İstanbul'da yaşayan Gamze Yıldız grip tedavisi için gittiği bir tıp merkezinde serum verildikten sonra fenalaştı ve sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Gamze'nin ailesi günlerdir tıp merkezinin önünde nöbet tutarken başka mağdurların da olduğu ortaya çıktı.
3: Ben de yaşamıyorum. Biz de yaşamıyoruz ki. Benim hayatım da bitti.
4: Biz ne haldeyiz? Kimsenin umurunda değiliz. İçim parçalanıyor. Gözümde yaş kalmadı ağlamaktan.
3: Acının tarifi yok. Bunun tarifi yok. Ben evladımı, ben meleğimi kaybettim. Ben her şeyimi kaybettim.
0: Biri soğuk algınlığı şikayetiyle gitti. Diğeri diş ağrısı problemiyle. İddiaya göre biri serum, diğeri de narkoz yüzünden hayatını kaybetti.
5: Burada fenalaşıyor, kalbi duruyor burada. Nefes alamıyor.
6: Gamze Yıldız henüz 28 yaşındaydı. 3 ay önce tıp merkezine soğuk algınlığı şikayetiyle gelmişti. Ancak ailenin iddiasına göre tıp merkezine verilen serum Gamze'yi hayattan kopardı.
5: İlaç alerjisi olduğunu söylüyor. Buna rağmen serum takıyorlar ve serumuna da 6 tane ilaç katıyorlar.
0: Gamze'nin ihmal sonucu öldüğünü düşünen aile tıp merkezinin hala açık olmasına tepkili. Aile, kızları vefat ettiği günden beri tıp merkezinin önünde nöbet tutuyor.
5: Şikayetçi olduk. Şu anda adli tıp raporu bekliyoruz. Buranın hakkında inceleme devam ettiğini söylediler ama herhangi bir netice alamadık da. Hala açık çalışıyor hala. İnsanlar geliyor gidiyor.
7: Gamze ilk değil. Sanıyorum böyle giderse de son olmayacak maalesef.
5: Bir yılda devam ederse, bura açık olursa buradayız. Buradan gitmeyeceğiz. Kapanana kadar buradayız.
3: Artık gün kavramımız kalmadı. Buradayız.
0: Aynı tıp merkezi bir başka şüpheli ölüm vakasıyla daha gündemde. Bu kez iddia yanlış verilen narkoz.
6: Murat Aydın 40 yaşındaydı. Ümraniye'deki aynı tıp merkezine diş ağrısı sebebiyle 1,5 yıl önce başvurmuştu. Ancak ailenin iddiasına göre sağlıklı girdiği yerden cenazesi çıktı.
4: Aşağıda burada dişinin ücretini öderken yığılıp kalıyor. Kalp krizini burada geçiriyor. Ve burada hiçbir şey yapamıyorlar. Ne kadar acı bir şey değil mi?
0: İki aile de açtıkları davaların sonucunu bekliyor.
4: Ben bir ihmalin olduğunu düşünüyorum. Kimse bize bir açıklama yapmadı.
7: Hala da bir sonuç almıştık. Herhangi bir yerden bir açıklama da yok.
0: Tıp merkezi Gamze'nin ölümünde söz konusu işlemin doktorların bilgisi dışında olduğunu ve işlemi yapan çalışanın iş akdine son verildiğini belirtti. Adalet nöbetinde olan aileler tıp merkezinin kapatılıp sorumluların ceza almasını istiyor.
4: İhmali olan kim varsa bırakacak, alınacak sertifikası elinde.
3: Benim yavruma burası mezar oldu, başkalarına da olmasın.
2: İstanbul Küçükçekmece'de iş makinesi taşıyan çekici kontrolden çıkarak devrildi. Kazada devrilen iş makinesinin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
8: Çekici bariyere çarptı, sonra yoldan çıktı. Yan yatan aracın üzerindeki iş makinesi sürücünün ölümüne neden oldu. Hasan Çakmak kullandığı çekiciyle İstanbul Küçükçekmece'de ilerliyordu. Çekicinin üzerinde iş makinesi vardı. Kontrolden çıkan çekici önce bariyerlere çarptı. Ardından ağaçlık alana girip yan yattı. Çekicinin üzerindeki iş makinesi araçtan fırlayan Hasan Çakmak'ın üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Sürücü Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: 12 Temmuz'da yapılacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı oturumları 26 Temmuz'a ertelendi. Açıklama, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi başkanı Bayram Ali Ersoy'dan geldi. Buna göre Ankara'daki NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi sebebiyle 12 Temmuz'da yapılacak akademi giriş sınavı ve öğretmenlik alan bilgisi testi ertelendi. Her iki oturum da 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Vuraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda Türk sahipli gemilere ilişkin son durumu açıkladı. Bölgede 9 geminin bulunduğunu belirten Vuraloğlu, süreci yakından takip ediyoruz dedi. Vuraloğlu, savaş nedeniyle Körfez bölgesinde kalan Türk uçağının olmadığını da söyledi.
1: Bir tanesi Türk bayraklı olmak üzere toplam 9 tane Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nda. Bu gemilerden 2 tanesinin çıkma talebi yok. Diğerlerinin yine çıkma talepleri var. Bunları yakından takip ediyoruz. Orta Doğu'da ya da Körfez bölgesinde halihazırda kalan uçağımız yok. 3 tane uçağımız vardı. Bunları peyderpey aldık ve dolayısıyla şu anda herhangi bir uçağımız söz konusu değil.
2: Hürmüz Boğazı'ndaki Türk bayraklı gemilere dair son durumu paylaştı. Kalkınma yolunun Orta Doğu için önemini anlattı.
1: Hürmüz Boğazı'nı bir anlamda bypass eden diyelim, oraya alternatif oluşan, kırmızıyla gördüğümüzde bakın bir üstte bizim kalkınma yolu koridorumuzdur. Projemiz Irak'ın Basra Körfezi'ndeki limanından başlayıp 1200 kilometrelik bir hatla Türkiye sınırlarına gelen otoyol ve demiryolu. Eğer biz bu projeyi bugün bitirmiş olsaydık Hürmüz Boğazı bu kadar dünyanın gündemine oturmamış olurdu.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Vuraloğlu Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtladı. Gündeminde 7-8 Temmuz'da Türkiye'de gerçekleştirilecek NATO zirvesi de vardı. Etimesgut Havalimanı'nın 15 Haziran'da açılacağını duyurdu.
1: Etimesgut'taki askeri havalimanını sil baştan yapıyoruz. Bu ayın 15'inde Cumhurbaşkanımızla açılışını yapacağız. Ay Yıldız projesine 2 kilometre sadece. Yani dolayısıyla hem gelen misafirlerimiz çok kısa mesafelerde gidecekleri yerlere ulaştıracağız. Hem de Esenboğa yolunu artık daha çok vatandaşımızın rahat kullanabileceği imkanlara taşıyacağız.
2: Bakan Vuraloğlu, ilk sinyalin 1 Nisan'da verildiği 5G'de kullanıcı sayısının 30 milyonu aştığını ifade etti. Hız şikayetlerine ilişkin çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda bunu konuşmayacağız dedi.
0: Kuveyt Havalimanı'na düzenlenen saldırı hakkında açıklamalar peş peşe geldi. İran, havalimanına ABD'nin füze önleyicisinin düştüğünü iddia etti. ABD ise durumu yalanladı. İran devrim muhafızlarından yapılan açıklamaya göre İran Kuveyt Havalimanı'na saldırmadı. Havalimanına Amerikan Patriot sistemindeki bir hatadan dolayı füze önleyici düştü. ABD ordusuysa iddiayı yalanladı. İran'ın kasıtlı bir şekilde vurduğu iddia edildi. Öte yandan İran, Umman Körfezi'nde bir ABD askeri gemisine hedef aldığını iddia etti. Geminin İran Körfezi'ne yaklaştığına savundu. ABD Merkez Komutanlığı bu iddiayı da yalanladı. ABD, İran'a ait Keşf Adası'na saldırı düzenlemişti ve buna karşılık İran, Kuveyt'teki ABD'nin askeri üssünü hedef almıştı. Kuveyt, bir insansız hava aracının havalimanına düştüğünü açıklamıştı. ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu azarladığı iddialarını doğruladı. Netanyahu'ya kızgın olmadığını ifade eden Trump, "Ben olmasaydım şu anda İsrail olmazdı" ifadelerini kullandı.
2: ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu telefonda azarladığını doğruladı. Netanyahu'nun Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesinden rahatsız olduğunu açıkladı. Trump, New York Post'un Pod Force One programına konuk oldu. Sunucu Trump'a Netanyahu'ya söylediği iddia edilen "Sen kahrolası bir delisin, ben olmasaydım hapiste olurdun" sözlerini sordu.
3: I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, "Bibi, we gotta stop this. We gotta stop it."
2: Trump, İran'a saldırma konusunda İsrail'in kendisini kandırdığı iddialarını ise yalanladı. Saldırı kararını kendisinin verdiğini belirterek, amacının İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek olduğunu tekrarladı.
3: I'm the one that started it because, again, I don't want to bore anybody, but I started because we can't let them have a nuclear weapon. Now, that pertains to Israel because they probably would have been the first one to get hit. There would be no Israel. Tell you what, if there wasn't me, there would be no Israel right now.
2: Trump ve Netanyahu arasındaki görüşmeye ilişkin detaylar Axios'ta yayınlanmış. ABD Başkanı'nın Netanyahu'ya "Sen kahrolasın"

0: olası bir dilisin. Ne yaptığını sanıyorsun dediği öne sürülmüştü. Trump'ın Netanyahu'nun yolsuzluk davalarına gönderme yaparak ben olmasaydım şu an hapiste olurdun dediği iddia edilmişti.
1: İsrailli diplomat Birleşmiş Milletler'deki uluslararası konferansta protestolar nedeniyle konuşmasını tamamlayamadı. Aralarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve beraberindeki heyetin de olduğu çok sayıda yetkili protestolara katıldı.

0: procedure was infected.
1: İsrailli diplomat protestolar nedeniyle konuşmasını bitiremedi. Aralarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da olduğu çok sayıda yetkili İsrailli diplomatı protesto etti. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Cenevre'deki konferansı sırasında İsrailli diplomat Gadban söz aldı. Filistin'in Uluslararası Çalışma Örgütü'ne geçici üyeliğine tepki gösteren Gadban, tepkiler nedeniyle konuşmasını tamamlayamadı. Salonda bulunan çok sayıda ülkenin bakanlarıyla sendika temsilcileri masalara vurarak İsrailli diplomatı protesto etti.
2: Señores delegados, por favor, habíamos hecho hincapié en el inicio en solicitar.
1: Konuşma sırasında salonda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, beraberindeki Türk heyet ve Türkiye'den sendika temsilcileri de İsrailli konuşmacıya yönelik protestolara katıldı. Protesto sırasında Filistin bayrağı açan bazı yetkililer güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı ve bayrakları indirmeleri istendi. Türkiye'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan tarafından temsil edildiği konferans 12 Haziran'a kadar sürecek.
3: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de yapılacak olan Deniz Kurdu 2 tatbikatı başlıyor. Tatbikata bu yıl 18 bin personel katılacak.
4: Deniz Kurdu 2 2026 tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetleri Tatbikatlar Programı'na istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca icra edilen fiili bir tatbikattır.
5: 060 kertesi 97 mil. Yüksek süratle hava teması.
6: Deniz Kurdu tatbikatı için hazırlıklar tamam. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca düzenlenen tatbikat Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek.
4: Tatbikatın amacı Deniz Kuvvetleri bağlısı komutanlıkların harekatı, sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, tatbikata katılacak unsurların harekata hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi.
6: Deniz Kurdu 2 tatbikatına binlerce personel katılacak.
4: Tatbikata toplam 125 deniz unsuru, 60 hava vasıtası ve 18 bin personel iştirak edecektir.
6: Tatbikatta ilkler de yaşanacak. İlk defa bir tatbikatta toplam 8 güdümlü mermi ile bir torpido atılacak. Deniz hava vasıtalarından 5 güdümlü mermi hedefi imha edecek. Tatbikat 14 Haziran'da sona erecek.
3: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nde düzenlenen Bakanlar Konseyi toplantısına katılmak üzere Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Bolat, görüşmelerin ardından yaptığı değerlendirme de Fransa-Türkiye ticaret hacminin son 5 yılda %71 arttığını belirtti. AB Komisyonu'nun Türkiye ile Gümrük Birliği'ni Made'in EU kapsamında değerlendiren karar almasını da önemli bir haber olarak değerlendirdi.
7: Türklerin eğitimde, sanatta, emek dünyasında, iş dünyasında, hizmetler, sanayi, ulaştırma alanlarındaki başarıları bizi gururlandırıyor. Son 5 yılda Türkiye-Fransa ticareti karşılıklı toplamda %71 artışla 14 milyar dolardan 24.2 milyar dolara yükseldi. Böyle giderse bu yıl 25 milyar doları aşabiliriz. Hedefimiz 2030'a doğru 30 milyar dolar toplam ticarete ulaşmak. Avrupa Birliği Komisyonu'nun 4 Mart tarihinde 3 ay önce Türkiye ile olan gümrük birliğini de Made in EU kapsamında değerlendiren bir karar alması çok önemli bir sevindirici haber oldu. Çok yoğun diplomatik, ticaret diplomasi çalışmalarımız oldu. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, özel sektör kuruluşlarımız ve Avrupa'da ki Türkiye'de yatırım yapmış şirketler hepimiz mücadele ettik bir takım ruh içinde.
3: Vize başvurusu süreçleriyle ilgili şikayetler inceleniyor. Aracılık eden firmalar mercek altına alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat şikayetler üzerine 7 vize şirketine inceleme başlatıldığını duyurdu.
6: Son 5 yılda vize başvurularında aracılık hizmeti hakkında

0: 153 şikayet başvurusu yapıldı. 7 vize şirketine inceleme başlatıldı. Vize başvurularında yaşanan sorunlar mercek altına alındı. Schengen başvurularında aracı kurumlar üzerinden yürütülen işlemler ve randevu için yazılım kullanıldığı yönündeki iddialar meclis gündemine taşındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuya ilişkin soru önergelerine yanıt verdi. Reklam kurulunun 7 vize şirketi hakkında inceleme başlattığını belirtti.
1: Denetmenlerimiz piyasayı, firmaları denetliyorlar.
0: Bakan Bolat son 5 yılda bu konuda 143'ü CİMER, 10'u ise E-Devlet üzerinden olmak üzere 153 başvuru yapıldığını paylaştı. Başvuranların hak arama yollarına yönlendirildiğini ifade eden Bolat, şahsi IBAN numarasına ödeme alınması ve fatura verilmemesi gibi iddialarında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini kaydetti. Bolat, vize başvuru aracılığı hizmeti veren kurumların fiyatlandırma, iade koşulları ve bilgilendirme yükümlülükleri açısından da tüketicinin korunması mevzuatında özel bir düzenleme bulunmadığını söyledi. İlave tedbirlerin ilgili kurumların görüşleriyle değerlendirildiğini ifade etti.
2: Trafikteki kavgalar nedeniyle cezalar caydırıcı düzeye çıkarılsa da maalesef istenmeyen görüntüler gelmeye devam ediyor. Son örnek İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. İki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
3: Yapmayın, yapmayın.
0: Yolu paylaşamadılar. Araçlarından inip kavga ettiler.
3: İnme arabadan hemşerim, inme arabadan. Haksızsın.
0: Cep telefonu kamerasına yansıyan olay İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. İddiaya göre iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü aracından inerek otomobil sürücüsünün yanına gitti.
3: İnme arabadan hemşerim, inme arabadan. Haksızsın.
0: Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü de aracından indi. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü hafif ticari aracın şoförüne tekme ve yumruklarla saldırdı.
3: Yapmayın, yapmayın.
0: Kavga anları yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.
2: Ankara'da 7. kattaki apartman dairesine nişanlısıyla girdi. Aralarında tartışma çıktı. Sonra da balkondan düşüp hayatını kaybetti. Türkan Biçer'in düşme anının görüntülü kayıtları ortaya çıktı. Türkan Biçer yaşadığı arbede sonrası balkonda yaklaşık 1,5 dakika asılı kalıyor ve aşağı düşüyor.
0: Taksiden nişanlısıyla birlikte indi. Bina çevresinde belli bir süre tartıştı. Ardından 7. kattaki evinin balkonundan kıyafetsiz halde düşerek vefat etti. Türkan Biçer'in olay gecesine ait yeni görüntüleri ortaya çıktı. Olay 25 Mart'ta Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde meydana geldi. 30 yaşındaki Türkan Biçer'in ailesi nişanlısı tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Biçer'le nişanlısı arasında olay gecesi yaşanan anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Biçer ve nişanlısı arasındaki tartışma birlikte taksiden inmelerinin ardından başlıyor. Apartmanın içerisinde de devam ediyor. Evin balkonunda yaşanan hareketlilikle Biçer'in kıyafetsiz halde düşmesinin ardından nişanlısı dışarı çıkıyor. Sonra tekrar eve girerek çarşaf alıp aşağı iniyor. Şüpheli ölümle ilgili Biçer'in düştüğü ana ait güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde balkonda yaşanan arbede ve düşüş anı yer aldı. Biçer'in arbede sonrasında balkonda yaklaşık 1,5 dakika asılı kaldığı, ardından aşağı düştüğü görülüyor. Gözaltına alınan şüpheli nişanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2: İstanbul'da bir kadın iddiaya göre kendisini doktor olarak tanıtan bir kişiye botoks yaptırdı. O işlemden sonra ise bakın ne oldu.
4: Yeni cilt bakım yapmışsın gibi olacak.
0: Düğün öncesi botoks yaptırmak istedi. Ortaya çıkan sonuçla şoke oldu.
5: Buraya daha öncesinde dolgu işlemi de yaptırdım. Memnun kaldığım için gittim ama botoks yaptırdıktan sonra maalesef göz kapağım bu şekilde.
0: İstanbul'da yaşayan İdil Keten, botoks yaptırmak için iddiaya göre kendisini doktor olarak tanıtan bir kişiyle anlaştı.
5: Kendisinin evine gittim zaten. Herhangi bir kliniği, herhangi bir çalışma yeri yok.
0: İşlem tamamlandı, botoks bitti. 9 gün sonra ise Kadının göz kapağı düştü.
5: Kendisine ulaşmaya çalıştım. Ulaştığımda da bana çok komik bir şekilde gözün enfeksiyon kapmıştır ya da gribel enfeksiyonla birleşmiştir bu durum. Botoks'tan olmadığını iddia etti.
0: İdil Keten işlemi yapan kişiden şikayetçi oldu. Yaklaşık 3 ay sonra düğünü olan genç kadın sorumlunun ceza almasını istiyor.
5: Düğünümüz vardı fakat iptal olma ihtimali var maalesef yüzüm yüzünden. Bu

0: şekilde katılamayacağıma göre lütfen bu tarz yerlere, bu tarz insanlara kanıp yapmayın. Başkasının başına gelmesini istemiyorum.
1: Jandarmanın kuruluşunun 187. yılı Nevşehir'de ilginç bir etkinlikle kutlandı. Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı paraşüt timi sıcak hava balonlarından atladı.
2: Paraşütlerini alıp balona bindiler, metrelerce yüksekliğe çıkıp kendilerini rüzgara bıraktılar. Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşunun 187. yılı Nevşehir'de de kutlandı. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nın paraşüt timi bu kez sıcak hava balonlarından atladı. Aşk Vadisi üzerinde serbest düşüş yapan tim daha sonra paraşütlerini açarak Kapadokya semalarında süzüldü. Yerli ve yabancı turistler gösteriyi büyük bir ilgiyle izledi.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kasım ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak iklim zirvesi öncesinde iş dünyasıyla buluştu. Zirveyi yeşil dönüşüm kapasitesinin dünyaya gösterileceği bir dönüm noktası olarak niteledi.
3: COP31 yalnızca devletlerin yürüttüğü bir bürokratik süreç olmamalı, olamaz. COP31'i reel sektörümüzün yeşil dönüşüm kapasitesini dünyaya göstereceği bir dönüm noktası olarak görüyoruz.
2: İş dünyasının iklim değişikliğiyle mücadelede yer aldığını söyledi. Türkiye'nin bu süreçteki hedefini paylaştı.
3: Bir dönüşümden bahsediyoruz. Tüm dünya bu dönüşümü takip ediyor. Biz takip eden değil, yol gösteren, yön veren bir ülke konumunda olmak istiyoruz.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Business Forum Türk İş Dünyası istişare toplantısına katıldı. Kasım ayında yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi öncesinde iş dünyası temsilcilerine seslendi.
3: Diyalog, uzlaşı ve aksiyon öneriyoruz. COP31'de hedefimizi sözün aksiyona dönüştüğü, artık eylemlerin hızlandığı, aksiyonun sahada bir fiil yayıldığı bir zirve temelinde oturtuyoruz.
2: Kurumun gündeminde sıfır atık projesi de vardı.
3: Sıfır atık vizyonunun döngüsel ekonomi modelleriyle sanayiye entegrasyonu rekabet gücümüzü katlayacak bir diğer anahtardır. Gelin bu vizyonu tüm dünyaya birlikte yayalım.
1: Bolivya'da ekonomik kriz nedeniyle haftalardır süren protestolar hükümeti sarstı. Devlet başkanı üzerindeki baskı artarken kabineden peş peşe iki istifa haberi geldi.
2: Bolivya'da haftalardır devam eden hükümet karşıtı gösteriler ülkedeki siyasi krizi derinleştirdi. Son 40 yılın en ağır ekonomik kriziyle mücadele eden ülkede devlet başkanı Rodrigo Paz'a yönelik istifa çağrıları sürerken hükümetten iki ayrılık haberi geldi. Bolivya Eğitim Bakanı Beatriz Garcia ile Savunma Bakanı Marcelo Salinas görevlerinden istifa etti. İki bakanın istifasına ilişkin resmi bir gerekçe gösterilmedi. Ancak gelişme devlet başkanı Paz'ın siyasi konumunun giderek zayıfladığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi. Ülke genelinde düzenlenen protestolarda göstericiler birçok kentte güvenlik güçleriyle çatışmış, olaylarda bir kişi hayatını kaybetmişti. Protestocular ekonomik krizin sorumlusu olarak gördükleri hükümetin istifasını talep ediyor. Hükümetse protestoların arkasında hakkında yakalama kararı bulunan eski devlet başkanı Evo Morales'in destekçilerinin olduğunu öne sürüyor. Devlet başkanı Paz daha önce yaptığı açıklamada sorunları diyalog yoluyla çözmek istediğini belirtmiş, ancak gerekirse anayasanın tanıdığı olağanüstü hal yetkilerini kullanabileceği uyarısında bulunmuştu.
1: İngiltere'de polis geçen yıl bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden bir öğrenciyi ağır yaralı haldeyken kelepçelenmesi nedeniyle yoğun eleştirilerin hedefi oldu. Polis merkezinin önünde toplanan yüzlerce göstericiyle polis arasında arbede yaşandı.
4: Put the hand in the cuff, mate.
2: Polis bıçaklanan öğrenciyi ağır yaralı haldeyken kelepçeledi. İngiltere'de yaşanan olay yoğun eleştirileri ve protestoları tetikledi.
4: Don't think you have, mate.
2: Geçen yıl

0: Southampton'da yaşanan olayın detayları mahkemeye sunulan polis vücut kamerası görüntüleri sonrası ortaya çıktı. Görüntülerde yerde yatan 18 yaşındaki Henry Novak'ın bıçaklandım ve nefes alamıyorum dediği, bir polisin ise sanmıyorum dostum yanıtını verdiği görüldü. Polislerin ağır yaralı haldeki Novak'ı kelepçelediği, yaralandığını fark etmelerinin ardındansa kelepçeleri çıkararak kalp masajı yapmaya başladığı anlar yer aldı. Novak'ı bıçaklayan 23 yaşındaki saldırgansa çıkarıldığı mahkemede en az 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay anına ilişkin görüntülerin paylaşılmasının ardından yüzlerce kişi Southampton Polis Merkezi önünde toplandı. Göstericiler, ABD'de polis müdahalesi sırasında hayatını kaybeden George Floyd'un son sözlerine atıfla "Nefes alamıyorum" sloganları attı. Bazı göstericiler polis memurlarına çeşitli cisimler atarken polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Hampshire polisi özel açıklaması yaparken polis teşkilatı olaya karışan memurlardan birinin istifa ettiğini, 3 memurun ise soruşturmada tanık sıfatıyla yer aldığını duyurdu. Görüntülerin yürek burkan nitelikte olduğunu belirten İngiltere Başbakanı Starmer ise polisin yanıtlaması gereken ciddi sorular olduğunu savunuyor.
1: Finlandiya'nın kuzeyinde bulunan Lapland bölgesi yaz turizmini canlandırmak amacıyla bir girişim başlattı. 18 Haziran'da başlayacak etkinlikte katılımcılar bir define avına katılacak, ödülse 20 bin euro değerindeki bir altın külçesi.
0: Kış turizmiyle öne çıkan Finlandiya yaz turizmini de canlandırmak için harekete geçti. Lapland bölgesi altın ava etkinliğiyle bir şanslı kişiye 20 bin euro değerinde külçe altın verecek. Etkinlik ülkenin en büyük kayak merkezinin yer aldığı Levi kentinde yapılacak. İlk ipucu 18 Haziran'da Levi ziyaretçi merkezinde katılımcılarla paylaşılacak. Merkezden yaz boyunca ipuçları verilecek. Katılımcılar Levi'nin doğal güzelliklerini, simge yapılarını ve turistik noktalarını keşfedecek. Zaman ilerledikçe altının yeri daha da netleşecek. Son ipucunun 22 Ağustos'ta açıklanması planlanıyor. Altın avını yerel bir maden şirketiyle bölgenin turizm ofisi organize ediyor. Etkinlikte kazı yaparak doğaya zarar verilmemesi isteniyor. Katılımcılardan yalnızca izin verilen alanlarda hareket etmeleri talep ediliyor. Levi, Finlandiya'nın en önemli kayak merkezlerinden biri olarak biliniyor. Bölge kış aylarında kayak pistleri ve kuzey ışıkları sayesinde yoğun ilgi görüyor. Yaz aylarında ise Lapland'da gece yarısı güneşi olarak bilinen doğa olayı yaşanıyor. Bölge belirli dönemlerde gün boyunca güneş ışığı alıyor. Lapland ayrıca dünyaca ünlü Noel Baba evine de ev sahipliği yapıyor.
1: Yaz mevsimi geldi. Avrupa'da sıcaklar arttı. İspanya'da sadece Mayıs ayında aşırı sıcaklar nedeniyle 101 kişi hayatını kaybetti. Asya ülkelerinde ise sıcaklara şiddetli yağış eşlik etti.
2: Kuzey yarımkürede yaz mevsimi başladı. Avrupa'da sıcaklık rekor seviyelere ulaştı. Doğu Asya'da ise sıcak havaya yağışlar eşlik etti. Avrupa'da sıcaklığın rekor seviyeye ulaştığı ülkelerden biri İspanya. Sağlık Bakanı Monica Garcia, ülkeyi oldukça sıcak bir yazın beklediği uyarısında bulundu. Sorun artık sadece daha sıcak olması değil, sıcak havanın her yıl daha erken gelmesi dedi. Ülkede aşırı sıcak kaynaklı ölümler ise arttı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Mayıs'ta 101 kişi hayatını kaybetti. Bu son 10 yılda sıcaklardan kaynaklanan aylık ortalama ölüm sayısının 3,6 katı. İtalya'nın başkenti Roma'da ise şiddetli yağışlar etkili oldu. Hortum meydana geldi. Rüzgarlar ağaçları devirdi, yollar felç oldu. Şiddetli yağışların görüldüğü diğer ülke Japonya oldu. Ülkenin güneyini Jiang bir tayfunu vurdu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle 10'dan fazla kişi yaralandı. Maddi hasar oluştu. Ülkede 300'den fazla uçuş iptal edildi. İki eyalette 47 binden fazla ev elektriksiz kaldı. İlerleyen günlerde de ülkenin birçok bölgesinde kuvvetli rüzgar, sağanak, heyelan ve yüksek dalgaların etkili olacağı öngörülüyor.
1: İzmir'de kirazlar kızardı, hasat mesaisi başladı. Geçtiğimiz yıl zirai don nedeniyle verimin düştüğü bahçeler bu yıl yeniden bereketlendi.
2: Dallar boynunu yere eğdi. Hasat zamanı geldi. Kiraz bu sene yüzleri güldürdü.
3: Tüketici

0: Yeteri miktarda kiraz tüketecek, bol görecek.
1: Geçen sene biraz sevinemedik ama bu sene daha güzel oldu.
2: Burası Türkiye'nin en önemli kiraz üretim merkezlerinden biri, İzmir'in Kemalpaşa ilçesi. Geçen yıl don nedeniyle ne dalda ne de sofrada kiraz yoktu. Ancak bu yıl hasat umut verdi, kiraz bereketiyle geldi.
0: Geçen sene özellikle çiçek başlangıç döneminde oluşan soğuk zararları bölge genelinde %90'lara varan hasar oluşturdu. Bu sene soğukla alakalı bir sıkıntımız yok çok şükür.
3: Olmadı mı bizi de yoruyor, yorucu oluyor. Böyle oldu mu güzel oluyor. İşçi de yorulmuyor. Kirazda bolluk var, güzellik var. İşçinin yüzü gülüyor, sahibinin yüzü gülüyor.
4: Çok güzel kirazlarımız, talihli cinsi. Bu yıl çok güzel. Geçen yıl olmadı. Verimi yoktu.
5: Geçen yıl zirai don nedeniyle zarar gören kiraz için bu sene üretici umutlu. Toplanan kirazlar hem iç pazara hem de Avrupa'ya gönderiliyor.
0: Tüketici 100 TL ile 500 TL arasında kiraz tüketebilir. Kalitesine göre, çeşidine göre, aromasına göre.
6: Türkiye'nin en bereketli tarım arazilerinin bulunduğu Çukurova'da erkenci karpuz hasadı sürüyor. Ülkenin karpuz ihtiyacının dörtte birini karşılayan Adana'da fiyatlar da günden güne düşüyor. Marketlerde ortalama 60 lira olan karpuzun kilo fiyatı Adana'da tarlada 15 lira.
7: Yaklaşık 2 haftadır karpuz hasadı başladı.
5: Binlerce dönüme ekilen erkenci karpuzda hasat sürüyor. Rekolte beklentisi yüksek olan karpuzda fiyatlarsa günden güne düşüyor.
7: 110 bin dekarın üstünde erkenci ve orta erkenci, daha sonra açık arazilerde ekilmiş karpuzlar olarak zamanı gelen karpuz hasat edilmeye başlandı.
8: Maşallah. Adana hasadı.
5: Burası Türkiye'nin karpuz üretiminin %25'ini sağlayan Adana. Deniz kıyısındaki Karataş'ta erkenci karpuz hasadı bir süre önce başladı. İşçilerin tarladaki yoğun mesaisi sürüyor. Marketlerde ortalama 60 liraya satılan karpuzun kilogram fiyatı Adana'daki tarlada 25 liradan 15 liraya kadar düştü.
7: Şu andaki fiyatlar 4-5 kilonun üstü 12 kiloya kadar olan karpuzlarda 15 lirayla 20 lira arasında değişiyor kilogram fiyatı.
5: Devam eden hasatta bu yıl rekolte beklentisi de oldukça yüksek. Yaklaşık 125 bin dekar alanda gerçekleştirilen üretimde bu sezon 800 bin ton rekolte bekleniyor.
7: Fiyatlar üretici için eğer dönüm birimden 5-6 tonun üstünde almışsa uygun bir rakam, para kazandıracak bir rakam.
5: Çukurova'da karpuz hasadının yaz sonuna kadar sürmesi bekleniyor.
6: Milli Saraylar Başkanlığı'nın geleneksel Mehteran gösterileri yeniden başladı. Mehter takımının marşları yaz sezonu boyunca İstanbul'daki 3 tarihi sarayın avlusunda yankılanacak.
5: Köz, davul, zurna. Mehter geleneğinin simgeleşen marşları bir kez daha saray avlularında.
9: Çok gururluyum Türk olduğum için. Gözlerim doldu. Gerçekten çok güzel.
5: Milli Saraylar Başkanlığı'nın geleneksel Mehteran gösterileri yeniden başladı.
10: Burada olduğumuz için çok mutlu ve gururluyuz. Buranın hissi çok başka. Türk olduğumuz için gurur duyuyoruz ve burada Mehter dinlemek çok keyifliydi.
5: Gösteriler 30 Eylül'e kadar her salı Dolmabahçe, her çarşamba Topkapı ve her perşembe Yıldız Sarayı'nda düzenlenecek.
10: Şey Mehter. Biz de bugün buradayız da bunu tekrar yaşadığımız için çok mutluyuz.
5: Mehter Marşı saray avlularında yankılanırken ziyaretçiler de hem tarihi hem de kültürel bir yolculuğa çıkacak.
11: Az önce izledik. Çok gurur vericiydi. Herkesin geçmişini hani yeni nesillere aktarması için bu geleneklerini takip etmesini tavsiye ederim.
12: Böyle şeyleri görmek gurur verici bizim için. Hani benim ve benden sonra gelen nesillere de bunların tatmasını istiyorum zaten.
6: Hızlı yaygınlaşan dizi film izleme platformları ve artan sinema bileti fiyatları sinemaya talebi yıldan yıla düşürdü. TÜİK'in verilerine göre 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla sinema seyircisi sayısında %15 azalma var.
13: Yükselen bilet fiyatları, yaygınlaşan dijital platformlar ve gelişen ev sinema sistemleri beyaz perde keyfi eve taşınınca sinema izleyicisi azaldı.
14: Uzun yıllardır gidemiyoruz. Pahalı. Yani artık o bizde lüks kalıyor.
15: Biz eve zor gidiyoruz. Sinema nerede? Sinemaya zor. Eve yetişsek şükür yani. Çalışmaktan fırsat yok.
16: Sinema bir zamanlar hafta sonu klasiğiydi. Ancak şimdi her geçen yıl gidenlerin sayısı azalıyor. Bu yıl da geçen yıla kıyasla sinemaya gidenlerin oranında %15 azalma var. Peki kim neden sinemaya gitmiyor?
17: Eski filmlerin tadını bulamıyor seyirci. Şu an çekilenlerin hiçbirinde o tat yok.
18: Çok güzel filmler yapılmıyor dizilerde. Bu kavgalı, dövüşlü, vuruşlu, kırışlı falan oluyor. Onun için de biraz tercih etmiyorlar gibi geliyor bana.
13: Geçen yıl aralarında eski filmlerinde olduğu 771 film gösterime girdi. Bunun 159'u yerliydi. Sinemaya giden izleyici sayısı 27 milyon 657 binde kaldı. Sinemaya neden gitmiyorsunuz sorusuna herkesin verdiği yanıt farklı. En büyük nedense bilet fiyatları.
19: Fiyatlar çok arttı. Evden ancak seyredebiliyoruz. Ev sinema yapıyoruz.
20: Fiyat olarak yani biraz fazla geliyor sanırım o yüzden insanlara. Bir de zaman, ekonomik durum. Yani maaşların az olması.
21: Bir bilete ne kadar ödediniz?
22: 170 liraydı. 4 kişi gitmiştik. 340. Yani 680 lira ama bindik olmuştuk. Mısırı, kolası falan.
13: Artık pek çok film ev konforunda tek tuşla izlenebiliyor. Bu da sinema yerine evi güçlü bir alternatif kıldı.
21: Evde konfor daha yüksek olduğu için bu artık filmler de internette yayınlandığı için insanlar gitmiyor olabilir.
23: 2 yıldır falan gitmiyorum. İnternetten izleyebiliyorsunuz. Artık sinema salonları biraz daha boş kalmaya maalesef yüz tuttu.
6: Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsü UNESCO Dünya Mirası geçici listesine girdi. Kampüs mimarlık, ekoloji ve kültürel yaşamı bütüncül bir yaklaşımla bir araya getiren özgün yapısıyla dikkat çekiyor. ODTÜ ile birlikte Türkiye'nin UNESCO listesindeki varlık sayısı da böylece 80'e çıktı.
24: 70 yıl önce burada tek bir ağaç dahi yoktu. Tamamen bir bozkır, ODTÜ'lüler. Bu kampüse milyonlarca ağaç diktiler ve sonuçta bugün ormanıyla, 45 kilometre karelik ormanıyla, içinde bulunan gölüyle yaşayan bir miras.
5: Ormanı, Eymir Gölü, arkeolojik müzesi, doğal güzellikler, kültürel yaşamla birleştirildi. ODTÜ, yarattığı kampüs deneyimiyle UNESCO tarafından tescillendi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsü UNESCO Dünya Mirası geçici listesine girdi. Bu gelişmeyle Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası geçici listesindeki varlık sayısı 80'e yükseldi.
24: Bu alanda da dünyada sayılı. Yani bir elin parmağını geçmeyecek kadar kampüs bu listede var. Ve Türkiye'den de sadece Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
25: Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin kampüsü Türkiye'nin en büyük ve en yeşil kampüsü olarak biliniyor. 4500 hektarlık alandan oluşan bu kampüsün 3043 hektarı ormanlık alandan oluşuyor.
5: ODTÜ kampüsü Türkiye'nin ilk modern üniversite yerleşkelerinden biri olma özelliğini taşıyor. Kampüsün sınırları içerisinde arkeolojik alanlar ve ODTÜ Arkeoloji Müzesi yer alıyor.
25: Orta Doğu Teknik Üniversitesi ormanı ağaçlandırma çalışmaları sonucu oluşturuldu. Korunan doğası ve ekolojik alanlarıyla kampüs biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağladı.
24: Hiç ağacın olmadığı bir bölgenin hem ağaçlandırılması hem de böyle bir mimari eserin birbiriyle uyumlu ve planlı bir şekilde tasarlanarak hayata geçirilmesi 70 yıllık kampüsümüzün gerçekten en vurucu ve önemli noktalarından bir tanesi.
6: Eskiden halılar sokakta, balkonlarda yıkanıyordu. Zamanla sokaklarda halı yıkamak yasaklandı. Tabii hal böyle olunca da halı yıkama firmaları tercih edilmeye başlandı. Ancak vatandaş fiyatlardan şikayet ediyor, firmalar da tabii ki maliyetlerden. Siz haberimizi izlerken biz de bu saat dilimine bir noktayı koyalım. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
26: Onu böyle foşur foşur yıkamak aslında en güzeli.
27: Ay çok zor oluyor. Bir kere yıkadım, bütün belim melim hep tutuldu.
28: Bahalı da olsa biz bu şey halları yıkatacağız yani.
13: Halı havası kirlenen eskiden sokağa atar, hortumu takıp yıkardı. Ya da evlerin balkonlarında halılar yıkanırdı. Zamanla balkonlar küçüldü,

0: Sokaklarda da halı yıkamak yasaklandı. Halısını yıkatmak isteyen firmaların yolunu tutmaya başladı.
1: Sildiriyorum. Evde mümkün değil. Bahçeli değil, bir şey değil.
2: Evde yıkamıyorum. Halı yıkamaya veriyorum. Evde yıkayacak yerimiz yok ki.
3: 1000 lira civarı falan sanırım halı başına.
4: Peki evde yıkamayı düşünmez misiniz?
3: Hayır.
4: Neden?
3: Evim zaten çok küçük.
4: Kimileri hijyeni sağlayamamaktan endişeli, kimileri de evde yıkamaya yerim yok diyor. Halı yıkatanlar fiyatları pahalı bulup yeni yöntemler araştırsa da yine de ilk tercih halı yıkama firmaları oluyor.
5: Evde yıkayamayız. Nereden yıkayacağız evlerde bu zamanda?
6: İlk olarak halı toz sıkma makinesine giriyor. Yıkama işlemini alıyoruz. Daha sonra sıkma makinelerine giriyor halı.
0: Halısını yıkatmak isteyen fiyatları duyunca iki kez düşünüyor. Fiyatlar halının modeline, iplik özelliklerine göre belirlense de metrekaresi yaklaşık 200 liradan başlayıp 4000 liraya kadar çıkıyor.
4: En son kaça yıkattınız mesela?
7: 2000 küsürdü ya. 6 metrekareye yakın halı.
5: Yani biraz pahalı aslında ama başka yapacak bir şeyimiz yok yani.
0: İşletmelere göre ise fiyatlar maliyetlerle alakalı.
6: Su bir maliyet, işçilik maliyet, kimyasal maliyet.
8: Pahalı da olsa biz bu halları yıkatacağız yani. Başka çare yok yani.

0: Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 33, Edirne 32 derece. Ege bölgesinde de hava güneşli, İzmir 32, Muğla 29 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 26, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 29, Konya yağmurlu 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 21, Erzincan yağmurlu 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 32, Mardin güneşli 24 derece.
1: Saygıdeğer vatandaşlarımız, kira sözleşmelerinizi artık E-Devlet kapısı üzerinden de yapabilirsiniz. Türkiye.gov.tr adresinden giriş yaparak kira sözleşmesi işlemleri hizmetinden faydalanabilirsiniz. Bu hizmetle sözleşmenizi zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde yapabilir, doğrulanmış şeffaf bilgilere erişebilir, uyuşmazlıklarda belge sunumu kolaylığından faydalanabilir, sözleşmelerinizin kurumlara dijital olarak iletilmesini sağlayabilir, kiralamalarınızı tek bir yerden yönetebilirsiniz. Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla

0: Habertürk ekranlarından mutlu sabahlar değerli izleyiciler. Bugün 4 Haziran Perşembe sabahındayız. Saatlerimizde 6'ya yaklaşırken günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan tartışmalarla ilgili konuştu. CHP'nin gündemi koltuk kavgası. Dün kahraman ilan ettiklerini bugün hain damgası vuruyorlar dedi. Siyaset kurumunun itibarına gölge düşürmeye kimsenin hakkı olmadığını vurguladı.
1: Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var. Hakaret var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Bir ara aynı muameleyi gel deyince koşa koşa gelen eski cumhurbaşkanı adaylarına da yapmışlar. Onu da günlerce linç etmişlerdi. Acı zor.

0: zulüm de olsa o hain ve işbirlikçi olma sırasını savdı. Şimdi yerini bir başkasına bıraktı.
1: CHP'deki gelişmeleri değerlendirdi. Yaşananlar ana muhalefetin iç meselesidir. Ancak CHP'de sağlıksız ruh hali değişmezse daha çok utanç sahneleri yaşanır ifadelerini kullandı.
0: Elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Ama şunun da bilinmesini isterim ki siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. Yerli üretimin önemine dikkati çekti.
0: Rusya-Ukrayna savaşı ile Hürmüz'ün kapanması bize şunu öğretmiştir. Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir. Stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamaktır.
1: Erdoğan, yenilenebilir enerjideki hedeflerin altını çizdi.
0: Güneş ve rüzgar kurulu gücümüzü 2035 yılında 120 bin megawata çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için toplam 80 milyar dolarlık yatırım yapacağız.
1: Erdoğan programın sonunda Balıkesir, Eskişehir, Mardin, Şanlıurfa ve Trabzon'da gerçekleşen toplu açılış törenlerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.
2: Kurultay tartışmasının sürdüğü CHP'de arabulucular devreye girdi. 3 milletvekili hem Özgür Özel'le hem de Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi. CHP sözcüsü Müslim Sarı haftaya yapılacak grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını söyledi. Parti meclisi toplantısı için de tarif verdi.
1: İlk adresleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Görüşme trafiği CHP Genel Merkezi'nde devam etti. Mutlak butlan sonrası CHP içinde arabulucular devreye girdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile görüşen milletvekilleri Engin Altay, Ali Öztunç ve Gürsel Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya geldi. Üç isim daha sonra tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçti. Hem CHP Genel Merkezi'nde hem de Özgür Özel tarafının bulunduğu mecliste basın toplantıları da vardı. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşacağını duyurdu. Parti meclisinin toplanacağı tarihi paylaştı.
3: Salı günü grubumuzu yapacağız. Sayın Genel Başkanımız grupta konuşacak. İçinde bulunduğumuz sürece ilişkin bazı önemli değerlendirmeler yapacak. Önümüzdeki hafta Perşembe günü parti meclisimizi toplayacağız.
1: Genel Merkez'in grup toplantısı kararına CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'den de yanıt geldi.
4: Meclis Başkanlığı'na bir yazı yazıldı. Mevzuata uygun bir şekilde cevap verdi. Dedi ki siyasi partilerin kendi grupları nasıl düzenleyecekleri kendi iş yönetmeliklerinde vardır. Bunun dışında bir uygulama beklemiyoruz.
1: CHP sözcüsü Müslim Sarı, diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdıklarını da söyledi.
3: MYK'nın içinden Sayın Genel Başkan'ın uygun gördüğü bir heyet oluşturmayı uygun görüyoruz. Parti yöneten arkadaşlarımızın da uygun görecekleri arkadaşlar varsa otursunlar, konuşsunlar, kurultay konusunda değerlendirmeler yapsınlar istiyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi içindeki hiçbir üyenin ayrılıp gidip başka bir partide yer almasını istemeyiz.
1: Zeynel Emre'den de kurultay için çağrı heyeti çağrısı geldi.
4: Burada imzalar açık, kararlar açık. Daha önceki Türkiye'de verilen uygulamalar açık. Kurultaya götürmek üzere bir çağrı heyeti atanması lazım. Yani o partiyi yönetmek üzere değil, kurultaya sürecine götürmek üzere.
2: Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin 38. olan kurultayının mahkeme kararıyla iptal edilmesine karşı yaptığı başvuruyu reddetmişti. Red kararının gerekçesi açıklandı. Yüksek Seçim Kurumu, kararı denetleme yetkimiz yok, yetki Yargıtay'da dedi.
5: Seçim kurullarının temiz merceği olmadığı ifade edildi. İstinaf Mahkemesi'nce verilen kararın inceleme yerinin Yargıtay olduğu belirtildi. Mutlak butlan kararının YSK tarafından denetlenemeyeceğinin altı

0: çizildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin 38. olağan kurultayını mutlak butlan kararıyla iptal ederek ihtiyati tedbir kararı vermişti. Kararın ardından CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi tam hukuksuzluk gerekçesiyle YSK'ya başvuruda bulundu. 22 Mayıs'ta başvuruyu karara bağlayan Yüksek Seçim Kurulu'nun red kararının gerekçesi açıklandı. 12 sayfalık gerekçeli kararda Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararların hukuki inceleme ve temyiz yerinin Yargıtay olduğuna dikkat çekildi. İhtiyati tedbir kararının uygulanması ve icra edilmesinde YSK'nın görevi olmadığı belirtildi. Kararda Bölge Adliye Mahkemesi verilen hükmün devam eden bir kongre veya kurultaya ait değil, daha önce yapılmış olan kongre ve kurultaylara ilişkin olduğu kaydedildi. Bu nedenle YSK tarafından seçim iş ve işlemlerinin yürütülmesine ya da devamına yönelik bu aşamada alınması gereken bir kararında bulunmadığı ifade edildi.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu mutlak butlan kararı ile ilgili konuştu. Yargı kararıdır deyip geçmiyoruz. Atanan bizim nazarımızda mutlak butlandır dedi.
2: CHP'yi cebren kapılar kırılarak içine girmesine, başına kayyum atanmasına da bir yargı kararıdır deyip geçmiyoruz.
0: CHP'deki mutlak butlan kararına tepkisini sürdürdü. Milletin siyasete duyacağı güvene ihtiyacımız var dedi.
2: Atayan da atanan da bizim nazarımızda mutlak butlandır, sakattır ve yok hükmündedir değerli dava arkadaşlar. Bugün ihtiyacımız olan şey yeni tartışmalar, yeni sorun alanları değil, milletin ferasetine duyacağımız güvendir. Dahası milletin siyasete duyacağı güvendir.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun devlet aklı bir şeyler yapmaya çalışıyor açıklaması da vardı.
2: Bir devletin derini olmaz. Bir devletin hukuku olur. Bir devletin aklı derinlikte ve karanlıkta değil, kanunlarda, kurumlarda ve millete hesap vermede görünür. Devlet aklı devletin varlığını, milletin birliğini, hukukun üstünlüğünü, adaleti, bağımsızlığı ve geleceği birlikte koruyabilme ve kollayabilme kabiliyetidir. Devlet aklı milletin tarih içinden süzülüp gelen ortak aklıdır.
0: Dervişoğlu CHP'ye de çağrı yaptı.
2: Gelin bu cumhuriyeti el birliğiyle savunalım. Gelin bu ablukayı beraber dağıtalım. Biz dağ gibi burada duruyoruz. Sırtını yaslamak isteyen varsa işte buradayız. Buyursun gelsinler. Safımız cumhuriyetle demokrasidir.
1: Meclis Genel Kurulu'nda mutlak butlan kararına ilişkin CHP'nin araştırma önergesi görüşülürken AK Parti ve CHP arasında tansiyon yükseldi. AK Partili Cüneyt Yüksel bütün süreç dışarıdan kurgulanmış gibi algı oluşturulmaya çalışılması gerçeklerle bağdaşmamaktadır dedi. CHP'li vekiller masalara vurarak tepki gösterdi.
3: İddia sahipleri de, başvuru sahipleri de CHP'nin kendi içerisinden çıkmıştı. Bu iddialar görmezden gelinerek sanki bütün süreç dışarıdan kurgulanmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılması gerçeklerle bağdaşmamaktadır.
4: Meclis Genel Kurulu'nda gündem mutlak butlan kararıydı. AK Parti ve CHP arasında tansiyon yükseldi.
3: Bugün yaşanan tartışmanın kaynağı ne AK Parti?
4: Genel Kurul'da CHP grubu mutlak butlan kararının araştırılması için önerge verdi. Muhalefet milletvekilleri mahkeme kararına tepki gösterdi.
5: Seçilmiş genel başkanın yerine atanmış bir genel başkan getirmek istiyorlardı.
6: Son günlerde yaşanan mutlak butlan kararı ve sonuçları Türkiye açısından endişe vericidir.
4: Muhalefete yanıt AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel'den geldi.
3: Parti içinde bir arınma sürecini işletmek sizin bileceğiniz bir iştir. Kurultay salonlarında mahkeme koridorlarına taşınan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız diyoruz.
4: CHP'li milletvekilleri de genel kurulda masalara vurarak tepki gösterdi.
1: Bolu Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık soruşturmasının iddianamesi kabul edildi. Tanju Özcan ve 18 sanık hakkında Temmuz ayında hakim karşısına çıkacak. Detayları aktaralım. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 178 sayfalık iddianamenin incelemesini tamamladı. Görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 6'sı tutuklu 19 sanıklı iddianame kabul edildi. Tanju Özcan'a irtikap, irtikaba teşebbüs, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlaması yöneltildi. 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapiste cezalandırılması talep ediliyor. Dava 6 Temmuz'da başlayacak. Adalet Bakanı Akın Gürek 140 yeni mahkemenin kurulacağını duyurdu. Adalet hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sağlanması için adım atıldığını vurguladı. Bakan Gürek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Buna göre 140 yeni mahkemeden 46'sı Asliye Hukuk Ceza Mahkemesi, 36'sı Asliye Hukuk Mahkemesi ve 24'ü ise İş Mahkemesi olacak. Gürek bu adımla yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasını ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz dedi. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay enflasyon nedeniyle işçi, memur ve emeklinin alım gücünün eridiğini söyledi. Enflasyon karşısındaki kayıplar telafi edilemez çağrısında bulundu, edilmeli çağrısında bulundu.
7: Alım gücü düşerken enflasyon temel sorunların başına gelmekte. İşçiler, memurlar, emekliler, asgari ücretle çalışan milyonlar işçinin enflasyon karşısındaki kayıpları telafi edilmelidir.
4: Enflasyon kaynaklı kayıplar için telafi çağrısında bulundu. Çalışma hayatındaki sorunlara değindi.
7: Kayıt dışı çalışma hala milyonlarca işçi sosyal güvenlikten, sendikal haklardan mahrum etmekte. Staj ve çıraklık mağdurlarının yaşadığı sorunlar hala çözüm beklemekte. Taşeron çalışma sistemi çalışanların iş güvencesini ve sendikalaşma hakkını zayıflatmakta. Uzun çalışma saatleri, iş kazaları ve meslek hastalıkları çalışma hayatının ana sorunları arasında yer almaktadır.
4: Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden 114. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda konuştu. Sendikal hakların ILO sözleşmesiyle uyumlu hale getirilmesini istedi.
7: Örgütlenme, grev hakkı dahil olmak üzere kamu çalışanlarının sendikal hakları 4688 sayılı ILO sözleşmelerine uyumlu hale getirilmeli. Toplu sözleşmelerin adil bir şekilde yapmaları için öndeki engeller kaldırmalıdır.
1: Dış gelişmelerle devam edelim. İsrail ve Lübnan arasında ateşkese varıldı. ABD öncülüğünde yürütülen müzakereler sonucunda Hizbullah şartı da dikkat çekti. Açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. ABD öncülüğündeki İsrail-Lübnan müzakereleri sonuç verdi. Ateşkesin uygulanması konusunda anlaşmaya varıldı. İki ülke arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra 45 gün daha uzatılmıştı. Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ise arttı. Dördüncü tur görüşmelerin sonucunda İsrail ile Lübnan arasında yeni bir ateşkes konusunda anlaşıldı. Ateşkesin Hizbullah'ın saldırıları tamamen kesmesine ve tüm unsurlarının Litani Nehri'nin güneyinden tahliyesine bağlı olduğu kaydedildi. İki ülke temsilcilerinin ise 22 Haziran haftasında yeniden ve daha detaylı bir görüşme yapması bekleniyor. İran'la ABD arasında görüşmeler sürerken ABD Başkanı Trump anlaşmanın hafta sonuna kadar imzalanabileceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise hiç ilerleme kaydedilmedi dedi.
4: İran anlaşma imzalamaya yakın dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump hafta sonunu işaret etti. Trump Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Anlaşmanın hafta sonuna kadar gerçekleşebileceğini kaydetti. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu hakkında ise

0: çok uzak olmayan bir zamanda gidip onu alacağız dedi. Anlaşmanın imzalanmasının hemen ardından Hürmüz Boğazı yeniden açılacak diye ekledi. Netanyahu Amerikan CNBC kanalına konuştu. Gerilimin tırmanıp tırmanmayacağı kararıyla Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda son sözün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a bırakıldığını dile getirdi. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu ülke dışına çıkarmayı kabul etmediğini kaydetti. İran'da rejim içinde çatlaklar olduğunu da öne sürdü.
1: Bu çatlaklar yayılacak ve rejim düşecek. Biz de bunun gerçekleşmesine yardımcı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, telefon görüşmesinde Netanyahu'yu azarladığı iddialarını doğrulamıştı. Netanyahu'ya o telefon görüşmesi de hatırlatıldı.
1: Eğer bunu kriz sanıyorsanız, diğer konuşmalarımızı görmelisiniz. Ama her zaman bir yol bulduk.
0: İran konusunda Amerikan başkanıyla büyük ölçüde aynı çizgide olduklarını belirtti. Bunları İran'ın nükleer programını bitirmek ve tehdit oluşturmasını engellemek olarak sıraladı. Lübnan hakkında da konuşan Netanyahu, Hizbullah'ın ülkeyi fiilen ele geçirdiğini iddia etti.
1: Eğer Lübnan'ı kurtarmak ve barış sağlamak istiyorsak, Hizbullah'ı silahsızlandırmalı ve Lübnan'ı askerden arındırmalıyız.
0: İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise Lübnan'ın El Mayadin kanalına mülakat verdi. İsrail Beyrut'a saldırırsa karşılık vermeye hazırız dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mesaj alışverişinin ise kesilmediğini, ancak görüşmelerde hiçbir ilerleme kaydedilmediğini kaydetti. İran müzakere ekibinin medya üyesini kaynak gösteren Fars Haber Ajansı'na görüşmelerin sürdüğünü, henüz nihai bir karar alınmadığını aktardı. İran, Lübnan'ın göz ardı edildiği hiçbir anlaşmaya girmeyecek değerlendirmesini yaptı.
2: ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'in Gazze'nin %70'ini kontrol altına alma planının Trump'ın barış planında yer almadığını açıkladı. Bu açıklama Gazze'nin geleceğine ilişkin tartışmalarda Washington'la Tel Aviv arasında fikir ayrılığı mı var sorusunu da gündeme taşıdı.
3: İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'nin %60'ının İsrail güçlerinin kontrolünde olduğunu, bu oranı %70'i çıkarmayı planladıklarını söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu planın ABD'ye ait olmadığını belirtti. Rubio, Kongre'de katıldığı bütçe oturumunda konuştu. Demokrat Kongre üyesi Rosa DeLauro'nun, Netanyahu'nun Gazze topraklarının büyük bölümünü ele geçirme hedefini hatırlatması üzerine Rubio, bunun Trump yönetiminin planı olmadığını savundu.
4: We have a plan, it doesn't call for that. And at the end of the day, we
5: bizim bir planımız var ve bu plan bunu öngörmüyor.
6: Yani İsrail ordusunun %70'ini ele geçirmesi konusunda bir fikriniz yok mu?
5: Bakın, o böyle bir açıklama yaptı ama bu söz konusu planın bir parçası değil. Bu plan bunu öngörmüyor.
3: Rubio, Washington'ın hedefinin Hamas tarafından yönetilmeyen bir Gazze olduğunu belirtirken, Hamas'ın silah bırakmadığı sürece bölgenin yeniden inşasına kaynak bulunamayacağını savundu. Hamas ise Gazze'nin savaş sonrası yönetimine ilişkin iddialara yanıt verdi. Hamas sözcüsü Kasım, Hamas'ın Gazze'de yönetimi bırakmak istemediği yönündeki haberleri yanıltıcı yalanlar olarak niteledi. Kasım, güvenlik dahil tüm idari yetkileri üzerinde uzlaşmaya varılacak ulusal bir komiteye devretmeye hazır olduklarını söyledi. Hamas, Gazze'de kurulması planlanan yönetim mekanizmasının önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu savunuyor.
2: Sık sık tepki çeken açıklamalarla gündeme gelen İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir bu kez de ezanı hedef aldı. İşgal altındaki Filistin topraklarında bulunan camilerde ezan sesini kısma girişimi kapsamında sosyal medyada bir video paylaştı.
3: Camilerden gelen ezan sesinin rahatsız edici olduğunu iddia etti. Bu durumu değiştireceğim dedi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir bir kez daha İslam karşıtı bir videoyla gündeme geldi. Aşırı sağcı bakan, işgal altındaki Filistin topraklarındaki camilerden gelen ezan sesini kısmayı hedefleyen yasa tasarısı hazırladı. Ben Gvir, tasarı hakkında hazırladığı skandal videoyu da sosyal medyasında paylaştı.
7: Ani olach lishanot etze ve lafsik et haraj bal miskadim.

0: Yarı Sağcı Bakan Bengivir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi, ülke genelinde ezan seslerinin kısılmasıyla alakalı yasa tasarısını İsrail Meclisi'ne sunmuş. Tasarı 31 Mayıs Pazar komisyondan geçerek görüşülmek üzere İsrail Meclisi'ne gönderilmişti. Camilere izin alınmadan ses sistemi kurulmasını veya çalıştırılmasını engelleyen tasarıya göre yasağa uymayanlar 50 bin şikel yani yaklaşık 800 bin Türk lirası para cezasına çarptırılacak. İzinlerin sesin şiddetine ve caminin yerleşim alanlarına yakınlığına göre verilmesi öngörülüyor. Bengivir 2024'te ezan sesini kısmak için polise camilerde hoparlörlere el koyma ve gürültü nedeniyle para cezası uygulama talimatı vermiş, bu karar tepki çekmişti.
1: Gazeteci Reha Muhtar 28 Mayıs'tan bu yana Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi bugün toprağa verilecek. Gazeteci Reha Muhtar geçtiğimiz günlerde Bodrum'da evinde rahatsızlanınca özel bir hastaneye kaldırıldı. İleri derecede kalp yetersizliği, ritim bozukluğu, enfeksiyon ve şeker hastalığına bağlı metabolik bozukluk teşhisi konulan Muhtar yoğun bakıma kaldırıldı. 66 yaşındaki gazetecide çoklu organ yetmezliği gelişti. Doktorların çabasına rağmen dün gece saat 02:15'te hayatını kaybetti. 1980 yılında gazeteciliğe başlayan Reha Muhtar birçok televizyon kanalında görev alıp çeşitli programların sunuculuğunu yapmıştı. Muhtar'ın cenaze namazı bugün İstanbul'da Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi vakti kılınacak. Cenazesi Yeniköy mezarlığında toprağa verilecek. Anayasa Mahkemesi sporcular lehinde bir karar imza attı. Kulübün ödemediği verginin sporcudan alınmasını imkan tanıyan kuralı anayasaya aykırı bularak iptal etti.
0: Sporculara aşırı külfet getirdiği vurgulandı. Anayasa Mahkemesi spor kulüplerinin ödemediği gelir vergisinin sporculardan alınmasını anayasaya aykırı bularak iptal etti. Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 72. maddesine göre sporculara yapılan ücret ödemelerinden belirli oranlarda gelir vergisi kesintisi yapılıyor. Kesintilerin yıllık beyannamede hesaplanan vergiden düşülebilmesi için kesinti yapmakla sorumlu olanlar tarafından vergi dairesine ödenmiş olması şartı yer alıyor. Kulüp, sporcunun ücretinden gelir vergisi kesilmesine rağmen bu tutarı vergi dairesine yatırmazsa sporcu söz konusu kesintiyi mahsup edemiyor. Antalya 1. Vergi Mahkemesi, kuralın anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Yüksek Mahkeme incelemesini tamamladı. Düzenlemenin anayasanın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkına aykırı olduğuna hükmetti. Temel hak ve özgürlüklere getirilen sınırlamalarda ölçücülük ilkesini düzenleyen anayasanın 13. maddesi yönünden de ihlal tespiti yaptı. Kural oy birliğiyle iptal edildi. İptal gerekçesinde kulübün vergi ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesinin sonucunun sporcuya yüklenmesinin ölçüsüz bulunduğu kaydedildi. Bu şartın sporcular üzerinde orantısız ve aşırı bir külfet oluşturduğu belirtildi.
1: LGS kapsamındaki sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınava giriş belgeleri okul müdürlüklerince öğrencilere teslim edilmeye başlandı. LGS kapsamında sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileriyle sınav tedbirlerine ilişkin bilgileri e-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden ulaşılabilecek. Mücbir sebepler nedeniyle farklı illerde sınava girmesi gereken öğrenciler için başvurular 8 Haziran tarihine kadar yapılabilecek. Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerin sınav tedbirleri de sınav giriş belgelerinde yer alacak. Samsun'un Tekeköy ilçesinde bir fabrikada çalışan 3 işçi elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Başka bir noktada ise geri dönüşüm fabrikasına silahlı saldırı sonucu kimyasal sızıntı meydana geldi. Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda atık suyun toplandığı kuyuda arıza yaşandı. Su pompasındaki arızayı gidermek için kuyuya inen 3 işçi elektrik akımına kapıldı. Samsun'un Tekeköy ilçesinde bulunan fabrikaya ihbar sonucu ekipler sevk edildi. Fabrikaya ulaşan ekipler işçilerden Naci Gezer, Mustafa İnanç ve Yusuf Çekiç'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 3 işçinin cansız bedeni Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na kaldırıldı. Fabrikada üretime ara verilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

19 Mayıs sanayi sitesinde ise bir geri dönüşüm firmasına başka bir iş yerinden ateş açıldı. Mermiler kimyasal karışımlı bir tonluk 4 depoya isabet etti. Silahlı saldırı sonucu kimyasal sızıntı meydana geldi. Bölgeye sevk edilen ekiplerden 6 polis kimyasal sızıntının etkisinde kaldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından polisler taburcu edildi. İş yerine ateş açan şüpheli ise

0: Adana'da emekli polis, evlat katili olduğu, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen genç babasına bıçakla saldırdı. Emekli polis olan baba tabancasıyla ateş ederek oğlunu öldürdü.
1: Babasıyla sokak ortasında kavgaya tutuştu. Emekli polis olan babasının silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti.
0: Adana'da emekli polis, evlat katili olduğu, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen genç babasına bıçakla saldırdı. Emekli polis olan baba tabancasıyla ateş ederek oğlunu öldürdü.
1: Babasıyla sokak ortasında kavgaya tutuştu. Emekli polis olan babasının silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Adana'da yaşayan 23 yaşındaki Ahmet Kaan Kayhan, iddiaya göre uyuşturucu bağımlısıydı. Emekli polis olan babasından para isteyen genç, reddedilince iddiaya göre bıçakla babasına saldırdı. Babası tabancasıyla oğluna ardı ardı ateş açtı. Oğlunu vuran baba 112'yi aradı. Polis ve sağlık ekipleri gelene kadar olay yerinden ayrılmadı. Çok sayıda yarası olan Ahmet Kaan Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Evlat katili olan emekli polis gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden gencin orman işçisi olarak çalıştığı öğrenildi. Geçen yıl Kozan'da çıkan orman yangını sırasında kaybolduğu, aramalar sonucu 10 saat sonra bulunduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Denizli'de bariyerlere çarparak alev alan yolcu otobüsünde bir bebek 8 kişi hayatını kaybetmişti. Adli tıp işlemleri tamamlanan cenazeler ailelere teslim edildi.
1: Tabutları cami avlusuna getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Yolcu otobüsünde can veren baba ve 9 aylık oğlu yan yana defnedildi. 31 Mayıs günü İzmir'den yola çıkan otobüs Antalya'ya gidecekti. İçinde 38 yolcu ve şoför dahil 3 görevli vardı. Denizli-Aydın otoyolunda seyir halindeyken Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarptı. Kazanın ardından yangın çıkınca facia yaşandı. Biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri adli tıp morguna kaldırıldı. Otopsi ve DNA işlemleri tamamlanan cenazeler ailelere teslim edildi. Kazada hayatını kaybeden 27 yaşındaki Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Antalya'da defnedildi. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Baba ve oğul yan yana defnedildi. Kazada hayatını kaybeden Güle Tayboğu ve kızı Fatma Kartal ise İzmir'de defnedildi. İkilinin mezarlık ziyareti için Antalya'ya gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdunsa memleketi Manisa'nın Selendi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma da sürüyor. Hayatını kaybeden otobüs şoförünün daha önce 36 kez trafik cezası aldığı ortaya çıktı. 16 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Yaralılardan ikisinin durumu ağır.
0: Kene ısırması bir can daha aldı. Sivas'ta 31 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. İstanbul'da yaşayan iki çocuk annesi Havva Dursun bir süre önce tatil için memleketi Sivas'ın Akıncılar ilçesine gitti. Burada rahatsızlanan kadın önce Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kadına kene ısırması sonucu bulaşan Kırım-Kongo kanamalı ateşi teşhisi konuldu. Yoğun bakıma alınan Havva Dursun tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve Sivas'ta bu yıl keneden ölenlerin sayısı da maalesef 4'e yükseldi. İstanbul'da turistten 5 kilometrelik yol için 7.300 lira ödeme alan ve dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan taksicinin ifadesi ortaya çıktı. Taksici önce turistin durumu fark etmeyeceğini düşündüğü için ücreti aldığını söyledi. Savcılıktaki ifadesinde ise bakın ne anlattı.
2: Thank you. $7,300.

0: much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like...
1: Taksi şoförü taksimetreyi açmadı. Turistten kısa mesafe için fahiş ücret istedi. Üstelik istediği ücretin yaklaşık 3 katını kredi kartından çekti. Turisti dolandıran taksi şoförü önce fazla para aldığını kabul etti, sonra suçlamayı reddetti.
0: Wait. Lira to USD. I'm a look.
2: One.
1: Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott'ın konseri için İstanbul'a gelen ABD'li Twitch yayıncısı Auger bindiği takside dolandırıldı.
0: Taxi.
3: You're working 50 euro. Okay.
1: Taksici daha müşteri araca binmeden 50 euro istedi. Müşteriyi istediği yere getirince de 50 euro yerine karttan 7300 lira yani 136 euro çekti. Oysa 5 kilometrelik mesafe normalde yaklaşık 300 lira tutuyordu.
0: Did you say 50 euro?
3: Yes, this one.
0: For 10 minutes?
3: Yes, I am speaking 50 euro. You okay, I am come back.
0: Okay.
3: Thank you.
0: $7,300. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like...
1: Olayın ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan taksi şoförü H.A. düzenlenen tutanağa göre turistin durumu fark etmeyeceğini düşündüğü için fazla ücret tahsil ettiğini kabul etti. Savcılıktaki ifadesinde ise tutanağı okumadan imzaladığını öne sürdü. Turiste 100 dolar nakit verdiğini, tahsil ettiği 7300 liranın yolculuk ücreti ve bu paranın karşılığı olduğunu iddia etti. Dolandırıcılık suçlamasını reddetti. 141.500 lira idari para cezası kesilen taksi şoförü tutuklandı. Sürücü kartı da iptal edildi.
4: Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nda akademisyenler çocukların dijital dünyada karşı karşıya kaldığı risklere dikkat çekti. Araştırmalara göre her 5 çocuktan biri siber zorbalığa maruz kalıyor.
5: Her 5 çocuktan biri siber zorbalığa maruz kalıyor. Öğrencilerin %7,5'u ise hem mağdur hem de zorba oluyor.
6: Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde ortaokullarda 7. ve 8. sınıf öğrencileriyle hem anket çalışması hem de yüz yüze görüşmeler yaptık. Her 5 çocuktan biri Türkiye'de siber zorbalığa maruz kalıyor. Öğrencilerin %7,5'u da hem mağdur hem de zorba pozisyonunda siber zorbalığa dahil oluyor. Çocuklar önce dijital ortamda zorbalığa maruz kalıyor. Bu konuda hızlı bir müdahale olmadığında, kendilerine bir destek göremediklerinde onlar da zorbaya dönüşüyor.
5: Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu akademisyenleri dinledi. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Emel Baştürk, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dikkat çekti. Sosyal ağlarda en riskli dönemin 6-11 yaş arası olduğunu belirtti.
6: Türkiye'de çocukların %90'ından fazlası 6-15 yaş arası interneti düzenli biçimde kullanıyor. Aynı yaş grubunun %66'sı da sosyal ağlarda hesaba sahip ya da sosyal ağ platformlarına erişebilir durumdalar. 11-15 yaşına geldiğimizde bu oran yaklaşık %80'lere ulaşıyor. Ebeveyn gözetimi 6-11 yaş arasında çok düşük. Bazı suç örgütleri oyun platformları üzerinden çocuklara erişim sağlayabiliyor.
5: Baştürk, ebeveyn okulları kurulması gerektiğini de söyledi. Çocuklarını sosyal medyada paylaşarak para kazanan anne babalara yönelik yasal düzenleme yapılmasını önerdi.
4: Mahkeme kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı, Türk vatandaşlarına ücretsiz olacak. Sarnıç, cumartesi günü yeniden ziyarete açılacak.
1: Yerebatan Sarnıcı el değiştirdi. Vakıflar, Türk vatandaşları için ücret almama kararı aldı. İstanbul Fatih'teki Yerebatan Sarnıcı kentte en çok turist ağırlayan tarihi eserlerin başında geliyor. Tarihi sarnıç son aylarda devir davasıyla gündemdeydi. Mahkeme kararıyla Yerebatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Devir işlemlerinin ardından sarnıç geçici olarak ziyarete kapatıldı. Peki Yerebatan ziyarete yeniden ne zaman açılacak? Tahliye süreci sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sökümler nedeniyle oluşan eksiklik ve hasarların giderilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bakım ve düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından sarnıç 6 Haziran cumartesi günü ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Yerebatan sarnıcını yerli ziyaret

0: Ziyaretçiler Haziran ayı sonuna kadar ücretsiz ziyaret edebilecek. Müze kart sisteminin kurulması ile birlikte müze kart kapsamında giriş yapılabilecek. Yabancı ziyaretçiler ise ücretli bir şekilde ziyaret edebilecek.
1: Diyarbakır'da Alzheimer hastası Yusuf Üren'den tedavi gördüğü hastaneden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Kayıp adam için arama çalışması başlatıldı. Olay akşam saatlerinde Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre tedavi için hastaneye gelen Alzheimer hastası Yusuf Üren işlemlerinin ardından hastaneden ayrıldı. Ancak 56 yaşındaki adam evine gitmedi. Üren'den bir süre sonra haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Üren'in hastaneden ayrılarak çevrede yürüdüğü anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıp Üren'in bulunması için arama çalışması başlatıldı. İstanbul'da bir kadın iddiaya göre kendisini doktor olarak tanıtan bir kişiye botoks yaptırdı. O işlemden sonra ise bakın ne oldu.
2: Zaten yarın yeni cilt bakım yapmışsın gibi olacak.
0: Düğün öncesi botoks yaptırmak istedi. Ortaya çıkan sonuçla şoke oldu.
3: Buraya daha öncesinde dolgu işlemi de yaptırdım. Memnun kaldığım için gittim ama botoks yaptırdıktan sonra maalesef göz kapağım bu şekilde.
0: İstanbul'da yaşayan İdil Keten, botoks yaptırmak için iddiaya göre kendisini doktor olarak tanıtan bir kişiyle anlaştı.
3: Kendisinin evine gittim zaten. Herhangi bir kliniği, herhangi bir çalışma yeri yok.
0: İşlem tamamlandı, botoks bitti. 9 gün sonra ise kadının göz kapağı düştü.
3: Kendisine ulaşmaya çalıştım. Ulaştığımda da bana çok komik bir şekilde gözün enfeksiyon kapmıştır ya da gribel enfeksiyonla birleşmiştir bu durum. Botoks'tan olmadığını iddia etti.
0: İdil Keten işlemi yapan kişiden şikayetçi oldu. Yaklaşık 3 ay sonra düğünü olan genç kadın sorumlunun ceza almasını istiyor.
3: Düğünümüz vardı fakat iptal olma ihtimali var maalesef yüzüm yüzünden. Bu şekilde katılamayacağıma göre. Lütfen bu tarz yerlere, bu tarz insanlara kanıp yapmayın. Başkasının başına gelmesini istemiyorum.
1: Ankara'da 7. kattaki apartman dairesine nişanlısıyla girdi. Aralarında tartışma çıktı. Sonra da balkondan düşüp hayatını kaybetti. Türkan Biçer'in düşme anının görüntülü kayıtları ortaya çıktı. Türkan Biçer yaşadığı arbede sonrası balkonda yaklaşık 1,5 dakika asılı kalıyor ve aşağı düşüyor.
0: Taksiden nişanlısıyla birlikte indi. Bina çevresinde belli bir süre tartıştı. Ardından 7. kattaki evinin balkonundan kıyafetsiz halde düşerek vefat etti. Türkan Biçer'in olay gecesine ait yeni görüntüleri ortaya çıktı. Olay 25 Mart'ta Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde meydana geldi. 30 yaşındaki Türkan Biçer'in ailesi nişanlısı tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Biçer'le nişanlısı arasında olay gecesi yaşanan anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Biçer ve nişanlısı arasındaki tartışma birlikte taksiden inmelerinin ardından başlıyor. Apartmanın içerisinde de devam ediyor. Evin balkonunda yaşanan hareketlilikle Biçer'in kıyafetsiz halde düşmesinin ardından nişanlısı dışarı çıkıyor. Sonra tekrar eve girerek çarşaf alıp aşağı iniyor. Şüpheli ölümle ilgili Biçer'in düştüğü ana ait güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde balkonda yaşanan arbede ve düşüş anı yer aldı. Biçer'in arbede sonrasında balkonda yaklaşık 1,5 dakika asılı kaldığı, ardından aşağı düştüğü görülüyor. Gözaltına alınan şüpheli nişanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: İngiltere'de polis geçen yıl bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden bir öğrenciyi ağır yaralı haldeyken kelepçelemesi nedeniyle yoğun eleştirilerin hedefi oldu. Polis merkezinin önünde toplanan yüzlerce göstericiyle polis arasında arbede yaşandı.
0: Polis bıçaklanan öğrenciyi ağır yaralı haldeyken kelepçeledi. İngiltere'de yaşanan olay yoğun eleştirileri ve protestoları tetikledi. Geçen yıl Southampton'da yaşanan olayın detayları mahkemeye sunulan polis vücut kamerası görüntüleri sonrası ortaya çıktı. Görüntülerde yerde yatan 18 yaşındaki Henry Novak'ın bıçaklandım ve nefes alamıyorum dediği, bir polisin ise sanmıyorum dostum yanıtını verdiği görüldü. Polislerin ağır yaralı haldeki Novak'ı kelepçelediği, yaralandığını fark etmelerinin ardındansa kelepçeleri çıkararak kalp masajı yapmaya başladığı anlar yer aldı. Novak'ı bıçaklayan 23 yaşındaki saldırgansa çıkarıldığı mahkemede en az 21 yıl hapis

0: cezasına çarptırıldı. Olay anına ilişkin görüntülerin paylaşılmasının ardından yüzlerce kişi Southampton Polis Merkezi önünde toplandı. Göstericiler, ABD'de polis müdahalesi sırasında hayatını kaybeden George Floyd'un son sözlerine atıfla "Nefes alamıyorum" sloganları attı. Bazı göstericiler polis memurlarına çeşitli cisimler atarken polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Hampshire polisi özür açıklaması yaparken polis teşkilatı olaya karışan memurlardan birinin istifa ettiğini, 3 memurunsa soruşturmada tanık sıfatıyla yer aldığını duyurdu. Görüntülerin yürek burkan nitelikte olduğunu belirten İngiltere Başbakanı Starmer ise polisin yanıtlaması gereken ciddi sorular olduğunu savunuyor.
1: Kolombiya'da 21 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçim yarışına ABD Başkanı Trump da dahil oldu. Trump, ikinci tura kalan aşırı sağcı adayı desteklediğini duyurdu.
0: ABD Başkanı Trump, Kolombiya'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi aşırı sağcı adaya destek verdi. Trump, Kolombiya'da 21 Haziran'da yapılacak seçimlerin ikinci turunda aşırı sağcı aday Abelardo de la Espriella'yı sol görüşlü aday Ivan Cepeda'ya karşı desteklediğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, kaplan lakaplı siyasetçiyi ilk turdaki başarısından dolayı tebrik etti. Trump, Espriella'nın radikal sol aday karşısında seçimi kazanacağına inandığını söyledi. ABD Başkanı, Espriella'nın göreve gelmesi halinde ekonomiyi büyüteceğini, istihdam yaratacağını, yasa dışı göçü durduracağını ve suçla mücadelede başarılı olacağını savundu. Trump ayrıca Kolombiya seçimlerinin yalnızca ülke için değil, ABD açısından da önemli olduğunu vurguladı. Kolombiya'da 31 Mayıs'ta yapılan seçimin ilk turunda hiçbir aday %50 barajını aşamamıştı. Oyların %44'e yakınını alan Abelardo de la Espriella ilk sırada yer alırken, iktidar partisinin adayı Ivan Cepeda ikinci olmuş, mevcut Cumhurbaşkanı Petro usulsüzlük olabilir diyerek sonuçları tanımadığını açıklamıştı. İki aday 21 Haziran'da yapılacak ikinci turda Kolombiya'nın yeni Cumhurbaşkanı olmak için yarışacak.
1: Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir otelde yangın çıktı. En az 21 kişi hayatını kaybetti. Facianın yaşandığı 5 katlı otelde yaklaşık 40 kişinin konaklandığı açıklandı. Yangın başladığı sırada misafirlerin çoğunun uyuduğu belirtildi. 21 kişinin hayatını kaybettiği yangında çok sayıda kişi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bazı misafirlerin kurtulmak için pencerelerden atladıkları ifade edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken Hindistan Başbakanı Modi hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Yangının otelin bodrum katındaki restoranda başladığı düşünülüyor. Yaz mevsimi geldi. Avrupa'da sıcaklar arttı. İspanya'da sadece Mayıs ayında aşırı sıcaklar nedeniyle 101 kişi hayatını kaybetti. Asya ülkelerinde ise sıcaklara şiddetli yağış eşlik etti.
2: Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi başladı. Avrupa'da sıcaklık rekor seviyelere ulaştı. Doğu Asya'da ise sıcak havaya yağışlar eşlik etti. Avrupa'da sıcaklığın rekor seviyeye ulaştığı ülkelerden biri İspanya. Sağlık Bakanı Monica Garcia, ülkeyi oldukça sıcak bir yazın beklediği uyarısında bulundu. Sorun artık sadece daha sıcak olması değil, sıcak havanın her yıl daha erken gelmesi dedi. Ülkede aşırı sıcak kaynaklı ölümler ise arttı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Mayıs'ta 101 kişi hayatını kaybetti. Bu son 10 yılda sıcaklardan kaynaklanan aylık ortalama ölüm sayısının 3,6 katı. İtalya'nın başkenti Roma'da ise şiddetli yağışlar etkili oldu. Hortum meydana geldi. Rüzgarlar ağaçları devirdi, yollar felç oldu. Şiddetli yağışların görüldüğü diğer ülke Japonya oldu. Ülkenin güneyini Jiangbi tayfunu vurdu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle ondan fazla kişi yaralandı. Maddi hasar oluştu. Ülkede 300'den fazla uçuş iptal edildi. İki eyalette 47 binden fazla ev elektriksiz kaldı. İlerleyen günlerde de ülkenin birçok bölgesinde kuvvetli rüzgar, sağanak, heyelan ve yüksek dalgaların etkili olacağı öngörülüyor.
1: Kongo ve Uganda başta olmak üzere Afrika ülkelerinin Ebola

0: virüsüyle mücadelesi devam ediyor. Nijerya 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi. ABD de Dünya Kupası süresince havaalanlarında Ebola tarama merkezleri kurmaya hazırlanıyor.
1: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde başlayan yeni Ebola salgını bölgedeki etkisini sürdürüyor. Önlemler artırılırken Nijerya'da alarma geçen ülkeler arasına katıldı. Kongo'yu ziyaret eden Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Ghebreyesus, Ebola'nın ortaya çıktığı bölge başta olmak üzere tüm ülkede sağlık sisteminin güçlendirilmesi çağrısı yaptı. Çin'in gönderdiği sağlık ekibi de başkent Kinshasa'ya ulaştı. Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Bundibugyo Ebola virüsü vakaları nedeniyle ülkenin 10 eyaletini alarm durumuna geçirdi. Yaklaşan Dünya Kupası öncesinde ABD de Ebola'ya karşı önlem alıyor. Medicaid ve Medicare hizmetleri direktörü Dr. Mehmet Öz, yoğun yolcu trafiği beklenen havalimanlarında Ebola tarama merkezleri kurulacağını duyurdu. Turnuva süresince herhangi bir halk sağlığı sorunu yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü şüpheli vaka sayısında düşüş yaşandığını belirtiyor. Yetkililer şu an için Afrika kıtasında 1100'den fazla şüpheli vakanın inceleme altında olduğunu bildiriyor. DSE 15 Mayıs'ta tespit edilen hastalığı uluslararası öneme sahip acil bir halk sağlığı durumu olarak ilan etmişti.
0: İzmir'de kirazlar kızardı, hasat mesaisi başladı. Geçtiğimiz yıl zirai don nedeniyle verimin düştüğü bahçeler bu yıl yeniden bereketlendi.
2: Dallar boynunu yere eğdi. Hasat zamanı geldi. Kiraz bu sene yüzleri güldürdü.
3: Tüketici yeteri miktarda kiraz tüketecek, bol görecek.
4: Geçen sene biraz sevinemedik ama bu sene daha güzel oldu.
5: Burası Türkiye'nin en önemli kiraz üretim merkezlerinden biri İzmir'in Kemalpaşa ilçesi. Geçen yıl don nedeniyle ne dalda ne de sofrada kiraz yoktu. Ancak bu yıl hasat umut verdi, kiraz bereketiyle geldi.
3: Geçen sene özellikle çiçek başlangıç döneminde oluşan soğuk zararları bölge genelinde %90'lara varan hasar oluşturdu. Bu sene soğukla alakalı bir sıkıntımız yok çok şükür.
4: Olmadı mı bizi de yoruyor, yorucu oluyor, böyle oldu mu güzel oluyor. İşçi de yorulmuyor, kirazda bolluk var, güzellik var. İşçinin yüzü gülüyor, sahibinin yüzü gülüyor.
6: Çok güzel kirazlarımız, talihli cinsi. Bu yıl çok güzel, geçen yıl olmadı, verimi yoktu.
2: Geçen yıl zirai don nedeniyle zarar gören kiraz için bu sene üretici umutlu. Toplanan kirazlar hem iç pazara hem de Avrupa'ya gönderiliyor.
3: Tüketici 100 TL ile 500 TL arasında kiraz tüketebilir. Kalitesine göre, çeşidine göre, aromasına göre.
0: Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsü UNESCO Dünya Mirası geçici listesine girdi. Kampüs, mimarlık, ekoloji ve kültürel yaşamı bütüncül bir yaklaşımla bir araya getiren özgün yapısıyla dikkat çekiyor. ODTÜ'yle birlikte Türkiye'nin UNESCO listesindeki varlık sayısı da böylece 80'e çıktı.
7: 70 yıl önce burada tek bir ağaç dahi yoktu. Tamamen bir bozkır, ODTÜ'lüler. Bu kampüse milyonlarca ağaç diktiler ve sonuçta bugün ormanıyla, 45 kilometre karelik ormanıyla, içinde bulunan gölüyle yaşayan bir miras.
1: Ormanı, Eymir Gölü, arkeolojik müzesi, doğal güzellikler kültürel yaşamla birleştirildi. ODTÜ yarattığı kampüs deneyimiyle UNESCO tarafından tescillendi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsü UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi. Bu gelişmeyle Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki varlık sayısı 80'e yükseldi.
7: Bu alanda da dünyada sayılı. Yani bir elin parmağını geçmeyecek kadar kampüs bu listede var. Ve Türkiye'den de sadece Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
5: Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin kampüsü Türkiye'nin en büyük ve en yeşil kampüsü olarak biliniyor. 4500 hektarlık alandan oluşan bu kampüsün 3043 hektarı ormanlık alandan oluşuyor.
1: ODTÜ kampüsü Türkiye'nin ilk modern üniversite yerleşkelerinden biri olma özelliğini taşıyor. kampüsün sınırları içerisinde arkeolojik

0: Biyolojik Alanlar ve ODTÜ Arkeoloji Müzesi yer alıyor.
1: Orta Doğu Teknik Üniversitesi ormanı ağaçlandırma çalışmaları sonucu oluşturuldu. Korunan doğası ve ekolojik alanlarıyla kampüs, biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağladı.
2: Hiç ağacın olmadığı bir bölgenin hem ağaçlandırılması hem de böyle bir mimari eserin birbiriyle uyumlu ve planlı bir şekilde tasarlanarak hayata geçirilmesi 70 yıllık kampüsümüzün gerçekten en vurucu ve önemli noktalarından bir tanesi.
3: Hızlı yaygınlaşan dizi film izleme platformları ve artan sinema bileti fiyatları sinemaya talebi yıldan yıla düşürdü. TÜİK'in verilerine göre 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla sinema seyircisi sayısında %15 azalma var.
4: Yükselen bilet fiyatları, yaygınlaşan dijital platformlar ve gelişen ev sinema sistemleri beyaz perde keyfi eve taşırınca sinema izleyicisi azaldı.
5: Uzun yıllardır gidemiyoruz. Pahalı. Yani artık o bizde lüks kalıyor.
6: Biz eve zor gidiyoruz. Sinema nerede? Sinemaya zor. Eve yetişsek şükür yani. Çalışmaktan fırsat yok.
7: Sinema bir zamanlar hafta sonu klasiğiydi. Ancak şimdi her geçen yıl gidenlerin sayısı azalıyor. Bu yıl da geçen yıla kıyasla sinemaya gidenlerin oranında %15 azalma var. Peki kim neden sinemaya gitmiyor?
8: Eski filmlerin tadını bulamıyor seyirci. Şu an çekilenlerin hiçbirinde o tat yok.
9: Çok güzel filmler yapılmıyor dizilerde. Bu kavgalı, dövüşlü, vuruşlu, karışlı falan oluyor. Onun için de biraz tercih etmiyorlar gibi geliyor bana.
4: Geçen yıl aralarında eski filmlerinde olduğu 771 film gösterime girdi. Bunun 159'u yerliydi. Sinemaya giden izleyici sayısı 27 milyon 657 binde kaldı. Sinemaya neden gitmiyorsunuz sorusuna herkesin verdiği yanıt farklı. En büyük nedense bilet fiyatları.
10: Fiyatlar çok arttı. Evden ancak seyredebiliyoruz. Ev sinema yapıyoruz.
11: Fiyat olarak yani biraz fazla geliyor sanırım, o yüzden insanlara. Bir de zaman, ekonomik durum. Yani maaşların az olması.
12: Bir bilete ne kadar ödediniz?
5: 170 liraydı. 4 kişi gitmiştik. 340. Yani 680 lira ama bindik olmuştuk, mısırı, kolası falan.
4: Artık pek çok film ev konforunda tek tuşla izlenebiliyor. Bu da sinema yerine evi güçlü bir alternatif kıldı.
10: Evde konfor daha yüksek olduğu için bu artık filmler de internette yayınlandığı için insanlar gitmiyor olabilir.
13: 2 yıldır falan gitmiyorum. İnternetten izleyebiliyorsunuz. Artık sinema salonları biraz daha boş kalmaya maalesef yüz tuttu.
3: Değerli izleyiciler, eve temizlikçi çağırmak da artık gerçekten ciddi bir gider kalemi. Temizlenecek ev çocuklu bir evse ücret tarifesi de ona göre belirleniyor. Evleri temizliğe gidenlerin şart koştuğu başka şeyler de var. Öznur Kaslı Çetin'in özellikle çalışan çocuklu kadınlara ev temizliğinde değişen fiyat tarifesini sordu. Siz bu haberi izlerken biz veda ediyoruz. Bizden sonra gün başlıyor da Murat Güloğlu sizlerle olacak. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim efendim. Hoşçakalın.
14: Şu anda genelde 2+1 evlere 5000 liraya gidiyorlar.
15: Ne kadar oluyor çocuklu evin temizlik ücreti?
14: Eğer normal bir evin ücreti 5000 lira ise onlar 7000 lira isteyebilirler. Bunları ekstraya soktular.
16: Evinizde çocuk varsa tarife bir anda katlanıyor. Birden fazla çocuk varsa gündelik temizliğe gidenler için pazarlığın ucu açık.
17: Eskiden öyle değildi.
18: Çağırıyorduk, artık çağıramıyoruz.
17: Neden?
18: Çünkü çok arttı fiyatlar, o yüzden. Çocuklar biraz daha dağıtıyor diye herhalde 5000'den açıyor kapıyı.
15: Normalde 3000 lira.
18: 3500-4000 bandında gidiyor.
16: Evlere temizliğe gidenlerin kriterleri son yıllarda değişmeye başladı. Gündelikçiler sadece çocuk var mı diye sormuyor. Ütü, cam silme, mutfak dolaplarının temizliği de artık ekstra ücret olarak yazılıyor.
17: Zaten her şeyi de yapmıyorlar. Ütü yapmam mesela.
15: Bir de ütüye ya da cam silmeye yanına ikinci kişiyi getiren temizlikçiler oluyormuş. Duydun mu?
17: Onu da duydum, evet. Diyor ki ben tek başıma yapamam diyor, yarım günde mesela. Bir arkadaşımı daha getireyim diyor.
15: Fiyat ne oluyor o zaman?
17: Herhalde onlar kendi aralarında anlaşıyorlar onu, evet.
14: Mesela abajuru abize silmek istemiyorlar.
15: Ev temizliğinde gündelikçi çağırmak çoğu zaman kurtarıcı oluyor. Ayda bir temizlikçi desteği alan var, 15 günde bir bu desteği alan var. Ancak son zamanlarda evlere temizliğe gidenlerin biçtiği fiyatlar çoğu kişiyi de zorlar durumda.

0: duruma getirdi. Çünkü ev temizliğine çocuk, ütü gibi kriterler girdiğinde rakamlar 3500 liralardan 6-7 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ütü dahilse fiyat ne oluyor?
1: Tahminimce bir 5'i bulur. Ama bu da semte göre değişir. Bir de sigortası olur, iyice katlanır.
2: Çocuk olduğu zaman evde biliyorsunuz ütü iki katına çıkıyor. Çocuğun odasının oyuncaklarının toplanması gibi faktörler var. Dolayısıyla daha fazla isteyebiliyorlar.
0: Rakamlar böyle olunca düzenli temizlikçi çağırmanın maliyeti de neredeyse bir asgari ücreti buldu.
2: Haftanın iki günü alan aileler bir güne düşürdü. Haftada bir gün alan aileler 15 günde bir almaya başladı.
3: Ya da kendisi mi yapıyor?
2: Veya kendisi yapmaya başladı.
0: Evin metrekaresiyle yeri de temizlik fiyatını belirliyor.
4: Semt olarak da fark ediyor. Ben kendim yapıyorum.
2: Kesinlikle standart olmalı.
3: Bir rakam koyulmalı.
2: Bir rakam koyulmalı elden alınıyor. Buna da bir düzenleme gelmiyor.

0: Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 33, Edirne 32 derece. Ege bölgesinde de hava güneşli, İzmir 32, Muğla 29 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 26, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 29, Konya yağmurlu 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 21, Erzincan yağmurlu 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 32, Mardin güneşli 24 derece.
1: Yazar kasa ve post cihazı birleşti, ödeme belgesiyle fiş tek belgede bütünleşti. Perakende mal ve hizmet satışı yapan işletmelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması ve banka ya da kredi kartıyla ödeme kabul etmesi artık zorunlu hale geldi. Vatandaşların kartla ödeme taleplerini çeşitli sebeplerle kabul etmeyen mükellefler her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere 20 bin lira özel usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya. Mal ve hizmet alımlarınızda kartla ödeme imkanı sunmayan ve sadece nakit ödeme talep eden işletmeleri Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirin, kayıtlı ekonomiyi destekleyin. İhbarlarınız için başkanlığımız ihbar kanallarını kullanabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Efendim günaydın, hoş geldiniz. Habertürk'tesiniz. Gün başlıyor, oradasınız. Her sabah olduğu gibi bendeniz Murat Güloğlu. Bütün ekip arkadaşlarım adına günaydın diyoruz tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya. Güzel haberler alalım.

bildiğimiz güzel bir gün olsun diyelim. Dediğim gibi 4 Haziran Perşembe sabahında mesajlarınızı bekliyoruz. X Murat Küloğlu, Instagram ve en sosyalde Murat Küloğlu TV. Saat 10'a kadar beraberiz haberlerimizle. Tabii ki bir operasyon ya da bir soruşturma haberi gelirse son dakika haberleriyle, gazete manşetleriyle çok daha fazlasıyla beraberiz. Gazetelere geçiyoruz. Buyurunuz efendim, kendi haberlerimizi aktarmadan önce Türk Gün gazetesine öncelikle şöyle bir bakalım, ardından diğer gazeteleri ele alacağız. Zira ilk gazetemiz Türk Gün. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çok ama çok önemli açıklamaları var. Son dakika olarak da aktarabiliriz. Özel Yargıtay kararını beklemeli diyor mesela. İşte gördüğünüz gibi ve bu konuda da önemli açıklamaları var. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar şeklinde önemli bir uyarısı var. Devlet Bahçeli'nin Türk Gün'de de sür manşetten aktarılıyor. Efendim detaylara bakalım. Özellikle taraflara dil ve üslup uyarısı denilmiş. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, yaşanan gelişmelerin CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlediğini söyledi. Röportajı yapan Yıldıray Çiçek, bunu da aktaralım, özel bir röportaj. Özgür Özel'in Yargıtay'ın nihai kararını beklemeksizin krizi derinleştirecek hamleler yaptığını belirtiyor Bahçeli. Konunun sokaklara taşınma girişimlerini çok tehlikeli buluyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda alınan mesafeyi sabote etmeye, istikrarı zehirlemeye dönük bir unsur olarak değerlendiriyoruz diye konuştu Bahçeli. Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezaketten uzaklaşmamalı. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemeli. Olaylar sokağa taşıp fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemeli, kanunsuzluğa dönüşmemelidir diyor Devlet Bahçeli yaptığı bu önemli açıklamada. Aynı zamanda şunu da ekliyor, mahkeme kararına yönelik itiraz merci olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Tıpkı grup başkanlığı, daha doğrusu grup toplantısında yaptığı gibi konuşmalarına devam ediyor. Yargıtay bir an önce kararını versin diyor. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir ifadeleri oldukça önemli. Bakıyorum şöyle, Kılıçdaroğlu'na herhangi bir söz yok bu ilk sayfada ama özellikle Özgür Özel'in Yargıtay'ın nihai kararını beklemeksizin krizi derinleştirecek hamleler yaptığını belirtiyor Devlet Bahçeli. Bir taraftan da tabii Yüksek Seçim Kurulu'nun bir mazbata mevzusu söz konusu. Bütün bunlara elbette ki değinmiştir. Demokrasiden uzaklaşılmamalı deniyor ez cümle Devlet Bahçeli'nin sözleri. Önemli efendim, elbette ki Türk siyasi hayatına yansımaları olacaktır yine bugün de. Ve tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden, İki kanadından da diyelim, hem Özgür Özel'den hem Kemal Kılıçdaroğlu kanadından açıklamalarda gelecektir konuya ilişkin olarak. Ancak son derece önemli bir yaklaşımla Türk Gün'den okuyoruz. Taraflara dil ve üslup uyarısı, CHP'deki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar diyor ez cümle Devlet Bahçeli, gördüğünüz üzere efendim. Evet, Türk Gün gazetesinden başladık, devam edelim. CHP'nin gündemi koltuk kavgası, Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleri manşete taşınıyor. Sür manşette Devlet Bahçeli'nin sözleri varken ve yeni dönemin küresel aktörü Türkiye olacak, bunu söyleyen de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Öte yandan İstanbul-Ankara arasına yeni bir otoyol yapılıyor ya da yapılacak olması da dikkat çekici. Yap işlet devlet modelidir diye düşünmekteyiz. Tıpkı İzmir-İstanbul arasında olduğu gibi, tabi burada fiyat daha da farklı olabiliyor. Hürmüz Boğazı'nda yüksek tansiyon maalesef yine kendini yer bulmuş efendim. Bir türlü bitirilemeyen ve sürekli arttırılan bir yüksek tansiyondan söz ediyoruz. Bölgede ateşkes süreci devam ediyor ancak savaşın izlerini de sürekli görmekteyiz efendim. Ve Cumhuriyet Halk Partisi grubu haftaya yine toplanacak şeklindeki ifade var. Kurultay için her yol denenecek. Özgür Özel'in ifadeleri de Türk Gün'de yerini alan haber başlıkları arasında. Dediğim gibi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını birazdan masaya yatıracağız elbette.

siyasetteki yansımalarını da hep beraber göreceğiz. Diyelim Hürriyet gazetesine geçelim. Plajlara kırmızı hat şeklinde çok farklı bir gündemi var. Hürriyet gazetesinin bunu da manşete taşımış. Aktaralım efendim. Kasım'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e hazırlanıyor Antalya. Çevre ile ilgili önemli bir adım atılıyormuş. Lara, Belek, Çamyuva ve Beach Park'ta sigara yasaklanıyor. Yasak yarın uygulanmaya başlanacak denilmiş. Tatilcilerin de böylelikle rahat edeceği ifade ediliyor. Sigara içmeyi sınırlayan yasa taslağı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Taslağa göre plajlarda sigara içme kabini kurulabilecek şeklindeki bir haber. Bugünkü Hürriyet'in devasa puntolarla attığı manşet görmektesiniz. Zaten sigara özellikle son gelen zamlardan sonra genel olarak vatandaş bir bırakma eğilimine girdi. Yasağı da gerek bu anlamda dediğimiz gibi nerede başlamış? Antalya'da başlamış. CHP'nin gündemi koltuk kavgası şeklinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, numayiş var şeklinde ifadeler dikkat çekici efendim. Biliyorsunuz biz bu olayın hiçbir yerinde değiliz demiş idi. Ve beyaz gecelere Ukrayna darbesi, Uluslararası Ekonomik Forum'un açılış gününde Rusya'nın ikinci büyük şehri Sankt Petersburg'u kamikaze dronlarla vurdu ki en kuzeyinde olan bir harikulade bir şehirden söz ediyoruz. Oraya kadar devam etmiş kamikaze dronlar ve bu şehri vurmuş. Beyaz gecelere Ukrayna darbesi deniyor ve Putin'in karizması çizildi yorumları yapıldı bu saldırı sonrasında. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne oluyor ona bakalım. Bir tane yetmez belki iki parti. Özel Kılıçdaroğlu'nun kendisine ve ekibine yönelik suçlamalarına, iddialarına yanıt verdi. Yedi parti konusunda ne düşündüklerini açıkladı. Belki yedekte iki parti tutmak gerektiğini söylüyor Özgür Özel'in bu sözleri efendim. Çünkü biri kapanırsa diğeri, diğeri de kapanırsa öbür diğeri açılabilir olabilirmiş. Bu şekilde efendim Türk siyasetinde geldiğimiz nokta maalesef bu. Kılıçdaroğlu'ndan bir diyalog heyeti ve öte yandan Tanju Özcan'a 263 yıl istendi. Görevinden uzaklaştırılan biliyorsunuz Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan söz ediyoruz. Amerika ve İran'dan da karşılıklı ateşin devam ettiği yine gelen bilgiler, haberler arasında maalesef diyoruz efendim. Peki Cumhuriyet'e şöyle bir bakalım. YSK topu Yargıtay'a attı. Bakalım nihai karar nasıl, ne şekilde, kimler sayesinde çıkacak hep beraber göreceğiz. CHP'ye mutlak butlan kararına ilişkin itiraza reddin gerekçesi açıklandı. Özel cephesi memnun. Kurultay yapamayız görüşü boşa düştü deniyor. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin mutlak butlan kararına ilişkin itirazına yönelik oy birliğiyle aldığı red kararının gerekçesini açıkladı dün. Yetkim seçim günü ve sonrasında sınırlı vurgusunu yapıyor. YSK temyiz merci olarak Yargıtay'ı işaret ediyor. Hukukçular CHP'nin seçilmiş yönetimi ve kurullarından isimler YSK'nın kararını yorumladı deniyor ki Cumhuriyet Gazetesi'nde bu da var ki aynı şekilde az evvel Türk Gün Gazetesi'nden de paylaştık. Devlet Bahçeli'de ağırlıklı olarak Yargıtay'a değiniyor ve bir an önce karar vermesi gerektiğini söylüyor. CHP'yi korumak için sahadayız, mücadelemiz bu yönde şeklindeki bir ifade dikkat çekici yine Özgür Özel tarafından. Öte yandan Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç önce Kemal Kılıçdaroğlu'yla ardından da Özgür Özel'le görüştü. Bu da kurultay için bir diyalog başladı deniyor. Her iki isme de yakın milletvekilleri bu saydığım isimler. Özel'i indirelim dediler. Ekrem Bey'e cezaevinde genel başkanlık teklif ettiler. Ekrem Bey'e defalarca Kemal Bey demiş ki Özgür Bey'i indirelim. Ve Ekrem Bey'e cezaevindeyken genel başkanlık teklif ettiler şeklindeki gün yüzüne çıkmamış açıklamalarda yerini alıyor Cumhuriyet gazetesinde. Amerika'nın denge oyunu buyurunuz. Tom Barak, Suriye, Irak ve Türkiye'yi bir tutan yeni açıklamasıyla yine tepkilerin merkezinde deniliyor. Ve bir taraftan da bölgenin yardımınıza ihtiyacı yoktur şeklinde açıklamalarda dikkat çekici. Nazım Hikmet ölümünün 63. yılında Moskova'da bulunan mezarı başında düzenlenen bir törenle anıldı. Cumhuriyet'te yine yer alan haber başlıkları arasında. Efendim Milliyet gazetesine geçelim. Düello haftası buyurunuz. Yine konumuz Cumhuriyet Halk Partisi.

0: Kılıçdaroğlu 9 Haziran'da grubu, 11 Haziran'da parti meclisini topluyor. Parti meclisinde kurultay için kartlar açılacak. Nasıl bir hamlede bulunacağı merak konusu olan Özgür Özel kanadı yeni MYK içinde kanunsuz tezini savunacak. Yani hukuk savaşları devam ediyor. Önce grup içi kapışma, ardından parti meclisinde ikinci diyalog. Evet, bu da bir özel haber olarak Hürriyet, Milliyet'te yerini alıyor efendim. Ve bir taraftan da CHP'de abi pozisyonunda bulunduğu iddia edilen Engin Altay'ın özellikle baltaları gömün şeklindeki açıklamaları da dikkat çekici. Özgür Özel'in bir taraftan da Anadolu çıkarması söz konusu. Tokat ve Ürgüp, Gümüşhane, dolayısıyla 6 beldede 7 Haziran'da yapılacak ara seçim için il il dolaşacak denilmiş. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek ki bu sandık vatandaşın önüne gelecek ve nasıl bir karar verecek vatandaş, göreceğiz. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine sözleri aynı, gündemleri koltuk kavgası şeklinde. Atina ve İsrail'de hava soj korkusu yine yerini alıyor ve Türkiye yük değil zenginliktir, bunu söyleyen de Numan Kurtulmuş efendim, meclis başkanı. Bu arada 140 yeni mahkeme kurulacağını açıklamıştı Adalet Bakanı, detayları birazdan aktaracağız biz de. Ve Trump'ın Ankara'ya gelecek olması da, önümüzdeki ay biliyorsunuz NATO toplantıları sırasında Ankara tamamen kapanacak diyebiliriz herhalde. Dolayısıyla efendim bu zirve oldukça mühim. 7-8 Temmuz'da Ankara'da işiniz varsa olamayacak demektir bu. Bir dilim baklava 427 lira olur mu? Evet, olabilir. Bu da ekranlarda görüyorsunuz, gazete sayfasına taşımış. Reha Muhtar'a veda. Gördüğünüz üzere dün hayatını kaybetmişti malum. Peki Karar Gazetesi'ne bakalım, ardından Akşam Gazetesi'yle bitirelim. Enerji tedarikindeki avantajlı konumumuza rağmen İran Savaşı'ndan en çok etkilenen ülke olmamız OECD'yi şaşırttı şeklinde bir avantajınız var. Ama bu nasıl krize evrilebilir şeklinde soru sorulmuş. Bu da Karar Gazetesi'nde yerini alıyor. İlerleyen dakikalarda Brent petrolün varil fiyatına da bakarız. Çünkü 100 doların çok az altına inmiş idi. Felaket senaryomuz yeni partiye geçmek. Bunu da Özgür Özel söylüyor. Az evvel dediğimiz gibi bir değil, hatta iki partiye ihtiyacımız var deniliyordu. Ve duruşmada doğum günü sürprizi Ekrem İmamoğlu'na yönelik olarak biliyorsunuz ciddi anlamda bir pasta krizi yaşanmıştı mahkeme sırasında diyelim. Devam edelim. Bu arada mesele arınmaksa topyekün siyasetin arınması gerekir şeklinde parti liderlerinden yapılan açıklamalar. Siyasete kimse gölge düşüremez. Akşam Gazetesi'nde Erdoğan'ın sözleri manşet. Türkiye enerjide kritik rol oynuyor şeklindeki ifade dikkat çekici. Polat'a tatilde çete kurşunu, konumuzun özünde Dilan Polat, Engin Polat yeniden gündeme geldiler ve maalesef korumaları hayatını, evet, bir kurşun yağmuruna tutuldu. Ona da çete kurşunu olarak ifade ediliyor. Yere batan bu ay ücretsiz şeklinde bir de müjdeli haber vermişti. Daha önce de 1 liraydı zaten. Akşam Gazetesi'nde efendim işte yaşananlar bu şekilde aktarılmış. Diğer gazetelerde olduğu gibi ağırlıklı olarak ne var? Gördüğünüz gibi Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar. Kurultay tartışmasının sürdüğü CHP'ye bir göz atalım. Bir kez daha günaydın diyerek, zira arabulucular devreye girmiş durumda. 3 milletvekili hem Özgür Özel'le hem de Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi. CHP sözcüsü, yeni yönetiminin ya da Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin sözcüsü diyelim, Müslim Sarı, haftaya yapılacak grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını duyurdu. Parti meclisi toplantısı için de tarih verdi.
1: İlk adresleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Görüşme trafiği CHP Genel Merkezi'nde devam etti. Mutlak butlan sonrası CHP içinde arabulucular devreye girdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le görüşen milletvekilleri Engin Altay, Ali Öztunç ve Gürsel Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir araya geldi. Üç isim daha sonra tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçti. Hem CHP Genel Merkezi'nde hem de Özgür Özel tarafının bulunduğu mecliste basın toplantıları da vardı. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşacağını duyurdu. Parti meclisinin toplanacağı tarihi paylaştı.
2: Salı günü grubumuzu yapacağız. Sayın Genel Başkanımız grupta konuşacak. İçinde bulunduğumuz sürece ilişkin bazı önemli değerlendirmeler yapacak. Önümüzdeki hafta Perşembe günü parti

0: Meclisimizi toplayacağız.
1: Genel merkezin grup toplantısı kararına CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'den de yanıt geldi.
2: Meclis başkanlığına bir yazı yazıldı. Mevzuata uygun bir şekilde cevap verdi. Dedi ki siyasi partilerin kendi grupları nasıl düzenleyecekleri, kendi iş yönetmeliklerinde vardır. Bunun dışında bir uygulama beklemiyoruz.
1: CHP sözcüsü Müslüm Sarı, diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdıklarını da söyledi.
0: MYK'nın içinden Sayın Genel Başkan'ın uygun gördüğü bir heyet oluşturmayı uygun görüyoruz. Parti yöneten arkadaşlarımızın da uygun görecekleri arkadaşlar varsa otursunlar, konuşsunlar, kurultay konusunda değerlendirmeler yapsınlar istiyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi içindeki hiçbir üyenin ayrılıp gidip başka bir partide yer almasını istemeyiz.
1: Zeynel Emre'den de kurultay için çağrı heyeti çağrısı geldi.
2: Burada imzalar açık, kararlar açık. Daha önceki Türkiye'de verilen uygulamalar açık. Kurultaya götürülmek üzere bir çağrı heyeti atanması lazım. Yani o partiyi yönetmek üzere değil, kurultaya sürecine götürmek üzere.
3: Tabii bugünlerde Cumhuriyet Halk Partisi derken iki kanadın da sesini, soluğunu sizlere aktarıyoruz gördüğünüz üzere. Siz hangisine yakınsınız diye bir soru sormayacağım elbette. Bir taraftan da işte hani bir seçilmiş durumu var, bir de atanmış durumu var. Sayın Devlet Bahçeli'nin de söylediği zaten o, Yargıtay bir an önce harekete geçmeli ki, bir karar vermeli ki ortadaki bu muğlaklık kalksın. Çünkü Türk siyasi hareketinin en önemli figürlerinden birisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nden söz ediyoruz. Bir taraftan da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel için rüşvet almak ve kanuna aykırılık suçlamasıyla istenen fezleke ile ilgili dosyayı başkente Ankara'ya gönderdi. Başsavcılık Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca iki ayrı yetkisizlik kararı düzenlendi. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında iki farklı dosya kapsamında bir değerlendirme söz konusu. Her iki dosyada da iki ismi milletvekili olmaları nedeniyle soruşturma yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu belirtiliyor. Başsavcılık Özgür Özel ve Veli Ağbaba yönünden yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderdi. Evet, burada da göreceğiz süreç nasıl ilerleyecek. Bir taraftan da işte az evvel söylediğim hadise mühim. Nedir o? Rüşvet almak ve kanuna aykırılık suçlamaları. Dolayısıyla bir dokunulmazlık var. Acaba dokunulmazlık kalktığı andan itibaren, ki kalkabilir mi onu da bilmiyoruz, neden olmasın, İşte ondan sonra bir siyasi yasağa doğru ilerler mi ilerlemez mi? Bu memlekette her şeyi gördük, neden olmasın, o da olabilir. Efendim devam edelim yolumuza. Dünyada savaşların getirdiği istikrarsızlık sürüyor. Gözler güvenlik konuları da konuşulacağı tabii önümüzdeki ay konuşulacak. O NATO zirvesine çevrildi. Herhalde NATO tarihinin en önemli toplantılarından biri olacak. Zira ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Trump'ın, ABD Başkanı'nın bahsediyorum efendim, Trump'ın Ankara'daki bu zirveye katılacağını söyledi.
1: NATO liderleri 7-8 Temmuz'da Ankara'da bir araya gelecek. Zirveye Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio açıklamayı Temsilciler Meclisi'ndeki konuşmasında yaptı. Başkan, bir sonraki NATO devlet başkanları toplantısına bizzat katılacak dedi. NATO'nun Temmuz ayında Türkiye'de gerçekleştireceği bir sonraki toplantının muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacağını düşünüyorum ifadesini kullandı. NATO'nun önemli değişikliklere ihtiyacı olduğunu ve bu değişikliklerin zirvede konuşulacağını belirtti.
4: ABD hala NATO ittifakının bir parçası ve biz de tüm bu konuları görüşmek üzere Türkiye'de olacağız. Başkan bizzat bir sonraki NATO zirvesine katılacak.
1: Ankara ziyareti Trump'ın Türkiye'ye yapacağı ilk resmi ziyaret olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın katılmayı planladığını söylemişti. Fidan'ın açıklamasına göre Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la geçen ay birkaç kez telefonda görüşmüş, her seferinde zirveye katılacağını dile getirmişti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise zirvenin Beştepe'de yapılacağını söylemişti.
3: Tabii zirve yapılacak ve dediğimiz gibi NATO tarihinin en önemli zirvelerinden bir tanesi. Trump'ın Ankara'ya geliyor olması mühim. Herhalde bakıldığı zaman şöyle, en son Amerikan Başkanı Obama Ankara'yı, Türkiye'yi ziyaret etmişti. Joe Biden yönetiminde zaten hiç gelen giden olmadı. Trump aynı şekilde. Bakalım, hep beraber göreceğiz efendim nasıl olacak, ama şunu biliyoruz ki Ankara'da hayat tam anlamıyla duracak. Şimdiden Ankaralı dostlarımıza artık geçmiş olsun mu diyelim, yoksa bir

0: NATO bayramı ifadeleri söz konusu, zira tatil sürecine de girebilirler. O da elbette ki önemli. Şimdi Kuveyt Havalimanı'na düzenlenen saldırı hakkında açıklamalar var. Peş peşe geldi bu açıklamalar. İran havalimanına Amerika Birleşik Devletleri'nin füze önleyicisinin düştüğünü iddia ediyor. Amerika ise yalanlıyor İran'ı ve İran devrim muhafızlarından yapılan açıklamaya bakalım. İran Kuveyt Havalimanı'na saldırmadı diyorlar efendim onlar. Havalimanına Amerikan Patriot sistemindeki bir hatadan dolayı füze önleyici düştü diyorlar. Tam da havalimanına, oldukça ilginç tabii. ABD ordusuysa iddiayı yalanladı. İran'ın kasıtlı bir şekilde vurduğu iddia ediliyor. Öte yandan İran, Unman Körfezi'nde bir ABD askeri gemisinin hedef alındığını iddia etti. Geminin İran karasularına yaklaştığı da savunuldu. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM işte bu iddiayı da yalanladı. ABD, İran'a ait Keşm Adası'na biliyorsunuz bir saldırı düzenlemişti. Buna karşılık İran'da Kuveyt'teki Amerika'nın askeri üssünü hedef almıştı. Kuveyt bir insansız hava aracının yani İHA'nın havalimanına düştüğünü açıklamıştı. Tabii karşılıklı misillemeler bu anlamda son derece mühim değerli dostlar. Bir taraftan da Brent petrol varil fiyatı da bir yükseliyor, bir düşüyor. Bu saldırılardan sonra şöyle bir baktığımızda 100 dolara doğru geliyordu ki an itibariyle 97-98 dolardan yine işlem görmekte. Bu da demek oluyor ki motorinde ve benzinde yine küçük küçük güncellemeler olabilir. Peki geçelim Lübnan tarafına. Zira İsrail ve Lübnan arasında ateşkese varıldı. Hadi inşallah diyelim çünkü İsrail bu ateşkesleri çok tabiri caizse takmıyor. ABD öncülüğünde yürütülen müzakereler sonucunda Hizbullah şartı da dikkat çekiyor özellikle. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. ABD öncülüğündeki İsrail-Lübnan müzakereleri sonuç verdi. Ateşkesin uygulanması konusunda da anlaşmaya varıldı. İki ülke arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren bu ateşkes daha sonra biliyorsunuz 45 gün daha uzatılmıştı. Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ise arttı. Dördüncü tur görüşmelerin sonucunda İsrail ile Lübnan arasında yeni bir ateşkes konusunda anlaşılmış durumda. Ateşkesin Hizbullah'ın saldırıları tamamen kesmesine ve tüm unsurlarının Litani Nehri'nin güneyinden tahliyesine bağlı olduğu kaydedildi. İki ülke temsilcilerinin ise 22 Haziran haftasında yeniden ve daha detaylı bir görüşme yapması bekleniyor. Evet, İsrail ve Lübnan arasında bir ateşkes muhtemeldir ki İsrail ordusu yine uymayacak. Ancak görünen o ki Litani Nehri'nin güneyi yani İsrail'in kuzeyine doğru bir toprak genişlemesi anladığımız kadarıyla olacak. Dediğimiz gibi süreç önemli, bakacağız çünkü İran'daki ateşkes bir anlamda Lübnan'daki bu ateşkesin gelişimine ve durumuna bağlı. Efendim Rubio, ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'in Gazze'nin %70'ini kontrol altına alma planının Trump'ın barış planında yer almadığını açıkladı. Bu açıklama Gazze'nin geleceğine ilişkin tartışmalarda Washington'la Tel Aviv arasında fikir ayrılığı mı var sorusunu da gündeme taşıdı doğal olarak.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'nin %60'ının İsrail güçlerinin kontrolünde olduğunu, bu oranı %70'i çıkarmayı planladıklarını söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu planın ABD'ye ait olmadığını belirtti. Rubio, kongrede katıldığı bütçe oturumunda konuştu. Demokrat kongre üyesi Rosa DeLauro'nun, Netanyahu'nun Gazze topraklarının büyük bölümünü ele geçirme hedefini hatırlatması üzerine Rubio, bunun Trump yönetiminin planı olmadığını savundu. We have a plan. It doesn't call for that. And at the end of the day, we.
2: Bizim bir planımız var ve bu plan bunu öngörmüyor.
3: Yani İsrail ordusunun %70'ini ele geçirmesi konusunda bir fikriniz yok mu?
2: Bakın, o böyle bir açıklama yaptı ama bu söz konusu planın bir parçası değil. Bu plan bunu öngörmüyor.
1: Rubio, Washington'ın hedefinin Hamas tarafından yönetilmeyen bir Gazze olduğunu belirtirken, Hamas'ın silah bırakmadığı sürece bölgenin yeniden inşasına kaynak bulunamayacağını savundu. Hamas ise Gazze'nin savaş sonrası yönetimine ilişkin iddialara yanıt verdi. Hamas sözcüsü Kasım, Hamas'ın Gazze'de yönetim

0: mi bırakmak istemediği yönündeki haberleri yanıltıcı yalanlar olarak niteledi. Kasım, güvenlik dahil tüm idari yetkileri üzerinde uzlaşmaya varılacak ulusal bir komiteye devretmeye hazır olduklarını söyledi. Hamas, Gazze'de kurulması planlanan yönetim mekanizmasının önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu savunuyor.
1: Evet, nihayet günler hatta aylar sonra Gazze yeniden gündemde konuşulmaya, tartışılmaya başlandı. Çünkü İran Savaşı gölgesi altında orada İsrail askerlerinin ne yaptığını çok göremiyorduk. Ancak biliyoruz ki katliamlarını yine sürdürdüler. İkinci aşamaya da henüz geçemedi. Ekim'de biliyorsunuz bir anlaşma imzalanmıştı, bir ateşkes imzalanmıştı. Ardından ikinci aşamaya geçilecek dendi ama akıllarda sadece Trump ve Netanyahu'nun el ele işte sularını içtiği o video görüntüler kaldı. Çünkü orayı bir Dubai yapacakları ifade ediliyor idi yapay zeka ile oluşturulan o videoda.

0: Baskı artıyor. Kabineden peş peşe de iki istifa haberi geldi.
1: Bolivya'da haftalardır devam eden hükümet karşıtı gösteriler ülkedeki siyasi krizi derinleştirdi. Son 40 yılın en ağır ekonomik kriziyle mücadele eden ülkede devlet başkanı Rodrigo Paz'a yönelik istifa çağrıları sürerken hükümetten iki ayrılık haberi geldi. Bolivya Eğitim Bakanı Beatriz Garcia ile Savunma Bakanı Marcelo Salinas görevlerinden istifa etti. İki bakanın istifasına ilişkin resmi bir gerekçe gösterilmedi. Ancak gelişme, Devlet Başkanı Paz'ın siyasi konumunun giderek zayıfladığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi. Ülke genelinde düzenlenen protestolarda göstericiler birçok kentte güvenlik güçleriyle çatışmış, olaylarda bir kişi hayatını kaybetmişti. Protestocular ekonomik krizin sorumlusu olarak gördükleri hükümetin istifasını talep ediyor. Hükümetse protestoların arkasında hakkında yakalama kararı bulunan eski devlet başkanı Evo Morales'in destekçilerinin olduğunu öne sürüyor. Devlet Başkanı Paz daha önce yaptığı açıklamada sorunları diyalog yoluyla çözmek istediğini belirtmiş, ancak gerekirse anayasanın tanıdığı olağanüstü hal yetkilerini kullanabileceği uyarısında bulunmuştu.
0: Evet, gördüğünüz gibi Bolivya'da ekonomik kriz giderek derinleşiyor. Şöyle bir baktım, enflasyon oranı nedir aşağı yukarı? Evet, %16-17'lerde. Dolayısıyla bir hayli fazla halk da sokağa inmiş durumda ve hükümeti sarsıyor. Gördüğünüz gibi Bolivya'dan geldi bu haber. Yaklaşık bir aydır süren bir protesto gösterileri. Efendim, Köln Katedrali ziyareti ücretli olacakmış. Yeni Şafak'tan bir haber başlığı aktaralım. Almanya'nın biliyorsunuz en önemli simgelerinden biri. Yılda yaklaşık 6 milyon ziyaretçiyi de ağırlıyor Köln Katedrali. Burayı ziyaret edecek turistlerden 1 Temmuz itibariyle giriş ücreti alınacak. Yani merak ediyorsanız şimdiden gidin, bedavaya gezersiniz. Efendim, Köln Katedrali yönetiminden yapılan yazılı açıklamada temeli 1248 yılında atılan ve yapımı yaklaşık 632 yıl süren tarihi katedrali ziyaret ücretinin kişi başı da 12 avro olarak belirlendiği ifade edildi. Bu kararın arkasında artan bakım, güvenlik ve işletme maliyetlerinin bulunduğu da belirtiliyor. İbadet amacıyla gelen ziyaretçiler için de girişin ücretsiz olmaya devam edeceği ve dua etmek isteyenlerin Köln Merkez Tren İstasyonu tarafındaki girişten ücretsiz olarak içeri girebileceği de ifade edilmiş. Tabii bu ayrım da oldukça önemli. Merhaba, ben ziyareti ibadet için geldim diyenlerle, hayır turist olarak gezeceğim diyenler arasındaki o ayrımı nasıl yapacaklar, o da apayrı bir mevzu. Ama Köln'le ilgili böyle bir haber aktardık. Bu vesileyle oradaki kardeşlerimize de bir sevgi selam gönderelim. Çünkü Almanya'da, Köln'de ağırlıklı olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı nüfusu da bir hayli fazla. Peki, yolumuza devam. Şimdi Kongo ve Uganda başta olmak üzere Afrika ülkelerinin Ebola virüsüyle mücadelesi devam ediyor. Nijerya 10 eyaleti alarma geçirmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Dünya Kupası malum söz konusu önümüzdeki aydan itibaren, daha doğrusu bu aydan itibaren ve Dünya Kupası süresince hava limanlarında Ebola tarama merkezleri kurmaya hazırlanıyorlar.
1: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde başlayan yeni Ebola salgını bölgedeki etkisini sürdürüyor. Önlemler artırılırken Nijerya'da alarma geçen ülkeler arasına katıldı. Kongo'yu ziyaret eden Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Gebreyesus, Ebola'nın ortaya çıktığı bölge başta olmak üzere tüm ülkede sağlık sisteminin güçlendirilmesi çağrısı yaptı. Çin'in gönderdiği sağlık ekibi de başkent Kinshasa'ya ulaştı. Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Bundibugyo Ebola virüsü vakaları nedeniyle ülkenin 10 eyaletini alarm durumuna geçirdi. Yaklaşan Dünya Kupası öncesinde ABD'de Ebola'ya karşı önlem alıyor. Medicaid ve Medicare Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz, yoğun yolcu trafiği beklenen havalimanlarında Ebola tarama merkezleri kurulacağını duyurdu. Turnuva süresince herhangi bir halk sağlığı sorunu yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü şüpheli vaka sayısında düşüş yaşandığını belirtiyor. Yetkililer şu an için Afrika kıtasında 1100'den fazla şüpheli vakanın inceleme altında olduğunu bildiriyor.

0: DSE 15 Mayıs'ta tespit edilen hastalığı uluslararası öneme sahip acil bir halk sağlığı durumu olarak ilan etmişti.
1: Evet, dünyanın dört bir yanından hem Kanada'ya hem Amerika'ya hem Meksika'ya insanlar gidecek. Dolayısıyla Ebola virüsü burada kendini bir Covid-19 gibi gösterir mi göstermez mi? Bütün bunlar da elbette ki şimdi merak konusu efendim. Peki Anayasa Mahkemesi'ne bakacağız. Yeniden memlekete gelip sporcular lehinde çok önemli bir karara imza attı. Zira Anayasa Mahkemesi kulübün ödemediği verginin sporcudan alınmasına imkan tanıyan kuralı anayasaya aykırı bularak İptal etti Anayasa Mahkemesi.
0: Sporculara aşırı külfet getirdiği vurgulandı. Anayasa Mahkemesi spor kulüplerinin ödemediği gelir vergisinin sporculardan alınmasını anayasaya aykırı bularak iptal etti. Gelir vergisi kanununun geçici 72. maddesine göre sporculara yapılan ücret ödemelerinden belirli oranlarda gelir vergisi kesintisi yapılıyor. Kesintilerin yıllık beyannamede hesaplanan vergiden düşülebilmesi için kesinti yapmakla sorumlu olanlar tarafından vergi dairesine ödenmiş olması şartı yer alıyor. Kulüp, sporcunun ücretinden gelir vergisi kesilmesine rağmen bu tutarı vergi dairesine yatırmazsa sporcu söz konusu kesintiyi mahsup edemiyor. Antalya 1. Vergi Mahkemesi, kuralın anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Yüksek Mahkeme incelemesini tamamladı. Düzenlemenin anayasanın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkına aykırı olduğuna hükmetti. Temel hak ve özgürlüklere getirilen sınırlamalarda ölçücülük ilkesini düzenleyen anayasanın 13. maddesi yönünden de ihlal tespiti yaptı. Kural oy birliğiyle iptal edildi. İptal gerekçesinde kulübün vergi ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesinin sonucunun sporcuya yüklenmesinin ölçüsüz bulunduğu kaydedildi. Bu şartın sporcular üzerinde orantısız ve aşırı bir külfet oluşturduğu belirtildi.
1: Efendim devam ediyoruz. Saatimiz 7.32'yi gösterirken buyurunuz Akşam Gazetesi'nden bir haber başlığı. Konumuz sınavlar, LGS. Sınav yerleri belli oldu deniyor ve bir taraftan da fotoğraflı giriş belgeleri bugün dağıtıma çıkıyormuş. Akşam Gazetesi'nden okuyalım. Milli Eğitim Bakanlığı 13 Haziran'da yapılacak liselere geçiş sistemi LGS kapsamındaki merkezi sınav için giriş bilgilerini erişime açtı. Öğrenciler sınav merkezi, okul, bina, salon ve sıra numarası bilgileriyle sınav tedbirlerine ilişkin detaylara e-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden ulaşabiliyor. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri ise bugünden itibaren okul müdürlükleri tarafından alınarak onaylı şekilde öğrencilere teslim edilecek. Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrenciler için uygulanacak sınav tedbirleri de belgelerde yer alacak denilmiş. Mücbir sebepler nedeniyle sınava farklı bir ilde girmek isteyen öğrencilerin başvuruları 8 Haziran'a kadar, yani pazartesi gününe kadar ilgili il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince kabul edilecek. Sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav giriş yeri bilgilerine de eokulmap.gov.tr internet adresinden biliyorsunuz erişilebiliyor. Öte yandan dün de aktarmıştık, akademi giriş sınavı 26 Temmuz'a ertelendi. Neden? Çünkü Ankara'da bir NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi var. İşte bu nedenle bu sınavlar 26 Temmuz pazar günü yapılacak. Buradan da şunu anlıyoruz bir taraftan. Özellikle Temmuz'da yapılacak bu NATO zirvesiyle beraber Ankara'da ciddi anlamda hayat duracak. Dolayısıyla Ankara'da, başkentimizde, bakanlıklarda, bürokraside, orada burada işiniz varsa bir an önce bitirmeye gayret gösterin. Çünkü NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi tek bir günden ibaret değil, yapılacak toplantılardan ibaret olacağı için ciddi anlamda hayatı durduracak bir durum. Şimdiden uyaralım. Efendim geçelim. Maalesef her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyor. Evet, bu sözü biliyorsunuz. Reha Muhtar'dan söz ediyoruz. Kendine özgü sunumu, etkileyici ekran diliyle ancak uzun zamandır yoktu aramızda, biliyorsunuz televizyonlarımızda yoktu. Türk televizyon tarihine damga vuran önemli isimlerden biri Reha Muhtar'dan söz ediyoruz. Uzun süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Usta gazeteciden dün bu saatlerde acı haber geldi maalesef. Duayen televizyoncu, henüz çok genç, 66 yaşında hayata gözlerini yumdu.
2: Hattına hoş geldiniz sevgili seyirciler.
3: Sizlerin haber bülteninden iyi akşamlar sevgili seyirciler.
2: Bu akşam birbirinden ilginç itiraflarımız olacak.
4: Televizyon yayıncılığında bir ekol...

0: Çok sıkı pazarlıkçı olduğunuz da söyleniyor.
1: Efsanevi bir enkırmendi.
2: Çıplak geçmeyi seven. İtiraf gerçekleri ortaya çıkartacak.
3: Siz gülümseyin yine. Biraz tavla oynayalım biraz. Hep beraber biraz bunları yapalım.
1: Uzun yıllar Show Haber'de emek veren Reha Muhtar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
3: Efendim sizlerin en sevdiği haber bülteninden bu akşamlık da bu kadar.
1: Türk televizyonculuğuna damga vuran usta gazeteci ekranlara uzun süre önce veda etse de hiç unutulmadı.
4: Etrafımdaki herkes her şeyi aldı.
1: Son dönemde o şaşalı günlerinden eser kalmamıştı. Aile sorunlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü haberci, geçirdiği ev kazasının ardından toparlanamadı.
5: İyi gördünüz, maşallah diyelim.
4: Siz iyi gördüyseniz iyiyiz. Her şey geri dönecek. Merak etmeyin. Hem de fazlasıyla geri dönecek.
1: 28 Mayıs tarihinde Bodrum'daki evinde aniden rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan gazeteci yoğun bakıma alındı. Eski eşi ve ikizlerinin annesi oyuncu Deniz Uğur haberi sosyal medyadan paylaşmıştı. O günden bu yana da tedavi altındaydı.
4: Sağlığınıza çok dikkat edin. Her şey benim derken bir anda hiçbir şeyiniz kalmayabiliyor hayatta. Ben de onu yaşadım.
1: Ve televizyon tarihinde bir devri kapatan acı haber 6 günün sonunda geldi. 66 yaşındaki Reha Muhtar bu gece 02:15'te çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti.
6: Reha Muhtar'ın sağlığının yerinde olmadığını, kendine de zarar verebileceğini söylüyorum.
1: Usta televizyoncunun cenazesi İstanbul'a gönderildi. Törenin ise yarın ikindi namazda mütakip Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde yapılacağı, ardından da Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği açıklandı.
3: Efendim sizlerin en sevdiği haber bülteninden bu akşamlık da bu kadar. İyi geceler Türkiye. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsun.
7: Evet, Reha Muhtar bu sloganıyla akıllarda kaldı. Allah'tan rahmet diliyoruz usta gazeteciye, usta televizyoncuya. Dediğimiz gibi efendim cenaze töreni bugün yapılacak. Onu ifade edelim bir kez daha. Mekanı cennet olsun diyelim ve devam edelim yolumuza. Habertürk ekranlarındasınız. Bir faili meçhul daha çözüldü haberiyle devam edelim. Haber'de Milliyet gazetesinden Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü çalışmalar neticesinde 2006 yılından bu yana faili meçhul kalan ve kimliği tespit edilemeyen için kimsesizler mezarlığına defnedilen bir kadın cesedinin yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı olduğunun kesin olarak tespit edildiğini duyurdu. Gürlek, yazıcının öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini ve adli sürecin başlatıldığını belirtti. Bu son derece önemli bir haber. Bir taraftan da anlıyoruz ki memlekette o kadar çok fazla faili meçhul cinayet işlenmiş ki işte gördüğünüz gibi bir faili meçhul daha çözüldü deniyor. Gerçek anlamda herhalde bu kadar harekete geçilmese yapan yaptığıyla yine yaşayacaktı. İşte gördüğünüz gibi şu anda 2006 yılında bu cinayet işleniyor. Sene olmuş 2026 ve 3 şüpheli 20 yıldır elini kolunu sallaya sallaya hayatımızda dolaşıyormuş caddelerde, sokaklarda. İşte son derece önemli bu anlamda efendim faili meçhul cinayetlerinin ortaya çıkarılması. Şimdi Denizli'ye gideceğiz. Bariyerlere çarparak alev alan yolcu otobüsünde malum biri 9 aylık bebek 8 kişi hayatını kaybetmişti. Adli tıp işlemleri tamamlandı ve cenazeler de ailelere teslim edildi.
8: Tabutları cami avlusuna getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Yolcu otobüsünde can veren baba ve 9 aylık oğlu yan yana defnedildi. 31 Mayıs günü İzmir'den yola çıkan otobüs Antalya'ya gidecekti. İçinde 38 yolcu ve şoför dahil 3 görevli vardı. Denizli-Aydın otoyolunda seyir halindeyken Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarptı. Kazanın ardından yangın çıkınca facia yaşandı. Biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri adli tıp morguna kaldırıldı. Otopsi ve DNA işlemleri tamamlanan cenazeler ailelere teslim edildi. Kazada hayatını kaybeden 27 yaşındaki Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Antalya'da defnedildi. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Baba ve oğul yan yana defnedildi. Yavaş abi, yavaş abi. Kazada hayatını kaybeden Güle Tayboğu ve kızı Fatma Kartal ise İzmir'de defnedildi. İkilinin mezarlık ziyareti için Antalya'ya gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdunsa memleketi Manisa'nın Selendi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma da sürüyor. Hayatını kaybeden otobüs şoförünün daha önce 36 kez trafik cezası aldığı ortaya çıktı. 16 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Yaralılardan ikisinin durumu ağır.
7: Evet, geçtiğimiz bayrama damgasını vuran en acı haberdi. Maalesef 9 yaşında 9 aylık bir bebek ve 8 kişinin hayattan kopması, 33 kişinin yaralanması. Allah'tan rahmet diliyoruz. Umarız ki bir daha olmaz efendim ve devam edelim yolumuza. Altaş'ın iadesi için girişimler sürüyormuş. Haberi Hürriyet'ten okuyoruz. Altaş kimdir diyenlere hemen aktaralım detayı. Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında kritik bir viraj dönüldü. Davanın kilit isimlerinden olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Umut Altaş kaçtığı Amerika'da gözaltına alındı. Türkiye'ye iade süreci başlayan Altaş'ın yakalanması davanın seyri açısından büyük önem taşıyor denilmiş. Cinayet şüphesiyle yürütülen bu soruşturmada daha önce aralarında dönemin biliyorsunuz Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de yer aldığı 12 şüpheli tutuklanmıştı. Valilik araçları kriminal incelemeye alınmıştı. Yani devletin valisi şu anda tutuklu bulunuyor maalesef. Olay sırasında valinin oğlunun yanında olduğu ifade edilen Umut Altaş'ın yakalanmasının ardından Adalet Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bakanlık iade sürecinin yakından takip edildiğini ve Amerikan adli makamları nezdindeki girişimlerin hızla sürdüğü ifade ediliyor ki Türkiye'ye iade süreci başladı. Bakalım o iadesinin ardından Gülistan Doku soruşturmasında acaba nerelere gidilecek? Hep beraber bunu da göreceğiz. Efendim, İstanbul'da turistten biliyorsunuz 5 kilometrelik yol için tam 7.300 lira ödeme alan ve dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan o taksicinin ifadesi ortaya çıktı. Taksici önce turistin durumu fark etmeyeceğini düşündüğü için ücreti aldığını söyledi. Savcılıktaki ifadesinde ise bakın neler neler anlattı.
9: Thank you.
10: $7,300. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like.
8: Taksi şoförü taksimetreyi açmadı. Turistten kısa mesafe için fahiş ücret istedi. Üstelik istediği ücretin yaklaşık 3 katını kredi kartından çekti. Turisti dolandıran taksi şoförü önce fazla para aldığını kabul etti, sonra suçlamayı reddetti.
10: Wait. Lira to USD. I'm a look.
11: One.
8: Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott'ın konseri için İstanbul'a gelen ABD'li Twitch yayıncısı Auger bindiği takside dolandırıldı.
10: Taxi.
12: You're working 50 euro. Okay.
10: Okay.
8: Taksici daha müşteri araca binmeden 50 euro istedi. Müşteriyi istediği yere getirince de 50 euro yerine karttan 7300 lira yani 136 euro çekti. Oysa 5 kilometrelik mesafe normalde yaklaşık 300 lira tutuyordu.
10: Did you say 50 euro?
12: Yes, this one.
10: For 10 minutes?
12: Yes, I am speaking 50 euro. You okay, I am come back.
10: Okay.
12: Thank you.
10: $7,300. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like.
8: Olayın ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan taksi şoförü H.A. düzenlenen tutanağa göre turistin durumu fark etmeyeceğini düşündüğü için fazla ücret tahsil ettiğini kabul etti. Savcılıktaki ifadesinde ise tutanağı okumadan imzaladığını öne sürdü. Turiste 100 dolar nakit verdiğini, tahsil ettiği 7300 liranın yolculuk ücreti ve bu paranın karşılığı olduğunu iddia etti. Dolandırıcılık suçlamasını reddetti. 141.500 lira idari para cezası kesilen taksi şoförü tutuklandı. Sürücü kartı da iptal edildi.
7: Evet, şanssızlığı bir sosyal medya yayıncısına denk gelmesi. 34THY10 plakalı aracın şoföründen söz ediyoruz. Bir taksici, maalesef ki taksi esnafı arasındaki o çürüklerden bir tanesiydi. İşte özellikle taksici dostlarımızın bu insanları aralarından ayırması gerekiyor ki genel olarak bakıldığı zaman tüm Türkiye taksici esnafını karalayan bir durum. Kim bilir biz bilmeden, görmeden, etmeden hangi taksiciler kimleri kazıklamaya çalışıyor bu şekilde, işte bütün bunların ayrılması gerekiyor efendim. İçlerinden el çektirilmesi gerekiyor. Zira Allah'tan dahi korkmuyorlar ki yıllardır bu konuları konuşuyoruz maalesef. Efendim bir adamın eski ve yeni eşleri arasında ev kavgası var. Bunun detayını aktaralım. Anlaşmazlık mahkemeye taşındı. Duruşma sonrasında da ortalık karıştı. O dairenin kendi takılarıyla alındığını savunuyor kadın. İddiaya göre hem eski eşin hem de iki üvey evladın saldırısına uğramış.
13: Ayağını indirelim mi anneciğim?
14: Ha, beni ölümü ne dövdü. Şuurumu kaybetti. Burama tekme attı. Sanki uçan tekme attı böyle. Izden vurdu beni.
1: Kaburgası kırık.
14: Elmacık kemiğim dışarıdaydı.
1: Yüzü gözü perişan, çok kızgındı.
14: Gözümde 8 tane dikiş var. Böyle kendime geldim, baktım ki yüzüm kan içinde.
1: İddiaya göre tüm bunların nedeni eşinin ilk karısı ve üvey çocuklarıyla tutuştuğu ev kavgasıydı.
14: Bu saatten sonra ben o evi onlara vermem.
15: İki erkek birleşti, sizi mi dövdü?
14: Evet. Annesi de benim saçlarımı yoldu.
15: 62 yaşındaki Anna Kaya'nın şu anda evli olduğu ikinci eşi 2006 yılında yanına gelip ona ev almak istediğini söyledi. Bunun için de kendisinden ziynet eşyalarını istedi.
14: 22 tane kolumda bilezik vardı. 33 tane de çeyreğim vardı. Ben verdim o bilezikleri, çeyrekleri.
15: O ev alındı ancak içinde oturan onlar değil, kocasının ilk karısıydı.
14: Alındığından beri o oturuyor o evde. Benim eşim de dedi ki artık o evden çıksın dedi. Biz geçelim o eve.
1: O taleple işler karıştı. İddiaya göre çocuklar annelerinin o daireden taşınmasına karşı çıktı.
15: Mahkemeye taşınan olayda dün adliye çıkışı ortalık karıştı. Öyle ki iddiaya göre Anna Hanım'a önce ikinci eşinin ilk karısı...
14: Annesi geliyor arkamdan saçımı çekiyor.
15: Ardından da onun oğulları acımasızca saldırdı.
14: Böyle ayağı annem vurdu suratıma. Aa yaptım. Gözüm kandan gözükmüyor. Kaburgamı da kırdılar. Bak şiş burası.
1: Ne yerimden kalkabiliyor ne de kıpırdayabiliyorum diyen Anna Kaya'nın şikayetçi olmasıyla şüphelilerden biri tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Diğeri de adli kontrolle serbest kaldı.
14: Bari babanızı vursaydınız. Babanız ne sizin davanız?
1: Şov Haber'e konuşan karşı tarafın avukatıysa suç duyurusunda bulunarak tazminat davası açacaklarını söyledi.
14: Onlara çok büyük ağır ceza istiyorum.
7: Efendim memleketin haberleriyle devam ediyoruz. Buyurunuz, İtalyan Lisesi'nde mutlu son. Eğitim öğretim yılları bitiyor ama olsun, mutlu son gelmiş. 123 günlük grev sonlandı, dersler başlıyor diyor Hürriyet. Yabancı öğretmenlerle eşit şart talebiyle yapılan İstanbul Özel İtalyan Lisesi'ndeki öğretmen grevi sona erdi. Türk öğretmenler maaşlarımız arttı ama İtalyan öğretmenlerle eşitlenmedi. Buna rağmen çalışma koşullarımız iyileşti deniliyor. Grevi yürütüyordu TESKOP İş Sendikası'nın kamuoyuyla paylaştığı açıklamaya göre okul yönetimi grevin resmi ve hukuki olarak sona erdirilebilmesi için gerekli tutanakları imzaladı. Sendikaya ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletti. Böylece taraflar arasında yürütülen süreçte önemli bir aşama tamamlanmış oldu efendim ve bir tutanaklı artık güvence altına alınması gerekiyordu biliyorsunuz. Sürece bakanlık ve hukuk temsilcileri de dahil oldu. O sözleşme tutanağı da imzalandı. Böylelikle çalışma koşulları iyileştirildi. Öğretmenler okullarına döndü. Biliyorsunuz 2-3 hafta sonra da zaten okullar tatil olacak. Ama 123 gün süren bir grevden söz ediyoruz. Tabii ki oradaki özellikle yavrularımız, çocuklarımız nasıl bir eğitim aldılar ya da alamadılar, o ayrı bir mevzu. Ama umarız ki önümüzdeki eğitim öğretim yılına taşınmaz bu hadise. Çünkü İtalyan öğretmen 300-350 lira alırken bizim Türk öğretmen 60-70 lira alıyordu. Arada da böyle bir uçurum söz konusuydu. Şimdi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kasım ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak iklim zirvesi öncesinde iş dünyasıyla buluştu. Bu buluşmadan notları aktaracağız. Zirveyi yeşil dönüşüm kapasitesinin dünyaya gösterileceği bir dönüm noktası olarak niteliyor kurum.
16: COP31 yalnızca devletlerin yürüttüğü bir bürokratik süreç olmamalı, olamaz. COP31'i reel sektörümüzün yeşil dönüşüm kapasitesini dünyaya göstereceği bir dönüm noktası olarak görüyoruz.
17: İş dünyasının iklim değişikliğiyle mücadelede yer aldığını söyledi. Türkiye'nin bu süreçteki hedefini paylaştı.
16: Bir dönüşümden bahsediyoruz. Tüm dünya bu dönüşümü takip ediyor. Biz takip eden değil, yol gösteren, yön veren bir ülke konumunda olmak istiyoruz.
17: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP

0: 31 Business Forum Türk İş Dünyası istişare toplantısına katıldı. Kasım ayında yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi öncesinde iş dünyası temsilcilerine seslendi.
1: Diyalog, uzlaşı ve aksiyon öneriyoruz. COP31'de hedefimizi sözün aksiyona dönüştüğü, artık eylemlerin hızlandığı, aksiyonun sahada bir fiil yayıldığı bir zirve temelinde oturtuyoruz.
0: Kurumun gündeminde sıfır atık projesi de vardı.
1: Sıfır atık vizyonunun döngüsel ekonomi modelleriyle sanayiye entegrasyonu rekabet gücümüzü katlayacak bir diğer anahtardır. Gelin bu vizyonu tüm dünyaya birlikte yayalım.
2: Ankara-İstanbul arası yeni yol, buyurunuz. Türkiye gazetesinden okuyalım. Süper hızlı demir yolu projesi var biliyorsunuz. İşte bu projeye paralel yeni bir otoyol inşa edilecekmiş. Akyazı'dan Ankara'ya 276 kilometrelik otoyol çalışmalarına başladık diyen Ulaştırma Bakanı Uraloğlu diğer projeleri de anlattı. Modern Hicaz demir yolu için Halep'e bir hat bağlayacağız. Nihai hedef bunu okyanusa kadar uzatmak, Hürmüz'e alternatif oluşturmak şeklinde ifade dikkat çekici. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Özellikle bu noktalarda araziler varsa aman dikkat, şimdiden önemli bir değerleme olmuştur. Efendim, böylesi işini iyi yapan, hakkıyla yapan, alın terini, evet, helal bir şekilde parasını kazanan taksicilerimiz de var. Az evvel verdiğimiz taksicinin aksine. Ankara'da 40 yıldır taksicilik yapıyor Mehmet Tümtürk. Aracında unutulan paranın sahibini arıyor şimdi. Yüklü miktarda parayı şoförler odasına teslim etti. 61 yaşındaki taksici abimiz telefonuna gelecek o görüntülü aramayı bekliyor şimdi. Haberi izleyelim. Bir küçük ara, saat başında beraberiz.
3: Bir an bile tereddüt etmedi, insanlık dersi verdi. 61 yaşındaki taksici aracında unutulan paranın kuruşuna dokunmadı. Her yerde sahibini arıyor.
4: Arabamda kaldığı için aslında üzüldüm. Bunlar şimdi ne yapacak dedim. Paraları yok falan dedim böyle aklımdan.
5: Ankara'da yaşayan Mehmet Tümtürk taksi şoförlüğü yapıyor. 28 Mayıs tarihinde, yani bayramın ikinci günü, iki erkek yolcuyu Sıhhiye'den aldı ve onları Mithatpaşa Caddesi'nde bıraktı. Ancak bir süre sonra aracında bir şey unutulduğunu fark etti.
4: Bana inşaat işçisi olduklarını söylediler. İşim bitti oradan. Yoluma devam ediyorum. Sağ tarafa doğru bakmam gerekiyordu. Orada arka koltuğumda bir mont olduğunu gördüm.
3: Montun cebine bakan taksici kısa süreli şok yaşadı. Çünkü yüklü miktarda para vardı.
4: 18.400 TL montunun iç cebinde. Bunlar beni bekler dedim. O yolcularımızı aradım. Fakat bulamadım.
5: 61 yaşındaki Mehmet Bey bir an bile tereddüt etmedi ve aracında unutulan 18.400 TL'yi kendi elleriyle Ankara Şoförler Odası'na teslim etti.
4: Görevim benim, insanlık görevim. Parası kaybolmuş. Bu bir korsan takside bırakılmış olsaydı bu para hiç bulunmayabilirdi. Teslim ettiğim için ben de kendimce seviniyorum yani. Doğrusunu yaptım.
3: Mehmet Tümtürk'ün tek bir şartı var. Paranın sahibi parayı almadan önce onu görüntülü arayacak. Tümtürk'ün onayı sonrası para teslim edilecek.

Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 33, Edirne 32 derece. Ege bölgesinde de hava güneşli, İzmir 32, Muğla 29 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 26, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 29, Konya yağmurlu 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 21, Erzincan yağmurlu 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 32, Mardin güneşli 24 derece.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Efendim 4 Haziran Perşembe sabahındayız. Saatlerimiz 7.58'i gösteriyor. Gün başlıyor da devam ediyoruz. Biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkgün gazetesine çok önemli açıklamalarda bulundu. Habertürk muhabiri Serkan Şimşek detayları aktaracak bize. Hemen Serkan'a dönüyorum. Öncelikle günaydın diyerek. Evet, Devlet Bahçeli neler söyledi? Konu başlıkları neler? Söz sende.
1: Günaydın Murat Güloğlu. Aslında MHP liderinin açıklamaları genel olarak CHP ekseninde, CHP'de yaşanan son gelişmeler eksenindeydi. Hemen o açıklamaların öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşalım. CHP'de parti içi kriz çözümsüzlüğe evrilmiştir dedi Bahçeli. MHP olarak taraflara önerdiğimiz uzlaşı çağrısı karşılık bulmamıştır ifadelerini kullandı. İlk gün tarafların açıklamaları umut oluşturmuş olsa da sonrasında CHP içinde bir uzlaşmadan süratle uzaklaştığı görülmektedir ifadelerini kullandı. CHP kucaklaşmak yerine kutuplaşmanın derinleştiği, kaybedilmiş bir zamana dönüşmüştür açıklamasında bulundu. Özgür Özel'le ilgili bir değerlendirmesi de oldu MHP liderinin. Özel partide paralel merkez kurdu dedi. Kanundaki genel başkanlık statüsüne karşı CHP'nin de facto lideri olduğu açıklamasında bulundu ve paralel liderlik toplumsal istikrarı bozar dedi MHP lideri. CHP içinde yaşanabileceği ileri sürülen olası bir ayrışma yalnızca parti meselesi olarak görülmemelidir. Türkiye

0: siyasal kurumlaşma düzeyi, kurumlaşma düzeyi ve toplumsal huzur ortamı üzerinden de etkiler üretebilecektir ifadelerini kullandı. Tabi CHP'deki gelişmeler üzerinden terörsüz Türkiye süreci hakkında da konuştu MHP lideri. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli aşamaların kaydedildiği dönemde beklentimiz toplumsal huzuru zafiyete dönüştürecek söylemlerden kaçınılmasıdır dedi. Özel'in meclis ve Anıtkabir yürüyüşleri Türk siyasetinde gerilimli fay hatlarını tetikleyici bir harekete yöneliktir açıklamasında bulundu. Zira Gazi Meclis ve Anıtkabir siyasi tartışmaların dışında Türk milletinin birliğini temsil eden milli hafıza mekanlarıdır ifadelerini kullandı MHP lideri Devlet Bahçeli. Politik amaçlar uğruna milli hafıza mekanlarının suistimali ve bunlar üzerinden ya bizdensiniz ya onlardan mealinde toplumu ayrıştırıcı dil ve üslup iç cepheyi tahkim etmeye çalıştığımız bu dönemde bölgemizdeki ülkeleri istikrarsızlaştırmaya dayalı emperyalist oyunun Türkiye'deki iz düşümünü teşkil etmektedir ifadelerini kullandı. MHP liderinin Özgür Özel'e yönelik eleştirileri bununla sınırlı değildi. Biraz açıklamasında Özgür Özel'i şu şekilde eleştirmeye devam etti. Ayrıştırıcı diliyle Türkiye'nin istikrarına mugayir hareketleriyle ve sufle aldığı odaklardan gelen istekleri sorgusuz uygulamasıyla ne Anıtkabir bekçisi ne Türk gençliğinin lideri olma potansiyeline sahiptir dedi Özgür Özel için. CHP'de arınma sürecine dayanan gayri ahlaki ve yolsuzluk dosyalarının gün yüzüne çıkmasıyla teşkilatlarda kendisine yönelik desteğin azalması tehlikesine karşı kendisinden olmayan herkesi iktidar işbirlikçisi ve hain olarak damgalamaksa Özel'in sorumlu siyaset anlayışının bir yansımasıdır ifadelerini kullandı. Tabii Özgür Özel'in Anıtkabir'e gittiği günle ilgili de bazı eleştirileri oldu. Gazi'nin huzurunda yaşanan görüntü hoş olmamıştır dedi Anıtkabir'deki görüntüler hakkında. Cumhuriyetimizin banisi Atatürk'ün parti içi bir mesele için araçsallaştırmaya çalışılması kabul edilemez bir tutumdur dedi. MHP lideri verdiği röportajda yaptığı açıklamada bazı sorular da sordu. Dedi ki şu soruların sorulması gerekli. Fiziki mücadele ne anlama gelmektedir? Bu şekilde kimlere ne mesaj verilmeye çalışılmaktadır ve bu bir hazırlığın işareti midir? Sorularının sorulması gerekiyor dedi MHP lideri. Toplumda meşru hukuk yollarından sonuç alınmadığı algısı oluşturularak partililerin kışkırtılması, kamu güvenliğini de tehdit eden bir tablo ortaya çıkarabilecektir dedi. Hukukun tanınmadığı yerde kaos zuhur eder açıklamasında bulundu. Böyle bir iklimde huzur yeşermez. Biz Cumhuriyet'le Yaşıt Parti'nin kurumsal kimliğinin korunmasından yanayız dedi. Siyasi partilerin parçalanarak siyaset üretme fonksiyonlarını kaybetmelerini istemiyoruz ifadelerini kullandı. Yine hukuki sürecin işleyeceğini belirtti. Kurultayla ilgili konuştu. Kurultay yenilenecek ve hukuka uygun bir biçimde CHP'de kaderini belirleyecektir dedi MHP Genel Başkanı. İki CHP görüntüsünün sürmesi, onarılması zor tahribatlara, geri dönülmesi mümkün olmayan kararlara ve kopuşlara yol açabilecektir dedi. Dediğim gibi MHP lideri Devlet Bahçeli açıklamasını genel itibarıyla CHP ekseninde yaptı ve öne çıkan sıcak başlıklar bu şekildeydi Murat Güloğlu.
1: Serkan Şimşek çok teşekkür ediyoruz. Gayet güzel özetledin. Evet, Ankara'daki arkadaşımız Serkan Şimşek Devlet Bahçeli'nin Türk Günü'ne verdiği bu röportajın önemli ayrıntılarını bizlerle paylaştı. Ağırlıklı olarak Özgür Özel'i eleştiriyor. Bakalım Özgür Özel'den eleştirilere nasıl bir yanıt gelecek? Bunu da hep beraber göreceğiz. Açıklamaları ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi üzerine idi. Kemal Kılıçdaroğlu eleştiriliyor mu? Şöyle bir baktığımızda çok değil ama hep beraber göreceğiz. Siyasette elbette ki önemli bir şekilde açıklamalardı ve tabii değerlendirmeler de olacaktır. Dediğimiz gibi MHP lideri Devlet Bahçeli Türk Günü'ne konuştu. Özel bir röportaj idi. Geçelim Cumhurbaşkanı Erdoğan. Efendim CHP yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan tartışmalarla ilgili konuştu o da. CHP'nin gündemi koltuk kavgası diyor. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vuruyorlar diyor Erdoğan. Siyaset kurumunun itibarına gölge düşürmeye de kimsenin hakkı olmadığını vurguluyor Cumhurbaşkanı.
2: Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var. Hakaret var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Bir ara aynı muameleyi gel deyince koşa koşa gelen eski Cumhurbaşkanı adaylarına da yapmışlar. Onu da günlerce linç etmişlerdi. Acı zulüm de olsa o hain ve işbirlikçi olma sırasını savdı. Şimdi yerini bir başkasına bıraktı.
3: CHP'deki gelişmeleri değerlendirdi. Yaşananlar ana muhalefetin iç meselesidir. Ancak CHP'de sağlıksız ruh hali değişmezse daha çok utanç sahneleri yaşanır ifadelerini kullandı.
2: Elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Ama şunun da bilinmesini isterim ki siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. Yerli üretimin önemine dikkati çekti.
2: Rusya-Ukrayna savaşı ile Hürmüz'ün kapanması bize şunu öğretmiştir. Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir. Stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamaktır.
3: Erdoğan yenilenebilir enerjideki hedeflerin altını çizdi.
2: Güneş ve rüzgar kurulu gücümüzü 2035 yılında 120 bin megawata çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için toplam 80 milyar dolarlık yatırım yapacağız.
3: Erdoğan programın sonunda Balıkesir, Eskişehir, Mardin, Şanlıurfa ve Trabzon'da gerçekleşen toplu açılış törenlerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.
0: Evet, siyasetin gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi var. İki başlılık malum bir öyle bir görüntü var mı yok mu? Elbette ki kararını siz verin. Ancak bir Kemal Kılıçdaroğlu ifadesi var. Bir Özgür Özel ifadeleri gördüğünüz gibi dedim ve mutlak butlan hadisesi sonrası konuşuluyor ve tartışılıyordu. Gelecekti, geliyordu, geldi derken evet, Kemal Kılıçdaroğlu koltuğa oturdu ve onun talimatıyla FETÖ ve yolsuzlukla mücadele kapsamında parti içinde özel bir denetim mekanizması kurulacakmış. Yerel yönetim uzmanları ve hukukçulardan oluşacak olan mekanizma sadece hakkında yolsuzluk iddiası olan belediyeleri değil, tüm belediyeleri denetleyecekmiş efendim.
4: Masum belediye başkanlarımız için mücadeleye başlıyoruz.
5: FETÖ ve yolsuzlukla mücadele için denetim mekanizması kurulacak. CHP'li tüm belediyeler denetlenecek. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ilk MYK toplantısı yapıldı. FETÖ ve yolsuzlukla mücadele konusu masaya yatırıldı. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına FETÖ ve yolsuzlukla mücadele konusunda denetim mekanizması kurulması yönünde talimat verdi. Bu çerçevede belediyeler denetlenecek.
4: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
5: Denetim mekanizmasında yerel yönetimler ve hukuk konusunda uzmanlar yer alacak. Bu mekanizma sadece hakkında yolsuzluk iddiası bulunan belediyeleri değil, tüm belediyeleri denetleyecek. Amaç bir soruşturma ya da kriz ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek değil, riskleri önceden tespit edip gerekli tedbirleri almak. Habertürk'e konuşan CHP kaynakları, kazayı olduktan sonra konuşmak değil, olmadan önce önlemek lazım ifadelerini kullandı. Denetimler sonucunda raporlar hazırlanacak. O raporlar genel merkeze sunulacak. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun da kısa süre içinde toplanması bekleniyor. MYK'dan hain Kemal sloganı atan partililer ve bazı il başkanlarının dosyalarının sevk edilmesi halinde bu dosyaların ele alınacağı belirtiliyor.
0: Evet, zaten hani operasyon ve duruşmalardan pek de kafasını kaldıramayan özellikle CHP'li belediyelere şimdi bir de FETÖ soruşturması ve yolsuzluk soruşturması yine parti içinde olacağı ifade ediliyor ki FETÖ soruşturması başladığı zaman nerelere kadar gider az çok anlayabiliyoruz. Hep beraber göreceğiz bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne olacak ne bitecek. Şimdi İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da konuştu. Mutlak butlan kararıyla ilgili olarak sözleri dikkat çekici. Yargı kararıdır deyip geçmiyoruz. Atanan bizim nazarımızda mutlak butlandır diyor.
6: CHP'yi cebren kapılar kırılarak içine girilmesine, başına kayyum atanmasına da bir yargı kararıdır deyip geçmiyoruz.
5: CHP'deki mutlak butlan kararına tepkisini sürdürdü. Milletin siyasete duyacağı güvene ihtiyacımız var dedi.
6: Atayan da atanan da bizim nazarımızda mutlak butlandır, sakattır ve yok hükmündedir değerli dava arkadaşlar. Bugün ihtiyacımız olan şey yeni tartışmalar, yeni sorun alanları değil, milletin ferasetine duyacağımız güvendir. Dahası milletin siyasete duyacağı güvendir.
5: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun devlet aklı bir şeyler yapmaya çalışıyor açıklaması da vardı.
6: Bir devletin derini olmaz. Bir devletin hukuku olur. Bir devletin aklı derinlikte ve karanlıkta değil, kanunlarda, kurumlarda ve millete hesap vermede görünür. Devlet aklı devletin varlığını, milletin birliğini, hukukun üstünlüğünü, adaleti, bağımsızlığı ve geleceği birlikte koruyabilme ve kollayabilme kabiliyetidir. Devlet aklı milletin tarih içinden süzülüp gelen ortak aklıdır.
5: Dervişoğlu CHP'ye de çağrı yaptı.
6: Gelin bu cumhuriyeti el birliğiyle savunalım. Gelin bu ablukayı beraber dağıtalım. Biz dağ gibi burada duruyoruz. Sırtını yaslamak isteyen varsa işte buradayız. Buyursun gelsinler. Safımız cumhuriyetle demokrasidir.
1: Peki yeni bir ittifakın kapıları mı aralanıyor acaba? Özellikle İYİ Parti liderini dinlerken akıllara bu geliyor elbette ama hangi CHP ile işte mevzu bu. Şimdi efendim iç siyasetteki gelişmeleri görüyoruz. Ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi üzerine ki son Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamada elbette ki konuşulacak ve tartışılacak. İç siyasetteki gelişmeleri şöyle bir kenara bırakalım. Dışarıda ne oluyor? Özellikle Amerika-İran arasındaki görüşmelere bakalım. Zira Trump anlaşmanın hafta sonuna kadar imzalanabileceğini söyledi. Hafta sonu dediğinizde yarın başlıyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise hiç ilerleme kaydedilmedi ki dedi.
3: İran anlaşmayı imzalamaya yakın dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump hafta sonunu işaret etti. Trump Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Anlaşmanın hafta sonuna kadar gerçekleşebileceğini kaydetti. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu hakkında ise çok uzak olmayan bir zamanda gidip onu alacağız dedi. Anlaşmanın imzalanmasının hemen ardından Hürmüz Boğazı yeniden açılacak diye ekledi. Netanyahu Amerikan CNBC kanalına konuştu. Gerilimin tırmanıp tırmanmayacağı kararıyla Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda son sözün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a bırakıldığını dile getirdi. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu ülke dışına çıkarmayı kabul etmediğini kaydetti. İran'da rejim içinde çatlaklar olduğunu da öne sürdü.
7: Bu çatlaklar yayılacak ve rejim düşecek. Biz de bunun gerçekleşmesine yardımcı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, telefon görüşmesinde Netanyahu'yu azarladığı iddialarını doğrulamıştı. Netanyahu'ya o telefon görüşmesi de hatırlatıldı.
7: Eğer bunu kriz sanıyorsanız, diğer konuşmalarımızı görmelisiniz. Ama her zaman bir yol bulduk.
3: İran konusunda Amerikan başkanıyla büyük ölçüde aynı çizgide olduklarını belirtti. Bunları İran'ın nükleer programını bitirmek ve tehdit oluşturmasını engellemek olarak sıraladı. Lübnan hakkında da konuşan Netanyahu, Hizbullah'ın ülkeyi fiilen ele geçirdiğini iddia etti.
7: Eğer Lübnan'ı kurtarmak ve barış sağlamak istiyorsak, Hizbullah'ı silahsızlandırmalı ve Lübnan'ı askerden arındırmalıyız.
3: İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise Lübnan'ın El Mayadin kanalına mülakat verdi. İsrail Beyrut'a saldırırsa karşılık vermeye hazırız dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mesaj alışverişinin ise kesilmediğini, ancak görüşmelerde hiçbir ilerleme kaydedilmediğini kaydetti. İran müzakere ekibinin medya üyesini kaynak gösteren Fars Haber Ajansı'na görüşmelerin sürdüğünü, henüz nihai bir karar alınmadığını aktardı. İran, Lübnan'ın göz ardı edildiği hiçbir anlaşmaya girmeyecek değerlendirmesini yaptı.
1: Tabii çok önemli anlaşmalar dönüyor ama tabii bizlere yansıyan işte Trump'ın ya da Arakçı'nın bu sözleri gördüğünüz gibi, ama özellikle son Lübnan-İsrail arasındaki ateşkes, İran-Amerika arasındaki ateşkesi de önünü açacaktır. Dolayısıyla bu hafta sonu bu anlamda mühim, göreceğiz. An itibariyle 97 dolar seviyesinde izliyor, seyrediyor petrolün varil fiyatı. Açlık sürüyor, işgal büyüdü. Gazze, evet Gazze gündemimiz bu efendim. Barış planının üzerinden 7 ay geçti ama az evvel bizler de aktarmıştık. Hem katliamlar sürüyor, hem açlık devam ediyor, hem de işgal büyüdükçe büyüdü. Trump'ın açıkladığı Gazze barış planının üzerinden 7 ay geçmesine rağmen vaat edilen insani yardımlar Filistinlilere tam ulaşmadı. İsrail işgali de büyüttü. Açlık, susuzluk ve saldırılarla boğuşan Gazze'de aileler tek öğüne mahkum. Ekim'den bu yana 933 Filistinli katledildi. Biliyorsunuz anlaşmaya göre Gazze'ye günlük 600 tır insani yardım girişi sağlanması gerekiyor idi. İsrail işgal ve abluk altında tuttuğu Gazze'ye yeterli insani yardımın girişine izin vermedi. Birleşmiş Milletler raporlarına göre her 5 aileden biri günde sadece bir öğün yemek yiyebiliyor ki fotoğraf karesinde de bunu açık ve net görüyoruz maalesef. Gazze'de şebekeler tahrip olduğu için su krizi de yaşanıyor. Bir de şimdi sıcak iyiden iyiye bastıracak efendim. İsrail ordusu Ekim 2025'te ateşkese göre belirlenen Sarı Hat isimli bölgeye çekildi. Böylece Gazze'nin %53'lük kısmı İsrail işgali altında kalırken %47'lik orta kesim Filistinlilere bırakıldı. İsrail'in anlaşmanın ikinci aşamasında işgal ettiği bölgeleri terk etmesi gerekiyordu. Ancak İran Savaşı'nın gölgesinde işgal geri çekilmek bir yana tam %60'a kadar çıktı deniliyor ve Gazze'nin an itibariyle %60'ının işgal altında olduğu belirtiliyor. İşte açlık sürüyor, işgal büyüdü. Araya bir de İran savaşı girince tamamen unutulmadı ama manşetlerde yerini bulamadı Gazze, Filistin, ama orada yaşanan dram ağır bir şekilde devam ediyor yine. Gidelim efendim Kolombiya'ya doğru, Güney Amerika'da ne oluyor ne bitiyor? Az evvel Bolivya'dan görüntüleri aktarmıştık. Kolombiya'da da 21 Haziran'da bir cumhurbaşkanlığı seçimi var ve bu yarışa Trump da dahil oldu, tıpkı Macaristan'da olduğu gibi. Trump ikinci tura kalan aşırı sağcı adayı desteklediklerini duyurdu. Demek ki kaybedecek. Buyurunuz izleyelim.
5: ABD Başkanı Trump, Kolombiya'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi aşırı sağcı adaya destek verdi. Trump, Kolombiya'da 21 Haziran'da yapılacak seçimlerin ikinci turunda aşırı sağcı aday Abelardo de la Espriella'yı sol görüşlü aday Ivan Cepeda'ya karşı desteklediğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, kaplan lakaplı siyasetçiyi ilk turdaki başarısından dolayı tebrik etti. Trump, Espriella'nın radikal sol aday karşısında seçimi kazanacağına inandığını söyledi. ABD Başkanı, Espriella'nın göreve gelmesi halinde ekonomiyi büyüteceğini, istihdam yaratacağını, yasa dışı göçü durduracağını ve suçla mücadelede başarılı olacağını savundu. Trump ayrıca Kolombiya seçimlerinin yalnızca ülke için değil, ABD açısından da önemli olduğunu vurguladı. Kolombiya'da 31 Mayıs'ta yapılan seçimin ilk turunda hiçbir aday %50 barajını aşamamıştı. Oyların %44'e yakınını alan Abelardo de la Espriella ilk sırada yer alırken, iktidar partisinin adayı Ivan Cepeda ikinci olmuş, mevcut Cumhurbaşkanı Petro usulsüzlük olabilir diyerek sonuçları tanımadığını açıklamıştı. İki aday 21 Haziran'da yapılacak ikinci turda Kolombiya'nın yeni cumhurbaşkanı olmak için yarışacak.
1: Evet, Kolombiya'da siyasi iklim bu yönde. Trump devreye girdi. Macaristan'da da biliyorsunuz devreye girmişti. Sadece Trump değil, Putin de, Netanyahu da, hatta Amerikan Başkan Yardımcısı da Orban'ı ağır bir şekilde destekliyordu. Ama işte gördüğünüz gibi Orban 16 yıllık iktidarını kaybetti. Trump'ın desteklediği adaylar kaybediyor mu acaba sorusu akıllara geldi ama Kolombiya'daki bu seçimden sonra daha net göreceğiz. Peki Trump acaba neden böyle açıktan siyasete karışıyor? O da ayrı bir tartışma konusu tabii. Şimdi hafta başında Rusya'nın düzenlediği yoğun bir saldırı söz konusuydu Ukrayna'ya yönelik olarak. Bu kez Ukrayna Rusya'yı hedef aldı, hem de nasıl bir hedef alma. St. Petersburg kentindeki petrol terminaline saldırdı. Ukrayna açıklamada Zelenski'den geldi. Rusya topraklarındaki önemli hedefler vuruldu diyor Zelenski. Bunlar arasında St. Petersburg kentindeki petrol terminalinin de olduğu ifade ediliyor. Ukrayna lideri saldırıya ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından bu şekilde paylaştı. Saldırının gölgesinde kentte bugün Rus Davos'u olarak bilinen St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu da başladı. Yani verdiği mesaj açısından son derece önemli bu saldırının. Rusya'dan yapılan açıklamada Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bir yolcu otobüsünü vurduğu da iddia edildi. Drone saldırısında 8 sivilin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı ifade ediliyor. Donetsk'in Rusya tarafından atanan yöneticisi olayı terör saldırısı olarak da nitelendirdi. St. Petersburg'a baktığımız zaman Rusya'nın batıya açılan yüzü, Ukrayna'ya da herhalde en uzak illerinden bir tanesi, oraya drone saldırısı düzenlenmiş olması. Az evvel gazetelerden de paylaştık. Putin'in karizmasının çiziliyor olduğu anlamına geldiği ifade edilmişti. Göreceğiz Rusya bakalım nasıl bir misilleme yapacak. Efendim, İsrailli diplomat Birleşmiş Milletler'deki uluslararası konferansta protestolar nedeniyle konuşmasını tamamlayamadı. Aralarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkkan ve beraberindeki heyetin de olduğu çok sayıda yetkili bu protestoya katıldı. The procedure
3: was infected. İsrailli diplomat protestolar nedeniyle konuşmasını bitiremedi. Aralarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkkan'ın da olduğu çok sayıda yetkili İsrailli diplomatı protesto etti. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Cenevre'deki konferansı sırasında İsrailli diplomat Gad Ban söz aldı. Filistin'in Uluslararası Çalışma Örgütü'ne geçici üyeliğine tepki gösteren Gad Ban, tepkiler nedeniyle konuşmasını tamamlayamadı. Salonda bulunan çok sayıda ülkenin bakanlarıyla sendika temsilcileri masalara vurarak İsrailli diplomatı protesto etti. Señores delegados, por favor, habíamos hecho hincapié en el inicio en solicitar. Konuşma sırasında salonda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkkan, beraberindeki Türk heyet ve Türkiye'den sendika temsilcileri de İsrailli konuşmacıya yönelik protestolara katıldı. Protesto sırasında Filistin bayrağı açan bazı yetkililer güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı ve bayrakları indirmeleri istendi. Türkiye'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkkan tarafından temsil edildiği konferans 12 Haziran'a kadar sürecek.
1: Efendim geçelim, buyurunuz. Milliyet'ten bir haber başlığı, komşunun ağırlıklı olarak hassasiyetine ilişkin bir saniyelik görüntü komşuyu endişelendirdi deniyor. Bakalım nasıl bir endişelenme bu? Okuyalım. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, biliyorsunuz TUSAŞ tarafından yürütülen elektronik harp projesindeki uçağın Milli Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı videodaki bir saniyelik görüntüsü Yunanistan'da endişe yarattı deniyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. kuruluş yıl dönümü için hazırladığı videoda Milli Savunma Bakanlığı'nın henüz envanterde olmayan Hürjet insansız muharip uçaklar Kızıl Elma ve Anka 3'ün yanı sıra Havasoj elektronik harp uçağına da yer verildi. Katimerini efendim, Yunanistan merkezli gazetede yer alan bir analiz. Evet, bu analizde platformun görüntüsüne dikkat çekiliyor. Bu sistemin hizmete girmesi Türkiye'ye erken ihbar, istihbarat toplama ve karmaşık hava harekatları yürütme konusunda çok önemli bir stratejik avantaj sağlayacaktır deniliyor. Sadece Atina'yı değil, İsrail'i de ciddi şekilde düşünmektedir şeklinde analizde bulunulmakta. Dolayısıyla İsrail de yanlarına çekmeye çalışıyor. Yunan analizde efendim, Yunan gazetesi ve haberde Türk savunma şirketi Aselsan'la imzalanan sözleşme kapsamında 4 adet hava soj uçağının tedarik edilmesinin öngörüldüğü de kaydediliyor. Özellikle Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Türk elektronik harp platformuna şimdiden ilgi gösterdiği de ifade edilmiş. Dolayısıyla bu bir saniyeli minik görüntü bile komşuyu endişelendirdi deniliyor Milliyet gazetesinde efendim. Peki yolumuza devam edelim. Saatimiz 8.24'ü gösterirken memlekette ne oluyor ne bitiyor? Adana'dayız. Emekli polis evlat katili oldu maalesef. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen genç babasına bıçakla saldırdı. Emekli polis olan baba da tabancasıyla ateş etti ve oğlunu vurdu.
5: Babasıyla sokak ortasında kavgaya tutuştu. Emekli polis olan babasının silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti.

kaybetti. Adana'da yaşayan 23 yaşındaki Ahmet Kaan Kayhan, iddiaya göre uyuşturucu bağımlısıydı. Emekli polis olan babasından para isteyen genç, reddedilince iddiaya göre bıçakla babasına saldırdı. Babası tabancasıyla oğluna ardı ardı ateş açtı. Oğlunu vuran baba 112'yi

0: Evlat katili olan emekli polis gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden gencin orman işçisi olarak çalıştığı öğrenildi. Geçen yıl Kozan'da çıkan orman yangını sırasında kaybolduğu, aramalar sonucu 10 saat sonra bulunduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Allah kimsenin başına vermesin efendim. Yine bir ölüm vakası aktaracağız ama bu kez farklı. İstanbul'dan Sivas'a bayram ziyaretine gitti. İki çocuk annesi ve kene ısırığı nedeniyle hayatını kaybetti. Bu son zamanlardaki dördüncü ölüm biliyorsunuz. Uzmanlar da çok önemli hayati uyarılarda bulunuyor.
2: Kene tutunmasını zamanında fark etmezsek ölümle sonuçlanabilecek bir hastalık.
3: Kendi küçük ama tehlike büyük. Üstelik basit bir hata geri dönüş olmayan sonuçlara yol açabiliyor.
2: Patlatmaya çalışmak, üzerine bir şeyler dökmek, belki yararak çıkartmaya çalışıyorlar. Hani bunların hepsi yanlış işlemler.
3: Kene bir can daha aldı.
4: 31 yaşındaki Havva Dursun'un memleket ziyareti bir kene ısırığı yüzünden kabusa döndü. İki çocuk annesi genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
2: Kene tutunma hikayesi olan bir hasta bizim için hep Kırım Kongo kanamalı ateş olma ihtimali olan bir hasta. Enfeksiyon kişiden kişiye de bulaşabiliyor.
3: Aile bayram ziyareti için memleketlerine gitmişti. Genç kadının ölümü herkesi kahretti. Bu Sivas'ta kene nedeniyle yaşanan dördüncü ölüm oldu.
5: Biz bir yere yemek yemeye otursa sürekli üzerimizi kontrol ediyor. Sağımıza solumuza bakıyor.
6: Abi şu anda üzerinde gene gidiyor bak.
5: Eken.
6: Şurada bak. Şu an oradan fark ettim.
2: Yozgat, Sivas, Erzincan gibi bölgelerde bu keneler bulunuyor. Hiyaloma cinsi keneler bunlar.
4: Peki havaların ısınmasıyla tekrar ortaya çıkan bu sessiz tehlikeden korunmak için nasıl önlemler almalıyız?
2: Bahçeye, kırsal alana çıkarken açık renkli giysiler giyerek, açık bir bölgemizin bulunmamasını sağlayarak, hep anlatırız işte pantolon çorabın içine şeklinde. Mutlaka kendimizin, çocuğumuzun vücudundaki açık bölgeleri kontrol ederek o kenenin tutunmuş olup olmadığını, böylece hani bir hastalık meydana geldiğinde bunu daha erken çözmüş olabiliriz.
3: En önemlisi de vücutta bir kene görülürse müdahale etmeden doğruca hastaneye gitmek.
2: Kenenin strese girip daha fazla o virüsü salgılamasına sebep olabilirsiniz.
1: Evet, yıllardır yapılan uyarılar özellikle yılın bu mevsimlerinde bir kez daha yapıldı. Yozgat-Sivas hattında bir hayli fazla görülüyor bu vakalar. Aman dikkat, dördüncü ölümü yaşandı maalesef efendim. Daha da fazla olmasın, hayatını kaybedenler var. Allah'tan rahmet dileyelim. Bir başka ölümün haberini daha aktaracağız maalesef. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir fabrikada çalışan 3 işçi elektrik akımına kapıldı ve yaşamını yitirdi. 3 işçiden söz ediyoruz. Başka bir noktadaysa geri dönüşüm fabrikasına silahlı saldırı sonucu kimyasal sızıntı meydana geldi.
7: Yeşilyurt Demirçelik Fabrikası'nda atık suyun toplandığı kuyuda arıza yaşandı. Su pompasındaki arızayı gidermek için kuyuya inen 3 işçi elektrik akımına kapıldı. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan fabrikaya ihbar sonucu ekipler sevk edildi. Fabrikaya ulaşan ekipler işçilerden Naci Gezer, Mustafa İnanç ve Yusuf Çekiç'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 3 işçinin cansız bedeni Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na kaldırıldı. Fabrikada üretimi ara verilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. 19 Mayıs sanayi sitesinde ise bir geri dönüşüm firmasına başka bir iş yerinden ateş açıldı. Mermiler kimyasal karışımlı bir tonluk 4 depoya isabet etti. Silahlı saldırı sonucu kimyasal sızıntı meydana geldi. Bölgeye sevk edilen ekiplerden 6 polis kimyasal sızıntının etkisinde kaldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından polisler taburcu edildi. İş yerine ateş açan şüpheli ise Canik ilçesinde yakalandı. Yaşanan silahlı saldırının mülk sahibi ile kiracı anlaşmazlığı nedeniyle yaşandığı iddia edildi.
1: Evet, maalesef gece saatlerinde yaşanan sıcak bir gelişmeydi. Gördüğünüz gibi sorunlarımızı konuşup anlaşmak dururken tartışılır elbette ama hemen silaha davranılması maalesef giderek yaygınlaştı ve hayattan kopan insanlarımız var bu nedenle. Evet, yaz mevsimi geldi. Avrupa'da sıcaklıklar beklenenin üzerinde. İspanya'da mesela sadece Mayıs ayında aşırı sıcaklar nedeniyle tam 101 kişi hayatını kaybetti. Asya ülkeleri

0: ...lerinde ise sıcaklara bir de şiddetli yağış eşlik etti.
1: Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi başladı. Avrupa'da sıcaklık rekor seviyelere ulaştı. Doğu Asya'da ise sıcak havaya yağışlar eşlik etti. Avrupa'da sıcaklığın rekor seviyeye ulaştığı ülkelerden biri İspanya. Sağlık Bakanı Monica Garcia, ülkeyi oldukça sıcak bir yazın beklediği uyarısında bulundu. Sorun artık sadece daha sıcak olması değil, sıcak havanın her yıl daha erken gelmesi dedi. Ülkede aşırı sıcak kaynaklı ölümler ise arttı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Mayıs'ta 101 kişi hayatını kaybetti. Bu son 10 yılda sıcaklardan kaynaklanan aylık ortalama ölüm sayısının 3,6 katı. İtalya'nın başkenti Roma'da ise şiddetli yağışlar etkili oldu. Hortum meydana geldi. Rüzgarlar ağaçları devirdi, yollar felç oldu. Şiddetli yağışların görüldüğü diğer ülke Japonya oldu. Ülkenin güneyini Jiangmi tayfunu vurdu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle ondan fazla kişi yaralandı. Maddi hasar oluştu. Ülkede 300'den fazla uçuş iptal edildi. İki eyalette 47 binden fazla ev elektriksiz kaldı. İlerleyen günlerde de ülkenin birçok bölgesinde kuvvetli rüzgar, sağanak, heyelan ve yüksek dalgaların etkili olacağı öngörülüyor.
0: Evet, o El Nino hani deniyor ya, süper. Bir taraftan da efendim aman dikkat, tabii ki bu aşırı sıcaklar maalesef ki işte son yıllarda rastladığımız o hemen hemen her gün ormanlarımızın yandığı haberini aktarıyorduk. Yaz zamanında yayın yaptığımız anlarda sürekli bir son dakika bilgisi veriyorduk ki yurdun dört bir bölümünden, dört bir ormanından yangın çıkıyordu efendim. O nedenle çok dikkat etmek gerekiyor, özellikle tabii ki yetkililer gerekli tedbirleri almışlardır. Efendim bu arada sahte güneş kremi nasıl tespit edilir şeklinde Hürriyet'ten güzel bir haber var. Zira artık birçok şeyin sahtesini alır olduk. Çünkü gerçeği bir hayli pahalı olabiliyor. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan hanımefendi, havaların ısınması ve deniz mevsiminin açılmasıyla vatandaşların güneş kremine olan talebinin arttığını belirtiyor. Sahte güneş kremine dikkat edin uyarısını yapmış. Özellikle ürün ucuzsa dikkat edin diyor, işin özü bu. Sahte güneş kremleri cilt sağlığı için büyük tehlike oluşturur. Ciltte akne, yağlanma, tahriş ve kanser gibi hastalıklara yol açabilir. Vatandaşlar güneş kremlerini eczanelerden gönül rahatlığıyla alabilirler. Güneş kreminin orijinalliğini anlamak için barkod sorgulaması yapılmalı. Kutu içi kodları ve ambalaj detaylarına dikkat edilmeli. Alınacak ürünün markasına, barkoduna, rengine, kıvamına, kokusuna bakılmalı. Önemli. Sahte ürünler genellikle daha ağır bir kokuya ve farklı bir dokuya sahip olabiliyorlar. Orijinal güneş kremleri belirli bir maliyete sahiptir ve çok düşük fiyatlara satılamaz. Özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde çok düşük fiyatlarla karşılaşıyorsanız bu durum ürünün sahte olabileceğine işaret ediyor denilmiş. Fiyat karşılaştırması yapmak sahte ürünleri tespit etmek konusunda oldukça faydalıdır deniyor efendim ve uzmanlar sahte güneş kreminin ciltte tahriş, yağlanma ve kanser gibi ciddi hastalıklara yol açabileceğini de söylüyor. O nedenledir ki aman dikkat diyoruz. Tabii ki belli bir ürünün belli bir ederi oluyor. O fiyatın altına satamıyorsunuz. Güneş kreminde de durum bu. Maalesef biraz fazla olabilir ama en azından gönlünüz, içiniz rahat olarak kullanabilirsiniz çoluğumuza, çocuğumuza diyelim. İyi yazlar diyelim. Şimdiden devam edelim yolumuza. Şimdi biliyorsunuz yine bir mahkeme kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen bir sarnıçtan söz edeceğiz. Yere batan sarnıcı. Türk vatandaşlarına ücretsiz olacak sarnıç cumartesi günü yeniden ziyarete açılıyormuş.
2: Yere batan sarnıcı el değiştirdi. Vakıflar Türk vatandaşları için ücret almama kararı aldı. İstanbul Fatih'teki yere batan sarnıcı kentte en çok turist ağırlayan tarihi eserlerin başında geliyor. Tarihi sarnıç son aylarda devir davasıyla gündemdeydi. Mahkeme kararıyla yere batan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Devir işlemlerinin ardından sarnıç geçici olarak ziyarete kapatıldı. Peki yere batan ziyarete yeniden ne zaman açılacak? Tahliye süreci sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sökümler nedeniyle oluşan eksiklik ve hasarların giderilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bakım ve düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Sarnıç, 6 Haziran Cumartesi günü ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Yere batan sarnıcını yerli ziyaretçiler Haziran ayı sonuna kadar ücretsiz ziyaret edebilecek. Müze kart sisteminin kurulmasıyla birlikte müze kart kapsamında giriş yapılabilecek. Yabancı ziyaretçiler ise ücretli bir şekilde ziyaret edebilecek.
0: Efendim yolumuza devam ediyoruz. Saatimiz 8.36'yı gösterirken şimdi vize planlarının, vize taleplerinin bir hayli fazla arttığı günlerdeyiz. Bir taraftan da vize başvurusu süreçleriyle ilgili şikayetler de incelenmekte. Aracılık eden firmalar mercek altına alınmış durumda. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şikayetler üzerine 7 vize şirketine inceleme başlatıldığını duyurdu. Peki bu süreç vize isteyenleri nasıl etkileyecek? İzleyelim.
2: Son 5 yılda vize başvurularında aracılık hizmeti hakkında 153 şikayet başvurusu yapıldı. 7 vize şirketine inceleme başlatıldı. Vize başvurularında yaşanan sorunlar mercek altına alındı. Schengen başvurularında aracı kurumlar üzerinden yürütülen işlemler ve randevu için yazılım kullanıldığı yönündeki iddialar meclis gündemine taşındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuya ilişkin soru önergelerine yanıt verdi. Reklam kurulunun 7 vize şirketi hakkında inceleme başlattığını belirtti.
3: Denetmenlerimiz piyasayı, firmaları denetliyorlar.
2: Bakan Bolat son 5 yılda bu konuda 143 CİMER, 10'u ise E-Devlet üzerinden olmak üzere 153 başvuru yapıldığını paylaştı. Başvuranların hak arama yollarına yönlendirildiğini ifade eden Bolat, şahsi IBAN numarasına ödeme alınması ve fatura verilmemesi gibi iddialarında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini kaydetti. Bolat, vize başvuru aracılığı hizmeti veren kurumların fiyatlandırma, iade koşulları ve bilgilendirme yükümlülükleri açısından da tüketicinin korunması mevzuatında özel bir düzenleme bulunmadığını söyledi. İlave tedbirlerin ilgili kurumların görüşleriyle değerlendirildiğini ifade etti.
0: Evet, bu süreç önemli. Bakalım nasıl ilerleyecek? Tam da dediğim gibi yaz zamanı vize talepleri daha da fazla artıyor. Özellikle komşu ülkelere durum böyle olunca göreceğiz efendim. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de yapılacak, neredeyse bütün denizlerimize yapılacak olan Deniz Kurdu 2 tatbikatı başlıyor. Bu yıl tam 18 bin personel katılıyor tatbikata.
4: Deniz Kurdu 2 2026 tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetleri Tatbikatlar Programı'na istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca icra edilen fiili bir tatbikattır.
5: 060 kertenizi 97 mil, yüksek sürat hava teması.
2: Deniz Kurdu tatbikatı için hazırlıklar tamam. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca düzenlenen tatbikat, Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek.
4: Tatbikatın amacı, Deniz Kuvvetleri bağlısı komutanlıkların harekatı, sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, tatbikata katılacak unsurların harekat hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi.
2: Deniz Kurdu 2 tatbikatına binlerce personel katılacak.
4: Tatbikata toplam 125 deniz unsuru, 60 hava vasıtası ve 18 bin personel iştirak edecektir.
2: Tatbikatta ilkler de yaşanacak. İlk defa bir tatbikatta toplam 8 güdümlü mermi ile bir torpido atılacak. Deniz hava vasıtalarından 5 güdümlü mermi hedefi imha edecek. Tatbikat 14 Haziran'da sona erecek.
0: Dediğimiz gibi Karadeniz'de, Marmara'da, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de yapılacak bu tatbikat son derece önemli. 18 personel de katılıyor efendim. Buyurunuz, Sıfır Atık Festivali de başlıyor. Sabah gazetesinden okuyalım. Emine Erdoğan'ı, Rafet El Roman'ı ve sanatçı Mazhar Alanson'u görmekteyiz efendim. Haberde Turkuaz Medya'nın diyor medya sponsoru olduğu Sıfır Atık Festivali başladı. Kuruluşunun 30. yılını yılını kutlayan TÜRGEV 4-7 Haziran'da yani bu hafta sonunda İstanbul'da düzenlenecek Sıfır Atık Festivali'nde gençlere yönelik çevre bilinci, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam temalı atölyeler gerçekleştirilecek denilmiş. Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın liderliğinde Sıfır Atık Vakfı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde enerjide verimlilik gelecekte dönüşüm temasıyla düzenlenecek festival Atatürk

0: havalimanında ücretsiz katılımda gerçekleşiyor. İlk günde Mazhar Alanson ve Rafet El Roman'da sahne alacakmış. Sıfır Atık Hareketi kurucusu ve Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin uluslararası ölçekte ulaştığı etki bu yılki Sıfır Atık Forumu ile yeni bir boyut kazanıyor deniyor efendim. Dediğim gibi 4-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek bu festival. Hayırlı uğurlu olsun diyelim bir kez daha. Devam edelim yolumuza. Türkiye'mizin en bereketli tarım arazilerinin bulunduğu Çukurova'da erkenci karpuz hasadından söz edeceğiz. Zira bu hasat sürmekte. Ülkenin karpuz ihtiyacının 1/4'ünü karşılayan Adana'da fiyatlar da günden güne düşüyormuş. Marketlerde ortalama 60 lira olan karpuzun kilo fiyatı Adana'da tarlada 15 lira.
1: Yaklaşık 2 haftadır karpuz hasadı başladı.
2: Binlerce dönüme ekilen erkenci karpuzda hasat sürüyor. Rekolte beklentisi yüksek olan karpuzda fiyatlarsa günden güne düşüyor.
1: 110 bin dekarın üstünde erkenci ve orta erkenci, daha sonra açık arazilerde ekilmiş karpuzlar olarak zamanı gelen karpuz hasat edilmeye başlandı.
3: Maşallah. Adana hasadı.
2: Burası Türkiye'nin karpuz üretiminin %25'ini sağlayan Adana. Deniz kıyısındaki Karataş'ta erkenci karpuz hasadı bir süre önce başladı. İşçilerin tarladaki yoğun mesaisi sürüyor. Marketlerde ortalama 60 liraya satılan karpuzun kilogram fiyatı Adana'daki tarlada 25 liradan 15 liraya kadar düştü.
1: Şu andaki fiyatlar 4-5 kilonun üstü 12 kiloya kadar olan karpuzlarda 15 lirayla 20 lira arasında değişiyor kilogram fiyatı.
2: Devam eden hasatta bu yıl rekolte beklentisi de oldukça yüksek. Yaklaşık 125 bin dekar alanda gerçekleştirilen üretimde bu sezon 800 bin ton rekolte bekleniyor.
1: Fiyatlar üretici için eğer dönüm birimden 5-6 tonun üstünde almışsa uygun bir rakam, para kazandıracak bir rakam.
2: Çukurova'da karpuz hasadının yaz sonuna kadar sürmesi bekleniyor.
0: Evet, bu yıl üretici açısından oldukça iyi bir sezon olduğu ifade ediliyor ama işte tarlada 15 lira, çarşıya, pazara geliyor 150-200 lira olunca tabii tüketici hissedemiyor bu durumu. Umarız bu yıl işler değişir. Çünkü o aradaki aracılardan söz ediliyor ama kimse de bir şey yapamıyor hala nedense. Efendim yolumuza devam edelim, buyurunuz. Milli Gazete'den bir haber. STT ile TETT farkını bilmiyor şeklindeki bir haber başlığı var. Okuyalım. Neymiş efendim bu fark? Gıda sektörü, bilim dünyası, tüketici hakları ve sürdürülebilirlik alanlarında faaliyet gösteren 11 kuruluş gıda okur yazarlığı seferberliği başlattı denilmiş. Yayımlanan bildiride evlerde yaşanan gıda israfının önemli nedenlerinden birinin gıda etiketlerinin doğru yorumlanamaması olduğu ifade edilmiş. Türkiye'de tüketicilerin %72'sinin STT ile TETT arasındaki farkı bilmediği de ifade edilmiş. Buyurunuz, gazete bunu yazıyor. Sizler biliyorsanız lütfen bize yazınız. X Murat Güloğlu, Instagram ben sosyalde Murat Güloğlu TV. Her yaz fahiş fiyatlarla tartışma konusu olan Bodrum. Bu kez de dondurma fiyatlarıyla gündemde. Genelde lahmacun fiyatlarından yola çıkılır ama bu kez dondurma konuşuluyor. Yalıkavak'ta bir işletme iki top dondurmayı 700 liraya satınca bakanlık devreye girmiş.
4: Normal değil. Çok fazla.
5: Tamamıyla yanlış.
6: Her yazın vazgeçilmez tartışması lahmacundu ama bu kez işin içine dondurma da girdi. Yalıkavak'ta satılan iki top dondurmanın fiyatı neredeyse bir kilo kıymaya yaklaştı.
5: Almam ve şikayet ederim.
4: Burası çocukların gelmesi gereken ve ulaşabilmesi gereken bir yer. Çocukların sevinçle, mutlulukla çıkması gereken bir yer.
7: Limon ve kakao isteyeceğim.
8: Peki dondurmayı çok mu seviyorsun?
7: Dondurmayı çok seviyorum.
8: Sıcaklıklar arttı, havalar ısındı. Yazın gelmesiyle yerken serinleten dondurma da en popüler lezzetlerden biri haline geldi. Ama Bodrum Yalıkavak'ta bir işletmeci şöyle iki top dondurmayı 700 liradan satınca ortalık karıştı.
9: Her şeyin alıcısı var. O fiyatı, o rakamları verebilenler var ki onlar da satıyorlar o rakamlara. Ben almazdım. Tercih etmezdim.
6: Ofis sosyal medyada büyük tepki çekince bakanlık devreye girdi. Yapılan denetimde 3 üründe haksız fiyat artışı tespit edildi.
10: Çok pahalı.
8: Alır mıydınız?
10: Almazdım, niye alayım? Fırsatçılık işte. Burada 50 ise orada en fazla olsun. 100 lira olsun. Yani hadi 150 lira olsun.
8: Peki fiyatlar normal şartlarda nasıl seyrediyor?
4: 50, 60, 70 bandında lokasyona göre, konuma göre değişiyor.
8: Şu anda Ankara'da bulunan bir dondurmacıdayız ve dondurmanın bir topu 50 liradan, kilosuysa 1000 liradan satılıyor.
11: 700 lira tabii yüksek. Ödemem.
12: Almam kızım.
8: Burada kilosu 1000 lira.
12: Tamam, alırım kilosu 1000 liraya.
0: Tabii Bodrum deyince ayrı, Yalıkavak deyince Bodrum'un birkaç katı gibi düşünün. Dolayısıyla bu fiyatlar normal mi değil mi? Bunun da alıcısı olduğuna göre herhalde normal. Hayatını çok güzel bir şekilde yaşayan memlekette bir %10'luk kesim var. Ağırlıklı olarak da Yalıkavak'talar zaten onlar. 700 bile son derece ucuz olabilir onlar için. Satan insan da serbest piyasa var kardeşim, istediğimi yaparım diyorsa da ve sattığını alıcı buluyorsa da diyecek söz var mı? Bunca zamandır biliyorsunuz işte kiraların geldiği nokta ya da diğer harcamalarda gelinen noktaya bakıldığı zaman serbest piyasa, ama bu kadar da serbest mi olmalı? İşte konuşulması gereken bu. Efendim Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsü UNESCO Dünya Mirası geçici listesine girdi kampüs. Mimarlık, ekoloji ve kültürel yaşamı bütüncül bir yaklaşımla bir araya getiren özgün yapısıyla dikkat çekiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile birlikte Türkiye'nin UNESCO listesindeki varlık sayısı da 80'e çıkmış durumda.
13: 70 yıl önce burada tek bir ağaç dahi yoktu. Tamamen bir bozkır. Ottüller bu kampüse milyonlarca ağaç diktiler. Ve sonuçta bugün ormanıyla, 45 kilometre karelik ormanıyla, içinde bulunan gölüyle yaşayan bir miras.
2: Ormanı, Eymir Gölü Arkeolojik Müzesi, doğal güzellikler kültürel yaşamla birleştirildi. ODTÜ yarattığı kampüs deneyimiyle UNESCO tarafından tescillendi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsü UNESCO Dünya Mirası geçici listesine girdi. Bu gelişmeyle Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası geçici listesindeki varlık sayısı 80'e yükseldi.
13: Bu alanda da dünyada sayılı. Yani bir elin parmağını geçmeyecek kadar kampüs bu listede var. Ve Türkiye'den de sadece Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
14: Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin kampüsü Türkiye'nin en büyük ve en yeşil kampüsü olarak biliniyor. 4500 hektarlık alandan oluşan bu kampüsün 3043 hektarı ormanlık alandan oluşuyor.
2: ODTÜ kampüsü Türkiye'nin ilk modern üniversite yerleşkelerinden biri olma özelliğini taşıyor. Kampüsün sınırları içerisinde arkeolojik alanlar ve ODTÜ Arkeoloji Müzesi yer alıyor.
14: Orta Doğu Teknik Üniversitesi ormanı ağaçlandırma çalışmaları sonucu oluşturuldu. Korunan doğası ve ekolojik alanlarıyla kampüs biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağladı.
13: Hiç ağacın olmadığı bir bölgenin hem ağaçlandırılması hem de böyle bir mimari eserin birbiriyle uyumlu ve planlı bir şekilde tasarlanarak hayata geçirilmesi 70 yıllık kampüsümüzün gerçekten en vurucu ve önemli noktalarından bir tanesi.
0: Evet, üniversite gibi üniversite ya da kampüs gibi kampüs denir ya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bunu açık ve net görmekteyiz efendim. Buradan sevgi selam olsun diyelim. Yolumuza devam edelim. Bir dönemin efsanesi, şoförlerin gözdesiydi. Bursa'da bir kaplama ustası uzun yıllar direksiyon salladığı 302 model otobüsün minyatürünü yaptı. O kadar başarılı ki tabii gözlerimize inanamadık.
15: Otobüslerde, klasik arabalarda en çok sevdiğim 302 modeli.
6: Hayalini kurdu, çalıştı, uğraştı, başardı.
7: sesi, görüntüsü, tüm aksamlarıyla sevdalısı olduğu aracın minyatürünü yaptı.
16: Tam ölçeklidir bu yanımda duran araba. Birebir arabanın aynısını yaptık.
7: Bursa'daki kaplama ustası Hikmet Sungur uzun yıllar klasik otobüste şoförlük yapmış, mesleğini değiştirse de o günleri hiç unutmamıştı.
16: Benim 4 sefer Arabistan'a gidip gelmişliğim var bu arabayla. Uzun yol yaptım.
7: 70'li yılların gözdesi 302 model otobüsü yapmak için aylar önce kolları sıvadı.
16: Ortalama 8 ay sürdü. 8 aydan beri ben bu atölyede çalıştım. Benim yanımda olan, arkamda olan çok arkadaşım vardı.
7: Ortaya çıkan araç boyutu dışında orijinalinden farksızdı.
16: Bu araç evet Türkiye'de ve dünyada tek şu an için. Daha çıkarken insanlar başladılar fotoğraf çekmeye falan, böyle yok. Herkes gülüyor.
0: Evet, bir dönemin efsanesiydi. 302'lerden söz ediyoruz. Belli bir kuşakta binmeyen yoktur herhalde efendim. Buradan Bursa'ya da sevgi selam ustamıza. Bond değil, şövalye. Buyurunuz, Milliyet'ten bir haber yer alıyor. Bir dönem James Bond adayları arasında ismi geçen İdris Elba. Herhalde öyle okunuyor. Yeni 007 olmadı ama artık Birleşik Krallık Şövalyesi. Oyuncuya Kral Charles tarafından Sir unvanı verildi. 2022'de Birleşik Krallık ABD ve Afrika'da sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi, gençler için fırsat ve erişimi genişletmeyi ve eğitim için destek sunmayı amaçlayan vakfı da kurdu. Fotoğraf karesinde de görmekteyiz. Şövalye ilan edildiği anlardan efendim yansımış Milliyet gazetesinde diyelim. Yolumuza devam edelim. Hızlı yaygınlaşan efendim dizi film izleme platformları ve artan sinema bileti fiyatları sinemaya talebi yıldan yıla düşürdü doğal olarak aslında. Araya bir de pandemi girmişti malum. TÜİK'in verilerine göre 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla sinema seyircisi sayısında %15 bir azalma söz konusu. Haberi izleyelim. Bir küçük ara, saat başı beraberiz.
17: Yükselen bilet fiyatları, yaygınlaşan dijital platformlar ve gelişen ev sinema sistemleri beyaz perde keyfi eve taşırınca sinema izleyicisi azaldı.
18: Uzun yıllardır gidemiyoruz. Pahalı. Yani artık o bizde lüks kalıyor.
19: Biz eve zor gidiyoruz. Sinema nerede? Sinemaya zor. Eve yetişsek şükür yani. Çalışmaktan fırsat yok.
20: Sinema bir zamanlar hafta sonu klasiğiydi. Ancak şimdi her geçen yıl gidenlerin sayısı azalıyor. Bu yılda geçen yıla kıyasla sinemaya gidenlerin oranında %15 azalma var. Peki kim, neden sinemaya gitmiyor?
21: Eski filmlerin tadını bulamıyor seyirci. Şu an çekilenlerin hiçbirinde o tat yok.
22: Çok güzel filmler yapılmıyor dizilerde. Bu kavgalı, dövüşlü, vuruşlu, karışlı falan oluyor. Onun için de biraz tercih etmiyorlar gibi geliyor bana.
17: Geçen yıl aralarında eski filmlerinde olduğu 771 film gösterime girdi. Bunun 159'u yerliydi. Sinemaya giden izleyici sayısı 27 milyon 657 binde kaldı. Sinemaya neden gitmiyorsunuz sorusuna herkesin verdiği yanıt farklı. En büyük nedense bilet fiyatları.
23: Fiyatlar çok arttı. Evden ancak seyredebiliyoruz. Ev sinema yapıyoruz.
24: Fiyat olarak yani biraz fazla geliyor sanırım, o yüzden insanlara. Bir de zaman, ekonomik durum. Yani maaşların az olması.
25: Bir bilete ne kadar ödediniz?
26: 170 liraydı. 4 kişi gitmiştik. 340. Yani 680 lira ama bindik olmuştuk. Mısırı, kolası falan.
17: Artık pek çok film ev konforunda tek tuşla izlenebiliyor. Bu da sinema yerine evi güçlü bir alternatif kıldı.
23: Evde konfor daha yüksek olduğu için bu artık filmler de internette yayınlandığı için insanlar gitmiyor olabilir.
27: 2 yıldır falan gitmiyorum. İnternetten izleyebiliyorsunuz. Artık sinema salonları biraz daha boş kalmaya maalesef yüz tuttu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor.

0: Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'de 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışında ise bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Efendim Habertürk'tesiniz. Saatimiz 8.58'i gösteriyor ve 4 Haziran Perşembe sabahındayız. Güzel bir gün olsun. Önemli bir açıklama var. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik butlan kararını gördüğünüz üzere Türk Gün gazetesine değerlendirdi Yıldıray Çiçek'e. Ve efendim Bahçeli özel Yargıtay'ın nihai kararını beklemedi diyor. Başka hangi ifadeler kullanıyor? Habertürk muhabiri Serkan Şimşek Ankara stüdyomuzdan Bahçeli'nin açıklamalarının detaylarını aktaracak. Serkan, söz sende.
1: Murat Güloğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının genel itibarıyla CHP'de yaşanan son gelişmeler ekseninde olduğunu ifade ederek başlayalım ve hemen o açıklamaların sıcak başlıklarını sizlerle paylaşalım. Yaşanan gelişmelerin CHP'nin kurumsallığına yakışmadığını ifade etti MHP Genel Başkanı ve bu noktada yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir ifadelerini kullandı. Tartışmalar siyasi olsa da konu hukukidir açıklamasında bulundu ve mahkeme kararı gerçektir. Şimdiki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dur ifadelerini kullandı. Yargıtay konunun hassasiyetine binaen itiraza yönelik kararını bir an önce açıklamalıdır dedi. Hukuki süreç işleyecek, kurultay yenilenecek ve hukuka uygun bir biçimde CHP kaderini belirleyecektir ifadelerini kullandı. Özel partide paralel bir merkez kurdu dedi ve kanundaki genel başkanlık statüsüne karşı CHP'nin de facto lideri oldu. Paralel liderlik toplumsal istikrarı bozar açıklamasında bulundu MHP Genel Başkanı ve CHP içinde yaşanabileceği ileri sürülen olası bir ayrışma yalnızca parti meselesi olarak görülmemelidir. Türkiye'nin siyasal kurumlaşma düzeyi ve toplumsal huzur ortamı üzerinden de etkiler üretebilecektir açıklamasını yaptı. Tabi CHP'deki gelişmeler üzerinden terörsüz Türkiye süreci hakkında da bir değerlendirme yaptı MHP Genel Başkanı. Sürece ilişkin önemli aşamaların kaydedildiği

0: Bildiği dönemde beklentimiz toplumsal huzuru zafiyete dönüştürecek söylemlerden kaçınılmasıdır ifadelerini kullandı. Yine Özgür Özel mutlak mutlak kararının ardından farklı günlerde çeşitli yürüyüşler düzenlemişti. Bu yürüyüşler de MHP liderinin gündemindeydi. Özel, TBMM ve Anıtkabir yürüyüşleri Türk siyasetinde gerilimli fay hatlarını tetikleyici bir harekete yöneliktir ifadelerini kullandı. Zira Gazi Meclis ve Anıtkabir siyasi tartışmaların dışında Türk milletinin birliğini temsil eden milli hafıza mekanlarıdır açıklamasını yaptı. MHP lideri Özgür Özel'i de eleştirdi. Özel ayrıştırıcı diliyle Türkiye'nin istikrarına mugayir hareketleriyle ve sufle aldığı odaklardan gelen istekleri sorgusuz uygulamasıyla ne Anıtkabir bekçisi ne Türk gençliğinin lideri olma potansiyeline sahiptir dedi. CHP'de arınma sürecine dayanan bu gayri ahlaki ve yolsuzluk dosyalarının gün yüzüne çıkmasıyla teşkilatlarda kendisine yönelik desteğin azalma tehlikesine karşı kendisinden olmayan herkesi iktidar işbirlikçisi ve hain olarak damgalamaksa Özel'in sorumlu siyaset anlayışının bir yansımasıdır ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı özellikle bayramlaşma programları üzerinden İYİ Parti Genel Başkanı Müsavet Dervişoğlu'nu da eleştirdi. Bazı marjinal grupların ve küçük partilerin tavrı Türkiye'de yeni bir ittifak doğurma çabası olarak görülmektedir ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı'nın Kılıçdaroğlu'nu muhatap almayacağını açıklaması, CHP'nin bayramlaşma programında paralel liderlikle bayramlaşması, CHP'de parti içi muhalefetle başlayan süreci Türk siyasetinde nifak ittifakına dönüştürebilecektir açıklamasını yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli açıklamalarının genel itibarını CHP ekseninde ve CHP'de yaşanan son gelişmeler ekseninde oluşturdu ve öne çıkan sıcak başlıklar bu şekildeydi.
1: Serkan çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan aktardı arkadaşımız Bahçeli'nin açıklamalarının önemli detayları söz konusu ve tabii ki önemli başlıklar siyasette yankısı olacaktır. Ağırlıklı olarak bakalım Özgür Özel cephesinden nasıl bir cevap gelecek, bütün bunlara bakacağız. Bir taraftan da Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayının mahkeme kararıyla iptal edilmesine karşı yaptığı başvuruyu reddetmişti. Red kararının gerekçesi açıklandı. YSK yani Yüksek Seçim Kurumu kararı denetleme yetkimiz yok. Yetki Yargıtay'da diyor.
2: Seçim kurullarının temiz merci olmadığı ifade edildi. İstinaf Mahkemesi'nce verilen kararın inceleme yerinin Yargıtay olduğu belirtildi. Mutlak mutlak kararının YSK tarafından denetlenemeyeceğinin altı çizildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin 38. olağan kurultayını mutlak mutlak kararıyla iptal ederek ihtiyati tedbir kararı vermişti. Kararın ardından CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi tam hukuksuzluk gerekçesiyle YSK'ya başvuruda bulundu. 22 Mayıs'ta başvuruyu karara bağlayan Yüksek Seçim Kurulu'nun red kararının gerekçesi açıklandı. 12 sayfalık gerekçeli kararda Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararların hukuki inceleme ve temiz yerinin Yargıtay olduğuna dikkat çekildi. İhtiyati tedbir kararının uygulanması ve icra edilmesinde YSK'nın görevi olmadığı belirtildi. Kararda Bölge Adliye Mahkemesi verilen hükmün devam eden bir kongre veya kurultaya ait değil, daha önce yapılmış olan kongre ve kurultaylara ilişkin olduğu kaydedildi. Bu nedenle YSK tarafından seçim iş ve işlemlerinin yürütülmesine ya da devamına yönelik bu aşamada alınması gereken bir kararında bulunmadığı ifade edildi.
1: Evet, ne ekonomi ne başka bir şey, ne asgari ücret ne emekli maaşı vesaire kilitlendik efendim. Özellikle siyasette mutlak butlan hadisesinin yer aldığı Cumhuriyet Halk Partisi'ne, bir taraftan da Meclis Genel Kurulu'nda mutlak butlan kararına ilişkin CHP'nin araştırma önergesi görüşülürken AK Parti ve CHP arasında tansiyon yükseldi. AK Partili Cüneyt Yüksel, bütün süreç dışarıdan kurgulanmış gibi algı oluşturulmaya çalışılması gerçeklerle bağdaşmamaktadır dedi. CHP'li vekiller masalara vurarak tepki gösterdi.
3: İddia sahipleri de, başvuru sahipleri de CHP'nin kendi içerisinden çıkmıştı. Bu iddialar görmezden gelinerek sanki bütün süreç dışarıdan kurgulanmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılması gerçeklerle bağdaşmamaktadır.
4: Meclis Genel Kurulu'nda gündem mutlak butlan kararıydı. AK Parti ve CHP arasında tansiyon yükseldi.
3: Bugün yaşanan tartışmanın kaynağı ne AK Parti?
4: Genel Kurul'da CHP grubu mutlak butlan kararının araştırılması için önerge verdi. Muhalefet milletvekilleri mahkeme kararına tepki gösterdi.
5: Seçilmiş genel başkanın yerine atanmış...

0: bir genel başkan getirmek istiyorlardı.
1: Son günlerde yaşanan mutlak butlan kararı ve sonuçları Türkiye açısından endişe vericidir.
2: Muhalefete yanıt AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel'den geldi.
3: Parti içinde bir arınma sürecini işletmek sizin bileceğiniz bir iştir. Kurultay salonlarında mahkeme koridorlarına taşınan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız diyoruz.
2: CHP'li milletvekilleri de genel kurulda masalara vurarak tepki gösterdi.
4: Tabii siyasette bir taraftan da bu seçilmiş, atanmış tartışmaları mutlak butlan hadisesiyle yeniden gündeme girdi ve tartışmalar da sürüyor. Gördüğünüz gibi daha da çok konuşulacak gibi gözüküyor. Efendim AK Parti bir yandan da 26-28 Haziran'da yani Haziran sonunda Sakarya'da kampa girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenecek oturumlarda yeni dönemin yol haritası masaya yatırılacakmış.
5: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
6: AK Parti milletvekilleri geleneksel istişare kampında bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye süreci, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Yeni dönem yol haritası masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki 33. istişare ve değerlendirme kampı 26-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Kampın adresi Sakarya olacak. Sapanca'daki kampın açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Ardından kapılar kapanacak, sıra sunumlara gelecek.
5: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz.
6: AK Parti 14 Ağustos'ta 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Kamp boyunca parti politikaları, çalışmalar ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin değerlendirme toplantıları düzenlenecek. Kampa milletvekillerinin yanı sıra teşkilat yönetimi ve kabine üyeleri de katılacak. Kampta yeni anayasa çalışmaları ve terörsüz Türkiye süreci başlıklarının yanı sıra iç ve dış politika, güvenlik stratejileri ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Erdoğan'ın kapanış hitabıyla kamp programı sona erecek.
4: Daha sonra da NATO Liderler Zirvesi var zaten Ankara'da. Yani Haziran sonu ve Temmuz başı son derece mühim. Buyurunuz efendim, bir haber başlığı okuyalım Hürriyet'ten. Tanju Özcan'a 263 yıl istendi deniyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 178 sayfalık bu iddianamede Tanju Özcan'ın her bir mağduriyete yönelik eylemi nedeniyle 6 kez icbar suretiyle irtikap, 3 kez irtikaba teşebbüs, 34 kez nitelikli dolandırıcılık ve 1 kez rüşvet suçlarından toplamda 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor denilmiş haberde. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği davanın görülmesine de 6 Temmuz'da başlanacakmış. CHP'li Bolu Belediyesi'ne biliyorsunuz bir operasyon düzenlenmiş idi ve 263 yıl isteniyor Tanju Özcan için. Efendim Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ne diyor, buna bakalım. Biraz da paradan söz edelim. Siyasetteki bu gelişmeleri şöyle bir kenara bırakalım. Çünkü enflasyon nedeniyle İşçi, memur, emekli alım gücü düştükçe düştü. İşte bunu söylüyor başkan. Enflasyon karşısındaki kayıplar telafi edilmeli çağrısında bulunuyor Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay.
7: Alım gücü düşerken enflasyon temel sorunların başına gelmekte. İşçiler, memurlar, emekliler, asgari ücretle çalışan milyonlarca işçinin enflasyon karşısındaki kayıpları telafi edilmelidir.
2: Enflasyon kaynaklı kayıplar için telafi çağrısında bulundu. Çalışma hayatındaki sorunlara değindi.
7: Kayıt dışı çalışma hala milyonlarca işçi sosyal güvenlikten, sendikal haklardan mahrum etmekte. Staj ve çıraklık mağdurlarının yaşadığı sorunlar hala çözüm beklemekte. Taşeron çalışma sistemi çalışanların iş güvencesini ve sendikalaşma hakkını zayıflatmakta. Uzun çalışma saatleri, iş kazaları ve meslek hastalıkları çalışma hayatının ana sorunları arasında yer almaktadır.
2: Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden 114. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda konuştu. Sendikal hakların ILO sözleşmesiyle uyumlu hale getirilmesini istedi.
7: Örgütlenme, grev hakkı dahil olmak üzere kamu çalışanlarının sendikal hakları 4688 sayılı ILO sözleşmelerine uyumlu hale getirilmeli. Toplu sözleşmelerin adil bir şekilde yapmaları için öndeki engeller kaldırmalıdır.
4: Evet, enflasyon hedeflerine göre zam alınmıştı. Enflasyon hedefleri de sürekli olarak yukarı yönlü güncelleniyor. Durum böyle olunca maaşlarda da acaba bir yukarı yönlü iyileşme söz konusu olur mu şeklinde tabii istekler de söz konusu. Herhalde bunun için de bir mahkeme kararına gerek yok. Peki sözü piyasalardan, paradan, puldan açmışken buyurunuz, piyasalar yeni güne nasıl merhaba diyor bakalım. 14.000'in altına evet düştü. BIST 100 endeksinde durum 13.965, işte bu puanla güne başlıyor. Dolar efendim, euro ve euro dolar paritesinde artış dikkat çekici diyeceğim, artık 46 liranın sınırında. 45 lira 97 kuruştan işlem görüyor dolar. Lira karşısında euroysa yine toparlanmaya başladı, yukarı yönlü 53 lira 51 kuruş efendim, 1.16 euro dolar paritesi, bu da dikkat çekiyor. Peki faize bakalım, 43.45. altının onsunda da 4500'e doğru ilerleyen bir süreç var, 4475 dolar. Brent petroldeki düşüş çok da küçük olsa yine dikkat çekici, 96-97 dolar seviyesinde efendim. ABD ham petrolü de 95.19 dolardan işlem görüyor. Ve geçelim gram altına, 6607 lira, 10802 lira çeyrek altın. Yarım altının ederi 21604 lirayken 43077 lirada tam altının an itibariyle ederi. Tabii kapalı çarşıda durum farklı olabilir. Bir tık daha farklı olabilir efendim. Yeni güne işte piyasalar, para dünyası bu rakamlarla başlıyor diyelim ve devam edelim. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nde düzenlenen Bakanlar Konseyi toplantısında katılmak üzere Paris'teydi. Fransa-Türkiye ticaret hacminin son 5 yılda %71 oranında arttığını belirtti. Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türkiye ile Gümrük Birliği'ni Made in Europe kapsamında değerlendirilen karar almasını da önemli bir haber olarak değerlendiriyor Ticaret Bakanı.
8: Fransa'da Türklerin eğitimde, sanatta, emek dünyasında, iş dünyasında, hizmetler, sanayi, ulaştırma alanlarındaki başarıları bizi gururlandırıyor. Son 5 yılda Türkiye-Fransa ticareti karşılıklı toplamda %71 artışla 14 milyar dolardan 24.2 milyar dolara yükseldi. Böyle giderse bu yıl 25 milyar doları aşabiliriz. Hedefimiz 2030'a doğru 30 milyar dolar toplam ticarete ulaşmak. Avrupa Birliği Komisyonu'nun 4 Mart tarihinde 3 ay önce Türkiye ile olan gümrük birliğini de Made in EU kapsamında değerlendiren bir karar alması çok önemli, bir sevindirici haber oldu. Çok yoğun diplomatik, ticaret diplomasi çalışmalarımız oldu. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, özel sektör kuruluşlarımız ve Avrupa'da ki Türkiye'de yatırım yapmış şirketler, hepimiz mücadele ettik bir takım ruhu içinde.
4: Ve bir başka bakanın açıklamalarına geçelim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda Türk sahipli gemilere ilişkin son durumu açıkladı. Bölgede 9 geminin bulunduğunu belirtiyor Uraloğlu. Süreci yakından takip ediyoruz diyor. Savaş nedeniyle Körfez bölgesinde kalan Türk uçağın olmadığını da söylüyor Bakan Uraloğlu.
9: Bir tanesi Türk bayraklı olmak üzere toplam 9 tane Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nda. Bu gemilerden iki tanesinin çıkma talebi yok. Diğerlerinin yine çıkma talepleri var. Bunları yakından takip ediyoruz. Orta Doğu'da ya da Körfez bölgesinde halihazırda kalan uçağımız yok. Üç tane uçağımız vardı. Bunları peyderpey aldık. Ve dolayısıyla şu anda herhangi bir uçağımız söz konusu değil.
6: Hürmüz Boğazı'ndaki Türk bayraklı gemilere dair son durumu paylaştı. Kalkınma yolunun Orta Doğu için önemini anlattı.
9: Hürmüz Boğazı'nı bir anlamda bypass eden diyelim, oraya alternatif oluşan, kırmızıyla gördüğümüzde bakın bir üstte bizim kalkınma yolu koridorumuzdur. Projemiz Irak'ın Basra Körfezi'ndeki limanından başlayıp 1200 kilometrelik bir hatla Türkiye sınırlarına gelen otoyol ve demiryolu. Eğer biz bu projeyi bugün bitirmiş olsaydık Hürmüz Boğazı bu kadar dünyanın gündemine oturmamış olurdu.
6: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtladı. Gündeminde 7-8 Temmuz'da Türkiye'de gerçekleştirilecek NATO zirvesi de vardı. Etimesgut Havalimanı'nın 15 Haziran'da açılacağını duyurdu.
9: Etimesgut'taki askeri havalimanını sil baştan yapıyoruz. Bu ayın 15'inde Cumhurbaşkanımızla açılışını yapacağız. Ay Yıldız projesine 2 kilometre sadece. Yani dolayısıyla hem gelen misafirlerimiz çok kısa mesafelerde gidecekleri yerlere ulaştıracağız. Hem de Esenboğa yolunu artık daha çok vatandaşımızın rahat kullanabileceği imkanlara taşıyacağız.
6: Bakan Uraloğlu ilk sinyalin 1 Nisan'da verildiği 5G'de kullanıcı sayısının 30 milyonu aştığını ifade etti. Hız şikayetlerine ilişkin çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda bunu konuşmayacağız dedi.
4: Ve geçelim Trump'ın söylediklerine ya da yaptıklarına. Efendim Trump Netanyahu'yu azarladığı iddialarını doğruluyor, yalanlamıyor. Netanyahu'ya kızgın olmadığını ifade ediyor Trump bir yandan da. Ben olmasaydım şu anda İsrail olmazdı ifadelerini kullanıyor.
6: ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu telefonda azarladığını doğruladı. Netanyahu'nun Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesinden rahatsız olduğunu açıkladı. Trump, New York Post'un Pod Force One programına konuk oldu. Sunucu Trump'a Netanyahu'ya söylediği iddia edilen "Sen kahrolası bir delisin, ben olmasaydım hapiste olurdun" sözlerini sordu.
10: I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, "Bibi, we gotta stop this. We gotta stop it."
6: Trump, İran'a saldırma konusunda İsrail'in kendisini kandırdığı iddialarını ise yalanladı. Saldırı kararını kendisinin verdiğini belirterek, amacının İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek olduğunu tekrarladı.
10: I'm the one that started it because, again, I don't want to bore anybody, but I started because we can't let them have a nuclear weapon. Now, that pertains to Israel because they probably would have been the first one to get hit. There would be no Israel. Tell you what, if there wasn't me, there would be no Israel right now.
6: Trump ve Netanyahu arasındaki görüşmeye ilişkin detaylar Axios'ta yayınlanmış. ABD Başkanı'nın Netanyahu'ya "sen kahrolası bir delisin, ne yaptığını sanıyorsun" dediği öne sürülmüştü. Trump'ın Netanyahu'nun yolsuzluk davalarına gönderme yaparak "ben olmasaydım şu an hapiste olurdun" dediği iddia edilmişti.
4: Evet, Trump'ın açıklamaları bakınca bir Amerikan dizisindeymiş gibi hissi uyanmıyorum. Hani kahrolası federaller vesaire gibilerinden, aptallık etme vesaire, bunları çok konuşuyor Trump. Dolayısıyla bir taraftan da aslında en önemli konuyu atlamamak lazım. İsrail'in en büyük destekçisi Trump, açık ve net. Dolayısıyla Trump'la kurulan ilişkilerde bunu özellikle dikkat etmek gerekiyor bu duruma. Sık sık tepki çekiyor açıklamalarıyla. Kim? Gündeme geliyor. İsrail'in aşırı sağcı güvenlik bakanı Ben Giver'den söz ediyoruz. Bu kez de maalesef ezanı hedef aldı. İşgal altındaki Filistin topraklarında bulunan camilerde ezan sesini kısma girişimi kapsamında sosyal medyada bakınız nasıl bir video paylaştı.
6: Camilerden gelen ezan sesinin rahatsız edici olduğunu iddia etti. "Bu durumu değiştireceğim" dedi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir bir kez daha İslam karşıtı bir videoyla gündeme geldi. Aşırı sağcı bakan, işgal altındaki Filistin topraklarındaki camilerden gelen ezan sesini kısmayı hedefleyen yasa tasarısı hazırladı. Ben Gvir tasarı hakkında hazırladığı skandal videoyu da sosyal medyasında paylaştı.
11: Allah! Dai halas, yeter bari şun. Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi, ülke genelinde ezan seslerinin kısılmasıyla alakalı yasa tasarısını İsrail Meclisi'ne sunmuş. Tasarı 31 Mayıs Pazar komisyondan geçerek görüşülmek üzere

0: İsrail Meclisi'ne gönderilmişti. Camilere izin alınmadan ses sistemi kurulmasını veya çalıştırılmasını engelleyen tasarıya göre yasağa uymayanlar 50 bin şikel yani yaklaşık 800 bin Türk lirası para cezasına çarptırılacak. İzinlerin sesin şiddetine ve caminin yerleşim alanlarına yakınlığına göre verilmesi öngörülüyor. Ben Givir 2024'te ezan sesini kısmak için polise camilerde hoparlörlere el koyma ve gürültü nedeniyle para cezası uygulama talimatı vermiş, bu karar tepki çekmişti.
1: İşte az önce de söylediğimiz gibi Trump ezanı susturmak isteyen bu zihniyetle çalışıyor. Maalesef bunların en büyük destekçisi efendim. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş ne diyor, buna bakalım. Finlandiya'daki temaslarında hem Avrupa'nın güvenlik kaygılarına dikkat çekiyor hem de Avrupa Birliği'ne önemli Türkiye mesajları veriyor. Eski dünya düzeninin sona erdiğini belirtti Kurtulmuş. Birleşmiş Milletler için de reform çağrısı yaptı.
2: Birleşmiş Milletler için reform çağrısı yaptı. Eski dünya düzeninin sona erdiğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya'da Avrupa'nın güvenliği, NATO'nun geleceği ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine ilişkin önemli mesajlar verdi.
3: NATO, güvenlik anlamındaki yeni konseptlerini geliştirmek ve çatışmaları önlemek için sadece silahlı müdahaleyi değil, nasıl barış perspektifi geliştirebileceği üzerinde de yoğunlaşmak durumundadır.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ikinci dönemiyle birlikte Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik yaklaşımları arasında görüş ayrılıklarının belirginleştiğini söyleyen Kurtulmuş, bu farklılıkların NATO çatısı altında ortak bir zeminde buluşturulması gerektiğini vurguladı. Ankara'nın 6-7 Temmuz'da ev sahipliği yapacağı NATO zirvesinde ittifakın geleceğine ilişkin önemli başlıkların ele alınacağını söyledi. Meclis Başkanı, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine de değindi. Kurtulmuş, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği kendi güvenliğiniz içindir dedi.
3: Türkiye, Avrupa için asla bir yük değil, tam tersine Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminattır ve Avrupa'nın geleceği için bir zenginliktir.
2: Eski dünya düzeninin sona erdiğini belirten Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler için reform çağrısı yaptı.
4: Her alanında fevkalade büyük değişiklik.
2: Kurtulmuş'un gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Kurtulmuş, bir asrın yaklaşık 40 yılını meşgul eden terör meselesini artık geride bırakıyoruz. Yeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar açıyoruz ifadelerini kullandı.
4: Çatışmaların ve gerilimlerin...
1: Efendim devam edelim. Buyurunuz Yeni Şafak'tan bir haber başlığı. Devlet sırlarını Esed ve Ruslara sattı şeklinde bir haber. MIT'in sınır ötesi operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirdiği Önder Sığırcıklıoğlu hakkında casusluk suçlamasıyla dava açıldı. İddianamede 35 yıl hapsi istenen eski MIT görevlisi Sığırcıklıoğlu'nun devlet sırlarını Esad rejimi ve Rus istihbaratına sızdırdığı belirtiliyor. Oldukça önemli bir suçlama. Bakalım sonu nereye kadar gidecek, hep beraber göreceğiz. Diyelim saatimiz 9.24'ü gösteriyor. Bir kurşunlama haberiyle devam edelim. Birçoğumuzun yakından tanıdığı Dilan Polat'ı görmektesiniz arkamdaki fotoğraf karesinde. İzmir Çeşme'de tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı bir saldırı gerçekleşti. Çift sık sık Alaçatı'ya gidiyor malumunuz. Polat çiftinin korumalığını yapan Engin Polat'ın da kuzeni olan Can Polat bu saldırıda hayatını kaybetti.
2: Dilan Polat hem koruması hem de eşinin kuzeni olan Can Polat vurulunca sosyal medyada böyle canlı yayın yaptı. Gözyaşlarıyla yardım istedi.
5: Ne olur bekliyoruz, odada kaldık hepimiz. Ne olursunuz. Allah'ım ne olur polis ambulans.
2: Haklarında açılan davalarla günlerce Türkiye'nin gündeminde olan Dilan ve Engin Polat çifti İzmir Çeşme'de tatile gitmişti. Alaçatı'da çiftin kaldığı otelde silah sesleri yankılandı. Polat çiftinin korumalığını yapan, aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, kurşunların hedefi oldu.
6: Polat demiş, standart 5-6 saat.
7: 5-6 saat.
6: Normalde yol 4 saat sürüyor da.
2: Ağır yaralanan 37 yaşında.

0: Polat'taki Can Polat hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polat'ın katil zanlısı kaçarak izini kaybettirdi.
1: Abla, Can Polat'ı vurdular! Ne olur! Allah'ım hayatımız zindan oldu artık! Ne olur polis ambulans gelsin!
0: Dilan Polat'ın olayın hemen ardından sosyal medyada canlı yayın açması dikkat çekti. Polat bu paylaşımı kısa süre sonra kaldırdı.

0: geçmeden polis tarafından yakalandı. Soruşturma sürüyor.
1: Tabii hoş bir olay değil, bir taraftan Allah'tan rahmet diliyoruz ama özellikle adam hayatta kalma savaşı verirken işte Polat'ın bu şekilde hani story atıyor olması, sosyal medyada canlı yayınlıyor olması bu durumu tabii insanı düşündürüyor, nerelere geldik şeklinde. Bunları yapacağına polisi ara, ambulansı ara, hiç yanında da akıllı bir insan yok anladığım kadarıyla, herkes de öyle duruyor. O sırada da maalesef işte hayatla mücadelesini sürdürmeye çalışıyor, hayatta kalma savaşı veriyor Can Polat ve maalesef bu saldırıda hayatını kaybetti işte. Ve biz de Dilan Polat'ın storylerinden izledik bunu. Efendim, meclis okul saldırılarını araştırma komisyonunda akademisyenler çocukların dijital dünyada karşı karşıya kaldığı risklere dikkati çekiyor. Araştırmalara göre her 5 çocuktan biri siber zorbalığa maruz kalıyormuş.
0: Her 5 çocuktan biri siber zorbalığa maruz kalıyor. Öğrencilerin %7,5'u ise hem mağdur hem de zorba oluyor.
2: Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde ortaokullarda 7. ve 8. sınıf öğrencileriyle hem anket çalışması hem de yüz yüze görüşmeler yaptık. Her 5 çocuktan biri Türkiye'de siber zorbalığa maruz kalıyor. Öğrencilerin %7,5'u da hem mağdur hem de zorba pozisyonunda siber zorbalığa dahil oluyor. Çocuklar önce dijital ortamda zorbalığa maruz kalıyor. Bu konuda hızlı bir müdahale olmadığında, kendilerine bir destek göremediklerinde onlar da zorbaya dönüşüyor.
0: Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu akademisyenleri dinledi. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Emel Baştürk, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dikkat çekti. Sosyal ağlarda en riskli dönemin 6-11 yaş arası olduğunu belirtti.
2: Türkiye'de çocukların %90'ından fazlası 6-15 yaş arası interneti düzenli biçimde kullanıyor. Aynı yaş grubunun %66'sı da sosyal ağlarda hesaba sahip ya da sosyal ağ platformlarına erişebilir durumdalar. 11-15 yaşına geldiğimizde bu oran yaklaşık %80'lere ulaşıyor. Ebeveyn gözetimi 6-11 yaş arasında çok düşük. Bazı suç örgütleri oyun platformları üzerinden çocuklara erişim sağlayabiliyor.
0: Baştürk, ebeveyn okulları kurulması gerektiğini de söyledi. Çocuklarını sosyal medyada paylaşarak para kazanan anne babalara yönelik yasal düzenleme yapılmasını önerdi.
1: Evet, çocuklar dijital zorbalığa uğruyor ancak ebeveynler de ve hatta bizler de uğruyoruz. Az önce işte Dilan Polat'ın storiesinde de gördük. Dijital zorbalıktan başka bir şey değil bunlar ama özellikle her 5 çocuktan biri siber zorbalığa maruz kalınca işler değişiyor tabii ve o haber işte gördüğünüz gibi efendim, kim bilir kaçıncı verişimiz, Milliyet Gazetesi'nden bu sefer ve ülke farklı, İsveç'te. Evet, İsveç'te de 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor. Yakın zamanda bizde de olacak efendim. İsveç'te soruşturma komisyonunun 15 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getirilmesi için hükümete sunduğu raporda uygulamanın 1 Ocak 2028'de yürürlüğe girebileceği belirtiliyor. 1,5 yıl sonra böylece sosyal medyanın çocuklar üzerindeki zararlarıyla mücadele eden ülkeler listesine İsveç'te ekleniyor. Raporda çocuklara sosyal medya yasağında yaş sınırının 15 olması yönünde tavsiyede bulunulduğu da aktarıldı. Türkiye'de ise 15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren yasa 1 Mayıs'ta yürürlüğe girdi ama teknik hazırlık için platformlara 6 ay süre tanındı. Böylelikle yasak Türkiye'de 1 Kasım 2026'da tam olarak başlayacak denilmiş. Bakalım 15 yaş altındaki bu kardeşlerimiz nasıl bir tepki gösterecek? Aileler nasıl bir övgüyle bu durumdan söz edecek? Hep beraber göreceğiz. Yasak 1 Kasım'da Türkiye'de, 2026'da 1 Kasım'da başlıyor. Hatırlatalım bir kez daha. Peki, hayatın içinden haberler, buyurunuz. Saatimiz 9.30'u gösterirken aktaralım. İstanbul'da yaşayan Gamze Yıldız, grip tedavisi için gittiği tıp merkezinde serum verildikten sonra fenalaştı ve sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Gamze'nin ailesi günlerdir tıp merkezinin önünde nöbet tutuyor. Başka mağdurların da olduğu ortaya çıktı bu arada.
3: Ben de yaşamıyorum. Biz de yaşamıyoruz ki. Benim hayatım da bitti.
4: Biz ne haldeyiz? Kimsenin umurunda değiliz. İçim parçalanıyor. Gözümde yaş kalmadı ağlamaktan.
3: Acının tarifi yok. Bunun tarifi yok. Ben evladımı...

0: Meleğimi kaybettim. Ben her şeyimi kaybettim.
1: Biri soğuk algınlığı şikayetiyle gitti, diğeri diş ağrısı problemiyle. İddiaya göre biri serum, diğeri de narkoz yüzünden hayatını kaybetti.
2: Burada fenalaşıyor, kalbi duruyor burada. Nefes alamıyor.
3: Gamze Yıldız henüz 28 yaşındaydı. 3 ay önce tıp merkezine soğuk algınlığı şikayetiyle gelmişti ancak ailenin iddiasına göre tıp merkezine verilen serum Gamze'yi hayattan kopardı.
2: İlaç alerjisi olduğunu söylüyor. Buna rağmen serum takıyorlar ve serumuna da 6 tane ilaç katıyorlar.
1: Gamze'nin ihmal sonucu öldüğünü düşünen aile, tıp merkezinin hala açık olmasına tepkili. Aile, kızları vefat ettiği günden beri tıp merkezinin önünde nöbet tutuyor.
2: Şikayetçi olduk. Şu anda adli tıp raporu bekliyoruz. Buranın hakkında inceleme devam ettiğini söylediler ama herhangi bir netice alamadık da. Hala açık çalışıyor hala. İnsanlar geliyor gidiyor.
4: Gamze ilk değil. Sanıyorum böyle giderse de son olmayacak. Aynısı.
2: Bir yılda devam ederse, burası açık olursa buradayız. Buradan gitmeyeceğiz. Kapanana kadar buradayız.
0: Artık gün kavramımız kalmadı. Buradayız.
1: Aynı tıp merkezi bir başka şüpheli ölüm vakasıyla daha gündemde. Bu kez iddia yanlış verilen narkoz.
3: Murat Aydın 40 yaşındaydı. Ümraniye'deki aynı tıp merkezine diş ağrısı sebebiyle 1,5 yıl önce başvurmuştu. Ancak ailenin iddiasına göre sağlıklı girdiği yerden cenazesi çıktı.
5: Aşağıda burada. Dişinin ücretini öderken yığılıp kalıyor. Kalp krizini burada geçiriyor. Ve burada hiçbir şey yapamıyorlar. Ne kadar acı bir şey değil mi?
1: İki aile de açtıkları davaların sonucunu bekliyor.
5: Ben bir ihmalin olduğunu düşünüyorum. Kimse bize bir açıklama yapmadı.
4: Hala da bir sonuç almıştık. Herhangi bir yerden bir açıklama da yok.
1: Tıp merkezi Gamze'nin ölümünde söz konusu işlemin doktorların bilgisi dışında olduğunu ve işlemi yapan çalışanın iş akdine son verildiğini belirtti. Adalet nöbetinde olan aileler tıp merkezinin kapatılıp sorumluların ceza almasını istiyor.
5: İhmali olan kim varsa bırakacak, alınacak sertifikası elinde.
0: Benim yavruma burası mezar oldu, başkalarına da olmasın.
6: Maalesef büyük sorun ve bir taraftan da ciddi denetimlerin yapılması gerekiyor. Hayatını kaybedenler, Allah'tan rahmet dileyelim, acil şifalar dileyelim bir taraftan da efendim. Şimdi yaralılara. Kastamonu'ya gideceğiz. Bir okulda düzenlenen düğün eğlencesinden söz edeceğiz. Maalesef faciayla bitti. Silaha sarılıp ateş açan eşkıyalar yolda yürüyen bir adamı başından vurdu o. Ölüm kalım mücadelesi verirken şüphelilerin serbest kalması acılı ailenin tepkisine yol açtı doğal olarak.
7: Ateşlenen silahta babam çatıdan sekip kafasından mermi yedi, yaralandı.
8: Davul zurna çaldı, herkes güldü oynadı. Ama dakikalar sonra facia yaşandı.
7: Bize bayramı zehir ettiler.
8: Okul penceresinden sıkılan kurşun çatıdan sekip yoldan geçen adamın başına isabet etti.
7: O şahıslar elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor.
8: Kastamonu'da bayramın son günü bir köy okulunda yapılan düğün eğlencesinde silahlar ateşlendi. 48 yaşındaki Mehmet Demir ne olduğunu bile anlayamadan kanlar içinde yere serildi.
7: İlk mermi aslında meclis sahibi olan kişinin montunu delip geçti. Kimseyi umursamayıp silahını ateşlemeye devam ediyordu. Bu silah atmak nedir? Bundan nasıl bir zevk alıyorlar? Hiçbir zaman anlamadım, anlamayacağım da.
8: Talihsiz adam entübe edildi. Gözaltına alınan iki kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
9: Benim eşim can çekişiyor. Onlar elini kolunu sallayarak geziyor.
6: Efendim bir haber başlığı buyurunuz. Posta gazetesinden lüks ada krizi. İşin içinde Trump'lar var. Aman dikkat. Trump'ın damadının Arnavutluk'taki adada tatil köyü projesi yatırımı ülkeyi karıştırdı deniliyor. Projede yolsuzluk yapıldığını iddia edilen çevreciler eylem düzenledi. Ege Denizi'nin en önemli noktalarından bir tanesi. Aslında Arnavutluk efendim, daha doğrusu o civardaki denizlerin diyelim Avrupa'nın en yoksul ülkelerinden olduğu da ifade edilmiş haberde. Arnavutluk'ta Adriyatik Denizi, evet yanlış olmasın, Adriyatik Denizi kıyısında inşa edilecek lüks otel kompleksi ülkede hoşnutsuzluk yarattı. Arnavutluk'ta başkent Tiran'da salı gecesi eylem düzenlendi. Kıyı açıklarındaki bir adada 1.4 milyar dolarlık lüks bir otel kompleksi planı çevre koruma ve şeffaflık konusunda endişelere yol açtı. Trump'ın damadı Kushner ada projesinin yatırımcılarından biri olarak da dikkat çekiyor. Flamingoların, fokların ve deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarının bulunduğu kıyı sulak alanın devasa bir tatil köyüne dönüştürmek istiyormuş. Planlar hayata geçirilirse 6000 otel odası ve villa yer alacakmış bu eşsiz yerde.

0: Arnavutluk, daha doğrusu evet Arnavutluk Başbakanı, ki Arnavutistan deniliyor ama biz düzeltelim buradan Posta Gazetesi'ni. Edi Rama bu projeleri ülkenin hızla büyüyen turizm ekonomisini genişletme ve yabancı yatırımcıları çekme fırsatı olarak da nitelendirmiş. Ancak tabii ki özellikle çevrecilerin tepkisine yol açmış, ada flamingoların yaşam alanı olarak da dikkat çekiyor. Bu arada Arnavutluk efendim Türkiye'ye vize uygulamadığı için önemli gidilen destinasyonlardan bir tanesi, ancak gördüğünüz gibi Trump'ın damadı burada ülkeyi karıştırmış durumda an itibariyle. Diyelim gelelim memlekete. Van'da kendi halindeki bir adam hesabına gelen tam 1 trilyon lirayı görünce şaşkına döndü. O paranın kaynağı henüz belirlenebilmiş değil. Yanlışlıkla zengin olan adam kendi parasına bile dokunamaz oldu. Hayatı alt üst olan talihsiz talihli 5 kuruşsuz ortada kaldı.
1: Normal hayatıma dönmek istiyorum. Çok sıkıldım. Herkes bana zengin muamelesi yapıyor ama kuruş yok cepte.
2: Hesabında 1 trilyon para, cebinde ise 5 kuruş yoktu. Transfer hatasıyla dünyanın en zenginleri listesine girse de hayatı alt üst oldu.
3: Siz kendi hesaptaki paranızı da kullanamıyorsunuz galiba, değil mi Ahmet Bey?
1: Tabii.
2: Son zamanların en büyük hatalı para transferi Van'da yaşandı. 32 yaşındaki Ahmet Takolo kartının bloke olduğunu görünce banka hesabına girdi. Gözlerine inanamadı. Çünkü hesabında 1 trilyon lira vardı.
1: Ben de bilmiyorum şanslı mıyım, şanssız mıyım. Şanslı olup ya da olmadığımı zaman gösterecek.
2: O paranın kaynağı bir türlü anlaşılamadı. Üstelik kendi parasına da dokunamaz oldu. Talihsiz talihli başına gelenleri Cansu Canan'la Yeni Sayfa programında anlattı.
1: Para nereden geldi, nasıl geldi, yanlış gönderim midir ya da sistem hatasıdır bilmiyorum. Yalnız sadece tek bildiğim şey, bütün hesaplarım, kendi şahsi hesaplarım ve şirket hesaplarım hepsi bloke olmuş.
2: 21,8 milyar dolara karşılık gelen para hesapta öylece duruyor. Ne yapacağını şaşıran adamsa yeni akrabalarından kaçacak yer arıyor.
3: Yeni akrabalar ulaştı mı?
1: Azlasıyla. Tanımadığım akrabalar ortaya çıktı. Aryana. Sanki para benimdir.
0: O kadar çok sıfır var ki yanlış yapabilmek gerçekten imkansız, ama nasıl oldu da olay Van'da gerçekleşiyor bu arada, onu da aktaralım efendim. Peki bir dilim baklava 427 lira olur mu diye soruyor Milliyet gazetesi. Biz de olur diyoruz ve daha doğrusu avro bazında, buyurunuz, İstanbul Havalimanı adresi efendim. İstanbul Havalimanı'nda tanesi 8 avroya baklava satılıyor imiş. İstanbul Havalimanı'ndaki bir işletmede baklavanın tek bir dilimine 8 avro yani 427 lira istenmesi tepki çekti. Sosyal medyada tepkilerin büyümesi üzerine baklava fiyatlarını araştırmış gazete. 4 büyük markada 500 gram kare fıstıklı baklava, ki 10-12 dilim arasında ortalama fiyatı da 1100 ila 1280 lira arasında satılıyormuş. Mahalle arası baklavacılardaysa bu rakam 300 ila 500 lira arasındaymış. Geleneksel lezzetlerin yabancı para birimi üzerinden fiyatlandırıldığı tezgahta tek bir dilim baklava için 8 avro istendiğini gören bir yolcu o anları da görüntüledi, sosyal medyada paylaştı. Binlerce yorum aldı elbette ve dünya genelinde havalimanlarında fiyatların yüksek olduğu savunuluyor. Ancak hani bu kadar yüksek mi, o da ayrı bir mevzu. Gidip gelen insanlarız nihayetinde, görüyoruz efendim diğer havalimanlarında nelerin olduğunu. Buna karşın çoğunluk makul sınırların aşıldığını belirtiyor. Baklavacılar iyi bir fıstıklı baklavanın fiyatının kalitesine, kullanılan malzemeye ve markaya göre değiştiğini söylemiş. Özel kutularda veya incelikli çeşitlerde fiyatların daha da yükselebileceği belirtiliyor, ama hani bir dilim baklava da 427 lira olmaz herhalde. Az evvel bir taksici arkadaşımızın, daha doğrusu bir taksicinin nasıl tutuklandığını ekranlara getirmiştik. 300 liralık yere 7 bin lira istemişti. Acaba buradaki bu işletme için nasıl bir tavır takınılacak, hep beraber göreceğiz. Adres İstanbul Havalimanı. Efendim devam edelim yolumuza. İzmir'de kirazlar kızardı, hayırlı olsun. Hasat mesaisi de başladı. Geçtiğimiz yıl zirai don nedeniyle verimin düştüğü bahçeler bu yıl yeniden bereketlendi, ne güzel.
4: Dallar boynunu yere eğdi. Hasat zamanı geldi. Kiraz bu sene yüzleri güldürdü.
5: Tüketici yeteri miktarda kiraz.

0: tüketecek, bol görecek.
1: Geçen sene biraz sevinemedik ama bu sene daha güzel oldu.
2: Burası Türkiye'nin en önemli kiraz üretim merkezlerinden biri İzmir'in Kemalpaşa ilçesi. Geçen yıl don nedeniyle ne dalda ne de sofrada kiraz yoktu. Ancak bu yıl hasat umut verdi, kiraz bereketiyle geldi.
0: Geçen sene özellikle çiçek başlangıç döneminde oluşan soğuk zararları bölge genelinde %90'lara varan hasar oluşturdu. Bu sene soğukla alakalı bir sıkıntımız yok çok şükür.
1: Olmadı mı bizi de yoruyor, yorucu oluyor, böyle oldu mu güzel oluyor. İşçi de yorulmuyor, kirazda bolluk var, güzellik var. İşçinin yüzü gülüyor, sahibinin yüzü gülüyor.
3: Çok güzel kirazlarımız, talihli cinsi. Bu yıl çok güzel, geçen yıl olmadı, verimi yoktu.
4: Geçen yıl zirai don nedeniyle zarar gören kiraz için bu sene üretici umutlu. Toplanan kirazlar hem iç pazara hem de Avrupa'ya gönderiliyor.
0: Tüketici 100 TL ile 500 TL arasında kiraz tüketebilir. Kalitesine göre, çeşidine göre, aromasına göre.
5: Evet, 100 lira ila 500 lira arasında değişecekmiş kilo fiyatı kirazda. Bu bile fazla ama yine de iyidir efendim. Buyurunuz, Posta Gazetesi'nden bir haber. Diyar tatlı ciğer bakır şeklinde aktarılmış başlık dikkat çekici. Diyarbakır Kurban Bayramı tatilinde 500 bin ziyaretçiyi ağırladı. Kentte bayram boyunca 72 ton ciğer kebap, 100 tondan fazla da meşhur burma kadayıf tüketildi deniliyor. Diyarbakır'ın böylelikle ikinci bir bayram yaşadığı da ifade edilmiş. Tescilli ciğer kebabının bu yılda sevindirdiğini kaydediyorlar. Geçen yıla oranla bu yıl rekor bir satış olduğu açıklanıyor. Kadayıfın rakamları ciğerin rakamının çok üstünde. Bu büyük firmalarımızın bayram tüketimi tonlar üzerinde oldu diye konuşuyor efendim. Bu işin erbapları gördüğünüz gibi hem ciğer hem de baklava anlamında, daha doğrusu burma anlamında son derece iyi bir bayram geçirmiş sevgili Diyarbakır'ımız diyelim. Devam edelim Antalya'ya. Yine bir esnafla ilgili haber aktaracağız. Alanya'daki bir işletmenin buzsuz içecek tarifesi gündem oldu. Neden? İçeceğine buz istemeyen müşteriden 20 lira ekstra ücret talep etti. O işletme, bakın, o zamlı tarifeyi de nasıl savundu.
6: Bunun fiyatı ne kadar?
7: Buzlu limonatamız 190 TL.
6: Bu ne kadar?
7: O da buzsuz limonatamız, o da 190 TL.
6: Fiyat farkı yok.
7: Fiyat farkımız yok.
8: Ama bir işletme buzsuz ürüne fiyat farkı koydu, tartışmaların fitili ateşlendi.
6: Buzsuzda fiyat farkı olmalı mı?
9: Bence olmamalı. Yani çünkü aynı ürün. Evet.
10: Buzsuza niye para vereyim, buzluya vermiyor ki? Bence aynı fiyatta kalmalı ikisi de.
6: Önümde iki limonata var. Buradaki bol buzlu, buradaki sadece limonata. Aralarında fiyat farkı yok, ancak Alanya'daki bir işletme buzsuzdan fiyat farkı almaya başlayınca tartışmaları da beraberinde getirdi.
11: Buzsuz içeceklerde 20 TL fiyat farkı alınmaktadır. Ben bu işletme için büyük sabırlar diliyorum. Bence kendilerinde büyük problemler mevcut.
12: Haklı olduğunu düşünüyorum.
6: Gerçekten.
12: Ticari zekası iyiymiş. Realist bakmış abi, doğru söylemiş.
13: Buz konulduğu zaman zaten ürün az koyuluyor. Buz onu yükseltiyor bardağın içinde.
6: Neden böyle bir uygulamaya gidildiği de merak konusuydu. O soruda yanıtını buldu. Buzsuz ürün tercih edildiğinde daha fazla ürün kullanıldığı için 20 lira fark alındığı açıklandı.
14: Bence çok mantıksız ve gereksiz.
6: Ne kadar buz var bunda?
13: Yaklaşık 8-9 tane buz vardır içerisinde. 20 milim biraz daha fazla oynardı.
8: İşletme, anlayışınız için teşekkür ederiz dese de buzsuz içeceğe uygulanan 20 liralık zamlı tarifeye Ticaret Bakanlığı'ndan denetim adımı geldi. Tespit edilen hususlara ilişkin idari süreç başlatılarak mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler tesis edilmiştir denildi.
13: Çok saçma. Biz mesela artık gençler diyoruz ki hani buzsuz alalım da biz sonradan buz ekleriz falan diyor. Çünkü ürünü çok az tutuyorlar. Buzu şöyle yalandan bile çıkardığımızda içecek yok resmen.
5: Evet, enflasyon özellikle kimi esnafın ahlakını ciddi anlamda bozuyor. Bu da topluma sirayet ediyor. Gördüğünüz üzere alışkanlıkları değiştiriyor. Yani enflasyon denen hadise, para ön plana çıkıyor. Bu da son derece üzücü. Efendim, jandarmanın kuruluşunun 187. yılı Nevşehir'de çok ilginç bir etkinlikle kutlandı. Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı paraşüt timi sıcak hava balonlarından atladı.
15: Paraşütlerini alıp balona bindiler, metrelerce yüksekliğe çıkıp kendilerini rüzgara bıraktılar.
16: Evet.
15: Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşunun 187. yılı

0: Nevşehir'de de kutlandı. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nın paraşüt timi bu kez sıcak hava balonlarından atladı. Aşk Vadisi üzerinde serbest düşüş yapan tim daha sonra paraşütlerini açarak Kapadokya semalarında süzüldü. Yerli ve yabancı turistler gösteriyi büyük bir ilgiyle izledi.
1: Ve şimdi sırada yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turumuz var. Böylelikle gün başlıyor, bitiriyoruz. Serap Belet para gündemle birazdan karşınızda olacak. Gelişmeler gün boyu Habertürk ekranlarında. Görüşmek üzere, hoşça kalınız.

Devrilen çöp kovasını kaldırdı. Rüzgarın etkisiyle kapağı yüzüne çarptı. Gencin çöp kutusuyla kavgası kameraya yansıdı.

fırtına reklam panosunu devirdi. Motosikletliler altında kalmadıkları için çok şanslıydı. Kopan ağaç dalları kapının yanı başına düştü. Koşarak binaya giren kadın saniyelerle yaralanmaktan kurtuldu. Annesinin telefonundan çizgi film izliyordu. Koşarak gelen bu vicdansız cihazı elinden çekip aldı. Küçük çocuk neye uğradığını şaşırdı.

Köpeğine saldıran sokak kedisine acımasızca bir tekme savurdu. Vicdansız adam büyük tepki topladı. Sakatlanan takım arkadaşı saha dışına alınıyordu. Çevresine bakmayan futbolcu araca çarptı. O da sakatlık problemi yaşadı. Panikleyen at aniden ileri fırladı. Binicisini üstünden atıp yoluna gitti. Dans ederken kontrolden çıktı. Boksör gibi hareketler yapmaya başladı. Robotun attığı tekme kenardaki miniğin canını yaktı. Araçta seyir halindeyken dizi film açtı, yola bakmadı. Kırmızı ışıkta şerit değiştirip kuryeye çarptı. Sorumsuz otobüs şoförü iddiaya göre hem kazazedenin ekmeğiyle oynadı hem de şikayetçi olmasın diye tehdit yağdırdı. Kucaklamak için yanına yaklaştı. Sarılayım derken babasına kafa attı. Sevimli minik adamın canını yaktı. Fabrikanın bahçesine girdi. Önüne çıkana saldırdı. 4 kişiyi yaralayan ayı sonra da kaçtı.

0: Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 33, Edirne 32 derece. Ege bölgesinde de hava güneşli, İzmir 32, Muğla 29 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 26, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 29, Konya yağmurlu 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 21, Erzincan yağmurlu 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 32, Mardin güneşli 24 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Günaydın. 4 Haziran Perşembe gününden merhaba. Para gündeme hoş geldiniz. Ben Serap Belet. Başkente gideceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki trafik nedeniyle son durumu alacağız. Çünkü bugün Yüksek Disiplin Kurulu toplanıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bu süreçte önemli. Ne görüşecekler? Ne çıkabilir kurul toplantısından? Mahir, aktarır mısın elindeki bilgileri?
1: Serap Belet, YDK'nın ilk toplantısı olacağı için aslında bir seçim yapılmasını bekliyoruz. Dosya görüşülmesi beklenmiyor. Toplantının başında program uygun olması halinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kısa bir süre bulunabileceği belirtiliyor. İlk toplantı olması sebebiyle en yaşlı üye olan Garip Erdoğan başkanlığında saat 13'te Yüksek Disiplin Kurulu toplanacak ve başkan yardımcısı ve YDK genel sekreteri seçilecek. Bu toplantıda öne çıkan isimler başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla da bilinen İzmir Milletvekili Mahir Polat ve YDK üyesi Ahmet Ersen Özsoy'un öne çıktığını ifade edebiliriz. Tabi dediğim gibi seçimi önümüzdeki saatlerde bizler de görüşeceğiz. İlk toplantı olması dolayısıyla bir dosya görüşülmesini beklemiyoruz, ancak yakın zamanda edindiğimiz bilgilere göre Yüksek Disiplin Kurulu'nda çokça dosya görüşülecek. Özellikle geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine slogan atan bazı partiler, bazı teşkilat mensupları olmak üzere dün de Müslüm Sarı'ya sorulmuştu bu konu. O isimlerin not edildiğini ifade etti. Kırmızı çizgilerin Genel Başkan Kılıçdaroğlu olduğunu belirtti ve onun aleyhine atılacak sloganları kabul etmeyeceklerini belirtti. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde hem genel merkezde, hem Güven Park'ta, hem de meclisteki grup toplantısında Kılıçdaroğlu aleyhine slogan atanların YDK'ya sevkini görebiliriz. Tabii İki isim, Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, genel merkezin talihsinin ardından görüşmemişti, ancak arabulucu 3 milletvekili devreye girdi diyebiliriz. Kim onlar? Engin Altay, Gürsel Erol ve Ali Öztunç, partinin önemli milletvekilleri. Özellikle Engin Altay, partide Engin abi olarak tarif edilen ve bahsedilen önemli bir isim. Yine Ali Öztunç uzun süre Kılıçdaroğlu döneminde MYK'da görev almıştı. Gürsel Erol da yine Kılıçdaroğlu'na yakın ve özellikle bölgede ağırlı olan bir isim. Bu üç isim geçtiğimiz gün önce mecliste akşam saatlerinde Özgür Özel'le bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra dün saat 13'te genel merkeze gidip Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldiler ve Kılıçdaroğlu görüşmesinden hemen sonra tekrar meclise gidip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeniden Özgür Özel'le yaklaşık 45 dakikalık bir görüşme gerçekleşti. Tansiyonun düşürülmesi noktasında 3 milletvekilinin inisiyatif aldığını ifade edebiliriz ve önümüzdeki günlerde de bu temasların süreceğini ifade ettiler. Engin Altay, siyaset müzakere ve münakaşa işidir dedi. Önümüzdeki günlerde de her iki tarafla da görüşmelerin olacağını ifade etti. Edindiğimiz bilgi, ilk etapta en azından gerilimin, tansiyonun düşmesi ve tırnak içinde fanatik olarak belki tabir edilecek bazı isimlerin yaptığı açıklamalar, iğneleyici, yaralayıcı çıkışlar vardı. Onların durdurulması ve diyalog zeminin oluşması için neler yapılabilir? Bu noktada bazı mesajlar iletildi iki tarafa diyebiliriz. Tabii bir yandan da bir imza toplama süreci var Özgür Özel cephesinde delegelerden olağanüstü kurultu için. Onun devam ettiğini ifade edelim. Grup toplantısı çok merak ediyordu. Bu hafta Özgür Özel mecliste konuştu. Pazartesi günü, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen MK toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu salı günü grup toplantısında konuşacağını ifade etti. Bunu MK üyelerine kendisi doğrudan ve tereddütsüz bir şekilde söyledi, aktarıldı bizlere. Şunu ifade edelim. Bu da dün Zeynel Emre'ye soruldu. Zeynel Emre iş tüzüğün gayet açık olduğunu ifade etti ve konuşma hakkının Özgür Özel'de olduğunu belirterek bunun dışında buna aykırı herhangi bir durum beklemediklerini ifade etti. Zeynel Emre yaptığı açıklamada heyetten bahsettik az önce. Üç isimden bahsettik, iki tarafa da görüşen. Önümüzdeki günlerde genel merkez tarafı MYK'dan da bazı isimlerin müzakereler için yeniden görevlendirileceği belirtiliyor. Son bir not, önümüzdeki hafta aynı zamanda parti meclis toplantısı yapılacak diyelim ve söz Ankara'dan tekrar size bırakalım.
0: Mahir Kılıç'a çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel için rüşvet almak ve kanuna aykırılık suçlaması ile istenen fezleke ile ilgili dosyayı Ankara'ya gönderdi. Başsavcılık Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca iki ayrı yetkisizlik kararı düzenlendi. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında iki farklı dosya kapsamında değerlendirme yaptı başsavcılık. Her iki dosyada da iki ismin milletvekili olmaları nedeniyle soruşturma yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait olduğu belirtildi. Başsavcılık Özgür Özel ve Veli Ağbaba yönünden yetkisizlik kararı verdi ve dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. CHP'de paralel liderlik toplumsal istikrarı bozar dedi. Yargıtay'ın bir an önce itiraza yönelik kararını vermesi gerektiğini söyledi.
2: CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Tartışmalar siyasi olsa da konu hukukidir dedi. Yargıtay'a çağrıda bulundu.
3: Yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Tartışmalar siyasi olsa da konu hukukidir. Mahkeme kararı gerçektir ve şimdiki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Yargıtay konunun hassasiyetine binaen itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Hukuki süreç işleyecek, kurultay yenilenecek ve hukuka uygun bir biçimde CHP kaderini belirleyecektir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. CHP'de taraflar kullandığı dil ve üsluba dikkat etmeli. Paralel liderlik toplumsal istikrarı bozar vurgusu yaptı, terörsüz Türkiye sürecine parantez açtı.
3: Konunun CHP'nin kendi iç meselesi olmaktan çıkarılarak sokaklara taşınma, istismar edilerek toplumsal olaylara zemin hazırlama girişimlerini çok tehlikeli buluyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda alınan mesafeyi sabote etmeye, tesis edilen barış, huzur ve istikrarı zehirlemeye dönük bir unsur olarak değerlendiriyoruz. Beklentimiz toplumsal huzuru zafiyete düşürecek söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır.
2: Bahçeli Özel'in Meclis ve Anıtkabir yürüyüşlerinin Türk siyasetinde gerilimli fay hatlarını tetikleyici bir hareket olduğunu ifade etti. Kendisinden olmayan herkesi iktidar işbirlikçisi ve hain olarak damgalamaksa Özel'in sorunu siyaset anlayışının bir yansımasıdır dedi.
0: Ekonomiye geçmeden önce savaşta son durumu da paylaşalım sizinle. İran'la ABD arasında görüşmeler sürüyor. Diğer yandan Trump anlaşmanın hafta sonuna kadar imzalanabileceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise hiç ilerleme kaydedilmedi diye konuştu.
4: İran anlaşmayı imzalamaya yakın dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump hafta sonunu işaret etti. Trump Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Anlaşmanın hafta sonuna kadar gerçekleşebileceğini kaydetti. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu hakkında ise çok uzak olmayan bir zamanda gidip onu alacağız dedi. Anlaşmanın imzalanmasının hemen ardından Hürmüz Boğazı yeniden açılacak diye ekledi. Netanyahu Amerikan CNBC kanalında konuştu. Gerilimin tırmanışı

0: tırmanıp tırmanmayacağı kararıyla Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda son sözün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a bırakıldığını dile getirdi. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu ülke dışına çıkarmayı kabul etmediğini kaydetti. İran'da rejim içinde çatlaklar olduğunu da öne sürdü.
1: Bu çatlaklar yayılacak ve rejim düşecek. Biz de bunun gerçekleşmesine yardımcı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, telefon görüşmesinde Netanyahu'yu azarladığı iddialarını doğrulamıştı. Netanyahu'ya o telefon görüşmesi de hatırlatıldı.
1: Eğer bunu kriz sanıyorsanız, diğer konuşmalarımızı görmelisiniz. Ama her zaman bir yol bulduk.
0: İran konusunda Amerikan başkanıyla büyük ölçüde aynı çizgide olduklarını belirtti. Bunları İran'ın nükleer programını bitirmek ve tehdit oluşturmasını engellemek olarak sıraladı. Lübnan hakkında da konuşan Netanyahu, Hizbullah'ın ülkeyi fiilen ele geçirdiğini iddia etti.
1: Eğer Lübnan'ı kurtarmak ve barış sağlamak istiyorsak, Hizbullah'ı silahsızlandırmalı ve Lübnan'ı askerden arındırmalıyız.
0: İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise Lübnan'ın El Mayadin kanalına mülakat verdi. İsrail Beyrut'a saldırırsa karşılık vermeye hazırız dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mesaj alışverişinin ise kesilmediğini, ancak görüşmelerde hiçbir ilerleme kaydedilmediğini kaydetti. İran müzakere ekibinin medya üyesini kaynak gösteren Fars Haber Ajansı da görüşmelerin sürdüğünü, henüz nihai bir karar alınmadığını aktardı. İran, Lübnan'ın göz ardı edildiği hiçbir anlaşmaya girmeyecek değerlendirmesini yaptı.
2: Bu arada İsrail ve Lübnan arasında da ateşkese varıldı. ABD öncülüğünde yürütülen müzakereler sonucunda Hizbullah şartı da dikkat çekiyor. Açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. İsrail-Lübnan müzakereleri de sonuç verdi. Ateşkesin uygulanması konusunda anlaşmaya varıldı. İki ülke arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra 45 gün daha uzatılmıştı. Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları arttı. İşgalini de arttırdı yine aynı şekilde. Dördüncü tur görüşmeler yapıldı en son. Onun sonunda İsrail ile Lübnan arasında yeni bir ateşkes konusunda anlaşıldı. Ateşkesin Hizbullah'ın saldırıları tamamen kesmesine ve tüm unsurlarının Litani Nehri'nin güneyinden tahliyesine bağlı olduğu kaydedildi. İki ülke temsilcilerinin ise 22 Haziran haftasında yeniden ve daha detaylı bir görüşme yapması bekleniyor. Yarın Mayıs ayı enflasyonunu öğreneceğiz. TÜİK açıklayacak. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay da enflasyon nedeniyle işçi, memur ve emeklinin alım gücünün eridiğini söyledi. Enflasyon karşısındaki kayıplar telafi edilmeli dedi.
3: Alım gücü düşerken enflasyon temel sorunların başına gelmekte. İşçiler, memurlar, emekliler, asgari ücretle çalışan milyonlar işçinin enflasyon karşısındaki kayıpları telafi edilmelidir.
0: Enflasyon kaynaklı kayıplar için telafi çağrısında bulundu. Çalışma hayatındaki sorunlara değindi.
3: Kayıt dışı çalışma hala milyonlarca işçi sosyal güvenlikten, sendikal haklardan mahrum etmekte. Staj ve çıraklık mağdurlarının yaşadığı sorunlar hala çözüm beklemekte. Taşeron çalışma sistemi çalışanların iş güvencesini ve sendikalaşma hakkını zayıflatmakta. Uzun çalışma saatleri, iş kazaları, meslek hastalıkları çalışma hayatının ana sorunları arasında yer almaktadır.
0: Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden 114. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda konuştu. Sendikal hakların ILO sözleşmesiyle uyumlu hale getirilmesini istedi.
3: Örgütlenme, grev hakkı dahil olmak üzere kamu çalışanlarının sendikal hakları 4688 sayılı ILO sözleşmelerine uyumlu hale getirilmeli. Toplu sözleşmelerin adil bir şekilde yapmaları için öndeki engeller kaldırmalıdır.
2: Evet, şimdi ekonomiye geçiyoruz. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Hepşen stüdyomuzda konuğum. Hoş geldiniz hocam.
4: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Şimdi enflasyonu konuşarak başlayacağız ama önce günün verilerine bakalım. Bugün piyasalar nasıl? Borsa İstanbul dün bu aralıktaydı ama kırmızı aşağı yönlüydü. 14.127 puanda bu sabah. Dolar 45.97, Euro 53.51, Euro dolar paritesi 1.16. Dünkünden böyle birkaç kuruş bir fark var yukarı yönlü. Faiz 43.45, %43.45. Altının onsu hala 4.500 doların altında, 4.465 dolar. Düne göre hafif bir değer kazandı ve yukarı yönlü görünüyor. Brent petrol 96.95, neredeyse 97 dolar. ABD ham petrol de 95 dolar. İbre aşağı yönlü ama dünden büyük bir fark yok. Gram altın 6.606 lira, çeyrek altın 10.801 lira, yarım altın

0: 21.602 tam altın dün 43.000'in çok az altındaydı, bugün 43.073 lira. Büyük farklar yok düne kıyasla piyasalarda, ama tabi savaşta bir anlaşma olabilir dendi hafta sonuna kadar. Ne olur ne biter bilmiyoruz ama o da belki bunu böyle rölantide tutuyor. Biz tabi savaşın etkilerini en çok Nisan ayı enflasyonunda gördük, %4,18 ile. Ve bütün tabii hesaplar değişti. Yıl sonu enflasyon hedefi planlaması da Merkez Bankası tarafından değiştirildi. Bundan sonrası da o hedefe yakın olması için yine önemli. Mayıs ayında yarın açıklanacak enflasyon oranı sizce ne olur?
1: Açıkçası tabii geçen sene Mayıs ayına baktığımızda 1,53'tü yanlış hatırlamıyorsam aylık enflasyon. Hı hı. Sanırım onun üzerinde olacak. Yani 1,5'ta 2 arasında bir bantta olması bekleniyor ki hakeza Ticaret Odası'nın rakamları da daha yeni açıklandı. Orada da 1,5'un üzerinde bir aylık enflasyon var ama evet, parametreler aynı. Yani gıda, eğitim ve doğal olarak konut ve kira tabii ki bu anlamda. Hı hı. Yani Nisan'da da aslında bu kadar yüksek çıkmasındaki temel unsurlar bunlardı. İTO'nun rakamlarına baktığımızda Mayıs enflasyonu üzerinde de benzer parametrelerin etkili olduğunu görüyoruz. Muhtemelen yarın açıklanacak olan rakamlarda da yine biz kira, işte gıda ve eğitim gibi o arz problemini çözemediğimiz 3 kronik sorunla gene enflasyonun yüksek seyrini devam ettiriyor olacağız.
0: Şimdi ekranda ilk 4 ay var. İlk 4 ayda zaten neredeyse ortalama hedefe yaklaşıldı. 14,64 çıktı enflasyon. Bunun üzerine Mayıs 1,5-2 aralığında, üzerine bir de Haziran'da daha düşüyor.
1: Düşer muhtemelen.
0: Baz etkisi nedeniyle. Temmuz'da mı başlıyordu baz etkisi, Haziran'da mı? Yaz aylarında çünkü düşüyor.
1: Özellikle Temmuz'la beraber daha görünür olacaktır diye, evet, tahmin ediyorum. Çünkü Temmuz'da geçen sene %2, Ağustos %2, Eylül %3 gibi böyle zamana yaygın ve yüksek oranlı, yani ikinci üzerine oranlar karşımızda. Dolayısıyla evet, baz etkisimiz daha net Temmuz'dan
0: geçen,
1: sonra görüyoruz.
0: Geçen yazda, evet, yaz ayları için yine yüksek gelmişti. Sizce peki Temmuz'da şu anki beklenti, Mayıs'ı az çok öngörüyorsunuz, Haziran'ı da.
1: Ya herhalde biz
0: yani Temmuz'da 6 aylık kaçla gireriz?
1: Muhtemelen %17-18 bandıyla girmiş oluruz diye tahmin ediyorum. İlk 6 ayı tamamlamış oluruz daha doğrusu. Bu tabii beraberinde işte asgari ücrette acaba bir artış...
0: Evet, az önce Ergün Atalay'ın çağrısını
1: gündeme gelebilir mi? İyi karşımıza geçecek. Çünkü diğer taraftan emekli ve memurların doğal olarak yılın ikinci yarısında hem o enflasyon farkını dikkate alarak, hı hı, bir maaş artış güncellemesi söz konusu oluyor. Ama asgari ücret tarafına baktığımız zaman tabii belki biz Haziran ayının içerisinde bu çıkan oranlara da bağlı olarak acaba asgari ücrette ikinci bir artış olur muyu yine geçmiş yıllarda olduğu gibi konuşmaya devam ederiz ama muhtemelen olmaz diye tahmin ediyorum.
0: Evet, ekonomi politikasına bakınca olmaz gibi ama bir taraftan da geçen sene de aynı şeyi biz çok konuştuk. Geçen sene böyle bir zam yapılmadı. Bu sene daha da erken bir şekilde eridi.
1: Doğru.
0: Yani bu erime Nisan'daki bu büyük artışla birden geçen sene yaz aylarında işte eriyor maaşımız derken şimdi daha Nisan'da, evet, maaşımız eridi. Daha hani Temmuz'a varmadık diye konuşulmaya başladı. O yüzden arayı kapatacak bir şey yine de hani bunu ele alabilir mi iktidar?
1: Yani bu biraz şeyle de
0: ilintili
1: tabii.
0: Ekonomi yönetimi böyle bir hamle yapabilir mi?
1: Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamalara baktığımız zaman dezenflasyon ortamı devam edecek diyor. Orada, hı-hı, bir kararlılık var. Ama diğer taraftan da tabii seçimin tarihini kestirmek zor ama doğal olarak geçmiş dönemlere baktığımızda her seçim öncesinde bir genişleyici politikanın da izlendiğini görüyoruz.
0: Evet.
1: Hani bu yaza mı denk gelir, sonraki dönemlerde mi bu daha görünür hale gelir? Onu kestirmek zor ama ben özellikle seçime daha yakın zaman dilimlerinde bunların daha sıcak konuşulacağını düşünüyorum. Bu
0: doğru,
1: biraz bugün
0: haklısınız,
1: için biraz erken olabilir ama sonraki dönemler açısından daha sıcak gündem başlıkları haline gelecek.
0: Yani eğer daha çok hani Ankara'da konuşulan değerlendirmelere baktığımızda 2027 gibi görünüyorsa belki 2026-27'ye bağlayan yılbaşı,
1: evet,
0: ya da 2027 içinde bu tür adımlar
1: daha çok... En düşük emeklilik maaşının daha da arttırılması olabilir. Galiba şimdi 22 bin lira ama onun 30 bin üzerine çıkartılması da söz konusu olabilir ama dediğiniz gibi bu yazın konusu değil bence. Belki 2027'ye girerkenki dönemin daha sıcak konusu olabilir.
0: Evet, asgari ücrete hiç olmazsa eşitlenmesi. Evet. Çünkü zaten biliyoruz ki 2012-2013'te galiba 1,5 asgari ücret düzeyindeydi en düşük emekli maaşı. Ama bu ara tersi yönde parametreler değişti. Bu savaşın etkileri nereye kadar gider? Dün savaş yetkileri tasarısı oylaması vardı ABD Temsilciler Meclisi'nde. Trump'ın İran askeri operasyonlarını durdurmasını öngören kararı onaylamışlar. 208 oya karşı 215 oyla. Yani kongre savaşı ilan etmedikçe

0: Çünkü kendi başına karar aldı, çok konuştuk. Hani doğru. Yine böyle bir karar alır mı, artık bundan sonra böyle bir karar alamaz diye. Kongre savaşı ilan etmedikçe, askeri güç kullanımına izin vermedikçe Trump Amerikan askerlerini İran'dan çekmedi. Yani kendi başına böyle bir adım alamaz. Bu, mesela böyle bir karar savaşın seyrine ilişkin piyasalara bir etki ediyor mu? Yoksa sadece Amerika içinde alınmış bir siyasi karar
1: bence
0: gibi mi görünüyor?
1: Ediyordur. Çünkü petrolün seyri de yani 100 doların altında kalması da bence oradaki gelişmeleri bir yansıması diye düşünüyorum. İşte en son açıklamalara baktığımızda sabah bültende de vardı. Eğer evet. Hakikaten hafta sonu bir daha net bir anlaşmaya doğru gidilirse o zaman yine 80 dolarlara doğru inen bir petrol düzeyi görebiliriz diye, Brent tarafında görebiliriz diye tahmin ediyorum. Ama eğer böyle sürümcemede kalırsa bu işler, ki İran tarafının açıklamalarına baktığımızda o cenahta bir mutlak anlaşma gibi bir düşünce yok anladığımız kadarıyla.
0: Evet, ikisi
1: o zaman
0: farklı
1: hala 100
0: söylüyor.
1: Dolar ortalamalarda bu iş gidecek. Bence evet, petrolün sanki dengelendiği nokta şimdilik 100 doların biraz altında ama 80-90 dolarların hatta daha üzerinde. O taraf bence şimdi daha yönetilebilir bir alan gibi. Eğer tedarik zincirlerine bir aksama olmuş olsaydı bu geçtiğimiz aylar içerisinde, o bence daha zor yönetilen bir alana dönerdi. Anladığımız kadarıyla tedarik zincirleri tarafında en azından filo ticaretinde, deniz ticaretinde çok da öyle mutlak bir aksama yok.
0: Bizde yansımalarını en başta enflasyonla konuşuyoruz ama bütün bu büyümeyi, sanayiyi, birçok şeyi etkiliyor zaten.
1: Zaten en son milli gelir rakamlarında da sanayinin küçülmesi de bence özellikle bu yaşadığımız konjonktürün de bir etkisi.
0: Doğru. %1'e yakın bir %0,8
1: bir
0: azalma
1: vardı.
0: Var sanayide.
1: O bence yani sanayinin küçülüyor olması, ülkenin 2,5 büyüdü. Tabii ki enflasyonun o büyüme üzerinde, tüketim talebinin o büyüme üzerinde etkileri var ama tarım mesela büyüyen alanlardan bir tanesi ama sanayinin küçülüyor olması bence ciddi bir problem.
0: Sadece tekstilde bile dün onunla ilgili verileri paylaşmıştık. Kapanan firmalar ve ciddi bir 3 ayda binden fazla istihdam kaybı var.
1: Ya evet, o tarafa var ama bir de şeydi yani, işletme sahiplerinin de özellikle biraz daha finansal bakış açılarını değiştirmeleri gerekiyor. Türkiye'de hiç değişmeyen unsurlardan bir tanesi hatalı işletme sermayesi yönetimi. Yani uzun vadeli tahsilatlar, işte tedarikçilerle ilgili sorunlar, stok yapma mecburiyeti. O açık bugüne kadar hep düşük finansman maliyetle kapatılabilir ve yönetilebilir bir noktadaydı.
0: Evet.
1: Bugün geldiğimiz noktada hala aynı açık. Mesela yani ortalama 60 günlük bir işletme sermayesi açığı var. Yani bugün nakde kavuşabilmesi için bir 60 gün beklemeniz gerekiyor yaptığınız ticaretten. Aradaki zaman diliminde sizin faaliyetlerinizi sürdürebilmeniz için de bir yerlerden ek kaynak yaratıyor olmanız lazım.
0: Evet.
1: Biz bugüne kadar o kaynağı hep düşük finansman maliyetine katlanarak işte bankacılık sektörü üzerinden yarattık. Ama bugün geldiğimiz noktada aynı açık hala var. 60 günlük finansman ihtiyacı.
0: Evet.
1: Ama oranlar çok yüksek. İşte o oranların yüksek olması beraberinde o işletme sahiplerinin o işte kapanmaya doğru giden süreçlerini hızlandırıyor. Demek ki işletme sahiplerine bu anlamda alışkanlıklarını değiştiriyor olması, belki daha nitelikli ürün üretim süreçlerine dahil oluyor olmaları
0: evet.
1: Ve o işletme sermayesi yönetimi daha doğru yönetmeleri gerekiyor. Yani nakdi iyi yönetmeleri lazım, sadece karlılığa odaklanmamaları gerekiyor.
0: Bir de az önce TÜİK Nisan işsizlik oranını açıklamış. Ufak bir şey var, 0,1 puan artmış işsizlik, 8,2. Yine tabii kadınlarda %11, erkeklerde %6,8. Genç nüfusta 15-24 yaş arasında önceki aya göre 0,8 puan azalmış. %14,5 15-24 yaşta işsizlik oranı. Ama hep konuştuğumuz bir de altın işsizlik var. Artık bunun dışında tutuyoruz onu. Tabii o gerçekten hani önceki yıllara göre ne kadar boyut değiştirdi, o da önemli. Yani altın işsizlik hep var ama orada bir değişen durum var mı? Biz bu işte sanayide bu duraklama ya da geri çekilmeler, tüm bu enflasyon bizim büyümemizi, işsizlik oranımızı tehdit ediyor mu şu anda en azından şöyle 6 ay 1 yıllık vadede? Yoksa
1: bence
0: belli
1: sanayi,
0: bir seviyede?
1: Yani biz tabii ilk çeyrek rakamlarını gördük. Eğer ikinci çeyrek rakamlarında da, ki muhtemelen bu savaşın etkileri bence sanayi tarafında daha belirgin gözükecektir diye tahmin ediyoruz. Oradaki küçülme eğiliminin devam ediyor olması hakikaten yönetilmesi kolay olmayan bir durum.
0: Evet.
1: Yani o işsizlik boyutuna da mutlaka yansıyacaktır.
0: Son olarak şunu sorayım, aslında tamamladık süremizi. Rezervler tabii son siyasi kararlarda bir sürü şey üst üste geldi ve son mahkeme kararının ardından da, bayramın ardından gördük ki rezervlerimiz 160 dolara kadar, yani 160 milyar dolara kadar brüt rezervler. Öncesinde 168 milyar dolardı. Evet, şu kısa vadede yine doların kontrollü gideceği dövizin öngörülüyor. Bunda bir değişiklik öngörüyor musunuz? En azından yılın devamında rezervler savaşın da sürmesi olasılığında ne kadar bunu dengede götürebilir, ne durumda?
1: Bence Merkez Bankası doğru politikalarla, yani ekonomi yönetimi bu anlamda rezerv yönetimi doğru hamleleri gerçekleştiriyor. O yüzden orada bir sıkıntı olabilir.

0: olacağını zannetmiyorum.
1: Hı.
0: Kontrol de, yani döviz dememek lazım ama aslında sonuçta piyasanın kendi iç dinamiklerinde talebin olmadığı noktada daha dengeli bir döviz piyasasıyla bu işler gidiyor.
1: Aha.
0: Ama işin içerisinde tabii yaz dönemi gelecek, turizmden gelecek olan girişler ve orada doların dengelenmesinin devam edeceğini bize gösterecektir.
1: Gösterecektir. Bu savaşın başlangıçtaki gibi neyse ki sanıyorum turizm öyle bir sarsıcı etkisi olmayacak.
0: Olmayacak
1: O başta
0: gibi
1: epey
0: gözüküyor,
1: ürkütücü
0: evet.
1: oldu ama
0: Aynen.
1: sonra biraz daha yatışınca normale
0: Dengelendi.
1: dönmüş gibi görünüyor. Umuyoruz öyledir. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum
0: teşekkür
1: hocam.
0: ediyorum,
1: Sağ
0: sağ
1: olun
0: olun.
1: katkınız için. Çok
0: Mersi.
1: teşekkürler. Bir bağlantıya gidelim hemen. Anayasa Mahkemesi bugün süresiz nafaka uygulamasını masaya yatıracak. Yıllardır konuşulan bir konu bu. Bir karar çıkabileceği söyleniyor. Emre Aytekin Ankara stüdyomuzdan karşımızda. Aktarır mısın ayrıntıları Emre?
2: Ve Serap Belet süresiz nafaka tartışmasında gözler bugün Anayasa Mahkemesi'nde olacak. Bugünkü genel kurul toplantısında bu süresiz nafaka uygulamasının iptal talebi görülecek ki o toplantıda saat 10'da başladı. Karar hem mevcut uygulamayı hem de hükümetin hazırladığı yeni düzenlemeleri etkilemiş olacak. Tabii süresiz nafaka uygulaması uzun zamandır gündemde. Mevcut uygulamada boşanma nedeniyle yoksulluğa düşen taraf süresiz nafaka talep edebiliyor. Ancak bu sistemde uzun yıllardır tartışılıyor. Bir taraf bu sistemin uygulanmanın korunmasını istiyor. Diğer taraf ise süresiz nafakanın bir mağduriyet yarattığını savunuyor. İşte bu tartışmalara son noktayı bugün Anayasa Mahkemesi koyacak. Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddesindeki süresiz ifadesinin iptaline ilişkin bir başvurusu vardı geçtiğimiz aylarda. İşte bu başvuruyu esastan görüşecek ve karara bağlamış olacak Anayasa Mahkemesi. Tabii nasıl bir karar verebilir onu da bir bakalım. Üç seçenek var Anayasa Mahkemesi'nin önünde. İptal talebini kabul edebilir, ret kararı verebilir ya da dosyayı farklı bir tarihte görüşmek üzere ileri bir tarihe erteleyebilir. Tabii bu tartışmalar devam ederken hükümetin de süresiz nafaka tartışmalarına ilişkin bir düzenleme içinde olduğunu söyleyelim. 12. yargı paketi kapsamında nafakaya süre sınırı getirilmesi değerlendiriliyor. AK Parti'nin üzerine çalıştığı taslakta nafaka süresinin evliliğin süresine göre belirlenmesi gündemde. Taslak çalışmaya göre 3 yıl evliliğe 5 yıl, 5 yıllık evliliğe ise 7 yıl gibi bir nafaka verilmesi planlanıyor. İşte bu süresiz nafaka tartışmalarına ilişkin gözler bugün Anayasa Mahkemesi'nde olacak. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka uygulamasının iptal talebini görüşecek. Bizler de bu mahkemenin kararını takip ediyor olacağız ve gelişmeleri aktaracağız.
1: Emre Aytekin'e teşekkürler. Samsun'da dün üzücü olaylar yaşandı. Dün gece Tekkeköy ilçesinde bir fabrikada çalışan 3 işçi elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Bir başka noktada da geri dönüşüm fabrikasına silahlı saldırı sonucu kimyasal sızıntı meydana geldi.
3: Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda atık suyun toplandığı kuyuda arıza yaşandı. Su pompasındaki arızayı gidermek için kuyuya inen 3 işçi elektrik akımına kapıldı. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan fabrikaya ihbar sonucu ekipler sevk edildi. Fabrikaya ulaşan ekipler işçilerden Naci Gezer, Mustafa İnanç ve Yusuf Çekiç'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 3 işçinin cansız bedeni Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na kaldırıldı. Fabrikada üretimi ara verilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. 19 Mayıs sanayi sitesinde ise bir geri dönüşüm firmasına başka bir iş yerinden ateş açıldı. Mermiler kimyasal karışımlı bir tonluk 4 depoya isabet etti. Silahlı saldırı sonucu kimyasal sızıntı meydana geldi. Bölgeye sevk edilen ekiplerden 6 polis kimyasal sızıntının etkisinde kaldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından polisler taburcu edildi. İş yerine ateş açan şüpheli ise Canik ilçesinde yakalandı. Yaşanan silahlı saldırının mülk sahibi ile kiracı anlaşmazlığı nedeniyle yaşandığı iddia edildi.
1: Yaz mevsimi geldi. Avrupa'da sıcaklar çok erken arttı bahar aylarında. Mayıs'ta özellikle 35 dereceler görüldü. İspanya'da Mayıs ayında aşırı sıcaklar nedeniyle 101 kişi hayatını kaybetti. Asya ülkelerinde ise sıcaklara şiddetli yağış da eşlik ediyor.
4: Kuzey yarımkürede yaz mevsimi başladı. Avrupa'da sıcaklık rekor seviyelere ulaştı. Doğu Asya'da ise

Sıcak havaya yağışlar eşlik etti. Avrupa'da sıcaklığın rekor seviyeye ulaştığı ülkelerden biri İspanya. Sağlık Bakanı Monica Garcia, ülkeyi oldukça sıcak bir yazın beklediği uyarısında bulundu. Sorun artık sadece daha sıcak olması değil, sıcak havanın her yıl daha erken gelmesi dedi. Ülkede aşırı

0: meydana geldi. Rüzgarlar ağaçları devirdi, yollar felç oldu. Şiddetli yağışların görüldüğü diğer ülke Japonya oldu. Ülkenin güneyini Jiangmi tayfunu vurdu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle ondan fazla kişi yaralandı. Maddi hasar oluştu. Ülkede 300'den fazla uçuş iptal edildi. İki eyalette 47 binden fazla ev elektriksiz kaldı. İlerleyen günlerde de ülkenin birçok bölgesinde kuvvetli rüzgar, sağanak, heyelan ve yüksek dalgaların etkili olacağı öngörülüyor.
1: İzmir Çeşme'de tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Polat çiftinin korumalığını yapan Engin Polat'ın da kuzeni olan Can Polat saldırıda hayatını kaybetti.
2: Ambulans! Can Polat'ı vurdular! Ne olur! Allah'ım hayatımız zindan oldu artık! Ne olur polis ambulans gelsin!
0: Dilan Polat hem koruması hem de eşinin kuzeni olan Can Polat vurulunca sosyal medyada böyle canlı yayın yaptı. Gözyaşlarıyla yardım istedi. Haklarında açılan davalarla günlerce Türkiye'nin gündeminde olan Dilan ve Engin Polat çifti İzmir Çeşme'de tatile gitmişti. Alaçatı'da çiftin kaldığı otelde silah sesleri yankılandı. Polat çiftinin korumalığını yapan, aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, kurşunların hedefi oldu.
3: Nerede biz? Standart
4: 5-6 saat.
3: Normalde yol 4 saat sürüyor
0: da. Ağır yaralanan 37 yaşındaki Can Polat hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Polat'ın katil zanlısı kaçarak izini kaybettirdi.
2: Can Polat'ı vurdular! Ne olur! Allah'ım hayatımız zindan oldu artık! Ne olur polis ambulans gelsin!
0: Dilan Polat'ın olayın hemen ardından sosyal medyada canlı yayın açması dikkat çekti. Polat bu paylaşımı kısa süre sonra kaldırdı. Dilan ve Engin Polat'ın saldırıdan hemen önce otelden ayrılmak için hazırlık yaptığı öğrenildi. Can Polat da valizleri araca yüklemiş onları bekliyordu. Olayın şüphelisi S.A. çok geçmeden polis tarafından yakalandı. Soruşturma sürüyor.
1: Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek savcılıkta yeni ifade verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Geçen yıl Temmuz ayında tutuklanan Böcek etkin pişmanlık kapsamında yeniden ifade verdi. Kapsamlı bir ifade olduğu öğrenilen bu ifadesinde Böcek, Özgür Özel'in talebiyle Ferdi Zeyre'ye 950 bin euro teslim ettiğini iddia etti. Böcek hakkında yargılandığı davada 42 yıl 10 aya kadar hapis cezası isteniyor. İstanbul Bakırköy'de bulunan galerinin önündeki 4 araç alevlere teslim oldu. Lüks otomobillerin yaklaşık 50 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi. Alev alev yandı araçlar gördüğünüz gibi ve ardından da kullanılamaz hale geldiler. Bakırköy Yeşilköy burası. Bir otogalerinin önünde park halinde duran bir araçta önce bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat sabah 4.30 sıralarında başladı yangın ve yanındaki 3 araca da sıçradı. Olay yerine gelen ekipler araç yangınına müdahale ederek araçları söndürdüler ama 2 araç çok büyük zarar aldı. Demir yığınına döndü. Yanan 4 aracında yaklaşık 50 milyon lira değerinde olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası polis kundaklama şüphesinin üzerinde duruyor. Adana'da bir emekli polis evlat katili oldu. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen genç babasına bıçakla saldırdı. Emekli polis olan baba tabancasıyla ateş ederek oğlunu öldürdü.
5: Babasıyla sokak ortasında kavgaya tutuştu. Emekli polis olan babasının silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Adana'da yaşayan 23 yaşındaki Ahmet Kaan Kayhan, iddiaya göre uyuşturucu bağımlısıydı. Emekli polis olan babasından para isteyen genç, reddedilince iddiaya göre bıçakla babasına saldırdı. Babası tabancasıyla oğluna ard arda ateş açtı. Oğlunu vuran baba 112'yi aradı. Polis ve sağlık ekipleri gelene kadar olay yerinden ayrılmadı. Çok sayıda yarası olan Ahmet Kaan Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Evlat katil

0: olan emekli polis gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden gencin orman işçisi olarak çalıştığı öğrenildi. Geçen yıl Kozan'da çıkan orman yangını sırasında kaybolduğu, aramalar sonucu 10 saat sonra bulunduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: İstanbul'da bir kadın iddiaya göre kendisini doktor olarak tanıtan bir kişiye botoks yaptırdı. İşlemin ardından göz kapağı deforme olan kadın şikayetçi.
2: Zaten yarın yeni cilt bakım yapmışsın gibi olacak.
0: Düğün öncesi botoks yaptırmak istedi. Ortaya çıkan sonuçla şoke oldu.
3: Buraya daha öncesinde dolgu işlemi de yaptırdım. Memnun kaldığım için gittim ama botoks yaptırdıktan sonra maalesef göz kapağım bu şekilde.
0: İstanbul'da yaşayan İdil Keten, botoks yaptırmak için iddiaya göre kendisini doktor olarak tanıtan bir kişiyle anlaştı.
3: Kendisinin evine gittim zaten. Herhangi bir kliniği, herhangi bir çalışma yeri yok.
0: İşlem tamamlandı, botoks bitti. 9 gün sonra ise kadının göz kapağı düştü.
3: Kendisine ulaşmaya çalıştım. Ulaştığımda da bana çok komik bir şekilde gözün enfeksiyon kapmıştır ya da gribel enfeksiyonla birleşmiştir bu durum. Botoks'tan olmadığını iddia etti.
0: İdil Keten işlemi yapan kişiden şikayetçi oldu. Yaklaşık 3 ay sonra düğünü olan genç kadın sorumlunun ceza almasını istiyor.
3: Düğünümüz vardı fakat iptal olma ihtimali var maalesef yüzüm yüzünden bu şekilde katılamayacağıma göre. Lütfen bu tarz yerlere, bu tarz insanlara kanıp yapmayın. Başkasının başına gelmesini istemiyorum.
1: Evet, eve temizlikçi çağırmanın şimdi maliyet kalemine bakalım. Son yıllarda daha çok konuşuluyor. Elbette bir fiziksel güç var, emek var. Bir yandan da ekonomik şartlar, zorluklar var. Yoğun çalışan kadınların, erkeklerin evde yardıma ihtiyacı olabiliyor. Temizlenecek evlerinde büyüklüğüne göre, evde çocuk olup olmadığına göre ücret tarifesi belirleniyor. Öznur Karslı Çetiner araştırdı bu sektördeki durumu, fiyatları.
4: Şu anda genelde 2+1 evlere 5000 liraya gidiyorlar.
5: Ne kadar oluyor çocuklu evin temizlik ücreti?
4: Eğer normal bir evin ücreti 5000 lira ise onlar 7000 lira isteyebilirler. Bunları ekstraya soktular.
6: Evinizde çocuk varsa tarife bir anda katlanıyor. Birden fazla çocuk varsa gündelik temizliğe gidenler için pazarlığın ucu açık.
7: Eskiden öyle değildi.
8: Çağırıyorduk, artık çağıramıyoruz.
7: Neden?
8: Çünkü çok arttı fiyatlar, o yüzden. Çocuklar biraz daha dağıtıyor diye herhalde 5000'den açıyor kapıyı.
5: Normalde 3000 lira mı?
8: 3500-4000 bandında gidiyor.
6: Evlere temizliğe gidenlerin kriterleri son yıllarda değişmeye başladı. Gündelikçiler sadece çocuk var mı diye sormuyor. Ütü, cam silme, mutfak dolaplarının temizliği de artık ekstra ücret olarak yazılıyor.
7: Zaten her şeyi de yapmıyorlar. Ütü yapmam mesela.
5: Bir de ütüye ya da cam silmeye yanına ikinci kişiyi getiren temizlikçiler oluyormuş. Duydun mu?
7: Onu da duydum, evet. Diyor ki ben tek başıma yapamam diyor, yarım günde mesela. Bir arkadaşımı daha getireyim diyor.
5: Fiyat ne oluyor o zaman?
7: Herhalde onlar kendi aralarında anlaşıyorlar onu, evet.
4: Mesela abajur, abize silmek istemiyorlar.
5: Ev temizliğinde gündelikçi çağırmak çoğu zaman kurtarıcı oluyor. Ayda bir temizlikçi desteği alan var, 15 günde bir bu desteği alan var. Ancak son zamanlarda evlere temizliğe gidenlerin biçtiği fiyatlar çoğu kişiyi de zorlar duruma getirdi. Çünkü ev temizliğine çocuk, ütü gibi kriterler girdiğinde rakamlar 3500 liralardan 6-7000 liraya kadar çıkabiliyor. Ütü dahilse fiyat ne oluyor?
9: Tahminimce bir 5'i bulur. Ama bu da semte göre değişir. Bir de sigortası olur, iyice katlanır.
4: Çocuk olduğu zaman evde biliyorsunuz ütü iki katına çıkıyor. Çocuğun odasının oyuncaklarının toplanması gibi faktörler var. Dolayısıyla daha fazla isteyebiliyorlar.
6: Rakamlar böyle olunca düzenli temizlikçi çağırmanın maliyeti de neredeyse bir asgari ücreti buldu.
4: Haftanın iki günü alan aileler bir güne düşürdü. Haftada bir gün alan aileler 15 günde bir almaya başladı.
5: Ya da kendisi mi yapıyor?
4: Veya kendisi yapmaya başladı.
6: Evin metrekaresiyle yeri de temizlik fiyatını belirliyor.
7: Semt olarak da fark ediyor. Ben kendim yapıyorum.
4: Kesinlikle standart olmalı.
5: Rakam koyulmalı mı?
4: Bir rakam koyulmalı. Elden alınıyor. Buna da bir düzenleme gelmeli.
1: Sıradaki haber. Şimdi bir elma düşünün dendiğinde gözünün önüne hiçbir şey gelmeyen insanlarla ilgili. Afantazi adı verilen bu yoksulluğa sahip kişiler hiçbir şeyi kafasında canlandıramıyor, hayal kuramıyor. Hatta içinde kendisiyle konuşan bir iç sesi de duyamıyor. Habertürk ekibi afantazi tanısı konulan bir kişiyle konuştu.

0: Hayal kuramamayı kendisinden dinledi.
1: Hayal görmediğini hayal et. Çünkü her seferinde sıfırdan keşfetmem gerekiyor.
2: Gözünüzü kapattığınızda ne geliyor gözünüz?
1: Hiçbir şey yok, simsiyah.
3: Ne bir görüntü ne de bir yüz. Gözünü kapattığı an hiçbir şeyi hayalinde canlandıramıyor, anılarını hatırlamıyor. Bir hastalık olarak tanımlanmasa da bu durumun adı afantazi, yani zihin körlüğü.
1: Bir hafta boyunca bir şey görmeyeyim, benim için o şey artık yok.
4: Kişinin zihinde bir takım görselleri canlandıramama hali. Bu aslında nöropsikiyatrik bir durum.
2: Ben size şimdi elma desem.
1: Evet.
2: Gözünüzün önüne bir elma gelir mi?
1: Gelmez.
2: Tamam, ben dur.
1: Ancak dersen ki kırmızı elma alınacak. Ben markete girerim, bakarım. Bu elmanın rengi ne? Yeşil. Bu elma ne? Sarı. Bu elma ne? Kırmızı. Tamam, kırmızı elma. Ama o kırmızı elmayı hayal edemem. Yok.
4: İşte elma armut dediğinizde ya da masa sandalyeden bahsettiğinizde bunun ne olduğunu biliyorlar ama sadece bir zihinde canlandırma mekanizması ile ilgili farklılık var.
3: 24 yaşındaki Berke Güzel bir yazılımcı. Kod yazarken hayal kuramadığını uzun süre anlamadı. Bu yoksunluğu 2000'li yılların başında tanımlanmaya başlanan afantazi hakkında izlediği bir videoyla fark etti.
1: Hemen yazdım millete, dedim sen hayal kurabiliyor musun? Böyle bir şey var mı? Evet dedi. Sen kuramıyor musun dedi. Dedim ya, hiç duymamış birine sen şimdi ben sana seslendiğimde duymuyor musun diye yazmak gibi. Duymuyor.
3: Ona önce kimse inanmadı.
1: Böyle bir şey olamaz, yalan söylüyorsun. Hayal görmediğini hayal et. Tamam, yine hayal ediyorsun. Nasıl hayal görmeyeceksin?
4: Fonksiyonel görüntüleme çalışmaları diyor ki arka beyin, ön beyin ve bizim işte default mode network dediğimiz bir ağ sisteminin farklı bağlantısallığıyla aslında bu durum ortaya çıkıyor.
2: Çok acıktığınızda bir yemek hayal ediyor musunuz?
1: Hayır. Yolda giderken restoranlar yemek yapar ya, onun kokusu gelir. İşte o kokuyu alınca derim, ah acıkmışım. Canım şu an bunu yemek istiyor.
2: Biri sizin canınızı sıksa, size kötü bir şey söylese, sonradan insanla içinizde kavga edebilir misiniz?
1: Hayır, hatırlamam için o kişiyi bir daha görmem lazım.
3: Afantazi, şekillerle ve seslerle, yani hayali düşünmeyi engelliyor. İç ses bu kişilerde yok. Berke'nin durumu aslında bazılarının keşke bende de olsa diyeceği türden. Ben mesela onun hakkında bir şeyler anlatırken acaba kötü mü bahsedecek, iyi mi bahsedecek diye içinde onunla savaşan, onu strese sokan bir iç sesi bulunmuyor. Öyle mi?
1: Tam olarak öyle. Siz dedikten sonra ben düşünüyorum.
4: %1 ila 3, hatta kimi çalışmalarda 3 ila 5 arasında bu durumun görülebildiği ifade ediliyor.
3: Tanısı dahi yeni konulmaya başlanan bu yoksunluğun henüz bir tedavisi de yok.
0: Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nda akademisyenler çocukların dijital dünyada karşı karşıya kaldığı risklere dikkat çekti. Araştırmalara göre her 5 çocuktan biri siber zorbalığa maruz kalıyor.
5: Her 5 çocuktan biri siber zorbalığa maruz kalıyor. Öğrencilerin %7,5'u ise hem mağdur hem de zorba oluyor.
6: Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde ortaokullarda 7. ve 8. sınıf öğrencileriyle hem anket çalışması hem de yüz yüze görüşmeler yaptık. Her 5 çocuktan biri Türkiye'de siber zorbalığa maruz kalıyor. Öğrencilerin %7,5'u da hem mağdur hem de zorba pozisyonunda siber zorbalığa dahil oluyor. Çocuklar önce dijital ortamda zorbalığa maruz kalıyor. Bu konuda hızlı bir müdahale olmadığında, kendilerine bir destek göremediklerinde onlar da zorbaya dönüşüyor.
5: Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu akademisyenleri dinledi. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Emel Baştürk, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dikkat çekti. Sosyal ağlarda en riskli dönemin 6-11 yaş arası olduğunu belirtti.
6: Türkiye'de çocukların %90'ından fazlası 6-15 yaş arası interneti düzenli biçimde kullanıyor. Aynı yaş grubunun %66'sı da sosyal ağlarda hesaba sahip ya da sosyal ağ platformlarına erişebilir durumdalar. 11-15 yaşına geldiğimizde bu oran yaklaşık %80'lere ulaşıyor. Ebeveyn gözetimi 6-11 yaş arasında çok düşük. Bazı suç örgütleri oyun platformları üzerinden çocuklara erişim sağlayabiliyor.
5: Baştürk, ebeveyn okulları kurulması gerektiğini de söyledi. Çocuklarını sosyal medyada paylaşarak para kazanan anne babalara yönelik yasal düzenleme yapılmasını önerdi.

0: Kongo ve Uganda başta olmak üzere Afrika ülkelerinin Ebola virüsüyle mücadelesi devam ediyor. Nijerya 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Dünya Kupası süresince havaalanlarında Ebola tarama merkezleri kurmaya hazırlanıyor.
1: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde başlayan yeni Ebola salgını bölgedeki etkisini sürdürüyor. Önlemler artırılırken Nijerya'da alarma geçen ülkeler arasına katıldı. Kongo'yu ziyaret eden Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Gebreyesus, Ebola'nın ortaya çıktığı bölge başta olmak üzere tüm ülkede sağlık sisteminin güçlendirilmesi çağrısı yaptı. Çin'in gönderdiği sağlık ekibi de başkent Kinshasa'ya ulaştı. Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Bundibugyo Ebola virüsü vakaları nedeniyle ülkenin 10 eyaletini alarm durumuna geçirdi. Yaklaşan Dünya Kupası öncesinde ABD'de Ebola'ya karşı önlem alıyor. Medicaid ve Medicare hizmetleri direktörü Dr. Mehmet Öz, yoğun yolcu trafiği beklenen havalimanlarında Ebola tarama merkezleri kurulacağını duyurdu. Turnuva süresince herhangi bir halk sağlığı sorunu yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü şüpheli vaka sayısında düşüş yaşandığını belirtiyor. Yetkililer şu an için Afrika kıtasında 1100'den fazla şüpheli vakanın inceleme altında olduğunu bildiriyor. DSE 15 Mayıs'ta tespit edilen hastalığı uluslararası öneme sahip acil bir halk sağlığı durumu olarak ilan etmişti.
0: Hızlı yaygınlaşan dizi, film izleme platformları ve artan sinema bileti fiyatları sinemaya talebi yıldan yıla düşürdü. TÜİK'in verilerine göre 2025 yılında bir önceki kıyasla sinema seyircisi yaklaşık %15 azaldı.
2: Yükselen bilet fiyatları, yaygınlaşan dijital platformlar ve gelişen ev sinema sistemleri beyaz perde keyfi eve taşınınca sinema izleyicisi azaldı.
3: Uzun yıllardır gidemiyoruz. Pahalı. Yani artık o bizde lüks kalıyor.
4: Biz eve zor gidiyoruz. Sinema nerede? Sinemaya zor. Eve yetişsek şükür yani. Çalışmaktan fırsat yok.
5: Sinema bir zamanlar hafta sonu klasiğiydi. Ancak şimdi her geçen yıl gidenlerin sayısı azalıyor. Bu yılda geçen yıla kıyasla sinemaya gidenlerin oranında %15 azalma var. Peki kim, neden sinemaya gitmiyor?
6: Eski filmlerin tadını bulamıyor seyirci. Şu an çekilenlerin hiçbirinde o tat yok.
7: Çok güzel filmler yapılmıyor dizilerde. Bu kavgalı, dövüşlü, vuruşlu, kırışlı falan oluyor. Onun için de biraz tercih etmiyorlar gibi geliyor bana.
2: Geçen yıl aralarında eski filmlerinde olduğu 771 film gösterime girdi. Bunun 159'u yerliydi. Sinemaya giden izleyici sayısı 27 milyon 657 binde kaldı. Sinemaya neden gitmiyorsunuz sorusuna herkesin verdiği yanıt farklı. En büyük nedense bilet fiyatları.
8: Fiyatlar çok arttı. Evden ancak seyredebiliyoruz. Ev sinema yapıyoruz.
9: Fiyat olarak yani biraz fazla geliyor sanırım o yüzden insanlara. Bir de zaman, ekonomik durum. Yani maaşların az olması.
10: Bir bilete ne kadar ödediniz?
3: 170 liraydı. 4 kişi gitmiştik. 340. Yani 680 lira ama bindik olmuştuk. Mısırı, kolası falan.
2: Artık pek çok film ev konforunda tek tuşla izlenebiliyor. Bu da sinema yerine evi güçlü bir alternatif kıldı.
8: Evde konfor daha yüksek olduğu için bu artık filmlerde, internette yayınlandığı için insanlar gitmiyor olabilir.
11: 2 yıldır falan gitmiyorum. İnternetten izleyebiliyorsunuz. Artık sinema salonları biraz daha boş kalmaya maalesef yüz tuttu.
0: Finlandiya'nın kuzeyinde bulunan Lapland bölgesi yaz turizmini canlandırmak amacıyla bir girişim başlattı. 18 Haziran'da başlayacak etkinlikte katılımcılar bir define avına katılacak. Ödülse 20 bin euro değerindeki bir altın külçesi.
1: Kış turizmiyle öne çıkan Finlandiya, yaz turizmini de canlandırmak için harekete geçti. Lapland bölgesi altın ava etkinliğiyle bir şanslı kişiye 20 bin euro değerinde külçe altın verecek. Etkinlik ülkenin en büyük kayak merkezinin yer aldığı Levi kentinde yapılacak. İlk ipucu 18 Haziran'da Levi Ziyaretçi Merkezi'nde katılımcılarla paylaşılacak. Merkezden yaz boyunca ipuçları verilecek. Katılımcılar Levi'nin doğal güzelliklerini, simge yapılarını ve turistik noktalarını keşfedecek. Zaman ilerledikçe altının yeri daha da netleşecek. Son ipucunun 22 Ağustos'ta açıklanması planlanıyor. Altın avını yerel bir maden şirketiyle bölgenin turizm ofisi organize ediyor. Etkinlik

0: birlikte kazı yaparak doğaya zarar verilmemesi isteniyor. Katılımcılardan yalnızca izin verilen alanlarda hareket etmeleri talep ediliyor. Levi, Finlandiya'nın en önemli kayak merkezlerinden biri olarak biliniyor. Bölge, kış aylarında kayak pistleri ve kuzey ışıkları sayesinde yoğun ilgi görüyor. Yaz aylarında ise Lapland'da gece yarısı güneşi olarak bilinen doğa olayı yaşanıyor. Bölge, belirli dönemlerde gün boyunca güneş ışığı alıyor. Lapland, ayrıca dünyaca ünlü Noel Baba evine de ev sahipliği yapıyor.
1: Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsü UNESCO Dünya Mirası geçici listesine girdi. Kampüs, mimarlık, ekoloji ve kültürel yaşamı bütüncül bir yaklaşımla bir araya getiren özgün yapısıyla dikkat çekiyor. ODTÜ ile birlikte Türkiye'nin UNESCO listesindeki varlık sayısı 80'e çıktı.
2: 70 yıl önce burada tek bir ağaç dahi yoktu. Tamamen bir bozkır. ODTÜ'lüler bu kampüse milyonlarca ağaç diktiler. Ve sonuçta bugün ormanıyla, 45 kilometre karelik ormanıyla, içinde bulunan gölüyle yaşayan bir miras.
0: Ormanı, Eymir Gölü, arkeolojik müzesi, doğal güzellikler kültürel yaşamla birleştirildi. ODTÜ, yarattığı kampüs deneyimiyle UNESCO tarafından tescillendi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsü UNESCO Dünya Mirası geçici listesine girdi. Bu gelişmeyle Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası geçici listesindeki varlık sayısı 80'e yükseldi.
2: Bu alanda da dünyada sayılı. Yani bir elin parmağını geçmeyecek kadar kampüs bu listede var. Ve Türkiye'den de sadece Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
3: Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin kampüsü Türkiye'nin en büyük ve en yeşil kampüsü olarak biliniyor. 4500 hektarlık alandan oluşan bu kampüsün 3043 hektarı ormanlık alandan oluşuyor.
0: ODTÜ kampüsü Türkiye'nin ilk modern üniversite yerleşkelerinden biri olma özelliğini taşıyor. Kampüsün sınırları içerisinde arkeolojik alanlar ve ODTÜ Arkeoloji Müzesi yer alıyor.
3: Orta Doğu Teknik Üniversitesi ormanı ağaçlandırma çalışmaları sonucu oluşturuldu. Korunan doğası ve ekolojik alanlarıyla kampüs biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağladı.
2: Hiç ağacın olmadığı bir bölgenin hem ağaçlandırılması hem de böyle bir mimari eserin birbiriyle uyumlu ve planlı bir şekilde tasarlanarak hayata geçirilmesi 70 yıllık kampüsümüzün gerçekten en vurucu ve önemli noktalarından bir tanesi.
1: Evet, başkentten geçelim Adana'ya. Türkiye'nin en bereketli tarım arazilerinin bulunduğu Çukurova'da erkenci karpuz hasadı sürüyor. Ülkenin karpuz ihtiyacının 1/4'ü Adana'dan karşılanıyor. Fiyatlar şu an hala yüksek, yavaş yavaş düşüyor. Marketlerde ortalama 60 lira olan karpuzun kilosu bugün, Adana'da tarlada 15 lira.
4: Yaklaşık 2 haftadır karpuz hasadı başladı.
0: Binlerce dönüme ekilen erkenci karpuzda hasat sürüyor. Rekolte beklentisi yüksek olan karpuzda fiyatlarsa günden güne düşüyor.
4: 110 bin dekarın üstünde erkenci ve orta erkenci, daha sonra açık arazilerde ekilmiş karpuzlar olarak zamanı gelen karpuz hasat edilmeye başlandı.
5: Maşallah. Adana hasadı.
0: Burası Türkiye'nin karpuz üretiminin %25'ini sağlayan Adana. Deniz kıyısındaki Karataş'ta erkenci karpuz hasadı bir süre önce başladı. İşçilerin tarladaki yoğun mesaisi sürüyor. Marketlerde ortalama 60 liraya satılan karpuzun kilogram fiyatı Adana'daki tarlada 25 liradan 15 liraya kadar düştü.
4: Şu andaki fiyatlar 4-5 kilonun üstü 12 kiloya kadar olan karpuzlarda 15 lirayla 20 lira arasında değişiyor kilogram fiyatı.
0: Devam eden hasatta bu yıl rekolte beklentisi de oldukça yüksek. Yaklaşık 125 bin dekar alanda gerçekleştirilen üretimde bu sezon 800 bin ton rekolte bekleniyor.
4: Fiyatlar üretici için eğer dönüm birimden 5-6 tonun üstünde almışsa uygun bir rakam, para kazandıracak bir rakam.
0: Çukurova'da karpuz hasadının yaz sonuna kadar sürmesi bekleniyor.
1: Saat başında görüşmek üzere.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
7: Haberin

0: ve hayatın içinde.
1: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
0: Gündemin sıcak başlıkları.
1: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
0: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
1: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu. Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
0: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.
2: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
3: Seymen.
4: Uzmanlara göre gıda güvensizliği yeni göç dalgalarına neden olurken kalıcı çözümlere ulaşılmasını zorlaştırıyor. Gıda güvenliği yalnızca üretim değil, depolama, lojistik, denetim ve tüketici bilincini de kapsayan çok boyutlu bir süreç olarak öne çıkıyor. Kuraklık, sel ve aşırı hava olayları küresel gıda arz zincirlerini daha kırılgan hale getiriyor. Soğuk zincirin kırılması özellikle et, süt ve deniz ürünlerinde sağlık risklerini büyütüyor.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
3: Seymen.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Para gündemden tekrar merhaba. Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek savcılıkta bir yeni ifade verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Böcek de geçen yıl Temmuz ayında tutuklanmıştı Muhittin Böcek. Daha önce de etkin pişmanlık kapsamında ifade vermişti. Tekrar bir kapsamlı ifade verdiği öğrenildi. Böcek bu ifadesinde Özgür Özel'in talebiyle Ferdi Zeyre'ye 950 bin euro teslim ettiğini iddia etti. Muhittin Böcek hakkında yargılandığı davada 42 yıl 10 aya kadar hapis cezası isteniyor. Meclis Genel Kurulu'nda da mutlak butlan kararına ilişkin CHP'nin araştırma önergesi görüşüldü ve görüşülürken AK Parti ile CHP arasında tansiyon yükseldi. AK Partili Cüneyt Yüksel, bütün süreç dışarıdan kurgulanmış gibi algı oluşturulmaya çalışılması gerçeklerle bağdaşmamaktadır dedi. CHP'li vekiller masalara vurarak tepki gösterdi.
2: İddia sahipleri de, başvuru sahipleri de CHP'nin kendi içerisinden çıkmıştı. Bu iddialar görmezden gelinerek sanki bütün süreç dışarıdan kurgulanmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılması gerçeklerle bağdaşmamaktadır.
3: Meclis Genel Kurulu'nda gündem mutlak butlan kararıydı. AK Parti ve CHP arasında tansiyon yükseldi.
2: Bugün yaşanan tartışmanın kaynağı ne AK Parti?
3: Genel Kurul'da CHP grubu mutlak butlan kararının araştırılması için önerge verdi. Muhalefet milletvekilleri mahkeme kararına tepki gösterdi.
4: Seçilmiş genel başkanın yerine atanmış bir genel başkan getirmek istiyorlardı.
5: Son günlerde yaşanan mutlak butlan kararı ve sonuçları Türkiye açısından endişe vericidir.
3: Muhalefete yanıt AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel'den geldi.
2: Parti içinde bir arınma sürecini işletmek sizin bileceğiniz bir iştir. Kurultay salonlarında mahkeme koridorlarına taşınan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız diyoruz.
3: CHP'li milletvekilleri de genel kurulda masalara vurarak tepki gösterdi.
2: Şu hususun çok iyi bilinmesini isterim ki.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP'de paralel liderlik toplumsal istikrarı bozar dedi. Yargıtay'ın bir an önce itiraza yönelik kararını vermesi gerektiğini vurguladı.
6: CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Tartışmalar siyasi olsa da konu hukukidir dedi. Yargıtay'a çağrıda bulundu.
7: Yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Tartışmalar siyasi olsa da konu hukukidir. Mahkeme kararı gerçektir ve şimdiki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Yargıtay konunun hassasiyetine binaen itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Hukuki süreç işleyecek, kurultay yenilenecek ve hukuka uygun bir biçimde CHP kaderini belirleyecektir.
6: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. CHP'de taraflar kullandığı dil ve üsluba dikkat etmeli. Paralel liderlik toplumsal istikrarı bozar vurgusu yaptı, terörsüz Türkiye sürecine parantez açtı.
7: Konunun CHP'nin kendi iç meselesi olmaktan çıkarılarak sokaklara taşınma, istismar edilerek toplumsal olaylara zemin hazırlama girişimlerini çok tehlikeli buluyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda alınan mesafeyi sabote etmeye, tesis edilen barış, huzur ve istikrarı zehirlemeye dönük bir unsur olarak değerlendiriyoruz. Beklentimiz toplumsal huzuru zafiyete düşürecek söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır.
6: Bahçeli Özel'in Meclis ve Anıtkabir yürüyüşlerinin Türk siyasetinde gerilimli fay hatlarını tetikleyici bir hareket olduğunu ifade etti. Kendisinden olmayan herkesi iktidar işbirlikçisi ve hain olarak damgalamaksa Özel'in sorunu siyaset anlayışının bir yansımasıdır dedi.
1: Evet şimdi...

0: Ankara'ya dönelim. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör bizimle. Merhaba Nasuhi, hoş geldin.
1: Günaydın Serap, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Önce hem bugün disiplin kurulunu toplayacak Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu'nu. Orada bir başkanlık seçimi var sanıyorum ama bundan sonrasına ilişkinde bir sürü şey konuşuluyor. Bilmiyorum bunlar, bu adımlar buna ilişkin bir gelişme olur mu? Bazı isimlerin ihracı, işte mitinge katılan ya da Özgür Özel'in yanında yer alan delegelerle ilgili buna ilişkin açıklamalar yapılmıştı. Ayrıca dünkü bu arabulucu trafiği. Ya orada son durum nedir sendeki bilgilere göre?
1: Şuradan başlayalım istersen. Hani dün de konuşmuştuk. Yani Sayın Kılıçdaroğlu adım adım hareket ediyor diye önce MYK'sını oluşturdu. Ardından Yüksek Disiplin Kurulu ve Parti Meclisi toplantılara gelecek demiştim. Bu takvimini işletiyor aslında. Fakat Yüksek Disiplin Kurulu'nun hemen böyle çok çabuk ihraç ya da tasfiyelere girişmesi değil, o gündemin, yani YDK'nın kendi gündeminin önce inşa edilmesi. Hani neler yapılacak, neler gözden geçirilecek. Yani biraz güncel olaylar üzerinden konuşuluyor ama hani diyelim ki işte grupta slogan atanlar veya yürüyüşte bir takım ifadelerde bulunanlar, hakaret amiz vesaire gibi. Bunlar mutlaka değerlendirilebilir ama ana strateji, yani kurultaya doğru giden süreçte öncelikle hani parti içinde belli yerel yönetim davalarına bulaşmış, adı geçen, daha kurultay davasında adı geçen hani bir takım yönlendirmeler, delege iradesini kırmaya ya da yönlendirmeye yönelik bunlar biraz daha öncelikli olacaktır. Ama bu hemencecik, yani Kılıçdaroğlu aslında ifade etti bunu, bir ihraç sürecini başlatacak değil, bir yol haritası toplantısı bu. Ama bu yol haritası Serap şu güne kadar ifade ettiklerinden de çok farklı olmayacak. Yani burada gerçekten de belli bir tasfiye, bir yenilenme, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisini sıkça kullandığı ifadeyle bir arınma sürecinden elbette söz ediliyor. Belki de bizim siyasi tarihimize Yüksek Disiplin Kurulu dediğimiz mekanizmanın, bazı partilerde Merkez Disiplin Kurulu, çok yoğun, bu kadar yoğun çalışacağı ilk dönem olabilir bu. Çünkü çok sayıda dava var. Çok sayıda iddia var, dava dosyaları var, hali hazırda yeniden gündeme gelenler var, yeni ifadeler, yeni iddialar var. Bunların her biri YDK'da kişiler üzerinden ele alınacak, bunlara
0: uyarıda
1: bulunacak.
0: Orada bir yargı kararı, bir sonuç alınmadan kendi partileriyle ilgili böyle bir karar, ihraç vesaire alınabilir mi? Ya da alınması etik olarak nereye oturur? Hani nasıl bir yol izleyeceksin sence? Yani böyle bu soruşturmalarda olan herkesin ihracı gündeme gelecek gibi mi konuşulanlar Ankara'da, yoksa başka bir şey mi? Yani onu anlamak için soruyorum.
1: Hayır, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yine geçen hafta kendi ifadesi üzerinden söyleyelim. Yani belli insanların hukuki mücadelelerine destek verme süreçleri de var. Bunların her biri zaten YDK'da konuşulacak konular değil. YDK mekanizmasının şöyle bir tarafı var. Onu belki söylemek lazım. Ya yani partide kendisiyle ilgili genelde bütün partiler bunu yapabiliyorlar aslında. İddialarda bulunan insanları çağırıp ifadesini alıp ya da savunmasını alıp belli bir süre geçici ihraç kararları da alabilir YDK kararıyla. Neden? Kendisiyle ilgili hukuki süreçler tamamlanıncaya kadar. Yani bu mutlak ihraç anlamına gelmiyor. Mutlak ihraç kararlarının alındığı çok hızlı toplantılar da oldu yakın siyasi tarihimizde birçok partide, ama burada dediğim gibi öncelikle bir yol haritası ve öyle hemencecik bir ihraca, toplu halde bir sürece girişmeyecekler benim Ankara'dan öğrenebildiğim kadarıyla. Tabii bu asıl delege ve delege süreçlerinde bir takım delegeler mesela görevden alınacak veya işte delegelikleri iptal edilecek, bazı üyelikler iptal edilecek, parti üyeliğinden çıkarmak vesaire gibi, bunların da süreçleri, takvimleri ele alınacak. Ya bugünkü toplantının
0: şimdi delege
1: böyle
0: demişken
1: görünüyor.
0: Zeynel Emre açıkladı en son, 850'den fazla delege için kurultay için imza aldık dedi, bir an önce kurultaya gitmesi için. Bu delegeye şimdi o zaman nasıl bakıyor Kemal Kılıçdaroğlu cephesi?
1: Ya şimdi zaten böyle bir delege imzasının toplanabileceğinin onlar da pekala farkındalar ilk günden itibaren. Ama böyle bir imza toplanmasının yeni bir kurultayın tedbir kararı kalkmadan yapılamayacağına dair bir hukuki görüşleri var kendi taraflarının. Yani Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin hukuki görüşü böyle. Tedbir kararı varken isterseniz bütün delegenin imzasını toplayın, yani binlerce imza toplayın, yine bu kurultay yapılamaz deniliyor. O nedenle hani o imza süreciyle bu boyutuyla ilgilendiklerini zannetmiyorum ama tabii ki bu imzaları toplama meselesi tıpkı milletvekillerinde olduğu gibi, tıpkı kitlesel bir takım hikayelerde olduğu gibi, yani desteğin Özgür Özel tarafında daha yoğun olduğuna işaret sayılabilir mi? Elbette öyle tabii ki.
0: Yani karşı taraf diyoruz ama şu an böyle bir karşıtlık oluştuğu için hukuki olarak da ya öyle
1: iki
0: bir
1: taraf
0: durum
1: var aslında. Evet,
0: evet. Yani Özgür Özel ve ekibi de diyor ki bütün bu mutlak butlan kararı ortadan kaldırdığı için son kurultayı biz Temmuz 2020

0: 20'ye döndük. Böyle olunca da bu bir sonraki seçimde işte yani CHP'nin varlık yokluk meselesine dönüştü bu. Ve geçmiş uygulamalara göre ve CHP'nin de bir seçime katılabilmesi için, bir kapanma olasılığıyla karşı karşıya gelmemesi için 25 Temmuz'a kadar, yani bu önümüzdeki 25 Temmuz'a kadar kurultaya gitmesi lazım. Gitmezse o zaman biz mahkemeye başvururuz. Mahkemeden yönetecek bir genel başkan değil ama kurultaya götürecek bir çare heyeti talep edebiliriz. Eğer bu talep, yani kurultay talebi karşılık bulmazsa, yani bu sürece gidebilir mi? Kurultaya yani gidilmedi 25 Temmuz'a kadar bir mahkemeye başvurma, çünkü bu olasılığı sözcü Zeynel Emre bir soru karşısında direkt olarak dile getirdi.
1: Evet. Aslında neredeyse ilk kararın çıktığı bayramdan önceki Perşembe günü akşam ilan edildiği günden beri konuşulan bir şey bu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin belli bir periyotta bir hukuki süreç olduğunu söylüyor Özgür Özel tarafı. Kurultay yapamadığı takdirde ilk seçime girememe durumuna düşebileceği. Çünkü siyasi partiler kanununda bu var elbette. Ancak bu takvim hukuken Kemal Kılıçdaroğlu cephesi tarafından kabul edilmiyor. Hayır, böyle olmadığını söylüyor onlar. Burada da senin söylediğin olacak, çok kısa bir süre içinde Cumhuriyet Halk Partisi eğer bu delege imzalarıyla bir kurultaya gitme adımını gerçekleştiremezse o yola gidip hukuken başvurup bizim böyle bir sorunumuz var ve bir an önce bu partinin kurultay yapması gerekir başvurusunu yapabilir. Serap, ufukta öyle bir şey görünüyor. Bu da aslında şu demek bir tarafıyla da, çok sayıda hukuki süreç yeniden karşımıza çıkıyor. Evet. Yani her adımda yeni süreçler karşımıza çıkıyor. Mesela YSK'nın dünkü kararı bazı şeyleri, en azından YSK'nın yetki alanını, bu meseleyi neden ele alıp değerlendirmediğini, neden kendisinin yargılama yetkisinin bu anlamda olmadığını söylemesiyle bir tartışma belki sona erdi. Ama yeni tartışmalar açılıyor. Kurultay yapılabilir mi? Delege toplandı. Yapılamaz denildiği takdirde parti kurultaya gitmek zorunda denilip yeni bir hukuki başvuru yapılır mı? Galiba bunların hepsi olacak Serap, öyle görünüyor.
0: O kadar farklı fikir ve yorum olması zaten enteresan. Bu mutlak mutlak kararının, evet, yanında tedbir olması da birçok hukukçu tarafından eleştirildi. Hatta Milliyetçi Hareket Partisi'nden de bu yönde değerlendirmeler geldi. Sayın Bahçeli'nin az önce verdiğimiz, Türk Gün Gazetesi'ne verdiği röportajdaki, evet, ifadelerini nasıl değerlendirsin bu arada? Bir kez daha Yargıtay ile ilgili çağrı yaptı ama bir yandan da iki yönetimin olmasının sakıncalı olduğunu dile getiriyor. Hangi cümleler orada öne çıkıyor röportajında?
1: Şimdi bu sefer tabii ki Yargıtay vurgusu neden önemli? Sürecin nihayete ermesi ve artık herkesin nerede olacağının, hukuksal anlamda da belli olacağının ortaya çıkması açısından önemli. Onu bütün açıklamalarında Sayın Bahçeli ortaya koydu. Ancak bugünkü açıklamanın belki farklı birkaç boyutu var. Evet. Bu sefer Sayın Özgür Özel'in süreçte izlediği üsluba, işte bu, evet, fiziki mücadele, sokak vesaire gibi vurgularına dair çok kuvvetli eleştirileri var. Bunların doğru olmadığını ve çok ucubunun başka yerlere gidebileceğine dair de endişesini söylüyor. Diğer yandan işte o partinin grup toplantısını yapmasını, buna dair de eleştirileri var. Tabii ki bütün bu vurguların CHP'nin kurumsallığı, o kurumsallığa uygun değil, yakışmıyor ve aynı zamanda da aranızda uzlaşabilseydiniz bu sorun çözülebilir de çerçevesini koruyor Sayın Bahçeli. Ama metnin tamamına baktığımda onun da böyle bir uzlaşmanın artık çok uzakta olduğunu gördüğünü ben seziyorum ya da öngörüyorum. Hı hı. Evet, evet, böyle bir şey var ve ama özellikle sokakla ilgili işareti, yani burada bir mücadele verecekseniz hukuki zeminde mücadele verin, birbirinizi yıpratmayın, birbirinize özellikle o işte grup toplantısında ortaya çıkan bazı sloganlara, neden bunlara engel olmadı Özgür Özel şeklinde de eleştirileri de var. Ve tabii şöyle bir ifadesi önemli, paralel liderlik toplumsal istikrarı bozar. Bu baştan beri Sayın Bahçeli'nin tezi. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu iki başlılık, bu bölünme tartışması veya süreçleri neden toplumsal istikrarı bozar? Sonuçta muhalefet dediğimiz geniş alanda da etkileri oluyor. Nitekim bu metinde orada muhalefetten bazı partilerin, mesela İYİ Parti'nin, Zafer Partisi gibi bazı partilerin yapıp ettiklerine ya da durdukları yere dair de eleştirileri var Sayın Bahçeli'nin. Hukuk bir an önce yargı kararının kesinleşmesi, evet, ve meselenin sokağa, fiziki mücadele diye kastedilen alana taşınmaması, genel şeyi böyle, ifadesi böyle olabilir.
0: Çok, çok teşekkür ediyorum Nasuhi, katkın için yine. Yarın tekrar o zaman
1: ben teşekkür
0: para ederim, gündemde görüşmek üzere. Şimdi bakalım savaş cephesinde yaşananlara. Kuveyt Havalimanı'na düzenlenen saldırı hakkında peş peşe açıklamalar var. İran havalimanına ABD'nin füze önleyicisinin düştüğünü iddia etti. ABD ise bunu yalanladı. İran devrim muhafızlarından yapılan açıklamaya göre İran Kuveyt Havalimanı'na saldırmadı. Havalimanına Amerikan Patriot sistemindeki

0: iki bir hatadan dolayı füze önleyici düştü. ABD ordusu ise bu iddiayı yalanladı. İran'ın kasıtlı bir şekilde Kuveyt Havalimanı'na vurduğu iddia edildi. Öte yandan İran, Umman Körfezi'nde bir ABD askeri gemisini hedef aldığını iddia etti. Geminin İran karasularına yaklaştığını savundu. ABD Merkez Komutanlığı da bu iddiayı yalanladı. ABD, İran'a ait Keşm Adası'na bir saldırı düzenlemişti. Buna karşılık İran, Kuveyt'teki askeri üssü, ABD üssüne hedef almıştı. Ve burada havalimanına bir insansız hava aracının düştüğünü açıklamıştı Kuveyt. İşte bu açıklamalar, ABD'nin füze önleyicisi düştü açıklaması bunun üzerine, bu karşılıklı saldırı üzerine. Dünyada savaşların getirdiği istikrarsızlık sürerken gözler güvenlik konularının da konuşulacağı NATO zirvesine çevrildi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Trump'ın Ankara'daki zirveye katılacağını açıkladı.
1: NATO liderleri 7-8 Temmuz'da Ankara'da bir araya gelecek. Zirveye Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio açıklamayı Temsilciler Meclisi'ndeki konuşmasında yaptı. Başkan, bir sonraki NATO devlet başkanları toplantısına bizzat katılacak dedi. NATO'nun Temmuz ayında Türkiye'de gerçekleştireceği bir sonraki toplantının muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacağını düşünüyorum ifadesini kullandı. NATO'nun önemli değişikliklere ihtiyacı olduğunu ve bu değişikliklerin zirvede konuşulacağını belirtti.
2: ABD hala NATO ittifakının bir parçası ve biz de tüm bu konuları görüşmek üzere Türkiye'de olacağız. Başkan bizzat bir sonraki NATO zirvesine katılacak.
1: Ankara ziyareti Trump'ın Türkiye'ye yapacağı ilk resmi ziyaret olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın katılmayı planladığını söylemişti. Fidan'ın açıklamasına göre Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la geçen ay birkaç kez telefonda görüşmüş, her seferinde zirveye katılacağını dile getirmişti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise zirvenin Beştepe'de yapılacağını söylemişti.
0: Nevşehir'de sokak ortasında birbirine kurşun yağdıran husumetliler polisin takibinden kaçamadı haberi geliyor.
3: Biri otoparka girip aracın altına saklandı, diğeri otobüse binip şehir değiştirmeye çalıştı. Sokak ortasında çatışanlar polisten kaçamadı. Nevşehir'de yaşayan Fırat S. ve İlhan Ç. otomobille giderken iddiaya göre aralarında husumet olan Metin K.'yi sokakta gördü. İki kişi araçtan inip silaha sarıldı. Metin K. de karşılık verince çatışma çıktı. İki saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. Metin K. olay yerinde gözaltına alındı. Diğer iki saldırgan için de takip başladı. Şüphelilerden birinin bir alışveriş merkezinin otoparkına girdiği belirlendi. Polis vakit kaybetmeden otoparka yöneldi. Bir aracın altına gizlenerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli kısa sürede yakalandı. Diğer şüphelinin ise şehirler arası otobüsle kaçmaya çalıştığı tespit edildi. Kayseri'de durdurulan otobüste yapılan kontrolde o da yakalanarak gözaltına alındı. Üç şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
0: Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Son dakika haberini ekranda da görmüşsünüzdür. Bugün görüşülüp karar çıkacağını söyledik. Kararın başka maddeleri de olacaktır mutlaka. Ancak şu an yürürlükte olan nafaka düzenlemesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Daha ayrıntılı bilgiyi Emre Aytekin'den dinleyelim. Emre?
4: Evet Serap Belet, aslında bir önceki bağlantımızda ifade etmiştik. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu bu iptal talebini görüşmek üzere toplanmış saat 10'u gösterdiğinde ve bu görüşmede kritik kararını açıkladı. Düzenleme oy çokluğu ile iptal edildi. Yüksek Mahkeme bugün gördü kararı. Genel Kurul'da Türk Medeni Kanunu'ndaki yoksulluk nafakasını düzenleyen maddedeki süresiz olarak ifadesinin iptal istemini sabah saatlerinde görüştü ve bu istemi oy çokluğuyla iptal etti. Bu şekilde de Anayasa Mahkemesi karar vermiş oldu. Tabii burada önemli nokta bu kararın resmi gazetede yayınlanması olacak ki bu da ilerleyen günlerde iptal gerekçesiyle birlikte resmi gazetede karar yayınlanmış olacak ve böylece de kesinleşmiş olacak. Nasıl bir yargı süreci başlamıştı onu da kısaca bir hatırlatalım. Antalya 12. Aile Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'nun

0: ilgili maddesindeki süresiz ifadesinin iptaline ilişkin bir başvuru yapmıştı geçtiğimiz aylarda Anayasa Mahkemesi'ne. Anayasa Mahkemesi de o başvuruyu bugün esastan görüştü ve kararını verdi. Süresiz ifadesi Türk Medeni Kanunu'ndaki nafakayı düzenleyen süresiz ifadesi oy çokluğuyla iptal edildi. Dediğimiz gibi bu kararın hem gerekçesi ilerleyen günlerde yayınlanacak resmi gazetede ve gazetede yayınlanmasıyla birlikte de karar kesinleşmiş olacak.
1: Emre Aytekin'e teşekkür ediyoruz. Süresiz ifadesinin kalktığını söyleyelim. Nafaka hakkını ortadan kaldıran bir şey değil. Şimdi burada ayrılınan eş yıllar sonra çalışsa da ekonomik durumu iyi olsa dahi bir ömür boyu nafaka ödenmesinden mağduriyet oluştuğunu dile getiren kişiler vardı. İşte eski eşler vardı. Bunun üzerine bu konu gündeme geldi. Ama diğer yandan da evliliği boyunca hiç çalışmamış, çalıştırılmamış, hiçbir ekonomik gücü olmadan tek başına çocuklarını büyütmek zorunda kalan ağırlıklı olarak kadınlar da var. Onlar tarafından da bir mağduriyet oluşmaması gerekiyor. O yüzden süresiz ifadesi iptal edilse de nafakaya ilişkin buradaki mağduriyetin adaletin sağlanması için, mağduriyetin oluşmaması için başka düzenlemelerinde yine ele alınacağı evlilik süresine göre belli sürelerde nafaka ödemesi gibi daha önce de dile getirilmişti. Bu da yine bundan sonra değerlendirilecek konular arasında. Çünkü bunlar çok hassas konular. Bir süre bir hayat paylaşıyorsunuz. Orada feragat eden taraflar olabiliyor. Ülkemizde daha çok kadınlar yapabiliyor bunu. Çalışma hayatından uzak kalma, çalışma hayatında yer almama gibi ne yazık ki. Günden güne bu değişse de sonrasında bu mağduriyetin ortaya çıkmaması için burada eşe nafaka söz konusu, onu da söyleyelim. Çocukların ortak olarak ihtiyaçlarının karşılanması üzerine olan nafaka onların zaten yetişkinliğine kadar süren bir sorumluluk, her iki eşe de düşen. Buradaki konu ortak çocukların eğitim ve yaşam giderleri üzerine olan nafaka değil, ayrılan eşten diğer eşe ödenen bir yoksulluk nafakası, ihtiyaçlarını gidermesi, geçim sağlayacak bir mesleği olmaması, çalışamaması, çalışabilecek şartlarının olmaması, evliliğin yarattığı mağduriyet, evlilik nedeniyle bu duruma düşmesi, tamamen tabii o evliliğin hukuki olarak her evlilik hukuki olarak farklı şekillerde, her boşanma daha doğrusu, oradaki tüm parametrelerle birlikte ele alınan bir konu. İki taraf için de tabii bütün hassasiyetlerin değerlendirilmesi lazım. Ama bugüne kadar kadınlara yönelik ülkemizdeki durum üzerinden pozitif ayrımcılık vardı. Süresiz nafaka düzenlemesiyle onların yoksulluğu, bu mağduriyetin önüne geçilmesi için böyle bir karar uygulanıyordu. Süresiz olarak nafaka bağlanıyordu. Şu anda bu süresiz ifadesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Bunun ardından şimdi resmi gazetede bu konu yayınlanacak. Ardından da yasal düzenlemenin diğer çerçevesi üzerine adımlar atılabilir. O çokluğuyla iptal etmiş bu arada. Kararın yürürlüğe girmesi için de 9 ay süre tanınmış. Bunu da belirtelim. Hemen bugünden yarına yürürlüğe giren bir karar değil bu. O çokluğuyla iptal edildi ve kararın yürürlüğe girmesi için 9 ay süre tanıdı Anayasa Mahkemesi. Afet Gülen Biberci şu anda telefon hattımızda. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim Afet Hanım, hukukçu, avukat. Nasıl değerlendiriyorsunuz süresiz nafakadaki bu yeni kararı, iptal edilmesini, süresiz nafaka düzenlemesini?
2: Yani inanın eseple karşılıyorum. Çünkü çok defa pek çok yayında da konuştuk, anlattık. Burada yasanın mehazına baktığınızda zaten yasa nafakanın süresiz olmadığını söylüyor. Diyor ki süreli verilebilir ama aslında olması gereken toptan verilmesi gerektiğidir. Yani hakime taksirat hakkı veriyor ve diyor ki ilk olarak yapman gereken şey toplu nafaka vermek. Ama şartları varsa da süresiz verebilirsin diyor. Yani madde, hali hazırdaki madde. Zaten bu yönde, bu şekilde.
1: Yani zaten herkes süresiz nafaka ödemek zorunda bırakılmıyor.
2: Bakın bu tamamen takdir hakkı hakimde.
1: Evet.
2: Yani yasanın ilk kelimesi şudur. Der ki nafaka öncelikle toptan takdir edilmesi halinde ise süresiz verilebilir. Yani hakime, dosyayı inceleyen hakime bir yetki tanır madde. Ve olması gereken de budur. Her hikayenin özelinde hakimin değerlendirmesi ve karar vermesi gerekir. Şimdi durum böyleyken sanki sadece ve sadece süresiz verilebiliyormuş ve böyle bir

0: durumun önüne geçilmeye çalışılıyormuş gibi bir izlenim yaratılması hani hakikaten kral çıplak desek de bir işe yaramıyor gibi gözüküyor. Bu anlaşılıyor ki artık eril sistemin, eril düşüncenin sistemdeki sesi daha yankılık ediyor. Yani yasada net bir madde olmasına rağmen ben hakkım ihlal ediliyor diyen bir erkek topluluğu varsa maalesef toplum o sesi daha yüksek dinliyor. Gerçekliğe rağmen. Şimdi burada bizim sonuca bakmamız lazım. Sonuç ne olur? Erkeğin kaybı orada neydi? Kadının burada kaybı ne olur? Erkeğin esasında hakimin takdirinde olduğu için gerçek manada bir kaybı yoktu. Hakim takdir ettiğinde olması gereken yasa nezdinde toplu verilebilmesiydi. Ve dolayısıyla da süresiz verdiğinde de kaldırılabilmesinin şartları da yasada öngörülmüştü.
1: Afiyet Hanım. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Bir canlı yayına dönecektim. O nedenle Afet Gülen Biberci'ye çok teşekkür ediyorum. Buna tepki geçiriyor bir kadın hukukçu olarak bu yeni düzenlemenin iptaline. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Anadolu Ajansı editör masasının konuğu. Bir konut kampanyası da hatta belki paylaşabileceği dile getiriliyor. Şimdi canlı yayında ekranda.
2: Bir kent dünyada hem de İstanbullular tarafından. Dolayısıyla biz burada bir şehirleşme projesi de görüyoruz. Sadece sosyal konut arzı görmüyoruz anladığım
3: kadarıyla. Evet, evet. Yani çok doğru söylüyorsunuz. Yani biz bunu zaten bir örnek olsun istiyoruz. Şehirlerde, ilçelerde, beldelerde bu yerleşim modelleri örnek teşkil etsin ve belediyelerimiz, orada vatandaşlarımız bu modele uygun bir şekilde şehrini altyapısıyla, üst yapısıyla yenilesin istiyoruz. Bir taraftan da yani bizim bugüne kadar yapmış olduğumuz konutlar deprem bölgesinde 11 ilde hamdolsun hiçbir vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Bir taraftan da dirençli şehir dediğimiz şehri inşa ediyoruz. Yani ülkemizin %70'i hemen hemen deprem bölgesinde yaşıyor nüfusumuzun, topraklarımızın. Dolayısıyla bir taraftan da dirençli şehir inşa ediyoruz. Yani bu da çok önemli. Biz depremleri engelleyemeyiz ama depremlere hazırlıklı olmak zorundayız. Bu kapsamda da yeni 500 bin konutla birlikte ülkemizin deprem direncini de arttırıyoruz ve depreme hazırlıklı hale getiriyoruz. Toplanma alanları içinde düşünülüyor. Her türlü sosyal donatısıyla birlikte yani vatandaşımızın işte çocuk oyun parkında oynayabileceği, okuluna yürüme mesafesinde gidebileceği, ya ulaşımıyla, istihdamıyla, üretimiyle her alanda bu projeyi önemsiyoruz. Bir taraftan da bu proje istihdama katkı sağlayacak. Yani üretime katkı sağlayacak. Burada işte 250'ye yakın sektörü ilgilendiren bir konudan bahsediyoruz. Yani ülkemizin büyümesine katkı sağlayacak, fabrikalar üretime durmayacak. Onlar yine istihdam oluşturacaklar. Dolayısıyla böyle topyekün bir büyüme, kalkınma projesi. Aslında sosyal devlet bakış açısı. Yani bugün Serdar Bey dünyanın neresine giderseniz gidin artık sosyal devlet bakışı rafa kaldırılmış. Artık ülkeler bırakın vatandaşına yardım etmeyi böylesi afetlerde, sellerde, yangınlarda vatandaşını sigorta şirketinin insafına bırakıyor. Dolayısıyla burada çok önemli bir vazifeyi devlet vatandaşına yapmış oluyor. Bu barınma hakkı dediğimiz anayasadan gelen hakka devlet de elini, gövdesini aslında taşın altına koyarak Sayın Cumhurbaşkanımız burada güçlü bir iradeyi 2002 yılından beri olduğu gibi bugün de milletimize sunmuş oluyor. Sayın bu yönünde de çok kıymetli.
2: Yani Avrupa'da refah devletleri bu anlamda sosyal desteklerini kısıtlama eğilimindeler. Yusuf Bey'in bu anlamda bir sorusu var.
4: Sayın Bakan, ben sosyal konut tarafında özellikle yeni bir ödeme planı ya da ödeme kolaylığı içeren yeni bir adım atılacak mı, bunu merak ediyorum. Özellikle gençlere ve orta gelirli vatandaşlarımıza yönelik yeni modeller düşünülüyor mu?
3: Şimdi biz Yusuf Bey şöyle, bugüne kadar yapmış olduğumuz sosyal konutlar alt gelir vatandaşlarımızın, engelli vatandaşlarımızın, gençlerimizin, şehit gazi ailelerimizin, gazilerimizin ulaşabileceği kontenjanlarda bu projeleri milletimize sunduk. Ve sunmaya da devam edeceğiz. Yani 5 milyona yakın bir geçerli başvuru vardı. Biz 500 bin konutu milletimize sunduk. Deprem bölgesine ayrı bir kontenjan verdik. Yani orada açıkçası hak sahibi olmayan ama evi yıkılmış vatandaşlarımızın da

ev alabilmesi için 11 ilimize ekstra kontenjanlar tanıdık. Ve hep şunu söyledik. Biz AK Parti olarak 2002 yılından beri sosyal devlet bakışıyla bu projeyi yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz dedik. İnşallah bu proje

0: inşaatlarımız başladığında yeni sosyal konut projeleri de hayata geçecek. Milletimiz buna gönülden inanıyor. Yani şöyle aslında inancını da başvuru sayısından net bir şekilde görüyoruz. Çünkü bugüne kadar biz ne söylediysek, seçim meydanlarında ne vaat verdiysek bu vaadi gerçekleştiren bir iradeyiz. Bu çok önemli. Yani hep eser diyoruz, eser siyaseti diyoruz, hizmet siyaseti diyoruz. Dolayısıyla bu bakışla bu projeleri gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye inşallah devam edeceğiz. Kiralık konutlarımızı yapıyoruz. Ekstra bugün buradan izleyicilerimize duyuralım. İlk defa burada açıklıyoruz. Yine Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Bu da orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşımız gidecek, oturacak. Buradaki amaç kira fiyatlarını düşürmek. Yani az önce de ifade ettiğim gibi deprem riskine karşı vatandaşımızı güvenli yuvalar dediğimiz bu binalarda iskan edebilmek. 2.1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitle seçeneklerimiz var tabii. 3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene %25 indirim yapıyoruz. %50 peşin ödeyene yine %8 ekstra indirim yapıyoruz. 72 ay vade yapıyoruz. Eğer vatandaşımız peşinatının %50'nin yarısını şimdi, yarısını bir yıl sonra öderse de ona da 60 ay vade yapıyoruz. Ve hani orta gelirli bir vatandaşımızın ulaşabileceği bir taksit tutarıyla yaklaşık 20 bin konutu 64 ilde satışa sunacağız. 15 Haziran'da başvurular aslında doğrudan başvuru demeyelim. Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden doğrudan vatandaşlarımız alabilecek. Burada satış şartı şu, evinizin, eşinizin ve kendinizin evi olmaması gerekiyor. Yani başvuran vatandaşımızın evinin olmaması gerekiyor. Takdir edersiniz ki evi olmayana burada öncelik vermek istedik. Çünkü istiyoruz ki Türkiye'de herkes ev sahibi olsun. Yani ev sahipliği oranı artsın. Yani %80'lere gelsin, %90'lara gelsin. Bilhassa alt gelir ve orta gelir dediğimiz vatandaşlarımız bu erişilebilir konutlara sahip olsun. 17 Temmuz'a kadar bu satışlar sürecek ve bankalardan doğrudan satış yapacak. Burada 18 yaşını doldurmuş olmanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve dediğim gibi eşinizin ve kendinizin üzerinde kayıtlı bir evinizin olmaması gerekiyor.
1: Tabii bu fiyatlar da çok yüksek olmayacak. Onu i̇şte, anlıyoruz.
0: Yani 2.1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitle, yani örnek verecek olursak Ankara'da mesela hemen bakalım buradan. Ankara'da 2+1 konut mesela 3.1 milyondan başlayan fiyatla 21.400 lira taksitle. 3+1 3.3 milyon. Yani oldukça erişilebilir. Ki TOKİ'nin ödeme sisteminde biz uzun vade ödeme sistemleri sunduğumuz, bankaya yönlendirmediğimiz, kendimize yani devlete borçlanma yaptığımız için süreçte indirimler de yapıyoruz biliyorsunuz. Borç kapatana, işte taksitleri ödeyene indirimler de yapıyoruz. Mesela Bursa'da 3.3 milyon lira yine başlayan 2+1, 3+1'de 3.9 milyon liraya yine Bursa'da sunacağız. Mesela Hatay'da burada arkadaşlar hazırlık yaptılar. Hatay'da 3.2 milyon 27.300 lira taksit konutlar. Konya'da yine 2+1 konutlar 2.9 milyon liradan başlıyor ve 20 bin lira taksitle vatandaşımıza
1: en
0: bu konutları...
1: En kritik nokta zannediyorum %50 peşin.
0: Tabii tamamen peşin alabilirsiniz. %25 indirim yapıyoruz. %50 peşinatım var diyebilirsiniz. Ona da %8 indirim yapıyoruz. %50 yok, %25 var, %25'ini bir yıl sonra ödeyeyim diyen vatandaşımıza da işte yine aynı şekilde 60 ay vade seçeneği sunuyoruz. Bu da orta gelirli vatandaşımızın erişebileceği, konut satın alabileceği. Yani bugün baktığınızda metropollerde, yani Ankara'da 10-15 bin liradan aşağı bir kira bulamazsınız. O da

0: Yeni bina değildir muhakkak. Yani yeni sağlam işte sosyal altyapısı olan binalara baktığınızda neredeyse aslında kiraya yakın bir fiyatla
1: Yani bakalım
0: vatandaşımız burada
1: 1,5
0: oturabilecek.
1: milyon tasarrufu olan bir vatandaşımız kira öder gibi
0: Evet,
1: buradan İstanbul'dan, Ankara'dan, Konya'dan ev alabiliyor. Yahya Bey'le devam edelim yine aynı
2: Çok
1: konu.
2: teşekkür ederim. Efendim şimdi az önce bir bu 20 bin konutluk şeyi projenizi açıklarken arada bir cümle kullandınız. Dediniz ki kiralık konutlarımızı da yapıyoruz.
0: Evet.
2: Şimdi bu aslında daha önce açıkladığınız bir projeydi. İstanbul özelinde İstanbul'daki kira fiyatlarını düşmek amacıyla yaptığınız bir çalışmaydı. Eli kulağında mı bu ne zaman devreye girecek ve hangi kriterlerle konutları kiraya vereceksiniz?
0: Yani bu projede biz çok önemsiyoruz Yahya Bey. Ya şöyle yani biz hep sokaktayız. Yani sokağın nabzını, vatandaşımızın taleplerini, ihtiyaçlarını gözeten bir siyasi anlayışla çalışıyoruz. Ve yani büyük şehirlerdeki bu konut fiyatlarının, kira fiyatlarının artışıyla ilgili de somut bir irade gerçekleştirmek adına 500 bin sosyal konut projesini hayata geçirdik. Ve yine deprem bölgesinde 500 bini aşkın konutun inşasıyla birlikte aslında piyasaya yeni 1 milyon konut sunuldu. Ve akabinde de biz şunu gördük. Yani işte Ankara'da, İstanbul'da deprem bölgesinde yani bugün deprem bölgesinde 5-6 bin liraya kiralık ev bulabiliyorsunuz. Yani deprem sonrasında orada 20 bin lira, 30 bin liraydı. Enflasyondaki etkisine baktığınızda yine düştüğünü net bir şekilde görebilirsiniz. Biz bu iradeyi daha güçlü tutmak adına bilhassa metropollerde kiralık konut uygulamasını da hayata geçiriyoruz. Ve bu kapsamda İstanbul'da 15 bin Anadolu ve Avrupa yakasında kiralık konut projesi başlatacağız. Ve ilk teslimleri de inşallah Eylül ayında vatandaşımıza yapacağız. Yani bu sene Eylül ayında ilk kiralık konut projelerimizden teslimler
2: Bu da
0: yapacağız.
2: yeni bilgi galiba.
0: Yeni
2: Daha
0: bilgi
2: önce
0: bu da. Bu da
2: duymamıştım
0: yeni
2: ben.
0: bilgi. Eylül ayında inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle burada bu projenin
1: Eylül
0: detaylarını...
1: ayında teslim edilecek ama kontratı öncesinden yapılması lazım, öyle değil
0: Tabii
1: mi?
0: tabii. Şimdi ona şöyle yapacağız Serdar Bey. Başvuru alacağız.
1: Evet.
0: Aynı sosyal konutta olduğu gibi şeffaf, hakkaniyetli, adaletli bir şekilde bu süreci yönetmek istiyoruz. Ve burada da kriterler koyacağız, kontenjanlar ayıracağız. Yani işte burada alt gelir grubu vatandaşlarımıza, sosyal yardım alan vatandaşlarımıza kontenjanlar ayıracağız. Yine kentsel dönüşüme girmiş ama veya girmek istiyor, işte kiralık ev bulmakta zorlanıyor. O vatandaşlarımıza yine kontenjanlar ayıracağız. İşte emeklilerimiz olacak, memurlarımız olacak. Bu kontenjanlarla vatandaşımız başvuracak ve piyasa rayiçlerinin çok altında fiyatla buraları kiralayacağız. 3 yıl vatandaşımız bu evlerde oturabilecek ve 3 yıl sonrasında zaten hani projesinin biteceğini öngörüyoruz. Başka bir vatandaşımıza yine burayı aynı şartlarda kiraya veriyor olacağız. Amacımız kira fiyatlarını düşürmek. Konut fiyatlarını düşürmek. Ne kadar çok fazla arz ederseniz piyasa o şekilde
1: Siz bunu
0: aşağı gelir.
1: piyasa regülasyonu amacıyla
0: Tabii tabii
1: yapıyorsunuz.
0: tabii. Hem regülasyon hem de o dar gelirli dediğimiz vatandaşımıza destek olabilmek amacıyla bu süreci yürütüyoruz ki de İstanbul'da bir de biliyorsunuz deprem riski var. Yani 100 bin sosyal konut şu 500 binde yapıyoruz. 15 bin de kiralık yapıyoruz. Yani sadece İstanbul'a bu projeyle birlikte 115 bin konut yapıyoruz. Yani bu ciddi bir rakam. Dolayısıyla 16 milyon İstanbul'da yaşayan vatandaşımıza bu imkanı veriyoruz. Yani 115 bin konutta 4 kişiden hesaplasanız neredeyse 500 bin vatandaşımız burada yaşayacak, yaşamını sürdürecek. Dolayısıyla hem konut fiyatlarına hem kira fiyatlarına etki edecek bir model. İstanbul'da bunu ilk defa hayata geçiriyoruz. Artık buradaki duruma göre, buradaki alacağımız neticelere göre de diğer illerde de, yani diğer metropollerde de, işte İzmir'de, Kocaeli'de, Ankara'da,
1: Antalya yine kiralarının çok
0: Antalya'da,
1: yüksek olduğu
0: tabii
1: bir şehir.
0: hepsinin şeyi farklı Serdal Bey. Yani

0: Yani ihtiyacı farklı. Yani Antalya'da daha çok turizm sezonunda böyle ihtiyaç ortaya çıkıyor. Çünkü ister istemez turist sayısıyla birlikte orada çalışan insan sayısı da artıyor. İzmir'deki ihtiyaç farklı, Konya'daki farklı, Ankara'daki daha farklı. Dolayısıyla o şehirlerin özelliğine göre spesifik projeler inşallah geliştirmeye devam edeceğiz.
1: Teşekkürler. Hasan Bey siz de devam edelim.
2: Efendim 6 Şubat depremlerini etkileyen 11 ilde siz de az önce ifade ettiğiniz büyük bir inşaat çalışması yürütüldü ve 455 bin konut 3 yılda inşa edildi. Bunlar hak sahiplerine teslim edildi. Aynı zamanda bölgede ciddi altyapı yatırımları da yapılıyor. Şu an deprem bölgesinin son durumu nedir? Bu şehirler ayağa kaldırıldı mı efendim?
0: Evet, yani şunu net bir şekilde gururla söyleyebilirim ki deprem bölgesinde hayat yeniden başladı. Bu çok önemliydi. Yani 6 Şubat sabahı enkaz halindeydi bu şehirlerimiz. Maalesef umudun tükendiği, sevincin hüzne döndüğü, her evde bir gözyaşının olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Bugün hayat yeniden başladı. Dükkanlar yeniden açılmaya başladı. Sokaklarında, 11 ilin sokaklarında çocuklar yeniden gülmeye başladı. Orada çocuk cıvıltılarını duyabiliyorsunuz. Sahilinde yürüyebiliyorlar. Çarşılarında alışveriş yapabiliyorlar. Esnaf artık kepengini açıp hizmet edebiliyor. Dolayısıyla bu bizim için gerçekten büyük bir mutluluk vesilesi. Yani ben 11 ile düzenli her hafta gittim. Yani o inşaatların yapılabilmesi, o işlerin takibi adına. 11 ilinin de hemşerisiyim. Bununla da gurur duyuyorum. Çocuklarıma bırakacağım en önemli miras. Sayın Cumhurbaşkanımız burada tabii çok önemli bir irade ortaya koydu. 6 Şubat sabahı işte deprem bölgesinde görüştüğümüzde Cumhurbaşkanımızla istişare yapıyorduk. Ne yapacağız, bu konutları nasıl yapalım konuşması hiç unutmuyorum. Cumhurbaşkanımız şunu söyledi, bugüne kadar nasıl yaptıysak Murat bu konutları da aynı şekilde yapacağız dedi. Kolları sıvadık, yani kolay bir iş değildi o gün. Yetiştiremezler, bu enkazın altında kalırlar, bitiremeyecekler, işte şimdi bittiler diyen ellerini avuşturanlar vardı. Yani kulağımızı kapadık, gözlerimizi kapadık. Üzülüyorduk ama o üzüntümüzü, hüznümüzü de hiç yansıtmamaya çalıştık. Kendi içimizde yaşadık. Bütün arkadaşlarımla, Allah razı olsun hepsinden. Hep birlikte, el birliğiyle bu çalışmaları yürüttük ve bugün hamdolsun 11 ilde bunu gururla ifade edebiliyoruz.
3: Evet, Anadolu Ajansı editör masasında konuk Çevre Bakanı Kurum ve bir yeni projelerini duyurdu. Ekranda yazdığı gibi 64 ilde 20 bin konutun satışa çıkarılması planlanıyor. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Harun Tanrıvermiş'le konuşacağız şimdi. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
4: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
3: Teşekkür ederim. İzleyicilerimize biraz önce açıkladığı için birkaç bilgiyi paylaşıp sizin yorumunuzu almak istiyorum. 2 artı 1, 3 artı 1 konutlar ama burada yeni başlayacak bir inşaat projesi değil. Çoğunlukla bitmiş konutların satışı söz konusu. %50 peşinat, 72 ay taksitle Ankara, işte Bursa ve Hatay örneklerini verdi Bakan Kurum. 64 ilde konutlar satılıyor. 18 yaşından büyük olmak şart ve evin üzerinize, yani bir çift başvurmuşsa ya da tek başvurmuşsanız üzerinize bir eviniz olmayacak. Karı kocaysa ikisinin de üzerine bir ev olmayacak. Diyor ki kurum, örneğin Ankara'da 2 artı 1 ev 3.1 milyon lira satış maliyeti. %50 peşin 21.400 lira 72 ay vade. 3 artı 1 ev almak isterseniz başvurursanız tabii ki bunlar yine kura ile belirlenecektir. 3.5 milyon liralık dairenin 23.400 lira şeyi var, taksiti var. Ve eğer istenirse peşin olmak peşin tamamının evi peşin almak isteyene %25 indirim. %50 peşinatta %8 indirimli fiyat bu. Ben %25 peşinat ayarlayabiliyorum. Daha sonra %25'i ayarlarım derse diğer %25'lik peşinat bir yıl sonra ertelenebiliyor. Ne diyorsunuz bu projenin rakamlarına, boyutuna Harun Bey?

0: Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Burada değerli bakanımız Murat Kurum Bey'in açıkladığı proje, Türkiye'deki konut sorununa ciddi bir katkı yapacak bir proje olarak değerlendirilmeli. Burada iki tane önemli açıklama yaptı. Bunlardan bir tanesi deprem bölgelerindeki 455 bin, 500 bin yeni konut. İkincisi 500 bin sosyal konut. Üçüncüsü ise TOKİ tarafından şu anda hazırlanmış, inşaatı tamamlanmış, satışa sunulacak 20 bin konut. Ben değerli bakanımı dinlerken hemen bir kabaca web üzerinden bir araştırma yaptım. Ankara'da satışa sunacağı, İzmir'de, Bursa'da, Hatay'da satışa sunacağı TOKİ'nin konutlarının satış fiyatı hemen hemen piyasadaki ilan fiyatlarının %40'ına denk geliyor. Yani devlet, sosyal devlet olmanın bir gereği olarak biraz taşın altına elini daha fazla koyarak, vatandaştan daha fazla koyarak 20 bin yeni konutu piyasa fiyatının yaklaşık %50'sine yakın bir fiyatla satışa sunacak. Evsizlere, gazilere, dul yetim şehit gibi veya düzenli gelir olmayanlara bunu düşük fiyatlarda kiraya verecek, satacak uzun vadeli taksitlerle ve taksitlerde ödenebilir boyutlarda gözüküyor. Ben burada kira ödemede ciddi güçlük yaşayan, evi olmayan ve uzun dönemde de ev edinme şansı olmayanlara yeni bir soluk, yeni bir nefes olacağını düşünüyorum ve ciddi bir katkı yapacağını düşünüyorum. Bir başka şey de şu, onu da söylemek gerekir. Özellikle bu da önemli bir olay. Serap Hanım, piyasada beklentinin, konut fiyatlarının artacağı yönde bir beklenti var. Halbuki Merkez Bankası'nın yapmış olduğu konut fiyatı endeksine göre son 2 yılda konut fiyatları enflasyon oranının biraz altında kalıyor. Yani reel olarak bir gerileme var. Bu da şunu gösteriyor ki Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımızın açıklamış olduğu projelerde piyasada konut fiyatlarının artacağı yönündeki beklentiyi azaltmış oluyoruz. Dolayısıyla bakanımızın yaptığı böyle bir açıklama, böyle bir proje lansmanı anlamındaki bir toplantı da bence çok değerli. Halkın şunu inanması lazım. Devlet yeni konut üretecek, yeni konut üretmeye yeni projelerle devam ediyor. Devletin yaptığı konutlar daha sağlam. Çünkü deprem bölgesinde hiçbir TOKİ konutu yıkılmadı. Bu yönü itibariyle de çok yararlı buluyorum. Ama burada önemli bir konu daha var. O da kiralık konut. Yani kiralık sosyal konut
1: Evet.
0: diye bakanımızın söylediği. Mutlaka devletin bu tarafa yönelmesi lazım.
1: Doğru.
0: Bugünkü gördüğümüz Batı Avrupa'da devlet arsayı temin ediyor. Üzerine özel sektör ya da kamu sektörü, örneğin TOKİ gibi, Emlak Konut gibi kuruluşlar konut inşa ediyor. Ve o şehirdeki kira parasının %50'si üzerinden bunu kiraya veriyor veyahut da satıyor. Ama sadece daireye alıyorsunuz. Arsa payı devlete kalıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu modeli mutlaka denemesi gerekir.
1: Orada farklı, daire alıp arsa payı, yani normal kiracı gibi değil mi hocam? Nasıl?
0: Bir anlamda şöyle bir şey düşünün. Evin ömrü 100 yıl. Siz 100 yıllık kullanım hakkını alıyorsunuz veya devlet size kiraya veriyor. Yani emlak konut, yaptığı konut satmıyor da
1: Evet.
0: size piyasadaki kira parası örneğin 50 bin liraysa 25 bin liradan kiraya veriyor.
1: Tabii, İstanbul'da düşünülen bu
0: Evet.
1: dediğiniz
0: Evet.
1: gibi. Diğeri
0: Evet.
1: biraz daha farklı. Tamamen
0: Evet.
1: mülkü alıyorsunuz kullanmak için
0: Kesinlikle.
1: ama arsa payını almadan bir kullanım hakkını satın almak gibi yani.
0: Aynen böyle. Dolayısıyla bir taraftan bu kiralık konut dedikleri arsa paysız konut, diğer taraftan da 20 bin dar gelirlere, düşük gelirlere konut, 500 bin sosyal konut Türkiye'nin farklı illerinde. Hakikaten Türkiye'deki kira parası öder gibi ev sahibi olmak diye bir motto var ya, birçok illerdeki kira parasına yakın taksitler çıkıyor ortaya. Bakanımız açıklarken ben de kısa bir hesaplama yaptım. Aşağı yukarı şu andaki ilan edilen 2 artı 1, 3 artı 1 konutların aylık kirasına yakın bir fiyatla devlet konutları satışa sunuyor. Bu sosyal konut projesi Türkiye'deki uzun vadede barınma hakkını ve barınma sorununu hafifletecek bir strateji gibi geliyor. Ben açıkçası böyle değerlendiriyorum.
1: Toplamda şimdi 20 bin konut, bir böyle bir ufak bir rahatlama. Esas 500 bin konut yapıldığında o daha genel, daha geniş bir etki yaratır elbette. Konut
0: Kesinlikle.
1: sayısı, yani milyonlarla ifade ediliyor sonuçta, şey olarak baktığımızda bina değil de oturum, yani daire olarak
0: Evet.
1: baktığımızda. Bu ihtiyaçlar ne oranda ülkemizde yeni konut ihtiyacı? Çünkü İstanbul için 1 milyon konut ihtiyacı var deniyor ama bir yandan çok hormonlu büyüdü zaten İstanbul. Hani insan 1 milyon daha ihtiyaç var diye duyunca buna inanamıyor bir yandan da. Türkiye genelinde bu fiyatları da daha ne denir belirgin bir etki yapması için bu tür sosyal konut projelerinin hangi oranlara çıkmalı? İdeal seviyelerin neresindeyiz hocam?
0: Efendim, Türkiye dinamik bir ülke. Bundan 10-15 yıl öncesine kadar tek kişilik, tek bireyden oluşan hane sayısı 106'larda, 7'lerdeydi. Bugün %21'deyiz. Yani tek başına yaşayan kadın ve erkekten oluşan hane sayısı %21. Bu

0: inanılmaz bir demografik değişim. İkincisi, gelir seviyesi arttıkça dolayısıyla halkın ihtiyaçları artıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin yılda ortalama 650 bin ile 800 bin arasında yeni konut üretmesi lazım. Fakat biz 2017'den sonra bu hedefin biraz gerisinde kaldık.
1: Tamamen yeni konut 650 ile 800 bin arasında yapılmalı ülkemizde.
0: Türkiye'nin şu andaki gelecek 15 yıllık perspektifine bakarsanız eğer 650 bin ile 800 bin arasında yeni konut üretmesi lazım. Ama Türkiye 2017 yılından itibaren bu sayıyı 250 bine kadar düşürdü. Deprem konutları ve sosyal konutlar bu toparlandı, şu anda 600 binlerdeyiz. Yani Türkiye'nin bütün kentlerinde bu demografik değişim ve talepleri göz önüne aldığımız zaman bizim hedefimizin kamu sektörü, özel sektör, belediyeler, bakanlıklarımız 650 bin, 800 bin bandında kalmazsak biz yeni konut şoklarıyla, fiyat artışları ve kira artışlarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Ve devlet bu işin farkına vardı ve dolayısıyla 2001 yılından itibaren Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı bütün gücüyle bu sektöre yön vermeye çalışıyor. Özel sektörün de aynı hizaya gelmesi, aynı yatırımlara yönelmesine büyük fayda var.
1: Evet.
0: Bence şu anda konut üretiyoruz, konut yapıyoruz ama konut sahipliği oranımız, hanelerin %56'sı konut sahibi.
1: Tabii düşüş var orada ne yazık ki.
0: Evet,
1: doğru.
0: Orada bir düşüş var. Dolayısıyla birinci konut alan ikinciyi alıyor, üçüncüyü alıyor. Halbuki konut alamayan bizde %44 var. Dolayısıyla mesela mortgage kredilerinde ikinci, üçüncü konut alanlara banka sigorta muamele vergisi geldi. Devlet konutu yatırım aracı olmaktan barınma aracı olmaya doğru yönlendiriyor. Ben bu yatırım aracı, elbette konut bir yatırım aracı ama biz barınma aracı olarak...
1: Öncelikle doğru, doğru hocam.
0: Devlet bu tarafa yöneliyor.
1: Süremiz dolduğu için teşekkür edeceğim size. Bu önemli, %61'e yanılmıyorsam çıkmıştı. Şimdi %56'lara kadar geriledi. Ama konut sahibi olanların kendi üzerine konut sayısı artıyor. Bir de tabii şehirlere dağılımı, sadece Marmara'ya, sadece İstanbul'a olmadan tüm ülkemize bu nüfus yoğunluğunu da daha dengeli dağıtabilsek, yani bu konuyu konuşurken onu da insan söylemeden edemiyor. Profesör Doktor Harun Tanrıvermiş'e çok teşekkür ediyorum. Ve para gündemi böylece noktalıyoruz burada. Gün ortası reklama gidiyoruz daha doğrusu. Önce bir reklam, sonra noktalayacağız.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Ve para gündem bitti. Saat başında Sena Alkan gün ortasında karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Gün ortasından merhaba değerli izleyenler. Ben Sena Alkan. 4 Haziran Perşembe gününde beraberiz. Ekranlarınızda bir son dakika gelişmesi var. Anayasa Mahkemesi süresiz nafakayı iptal etti. Ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de tam biz yayına başlarken bu konuya ilişkin çok sıcak açıklamalar geldi. O yüzden hızla bir Ankara'ya gidelim. Çok uzun zamandır tartışılan, üzerinde konuşulan bir konuydu süresiz nafaka düzenlemesi. Ve AYM bunu iptal etti. Peki Adalet Bakanı ne diyor? AYM'nin kararında ne var? Hızla Emre Aytekin'e dönelim, bize detayları aktarsın. Emre, söz sende.
1: Evet Sena Alkan, siz de ifade ettiniz, aslında uzun süredir tartışma konusuydu süresiz nafaka uygulaması. Bu konuda son sözü Anayasa Mahkemesi söyledi. Düzenleme oy çokluğu ile iptal edildi. Uygulamaya bir bakalım. Mevcut uygulamada boşanma nedeniyle yoksulluğa düşen taraf süresiz nafaka talep edebiliyordu. Ancak bu uygulama uzun süredir de tartışılıyordu. Bir taraf bu uygulamanın korunmasını istiyordu. Diğer taraf ise uygulamanın, bu nafakanın mağduriyet yarattığını savunuyordu ki işte bu konudaki son sözü Anayasa Mahkemesi söyledi. Oy çokluğu ile bu uygulama iptal edildi. Peki mahkeme sürecine nasıl taşındı bu uygulama? Onu da kısaca bir hatırlatmak istiyorum. Antalya'da ikamet eden bir çift evlendi ve evliliğinin üzerinden bir yıl geçmeden boşandı. Davacı kadın ise karşı taraftan 8000 TL'lik bir yoksulluk nafakası istedi. Davanın görüldüğü Antalya 12. Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi bunun anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Çünkü evliliğin üzerinden bir yıl geçmemesinin bir sorun yaratabileceğini ifade etti ve burada kritik bir karara imza attı. Bu düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Geçtiğimiz yıl Anayasa Mahkemesi bu başvuruyu kabul etti ve bugün de esastan görüştü. Oy çokluğu ile süresiz nafaka uygulamasını iptal etti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de 9 aylık bir süre verdi. Bu ne anlama geliyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi bu düzenleme ilişkin yeni bir düzenleme yapacak. Buradaki boşluk da 9 ay sonra doldurulmuş olacak. Tabii Adalet Bakanı Akın Gürlek de bu iptal kararına ilişkin sosyal medya hesabından bir değerlendirme yaptı. Bu konunun yargı paketinde aslında en önemli başlıklardan birini olduğunu söyledi ve bu iptal kararını adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz ifadelerini kullandı. Yine bu yeni yasal düzenleme içinde önümüzdeki günlerde meclisin takdirine bir yeni yasal düzenlemenin de sunulacağını ifade etti. Bir kez daha belirtecek olursak Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka düzenlemesini oy çokluğu ile iptal etti.

0: Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 9 aylık bir süre verildi ve bu kararın da gerekçesi önümüzdeki günlerde açıklanmış olacak.
1: Emre Aytekin tüm detayları aktardı. Süresiz nafakanın AYM tarafından iptaline ilişkin ekranlarınıza getirdik. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı bugün haftalık mutat bilgilendirme toplantısını İzmir'de yaptı. Hemen hızla bir dönelim. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayça takip etti o toplantıyı. Neler konuşuldu? Milli Savunma Bakanlığı hangi mesajları veriyor? Özellikle NATO zirvesi de yaklaşırken söz sende Gülçin.
2: Sena Alkan, Çin 2. Anajer Üst Komutanlığı'nda yapıldı bu toplantı ve Milli Savunma Bakanlığı da haftalık bilgilendirme toplantısında hudut güvenliği, terörle mücadele olmak üzere birçok önemli başlığı değerlendirdi. Onların başında da tabii ki Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesi vardı. Bilindiği gibi ABD Başkanı Donald Trump'ın da bu toplantıya katılması bekleniyor. Bu anlamda da güvenlik önlemlerinin, tedbirlerinin ne anlamda alınacağı özellikle merak konusuydu. NATO zirvesine yönelik tüm güvenlik tedbirleri ilgili kurumlar ve NATO makamlarının koordinasyonunda alınacağı ifade edildi. Bir diğer taraftan Yunanistan'ın silahlanması ve bunu Güney Kıbrıs Rum yönetiminde de arttırması özellikle öne çıkan başlıklardan biriydi. Bu anlamda da bir kez daha aslında barış vurgusu yapıldı. Akdeniz'de, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de barış istikrar iyi komşuluk ilişkilerinden yanadır Türkiye. Hak ve menfaatlerin korunması konusundaki kararlılığımız sürüyor ifadesi kullanıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik gerekli tedbirleri almaktadır ifadesi kullandı. Tabii ki bu silahlanmanın artması da bölgemizin ihtiyacı olan husus, silahlanma yarışları ve gerginliği artıracak adımlar yerine uluslararası hukuk temelinde işbirliği ve diyalogtur vurgusu yapıldı. Bununla birlikte Yunanistan'ın savunma harcamalarını arttırması özellikle de Yunan halkını ilgilendirmektedir. Onların düşünmesi gereken bir konudur ifadesi de kullanıldı. Aynı zamanda tabii ki bölgedeki gelişmeler de değerlendirdik ki bunların başında da İsrail yer alıyor. Çünkü İsrail'in özellikle Orta Doğu'daki saldırgan ve yayılmacı tutumu bölgedeki insani bölgedeki durumu her geçen gün daha da ağırlaştırıyor ifadesi kullandı, vurgulanıldı ve İsrail bir yandan Lübnan'daki işgal ettiği yerleri genişletiyor. Aynı zamanda da Lübnanlıları göçe zorluyor ifadesi kullanıldı. İsrail'in aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemlerine göz yumduğu da ifade edildi. Uluslararası toplumdan da bu anlamda somut adım beklentisi yapıldı. Özellikle uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını arttırarak somut adımlar atılması gerektiğini de bir kez daha vurgulandı. Bir sağduyu çağrısı da vardı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki ilişkiler anlamında müzakerelerinin kalıcı barışla sonuçlandırılması bölgemiz için önemini yeniliyor ve tarafların sağduyulu ve yapıcı davranmasını vurguluyoruz ifadesi kullanıldı. Biz şu anda Çivi 2. Anajet üstündeyiz. Bu toplantının da burada yapılmasının önemli. Özellikle hafta sonu Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. yaşı itibariyle Gençlik Festivali düzenlenecek ve bu festivalde de tabii ki farklı gösteriler olacak. Öğrenciler, velilerle bir arada olacak ve bu anlamda da gökyüzündeki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çelik kanatları da gösterilerini burada sürdürüyor olacak. Bu kapsamda da Türk Yıldızları burada olacak. Daha önce aslında bitirmiş oldukları o yedili gösterilerini daha önce 23 Nisan'da Çanakkale'de gerçekleştirmişlerdi. Üçüncü kez de burada gerçekleştirecekler. Aynı zamanda tabii ki savunma sistemlerimiz, milli ve yerli savunma sistemlerimiz de bir kez daha burada görücüye çıkacak. Dolayısıyla dopdolu bir hafta sonu olacak. Bu nedenle de Milli Savunma Bakanlığı öne çıkan başlıkları hem İsrail'deki gelişmeleri hem de Yunanistan'ın silahlanmasını tüm bu başlıkları burada bu toplantının festivalin öncesinde değerlendirdi diyelim. Tekrar sözü size bırakalım.
1: Gülçin Hacı Evliyagil Ayça İzmir'den aktardı o toplantıdan yansıyanları. Şimdi iç siyasette en çok konuştuğumuz başlıklardan biri CHP'deki durum. Bugün Yüksek Disiplin Kurulu toplanıyor CHP'de. Bu oldukça kritik bir toplantı. Acaba ne konuşulacak? Habertürk editörü Mahir Kılıç şimdi karşımızda. Mahir bir neredesin? İki bu toplantı neden yapılıyor? İhraçlar gündemdeydi. Onlara ilişkin bir toplantı mı? Sen anlat bize.
3: Evet, yaklaşık bir saat sonra CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısının yapılmasını

0: Bekliyoruz saatler 13'ü gösterdiğinde kurul ilk toplantısını gerçekleştirecek ve aslında bugün ilk toplantı olmasa sebebiyle dosya görüşülmesini beklemiyoruz. Başkan, başkan yardımcısı ve Yüksek İstihbarat Kurulu genel sekreteri seçilmesi bekleniyor. Programın uygun olması halinde Kemal Kılıçdaroğlu da programın başında bir katılım sağlayabileceği ifade ediliyor. Bugün dosyalar görüşülmeyecek ancak edindiğimiz bilgilere göre önümüzdeki dönemde özellikle çokça dosya görüşülmesini bekliyoruz. YDK'da geçtiğimiz gün Müslüm Sarı'da yaptığı açıklamada özellikle genel merkezde Güven Parkı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine slogan atan isimleri not ettiklerini ifade etti. Kılıçdaroğlu genel başkanın kırmızı çizgileri olduğunu belirtti. Dolayısıyla o isimlere ilişkin bazı dosyalar önümüzdeki günlerde Yüksek İstihbarat Kurulu'nda ele alınabilir. Bir yandan da iki isim arasında arabulucu milletvekilleri görüşmelerini sürdürüyor. Önceki gün ilk üç isim milletvekilleri Ali Öztunç, Engin Altay ve Gürsel Erol mecliste Özgür Özel'le bir görüşme gerçekleştirmişti. Dün saat 13'te genel merkezi giderek Kemal Kılıçdaroğlu ile bir saatlik bir görüşme yaptılar ve oradan çıktıktan hemen sonra yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidip Özgür Özel'le bir araya geldiler. Çıkışı yaptıkları açıklamada ise temasların devam edeceğini ifade ettiler. Engin Altay uzun dönem grup başkan vekilliği yapmıştı. Siyaset müzakere ve münakaşa işleri ifadesini kullandı. Ali Öztunç da temasların devam edeceğini ifade etti. Amaç gerilimin, tansiyonun bir nebze de olsa düşürülmesi, bir diyalog zemini kurulması yönünde güven arttırıcı hangi adımlar atılabilir? Bunların görüşüldüğünü ve iki isim arasında dediğim gibi tansiyon düşmesi için bazı mesajların iletildiğini ifade edebiliriz. Dediğimiz bilgiye göre ilk etapta en azından tırnak içinde fanatik olarak tabir edilen isimlerin yapacağı açıklamalarda, paylaşımlarda biraz geri adım atması, biraz geri planda durması noktasında bir görüş birliği olduğunu ifade edebiliriz. Bir yandan da önümüzdeki salı grup toplantısı çok merak ediliyor. Bu hafta Özgür Özel konuşmuştu grup başkanı sıfatıyla fakat Kemal Kılıçdaroğlu da önümüzdeki salı konuşacağını ifade etti. Müslüm Sarı tarafından duyuruldu. Yine salı günü Özgür Özel Manisa Büyükşehir Eski Belediye Başkanı Ferdi Zehir'in ölüm yıldönüm dolayısıyla salı günü Manisa'da olacağını ifade etti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması ve hamlesi sonrasında Özgür Özel'in programında değişikliğe gidebileceği belirtiliyor. Burada gözler kulaklar önümüzdeki salıya çevrilmiş durumda diyebiliriz. Salı günü kim konuşacak çok merak ediliyor. YDK ile tekrar bitirecek olursak eğer yaklaşık 50 dakika sonra CHP YDK toplanacak ve başkan, başkan yardımcısı ve genel sekreter seçilecek diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
1: Mahir Kılıç Ankara'dan aktardı. Teşekkürler Mahir. Kolaylıklar. Şimdi gördük CHP'deki son durumu. Konuklarımız var. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay ve Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet bizimle beraber. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler katıldığınız için.
2: Merhabalar. Hoş yayınlar diliyorum.
3: İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Önce kurultayla başlayalım. Çünkü en çok tartışılan konulardan birine dönüşmüş durumda kurultay. 111 milletvekilinin imzası var. 12 Temmuz'da kurultay yapılmalı. Yoksa bu mutlak karar nedeniyle CHP de seçime giremez hale gelir dedi Zeynel Emre. Ama bunun böyle olmayacağını söyleyen hukukçular da var. Hem siyaseten hem hukuken bilmiyorum artık bu konu nereye gidiyor. Mustafa Balbay buyurun sizinle başlayalım.
2: Şimdi aslında Sena Hanım durumu siz özetlediniz. Bakın bir belirsizlik var. Seçime girebilir de deniyor, girelemez de deniyor. Kurultay öne alınırsa ne olacağı belirsiz. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği karar ben Yargıtay'ı beklerim diyor. Yargıtay bana bir şey gelmedi diyor. Hakikaten şu anda bu konunun sadece Cumhuriyet Halk Partisi konusu değil, özellikle sevgili Acet'in de olduğu bir ortamda vurgulamak isterim ki siyasetin büyük bir sorunuyla karşı karşıyayız. Bu bir CHP sorunu değil. Şimdi beraber gitsek, mesela sevgili Acet'le gitsek, Yüksek Seçim Kurulu'na başkan biz geldik. Ya CHP'nin genel başkanı sizde kim desek ne yazacak orada? Mazbata kimde? Özgür Özel'de. Bölge Adliye Mahkemesi'ne gitsek siz ne karar verdiniz? Ben diyecek ki doğal olarak Kemal Kılıçdaroğlu dedim diyecek. Yani bu tablo bile şu anda siyasetin nasıl bir hakikaten belirsizliğe sokulduğunu gösteriyor. Bu CHP sorun değil gerçekten. Ama çözmesi gereken de şu aşamada olabildiğince sağlıklı bir şekilde yani bir yol üretmesi gereken de şu aşamada yine yargı ve CHP. Aynı zamanda böyle bir noktaya geldik. Ben salı günü grup toplantısını izledim Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Çok kalabalıktı. Tabanda yani tanımlaması zor bir öfke vardı Sena Hanım. Yani zor bir öfke vardı. Yani bazı gözlemlerim de oldu ama böyle programda çok ayrıntıya girmek istemem. O gün akşam üzeri Engin Altay ve Gürsel Erol'la da konuştum. Onlarla meclisin kulisinde biraz bir çay içimi sohbet ettik. Tabii aramızdaki sohbet olduğu için bir canlı yayında aktarmak çok

0: hoş değil yani, olmaması gerekir ama ana hatlarıyla bu şekilde gidemeyeceğini onlar da görüyorlar ve birinci öncelikleri yani onların kararlarını etkileyen birinci durumun dipten gelen öfke olduğunu gördüm ben. Yani hem Engin Altay'ın hem Gürsel Erol'un. Yani özeti şu anda yargının verdiği bir karar. Şu anda Yargıtay'ın bunu nasıl karşılayacağı belli değil. Ama toplum da ister istemez Türkiye herhangi bir böyle herhangi bir ülkeyle karşılaştırmak istemem. Ama hani halkın böyle katılımının sıfır olduğu, ya 5 yılda bir oy ver sonra koy ver dediği bir ülke değil. Yani ona genel gidişe uymadığı ya da sorunun nerede olduğunu kestirmeden görür ve söyler. Benim ana hatlarıyla çizmek istediğim tablo, daha doğrusu çizebileceğim tablo bu.
1: Size bir devam sorusu olsun. Çünkü
0: Tabii
1: bu
0: ki.
1: üç milletvekili hem Özgür Özel'le görüştü, hem Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Bir nevi arabuluculuk yapmaya gayret ediyorlar anladığımız kadarıyla taraflar arasında. Dün akşam Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmesinden sonra meclise gittiler, Özgür Özel'le görüştüler gibi haberler çıktı. Siz dediniz ki bu kararı almalarındaki temel etken dipten gelen öfke, ama peki bu görüşmelerde nasıl bir mesaj taşınmış olabilir sizce? Yani elbette aranızdaki kayıt dışı bir konuşmayı söyleyin demiyorum, ama genel hatlarıyla bize ne mesaj taşındığına dair bir çerçeve çizebilir misiniz?
0: Şöyle yani bu iş sadece Ankara'da genel merkez katlarından çözülecek bir şey olmaktan çıktı değerlendirmesindeler. Ben bunu Kemal Bey'e de ilettiklerini düşünüyorum bu durumun. Tabii Kemal Bey onlara randevu verdi. Ama Kemal Bey'in hani böyle randevu vermedikleri de var. Yani onların hakikaten hani Cumhuriyet Halk Partisi açısından kamuoyunda çok iyi bilinen ve genel saygınlığı kabul edilen kimi isimlere de randevu vermedi
1: Neden?
0: Kemal Bey. Herhalde onların ne diyeceğini az çok tahmin ettiği için diye değerlendiriyorum. Buttan kararı Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sağduyusunda kabul görmedi. Kabul görmedi. Bunu Hacı Bektaş Belediye Meclisi'nden sanatçı Onur Akın'ın Kemal Kılıçdaroğlu şarkılarını en iyi besteleyen kişilerden biridir. Kendisini de tanırım. Tamamen özveriyle hiç böyle gerektiğinde mitinglerde konsere katılmasından beste yapmasına kadar katkıda bulunmuş bir sanatçı olarak o da bir öfkeyle yapılmış bir açıklama. İstemiyorum, kullanamaz işte bu tür cümleler. Ne bileyim hani genel şu tür cümleler de olabilirdi. Gördüğüm lüzumsuzluğuna bu aşamadan sonra kullanmamalarını rica ederim de diyebilirdi. Ama onun ötesinde bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunun aslında şu aşamada içinde bulunduğumuz durum devamı öyle gitmez, gider gitmez ayrı konu ama hem sevgili Acet'e biraz pas olsun, biraz da onun değerlendirmesini de merak ettiğim için paylaşmak isterim. 28 Şubat sürecinde Refah Partisi kapatıldı. Ardından Fazilet Partisi kuruldu. Bir seçim yaşandı. Fazilet Partisi 115 milletvekili aldı. Fazilet Partisi'nin de kapatılması gündeme geldiğinde ciddi bir kurultay oldu. Ve yenilikçiler ve gelenekçiler iki ana akım ve başa baş bir kurultay oldu. Recai Kutan kazandı. Hatta gazeteler şöyle yazdılar. Genel Başkan Recai Kutan kurultayı Abdullah Gül kazandı diye. Sonra bölünme oldu. Bu harekette ve küçük parça diyebileceğim milletvekili sayısı bakımından küçük parça Adalet ve Kalkınma Partisi'ydi. 40-45 milletvekili hatırlıyorum ben. Büyük parça Saadet Partisi'ni kurdu. 60-65 milletvekili olarak anımsıyorum. Ve millet katında asıl mazlum olan yere millet olağanüstü bir ilgi gösterdi, teveccüh gösterdi. Ben bir iki Anadolu kentinde buna tanık oldum. Böyle hani düşün beni tanıyanlar da örneğin bu sefer biz bu hakkı teslim edeceğiz diyenler olmuştu. Kayseri'de hatırlıyorum, Anadolu'nun ortasında, Ankara'nın kimi semtlerinde hatırlıyorum. Yani siyasete yargı yoluyla müdahale sonuçlarını öngörmek zordur. Ben aynı sonuçlanır demiyorum ama şu anda doğal olmayan bir müdahale var. Bu durum bence kapatılmaktan daha kötü bir durum.
1: Pekala. Bunun bir rüzgar yaratabileceğini söylüyorsunuz o zaman. Öyle anlıyorum.
0: Yarattı, yaratmış
1: Yarattığını
0: yani yaratmış
1: söylüyorsunuz.
0: durum.
1: Pekala. Bu da Mehmet Acet'e bilmiyorum üzerine yorum yapmak isterseniz onu da duymak isterim. Onunla beraber Ankara'da acaba bu tarafsız arabulucuların iki taraf arasında mekik dokuması ile ilgili ne konuşulur? Siz uzlaşı bekliyor musunuz, yoksa hakikaten artık bölünme, uzlaşının olamayacağı bir noktaya mı geldi fikri olarak?

0: Evet. Şimdi birincisi seni abi Mustafa Bey'le şu konuda mutabıkız. Yani ortada sıkıntılı bir durum var. Bir karmaşa hali var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bu gayet net. İkincisi şu konuda da yani bir demokratik rekabet ortamının korunması, bunun zedelenmemesi anlamında da bu konuda da ben paralel cümleler kurabilirim. Yani ben bu işin günün sonunda işte bir takım komplo teorileri de ortaya atılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlere katılamaması gibi bir takım hesapların yapıldığı yorumlarını yapanlar da var. Öyle bir şeyin olmayacağını düşünüyorum. Yani Türkiye'de seçimler toplum tarafından da kabullenilmiş, bizim halkımız da
1: Ama bunu
0: sevmiştir. Yani
1: hukuki bir
0: sandık başına
1: dayanak
0: gidip
1: göstererek
0: tercihle.
1: söylüyorlar. Yani diyorlar ki 2020'de en son kurultayımızı yapmış olacağız ve burada da bir
0: Evet, ona da
1: süreç var.
0: geleceğim.
1: Buyurun.
0: Doğru. Yani şimdi birinci, yani bir iki defa Mustafa Bey zikrettiği için bu iki hususu daki görüşümü ifade etmek istedim.
1: Buyurun.
0: Yani evet, net bir tablo, bir karmaşa ve sıkıntılı bir durum var. İkincisi de yani bu demokratik rekabet ortamının korunması Türkiye'de, özenle korunması önemli. Ama tabii şimdi hukuken baktığımızda, siyaseten baktığımızda burada önceki Mustafa Albay'ın atıf yaptığı işte AK Parti'nin ortaya çıktığı dönemlerle ilgili paralellik kurulamayacak bir takım hususlar da söz konusu. Hukuken şimdi Kemal Kılıçdaroğlu cephesi şunu söylüyor. Yani geçen hafta sizin programda hatta Müslüm Sarı'yı dinledik. Burada bir mücbir sebep ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla eğer kurultay yapılamasa bile, yani tedbir nedeniyle bu kurultay yapılamayacağı için bunun seçimlere katılamama gibi bir riski getirmeyeceği görüşünde onlar savunuyorlar. Esasen burada yani kabahati dışarı atma yerine burada Cumhuriyet Halk Partisi taraf var. Şu anda elmanın iki yarısı gibi ayrılmış durumda olan, ayrışmış durumda olan taraflar bir araya gelseler, bir uzlaşma yöntemini seçseler, bunu da yapabilseler bu rahatlıkla çözülebilecek bir mesele. Yani yargının diyelim yargı üzerinden bir takım siyaset mühendislikleri yapılıyor gibi bir argüman da var. Böyle bir şey varsa eğer oturun konuşun aranızda. Anlaşmazlıkları giderin, birlikte yola devam edin. Bunu yapabilirlerse zaten bütün bu şimdiye kadar gördüğümüz süreçler ortadan kalkacaktır. İşin böyle bir reel tarafı da söz konusu. Ama benim gördüğüm tabii çok derinleşmiş bir orada ayrışma söz konusu. Bu son dönem ortaya çıkan bir ayrışmada değil. Yani ben bunu 2019 seçimleri sonrası Ekrem İmamoğlu'nun kendisini önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında, devamında da Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanı olarak konumlandırmasıyla başlayan bir ayrışma. Buna biz 2023 seçimleri öncesinde de bunu gördük. Sonrasında da gördük. Bir taraf değişim dedi işte 3 yıl önce. Sonra buna bir misilleme olarak arınma ifadesini kullanıyor. Kemal Bey rüşvetçileri, hırsızları temizleyeceğim diyor. Özgür Özel cephesinde hain Kemal sloganları atıyor. Dolayısıyla benim gördüğüm zaten yani 6-7 sene önce başlamış olan ayrışmanın bir final bölümündeyiz. Dolayısıyla bu anlamda bir tarafların, bu arabulucular sizin sorunuzda da vardı, arabulucuların girişimlerinin bir sonuç getireceğini düşünmüyorum. Ha bir belki şöyle, yani Kılıçdaroğlu cephesi şuna oynuyor. Bakın gelin oturalım konuşalım aramızda. Bu gerilimi büyütmeyelim gibi bir yaklaşımları var. Diyelim bu arabulucuların da katkısıyla bu oldu. Tarafların temsilcileri bir araya geldiler, oturdular. Anlaşma mümkün mü? Çok zayıf bir ihtimal gözüken. Ama bir taraftan da tabii işte disiplin kurulu Kemal Kılıçdaroğlu temizleyeceğiz diyor, ihraç edeceğiz diyor bu yolsuzluklara karışanları. Öbür taraf yine aynı şekilde bir an evvel kurultaya gidip mevcut delege yapısıyla kurultayın yenilenmesini istiyor. En kısa zamanda kurultay yapalım diyen var, en uygun zamanda kurultay yapalım diyen bir karşı cephe var. Buradan bu düğümün çözülmesi kolay gözükmüyor ama burada eğer genel anlamda Türkiye'de işte bir demokratik rekabet ortamına bir müdahale var savı tezi üzerinden ilerlenecekse bunu pekala Cumhuriyet Halk Partililer kendi aralarında çözebilirler. Ama bu iş böyle olduğu sürece, yani davalısı da davacısı da suçlayanı da suçlananı da Cumhuriyet Halk Partisi olan bir meselede dışarıdan dışarıya tepki göstererek ya da dışarıdan bir şey bekleyerek bir çözüme ulaşmakta

0: çok mümkün gözükmüyor.
1: Pekala. Mustafa Balbay, siz CHP'nin içinden, CHP'yi çok iyi bilen bir isimsiniz. O yüzden merak ediyorum. Mesela Özgür Özel dedi ki yeni parti, yedek parti bunları zaten daha önceden planladıklarını, o bir felaket senaryosudur ama olabilir mealinde konuştu. Yedek parti hazır dedi. Siz buradan gidişatın CHP içerisinde bir bölünme olduğunu ve Özgür Özel'in ve beraberindekilerin yeni bir parti kurmaya doğru gittiğini mi düşünüyorsunuz?
2: Şimdi Sena Hanım, bu sorunuz bile şöyle diyeyim. Ben meslek yaşamım boyunca 15 bin köşe yazısı yazmışım. Bu 15 bin köşe yazısının 3 bini solda birlik üzerine. 1980'lerden 90'lara ve 2007 yılına kadar. Hakikaten yani bir defa yazar olarak o günlere dönmeyi istemiyorum. Yani doğrusunu söylemek gerekirse. Çok şey günlerdi, çok sancılı günlerdi. Dışarıdan izlemesi keyifli olabilir. Bunu merkez sağ tabii ki keyifle de izleyebilir ama hani biraz da düşünsel olarak içindeyseniz çok zor günlerdi gerçekten. Şimdi de yani öyle bir tablo var ki şu anda. Şimdi düşünüyorum, Ankara Milletvekili Semra Dinçer ve Ankara Milletvekili Murat Emir seçimlerde birlikte mücadele ettiler. Ve şimdi karşı karşıyalar. Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'la Aydın Milletvekili Bülent Tezcan seçimlerde omuz omuzaydılar. Şimdi karşı karşıyalar. Ordu Milletvekili Seyit Torun'la Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu'da iki milletvekili çıkardı CHP. Birlikte seçim başarısı elde ettiler. Şimdi karşı karşıyakalar. Çok, hakikaten çok zor bir durum. Ama bu zor durumu yaratan yargı oldu. Ve şu anda bile ben komplo teorilerini sevmiyorum. Ama diyelim ki Kemal Bey tümüyle derledi, toparladı partiyi. Çok iyi gidiyor ve %45'i buldu partiyi. Ben Yüksek Seçim Kurulu'nun bana göre başkan Özgür Özel'dir deme olasılığını yüksek tutuyorum. En azından bende böyle bir şüphe var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi parçalı dursun. Yani en ufak bir şeyi biz alıp kullanalım ve bunu siyasete malzeme yapalım gibi bir tablo var. Evet, bunlar birbirlerini ihbar ettiler. Ya kardeşim, öyle bir yarıştır ki bu. Hakikaten hani öteki partilerde parti içi yarış olmadığı için onları anlatmak zor olabilir. Zaman zaman hırsın aklı aştığı anlar olabiliyor. Ama hırs aklı aşmamışsa geldiği bir düzeyde yarış çok çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi
1: Peki
2: zaten
1: ama o zaman
2: hiç böyle
1: buyurun.
2: yarışamadığı
1: Buradaki bu
2: için var.
1: iddialar, ortaya atılan iddialar, bunlar henüz iddia düzeyinde ama bunlar bir hüküm haline gelir ve kesinleşir, kanıtlanır ise o zaman nasıl yaklaşmak gerekir? O zaman sizin yaklaşımınız ne olur?
2: Şöyle senaryo, mesela öyle bir şu an mesela yargıya güveni zorlayan bir durum olarak söyleyeceğim. Şimdi aylar önce Habertürk'te değildi ama bir başka kanalda aylar önce, ama yani ben Antalya'ya kitap fuarı için gittiğimde oradaki avukatlarla konuştum, baroyla konuştum, Mülkin Böcek davası o soruşturması nasıl gidiyor dedim. İnan aynen şunu söylediler bana, dediler ki da bu soruşturmayı Muhittin Böcek etrafında tutacaklar. Muhittin Böcek ailesi etrafında tutacaklar, yaymayacaklar, derinleştirmeyecekler. Çünkü derinleştirirlerse iş AKP dönemine de gidiyor dediler. İnanın buna. Çünkü Antalya bir CHP bir AKP, bir CHP bir AKP kazandı son 30-25 yılda. Gerçekten de öyle oldu. Bir kişinin oğlunu alıyorsunuz, gelin alıyorsunuz. Gelinliğiyle olduğu ilgili görüntüleri aynı kamuoyuna verildiği anda tutukluyorsunuz ve itirafçı yapıyorsunuz. Ve şimdi o kişiler, yani aylar önce bana söylenen doğru çıktı maalesef Sena Hanım. Ve şimdi o kişi Muhittin Böcek'in ek 7. ifadesi mi 8. ifadesi mi ben de karıştırdım. Yani iktidar kusura bakmasın, yani böyle bir itirafçıların ek ifadelerine muhtaç hale geldi. Oralardan bir şey çıkacak ve işi Özgür Özel'e bağlayacaklar. Bütün çaba bu. Son şeyde bir paket verdim. Bunu kimse görmedi. Ferdi Zeyrek'in seçimde kazanması için. Ya Ferdi Zeyrek ölmüş, Allah rahmet eylesin. Kendini ifade etme durumu yok. Ondan başka da kimse görmedi diyorsunuz. Şimdi melekleri mi çağıracağız? Yani bunu, bu yargıyı lütfen hani bizi izleyen Habertürk izleyici biraz da empati yapsınlar. Yani bu yargıda güven sorunu olmaz mı? Böyle bir durumla karşı karşıyayız.
1: Peki. Mehmet
2: Yani o
1: Recep.
2: yüzden diyorum ben, toparlamak gerekirse
1: Estağfurullah,
2: yani
1: buyurun.
2: bu da, şimdi ben de Kemal Bey'i sormak istiyorum, yani temiz olanı tutacağız.

0: yazmıyor. Kirli olanın cezasını çeksin diyor. Kemal Bey mahkeme mi kuracak?
1: Mehmet Ece,
0: KYM mi var? Kemal evet, Yüksek Mahkemesi
1: bir iki
0: var.
1: Cümle olsun yani çünkü bu tamamlayın Sayın Balbay. Çok özür dilerim. Tamamladığınızı düşündüm. Tamamladığınız
0: tabii, tabii. Yani ana hatlarıyla yani onun da mantığı yok. Kemal Bey'in söylediği de bir yere oturmuyor. Çünkü bu davaların ne zaman biteceği belli değil. Evet. Ekleme üstüne ekleme yapılıyor. Şimdi Antalya'da bir Antalya davası var. Hı hı. Antalya Muhittin Böcek Antalya'da yargılanıyor. Şoförü Silivri'de yargılanıyor.
1: Buna ne diyeceksiniz?
2: Şimdi Sena Hanım.

0: Hakikaten biraz tarafsız bakan bir göz, ya bu yargı sorumlu der Allah aşkına. Bu yargıda bir
1: Şimdi
0: şey var
1: Seda
0: der. Yani
1: Hanım.
0: buradan evet.
2: Buyurun.
0: Evet. Evet
1: Buyurun
0: sevgili Hacet,
1: bitir.
0: sanıyorum uzadıysa senin zamanını çalmak istemem.
1: Yok
0: Buyurun.
2: estağfurullah.
1: Estağfurullah.
2: Biraz hızlı
1: Ben
2: olsun Sayın Hocam.
1: bitirdiğinizi
2: Buyurun.
1: düşünerek
0: Evet tamam.
1: cümleye girmeye çalıştım. Yani şöyle şimdi ya bir defa bu bir suni bir kriz değil. Bu benim tabirim. Organik bir kriz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne
0: Yüksek
1: ben
0: Mahkemesi
2: bir
0: mi
2: iki
0: var?
2: cümle olsun
0: Yani
2: çünkü
0: bu.
2: bu tamamlayın
0: Aha
2: Sayın
0: tabii.
2: Balbay. Çok özür dilerim. Tamamladığınızı düşündüm. Tamamladığınız
0: Tabii tabii
2: fark.
0: yani ana hatlarıyla yani onun da mantığı yok. Kemal Bey'in söylediği de bir yere oturmuyor. Çünkü bu davaların ne zaman biteceği belli değil.
2: Evet.
0: Ekleme üstüne ekleme yapılıyor. Şimdi Antalya'da bir Antalya davası var.
2: Hı.
0: Antalya Muhittin Böcek Antalya'da yargılanıyor. Şoförü Silivri'de yargılanıyor.
2: Buna ne
0: Şimdi
2: diyeceksiniz
0: Özgür
2: Sayın
0: Özel
2: Hocam?
0: dosyası bunu
1: Şimdi Sena Hanım.
0: Ankara'ya aldılar. Yani burada hakikaten biraz tarafsız bakan bir göz, ya bu yargı sorumlu der Allah aşkına. Bu yargıda bir
1: Şimdi
0: şey var
1: Sena
0: der. Yani
1: Hanım.
0: buradan evet.
2: Buyurun.
0: Evet. Evet
1: Buyurun
0: sevgili Hacet,
1: bitir.
0: sanıyorum uzadıysa senin zamanında çalmak istemem.
1: Yok
0: Buyurun.
2: estağfurullah.
1: Estağfurullah.
2: Biraz hızlı
1: Ben
2: olsun Sayın Hocam.
1: bitirdiğinizi
2: Buyurun.
1: düşünerek
0: Evet tamam.
1: cümleye girmeye çalıştım. Yani şöyle şimdi ya bir defa bu bir suni bir kriz değil. Bu benim tabirim organik bir kriz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda yaşadığı reel karşılığı olan bir kriz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu şöyle düşünüyor. Diyor ki benim kazanacağım kurultayı 4-5 Kasım 2024-23 kurultayını hileyle ki yürüyen soruşturmalarda seçim kanunu 112. maddesi oylamaya hile karıştırmak. Oylamaya hile karıştırarak benim kazanacağım, rahatlıkla kazanacağım kurultayı siz kaybettirdiniz bana. Oraya hile karıştırdınız. O hilenin unsurları da yargıya intikal etmiş durumda. 44 delege tutuklu vaziyette şu anda. İstanbul delegelerinin tedbirli olarak delegelikleri
2: Ama
1: iptal
2: mesela
1: edildi. Başka
2: şu
1: rakamlar da var
2: soruya ne
1: burada.
2: diyeceksiniz? Az önce Mustafa Balbay'ın söyledi. Yani neden sadece muhalefet olduğunda bu süreci böyle işlerken görüyoruz diyor. Yani Antalya örneğini verdi. Artık kaçıncı ek ifade ben de bilmiyorum. Ama bir dönem AK Parti, bir dönem CHP'yken daha öncesi de var. Ama kimse
1: Şimdi
2: bakmıyor deniyormuş
1: orada
2: Antalya'da mesela.
1: bakın ifadeleri basına yansıdığı için söylüyorum. Muhittin Böceğin oğlunun 1 milyon avro parayı götürüp Özgür Özel'in yanındaki bir
0: Biliyorsunuz 20 milyondu,
1: milletvekiline
0: sonra 1'e indirdiler.
1: 1 milyon diyor bir oğlu bunu ifade veriyor. Bana geldiler 1 milyon euro istediler. İkincisi Muhittin Böcek sorulunca doğru diyor oğlum bana geldi 1 milyon euro getir. Diyorlar ne yapayım diye. Ben de olur ne ihtiyaçları varsa bunları görelim. Şimdi seçim faaliyetleri kampanyası açısından bu işlerin bir usulü vardır. Yani makbuz karşılığı partiye yardım bağış yapılır. Bu minvalde ise bunun yasal boyutu zaten söz konusu. Ama gayri yasal bir şekilde burada eğer başka bir amaçla partiye mi gitti, kişilere mi gitti bu sorunun da açıkta kalacağı şekilde bir süreç yürüdüyse oradan oylamaya hile karıştırma suçuna tekabül eden bir takım eylemler de söz konusuysa, yargı bunu da
2: Peki.
1: eğer tespit ederse, burada bu suç tespit edilir. Şimdi bakınız benim hani organik kriz tabirini tekrar edeceğim. Burada Kemal Kılıçdaroğlu benim hani adil bir şekilde yapılsaydı bu kurultayı ben kazanıyordum. Ama siz hile karıştırdınız, para verdiniz, işte alışveriş çekleri verdiniz. Diye mi? Şimdi başka şeyler de var, hepsini zikretmeyeyim. Ve bu şekilde
2: Peki.
1: benim kazanacağım kurultayı ben kaybettim. Ben de şimdi yargı yoluyla hakkım hukukumu arıyorum modunda Kemal Kılıçdaroğlu. Bunun üzerine bir de tabii rüşvetçiler, hırsızlar bunların hepsini ihraç edeceğim, arındıracağım da diyor. Arınma diye bir slogan da kullanıyor aynı şekilde. Şimdi bunlar varken bunlara böyle suni üretilmiş krizler, yönlendirmeli krizler gözüyle bakmak
2: Pekala.
1: doğru değil. Benim
2: Teşekkür
1: ifade
2: ederim.
1: etmek istediğim husus da bu.
2: Çok teşekkür ederim. Akşam programlarında uzun uzadıya konuşmak dileğiyle.
0: Yani
2: Her...
0: bir cümle
2: Buyurun
0: sadece
2: çok kısa
0: sevgili Hacet.
2: olsun. Buyurunuz.
0: Organik değil, hormonlu kriz bu. Hormonlu kriz.
1: Yok yok.
0: Pekala. Hayli
1: Organik.
0: hormonlu. Hayli
2: Pekala.
0: hormonlu.
2: Çok teşekkür ediyorum her iki değerli
0: Hayli
2: konuğuma
0: hormonlu.
2: da. Bir gün akşam programında buluşuruz. Uzun uzun konuşuruz açık ve
1: 3.000
2: nette.
1: tane yazı yazmışsınız soldaki bölümle ilgili Mustafa Bey.
2: Ne dediniz?
0: Evet.
1: 3000 tane yazı yazdım dediniz soldaki bölümeyle ilgili. Yani yeni bir hikaye, sürpriz bir hikaye değil ki bu.
0: İşte bir

0: Hep
1: artık
0: bölünme, hep ayrı.
1: Tekrar dönülmemesi. Soldaki
0: Ama işte
1: bölünmeyi de 12 Eylül yarattı.
0: tekrarlanıyor işte. Organik olmasının bir gerekçesi de o. Tekrarlanıyor. Sürekli kendini tekrar
1: Ama
0: ediyor.
1: onu da 12 Eylül yarattı. Onu da 12 Eylül yarattı.
2: Pekala,
0: öncesi
2: şöyle
0: de var
2: yapalım
0: yani.
2: mı?
1: Onu da 12 Eylül yarattı.
0: 70'lerde.
2: Ben anladım ki bu iki konuğumda bir araya gelip uzun uzun konuşmak istiyor. Bir gün
0: Yani
2: akşam programında bir araya
0: Kurultay'da
2: getireyim.
0: da 12 Eylül yarattı.
2: Teşekkür
0: Kurultay'daki
2: ediyorum.
0: bu. Evet.
1: İşte bu yargı yarattı bunu da. Tabii, ama kriz hormonlu.
2: Pekala, çok teşekkürler. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay ve Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ece, çok sağ olun katıldığınız için. Devam edelim haberle. Kira ve konut fiyatlarını düşürebilmek için TOKİ yeni bir proje başlattı. 64 ilde toplam 20 bin konut satışa çıkarılacak. Projeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu. Satışların 15 Haziran'da başlayacağını söyledi.
3: Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşımız gidecek, oturacak. Buradaki amaç kira fiyatlarını düşürmek. 2.1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitle seçeneklerimiz var tabii. 3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene %25 indirim yapıyoruz. %50 peşin ödeyene yine %8 ekstra indirim yapıyoruz. 72 ay vade yapıyoruz. Eğer vatandaşımız peşinatının %50'nin yarısını şimdi, yarısını bir yıl sonra öderse de ona da 60 ay vade yapıyoruz. 15 Haziran'da başvurular aslında doğrudan başvuru demeyelim. Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden doğrudan vatandaşlarımız alabilecek. 17 Temmuz'a kadar bu satışlar sürecek ve bankalardan doğrudan satış yapacak. Burada 18 yaşını doldurmuş olmanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve dediğim gibi eşinizin ve kendinizin üzerinde kayıtlı bir evinizin olmaması gerekiyor.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la nükleer müzakerelerde anlaşmanın hafta sonuna kadar sağlanabileceğini söyledi. Ancak Tahran'dan farklı açıklamalar geliyor. İran temasları sürdüğünü kabul ederken müzakerelerde somut bir ilerleme olmadığını savunuyor.
4: Washington'la Tahran arasında süren görüşmelerde kritik eşiğe gelindi. ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada İran'la görüşmelerin çok iyi ilerlediğini söyledi. Trump, anlaşmanın İran'ın nükleer silah geliştirmemesini garanti altına alacağını savunurken İran'ın buna yakın olduğunu öne sürdü. ABD Başkanı'na Kuveyt'e yönelik saldırılar da soruldu. Trump'ın yanıtı, her şeyin bir sebebi vardır. Biz onları oldukça sert vurduk. Onlar biraz kışkırtılmış da oldu. Some people would say they were slightly provoked because we took a strong action for a different reason. So they were reciprocating. If part of the world sees fire when you're shooting in a more moderate manner. Kuveyt Havalimanı'na düzenlenen o saldırının görüntüleri Kuveyt Sivil Havacılık Kurumu tarafından yayınlandı. Saldırı sonucunda can kayıpları, ciddi yaralanmalar ve önemli maddi hasar meydana geldi açıklaması yapıldı. İran devrim muhafızları ise saldırıyı kendilerinin düzenledikleri iddiasını reddetti. ABD'nin Patriot füzesinin Kuveyt Havalimanı yolcu terminalinin tahrip olmasına sebep olduğu iddia edildi. Müzakere sürecine ilişkin açıklama ise İran Dışişleri Bakanı Arakçı'dan geldi. Bakan, ABD ile temasların sürdüğünü ancak müzakere sürecinde henüz somut bir ilerleme sağlanmadığını söyledi. Arakçı, İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırılarının devam etmesi halinde İran'ın İsrail içindeki hedefleri vurabileceği uyarısında bulundu. Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle İran'la ABD arasında iletişimin kesildiği iddia edilmişti.
2: Lübnan ve İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptıkları görüşmenin ardından ateşkeste uzlaştı. Uzlaşmanın ardından gözler olası İran anlaşmasına çevrildi. Amerikan Başkanı Trump, İran ve Lübnan meselelerini birbirinden ayırmak istediğini söyledi.
4: ABD arabuluculuğunda yapılan İsrail-Lübnan görüşmelerinden ateşkes kararı çıktı. Açıklamayı ABD Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Daniel Holler yaptı.
5: ABD öncülüğünde yapılan müzakerelerde İsrail ve Lübnan ateşkesin uygulanmasında mutabık kaldı. Ateşkes, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurmasını

0: olmasına ve Güney Litani bölgesinden tahliye edilmesine bağlıdır.
1: Anlaşmaya göre Hizbullah'ın çekildiği alanlarda pilot bölgeler kurulacak ve buraya Lübnan ordusu unsurları konuşlanacak. Amerika Birleşik Devletleri de Lübnan ordusunun kapasitesini artırarak tüm ülkede kontrolün sağlamasına destek olacak. İsrail ve Lübnan'ın ateşkeste uzlaşmasının ardından gözler olası İran anlaşmasına çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İran dosyaları ayrı ele alınmalı dedi.
2: İran ve Lübnan meselelerini ayırmaya çalışıyoruz. İkisi çok farklı şeyler. Tarihte ilk kez Hizbullah'la konuştuk. Konuşabildiklerini bilmiyorduk. Ateş etmemeyi kabul ettiler. İsrail de ateş etmeyecek. Bakalım ne olacak? Ama İran ve Lübnan'ı birbirinden ayırmak isterim. Çünkü ayrı konular.
1: İsrail Savunma Bakanı Katz, ateşkes açıklamasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki işgali ve operasyonlarını sürdüreceklerini ifade etti. Anlaşmanın bölgede İsrail'e hareket özgürlüğü verdiğini savundu. İsrail geçtiğimiz gün açıklanan ateşkesin ardından da Lübnan'ın güneyinde saldırılara devam etmişti. Lübnan ve İsrail arasındaki bir sonraki görüşme 22 Haziran'da yapılacak ve iki ülke kapsamlı bir barış anlaşmasına varmaya çalışacak.
3: Varlık barışını getiren kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla yurt dışındaki kazancını Türkiye'ye getirene en fazla %5'e kadar vergi uygulanacak. Kamu, vergi, SGK borçlarında yapılandırmalarda azami taksit süresi ise 72 aya çıktı. Kanunla başka hangi düzenlemeler hayata geçti bakalım.
1: Yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirenlerden 20 yıl gelir vergisi alınmayacak. Kamu, vergi, SGK borçları 6 yıla kadar taksitlendirilebilecek. Varlık barışını getiren kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla 31 Temmuz 2027'ye kadar yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirenlere %0 ile 5 arasında kademeli vergi oranları uygulanacak. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren Türkiye'ye yerleşen kişilerin Türkiye dışında elde ettiği kazançlardan 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. Bu kişilerin Türkiye'ye yerleşmeden önceki son 3 takvim yılında Türkiye'de vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartı aranacak. Vergi, kamu borcu, sosyal güvenlik kurumu borçları azami 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Teminat aranmadan 1 milyon liraya kadar borç tecil edilebilecek. Sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin üretim ve zirai üretimden elde ettiği kazançlarda kurumlar vergisi %25 yerine %12,5 olarak uygulanacak. İstanbul Finans Merkezi'nde finansal faaliyette bulunan kuruluşlar için %100 oranındaki kurumlar vergisi indirimi 2047 yılına kadar uzatılacak. Bu kuruluşlara finansal faaliyet harçlarında 5 yıl süreyle sağlanan muafiyet 20 yıla çıkarılacak.
3: Şimdi ekrana yorgun mermi kurbanı olan iki çocuğun hikayesini getireceğiz. Emir Yuşa 15, Ahmet Emre 17 yaşındaydı. İkisi de yorgun mermi kurbanı oldu. Her iki vakanın da üzerinden yıllar geçti ama maalesef failler bir türlü bulunamadı. Sadece bu iki kişi, bu iki çocuğumuz da değil bu yorgun merminin kurbanı. Daha önce evinde oyun oynarken hayatını kaybeden bebekler biliyoruz. Annesinin, ablasının böyle bahçeye çıkardığı bebek pusetinin içindeyken başına yorgun mermi isabet eden bebekler biliyoruz. Şimdi yeni kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı bu iki aileye umut oldu. Tek istekleri var: faillerin tespit edilmesi ve ceza alması.
4: Gülüyoruz, utanıyoruz. Niye gülüyoruz, gülüyoruz mesela? Evlat kaybetmişiz.
5: Kurşun sıkıyorsunuz havaya, o kurşun yere düştüğünde kesinlikle bir can alıyor.
1: Emir Yuşa 15, Ahmet Emre 17 yaşındaydı. İkisi de bugün hayatta değil. Nedeni yorgun mermi. Ama failleri yıllardır belirlenemedi.
6: Vurulalı 11 yıl, kaybedeli 9 yıl oldu. Ve benim oğlumun katili bulunmadı.
7: 10 tane bayram geçti, dini bayram geçti. Biz bunların hepsini evlattan ayrı yaşadık. Yaşamak zorunda bırakıldık.
1: Emir, 2021 yılında dedesini ziyarete gittiği Trabzon'da başına isabet eden yorgun mermiyle öldü. tam o anda akrabalarıyla sohbet ediyordu.

0: çocuğun kafatasını parçalayıp omurilerini ikiye bölmüş.
1: Upuzun uzatmışlar böyle. Kanlar içinde yerde yatıyordu. Ben de zarar görmesin diye sadece bir eline dokundum o kadar.
2: Ekipler yaptıkları inceleme sonrasında emre isabet eden merminin kendi köyünden değil, 1 kilometre uzaklıktaki başka bir köyden geldiğini tespit etti.
3: Silah ateşleyen tüm aramalara rağmen bulunamadı.
1: Merminin giriş açısından falan bir bölge belirlendi. Dolaylı köyü diye.
0: Bunlar yorgun değil, katil mermi.
3: Ve yorgun mermi kurbanı bir başka çocuk.
2: Ahmet Emre Çavuş henüz 17 yaşındaydı. 2 Ağustos 2015'te bu noktada arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. Ancak kimin silahından çıktığı belli olmayan kurşun Emre'ye isabet etti ve 17 yaşındaki genç bu noktada yere yığıldı.
4: Sokağın başında böyle grup halinde şakalaşarak gülüşüyorlar. O sırada işte kurşun sesi geliyor.
3: Hastanede tam 2 yıl yaşam mücadelesi verse de dayanamadı. Tek şüpheliyle ilgili dosyada da takipsizlik kararı verildi. Ahmet'in ölümünün üzerinden tam 9 yıl geçti ama fail kim hala belli değil.
5: Ben yaklaşık yani 10-15 kere dilekçe yazmışımdır.
3: Aynı kaderi paylaşan Emir'in de Ahmet'in de ailesinin tek bir isteği var. Çocuklarının ölmesine neden olan silah ateşleyenlerin bulunması.
4: Ya burada bir kurşun sıkıldı. Kim sıktı bilmiyorum.
1: Ömürlük acımız var bizim. Suçluluk duyuyorum ben oğlumu ziyarete gitmediğim zaman.
3: Yakın zamanda Adalet Bakanlığı bünyesinde faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı kuruldu. Emir'in öldüğü bölgede de daraltılmış bas çalışması yapılacak. Silah olanların da ifadelerinin alınmasına karar verildi.
0: Bas kayıtlarının çıkarılması ve ifadelerin alınması bunların çok şükür yapıldığı bilgisi geldi bize.
3: Ahmet'in ailesi de benzer bir çalışma istiyor.
5: Ahmet Emre'nin dosyasını yeniden sıfırdan açılmasını talep ediyorum. En kısa sürede bununla ilgili de valiye de dilekçe yazacağım, emniyete de yazacağım.
6: Nevşehir'de sokak ortasında birbirine kurşun yağdıran Sumetliler polisin takibinden kaçamadı. O kovalama anı kameralara yansıdı.
3: Biri otoparka girip aracın altına saklandı, diğeri otobüse binip şehir değiştirmeye çalıştı. Sokak ortasında çatışanlar polisten kaçamadı. Nevşehir'de yaşayan Fırat S. ve İlhan Ç. otomobille giderken iddiaya göre aralarında husumet olan Metin K.'yi sokakta gördü. İki kişi araçtan inip silaha sarıldı. Metin K. de karşılık verince çatışma çıktı. İki saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. Metin K. olay yerinde gözaltına alındı. Diğer iki saldırgan için de takip başladı. Şüphelilerden birinin bir alışveriş merkezinin otoparkına girdiği belirlendi. Polis vakit kaybetmeden otoparka yöneldi. Bir aracın altına gizlenerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli kısa sürede yakalandı. Diğer şüphelinin ise şehirler arası otobüsle kaçmaya çalıştığı tespit edildi. Kayseri'de durdurulan otobüste yapılan kontrolde o da yakalanarak gözaltına alındı. Üç şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
6: İstanbul Bakırköy'deki bir otogalerinin önünde lüks araçlar sabah saatlerinde yandı. 4 aracın zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Galeride yangın çıktı, park halindeki lüks araçlar hurdaya döndü. İstanbul Bakırköy'de sabah karşıydı. Yeşilköy Mahallesi'ndeki lüks otomobil galerisinin önünde duran araçlardan biri alev aldı. Kısa sürede büyüyen o yangın diğer araçlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Geriye büyük hasar kaldı. İki lüks otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken iki araçta da ağır hasar oluştu. Ekipler yaklaşık 50 milyon liralık hasara neden olan yangının çıkış nedenini araştırıyor.
6: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Mayıs ayına dair marketteki fiyat değişimini inceledi. Geçen ay markette 22 ürünün fiyatı artarken 13 ürünün fiyatı düştü. Mayıs ayının zam şampiyonu ise %44,7 ile kuru soğan.
3: Mayıs ayında markette 22 ürünün fiyatı arttı, 13 ürünün ise fiyatı düştü. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Mayıs ayına ilişkin market

0: marketteki fiyat değişimlerini inceledi. Geçen ay markette 36 ürünün 22'sinde fiyat artışı, 13'ünde ise fiyat düşüşü yaşandı. Markette en fazla fiyat artışı %44,7 ile kuru soğanda oldu. Kuru soğanı, patates, limon ve havuç izledi. Mayıs ayında markette fiyatı en çok düşen ürün ise %54,3 ile sivri biber oldu. Sivri biberdeki fiyat düşüşünü çilek, marul ve domates izledi. Mayıs ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %388,5'la elmada görüldü. Elmayı sırasıyla havuç, kabak, fındık ve marul takip etti.
1: Bu yıl 14. kez düzenlenen Uluslararası Fetih Kupası başladı. Yarışmaya onlarca ülkeden yüzlerce sporcu katılacak.
0: Beş kıta, 51 ülke, 700'den fazla sporcu. 14. Uluslararası Fetih Kupası İstanbul'da başladı.
2: Güney Kore'den Kazakistan'a, Endonezya'dan Macaristan'a kadar dünyanın farklı coğrafyalarından sporcuların İstanbul'da bir araya gelmesi, sporun evrensel birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koymaktadır.
0: Okçular Vakfı'nın düzenlediği Fetih Kupası'nda amaç, dünyanın dört bir yanından gelen sporcuları hem geleneksel hem de modern spor dallarında buluşturmak. Okçuluk kültürünü günümüze taşımak.
3: Son 15 yılda Türkiye'de okçuluğun yükselişi, Türk okçuluğunun dünyada şu anda zirvede yer alıyor olması, rekabet ediyor olması bizleri gururlandırıyor.
4: Uluslararası Fetih Kupası yalnızca bir spor etkinliği değil, bir kimlik, bir hafıza ve bir diriliş çağrısıdır.
0: Fetih Kupası'nda okçuluk branşlarında da müsabakalar düzenlenecek. Turnuva boyunca farklı ülkelerden sporcular çeşitli kategorilerde mücadele edecek. Bu yıl Filistinli sporcular da ilk kez Fetih Kupası'nda.
2: Filistinli sporcuların da organizasyonda yer almasını ayrıca anlamlı buluyorum.
0: Ve başarılı sporculara verilecek ödüle gelince.
4: Sporcularımızın emeğine ve başarısına verdiğimiz değerin bir göstergesi olarak bu yıl toplam 75 bin avroluk bir ödül havuzu oluşturuldu.
3: İyi olan kazansın, başarılar.
1: Bu dilimi kapattık. Birazdan saat başına devam edeceğiz.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Fenerbahçe'de yaklaşan kritik seçimin nabzı bu ekranda tutuluyor. Başkan adayları Habertürk ve HT Spor ortak yayınına konuk oluyor. Sarı lacivertli camiada son yılların en kritik seçimine saatler kala adaylar kendini anlatıyor. Başkan adaylarından Hakan Safi soruları yanıtlıyor. Son kozlar oynanıyor. Vaatler açıklanıyor. Teknik direktör adayları belli mi? Transfer hazırlıklarında son durum ne? İlk yapılacak hamle ne olacak? Habertürk spikeri Selen Güldayıoğlu'nun moderatörlüğünde HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve HT Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç merak edilenleri soruyor. Başkan adayı Hakan Safi cevaplıyor. Hakan Safi özel röportajı Cuma 17'de Habertürk ve HT Spor ortak yayınında.
2: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
3: Seymen.
4: Uzmanlar market alışverişinde ambalajı şişmiş, ezilmiş ya da açılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Özellikle yaz aylarında süt, et ve deniz ürünlerinin taşıma ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Uzmanlar dondurulmuş ürünlerin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Açıkta satılan ve uygun koşullarda saklanmayan ürünler sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
3: Seymen.

0: Kısa bir aranın ardından gün ortası ikinci saatiyle devam ediyor. Türk Hava Kuvvetleri bu yıl 115. yaşını kutlayacak. Bu kapsamda hazırlıklar sürüyor. İzmir'de bir de festival düzenlenecek. Çiğli'deki Anajit üssünde devam eden hazırlıkların detaylarını alacağız şimdi. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayça aktaracak.
1: Çiğli 2. Anajet üssündeyiz. Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. kuruluş yıl dönümü kutlanacak ve onun öncesinde, festival öncesinde Milli Savunma Envanterindeki tüm hava sistemleri fil yürüyüşü yapıyor. Bu fil yürüyüşünde gördüğümüz F-4'ler var ki uzun yıllardır görev yapan hava yer taarruz kabiliyeti yüksek savaş uçaklarından, yine aynı şekilde F-16 Hava Kuvvetleri'nin ana vurucu gücünü görüyoruz ve tabii ki bu senede bir kez daha gururu yaşıyoruz. Özellikle milli ve yerli imkanlarla üretilen savunma sistemlerini görüyoruz. Onlardan biri de olacak Hürjet de burada. Türkiye'nin geliştirdiği yeni nesil jet eğitim uçaklarından biri. Yine T-38 ki pilot eğitimi için çok büyük bir önem taşıyor. Süpersonik eğitim uçaklarından KT-1T de burada. Pilot adaylarının yetişmesi için eğitim uçaklarının özellikle kullanıldığını biliyoruz. İşte onlardan biri de burada. Çiğli 2. Anajet üstündeyiz. İşte bu görmüş olduğunuz fil yürüyüşünde, Gençlik Festivali'nde olacak olan aslında platformların da bir dizi gövde gösterisini burada yaşıyoruz. SF-260 var, başlangıç seviyesinde eğitim için kullanılıyor. Cougar'lar var, arama kurtarma, personel taşıma ve özel görevlerde kullanılanlar. Ve TK-41'lerde, temel uçuş eğitimde kullanılan hafif uçaklar da burada yerini alıyor. Yine CN-235 ki Türkiye'de kasa olarak da bilinir, nakliye ve keşif görevlerinde yer alıyor. Aslında Efes tatbikatında da çoğu zaman bu hava unsurlarını çok yakından gördük. Skorskiler yine burada birlik intikali, lojistik destek ve özel operasyonlarda görev yapıyorlar. Bu festivalin önemi özellikle öğrencilerin ve velilerinin de katılacak olması ki özellikle ilham alacak gençler buradaki festivalden. Yine milli unsurlarımızın standları olacak ve milli ve savunma sanayinde geldiğimiz noktayı aslında burada Türkiye İzmir'de yaşayacak. Çiğli 2. Anajet üstünde cumartesi ve pazar düzenlenecek bu festivalde çok önemli çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çelik kanatları, gök vatanın koruyucusu olan tüm bu platformlar da burada olacak. Gençliğe ilham verecek ki istikbal göklerdedir sözü Mustafa Kemal Atatürk'ün de çok önemli, değerli, kıymetli sözü. İşte onların platformlarının da sergilendiği bir festival olacak.
0: Gülçin Hacı Evliyagil Ayça aktardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. CHP'de paralel liderlik toplumsal istikrarı bozar dedi. Yargıtay'ın bir an önce itiraza yönelik kararını vermesi gerektiğini vurguladı.
2: CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Tartışmalar siyasi olsa da konu hukukidir dedi. Yargıtay'a çağrıda bulundu.
3: Yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Tartışmalar siyasi olsa da konu hukukidir. Mahkeme kararı gerçektir ve şimdiki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Yargıtay konunun hassasiyetine binaen itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir.

0: Hukuki süreç işleyecek, kurultay yenilenecek ve hukuka uygun bir biçimde CHP kaderini belirleyecektir.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. CHP'de taraflar kullandığı dil ve üsluba dikkat etmeli. Paralel liderlik toplumsal istikrarı bozar vurgusu yaptı. Terörsüz Türkiye sürecine parantez açtı.
0: Konunun CHP'nin kendi iç meselesi olmaktan çıkarılarak sokaklara taşınma, istismar edilerek toplumsal olaylara zemin hazırlama girişimlerini çok tehlikeli buluyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda alınan mesafeyi sabote etmeye, tesis edilen barış, huzur ve istikrarı zehirlemeye dönük bir unsur olarak değerlendiriyoruz. Beklentimiz toplumsal huzuru zafiyete düşürecek söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır.
1: Bahçeli Özel'in Meclis ve Anıtkabir yürüyüşlerinin Türk siyasetinde gerilimli fay hatlarını tetikleyici bir hareket olduğunu ifade etti. Kendisinden olmayan herkesi iktidar işbirlikçisi ve hain olarak damgalamaksa Özel'in sorunu siyaset anlayışının bir yansımasıdır dedi.
2: CHP Genel Merkezi tarafından Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki hafta Salı günü grup toplantısında konuşacağı açıklandı. Özgür Özel ve kurmayları ise iç tüzük ve meclis başkanlığının tavrını işaret ediyor. Grup toplantısının olduğu gün Manisa'da program değişikliğine gidilebileceği ifade ediliyor. Bir yandan da kurultay tartışması var. CHP'deki son gelişmelere şöylece bir haberde bakalım.
3: Salı günü grubumuzu yapacağız. Sayın Genel Başkanımız grupta konuşacak.
1: CHP Genel Merkezi'nden bu açıklama geldi. Özel ve kurmayları ise iç tüzük ve meclis başkanlığının tavrını işaret etti.
4: Siyasi partilerin kendi grupları nasıl düzenleyecekleri kendi iç yönetmeliklerinde vardır. Bunun dışında bir uygulama beklemiyoruz.
1: Gözler önümüzdeki hafta Salı günü yapılacak grup toplantısında. Bu hafta yapılan toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu meclise böyle bir çağrıları olmadığı yanıtını verdi. Özel ise kürsüde konuştu. Özel bu hafta Salı günü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefat yıl dönümü için Manisa'da olacağını söyledi. İlk MYK toplantısında ise Kılıçdaroğlu kurmaylarına önümüzdeki hafta grup toplantısında konuşacağını paylaştı. Bu gelişmeler sonrası Özel'in programını revize edebileceği öğrenildi. Ankara'da grup toplantısında konuştuktan sonra Manisa'ya geçebileceği ifade ediliyor. Ve kurultay tartışması. Özel ve kurmayları hafta başından bu yana 800'ün üzerinde imza topladı. İmzaların birkaç gün içinde genel merkeze teslim edilmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu yönetiminin kurultay sürecini başlatmaması halinde Özel yönetiminden çare heyeti için yeni bir mahkeme başvurusu yapılabileceği belirtiliyor. Bir başka tartışılan konuda Özel ve kurmaylarının dile getirdiği 25 Temmuz'a kadar kurultay yapılmazsa CHP'nin seçime girememe riski. Mutlak Mutlak kararıyla 2023'teki 38. olağan kurultay ve sonrasındaki olağanüstü kurultaylar yok hükmünde sayıldı. CHP'nin en son kurultayı Temmuz 2020'de 37. olağan kurultay oldu. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, siyasi partiler kanununa göre 6 yıldan uzun süre kurultay yapılmamış gibi olacağı için CHP'nin seçime giremeyeceğini söylemişti. Genel merkez kaynakları ise tedbir kararını hatırlatarak böyle bir riskin olmadığı görüşünü savunuyor.
2: Ekranlarınızda da hemen alttaki bantta bir sıcak gelişme var. Yasa dışı bahse teşvik suçundan Saadettin Saran'a 2 yıl 6 ay hapis cezası. Tüm detaylar Habertürk Özel Haberler Şefi Ceylan Sever'de. Ceylan.
5: Sena Okan, şimdi Saadettin Saran biliyorsunuz bir süredir bu suçlamayla yargılanıyordu. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Saadettin Saran'ın arasında olduğu 4 kişi hakkında S-Sport internet sitesinde yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamı yaptıkları iddiasıyla birer yıldan üçer yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Geçtiğimiz duruşmalarda Saran gelip hakim karşısında ifade vermiş olsa da bugünkü duruşmaya kendisi gelmedi. Kendisini avukatları temsil etti. Aslında mütalaa verilmemişti. Dolayısıyla bugün bir karar beklemiyorduk. Ancak duruşma savcısı konuya ilişkin görüşünü verdi, mütalaayı açıklayınca Saadettin Saran'ın avukatları da mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talep etmediler. Bu sebeple de bugün bu duruşmada karar çıktı. Kararsa şöyle: Saadettin Saran ve kardeşi Kenan Saran'ın da arasında bulunduğu 4 kişi yargılanıyordu biliyorsunuz. Bu iki isme 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Suçlama ise Saadettin Saran ve kardeşi olan Kenan Saran'ın kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasa dışı bahis oynamaya teşvik etmek suçundan suçlamasıyla bu cezayı aldı.

0: aldılar. Ayrıca 562.500 lira da adli para cezasına çarptırıldılar. Mahkeme sanıklar Emre Eren ve Azade Zeynep Haksal'ın ise aynı suç yönünden ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.
1: Ceylan Sever, Habertürk Özel Haberler Şefi, bu sıcak gelişmenin tüm detaylarını bizimle paylaştı. Şimdi devam edelim. Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek savcılıkta yeni ifade verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. Geçen yıl Temmuz ayında tutuklanan Muhittin Böcek etkin pişmanlık kapsamında yeniden ifade verdi. Kapsamlı olduğu öğrenilen ifadede Böcek, Özgür Özel'in talebiyle Ferdi Zeyra'ya 950 bin euro teslim ettiğini iddia etti. Muhittin Böcek hakkında yargılandığı davada 42 yıl 10 aya kadar hapis cezası isteniyor. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler atılacak yasal adımlarda DEM Parti meclis kapanmadan önce yasa için temaslarda bulunacak, siyasi partilerle görüşmeler yapacak.
2: DEM Parti yasal düzenleme için temaslarına hız verecek. Meclis kapanmadan terörsüz Türkiye sürecine dair yasal düzenlemenin çıkarılması için görüşmeler gerçekleştirilecek. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. DEM Parti İmralı heyeti Kurban Bayramı öncesinde Öcalan'la görüşmüş, terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme ilişkin bayram sonrası adım atılsın çağrısı yapmıştı. 8-9 maddelik çerçeve yasa taslağına göre silah bırakan PKK'lıların dönüş süreci düzenlenecek. DEM Parti yasal düzenleme için temaslarına başladı. Cuma günü MK toplantısı düzenlenecek. Toplantıda görüşme temas trafiğine yeni adreslerin eklenebileceği belirtiliyor.
3: Siyasi partiler bugüne kadar...
2: Heyetin AK Parti başta olmak üzere siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. MHP lideri Devlet Bahçeli ile de görüşülebileceği belirtiliyor. Siyasi parti temsilcileriyle yapılan görüşme sonrası heyet bir kez daha İmralı'ya gidecek. Öcalan'la yapılacak görüşme sonrası DEM Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme için randevu talep etmesi öngörülüyor.
1: 12. yargı paketinin bu ay meclise sunulması bekleniyor. Suça sürüklenen çocuklara ceza üst sınırını arttıran düzenleme de pakette yer alacak. AK Parti kaynakları IBAN mağdurlarına yönelik bir çalışmanın ise pakette olmayacağını belirtti.
2: 12. yargı paketi bu ay meclise sunulacak. 60 maddelik taslaktan hangi maddelerin pakette yer alacağı merak ediliyor. Suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemenin pakete eklenmesi bekleniyor. Buna göre 12-15 yaş grubundaki çocuklarda ceza üst sınırı 15 yıldan 18 yıla çıkarılacak. 15-18 yaş grubunda ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda ceza üst sınırının 24 yıldan 27 yıla çıkarılması planlanıyor. Ebeveyn ihmalinde ise aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçunun cezası artırılacak. Hapis cezasında alt sınır 1 aydan 3 aya, üst sınır 1 yıldan 2 yıla çıkarılacak. Çocukların güvenliğini ağır tehlikeye sokan durumlarda ise ceza 1 yıldan 3 yıla yükseltilecek. 12. yargı paketinde IBAN mağdurlarına yönelik bir düzenleme öngörülmüyor. AK Parti kaynakları IBAN'ların dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılmasına ilişkin sorunların Yargıtay içtihatlarıyla çözüldüğünü ifade etti. Kişinin hesabının bilgisi dışında kullanılmasıyla bilinçli olarak kullandırılması arasında ayrım bulunduğu vurgulandı. AK Parti kaynakları 12. yargı paketinde genel af veya infaz indirimi niteliğinde bir düzenlemenin yer almayacağını da belirtti.
1: Dünyada savaşların getirdiği istikrarsızlık sürerken gözler güvenlik konularının konuşulacağı NATO zirvesinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Trump'ın Ankara'daki zirveye katılacağını söyledi ve hatta dedi ki NATO tarihinin en önemli zirvesi olacak.
4: NATO liderleri 7-8 Temmuz'da Ankara'da bir araya gelecek. Zirveye Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio açıklamayı Temsilciler Meclisi'ndeki konuşmasında yaptı. Başkan bir sonraki NATO devlet başkanları toplantısına bizzat katılacak dedi. NATO'nun Temmuz ayında Türkiye'de gerçekleştireceği bir sonraki toplantının muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacağını düşünüyorum ifadesini kullandı. NATO'nun önemli değişikliklere ihtiyacı olduğunu ve bu değişikliklerin zirvede konuşulacağını belirtti.
5: ABD hala NATO ittifakının bir parçası ve biz de tüm bu konuları görüşmek üzere.

0: üzere Türkiye'de olacağız. Başkan bizzat bir sonraki NATO zirvesine katılacak.
1: Ankara ziyareti Trump'ın Türkiye'ye yapacağı ilk resmi ziyaret olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın katılmayı planladığını söylemişti. Fidan'ın açıklamasına göre Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la geçen ay birkaç kez telefonda görüşmüş, her seferinde zirveye katılacağını dile getirmişti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise zirvenin Beştepe'de yapılacağını söylemişti.
2: Şimdi Ankara'daki bu NATO zirvesinde bütün devlet başkanları, liderler gelecekler, toplanacaklar. Dolayısıyla çok yoğun da güvenlik önlemleri alınıyor. Pek çok hazırlık yapılıyor. Gelin bir bakalım neler yapılıyor Ankara'da bu zirve için. Hatta bazen görüyoruz bazı sınavların ötelendiğini geçtiğimiz günlerde görmüştük. Dolayısıyla benzeri başka hazırlıklar da var. Kent genelinde 40 binden fazla güvenlik personeli görev yapacak. 7-8 Temmuz tarihleri öncesinde ve sonrasında da dahil olmak üzere. İnsansız hava araçları, anti-dronlar ve hava savunma sistemleri devrede olacak. Aslında bütün bu güvenlik önlemleri hali hazırda geçtiğimiz sene Lahey'de yapılan toplantıdan sonra hazırlanmaya başlanan önlemlerdi ama İran Savaşı ile beraber güvenlik önlemlerinin seviyesinin artırıldığını biliyoruz. Yerli kısa ve orta menzilli hava savunma sistemleri de yine devrede olacak bu zirve boyunca. Öte yandan F-16'lar, bir F-16 filosu yüksek alarm seviyesinde olacak başkentin etrafında. Kritik noktalara yaklaşık 100 yeni gelişmiş güvenlik kamerası kurulacak. Bu da önemli bir gelişme. Şehirde alınan güvenlik önlemleri kapsamında gelecek. Sinyalizasyonla ilgili mesela dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı söylemişti. Zirveye dönük bizim de hazırlıklarımız var diye. Devlet başkanlarının konvoy süresi azalacak. Bu da önemli. Ve bir askeri pist var. Bu da yenileniyor. Geçtiğimiz yıl Lahey'de yapılırken zirve, orada mesela çalışanlara evden çalışma, birkaç gün evden çalışma çağrısı yapılmıştı. Şehir hakikaten çok sakin ve boştu. Bir benzerinin Türkiye'de olabileceğine dönük hazırlıklar olduğu, kamu çalışanlarının belki izinli olabileceğine dair haberlerde yazılıyor. Yani çok geniş, çok kapsamlı önlemler ve hazırlıklar yapılıyor. Şimdi devam edelim haberleri aktarmaya. İstanbul'da aracıyla çarptığı Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihan Timur'un duruşma tarihi belli. 8 Temmuz. Cihan Timur iade işlemleri tamamlanırsa Türkiye'de hakim karşısına çıkacak. Peki iadesi bekleniyor mu? Acı ailesi ve avukatı Habertürk'e anlattı.
3: Benim oğlum yaşardı.
4: Her gün oğlumu mezarın önünden geçiyorum. Bunu ancak ben bilirim ne olduğunu.
5: Oğuz Murat Ece'ye çarpıp ölümüne neden oldu. Kaza yerine gelen annesinin yardımıyla yurt dışına kaçtı. Timur Cihan Timur Türkiye'ye iade edilirse 8 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak.
6: Ve Amerika Mahkemesi de Türkiye iadesi noktasında bir karar verdi. Tarafların itirazları doğrultusunda iade süreci durmuştu.
5: Oğuz Murat Acı 1 Mart 2024'te Kemerburgaz'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'un neden olduğu trafik kazasında hayatını kaybetti. Annesi Eylem Tok oğlunu önce Mısır'a, oradan Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırdı. Başsavcılık Cihan Timur'a bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlaması yöneltti. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Cihan Timur'un Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi bekleniyor.
6: İade süreciyle ilgili şu an şu gün iade edilecek diye bir karar henüz yok. Ancak biz şunu düşünüyoruz, 8 Temmuz'a duruşma günü verildiğine göre 8 Temmuz'a kadar burada hazır olacaklarını düşünüyoruz.
5: Peki gelirlerse süreç nasıl işleyecek?
6: Gelir gelmez havaalanında direktmen tutuklama kararı olduğu için cezaevine gönderilecekler bu kişiler. Eğer bunlar gelmezlerse, 8 Temmuz'a yetişmezse mahkeme gabi tutukluk kararına devam edecek ve bir duruşma günü verecek, onların gelmesini bekleyecek.
4: Gıyabında olur, gelir, başka olur. Parayla adalet olmayacağını bize göstersinler. Ben başka bir şey istemiyorum.
5: Oğuz Murat Acı'nın ailesi şimdi firari anne ve oğlunun hakim karşısına çıkacağı günü bekliyor.
4: Çıkacak sonuç yüreğimize bir nebze bir su sepmiş olur.
3: Bizi bitirdi, aileleri bitirdi, hepimizi öldürdü. Devletime güveniyorum.

0: Şimdi bir sıcak gelişme, son dakika gelişmesi ekranlarınızda. CHP kurultay ve kongre davasına red diyoruz. CHP 38. olağan kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nde alınan bütün kararların iptal edilmesi talebiyle açılan davanın reddine karar verilmiş. Daha fazlası Emre Aytekin'de. Emre, nedir bu karar içeriğinde, ne var, söz sende?
1: Evet Sena Alkan, aslında burada önemli nokta CHP'nin 38. olağan kurultayı ile başka bir mahkemede de dava açıldığı için ve söz konusu davanın da derdest olduğunu belirten hakim bu yönde davanın reddine hükmetti. Yani burada farklı bir mahkemede aynı davanın açıldığına işaret etti ve bu noktada da bu davanın reddine hükmetti. Ankara 3. Asya Hukuk Mahkemesi'nde görüldü bugün duruşma. Davalı CHP'nin avukatı Kadri Gökhan Sultan ve davacı avukatı Onur Yusuf Üregen bu duruşmaya katıldı. Duruşma hakimi İstanbul İl Kongresi'nin iptalini isteyen davacıların dağlarından feragat ettiğini bildirdi. Daha sonra ise söz verilen avukat davanın reddini istedi. Ankara 3. Asya Hukuk Mahkemesi sözlerin tamamlanmasıyla birlikte de kararını açıkladı ve davanın reddine karar verdi. Gerekçesi şu, CHP'nin 38. olağan kurultayı ile ilgili başka bir mahkemede daha dava açıldığını ve söz konusu davanın derdest olduğunu belirten hakim bu yönde de davanın reddine hükmetti. O davayı da hatırlatalım. İstanbul'da açıldı bu dava. İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin o davada önümüzdeki günlerde 10 Temmuz tarihinde görülecek.
0: Emre Aytekin bu son dakika gelişmesinin detaylarını aktardı. Şimdi devam edelim Mayıs ayı enflasyon verileriyle. Yarın açıklanacak Mayıs ayı enflasyonunu göreceğiz. Peki enflasyon rakamları için tahminler hangi yönde? Bir bakalım habere.
2: Piyasaların gözü enflasyon rakamlarında. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıklayacak. Orta Doğu'daki çatışmalar ve CHP'deki mutlak mutlak kararının ardından Mayıs ayı enflasyonu merak ediliyor. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine göre ekonomistlerin Mayıs ayı için enflasyon beklentilerinin ortalaması 1,65 oldu. 17 ekonomistin katıldığı ankette enflasyon beklentileri %1,20 ile %2,35 aralığında yer aldı. Enflasyon verileri kira zammı üst sınırının belirlenmesi bakımından da önemli. TÜİK'in Mayıs ayı enflasyonunu açıklamasıyla o sınırdan netleşecek. Memur ve emekli memur aylıkları için 5 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkacak. Enflasyon Nisan'da aylık bazda %4,18 artmış, yıllık enflasyon %30,87 olmuştu.
0: Biraz konuşalım bu konuyu. Mayıs ayı enflasyonunu göreceğiz yarın. Böylece SSK Bağkur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkını da görmüş olacağız. Temmuz'da bir de emekli zammı netleşecek. Pek çok senaryo var. Hepsini konuşuruz. Kim bizimle beraber? SGK uzmanı Murat Göktaş. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Sena Hanım. İyi yayınlar diyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu 5 aylık enflasyon farkını ne bekliyorsunuz Mayıs ayı enflasyonuyla beraber? Yani Mayıs ayı enflasyonu da ne bekliyorsunuz? Fark nereye gelir sizce onunla?
3: Tabii ilk 4 ayın enflasyonu yaklaşık 14-64 civarında olmuştu. Nisan ayı enflasyonu biraz beklentilerin üzerinde çıkmıştı, hatırlayacaksınız siz de. %4,18 civarında. Ama Mayıs ayı enflasyonu muhtemeldir ki yazın gelmesiyle birlikte biraz düşeceğini öngörüyoruz. Enerji fiyatlarında da ciddi bir artış olmadı son dönemde. Biraz İran, Amerika, İsrail savaşta durağan bir döneme girmesi nedeniyle fiyatların biraz geriye çekileceğini, enflasyonun da piyasa tahminlerine baktığımız zaman 1,5-2 arasında ama 1,5'a biraz daha yakın bir rakam olarak gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bu şekilde gerçekleşse şu anda enflasyon Nisan ayı itibariyle toplamda 32,37 civarındaydı yıllık enflasyon. Ve ilk 4 aylık gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağkurların aylıkları ilk 4 ayda 14,64 civarında. Memur ve memur emeklilerinki de yaklaşık 10,51 civarında artmıştı. Tabii burada hesaplama şu şekilde yapılıyor. Daha önce de konuşmuştuk bunu. SSK ve Bağkur emeklilere en son gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zorunlu olarak zam veriliyor. Yani Temmuz ayına geldiğimiz zaman 1 Temmuz itibariyle 2026 Ocak ve Haziran sonu itibariyle gerçekleşen 6 aylık enflasyon neyse zorunlu olarak bunun yasa gereği SSK ve Bağkur emeklilerine verilmesi gerekiyor. Memur ve memur emeklileri için durum biraz farklı. Biliyorsunuz memur ve memur emeklileri

0: Hükümet de bir toplu sözleşme yapıyor. Bu toplu sözleşme enflasyonun altında kalır ise enflasyon farkıyla birlikte veriliyor. Bu defa biraz memur ve memur emeklileri gördüğümüz kadarıyla SSK ve Bağkur emeklilerine göre biraz daha düşük zam alacaklar. Aslında geçen dönem memur ve memur emeklileri 18,60, SSK ve Bağkur emeklileri 12,10 almışlardı. Bu da SSK ve Bağkur emeklileri neden memur emeklileri daha yüksek alıyor diye biraz yakınmalarına yol açmıştı. Hatta belki süreç içerisinde tüm emeklilerin aynı oranda zam almasına ilişkin bir düzenleme yapılır gibi bir beklenti de oluşmuştu. Bu defa biraz tersi olacak gibi sanki. Yani SSK Bağkur emeklilerinin daha yüksek, memur emeklilerinin ise Temmuz ayında daha düşük alacağını öngörebiliriz. Eğer yarın açıklanacak enflasyon 1,5 civarında olursa muhtemelen SSK Bağkur emeklileri ilk 5 ayda 15,5-16 bandında bir zam alacakları garantilemiş olacaklar. Memur ve memur emekliler için de 12 civarında bir zam alacaklar. Tabii son ay var, bir de biliyorsunuz Haziran ayı. Normalde enflasyon aslında her takip eden ayın 3'ünde açıklanıyordu ama bayram nedeniyle biraz bayram izinde girince araya 10 günlük tatil 5'ine ertelendi. Yarın sabah 10 gibi muhtemeldir ki Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Benim kişisel beklentim 1,5 ile 2 arasında bir enflasyon gelir gibi geliyor. 1,5'a biraz daha yakın, 1,5, 1,6 gibi. Bu da ilk 5 ayda biraz önce de söylediğim gibi muhtemeldir ki SSK Bağkur emeklilere %16'lık bir zam mı hak edecekler ilk 5 ayda. Memur ve memur emekliler biraz onun altında kalacak gibi görünüyor şu anda.
1: Şimdi o zaman bir ay daha ekleyelim üzerine. Şöyle bir 6 aylıktan sorayım size. Orada da çünkü çeşitli senaryolar konuşulur hale gelmiş görüntü o. Yine Haziran ayında da %1,5 civarında gerçekleşirse enflasyon diye bir beklentiyle bir senaryo üretilmiş önümde şu an. 6 aylık toplam enflasyon %18,5 seviyesine ulaşır deniyor. Bu senaryoda da SSK Bağkur emeklilerinin yine bu oranda zam alacağı, işte 20 bin lira olan emekli maaşı 23.700 liraya çıkabilir. 25 bin lira olan emekli aylığı 29.625 liraya, 30 bin lira olan da 35.550 liraya çıkabilir. Sizin de öngörünüz, tahminleriniz bununla paralel mi? Sizdeki senaryolar?
0: Aşağı yukarı aynı, belki birazcık daha düşük olabilir. Şundan dolayı yaz ayına girmemiz nedeniyle özellikle sebze ve meyve fiyatlarında bir azalma olacağını öngörebiliriz. Bunun için eğer bu ay 1,5-1,6 civarında çıkarsa önümüzdeki ayda da 1,5 civarında, Haziran ayında da bir beklenti oluşacak muhtemelen. Belki 1,5'un da biraz altına inebilir. Bu durumda toplam enflasyonun 18-18,5 bandında yani gerçekleşeceğini öngörebiliriz. Yani 18,3-18,4 civarı olabilir. Belki bir tık altında da olabilir. Bu durumda bu enflasyon direkt SSK Bağkur emekli aylıklarına yansıdığı için Temmuz ayında 18-18,5 bandında bir zam alırlar gibi görünüyor SSK Bağkur emeklilerinin. Memur ve memur emeklilerinde 14-14,5 bandında bir zam alacaklarını öngörebiliriz. Tabii ki zorunluluk olmamakla birlikte sizin de belirttiğiniz gibi en düşük emekli aylığında son dönemlerde ancak enflasyon oranında arttırılması gibi bir gelenek haline geldi. Böyle bir zorunluluk yok ancak yasada. Yani en düşük emekli aylığının da enflasyon oranında arttırılmasına ilişkin yasal bir zorunluluk yok. Bu biraz hükümetin ve iktidarın tasarrufuna bağlı. Bunun için yasal düzenleme de gerekiyor ama bu şekilde bir senaryo, son 3 dönemde gerçekleşen senaryo gerçekleşirse muhtemelen en düşük emekli aylığının 20 bin liradan yaklaşık 23 bin civarına, 22.750-23 bin civarına geleceğini, belki bir tık daha artabileceğini enflasyona nispetle. Çünkü geçen dönemde memur zammı yüksek olduğu için en düşük emekli aylığı o oranda arttırılmıştı. SSK Bağkur zammı düşük olduğu için, memurlarınki yüksek olduğu için en düşük aylıkta yüksek olana göre arttırılmıştı. Bu defa yine SSK Bağkur emekliler muhtemelen 18-18,5 bandında Temmuz'da zam alırsalar en düşük emekli aylığında bu oranda artarak yaklaşık 23 bin liralar civarında olacağını ve muhtemeldir ki önümüzdeki Ocak ayında da yıl sonunda da 25 bin civarında bir en düşük emekli aylığını görebileceğimizi tahmin ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. SGK uzmanı Murat Göktaş, çok sağ olunuz, tüm sorularımızı yanıtladınız. Şimdi devam edelim biraz ekonomiden. Türkiye'de işsizlik oranı Nisan'da bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %8,2 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsiz sayısı 2.868.000 kişi, istihdam oranı ise

0: %48,1.
1: Çalışıyor muyduk daha önce?
2: Nisan ayında işsizlik oranı 0,1 puan arttı. %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı ise 2 milyon 868 bin kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı işgücü verilerini açıkladı. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 5 bin kişi azalarak 2 milyon 868 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8 iken kadınlarda %11 olarak hesaplandı. Nisan'da istihdam oranında da azalma görüldü. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 356 bin kişi azalarak 32 milyon 166 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise %48,1'e geriledi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı Nisan'da bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak %14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde %12, kadınlarda ise %19,4 olduğu tespit edildi.
0: Şimdi bugün en çok konuşulan kararlardan biri oldu bu. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti. Konuşacağız bunun detaylarını. Avukat Cengiz Hortoğlu bizimle beraber. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Sena.
0: Çok teşekkür ederim. Çok konuşulan, çok

0: Bunu da hemen belirtelim ki yani hemen yürürlüğe girmeyecek çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni bir düzenleme yapılması için de bu böyle bir süre veriliyor. Yeni bir düzenleme yapılacaktır. O tarihe kadar da mevcut yasa geçerli olacak. Bu mevcut yasa neydi biliyorsunuz? Süresiz olarak eşlerden birinin diğerine ömür boyu nafaka ödemesiydi ve istisnalar dışında o nafakanın yaşam boyu devam etmesiydi. İşte bu Anayasa Mahkemesi'nin oy çokluğuyla aldığı kararla birlikte artık bu süresiz nafaka tarihe karışıyor diyebiliriz. Yalnızca şuna çok dikkat etmek gerekiyor. Yeni bir düzenlemede öyle bir yasal düzenleme yapılmalı ki Sena Hanım, hiç kimse, işte kadınlar da mağdur edilmemeli, erkekler de mağdur edilmemeli. Çünkü bir insanın yani ölünceye kadar sürekli borçlu kalması gerçekten yani insan psikolojisiyle, insan motivasyonuyla veya İnsan karakterine çok uygun bir şey değil. Yani bunu kaldırması bu bakımdan son derece önemli. Ama yapılacak düzenlemenin de bu doğrultuda olması gerektiğini kanısındayım ben.
1: Nasıl bir düzenleme olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Yani şimdi
0: Şimdi
1: meclis düzenlerken neyi dikkate almalı buyurunuz?
0: ben bir somut bir örnek vereyim size. 10 gün evli kalmış mesela bir vatandaş, 30 yıldır nafaka ödüyor. Yani bu bir tabii ki bir evlilikten sonra eşlerden birinin diğerine bir süre nafaka ödemesi doğaldır. Ama bunun evlilik süresinin dikkate alınması ve gerekir. Mesela örneğin bir yıllık kısa süreli evliliklerde birçok Avrupa ülkesinde de böyle nafaka çok fazla verilmiyor. Nafaka kararı verilmiyor. Ama 5 yıl diyelim ki 5 yıllık bir evlilikten sonra o evlilik süresi dikkate alınarak nafaka kararı verilebilir. Ve bu öyle bir şey olmalı ki bu sürenin ne zaman başlayacağı da net olmalı. Yani diyelim ki şu bazı senaryo biliyorsunuz bazen boşanma davaları çok uzun süre devam ediyor.
1: Tabii.
0: Mesela diyelim ki hani 5 yılına bakıp karar verecekseniz bu karar hangi tarihten başlayacak? Yani evlenme, şey boşanma tarihi davası tarihinden itibaren başlayacak yoksa dava bittikten sonra mı başlayacak? Bütün bunların da düzenlemede yer alması gerektiğini düşünüyorum
1: Şimdi
0: ama en önemli şeylerden buyurun
1: buyurun.
0: çok
1: Yok
0: özür
1: yok,
0: dilerim buyurun
1: estağfurullah.
0: lütfen.
1: Estağfurullah, buyurun,
0: Lütfen
1: tamamlayın.
0: lütfen lütfen buyurun.
1: Siz tamamlayın, ben
0: Şimdi
1: öyle sorayım.
0: şu
1: Buyurun.
0: tamam lütfen. Şimdi şöyle ayrıca da mesela diyelim ki hani işte 15-20 yıllık hep uzun süre evlilikler var. Orada yani biz hep şundan yanayım ben. Bir kadının başarı hikayesini yazması gerekiyor. Yani bir kadın 1.000 lira, 2.000 lira için 30 gün boyunca nafaka beklemez durumu çok içimize sinen bir şey değil. Hani kadın kendi başarı hikayesini yazmalı. Ama öyle şeyler var ki işte 20 yıl, 25 yıllık evlilikler var. Bu durumda da nafaka süresi diyelim bitti ne olacak? Ben şundan yanayım bir nafaka fonu kurulması. Yani bir sosyal devlet gereği nafaka fonu. O fonun da diyelim ki boşanma davalarında alınan harçların iki katına çıkartılarak bu şekilde desteklenebileceği kanısındayım. Bu durumda o zaman daha adil ve o diyelim ki çok işte yaşı ilerlemiş ve artık yeni bir başarı hikayesini yazamayacak olan kadınların da o fondan nafaka süresi bittikten sonra o fondan yararlanabileceği kanısındayım. Siz lütfen buyurun çok özür dilerim sizi bölmüştüm.
1: Estağfurullah, ben affınıza sığınırım. Hemen merak ettiğim için
0: Estağfurullah.
1: araya girmek istedim. Nafaka evlilik süresinin
0: Estağfurullah.
1: yarısı kadar olacak diye yazıyoruz. Şimdi diyelim ki 30 yıl evli kaldı bir çift ve 30 yılın neticesinde ayrıldılar. 15 yıllık bir nafaka olacak burada, öyle anlıyoruz. Bu nafakanın ne kadar olacağı nasıl belirlenecek? Bu 15 yıl sonra, yani elbette farklı örnekler vardır ama diyelim bu 30 yıl boyunca ev hanımı olarak evde çalıştı bu kadın ve bir geliri de olmadı. Bir 15 yıl sonra ne yapacak mesela? Orada bu nafaka fonu da devreye girmezse farklı bir uygulama olabilir mi? O da benim merak ettiğim bir soru oldu.
0: Şimdi işte benim kastettiğim de bu. Diyelim ki işte annesinin söylediğiniz gibi nafaka süresi bitti. Sorun olacak. İşte bu fon devreye girerse o durumda olan çok az sayıda da olsa mağdur olan vatandaşların, kadınlarımızın o fondan istifade etmesi. Yani aldığı Sena Hanım ne kadar nafaka alıyorsa o nafakanın aynen devam etmesi. Bu fonu ben çok önemsiyorum. Çünkü burada önemli olan şey şu Sena Hanım. Bu yasal düzenleme sonucunda bir tek kişi de mağdur edilmemeli. Şu anda gerçekten büyük mağduriyet yaşanıyor erkekler açısından. Çünkü işte ikinci eşler örneğin çok büyük sorunlar yaşıyor ve eşinin nafaka borcunu ödemek için merdiven silen kadınlar biliyorum. Evleri temizliğe giden kadınlar biliyorum. O yüzden yani mutlak surette bunun kalkması çok önemli ama diyelim ki işte o süre bitti. Ben şundan yanayım ben. Bu nafaka süresini diyelim 5 yıl nafaka kararı verdi mahkeme. O süre içerisinde kadının başarı hikayesini yazması için Sena Hanım ona olanaklar tanımalı. Vergiden tutun işte kreş desteğine kadar her türlü destek verilmeli ve meslek edinmesi sağlanmalı. Ben hiçbir kadının başarı hikayesini yazmak istemeyeceğine inanmıyorum. Mutlaka eğer olanaklar tanınırsa siz örneğin Sena Hanım milyonlarınız da olsa bu başarılı mesleğini sürdürürsünüz değil mi?

0: Şimdi bir kadının başa hikayesini yazmasının parayla pulla da ilişkisi yoktur.
1: Evet.
0: İstediğiniz kadar zengin olun Sena Hanım. Bir insan sabah uyandığında ben ne yapacağım sorusuna bir yanıt bulmak ister.
1: Tabii.
0: İkincisi de kendi başa hikayesini yazmak ister. İşte bunun için biz birey olarak, bak, devlet olarak da bu sosyal devlet gereği. Kadınların başarı hikayesini yazması için biz çaba göstermemiz gerekiyor. Bir toplum düşünün ki bu toplumun üçte biri hiç çalışmıyorsa bu büyük bir mutsuzluk nedeni o insanlar için ve toplum için de büyük bir eksiklik ve kayıptır. Dolayısıyla mutlak surette bu şey.
1: Bu
0: Buyurun. Çok
1: süresiz
0: teşekkür
1: nafaka
0: ederim.
1: yani çok yaygın bir uygulama mıydı? Bunu merak ediyorum. Çünkü kriterleri zaten çok yüksekti ve hakikaten mesela işte
0: Evet.
1: kadın çalışmayacak, evlenmeyecek gibi bazı kriterler vardı zannederim. Lütfen yanlışsa
0: Evet.
1: düzeltin. Zaten uygulama
0: İşte.
1: alanı kısıtlıydı. Bizim böyle çok hani konuşulan bazı davalar var, kamuoyuna yansıyan işte ünlülerin davaları vesaire falan. Ondan hariç baktığınızda zaten çok yaygın bir uygulamaydı demek mümkün mü?
0: Şimdi bakın ben 30 yıl avukatlık yaptım, şu anda yapmıyorum ama çok yaygın bir uygulama. Öyle
1: Yaygın.
0: şey oluyor ki mesela ki ailesi çok zengin ama çalışmıyorsa kadın o nafakayı alıyor. Çok çok yaygın. Yani şöyle öyle ki ancak hangi durumlarda nafaka verilmiyor? Nafaka yükümlüsü eğer daha ağır kusurluysa verilmiyor. Kusursuz bile olsa nafaka ödemek zorunda ve çok yaygın bir uygulama. Yani öyle ki mesela ben çok önemli meslek sahibi olup da eşinden nafaka almak için siz de çevrenizde mutlaka görmüşsünüzdür. Çalışmayan kadınlar biliyorum. Aslında bazen de bu bir intikam duygusu içerisinde de olabiliyor. Ben size şunu söyleyeyim. Bakın Sena Hanım, evlilik çok zor bir kurum. Burada eğer taraflar artık bu işi yürütemedilerse bunların bu iletişimin sadece çocuk varsa devam etmesi ama onun dışında unutulma haklarını yaşamaları gerekiyor. Unutulma hakkı çok önemli. Yani yeni bir hayat kurmak ve artık geçmişi unutmak istiyor. Ama o sarı bir zarf geliyor, nafaka arttırım davaları. Her yıl bakın Sena Hanım, her yıl nafaka arttırım davaları uyanan insanlar var. Her yıl bu davalar açılabiliyor. Her yıl da artıyor. Şimdi ekonomik yönden sadece ekonomik olay değil bu. Sena Hanım, psikolojik yönden, motivasyon yönünden bir insanın yeni bir hayat kurmasına geliyor. Yani yeni bir işte ikinci evlilik yapamıyor. İşte bir işte işe motive olamıyor. Yani bunun bir insanın yaşam boyu borç diye bir şey olmamalı. Yaşam boyu borç olmamalı. Ama dediğim gibi altını çiziyorum. Bir tek kadın bile mağdur edilmeden bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Bu son derece
1: O
0: önemli
1: noktada
0: olduğu kanısındayım.
1: yani hakikaten bir tek kadın bile mağdur edilmemeli. Ama
0: Evet,
1: nasıl
0: evet.
1: bilmiyorum. Onunla ilgili az önce bir nafaka
0: Evet.
1: fonu dediniz. Ama bu nafaka
0: Evet.
1: oranları şimdi nasıl belirlenecek? Tutar nasıl belirlenecek? Bir de geçmişle de kıyas ederseniz nafaka oranları bir kadını çalışmadan hayatını geçindirebileceği kadar yüksek miydi geçmişte de sizce?
0: Yüksek değil. Yani bu şimdi bu tabii bir tartışma konusu. Şimdi nafaka nasıl belirleniyor? Tarafların sosyal hayatına göre, işte ekonomik durumuna göre birçok kriterlerle belirleniyor. Evlilik süresine göre belirleniyor. Ama buradaki asıl mesele yani şimdi öyle ki mesela ki bir asgari ücretle çalışan bir işçi için işte diyelim 25 bin lira maaş alıyorsunuz. Size verilecek nafaka ne kadar az olursa olsun fazla gelir. Sena Hanım, yani çünkü zaten o para sizin ancak hayatınızı sürdürebileceğiniz bir paradır. Yani o yüzden hani bu miktarlar mesela şimdi birisine göre 25 bin lira, 5 bin lira, 10 bin lira çok düşük bir rakamdır. Çok önemsiz de bir yemek parasıdır ama bir diğerine göre gelir durumuna göre o çok önemli bir rakamdır. Mesela ben şunu biliyorum, bir çocuğun, bir genç kızın bursunu babasına verip baba yani lütfen sen cezaevine girmemen için al bu bursu da hani işte nafakasını öde, nafaka borcunu öde dediğini biliyorum cezaevine girmemesi için. Yani o yüzden bu tamamen göreceli bir kavram. Ve nafaka belirlenirken Sena Hanım, tarafların ekonomik durumu dikkate, çok önemli bir şekilde dikkate alınıyor. Sosyal yaşamları dikkate alınıyor. Yani buradan rakamdan daha önemli olan şey bir insanın yaşam boyu bir başkasına borçlu kalması ve zaten evlilik zor bir mesele. Aynı zamanda boşandıktan sonra da Sena Hanım, o iletişimin sürdürülmemesinin yolunu bulmak gerekiyor. Artık iki taraf da kendi hayatını kurmalı ve bu iletişim çocuk varsa devam etmeli. Çocuk yoksa artık iki taraf da kendi hayatına dönüp bakması gerekiyor kanısındayım.
1: İki taraf açısından da diyorsunuz. Dileyelim hakikaten kimsenin
0: Evet.
1: mağdur edilmeyeceği, kadını özellikle
0: Evet.
1: mağdur etmeyecek bir formülle konuşalım bu yeni
0: Evet.
1: düzenlemeyi de. Çok teşekkür ediyorum
0: Nokta.
1: Avukat Cengiz Ortaoğlu
0: Ben
1: katıldığınız için.
0: şimdi bir cümle çünkü
1: Buyurunuz.
0: kadınlarda çok bu anlamda çok tepkiler geleceğini bildiğim için tekrar söylüyorum. Nafaka fonu çok çok önemli Sena Hanım. Yani bu yasal birlikte onun da kurulması gerekiyor. Ve o fona kaynak bulmak çok zor değil. Sadece boşanma davası harçları yılda çok sayıda dava

0: iki katına çıkartmak o fon için bir kaynak oluşturacaktır. Böylece o bizim o birisinin de çok önemli üzerinde duruyoruz. Diyelim ki işte 30 yıllık evlilikten sonra bir kadının mağdur olmasını bu şekilde önlemiş olacağız. O fon, çünkü nafakasını almaya devam edecek. Yani devletten almaya devam edecek, o fondan almaya devam edecek. Bunu çok önemli
1: alsın
0: bulduğum
1: diyorsunuz bir şekilde evet, ama evet. Bu 30 yıldan sonra boşandıysa 15 yıl alsın, evet. Ondan sonra hayatına baksın diye bir formülde bulunsun ki böyle bir mağduriyet ortamı evet. oluşmasın evet. kadınlarımız için de. Çok evet. sağ olunuz katıldığınız evet. için. Cengiz Hortoğlu
0: çok teşekkür
1: değerlendirdi. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için. Şimdi devam edelim. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 14. Uluslararası Fetih Kupası başladı. Bu yıl 51 ülkeden 700'ün üzerinde sporcu katılıyor. Habertürk muhabiri Emine Derya orada ve söz Emine sende.
2: Sena Alkan, Fetih Kupası dün İstanbul'da 14. kez başladı. Bugün ikinci günü ve 7 Haziran'a kadar da Fetih Kupası devam edecek. Aslında bir yarış organizasyonu, kültürel bir etkinlik ama tam bir festival havasında geçiyor. Şimdi Özgür Balaban'la birlikte neredeyiz? Ok Meydanı'nda bulunan Okçular Vakfı'na ait tesisteyiz. Burada 50'den fazla ülke ve 700'ü aşkın sporcu bir kez daha İstanbul'da, Türkiye'de bir araya geldi. Güney Kore Kore'den Kazakistan'a, Endonezya'dan Macaristan'a kadar farklı coğrafyalardan sporcular burada. Şimdi Özgür Balaban Malezya ekibinizi ekibini sizlerle paylaşıyor. Şimdi bu görmüş olduğunuz sporcular dünya sıralamasındaki puanlarını yükseltebilmek için İstanbul'da kıyasıya mücadele edecekler. Sabah saatlerinde modern okçuluk vardı. Şimdi birazdan aslında Özgür Balaban'la birlikte alanı da gösterelim. Orada da çünkü hazırlıklar devam ediyor. Şimdi sabah modern okçulukta yarışan sporcular buradaydı. Mete Gazoz yine olimpik sporcumuz yarışan isimlerden biriydi. Birazdan artık hazırlıklar tamamlandığında bu kez de geleneksel okçulukta yarışan sporcular işte bu alanda yerlerini alacaklar. Ve az önce hakemlere sorduk yarış ne kadar devam edecek diye. Gece 11'e kadar sporcular burada ter dökecek. Şimdi zor bir alan çünkü... Hatta şöyle gösterelim, alan müsait. Bakın burada numaralar var her sporcu için. Şimdi sporcu burada duracak ve ne kadar metrelik bir alandan bahsediyorum biliyor musunuz? Modern okçuluk için bu rakam tam 70 metreydi. Geleneksel okçulukta yarışacak sporcular tam 50 metreden hedefi vurmaya çalışacak. Ve biz az önce Özgür Balaban'la birlikte görüntü çekmek için bu alana yani ilerisine gidiyorduk. Ondan sonra hakemlerden biri de hatta bizi uyardı, dedi ki nereye gidiyorsunuz? Yani bu oklar 300 kilometre hızı ulaşabiliyor. Hani Allah korusun bu alanda çıkmanız lazım. Ondan dolayı da bizi alandan çıkarttılar. Yani okçuluk gerçekten şimdi Türk tarihinde de önemli. 300 kilometreyi aşan bir hızdan bahsediyorum. Zamanında Orta Asya'da Türkler atın üzerinde biliyorsunuz oku kullanıyordu. Avcılık için Osmanlı döneminde yine ok kullanıldı. Hatta şu anda bulunduğumuz bu semt Ok Meydanı Osmanlı döneminde okçulukla ilgili müsabakaların burada yapılmasından dolayı ismini alıyor aslında. Ondan dolayı da önemli bir alan. Şimdi dönelim çünkü birazdan burada yarış başlayacak. Artık geleneksel kıyafetlerini giymiş sporcular da son hazırlıklarını yapıyorlar. Heyecan dorukta. Biz de heyecanlıyız. Evet, farklı ülkelerden sporcular birazdan işte bu alanda ter dökecekler ve Fetih Kupası 14. kez İstanbul'da 7 Haziran'a kadar sporcuları ağırlamaya devam edecek.
1: Emine Derya aktardı. Teşekkür edelim. Devam edelim şimdi. İstanbul'da sıfır atık bilincini aşılamak amacıyla düzenlenen Sıfır Atık Festivali başladı. Atatürk Havalimanı'ndaki festivalde neler var? Habertürk muhabirlik Kaan Uçar oradan aktaracak Kaan.
3: Evet Sena Alkan, Sıfır Atık Festivali bugün başladı. Biz de kameraman arkadaşım Özcan Öztürk'le birlikte Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeyiz. Hemen ilk olarak burayı göstermek istiyoruz sizlere, farkındalık noktası. Özcan Öztürk'ten rica edeyim buraya doğru girelim. Etkinin ilk başındaki alan burası çünkü burada gençlere sıfır atığın geri dönüşüm önemi anlatılıyor. Doğru kutu atıksız gelecek sloganı da önemli sloganlardan biri. Tabii içeride ürünlerin doğal doğaya karışım yıllarında da yıl yıl anlatan bir tablo da var. Görüyorsunuz zaten gençler burada gezilerine buradan başladı. Biz de sizlere bu alanı gösterelim. Burası farkındalık noktası. İlk alan, yan tarafta oyun alanı var ki bu en çok ilgi gören alanlardan biri. Sizlere oraya doğru beraber gidelim. Görüyorsunuz oldukça kalabalık, müzik seslerini duyuyorsunuz. Buradakilerin keyfi yerinde, öğrencilerin, gençlerin, ziyaretçilerin keyifleri burada yerinde. Burada da görüyorsunuz burada bir takı alanı var. Orada gençler, ziyaretçiler de el yapımı takıları sıfır atıktan üretilen, geri dönüşüm üretilen takıları satın alabiliyorlar. Burada sıfır atık su ikram var. Gençler şu anda o sıradalar. Onu da görüyorsunuz. Hemen yan tarafta çocuk oyun alanına doğru gidelim ki en çok ilgiyi gören, en çok en kalabalık olan noktalardan biri de zaten orası. Çünkü hem basketbol oynuyorlar, hem dijital oyunlar oynayabiliyorlar, hem masa oyunları oynayabiliyorlar. Oldukça geniş kapsamlı bir alan burası. Hemen şurayı göstermek istiyorum. Ekranda görüyorsunuz oldukça yarış başlayacak şu anda ve oldukça gözlerindeki hırsı görüyorsunuz. Kazanma hırsını görüyorsunuz. Tabii bu eğlence amaçlı bir yarış ama o gözlerindeki hırsı, mutluluğu, sevinci görüyorsunuz. Arka tarafta zaten basketbol oyunları da oynayabiliyorlar ve orada sahnede çocuk eşesi sloganı var görüyorsunuz. Orada da gençler, ziyaretçiler dans ediyorlar. Görüyorsunuz yüzlerindeki keyfi, mutluluğu zaten sizler de görüyorsunuz. Hemen o alana dans ediyorlar ve bu tarafta da boya yapıp boyama yapabiliyorlar. Masa oyunu oynayabiliyorlar. Görüyorsunuz şu anda orada. Çünkü tabii eğitmenler ve öğretmenler de var burada. Hemen çıkalım jenosluktan rica edeyim. Diğer tarafta tabii bize sıfır atık müzik. Burada tabii keyifler yerinde. Yayın yapmak da şu anda jenosluk zorlanıyor ama orada hepsi tabii eğlence amaçlı. Mutlu oluyor şu an çocuklar. Çok mutlular. Kamer görünce hemen üzerlerine koşuyorlar. Tabii bu yan tarafta yine müze var. O müzede de sıfır atıktan üretilen ürünleri siz de görebiliyorsunuz. Tabii oldukça kalabalık. Buradaki çocukların da keyif yerine tekrar söyleyeyim. Sosyal etki alanı da var burada. Yine o alana da gençler, çocuklar, ziyaretçiler farklı alanlarda, farklı ülkelerdeki, farklı kültürlerdeki yerleri, sanatları görme şansı buluyorlar. Hemen şu son olarak şunu da söyleyeyim. Eğlence festivaller de var burada. Yabancı ülkelerden gelen kişiler de burada şarkılar söyleyecek. O festivaller de var. Son olarak sıfır atık müze var. Hemen arkamızda. O da geri dönüşümle üretilen tablolar orada da sergileniyor diyelim. Ve sözü size bırakalım.
1: Kaan Uçar anlattı. Kaan, çocukları mutlu gördüğümüz her yayın en güzel yayın. Çok teşekkür ediyorum ve böylece kısa bir reklama gidiyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: 53'ü gösteriyor haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Nijer Cumhurbaşkanı Ankara'da resmi bir törenle karşılanıyor şu an itibariyle. Abdurrahman Tijani için karşılama töreni yapılıyor. Ekranlarınıza canlı olarak getiriyoruz. İzlenimlerini almak üzere Emre Karaca bizi bekliyor. Seni dinleyelim Emre.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tijani'yi karşılamak için şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki program için kapısından dışarı çıktı. Bir yan yana şu anda Nijer Milli Marşı okunuyor. Tabi ilerleyen safhada Milli Marşı, İstiklal Marşımız okunacak. Ardından da tören kıtası selamlanacak. Önemli bir ziyaret. Özellikle Türkiye'nin Afrika açılımı yaptığı 2010'lu yıllardan itibaren Nijer'le ilişkilerin de seviye atladığını söylemek gerekiyor. Oldukça olumlu bir ivme kazanmış durumda. Özellikle 2012 yılı önemli. 2012 yılında iki ülkede de büyükelçilikler karşılıklı olarak açılmıştı. Ve daha sonrasında da ilişkiler sıkılaşmıştı. Bununla birlikte ticaret hacminin de ivme kazandığını söyleyelim. Şimdi bizim İstiklal Marşımız okunuyor.

ulusal marşlar okundu. Şimdi iki liderin tören kıtasını selamlamasını bekliyoruz. Bu ziyareti daha da önemli kılan tabii başka unsurlar da var. Özellikle iki ülke arasında bugün de bazı imzaların atılması bekleniyor liderler düzeyinde. 2024 yılında da bir başka önemli ziyaret gerçekleşmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le birlikte Nijer'e bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bu ziyarette de yine özellikle enerji alanında bir işbirliği mutabakatı niyet beyanı imzalanmıştı. Petrol ve doğalgaz alanındaki bu işbirliği fırsatlarının daha da arttırılması ve derinleştirilmesi hedefleniyor. Bugün de atılacak imzalarda yine gözler enerji alanına çevrilmiş olacak. Zaten heyetlere de baktığımız zaman şu anda resmi karşılama töreninde en başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı görüyorum. Hemen yanında da yine yan tarafında da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler var. Yani yine savunma ve enerji alanları odak nokta olmak üzere önemli kritik görüşmelerin gerçekleşmesi bekleniyor. Tabii Nijer Afrika'da büyük bir ülke olarak kabul edebiliriz. 25 milyonluk bir nüfusu var. Nüfusuyla birlikte yine enerji kaynaklarının içerdiği, petrol rezervlerinin bulunduğu oldukça kritik bir destinasyon olarak karşımıza çıkıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki yaşanan son gelişmelerden sonra savaşın da etkileriyle birlikte şüphesiz ki enerji alanındaki çeşitliliği sağlamak Türkiye'nin en önemli prensipleri haline gelmişti. Bu kapsamda bugün yapılacak görüşmelerde zamanlaması açısından da kritik bir başlık olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Nijer Cumhurbaşkanı selam verecek. Evet, Ticani selamını verdi. Merhaba asker dediği bir geleneği daha yerine getirdi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte artık heyetlerin, birilerine heyetleri tanıştıracakları kısma doğru gelecekler. Şimdi buradaki askeri törenin bitmesi komutu gelecek. Evet, askeri tören de bitti, ifade edildi. Şimdi heyetlere geçilecek. Dediğimiz gibi iki ülke arasında 2010'lu yıllarla birlikte Türkiye'nin o Afrika açılımıyla birlikte ivme kazanan bir ilişki vardı. Tabii 200 milyon doların üzerinde bir ticaret harcı var. Bunun şüphesiz ki çok da yeterli olmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bugün liderlerin ortak basın toplantısında da yeni bir ticaret harcı hedefini belirlemesini bekliyoruz. Özellikle bu tip ikili ilişkilerde bu belirlenen ticaret harcımları önemli oluyor, bir referans kaynağı oluyor. Bu kapsamda bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere bunu dinlendirileceğini söyleyebiliriz. Şimdi heyetleri tanıştırıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. İbrahim Kalın Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, yine Haluk Görgün orada, İletişim Başkanı Burhanettin Duran orada. Şu anda heyetler birbiriyle, Abdurrahman Tiyani heyetleriyle el sıkıştı. Şimdi Nijer heyetine geçirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a heyeti tanıştırmasını bekliyoruz. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan tokalaştı, sempatik bir tokalaşma olduk. Karşıdaki muhatap olan bakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam verdi, asker selamı verdi. Tabii ilişkilerin farklı kültürel yakınlıkları olduğunu da söyleyebiliriz. Şüphesiz bir dini boyut da var. Bu bağlamda daha sıcak temaslar, daha sıcak diyaloglar da kameralara yansıyabiliyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerli heyetle birlikte şu anda tokalaşıyor. Az önce ifade ettiğim gibi 2024 yılındaki ziyaret çok önemliydi. Bakanların oraya bir çıkarması olmuştu. Çünkü Nijer aslında pek çok Afrika ülkesinde olduğu gibi kırılgan bir siyasi iklime sahip. 2023 yılında bir askeri darbe meydana gelmişti. O

0: Darbenin tabii etkileri ilerleyen yıllara da biraz yansıdı. Ancak şüphesiz ki bu kırılgan zeminde güvenilir ortaklar bulma konusunda Afrika ülkelerinin bir arayışı var. Özellikle Nijer özelinde söyleyecek olursam, Fransa'yla iplerin koptuğu bazı anlar yaşandı. 2023'teki krizden sonra büyükelçilerin ülkelerinden çıkarılması gibi durumlar söz konusu olmuştu. Yani ilişkiler oldukça tahrip olmuştu Fransa'yla. Çünkü Türkiye gibi daha güvenilir odakların bu radara girmesi, merceğe girmesi şüphesiz ki Afrika ülkeleri için de kıymetli. Şimdi Cumhurbaşkanlığı ana binaya girmeden önce son olarak liderlerin bir selam vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Abdurrahman Tiyani'yi görüyorum. Tokalaşıyorlar. Az sonra ilk önce baş başa görüşme gerçekleşecek. Ardından heyetler arası görüşme geçilecek. Saatler 16'yı gösterdiğinde de ortak bir basın toplantısı yapılmasını bekliyoruz. Bu basın toplantısında az önce içeriğini tarif etmeye çalıştığım gibi ekonomi, enerji ve savunma alanlarındaki işbirliğini derinleştirecek mutabakatlara hem imza atılması hem de önümüzdeki dönemin yol haritasının liderler tarafından açıklanmasını bekliyoruz.
1: Pekala Emre Karaca'ya teşekkür ediyoruz. Karşılama töreni bitti. Şimdi iki lider görüşmeye geçecekler. Masada daha çok güvenlik ağırlıklı tabii ki konuların olması, güvenlik sanayi, savunma sanayi konusunda da bir dizi anlaşmanın imzalanması bekleniyor. Haber hattındasınız. Ankara'da kalalım mı? Çünkü CHP'nin Kurultay ve İstanbul İl Kongresi için açılan davaya dair, reddine dair bir karar verildi. Bu kararın detaylarını bir alalım. Emre Aytekin bizi bekliyor. Seni dinleyelim.
2: Evet Ayşe, Süberker, aslında en merak edilen soru dava neden reddedildi? Hemen bunun yanıtını verelim. Hali hazırda CHP'nin hem 38. olan kurultayı hem de İstanbul İl Kongresi ile ilgili devam eden derdest bir davanın bulunduğu için mahkeme bu davanın reddine karar verdi. Geçtiğimiz aylarda açılmıştı CHP'nin 38. olan kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nde alınan bütün kararların iptal edilmesi, kurultay ve kongrenin mutlak butlan ile yok hükmüne sayılması talebiyle Ankara 3. Asli Hukuk Mahkemesi'nde bir dava açılmıştı. O davanın karar duruşması bugün görüldü. Hem davalı hem de davacı tarafların talebi dinlendi. Duruşma hakimi İstanbul İl Kongresi'nin iptalini isteyen davacıların davadan vazgeçtiğini açıkladı. Daha sonra ise talepleri değerlendirdi ve kararını açıkladı. CHP'nin 38. olan kurultayı ile ilgili bir başka bir mahkemede daha dava açıldığını ve söz konu davanın derdest olduğuna dikkat çekti. Bu yönden de davanın reddine karar verdi. Bir bakalım CHP'nin hangi mahkemede ne davası var? Onu da kısaca bir hatırlatmakta fayda var. CHP'nin 38. olan kurultayının iptali için açılan davada geçtiğimiz günlerde istinaf kararını açıklamıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi ihtiyati tedbir kararı vermişti. Bu karara ise temyiz için Yargıtay'a bir başvuru yapılmıştı. Bu süreç burada devam ediyor. CHP'nin İstanbul İl Kongresi için açılan dava ise 10 Temmuz'da İstanbul 45. Asli Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.
1: Pekala, teşekkürler. Açıkladı bize de bu red kararının detaylarını. Şimdi CHP'de de genel merkezde de hareketlilik var. Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı başladı. Peki gündemde ne var? Detayları bize Mahir Kılıç aktaracak. Seni dinleyelim.
3: Evet, yaklaşık bir saat toplantıda geride kaldı. Şu dakikalar devam ettiğini ifade edelim. Bugün herhangi bir dosya görüşülmesini beklemiyoruz. Bugün başkanlık divanı belirlenecek. Başkan, başkan yardımcısı ve genel sekreterin belirleneceğini ifade edelim. Toplantının başlangıcında Kemal Kılıçdaroğlu da kısa bir selamlama yaptı. Merhaba dedi, hayırlı olsun dedi. YDK üyelerine, ardından da oradan ayrıldı. Çıkışta ise odadan ayrılırken gazetecilerin sorularına kısaca yanıtladı. Gayet iyi olduğunu ifade etti. Gazeteciler kendisine önümüzdeki hafta salı günü sizi görecek miyiz dediğinde ise evet ifadesini kullandı Kemal Kılıçdaroğlu. İlk MYK toplantısında kendisi MYK üyelerine grup toplantısında konuşacağını ifade etmişti. Evet, YDK dedik, Yüksek Disiplin Kurulu bugün dosyalar görüşmeyecek, ancak önümüzdeki dönemde YDK'ya önemli görevler düşeceği ifade ediliyor. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine slogan atan partiler burada genel merkezde, Güven Parti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısında Kılıçdaroğlu aleyhine slogan atan isimlerin not edildiğini ifade etmişti. Müslüm Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kırmızı çizgileri olduğunu belirtmişti. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde o isimlere, belki de bazı il ilçe başkanlarına yönelik bir disiplin süreci söz konusu olabilir. Tabii grup toplantısı çok merak ediliyor. Bu hafta Özgür Özel konuşmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki hafta konuşacağını ifade etti. Ancak şunu belirtelim. Kılıçdaroğlu Özgür Özel cephesi iş tüzüğün net olduğunu ifade ediyor ve Özgür Özel'in konuşması gerektiği yönünde bir tavır belirtiyor. Fakat genel merkez yönetimde kendisinden oldukça emin bir şekilde önümüzdeki hafta salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun salonda olacağını ve partilileri tüm Türkiye'ye hitap edeceğini ifade ediyor. Aynı zamanda bir imza toplama süreci de söz konusu. Özgür Özel cephesi delegelerden imza toplamaya başladı. 800'ün üzerinde imza toplandığını ifade edebiliriz. Önümüzdeki günlerde genel merkeze sunulması bekleniyor. İşleme konulmaması halinde ise bir çağrı heyeti atanması için Özgür Özel yönetiminin bir mahkeme başvurusu söz konusu olabilir. Toparlayacak olursak eğer bugün Yüksek İstihbarat Kurulu ilk toplantısını gerçekleştiriyor. Toplantıda dosya görüşülmeyecek. Başkan, başkan yardımcısı ve genel sekreter belirlenecek diyelim. Söz CHP genel merkezine tekrar size bırakalım.
1: Pekala, teşekkürler Mahir Kılıç. Aktardı aslında ama biraz daha detaylandıralım istedik, CHP'deki son gelişmelere bir bakalım. Şimdi genel merkez tarafından Kılıçdaroğlu'nun malum önümüzdeki hafta salı günü grup toplantısında konuşacağı açıklandı. Özel ve kurmayları ise Mahir de aktardı. İş yüzük ve meclis başkanlığının tavrını işaret ediyor. Grup toplantısının olduğu gün Manisa programında değişikliğe de gidilebileceği ifade ediliyor Özgür Özel'in. Bir yandan da malum kurultay tartışması var. Gelin bir bakalım.
4: Salı günü grubumuzu yapacağız. Sayın Genel Başkanımız grupta konuşacak.
5: CHP Genel Merkezi'nden bu açıklama geldi. Özel ve kurmayları ise iç tüzük ve meclis başkanlığının tavrını işaret etti.
6: Siyasi partilerin kendi grupları nasıl düzenleyecekleri kendi iş yönetmeliklerinde vardır. Bunun dışında bir uygulama beklemiyoruz.
5: Gözler önümüzdeki hafta salı günü yapılacak grup toplantısında. Bu hafta yapılan toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu meclise böyle bir çağrıları olmadığı yanıtını verdi. Özel ise kürsüde konuştu. Özel bu hafta salı günü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefat yıl dönümü için Manisa'da olacağını söyledi. İlk MK toplantısında ise Kılıçdaroğlu kurmaylarına önümüzdeki hafta grup toplantısında konuşacağını paylaştı. Bu gelişmeler sonrası Özel'in programını revize edebileceği öğrenildi. Ankara'da grup toplantısında konuştuktan sonra Manisa'ya geçebileceği ifade ediliyor. Ve kurultay tartışması. Özel ve kurmayları hafta başından bu yana 800'ün üzerinde imza topladı. İmzaların birkaç gün içinde genel merkeze teslim edilmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu yönetiminin kurultay sürecini başlatmaması halinde özel yönetiminden çağrı heyeti için yeni bir mahkeme başvurusu yapılabileceği belirtiliyor. Bir başka tartışılan konuda özel ve kurmaylarının dile getirdiği 25 Temmuz'a kadar kurultay yapılmazsa CHP'nin seçime girememe riski. Mutlak Mutlak kararıyla 2023'teki 38. olağan kurultay ve sonrasındaki olağanüstü kurultaylar yok hükmünde sayıldı. CHP'nin en son kurultayı Temmuz 2020'de 37. olağan kurultay oldu. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, siyasi partiler kanununa göre 6 yıldan uzun süre kurultay yapılmamış gibi olacağı için CHP'nin seçime giremeyeceğini söylemişti. Genel merkez kaynakları ise tedbir kararını hatırlatarak böyle bir riskin olmadığı görüşünü savunuyor.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşanan gelişmelerle ilgili bir değerlendirme yaptı. CHP'de paralel liderlik toplumsal istikrarı bozar dedi. Yargıtay'ın bir an önce itiraza yönelik kararını vermesi gerektiğini de vurguladı.
5: CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Tartışmalar siyasi olsa da konu hukukidir dedi. Yargıtay'a çağrıda bulundu.
7: Yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Tartışmalar siyasi olsa da konu hukukidir. Mahkeme kararı gerçektir ve şimdiki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Yargıtay konunun hassasiyetine binaen itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Hukuki süreç işleyecek, kurultay yenilenecek ve hukuka uygun bir biçimde CHP kaderini belirleyecektir.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. CHP'de taraflar kullandığı dil ve üsluba dikkat etmeli. Paralel liderlik, toplumsal istikrarı bozar vurgusu yaptı. Terörsüz Türkiye sürecine parantez açtı.
7: Konunun CHP'nin kendi iç meselesi olmaktan çıkarılarak sokaklara taşınma, istismar edilerek toplumsal olaylara zemin hazırlama girişimlerini çok tehlikeli buluyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda alınan mesafeyi sabote etmeye, tesis edilen barış, huzur ve istikrarı zehirlemeye dönük bir unsur olarak değerlendiriyoruz. Beklentimiz toplumsal huzuru zafiyete düşürecek söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır.
5: Bahçeli Özel'in meclis

0: Dis ve Anıtkabir yürüyüşlerinin Türk siyasetinde gerilimli fay hatlarını tetikleyici bir hareket olduğunu ifade etti. Kendisinden olmayan herkesi iktidar işbirlikçisi ve hain olarak damgalamaksa Özel'in sorunu siyaset anlayışının bir yansımasıdır dedi.
1: Bu arada terörsüz Türkiye sürecinde gözler atılacak yasal adımlarda DEM Parti meclis kapanmadan önce yasa için temaslarda bulunacak, siyasi partilerle görüşmeler yapılacak.
0: DEM Parti yasal düzenleme için temaslarına hız verecek. Meclis kapanmadan terörsüz Türkiye sürecine dair yasal düzenlemenin çıkarılması için görüşmeler gerçekleştirilecek. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. DEM Parti İmralı heyeti Kurban Bayramı öncesinde Öcalan'la görüşmüş, terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme ilişkin bayram sonrası adım atılsın çağrısı yapmıştı. 8-9 maddelik çerçeve yasa taslağına göre silah bırakan PKK'lıların dönüş süreci düzenlenecek. DEM Parti yasal düzenleme için temaslarına başladı. Cuma günü MK toplantısı düzenlenecek. Toplantıda görüşme temas trafiğine yeni adreslerin eklenebileceği belirtiliyor.
2: Siyasi partiler bugüne kadar...
0: Heyetin AK Parti başta olmak üzere siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. MHP lideri Devlet Bahçeli ile de görüşülebileceği belirtiliyor. Siyasi parti temsilcileriyle yapılan görüşme sonrası heyet bir kez daha İmralı'ya gidecek. Öcalan'la yapılacak görüşme sonrası DEM Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme için randevu talep etmesi öngörülüyor.
1: Saadettin Saran, Esport kanalındaki yayınlarda yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla açılan davada Saadettin Saran'la kardeşi Kenan Saran'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi Saran kardeşleri kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasa dışı bahis oynamaya teşvik etmek suçundan 2 yıl 6 ay hapisle 562.500 lira adli para cezasına çarptırdı mahkeme. Saran Grup yöneticileri Emre Eren'le Azade Zeynep Haksal'ın ise aynı suç yönünden ayrı ayrı beratlarına karar verdi. Aynı suçlama kapsamında başka bir mahkemede yargılanan Acun Ilıcalı ise geçtiğimiz günlerde beraat etmişti. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemede önemli bir karara imza attı. Düzenleme oy çokluğuyla iptal edildi. İptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verildi. Karara ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni yasal düzenlemeyi meclisin takdirine sunacaklarını açıkladı.
0: Süresiz nafaka uygulamasında son sözü Anayasa Mahkemesi söyledi, düzenleme iptal edildi. Süresiz nafaka uygulaması uzun süredir gündemdeydi. Mevcut uygulamada boşanma nedeniyle yoksulluğa düşen taraf süresiz nafaka talep edebiliyordu. Ancak bu sistem uzun yıllardır tartışılıyor. Antalya'da görülen bir boşanma davasında davacı kadın karşı taraftan 8.000 lira yoksulluk nafakası talep etti. Aile mahkemesi ise talepleri değerlendirmeden önemli bir karara imza attı. Çiftin evliliğinin üzerinden bir yıl geçmediğine vurgu yapan mahkeme, süresiz nafaka uygulamasını düzenleyen yasa maddesinin iptali için 2025'te Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruyu geçen yıl kabul eden Yüksek Mahkeme iptal talebini esastan inceledi. Kararını verdi. Mahkeme oy çokluğuyla aldığı kararla süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne süre vererek iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Mahkemenin gerekçeli kararı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten iptal kararına ilişkin değerlendirme geldi. Kararı adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz dedi.
3: Boşanma sonrası süreçlerde hem tarafların haklarını koruyacak hem de toplumsal huzuru ve aile kurumunun saygınlığını zedelemeyecek dengeli ve adil bir modelin inşası öncelikli gündem maddelerimizden biriydi. Bu çerçevede iptal edilen kararı adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen, hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız.
1: İzmir'e bir gidelim. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Ayçe Dilan ve Engin Polat'ın korumasının öldürülmesi olayıyla ilgili gelişmeleri takip ediyor. Neler aktarırsın Gülçin?
4: Ayşe Süperger, bu saldırının arkasında Daltonlar çetesinin olduğu iddia ediliyor ve bu anlamda da Engin Polat'ın özellikle ifadesi var. Daha önce de emniyete ifade verdiğini söyledi ve özellikle bu yeni nesil suç örgütüne dikkat çekti. Bu noktada tabii ki 15 yıldan bu yana onlarla birlikte çalışan Can Polat da silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Öncelikle silahlı saldırı 22 yaşlarında Serhat A tarafından yapıldı ve saldırgan aslında bir süre sonra polis tarafından yakalandı. Ancak güvenlik kamerası görüntüleri bize saldırıyla ilgili ipuçları veriyor. Tabii öncelikle Can Polat daha önce çektiği bir görüntüde, sosyal medyada paylaştığı görüntüde otelden ayrılmak üzere olduklarını gösteriyor. Araca bavulları yüklüyor. İşte saldırı da tam da yakınında çocuklar varken gerçekleşiyor. Önce silah tutukluk yapıyor. Ardından 2-3 el tekrar silah sesi duyuluyor ve tabii ki hedef gözetilerek yapılan bu saldırıda Can Polat yere yığılıyor ancak kalkıyor. Sonrasında otele giriyor. Vurulduğunu söylüyor. Öncelikle orada bir tampon yapılıyor. Göğüs belgesine aldığı bu saldırı sonucunda, kurşunların hedef olması sonucunda ancak hayatını kaybediyor. Ardından da tabii ki görülüyor ki güvenlik kamerası görüntülerinde çocuklar da o sesler dolayısıyla kulaklarını kapıyorlar ve bu saldırının hemen arkasından da Dilan Polat'ın sosyal medyaya düşen bir görüntüsü var. Orada da polis ve ambulans istiyoruz diyor. Hayatımız artık zindan oldu diyor. Böylesine bir yardım çığlığını gözyaşlarıyla ifade ediyor. Tabii bu olay sonrasında önemli olan ifade Engin Polat'ın vermiş olduğu ifade. Çünkü tehdit edildiğini söylüyorlar. Ancak olayın arkasında Daltonlar çetesinin iddiası varken özellikle sosyal medyada Dilan Polat'ın sürekli bu otelden paylaşım yapması elbette kaldıkları oteli de aslında bu saldırganlara bir şekilde iz veriyor. İşte bu noktada tabii ki olayın arkasında, bu silahlı saldırının arkasında, perde arkasında daha neler var? Bu suç örgütünün analiziyle mümkün olacak. Olayla ilgili de tabii ki polisin soruşturması devam ediyor.
1: Amerikan Başkanı Trump, İran'la nükleer müzakerelerde anlaşmanın hafta sonuna kadar sağlanabileceğini söyledi. Ancak Tahran'dan farklı açıklamalar geldi. İran, temasların sürdüğünü kabul ederken müzakerelerde somut bir ilerleme olmadığını söylüyor.
0: Washington'la Tahran arasında süren görüşmelerde kritik eşiğe gelindi. ABD Başkanı Trump, Oval Office'te yaptığı açıklamada İran'la görüşmelerin çok iyi ilerlediğini söyledi. Trump, anlaşmanın İran'ın nükleer silah geliştirmemesini garanti altına alacağını savunurken İran'ın buna yakın olduğunu öne sürdü. ABD Başkanı'na Kuveyt'e yönelik saldırılar da soruldu. Trump'ın yanıtı, her şeyin bir sebebi vardır. Biz onları oldukça sert vurduk. Onlar biraz kışkırtılmış da oldu. Some people would say they were slightly provoked because we took a strong action for a different reason. So they were reciprocating. If part of the world ceasefires when you're shooting in a more moderate manner. Kuveyt Havalimanı'na düzenlenen o saldırının görüntüleri Kuveyt Sivil Havacılık Kurumu tarafından yayınlandı. Saldırı sonucunda can kayıpları, ciddi yaralanmalar ve önemli maddi hasar meydana geldi açıklaması yapıldı. İran devrim muhafızları ise saldırıyı kendilerinin düzenledikleri iddiasını reddetti. ABD'nin Patriot füzesinin Kuveyt Havalimanı yolcu terminalinin tahrip olmasına sebep olduğu iddia edildi. Müzakere sürecine ilişkin açıklama ise İran Dışişleri Bakanı Arakçı'dan geldi. Bakan, ABD ile temasların sürdüğünü ancak müzakere sürecinde henüz somut bir ilerleme sağlanmadığını söyledi. Arakçı, İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırılarının devam etmesi halinde İran'ın İsrail içindeki hedefleri vurabileceği uyarısında bulundu. Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle İran'la ABD arasında iletişimin kesildiği iddia edilmişti.
1: Dünyada savaşların getirdiği istikrarsızlık sürerken gözler güvenlik konularının da konuşulacağı NATO zirvesine çevrildi. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Trump'ın Ankara'daki zirveye katılacağını açıkladı.
5: NATO liderleri 7-8 Temmuz'da Ankara'da bir araya gelecek. Zirveye Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio açıklamayı Temsilciler Meclisi'ndeki konuşmasında yaptı. Başkan bir sonraki NATO devlet başkanları toplantısına bizzat katılacak dedi. NATO'nun Temmuz ayında Türkiye'de gerçekleştireceği bir sonraki toplantının muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacağını düşünüyorum ifadesini kullandı. NATO'nun önemli değişikliklere

0: ihtiyacı olduğunu ve bu değişikliklerin zirvede konuşulacağını belirtti.
1: ABD hala NATO ittifakının bir parçası ve biz de tüm bu konuları görüşmek üzere Türkiye'de olacağız. Başkan bizzat bir sonraki NATO zirvesine katılacak.
0: Ankara ziyareti Trump'ın Türkiye'ye yapacağı ilk resmi ziyaret olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın katılmayı planladığını söylemişti. Fidan'ın açıklamasına göre Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la geçen ay birkaç kez telefonda görüşmüş, her seferinde zirveye katılacağını dile getirmişti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise zirvenin Beştepe'de yapılacağını söylemişti.
2: Evet, zirve 6-8 Temmuz'da başkent Ankara'da yapılacak. Dolayısıyla bir dizi de önlem alındı. Onları da biraz sizler için derledik. Gelin bir bakalım. Kent genelinde 40 binden fazla güvenlik personeli görev yapacak. İHA, anti-drone ve hava savunma sistemleri devrede olacak. Askeri pist yenileniyor, bunu biliyorduk. Yerli kısa ve orta menzilli hava savunma sistemleri de devrede olacak. General Dynamics F-16 Fighting Falcon filosu yüksek alarm seviyesinde olacak. Devlet başkanlarının konvoy süresi azalacak ve kritik noktalara yaklaşık 100 yeni gelişmiş güvenlik kamerası kurulacak. Çok ciddi güvenlik önlemleri alınacak. Başkent Ankara birkaç gün kilitlenebilir. Çünkü dünyanın liderleri geliyor. Ama bunun yanında tabii tarihi de bir önemi var. Konuklarımızla konuşalım istedim. Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sinem Ünaldılar ve eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu bizlerle birlikte haber hattında. Merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba Ayşe Hanım, iyi günler.
2: Teşekkürler. Şimdi 22 yıl sonra Türkiye yine bir NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor. Ama aradan geçen bu 22 yılda da dünyanın dengeleri tamamen değişti. Artık bir çatışma ortamındayız. Bunu konuşuyoruz ve Trump gelecek. Sizinle bir başlayayım aslında Sinem Hocam. Yani ne yapacak Trump?
3: Evet Ayşe Hanım, sıklıkla dile getirildi ABD yönetimi tarafından da tarihi bir NATO zirvesi olacak diye. Bunun tabii böyle bu şekilde dillendirilmesinin belli sebepleri var. Özellikle Trump'ın Avrupalı müttefiklerine olan kızgınlığı ve Avrupa ile Amerika arasında gitgide derinleşen transatlantik çatlak. Hiç bu kadar birbirlerinden ayrı düşmemişlerdi. Evet, daha önceki zirvelerde de belli problemler yaşanıyordu bir süredir. Ancak bu problemlerin biriktiğini görüyoruz zaman dilimi içinde. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşından, Zelenski'den desteğini çekmeye başladığından beri Trump yönetimi, özellikle Avrupalı müttefikler Amerika'ya olan inançlarını yitirmeye başladılar. Kendilerine sunduğu Amerika'nın yıllardır Soğuk Savaş döneminde, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hep Amerika'nın sunduğu güvenlik çerçevesinde huzurla yaşayan bir Avrupa görüyorduk biz. Ancak dediğim gibi yavaş yavaş Donald Trump'ın özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması gerektiğine yönelik açıklamaları, Avrupalı müttefiklerinin onayını almadan, daha sonra NATO harcamaları ile ilgili çok ciddi eleştirileri, yer yer NATO'nun aslında bir külfet olduğu Amerika için, hatta gerekirse NATO'dan Amerika'nın çıkabileceğine dair açıklamalar. Bunun üzerine son İran Savaşı'nda yaşananlar ve İran Savaşı'nda Trump'ın özellikle müttefiklerden kendisine destek olmaları yolundaki çağrısı, ancak istediği yanıtı alamamış olması, gitgide bu eleştirilerin dozunu arttırdı. Dolayısıyla geldiğimiz noktada ilk defa Avrupa ve Amerika transatlantik ruhu tamamen kaybettikleri, özellikle birbirlerine karşı da kuşkular duydukları, yani eğer bir sıcak çatışma olursa da gerçekten de bu solidarity, dayanışma ilkesi bizim işimize yarayacak mı diye tarafların sorguladığı, uluslararası alanda da NATO'nun geleceğinin bu bağlamda sorgulandığı bir zirve öncesini yaşıyoruz. Tarihi olarak isimlendirilmesi bu sebeple, ancak tabii ki Trump'ın gelecek olması, bizzat katılacak olması da son derece önemli. Çünkü hemen hemen her gün hepimiz bugün Trump ne diyecek acaba deyip açıklamalarını biliyorsunuz bekliyoruz. Evet. Bu anlamda önemli bir zirve bizi bekliyor.
2: Gürsel Bey, siz ne dersiniz? Şimdi bir önceki zirvede işte bu %5'lik artık bir payı vermeleri gerektiğini söyledi. Yani böyle biraz kabaca da aslında hitap etti. İşte NATO Genel Sekreteri Rutte ortalığı toparlamaya çalıştı vesaire ama Trump yani Rubio diyor ki Dışişleri Bakanlığı açıklığa kavuşturulması ve düzeltilmesi gereken bazı şeyler var. Yani bu işin hem bir maddi kısmından biz sanırım bahsediyoruz, bir de bu NATO'nun karar alma mekanizmalarının ve ABD çıkarlarına aslında hizmet etmeyen diyelim yapısının bir takım değişikliklere gitmesi gerektiğini düşünüyor Amerikalılar. Bu mümkün olabilir mi?
4: Bu esnada biraz zor. Belki bu Ankara zirvesinden sonra daha somut tartışmaların olabileceği bir evreye girilecek. Çünkü bu küresel bazı konuların çok büyük ve önemli şekilde tartışıldığı bir ortam içerisindeyiz ki mesela liberalizmin çöküşe gittiği gibi böyle özgür dünyanın demokrasinin ki bunu niye söylüyorum? Aslında bunlar NATO'nun değerleri içerisinde olan yani NATO'nun koruduğu şey aslında bu. Dolayısıyla bunların tartışmalı bir boyuta girdiği noktada üçüncü dünyanın veya işte küresel güney denilen eksende ekonomik ne bileyim silahlanma vesaire birçok konu tartışılıyor ama işte bunlar otoriter yönetimlerin etkisi altına girmeye başladığı teknolojinin, ekonominin, hibrit birçok unsurun hatta işte kuantum, yapay zeka vesaire bir sürü şeyin devreye girdiği bir dönemde taşlar tam yerine oturmadı.
2: Evet.
4: Yani bunların oturmadığı bir atmosfer içerisinde sadece İran Savaşı veya Ukrayna Savaşı cephesinden bakıp yaptığımız değerlendirmelerle eğer ki Ankara'da işler çözülecek dersek çok yanılgı olur bu. Bu tartışma ileri boyutlu bir konu ve daha kapsamlı bir konu.
2: Daha
4: ama
2: da karışmasını bekler misiniz? Çünkü Trump biliyoruz yani.
4: Trump bu kapıyı açtı aslında şöyle söylemek lazım. Biden yönetimi zamanında bazı şeyler gelişti. Yani bu ne oldu? Mesela Rusya'nın işte Ukrayna'ya saldırısı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bütünüyle kapsamlı bir şekilde NATO ülkeleriyle beraber Ukrayna'ya destek vermesi.
2: Tabii.
4: Bu süre içerisinde Madrid, Vilnius, Washington zirvelerinin yapılması bu üç önemli zirve de NATO tarihinde önemlidir. Ve yakın zamandaki değişimleri işaret etmektedir. Ve dolayısıyla bu üç zirvenin olduğu dönem Biden dönemi.
2: Doğru.
4: Ama Trump ben geliyorum dediği zaman yani o gün bugün yaptığı zirve Hollanda'daki 2025 zirvesi ve işte orada amiyane tabirle pamuk eller cebe dedi Avrupa'ya.
2: Evet.
4: Şimdi burada olay şu yani Trump bir kapıyı araladı sizin sorunuza cevap olarak. Bu tartışma büyük ve sadece işte meydana gelen bu savaşlarla ilgili cepheleşme içerisinde de bir anlayış bozukluğu vardı ki bunu tırnak içinde söyleyeyim. Rutte birazcık ortadan konuşmaya başladı.
2: Evet.
4: Yani dedi ki aslında Trump müttefiklerinden savaşa girsin istemedi. Zaten lojistik destek veriliyor ama politik destek de verilmesi çünkü bu küresel güneyin veya İran, Kuzey Kore, Rusya, Çin boylamında genişleyen yeni bir yapının karşısında durulacaksa belirli cepheler meydana geliyor. Bu dolayısıyla buralara biraz yoğunlaşmakta fayda var gibisinden konuştu.
2: Ama yani sonuçta bu NATO'nun doğasına da aykırı, orası askeri bir
4: değil.
2: İttifak yani orası siyasi bir ittifakta değil. Şimdi devam edeceğiz. Bir döneyim Sinem Hocam'a da. Şimdi aslında Gürsel Bey tabii önemli bir noktaya temas etti. Yani her şeyin bu zirvede çözülmesini beklemek biraz iyimserlik olur diyor. Çünkü İran yüzünden özellikle İspanya'ya, İtalya'ya, İngiltere'ye ve Almanya'ya çok kırgın Trump. Yani istediği desteği alamadığını söylüyor. Hayal kırıklığına uğradığını söylüyor. Biz bu liderlerin bu işi biraz ötelemeye meyledeceğini söyleyebilir miyiz? Çünkü Kasım ayında da işte bir seçimler var. Dolayısıyla hani amiyane tabirle kimse hani bu dönemde, bu geçiş döneminde Trump'la çok da fazla hani çok ciddi bir diyaloğa girmekten kaçınıyor olabilir mi? Ne dersiniz?
3: Tabii Ayşe Hanım, uzun süreli sorunlar, kaotik sorunlar kısa dönemde hemen söylediğiniz gibi Gürsel Bey'in de bir zirvede çözülebilecek konular değil. Çünkü tarihsel olarak da evet, Ukrayna-İran Savaşı'nın etkisiyle bu yarık daha çok görünür oldu dedik ama çok daha tabii ki öncelere dayanan bir altyapısı var. Özellikle bu savunma harcamaları meselesi aslında Clinton döneminin de Obama döneminin de meseleleriydi. Sadece Trump kadar açık bir şekilde ya da daha diplomatik bir dille ifade ediyorlardı. Trump kadar açık ifade etmiyorlardı ama Amerika çok uzun süredir bu NATO harcamaları konusunda oldukça rahatsız. Bu konuyla ilgili partnerler arasında anlaşmazlıklar var. Yükselen Güney ve ötekiler, others diyebileceğimiz hani Rusya, Çin ve NATO'nun bu ittifaklara karşı zayıf kalışı 360 derece güvenlik anlayışını ortaya koymaya çalıştığı zamandan biri var. Dolayısıyla bir arka planı var yine. Bu kadar çok boyutlu, katmanlı sorunun tabii ki savunma harcamaları bunun bir parçası. Bir yandan ittifak çok fazla bir arada o dediğim solidarite ruhunu yakalayamıyor yükselen güçler karşısında. Bu ciddi bir sorun. Ayrıca NATO'nun içerisinde tehdit algısı bir değil, ülkeden ülkeye

0: kadar çok sorun varken sadece Ankara zirvesinde ve kısa dönemde elbette bunların çözülmesini bekleyemeyiz. Sadece çok burada çözülmesine yönelik talepler açık bir dille belirtilecektir. O yüzden tarihi zirve diyoruz. Çünkü artık bir noktadan sonra bu sorunların da konuşulmaya, ciddi anlamda konuşulup karar mekanizmalarının belki değiştirilmesi gereken noktaya vardık. Elbette siz de bahsettiğiniz seçim öncesi ya da kısa zaman diliminde Ankara'da hemen konuşuldu, halledildi şeklinde problemler değil, çok daha uzun süreli, uzun soluklu yol alınması gereken konu başlıkları.
1: Evet.
0: Ancak ciddi şekilde masaya yatırılacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi Gürsel Bey, şöyle bir durum da var. Dengeler de tabii şaştı. Yani siz de işaret ettiniz Biden döneminde. Yani Rusya'yı açıkça kışkırttılar. Rusya Ukrayna'ya savaş açtı, işte işgal etti. Ardından toplanmak üzere de, yani toplanıyorlardı zaten Türkiye'nin arabuluculuğunda, ama anlaşmaya varılacakken bir şeyler oldu. O da masadan kalktı. Şimdi Gazze katliamı ve tabii ki İran Savaşı ile birlikte biz bu Batı Avrupalı özellikle liderlerin yalpaladıklarını da gördük. Yani özellikle Gazze katliamına karşı işte sessiz kalmaları, işte İran'ın İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri'nin birlikte hareket etmesi gibi, hani insanlığa karşı da suç işlenen durumlar da oldu. Dolayısıyla bu yalpalamayı tersine çevirmeye başladılar. Çünkü halklardan çok ciddi tepki geliyor. Amerikan Başkanı Trump'a da, yani ne işimiz var biz, niye İran'da savaşıyoruz, işte Gazze'de çocuklar niye öldürülüyor diye biraz geriden de olsa gerçekleri görmeye başladılar. Bu nasıl bir denge mekanizmasını bize gösteriyordur? Nasıl bir gidişat olacaktır? Yani bu NATO'nun geleceği için de biraz önce dedim, hani politik bir ittifak değil, askeri bir ittifak, ama biraz da iç içe girmiş gibi gözüküyor. Ne dersiniz?
2: Yani itirazım var Ayşe Hanım. Şimdi
1: Öyle mi?
2: bu şöyle bir tamamen askeri güven ittifakı değil aslına bakarsanız. İşte bu bahsedilen demokrasi, özgürlükler vesaire, bu çevreden baktığımız zaman olaya politikası var. Yani aslında daha basit söyleyeyim, halkımızın anlayacağı gibi, kapitalizmin getirdiği dünya, Batı dünyasını korumakla ilgili bir çerçeve sunuyor. Ama bunu geliştirdiğinde, hani bu basitçe söylediğimiz bunu yaparken, hep değerleri savunmak ve değerlerin etrafında politikalar üretmek de var bunun içerisinde.
1: Evet.
2: Zaten iki tane cephesi vardır NATO karargahına girdiğiniz zaman. Birisi politika bölümü vardır, birisi de savunma güvenlik bölümü var. Yani politika kısmında hep politika çalışılır. Yani Dışişleri Bakanları çalışır, öyle söyleyeyim hani. Diğer tarafta savunma bakanları çalışır. Yani iki gömleği vardır onun. Birini giyer, birini çıkartır. Fakat şimdi bu tartışma bir tarafa, sizin sorduğunuz çok önemli. Ben de zaten ilk bölümde onu anlatmaya çalıştım. Bir geçiş döneminde dünya, belirsizlik döneminde. Bu geçiş belirsizlik dönemindeki hadiseleri Ankara zirvesinde zaten, hani zirveler öncesinde şu yapılır, hani patern olarak söylüyorum. Dışişleri Bakanları toplanır. Mesela işte İsveç'te toplanan 22 Mayıs'taydı zannedersem toplantıdaki, zaten alt alta sıralanan şeyler şimdi imzaya sunulacak ve kararla
1: Evet.
2: bağlanacak. Yani buradan baktığınızda çok büyük bir beklenti olmasın dediğim hadiseler, işte bu savunma harcamaları, ne bileyim işte savunma sanayi konusu mesela, yeni gelişen silah teknoloji, bu savaşlardan alınan tecrübeyle yeni savunma sanayi anlayışı ve bu tarafa proje üretilmesi konuları, işte Türkiye'nin zaten özelliği de orada devreye giriyor. Yani bu konuda Mark Rutte'nin de Ankara'daki temaslarında bunlar çok öne çıkan konulardı. Şimdi tabii Ukrayna'ya destek devam edecek. Bilmiyorum, Zelenski gelirse orada bir konuşma imkanı verilir. O da bir şeyler söyler orada. Yani bu patern pek bilmediğimiz bir patern değil. Yani burada sizin sorunuz ve benim de işaret etmek istediğim gibi çok büyük değişimin başlangıcının olduğu bir noktada
1: Evet.
2: Ankara. Ama burada yine söylemler şöyle, yani retorinin önüne kimse geçemeyecek. Trump orada yağıp gürleyebilir. Veya İspanya Başbakanı veya başkaları çıkıp da eleştirisel olarak bir sürü şey söyleyebilir. Ama bu NATO'nun ana kanevesini bozacak şekilde değil. Orada karara bağlanır, fotoğraflar çekilir, herkes evine gider ama tartışma büyür. Yani burada tartışma bitti diye bakmayacağız biz. Dolayısıyla zaten bu geçiş döneminin getirdiği yükleri herkes biraz daha pozisyon alarak şimdi orada bulunacak. Belki
1: Evet.
2: hani tam böyle sert üsluplar kullanılsa da birbirlerine şakalaşmalar

0: yolunda gidecektir ama ortada iki
1: Haklısınız.
0: tane savaş var neticede. Bir
1: Tabii.
0: Rusya, bir başat güç Rusya. Yani öyle baktığımız noktada da rakip bir güç NATO açısından. Hem bu konuda taviz verilmeyecektir ki malum yine sizler de haberlerde çok dile getirdiniz. Türkiye'de bile bazı hani bu Vilnius'ta alınan kararlar çerçevesinde belirli komutanlıklar vesaire kuruluyor. Bunların hepsi planlıydı, yapılıyor zaten.
1: Evet.
0: Ve dolayısıyla bu Rusya çerçevesinde yapılan genişlemeler, tabii burada Hürmüz konusu çok canlı ve bütün dünyanın da yine ekonomisini sarstığı, enerji politikalarını etkilediği sebeple herkes birer görüş belirtecektir. Evet, yani Gazze gibi konular çok insani hassas olduğumuz konular. Belki Türkiye bu konudaki konuşmalarıyla biraz daha konuyu ne bileyim herkesin dikkatini çekecektir. Bilemiyorum Avrupa ülkelerinden İspanya gibi kimler ne söyler ama Türkiye'nin bunu da bir paragraf halinde söyleyebileceğini öngörmek
1: Evet.
0: lazım.
1: Sinem Hocam siz peki ne dersiniz? Yani ortak hedef aslında hani bütün bunlar planlandı vesaire konuşuyoruz. Çin, önce Rusya tabii. Yani bu zirve hani çok somut bir karar çıkmasa bile ama olumlu geçeceğini varsayarsak Rusya ve Çin cephesinde sizce nasıl değerlendirilecektir?
2: Uzun süredir Ayşe Hanım aslında Madrid Zirvesi strateji belgesi de Çin ve Rusya'nın özellikle Çin'in altını çizer bir şekilde çıkmıştı. Ve bundan sonra mümkünse ittifak üyelerinin daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda. Yani direkt Çin'le işbirliğine gitmeyin, böyle bir imkanınız yok yazılamaz tabii bu belgeleri ama özellikle üyelerin, NATO üyelerinin bu konuda daha titizlenmesi gerektiği, işte dayanışma mekanizmasını parçalayacak tutumlarda bulunmamaları gerektiği ile ilgili çeşitli uyarılar çerçevesi son özellikle zirvede alınan kararlar çıkar nitelikte. Dolayısıyla benzer bir şekilde bir metin çıkacak karşımıza büyük ihtimalle Çin konusunda. Daha fazla dayanışmanın arttırılması gerektiği, Çin tehdidinin özellikle siber güvenlik alanında ne kadar güçlü olduğu, teknoloji alanında özellikle bilişim alanında 2050 yılında dünya liderliğini alabileceği ki Amerika Grand stratejisinde de bunlar açıkça belirtilmişti. Dolayısıyla mutlak surette NATO'nun bu konuda çok daha ciddi bir dayanışma ortaya koyması gerektiğiyle ilgili. Çin tarafından tabii ki baktığımızda oldukça önemli. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bir şekilde yeniden bir kamplaşma dönemine giriyor her bölgedeki dünya ülkeleri. Özellikle Asya Pasifik'ten baktığımızda Asya Pasifik'te de yeniden Amerika'nın yanında olanlar, müttefik ülkeleri, Çin'le hesabı olanlar, Çin'den korkusu olanlar, NATO müttefiklerinin ve Amerika'nın daha fazla daha sıkı bir şekilde yanında yer almaya başlıyorlar. Dolayısıyla Çin tarafından tabii ki dikkatlice izlenecek. Bir şekilde NATO'nun alacağı çatlak, kendi içlerindeki ruhlarında yaşanan aşınma elbette son derece negatif yansıyor. Yani Çin tarafından bakın Çin ya da Rusya olduğunuzu hayal edin.
1: Tabii.
2: Özellikle bu Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamalar söylediğim gibi Trump'ın bazen müttefiklere karşı hakarete varan açıklamaları bu tarafın yıpranmış olduğunu gösteriyor. Evet belgeler kısıtlı çıkabilir ya da bir anda çok ciddi kararlar aşamalar sağlanmayabilir ama her şey de teknik değil. Her şey belge ya da yazı değil. Bir de uluslararası ilişkilerin bir ruhu var,
1: Tabii.
2: bir lafzı var. Dolayısıyla burada yaşananlar birikiyor, söylenen çıkışlar, yapılan açıklamalar bir şekilde tarihin kaydına geçiyor. Ve özellikle Çin tarafından Batı ittifakının zayıflıyor olarak algılanması, görülmesi tamamen kendi lehine bir durum
1: Tabii,
2: yaratacak. Bu
1: evet.
2: anlamda ne kadar dayanışmayı güçlendirirlerse, ne kadar bütüncül bir resim vermeyi başarabilirlerse ki göreceğiz öyle olup olamayacağını. Tabii ki Batı İttifakı için daha hayırlı olacaktır.
1: Evet. Siz ne dersiniz Gürsel Bey? Şimdi bundan yakın bir zaman önce de Trump Çin'e gitti. İşte Xi Jinping'le gayet böyle olumlu bir fotoğraf verdiler. Aslında şöyle de yorumlandı. Yani bu Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle hani bu bütün bu istikrarsızlığı aslında bir anlamda dengelemeye çalıştı her iki lider de ve dediler ki hani biz aslında işbirliği de yapabiliriz. Çünkü aslında ikisi de birbirine ciddi anlamda muhtaç. Bu nasıl bir dengeleme politikası olacaktır bu açıdan baktığınızda?
0: Şimdi Çin gezisini bir defa tarif etmemiz lazım. Bu dış politik eksende bu tür geziler devlet ziyareti diye anılır.
1: Evet.
0: Yani bu

0: güle oynaya yapılır. Fotoğraf çektirilir. Kültürel bazı aktiviteler yapılır. İki lider hep güzel pozlar verir. Burada hiçbir böyle sorunlu saha tartışılmaz, masaya getirilmez. Bir şeyin müzakere edilmesiyle ilgili bir konu yoktur orada. Bu tam bir devlet ziyareti şeklinde oldu. Ve burada beklenti de yoktu yani daha öncesinde. İki konuşma, işte biri Trump'ın, birisi de Xi Jinping'in söylediklerine bakılırsa, birisi Tayvan işte siz karışmayın gibisinden söyledi, öteki de Hürmüz vesaire dedi. Ama bunlar böyle yani konuşmaların içerisinde yemek yerken söylenen sözler gibiydi. Yani burada bir tartışma atmosferi yaratmadı. Dolayısıyla buna ben hani bu zirveye buradaki haliyle dünya iyiye gidiyor veya başka türlü yorumların yapılması şeklinde bakmıyorum. Çünkü bu zirvenin yapılması tamam belirli bir takvime uygun olarak gerçekleştirildi ama bir şeyler düzeltilecek manasına gelmiyor burada. Yani her iki taraf da kendi alanları içerisindeki pozisyonlarını korumak, güçlendirmek için birbirleriyle diyalog içerisinde olduklarını dünyaya göstermekle birlikte bundan sonra işte o iki merkez etrafındaki bu hibrit kümeleşmenin dönemine giriyoruz. O hibrit kümeleşme içerisinde çekilecek fotoğraflar bundan sonra karşımıza çıkacak.
1: Pekala. Süremin sonuna geldim. Çok teşekkür ediyorum Gürsel Tokmakoğlu ve Sinem Ünaldılar. Sağ olun haber hattına katıldığınız için. Evet, zirveye dair değerlendirmeler. Böyle bakalım ne olacak? Daha bir ay kadar bir süre var. Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile düzenlediği bir ortak basın toplantısında Amerika'nın önceliğinin İran olmasından yakındı. Diğer savaşların bitmesini bekleyemeyeceğim. Putin'le görüşmeye hazırım açıklamasında bulundu. Rusya'dansa nükleer silah tehdidi geldi.
2: Zelenski, Putin'le doğrudan görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Rusya'dan nükleer silah tehdidi geldi. Ukrayna-Rusya hattında tansiyon yeniden yükseldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, başkent Kiev'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile ortak basın toplantısı düzenledi. Savaşın sona erdirilmesine ilişkin müzakerelerin sürdürülmesi için ABD müzakere heyetinin Kiev'e gelmesini uzun süredir beklediklerini aktardı. Bence ABD için en önemli konu İran, ardından Ukrayna geliyor dedi. Krizin çözülmesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le doğrudan müzakereler yapmaya hazır olduğunu açıkladı.
3: Bu savaşı sona erdirmek için Putin'le doğrudan müzakerelere hazırım. Herkesin dünyadaki tüm çatışmaları bitirmesini bekleyip ancak o zaman sıra bize gelsin diye beklemek istemiyorum.
2: Ukrayna Devlet Başkanı Rus ordusunun ülkesine yönelik yoğun hava saldırılarını sürdürdüğünü de aktardı. Biz de karşılık veriyoruz dedi. Kiev'e verilen desteğin sürdüğünü belirten NATO Genel Sekreteri Rutte ise Patriot füzelerinin Ukrayna'ya günlük ve haftalık olarak ulaştırıldığını açıkladı. Rusya'nın Ukrayna karşısında giderek daha çaresiz hale geldiğini savunan Rutte, Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla. Bu 1980'lerde Afganistan'da Sovyetler Birliği'nin 10 yılda kaybettiğinden daha fazla değerlendirmesinde bulundu. Rusya'dansa gerekirse nükleer silah kullanırız çıkışı geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ülkesinin toprak bütünlüğüne teşebbüs edilmesi durumunda nükleer silah kullanmayacaklarını belirterek Rusya'yı bununla ilgili kararlı olup olmadığı konusunda sınamaya çalışmayın dedi. Bu hafta karşılıklı saldırılarla bölgede tansiyon yükselmiş, Rusya'nın Ukrayna genelinde düzenlediği saldırıların ardından Ukrayna'da St. Petersburg'a hedef almıştı.

0: Ve Mayıs ayı enflasyon verileri yarın açıklanıyor. Peki enflasyon rakamları için tahminler ne yönde? Bir bakalım.
1: Piyasaların gözü enflasyon rakamlarında. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıklayacak. Orta Doğu'daki çatışmalar ve cephedeki mutlak mutlak kararının ardından Mayıs ayı enflasyonu merak ediliyor. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine göre ekonomistlerin Mayıs ayı için enflasyon beklentilerinin ortalaması 1,65 oldu. 17 ekonomistin katıldığı ankette enflasyon beklentileri %1,20 ile %2,35 aralığında yer aldı. Enflasyon verileri kira zammı üst sınırının belirlenmesi bakımından da önemli. TÜİK'in Mayıs ayı enflasyonunu açıklamasıyla o sınırda netleşecek. Memur ve emekli memur aylıkları için 5 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkacak. Enflasyon Nisan'da aylık bazda %4,18 artmış, yıllık enflasyon

0: Enflasyon %30,87 olmuştu.
1: Bu yıl 14.sü düzenlenen Uluslararası Fetih Kupası başladı. Yarışmaya onlarca ülkeden yüzlerce sporcu katılıyor.
0: Beş kıta, 51 ülke, 700'den fazla sporcu. 14. Uluslararası Fetih Kupası İstanbul'da başladı.
2: Güney Kore'den Kazakistan'a, Endonezya'dan Macaristan'a kadar dünyanın farklı coğrafyalarından sporcuların İstanbul'da bir araya gelmesi, sporun evrensel birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koymaktadır.
0: Okçular Vakfı'nın düzenlediği Fetih Kupası'nda amaç, dünyanın dört bir yanından gelen sporcuları hem geleneksel hem de modern spor dallarında buluşturmak. Okçuluk kültürünü günümüze taşımak.
3: Son 15 yılda Türkiye'de okçuluğun yükselişi, Türk okçuluğunun dünyada şu anda zirvede yer alıyor olması, rekabet ediyor olması bizleri gururlandırıyor.
4: Uluslararası Fetih Kupası yalnızca bir spor etkinliği değil, bir kimlik, bir hafıza ve bir diriliş çağrısıdır.
0: Fetih Kupası'nda okçuluk branşlarında da müsabakalar düzenlenecek. Turnuva boyunca farklı ülkelerden sporcular çeşitli kategorilerde mücadele edecek. Bu yıl Filistinli sporcular da ilk kez Fetih Kupası'nda.
2: Filistinli sporcuların da organizasyonda yer almasını ayrıca anlamlı buluyorum.
0: Ve başarılı sporculara verilecek ödüle gelince.
4: Sporcularımızın emeğine ve başarısına verdiğimiz değerin bir göstergesi olarak bu yıl toplam 75 bin avroluk bir ödül havuzu oluşturuldu.
3: İyi olan kazansın, başarılar.
1: Ve 6. İstanbul Dijital Sanat Festivali başladı. Sanatseverlere kapılar açıldı. Festival dijital sanatlar alanında ulusal ve uluslararası 70 sanatçının eserine ev sahipliği yapıyor.
5: Veri heykelleri, robotik sanat ve yapay zeka resimleri. Sanatın farklı üretim biçimleri teknolojiyle yeniden yorumlandı. İstanbul Dijital Sanat Festivali'nde bir araya geldi.
6: Festivalde bizler hem yapay zeka, hayal, sanatın bir arada olduğu bir festivalle deneyimleyeceğiz.
5: Dijital Sanat Festivali 6. kez sanatseverlerle buluştu. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki festivalin teması bu yıl Retell, yani yeniden anlat.
7: İDAF bu yıl yaratıcılığı, yeniliği, umudu yeniden kurmak temasıyla değer nedir, kimin için üretilir, yapay zeka bu yeni anlatının neresinde? Benim İDAF'ta sergi seçkisinde gösterilen Latent İlmekler çalışmam da aslında tam bu sorun içinden doğan, Anadolu Halı ve Kilim Arşivinden beslenen bir çalışma.
5: Festival, ulusal ve uluslararası 70 sanatçının eserine ev sahipliği yapıyor. Öne çıkan dijital çalışmalardan biri de Simbiont başlıklı veri heykeli.
8: Simbiont aslında bizim köklerimizin, unuttuğumuz köklerimizin tekrardan dijital bir veri heykeline dönüşmesini anlatan bir eser. Gerçek bir ağaç kullandık, özellikle zeytin ağacı.
5: Festival 7 Haziran'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.
1: Ve bu haberle ilk dilimi tamamladık. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: İstanbul, sıfır atığın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen sıfır atık hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak sıfır atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek

0: adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 33, Edirne 32 derece. Ege bölgesinde de hava güneşli, İzmir 32, Muğla 29 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 26, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 29, Konya yağmurlu 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 21, Erzincan yağmurlu 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 32, Mardin güneşli 24 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor, haber altındasınız. Ben Ayşe Süberker. CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. YDK Başkanlığına İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. Toplantı en yaşlı üye Garip Erdoğan öncülüğünde CHP Genel Merkezi'nde toplandı. Açılışını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Bir saat süren toplantıda YDK Başkanlığına İzmir Milletvekili Mahir Polat, Başkan Yardımcılığına Ahmet Ersen Özsoy, YDK Sekreterliğine ise Sezgin Kaya oy çokluğuyla seçildi. Kılıçdaroğlu toplantı çıkışında haftaya grupta sizi göreceğiz diyen gazeteciye umarım hep beraber yanıtını verdi. İstanbul'da aracıyla çarptığı Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihan Timur'un duruşma tarihi belli. 8 Temmuz Cihan Timur iade işlemleri tamamlanırsa Türkiye'de hakim karşısına çıkacak. Peki iadesi bekleniyor mu? Acı ailesi ve avukatı Habertürk'e anlattı.
1: Benim oğlum yaşardı.
2: Her gün oğlumu mezarın önünden yaşıyorum. Bunu ancak ben bilirim ne olduğunu.

0: Bozmurat Ece'ye çarpıp ölümüne neden oldu. Kaza yerine gelen annesinin yardımıyla yurt dışına kaçtı. Timur Cihan Timur Türkiye'ye iade edilirse 8 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak.
1: Ve Amerika mahkemesi de Türkiye iadesi noktasında bir karar verdi. Tarafların itirazları doğrultusunda iade süreci durmuştu.
0: Ozmurat Acı 1 Mart 2024'te Kemerburgaz'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'un neden olduğu trafik kazasında hayatını kaybetti. Annesi Eylem Tok oğlunu önce Mısır'a, oradan Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırdı. Başsavcılık Cihan Timur'a bilinçli taksiyle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlaması yöneltti. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Cihan Timur'un Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi bekleniyor.
1: İade süreciyle ilgili şu an şu gün iade edilecek diye bir karar henüz yok. Ancak biz şunu düşünüyoruz. 8 Temmuz'a duruşma günü verildiğine göre 8 Temmuz'a kadar burada hazır olacaklarını düşünüyoruz.
0: Peki gelirlerse süreç nasıl işleyecek?
1: Gelir gelmez havaalanında direktmen tutuklama kararı olduğu için cezaevine gönderilecekler bu kişiler. Eğer bunlar gelmezlerse, 8 Temmuz'a yetişmezse mahkeme gabi tutukluk kararına devam edecek ve bir duruşma günü verecek, onların gelmesini bekleyecek.
2: Gıyabında olur, gelir, başka olur. Parayla adalet olmayacağını bize göstersinler. Ben başka bir şey istemiyorum.
0: Oğuz Murat Acı'nın ailesi şimdi firari anne ve oğlunun hakim karşısına çıkacağı günü bekliyor.
2: Çıkacak sonuç yüreğimize bir nebze bir su serpmiş olur.
3: Bizi bitirdi, aileleri bitirdi, hepimizi öldürdü. Devletime güveniyorum.
4: Şimdi ekrana yorgun mermi kurbanı olan iki çocuğun hikayesini getireceğiz. Emir Yuşa 15, Ahmet Emre 17 yaşındaydı. İkisi de yorgun mermi kurbanı oldu. Her iki vakanın da üzerinden yıllar geçti ama failler bir türlü bulunamadı. Yeni kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı her iki aileye de umut oldu. Tek istekleri faillerin tespit edilip ceza alması.
5: Gülüyoruz, utanıyoruz. Niye gülüyoruz, gülüyoruz diyoruz mesela. Evlat kaybetmişiz.
6: Kurşun sıkıyorsunuz havaya. O kurşun yere düştüğünde kesinlikle bir can alıyor.
0: Emir Yuşa 15, Ahmet Emre 17 yaşındaydı. İkisi de bugün hayatta değil. Nedeni yorgun mermi. Ama failleri yıllardır belirlenemedi.
7: Vurulalı 11 yıl, kaybedeli 9 yıl oldu. Ve benim oğlumun katili bulunmadı.
8: 10 tane bayram geçti, dini bayram geçti. Biz bunların hepsini evlattan ayrı yaşadık. Yaşamak zorunda bırakıldık.
0: Emir, 2021 yılında dedesini ziyarete gittiği Trabzon'da başına isabet eden yorgun mermiyle öldü. Tam o anda akrabalarıyla sohbet ediyordu.
8: Çocuğun kafatasını parçalayıp omurilerini ikiye bölmüş.
5: Upuzun uzatmışlar böyle. Kanlar içinde yerde yatıyordu. Ben de zarar görmesin diye sadece bir eline dokundum, o kadar.
9: Ekipler yaptıkları inceleme sonrasında Emir'e isabet eden merminin kendi köyünden değil, 1 kilometre uzaklıktaki başka bir köyden geldiğini tespit etti.
0: Silah ateşleyen tüm aramalara rağmen bulunamadı.
5: Merminin giriş açısından bile bir bölge belirlendi, dolaylı köy diye.
8: Bunlar yorgun değil, katil mermi.
0: Ve yorgun mermi kurbanı bir başka çocuk.
9: Ahmet Emre Çavuş henüz 17 yaşındaydı. 2 Ağustos 2015'te bu noktada arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. Ancak kimin silahından çıktığı belli olmayan kurşun Emre'ye isabet etti ve 17 yaşındaki genç bu noktada yere yığıldı.
7: Sokağın başında böyle grup halinde şakalaşarak görüşüyorlar. O sırada işte kurşun sesi geliyor.
0: Hastanede tam 2 yıl yaşam mücadelesi verse de dayanamadı. Tek şüpheliyle ilgili dosyada da takipsizlik kararı verildi. Ahmet'in ölümünün üzerinden tam 9 yıl geçti ama fail kim hala belli değil.
6: Ben yaklaşık yani 10-15 kere dilekçe yazmışımdır.
0: Aynı kaderi paylaşan Emir'in de Ahmet'in de ailesinin tek bir isteği var. Çocuklarının ölmesine neden olan silah ateşleyenlerin bulunması.
7: Ya burada bir kurşun sıkıldı. Kim sıktı bilmiyorum.
5: Ömürlük acımız var bizim. Suçluluk duyuyorum ben oğlumu ziyarete gitmediğim zaman.
0: Yakın zamanda Adalet Bakanlığı bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı kuruldu. Emir'in öldüğü bölgede de daraltılmış bas çalışması yapılacak. Silahı olanların da ifadelerinin alınmasına karar verildi.
8: Bas kayıtlarının çıkarılması ve ifadelerin alınması, bunların çok şükür yapıldığı bilgisi geldi bize.
0: Ahmet'in ailesi de benzer bir çalışma istiyor.
6: Ahmet Emre'nin dosyasını yeniden sıfırdan açılmasını talep ediyorum. En kısa sürede bununla ilgili de valiliğe de dilekçe yazacağım, emniyete de yazacağım.

0: Ve 12. yargı paketinin bu ay meclise sunulması bekleniyor. Suça sürüklenen çocuklara ceza üst sınırını artıran düzenleme de pakette yer alacak. AK Parti kaynakları İBAN mağdurlarına yönelik bir çalışmanın ise pakette olmayacağını belirtti.
1: 12. yargı paketi bu ay meclise sunulacak. 60 maddelik taslaktan hangi maddelerin pakette yer alacağı merak ediliyor. Suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemenin pakete eklenmesi bekleniyor. Buna göre 12-15 yaş grubundaki çocuklarda ceza üst sınırı 15 yıldan 18 yıla çıkarılacak. 15-18 yaş grubunda ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda ceza üst sınırının 24 yıldan 27 yıla çıkarılması planlanıyor. Ebeveyn ihmalinde ise aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçunun cezası artırılacak. Hapis cezasında alt sınır 1 aydan 3 aya, üst sınır 1 yıldan 2 yıla çıkarılacak. Çocukların güvenliğini ağır tehlikeye sokan durumlarda ise ceza 1 yıldan 3 yıla yükseltilecek. 12. yargı paketinde İBAN mağdurlarına yönelik bir düzenleme öngörülmüyor. AK Parti kaynakları İBAN'ların dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılmasına ilişkin sorunların Yargıtay içtihatlarıyla çözüldüğünü ifade etti. Kişinin hesabının bilgisi dışında kullanılmasıyla bilinçli olarak kullandırılması arasında ayrım bulunduğu vurgulandı. AK Parti kaynakları 12. yargı paketinde genel af veya infaz indirimi niteliğinde bir düzenlemenin yer almayacağını da belirtti.
0: Kira ve konut fiyatlarını düşürebilmek için TOKİ yeni bir proje başlattı. 64 ilde toplam 20 bin konut satışa çıkarılacak. Projeyi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu. Satışlar 15 Haziran'da başlayacak.
2: Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti. Artık vatandaşımız gidecek, oturacak.
1: TOKİ'nin yeni projesini duyurdu. 64 ilde 20 bin yeni konutun satışa çıkarılacağını söyledi.
2: Buradaki amaç kira fiyatlarını düşürmek. Deprem riskine karşı vatandaşımızı güvenli yuvalar dediğimiz bu binalarda iskan edebilmek, evi olmayana burada öncelik vermek istedik.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. TOKİ'nin yeni projesini açıkladı. 2+1 ve 3+1 olmak üzere 20 bine yakın konut, 3 ayrı ödeme seçeneğiyle vatandaşlara kurasız satılacak. Peşin alımlarda %25 indirim, yarısının peşin ödenmesi halinde ise 72 ay vadeyle %8 indirim yapılacak. Ödeme esnasında %25'inin peşin ödenmesi durumunda ise 60 ay vade seçeneği bulunacak. Taksitler ise 18 bin liradan başlayacak.
2: Orta gelirli bir vatandaşımızın ulaşabileceği bir taksit tutarıyla satışa sunacağız. 15 Haziran'da Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden doğrudan vatandaşlarımız alabilecek. Burada satış şartı şu, eşinizin ve kendinizin evi olmaması gerekiyor.
1: Bakan Kurum, kiralık konut projesinde de teslim tarihini açıkladı.
2: Bu sene Eylül ayında ilk kiralık konut projelerimizden teslimler yapacağız. Başvuru alacağız. Şeffaf, hakkaniyetli, adaletli bir şekilde bu süreci yönetmek istiyoruz. Piyasa rayişlerinin çok altında fiyatla buraları kiralayacağız. 3 yıl vatandaşımız bu evlerde oturabilecek. 3 yıl sonrasında başka bir vatandaşımıza yine burayı aynı şartlarda kiraya veriyor olacağız.
0: Ankara Cimer'e renk kat resim yarışması ödül törenine ev sahipliği yaptı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların ve gençlerin de fikirlerini Cimer'e göndermelerini bekliyoruz dedi. Geçen yıl Cimer'e 5 milyonun üzerinde başvuru yapıldığını belirtti.
1: Cimer'i mektup, ağaç, posta kutusu olarak tanımladılar. Önerilerini resimlerle sundular. İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği Cimer'e renk kat resim yarışmasında dereceye giren çocuklar ödüllerini aldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, geçen yıl Cimer'e 5 milyon 525 bin başvuru yapıldığına dikkat çekti. Çocukların ve gençlerin de fikirlerini Cimer'e göndermelerini bekliyoruz dedi.
3: Sizlerin bize katacağı çok şey var. Çünkü dünyayı bizden farklı görüyorsunuz. Sizlerin önünde yepyeni bir dünya var ve fikirlerinizle, yapacaklarınızla bu dünyayı daha iyi bir hale getireceğinize inanıyorum. 1300 resimden birçoğusu gerçekten ödül almaya layıktı. Ama ne yazık ki ancak 6 tanesine ödül verebiliyoruz. Bu resimlerde ne gördüm? Çocuklarımızın, gençlerimizin, devletimizin,

0: size duyduğu güveni gördüm.
1: Duran dijital dünyadaki tehlikelere de işaret etti.
0: Eğer çok fazla dijital dünyaya bağımlı olursak dikkat eksikliği yaşarız. Bir takım zorbalıklarla karşılaşırız. Ya da sonsuz tıklama ve ekran kaydırma hastalığına düşeriz.
2: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı İzmir Çiğli'deki 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda yapıldı. Bakanlık Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminde artan silahlanma ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır açıklamasını yaptı.
1: Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminde artan silahlanmaya vurgu yapıldı. Askeri gelişmelerin yakından ve dikkatle takip edildiği belirtildi.
3: Bölgemizin ihtiyacı olan husus, silahlanma yarışları ve gerginliği artıracak adımlar yerine uluslararası hukuk temelinde işbirliği ve diyalog ortamının güçlendirilmesidir. Bununla birlikte Yunanistan'ın savunma harcamalarını artırması, öncelikle Yunan halkının düşünmesi gereken bir konudur.
1: Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğunu, hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığını da sürdürdüğünü belirtti. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır ifadeleri kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Çiğli'deki 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda düzenlediği haftalık bilgilendirme toplantısında Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine de değinildi. Güvenlik tedbirlerinin devletin ilgili kurumları ve NATO makamlarıyla koordineli şekilde alındığı belirtildi.
4: Askeri mali işbirliği anlaşması.
1: Bakanlık İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan ve yayılmacı tutumunu sürdürdüğüne dikkat çekti. İsrail üzerindeki baskı artırılmalı mesajı verdi.
4: Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve bölgedeki barış ve istikrarı hedef alan bu eylemler karşısında uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını arttırarak somut adımlar atması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.
1: Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle bu hafta sonu Çiğli'de Gençlik ve Havacılık Festivali yapılacak. Öncesinde Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar gövde gösterisindeydi. Pistte fil yürüyüşü yapıldı.
2: Havaların ısınmasıyla yurtta kene vakası sayısı da sık sık görülmeye başlandı. Uzmanlar önlem alınması için uyarılar yapıyor. Kene ısırması sonrası belirtilere dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
5: Keneler artı 15 derecenin üzerine havalar çıktığı zaman havaların sıcaklığı aktif oluyor. Temmuz ve Ağustos ayında pik yapıyor kenelerin görünmesi ve risk oluşturması.
1: Havalar ısındı, keneler ortaya çıktı. Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Ali Eroğlu, kene ısırmalarına karşı dikkatli olunmalı uyarısı yaptı.
5: Ormanlık alanla ormanın bitiminden sonraki alanda keneler daha çok aktif. Ülkemizde de Bayburt'tan itibaren Bolu'ya kadar olan Kuzey Anadolu platosunun üzerindeki illerde önce 22 ilde gözüküyor. Sonraki yıllarda 32'ye kadar çıkıyor görülme sayısı.
6: Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kene vakalarında da artış yaşanıyor. Kırım-Kongo kanamalı ateş hastalığı nedeniyle ölüm haberleri geliyor. Uzmanlar kene ısırması sonrası belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.
5: Hastalık genelde baş ağrısı, ateş yükselmesi, halsizlik, iştahsızlık, kusma, ishal, daha ileri noktalarda iç kanamalara sebebiyet veriyor.
1: Eroğlu, kenelerden korunmanın yollarını da anlattı.
5: Kenenin görülmesi için koyu renkli giysilerden ziyade açık renk ve kollar açık olmayacak. Pantolonun paçasını çorabın içine koyacak, oradan bir tutulma olmasın diye. Eve döndü, soyunacak ve vücudunda kene taraması yapacak.
1: Peki vücutta kene görüldüğünde ne yapılmalı?
5: Kene görüldüğü zaman hemen uzaklaştırılacak. Çıplak elle olmamak üzere bir poşet yardımıyla ya da bir bez parçası herhangi bir şeyle alıyorsunuz keneyi, bir kenara koyuyorsunuz, doğru sağlık kuruluşuna keneyi de götürüyorsunuz ki tür tayini yapasın diye.
2: Ve yaz geldi. Avrupa'da da sıcaklıklar arttı. İspanya'da sadece Mayıs ayında aşırı sıcaklar nedeniyle 101 kişi hayatını kaybetti. Asya ülkelerinde ise sıcaklıklara şiddetli yağış da eşlik etti.

0: Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi başladı. Avrupa'da sıcaklık rekor seviyelere ulaştı. Doğu Asya'da ise sıcak havaya yağışlar eşlik etti. Avrupa'da sıcaklığın rekor seviyeye ulaştığı ülkelerden biri İspanya. Sağlık Bakanı Monica Garcia, ülkeyi oldukça sıcak bir yazın beklediği uyarısında bulundu. Sorun artık sadece daha sıcak olması değil, sıcak havanın her yıl daha erken gelmesi dedi. Ülkede aşırı sıcak kaynaklı ölümler ise arttı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Mayıs'ta 101 kişi hayatını kaybetti. Bu son 10 yılda sıcaklardan kaynaklanan aylık ortalama ölüm sayısının 3,6 katı. İtalya'nın başkenti Roma'da ise şiddetli yağışlar etkili oldu. Hortum meydana geldi. Rüzgarlar ağaçları devirdi, yollar felç oldu. Şiddetli yağışların görüldüğü diğer ülke Japonya oldu. Ülkenin güneyini Jiangbi tayfunu vurdu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle ondan fazla kişi yaralandı. Maddi hasar oluştu. Ülkede 300'den fazla uçuş iptal edildi. İki eyalette 47 binden fazla ev elektriksiz kaldı. İlerleyen günlerde de ülkenin birçok bölgesinde kuvvetli rüzgar, sağanak, heyelan ve yüksek dalgaların etkili olacağı öngörülüyor.
1: Ve Dünya Meteoroloji Örgütü küresel sıcaklıklarda yeni rekorlar gelebilir açıklamasını yaptı. Üstelik bu olasılık %80'e ulaştı deniyor. Konuşacağız İTÜ Meteoroloji ve Afet Yönetimi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu bizlerle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz Miktat Hocam.
2: Hoş bulduk Ayşe Hanım.
1: Evet, bu ne demek? Küresel sıcaklıklarda yeni rekorlar gelebilir. Çok sıcak bir yaz geçireceğiz deniyor. Ne oluyor tam olarak?
2: Zaten hava böyle bir şey yani. Havai bir şeydir. Sürekli rekor kırar. Cidden. Ya ama havanın rekorları biraz farklıdır. Bir düşükte yüksek iki tane rekor. Hı hı. Her zaman bir yerde bir gün rekor kırılıyor. Yani bu geçtiğimiz günlerde bu Pasifik Okyanusu'nda rüzgar doğudan böyle Peru kıyıları burası diyelim. Doğudan batıya doğru esiyordu. Hı hı. Şimdi rüzgar zayıfladı. Buradaki sıcak ve batılı rüzgarlar bu tarafa doğru geliyor. Hı hı. Ve Peru kıyıları da sıcak su akıntısıyla kaplanıyor. Bu sıcak su akıntısı buna El Niño deniyor. Aslında bu her yıl olan bir olay. Hı hı. Ama 2 ile 7 yıl arasında kuvvetli oluyor. 10 ile 15 yıl arasında da böyle çok kuvvetli oluyor.
1: Yani bu yıllarca sürecek bir şey mi?
2: Yok. Hı. Bu yani kışa kadar 9 hı. ay falan. Hı. Ama bazen 18 ay sürdüğü de olmuş. Hı hı. Biz bunu şimdi kışa kadar önümüzdeki yani 2027'den fazla bize süreceğini beklemiyoruz. Şimdi bunun tabii bizde bu El Niño biraz korkuya dayalı bir şekilde anlatılıyor.
1: Evet.
2: Ama yani eyleme yönelik biraz da sosyoekonomik şeyleri var bunun, yönleri var. Türkiye maalesef bunun hava durumunu bu şekilde kullanmıyor. Şimdi bu sıcak su akıntısı gelince buraya, burada balıklar ölüyor.
1: Evet, onu soracaktım çevresel etkileri.
2: Balık problemi bu. Aslında normalde bu rüzgar doğudan batıya doğru estikçe suyu böyle taşıyor. Alttan su yukarı doğru geliyor. Hmm. Soğuk bir su ve besleyici. Orada acayip balık oluyor böyle. Bizim hamsiye benzer. Hmm. 10 milyon ton balık falan satın alıyor Amerika. Bunu protein katkı malzemesine kullanıyor. Hmm. Ama bu sıcak su gelince ölüyor bunlar. Hmm. Ve bunlar ölüyor. Kuşlar da ölüyor yani. Hatta orada gemi geçince geminin boyalarında iz oluyor böyle. Buna da buradan El Niño yerine gitti. Yani tonlarca insan şey ölüyor. Şimdi böyle zamanlarda Amerika soya fasulyesine yükleniyor. Hmm. Yani bu balığın yerine onu kullanıyor şeyde hayvanların yeminde işte vesairede. Bu sefer Japonlar soya fasulyesi alıp peynir yapamıyor Japonya'da. Ve bu balık yağı, balık buradaki balıktan balık yağı, balık unu elde ediyorlar. Hmm. Bu tür yıllarda Türkiye'de hamsi yağına çok büyük şey talep geliyor dışarıdan.
1: Öyle mi?
2: Evet, yani önümüzdeki kış hamsi fazla bedava satmayın. Hamsi yağını şeyini tutun. Tabii bu tropiklerde olan bir olay. Biz de biraz uzağız tropiklerde.
1: Evet.
2: Yani orada sıcak su akıntısı geliyor. Soğuk su artık aşağıdan yukarı gelmediği için deniz yüzeyi çok sıcak oluyor ve bu dünyanın ortalama sıcaklığını arttırıyor. Hmm. Ve o Pasifik Okyanusu ve tropiklerdeki bu uzaktan böyle birbirine ilişkili hava olaylarında değişiklik oluyor. Hı hı. Biz biraz uzağız. Biraz değil, epey uzağız buradan.
1: Çok şükür.
2: Ama yani biliyorsun atmosferde havada bir kelebek kanat çırpsa bile bir yerde bir gün hava durumunu etkiliyor yani. Hı hı. Dolaylı etkisi var. Yani doğrudan bir etkisi yok Türkiye'de. Hı hı. O yüzden Türkiye'de El Niño deyince falan. Çünkü biz şöyle baktığımız zaman biz 97'de mesela 2015-16

0: 2016'da El Nino'lar olmuş mesela. O yıllar neler olmuş diye baktığınız zaman her El Nino zamanında farklı şeyler oluyor Türkiye'de. Hep aynı şey olmuyor. Yani Türkiye'yi birebir etkilemiyor yani. Başka olaylar var. Bunlar üst üste. Yani Türkiye için en önemli şey Pasifik Okyanusu'ndaki sıcak su akıntı, sıcak su, yani deniz su yüzey sıcaklığı değil, daha çok Akdeniz'in yüzey sıcaklığı bizim için önemli. Ama bu küresel önlemde Hindistan ve Çin'de büyük kuraklıklara neden oluyor.
1: Evet, onu soracağım. Neler yaşanması bekleniyor? Yani, kuraklık, yangınlar, kuraklık,
0: orman yangınları, evet, seller. Ya aslında şimdi bu sıcak su akıntısı geldiği zaman Peru, normalde Peru denizin kıyısında olmasına rağmen kuraktır. Çünkü bu soğuk su havayı böyle stable hale getiriyor. Hava yükselip yağmura geçemiyor. Mesela o yıllarda Peru'da pamuk şey ekiyorlar, patates falan. Çok fazla su istemeyen. Ama
1: onlar bununla yaşamayı bildikleri için kendi önlemlerini de alabiliyorlar değil mi?
0: İşte Ankalar, yani. Ankalar Haziran ayında, şimdi bu El Nino genellikle kendini Haziran ayında daha iyi belirtiyor. Ankalar Haziran ayında Ant Dağları'nın çıkıp batıya doğru bakıp Sirius bulutunu görmeye çalışırlarmış. Sirius bulutunu görüyorlarsa o sene El Nino yok, patates ekelim. Bulutu göremiyorlarsa El Nino var. Çünkü bulutu görememek ne demek? Çok şey var, sıcak su, çok buharlaşma var. Yani böyle tahminlerle işte o tarımı etkileyecek yani dünyanın her tarafında. Bu tabii de enerji, daha çok o kısımlarda enerjiyi de etkileyecek. Yani Türkiye tabii sıcak, yazları sıcak ve kurak yani Türkiye. Evet. Yani mutlaka çok sıcak günler olacak. Böyle sıcak gün görmedim.
1: 45'lerde seyredecek diyorlar. Yani, İstanbul pazartesi salı işte 30 derecedeydi.
0: Bu yaz. Yani ben geçen Kurban Bayramı'nda Londra'daydım. Bana rastladı 100 yılın en sıcak 35 sıcakmış, derece. Evet. Öldüm bittim. Evet. Palto malto getirmiştim ben oraya.
1: Peki Avrupa'daki sıcaklıklar normal mi? Beklenen aralıklarda mı?
0: Şimdi bu yani mevsimsel tahminlerde işte Türkiye'nin Ege, Akdeniz ve Güneydoğu 1-2 derece mevsim normalin üzerinde görecek gibi gözüküyor Türkiye'nin bu tamam, kıyıları. Şimdi bu havanın mevsimin normalleri aşağının biraz yanıltıcı yani. Bu matematik biraz, bu istatistiksel bir yalan gibi bu. Şimdi hava sıcaklığı bugün ölçtük mesela şurada, yarın burada, şurada, burada, böyle zikzak yapıyor. Bir tane normal değer alıyoruz, ortalama şöyle bir değer. Hiç bu değerde hava yalaşmıyor yani. Ya altında ya üstünde. Biz bunu şimdi kıyaslamak için kullanıyoruz. O yüzden böyle şey yapmak lazım. Gün be gün hava durumunu takip etmek lazım. Yani bu özellikle resmi kaynaklardan. Bir de böyle şimdi çok son günlerde böyle herkes meteorolog oldu. Her tarafta böyle büyük bir yanıyoruz, öleceğiz haftaya falan gibi çok ilgi çekiyor da böyle. Onlar tabii biraz eyyamcılık, onlara başta fazla kafa onlara bakmamak lazım. Onlar ne kadar tık aldığına bakıyor. Evet. Yani o yüzden resmi kaynaklardan gitmek gerekiyor.
1: Hocam şimdi bu orman yangınları yani her sene yaşıyoruz. Evet. Ve gerçekten çok üzülüyoruz. Her sene işte. Evet, önlemler alınmaya çalışılıyor, söndürülmeye çalışılıyor ama gitti gider gibi bir durum oluyor. Bu özellikle Akdeniz havzasını artık çok ciddi şekilde tehdit ediyor. Ve önümüzdeki yıllarda da eğer ben yanlış bilmiyorsam bu tehdit devam edecek. Burada ne gibi önlemler alınması gerekiyor? Yani komşumuz Yunanistan, işte Akdeniz havzası ülkeleri vesaire. Siz burada bir kolektif bir bilinç demeyeyim ama belki de bir mekanizmanın kurulması gerektiğini düşünüyor musunuz? Çünkü yani ormanları kaybetmek her şeyi kaybetmek anlamına gelecek ileride.
0: Çok doğru. Şimdi bu El Nino ile orman yangınları da artacak. Bu dünyanın sıcaklığının artmasını azaltacak bir faktör olarak da görülüyor. Çünkü duman çıkacak, güneş ışıklarını kesecek vesaire. Yani böyle bir şey ama tabii bunu şey yapmayın yani. Vay, iyi bir şey yapalım bunu demeyin. Şimdi Türkiye'nin en büyük sıkıntısı Türkiye'de itfaiyecilik bir meslek değil. Bir itfaiye kanunu yok. İtfaiye Türkiye'de ayrılmış. Kent itfaiyesi, orman itfaiyesi. Bir de bunlar şey değil, nasıl diyeyim? Yani bir standartları yok. İstanbul itfaiyesi Almanlara göre, işte Kocaeli diyelim Hollanda'ya göre mekanizmaları var, eğitimleri var. Türkiye'de bir kere bu sıkıntı var. Yani şimdi bir itfaiye genel müdürlüğü yani standartları tespit edecek, eğitimi falan belirleyecek. Böyle bir yapı yok. Bir de bu ormanla şey çok ayrı birbirine. Tabii. Bir de bu orman yangınlarının olduğu kırsal alanlardaki belediyelerin itfaiyesi de çok zayıf. Yani ilk anda müdahale önemli.
1: Tabii.
0: Yangın alıp yaşı bir yere
1: çok büyük. Çünkü gönüllüler de hayatını kaybetti geçen işte yaz. Hatırlıyorum şimdi ormancıların şeyi başka Hanım, yani o başka bir iş onlar nasıl
0: uzmanlık istiyor işte onun için diyecektim.
1: Yani
0: eğitim tabii. Yani tişörtten orman yangını söndürmeye gönderiliyor. Bu

0: yanlış bir şey yani. Hani şimdi algı yönetimi denen bir şey var. Aa işte bak biz buradayız, çalışıyoruz, yapıyoruz, herkes burada falan. O da büyük yanlış bir tehlike. Yani orada o sıkıntı var Türkiye'de. Yani bu gelişmemiş ülkelere mahsus nasıl bir şey diyelim. Yani gönüllü dün profesyonel kadar eğitim olması lazım.
1: Ama biz aynı yangınların çok ciddi tahribata yol açtığını işte komşu Yunanistan'da da görüyoruz, İspanya'da da görüyoruz, Portekiz'de şimdi, de oldu. Yani bu tabii çok zor da bir şey.
0: Şimdi ormanlar dünya var olduğundan beri hep yanmıştır. Bu doğanın yenilenme şeyidir, evet, mekanizmasıdır. Şimdi biz orman yangınını bekledikten sonra müdahalede ne kadar başarılıdan ziyade yangın çıkmaması için uğraşmamız gerekiyor. Ama çıkmayan yangını da kimse görmüyor yani. Orada da bir algı yönetimi yapamıyorsun yani. Bir hava atamıyoruz yani. Şimdi bu da bir hastalık.
1: Ama yani ormanların dikkatli kullanılması, ormanda bir şeyleri atmamak, etmemek, atanları uyarmak.
0: Kültürel bir şey bu.
1: Yani.
0: Ben dün neredeydim? Ben dün Çorlu'ya giderken Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yolun, otobanın kıyındaki kuru otları kestiğini gördüm. Mesela süper bir şey bu. Mesela ama bu Ege'de, Akdeniz'de her yerde yapılmıyor. Yani düşünün, bir ızmarit atıyorlar. O otlar başlıyor yolun kıyında, tabii, otlar tabii yanmaya. Sonra çalılar. Çalılardan sonra ormana gidiyor. Buna biz yangın merdiveni diyoruz. Yani şimdi yangın çıkmaması.
1: Seferberlik mi? Mesela seferberlik belki çok iddialı oldu ama yani biz işte artık Haziran ayındayız, sıcaklıklar böyle olacak. Evet. Dolayısıyla bunun hani ülkede riskli alanlarda ufak ufak önlemlerinin alınmaya.
0: Dışarıda ateş yakmamak, sigara, izmarit, piknik, dumanlı piknik. Yani bu hocam yani tabii ki bireyden başlıyor bu. Mesela ben şimdi yetkili bile olsam cuma namazı hutbelerinde bu konuyu işlerdim. Ama yani doğru bilgi vererek. Yani ey vatandaş dikkat olun demek yetmiyor. Nasıl dikkat olacağını anlatmak lazım. Okullarda anlatmak lazım. Mesela şu anda okullar açık değil mi şimdi?
1: Evet.
0: Şimdi aslında şöyle bir şey yapmak lazım. Bir eğitim takvimi yapmak lazım. Her afetin bir mevsimi var, olabiliyor. Mesela şimdi orman yangını öncesi Mayıs ayında başlamalı. Okullarda orman yangını eğitimi. Çocuklardan anne babaya ulaşacak şekilde. Bu şekilde yapmak lazım.
1: Çocuklar belki eğitir bazı anne babaları.
0: Hocam, Amerika'da çocuklar öğretmiş emniyet kemerini kullanmayı. Anne babaya. Önce çocuklara, çocuk anne babaya. Yani bunu yapmıyoruz yani. Böyle kitlesel bir eğitim yapmıyoruz. Bizim ders kitaplarımızda afetlere yönelik çok fazla bilgi yok yani. Mesela bir yıldırımdan korunma, selden korunma, hiçbir şey yok. Sonra da vatandaşı diyoruz ki sel olacak, dikkatli olman rica alınır. Daha nasıl dikkat edeceğim, ne edeceğim bilmiyoruz.
1: Doğru.
0: Şimdi orman yangınları bu mevsimlerde yaygın. Bu yakıt meselesi. Yangın üçgeni diye bir üçgen var. Yakıt, ısı ve işte ateş gibi şey, oksijen. Şimdi bu yakıtı azaltmak gerekiyor ormanların altında. Böyle birikiyor, birikiyor. Yolların kıyındaki otlar. Bunlar önemli. Bir de şöyle bir şey var Ayşe Hanım. Bu bizim millet son günler, yıllarda koronadan sonra ormanlara hücum etti. Bu yaz evleri, piknik, nedir yalanı? Bir sürü evler, küçük evler falan.
1: Tiny house'lar.
0: Şunlar bunlar. Şimdi burada bir yönetmelik yok Türkiye'de. Ya Amerika'da orman ev yönetmeliği var. Sel bina yönetmeliği var. Orman bina yönetmeliği var. Türkiye'de bir tek deprem yapı yönetmeliği var. Başka bir bina... afet tanımıyoruz ha. Şimdi orman adam ev yapıyor. Bu evi sanki şehre yaparmış gibi yapıyor. Çatısına, bacasına filtre koymuyor. Yani yanar malzemeden yapmıyor. Etrafında yakıt dolu. Bazen orman onu yakıyor, bazen o ormanı yakıyor. Bu elektrik telleri, bu havalar bazen çok kuru oluyor yazın. Statik elektrik kıvılcımlar başlıyor, şey yapıyor. Yani çok büyük bir bakım gerekiyor. Hem yollara, hem bu binaların etrafına, hem bu elektrik hatlarının etrafına. Bu sistem tam yok bizde. Biz genellikle yangın çıkınca herkes hurra oraya. Ve şu kadar gönüllü ki gönüller aslında çoğu gönüllü de değil yani. Çoğu da kurban oluyor bu yangınlarda. Maalesef. Çünkü üstünde giyinle, kuşamında, eğitiminde sadece millet ilgileniyoruz diye görsün gibi. Şu kadar helikopter.
1: O kadar değildir canım. Yok, yani öyle. İnsanlar da depremde oraya de yani öyle kurtarmak bak, depremde için gidiyorlar de öyle yani.
0: Çocuk da depremde var ya, kimse enkaz başında yok diye bir sürü adam gönderildi. Çoğu travma geçirip geldi yani. Onları giderken psikolojik eğitim vermek lazım falan. Ya bu ben ilk yapılacak iş
1: yani
0: Türkiye'de.
1: Yani dört başı mağrur bir yönetmelik. Bunun okullara yayılması, vatandaşa yayılması.
0: Ya bunu profesyonel bu hale getirmemiz lazım.
1: Öncesi bilgilendirmek.
0: Şimdi aşağıdan Türkiye'de bir sürü gönüllülük çıktı. AFAD gönüllülüğü, orman gönüllüsü bilmem. Bunlara gerek yok. Sadece itfaiye gönüllülüğünü geliştirmeniz lazım. Dünyada bu böyle. Bizde var ya, bir şey olduğu zaman hemen yeni bir şey kuruyoruz. Mevcudu ıslah etmemiz lazım. Mevcudu düzeltmemiz lazım.
1: Pekala.
0: Yani bence yerelde itfaiyenin kapasitesini geliştirmemiz lazım yerelde. Hı hı. Mesela şimdi Yunanistan'da tek itfaiye var. Bizde iki tane. Hı hı.
1: Farklı bizim.
0: Evet, orman. Şimdi ormana sen gidip müdahale edemezsin belediye olarak.

0: Evet.
1: Ama o zaman yangın aldı gidiyor, ne olacak?
0: Pekala, göreceğiz. Yani umarız geçen sene yaşadıklarımıza benzer bir şeyler yaşamayız diyelim artık. Göreceğiz. Sıcak bir yaz geçecek.
1: Yani doğa olayları şeydir, kaçılmazdır, evet. Ama afetler tercihtir.
0: Pekala, Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz haber hattına katıldığınız için. Evet, durum böyle, konuştuk. Şimdi rock müziğinin efsane isimlerinden Şebnem Ferah'a bakalım. 6 yıl aranızda.

0: 6 yıl sonra sahneye döndü. Fırtına gibi esti. Hayranları konserinin tadına doyamadı. Rock müziğin efsane isimlerinden Şebnem Ferah, yıllar sonra İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.
1: Haber hattına katıldığınız için. Evet, durum böyle, konuştuk. Şimdi rock müziğinin efsane isimlerinden Şebnem Ferah'a bakalım. 6 yıl aranın ardından yeniden çünkü sahnelere döndü. Unutulmaz şarkılarını seslendiren Ferah, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

6 yıl sonra sahneye döndü. Fırtına gibi esti. Hayranları konserinin tadına doyamadı. Rock müziğin efsane isimlerinden Şebnem Ferah, yıllar sonra İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi. Küçük Çiftlik Park'taki konsere katılım yoğun oldu.

Şebnem Ferah, Sil Baştan, Can Kırıkları, Bu Aşk Fazla Sana gibi unutulmaz şarkılarını seslendirdi. İzleyenler Ferah'a tüm şarkılarında eşlik etti.

0: Biletler günler öncesinden tükendiği için konsere giremeyenler Küçük Çiftlik Park'ın çevresinde toplanıp şarkıları dinledi. Şebnem Ferah 27 Haziran'da yeniden Küçük Çiftlik Park'ta konser verecek.
1: Ve İstanbul'da sıfır atık bilincini aşılamak amacıyla düzenlenen Sıfır Atık Festivali başladı. Atatürk Havalimanı'ndaki festivalde neler var? Habertürk muhabiri Kaan Uçar bizlere aktaracak. Seni dinleyelim Kaan.
2: Evet, Özcan Öztürk'le birlikte biz de Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeyiz. Sizin de söylediğiniz gibi Sıfır Atık Festivali başladı. Çocuk oyun alanının önündeyiz. En çok ilgi gören nokta burası. Ve şunu göstermek istiyoruz. Bu şekilde maskotlar ayarlanmış. Çocuklara çevre bilinci oturtulması amacıyla, geri dönüşümü daha iyi anlatmak amacıyla işte bu şekilde maskotlar hazırlanmış. Ve zaten çocukların ilgisini de görüyorsunuz. Buradan Özcan Öztürk'le birlikte başlayalım. Sizlere çevreyi, etrafı gösterelim. Söylediğim gibi en çok ilgiyi burası görüyor. Aslında birkaç saat önce biraz daha kalabalıktı. Tabii şu an çocuklar acıktılar ve yemek yemeye gittiler. Ancak yine de burası kalabalık. Niye kalabalık? Çünkü burası oyun alanı. Burada dijital oyunlar var, ahşap oyunları var, masa oyunları oynayabiliyorlar, basketbol oynayabiliyorlar. İşte bu şekilde şu anda bir gösteri var. Onu da izleme şansı, izleme fırsatı bulabiliyorlar. Bu şekilde basketbol da oynuyorlar arka tarafta. Yani birçok oyun alanı burada mevcut. Yalnızca bu çadırda değil, yalnızca bu noktada değil, diğer dışarıdaki çadırlarda da yine oyun alanları herkese hitap eden, yine 70 herkese hitap eden etkinliklerde mevcut. Özüne sürprizlere yine gösteriyi ekrana getirdi. Rica edelim dışarı doğru çıkalım, etrafında gezdirelim size. Bu alanda da resim çiziyorlar zaten gençler, çocuklar, ziyaretçiler. Buradaki oyun alanı bu şekilde. Diğer yan tarafa doğru geçelim ama en çok ilgiyi bu alan görüyor. Çünkü çocukların olmazsa olmazlarından biri de oyun elbette ki. Hemen yan tarafta yine sosyal etki alanı var. Orada da gençler, çocuklar, ziyaretçiler o alanda da farklı kültürlerde, farklı ülkelerdeki kültürleri görme şansı, görme fırsatı buluyorlar. Hemen bu alanda zaten yine görüyorsunuz. İçerisi de oldukça kalabalık. Tabii sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi, binlerce ziyaretçi bu alandaydı ve 7'den 70'e herkese hitap eden etkinlikler mevcuttu. Yine şu anda bir kalabalık var ama asıl kalabalık yemek alanında. Çünkü herkes etkinliği burada ziyaret etti, gezdi, dolaştı ve yemek yemeye doğru gitti. Zaten görüyorsunuz ellerde içecekler var. Limonatalar var, ayranlar var. Herkes yemeğe doğru yöneldi. Tabii yalnızca bu alanda değil, sıfır atık bilincini oluşturmak için, gençlere özellikle oluşturmak için birçok etkinlik ve alan var burada. Özellikle sıfır atık müze ve sıfır atık sanat ve dönüşüm atölyeleri de mevcut. Onların hepsi geri dönüşüm.

0: dönüşümden atıklardan üretiliyor. Sıfır atık festivali kapsamında yine geri dönüşümden üretilen malzemeler de birçok tablo var ve gençlerin çok dikkatini çekiyor. Özellikle onlara baktık ve şunu da söylemek istiyorum hemen. Özcan Ostuk göstersin oradaki kalabalığı. Orada da çocuklar bitki ekiyorlar. Toprakla buluşuyorlar. Biz konuştuğumuzda dediler ki yani hayatımızda ilk defa burada şu an bir şey ekiyoruz dediler. Çünkü biliyorsunuz İstanbul gibi bir yerde yeşillik bulmak çok kolay değil. Burada da çocuklara bir eğlence oluyor, bir etkinlik oluyor. Onu da söyleyelim son olarak. Tabii yalnızca burada değil, yine bu büyük bir alan, oldukça büyük bir alan. Yine bir sürü, birçok etkinlik, yine herkese hitap edecek şekilde burada devam ediyor. 7 Haziran'a kadar da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Sıfır Atık Festivali ziyaretçilerini bekleyecek diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Kaan Uçar aktardı. Antalya'da Side Antik Kenti'nde bir dönem konuşulduğu belirlenen Sidece dili için çalışmalar devam ediyor. Kazılarla yeni yazıtlar bulundu. Yazıtların incelenmesiyle dilin çözülmesi hedefleniyor.
2: Bu dil hala okunamıyor. Tam olarak anlaşılamıyor. Bunun sebebi de elimizde şimdiye kadar yazıtların sayıca az olması.
3: Binlerce yıllık dilin izi sürülüyor. Anadolu'nun kayıp dillerinden biri olan Sidece için yeni bulgulara ulaşıldı.
2: Son yıllarda kentsel ve 3. derece arkeolojik sit ile 1. derece arkeolojik sitte yaptığımız kazılarda yeni Sidece yazıtlar ele geçmeye başladı.
3: Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nde yürütülen kazı ve araştırma çalışmalarında dikkat çeken sonuçlara ulaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında sürdürülen kazılarda bir dönem konuşulduğu belirlenen Sidece diline ait 31 harf tespit edildi.
2: Helenistik dönemden önce, hatta Helenistik dönemde 100-200 yıl boyunca Sideliler kendi dillerini konuşmaya ve yazmaya devam ediyorlar. Çünkü bulduğumuz yazıtlar 3. yüzyılın sonu, 2. yüzyılın başında son buluyor.
3: Araştırmacıların en büyük umuduysa son yıllarda gün yüzüne çıkarılan çok satırlı yazıtlar. Daha önce sadece birkaç satırlık metinler bulunabilirken yeni keşfedilen yazıtlar dilin çözülmesi için yeni bir kapı araladı.
2: 30 ile 40 satır arasında değişen yazıtların ele geçmesi bu konuda yeniden bir umut oldu. Ve biz bu meslektaşlarımızla yeniden çalışmalara başladık.
1: Böylece bugünlük de Haber Hattı'nın sonuna geldik. Sırada spor bülteni var. Selen Güldayıoğlu karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 33, Edirne 32 derece. Ege bölgesinde de hava güneşli, İzmir 32, Muğla 29 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 26, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 29, Konya yağmurlu 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 21, Erzincan yağmurlu 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 32, Mardin güneşli 24 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarını sürdürmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrine giden milli futbol takımı buradaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Milli futbol takımımız Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarının ikinci etabında Miami'deki ilk antrenmanını yaptı. Çalışmanın ilk 15 dakikası basına açıldı. Şampiyon öncesindeki ikinci hazırlık maçında 7 Haziran'da Venezuela ile karşılaşacak milli takımın teknik direktör Montella yönetimindeki antrenmanı ısınma ve koşuyla başladı. İdman'ın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma

0: gerçekleştirildiği belirtildi. Tedavisi süren Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrı çalıştı. Kerem Aktürkoğlu idmanın ısınma bölümünde takımla birlikte çalışırken daha sonra bireysel olarak çalışmasına devam etti. Kenan Yıldız ise takım otelinde salonda bireysel olarak çalıştı. Ay Yıldızların idmanını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Odyakmaz ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da takip etti. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da Hacı Osmanoğlu ile birlikte idmanı izledi. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'la yönetim listesinde yer alan isimler Faruk Ilgaz tesislerinde kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi. Organizasyonda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin özlenen günleri için bir meşale yakıldığını söyledi.
1: Fenerbahçe'nin özlenen günlerine geri dönmesi için hep beraber bir meşale yakıyoruz. Özlenen günleri yaşamak ve yaşatmak için kongreye gidiyoruz. Pazar günü sıradan bir kongre olmayacak. Bu Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldırma, hakkımız olan şampiyonlukları kazanma iradesidir. Birbirimize inalım, inanalım ve hep beraber Fenerbahçe'mizi hak ettiği yere taşıyalım. Eğer şampiyonluk mücadelesi bugünden başladıysa, en büyük gücümüz birlik ve beraberlik olacaktır. Biz kendi içimizde ayrışmazsak, tek yürek olursak, karşımızda durabilecek hiçbir güç, hiçbir yapı olamaz. Kendi gücümüzün farkında olursak, tüm engelleri sel olur aşarız. Sezon sonu şampiyonluğu ve büyük zaferleri 64 bin Fenerbahçeli ile bir arada yaşamak istiyoruz.
0: Fenerbahçe'de seçim yaklaşırken adaylar hamlelerini yapmaya devam ediyor. Başkan adayı Hakan Safi de Sporting forması giyen Luis Suarez'le anlaşma sağladığını açıkladı.
2: Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi Sporting'den Luis Suarez'le anlaşma sağladı. Sarı lacivertlilerde seçim heyecanı devam ederken adaylar iddialı mesajlar vermeyi sürdürüyor. Başkan adayı Hakan Safi 6-7 Haziran'daki seçim öncesi önemli bir hamleye imza attı. Fenerbahçe Başkan Adayı Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting forması giyen Kolombiyalı santrfor Luis Suarez'le anlaşma sağladığını açıkladı. Hakan Safi başkan seçilirse 28 yaşındaki golcü futbolcu kendisini sarı lacivertli formaya bağlayan 4 yıllık sözleşmeye imza atacak. Başkan Adayı Hakan Safi yaptığı açıklamada Luis Suarez'le anlaşma sağlandığını resmen duyurdu.
3: Çarşamba günü yıldızlarımız gelecek dedim. Her gün konuştum kendisiyle. Luis Suarez de inanılmaz. Yaşı 28. Biliyorsunuz ben matematik ve istatistik hastasıyım. Skorları, attığı golleri, asistleri, dakikaları biliyorsunuz. Ben çok heyecanlandım kendisine. Söz verdi bana. Söz verdi. Ben Türkiye Ligi'nin kralı olacağım dedi.
0: Milli kadın voleybol takımımız Milletler Ligi Brezilya etabındaki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
2: Filenin sultanları Milletler Ligi Brezilya etabına galibiyetle başladı. Milli kadın voleybol takımımız VNL Milletler Ligi'nin Brezilya etabında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı. İlk seti 25-17 kaybeden Milli takımımız ikinci seti 25-20, üçüncü seti ise 25-16 ile hanesine yazdırdı. Dördüncü seti 25-23 kazanan Dominik Cumhuriyeti mücadeleyi 5. sete taşıdı. Başa baş giden karar setinde rakibine 15-11'lik üstünlük kuran Ay Yıldızlılar salondan 3-2 galip ayrıldı. Milliler Brezilya etabındaki ikinci maçında Hollanda ile karşılaşacak.
0: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan Okçular Vakfı tesislerinde düzenlenen 14. Uluslararası Fetih Kupası açılış programında konuştu.
4: Uluslararası Fetih Kupası yalnızca bir spor etkinliği değil, bir kimlik, bir hafıza ve bir diriliş çağrısıdır. Bu organizasyonu el ve gönül birliğiyle dünyanın en büyük sivil okçuluk buluşmalarından birini haline getirdik. Bu yıl organizasyonumuzda 5 kıtadan 51 ülkeden 700'ün üzerinde sporcumuz yer alıyor. Bu görkemli tablo

0: Türkiye'nin organizasyon gücünü ve İstanbul'un uluslararası spor vizyonunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu yıl milli takımlar düzeyinde takım ve karışık takım kategorilerine de organizasyona dahil ederek rekabet seviyesini daha da yukarı taşıdık. Geleneksel okçulukta ise 35 ülkeden sporcularımız ecdadımızın mirasını yaşatmak için burada boy gösterecek.
1: Hepinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu Fetih Kupamız bütün Fetih Kupalarından daha büyük, yeni elden geçmiş turnuva alanımızda gerçekleşecek. Son 15 yılda Türkiye'de okçuluğun yükselişi, Türk okçuluğunun dünyada şu anda zirvede yer alıyor olması, rekabet ediyor olması bizleri gururlandırıyor.
2: Evet, böylelikle spor bültenimizi noktaladık. Az sonra HT360'la Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: takım ruhu, bu mücadele, bu tutku bizden.
1: Serinliği de Sarıyer'imizden.
0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

Habertürk'tesiniz, RT 360'da. Merhabalar, ben Dilek Gül. Bu dilimle beraber olacağız. Bir saat boyunca gündeme beraber bakacağız. Editörüm Seval Koç'la hazırladığımız manşet.

0: manşetlerle başlayalım. Washington'la Tahran arasındaki görüşmeler manşetler arasında. Yeni açıklamalar var. ABD Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin çok iyi ilerlediğini söyledi ama İran pek aynı kanaatte değil. Yapılan açıklamalarda görüşmelerin devam ettiğini ama bir müzakere konusunda uzlaşının olmadığını söylüyor her defasında. Bu arada Trump'ın açıklamasında İran'la nükleer müzakerelerde anlaşmanın hafta sonuna kadar sağlanabileceği de belirtiliyor. Dediğim gibi İran'ın açıklamalarını da getireceğiz ama pek olumlu bir hava sezilmiyor İran'ın açıklamalarında. Bakacağız detaylarına. Gözler CHP'nin salı günü yapılacak grup toplantısında. Özel salı günü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü, vefat yıldönümü için Manisa'da olacağını söyledi. İlk MYK toplantısı sonrası yapılan açıklamadaysa Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısı yapacağı bilgisi paylaşıldı. Bu gelişmeler sonrasında Özel'in programını revize edebileceği öğrenildi. Grup toplantısında konuştuktan sonra Manisa'ya geçebileceği de ifade ediliyor. Şöyle CHP'nin bir gündemine de bakacağız. Yine HT360'ta. Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de CHP'de yaşananları değerlendirdi. Bahçeli, gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Tartışmalar siyasi olsa da konu hukukidir. Yargıtay kararını bir an önce vermelidir. Hukuki süreç işleyecek, kurultay yenilenecek ve hukuka uygun bir biçimde CHP kaderini belirleyecektir dedi. Oldukça net ifadelerde, detaylarına bakacağız. Hadi başlayalım. CHP ile başlayalım. CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu Özgür Özel dönemindeki ihraç işlemlerinin geçersiz sayılması için harekete geçti. Bu ne demek? Ve CHP'nin gündemini de Mahir Kılıç'tan alacağız. Habertürk editörü Mahir, sen de söz.
1: Evet, Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Bir dosya görüşülmeden ancak çok önemli bir karar alındı. Nedir o? Son 2,5 yıl içerisinde partiden ihraç edilen üyeliğine son veren isimlerin yeniden partiye dönmesi için bir adım atıldı ve MYK'ya talep yazısı yazıldı. O talep yazısında MYK'nın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak ihraç edilen isimlerin yeniden parti üyesi sayılması için talepte bulunması istendi. 4-5 Kasım 2023 kurultayından sonra birçok isim partiden ihraç edilmişti. Partinin politikalarıyla ters düştüğü için ve parti üyeliğiyle bağdaşma davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle ihraç edilmişti. O isimlerden bir tanesi Gürsel Tekin, bir diğeri Berhan Şimşek'ti. Çok sayıda eski il ilçe başkanı da yine aynı şekilde buradan Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilmişti. YDK bugün ilk toplantısını yaptı ve o ihraçların yok sayılması için bir adım attı dediğim gibi. 4-5 Kasım 2023 kurultayından sonra yapılan ihraç işlemlerin, üyelik sonlandırmaların da geçersiz sayılması için MYK bir yazı yazdı. Yani MYK dedi ki Kılıçdaroğlu'nun alt takımına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir yazı yazın, o ihraçların, o üyelikten atmaların geçersiz sayılması için ve yeniden söz konusu isimlerin parti dönmesi için başvuruda bulunun dedi. Buna da 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu'nda 3 isim Özgür Özel'e yakın: Süleyman Bülbül, Saniye Barut ve Gürşah Deniz Atalar. Bu 3 isim de şerh koydu. Dakikalar önce Süleyman Bülbül de bizim bulunduğumuz bu noktada bir açıklama yaptı. Mahkemenin mutlak tutan kararında, tedbir kararında YDK kararlarına ilişkin herhangi bir yargının bir kararının olmadığını ifade etti ve YDK'nın söz konusu bu kararında hem tüzüğe, hem siyasi partiler konu, hem de kanuna, hem de anayasaya aykırı olduğunu belirtti. Bir hukuksuzluk durumu olduğunu ifade etti. MYK ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı önümüzdeki günlerde nasıl bir adım atacak, onu bizler de göreceğiz. Aynı zamanda seçim de yapıldı bugün. Başkan Mahir Polatoğlu, İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden bir tanesi. Yine başkan yardımcısına baktığımızda ise Ahmet Ersen Özsoy oldu. Sekreter ise Sezgin Kaya oldu. Burada Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin çoğunlukta olduğunu ifade edebiliriz. Oylar da, kararlar da oy çokluğuyla alındı. 15 kişiden oluşuyor YDK. 12 isim Kılıçdaroğlu'na yakın, 3 isim ise Özgür Özel'e yakın. Dediğim gibi bugün bir dosya görüşülmedi ancak çok önemli, çok dikkat çekici bir karar aldı. Son 2,5 yılda partiden ihraç edilen isimlerin yeniden partiye dönmesi ve üye olabilmesi için MYK'ya yazı yazıldı. MYK'nın da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı başvurarak o isimleri tekrar parti dönüş için talepte bulunması istendi.
0: Mahir, çok sağ olasın. Teşekkür ederiz. Önemli bir gelişme. Yüksek Disiplin Kurulu'nun almış olduğu ve bu ihraç edilenlerin 2,5 yıl öncesinde ihraç edilenlerin yeniden partiye dönmesi için bir adım atıldı. Daha fazlası yaşanıyor CHP'de. Mutlak kutlan kararı sonrasında genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun

0: önümüzdeki hafta Salı günü grup toplantısında konuşacağı açıklandı. Kim tarafından? CHP Genel Merkezi tarafından. Özel ve kurmayları ise bu üç tüzük ve meclis başkanlığının tavrını işaret ediyor. Ayrıca grup toplantısının olduğu gün Manisa programında da bir değişikliğe gidebileceği ifade ediliyor Özgür Özel'in. Bir yandan da CHP'de kurultay tartışması var. Son bulmadan hızla devam ediyor. Talep, Özgür Özel'in talebi biliyorsunuz var, kurultay yapılması talebi. Kılıçdaroğlu da hukuki süreci işaret ediyor. Bir bakalım neler oluyor CHP'de.
1: Salı günü grubumuzu yapacağız. Sayın Genel Başkanımız grupta konuşacak.
2: CHP Genel Merkezi'nden bu açıklama geldi. Özel ve kurmayları ise iç tüzük ve meclis başkanlığının tavrını işaret etti.
3: Siyasi partilerin kendi grupları nasıl düzenleyecekleri kendi iç yönetmeliklerinde vardır. Bunun dışında bir uygulama beklemiyoruz.
2: Gözler önümüzdeki hafta Salı günü yapılacak grup toplantısında. Bu hafta yapılan toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu meclise böyle bir çağrıları olmadığı yanıtını verdi. Özel ise kürsüde konuştu. Özel bu hafta Salı günü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefat yıl dönümü için Manisa'da olacağını söyledi. İlk MYK toplantısında ise Kılıçdaroğlu kurmaylarına önümüzdeki hafta grup toplantısında konuşacağını paylaştı. Bu gelişmeler sonrası Özel'in programını revize edebileceği öğrenildi. Ankara'da grup toplantısında konuştuktan sonra Manisa'ya geçebileceği ifade ediliyor. Ve kurultay tartışması. Özel ve kurmayları hafta başından bu yana 800'ün üzerinde imza topladı. İmzaların birkaç gün içinde genel merkeze teslim edilmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu yönetiminin kurultay sürecini başlatmaması halinde özel yönetiminden çare heyeti için yeni bir mahkeme başvurusu yapılabileceği belirtiliyor. Bir başka tartışılan konu da özel ve kurmaylarının dile getirdiği 25 Temmuz'a kadar kurultay yapılmazsa CHP'nin seçime girememe riski. Mutlak Kutlan kararıyla 2023'teki 38. olağan kurultay ve sonrasındaki olağanüstü kurultaylar yok hükmünde sayıldı. CHP'nin en son kurultayı Temmuz 2020'de 37. olağan kurultay oldu. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, siyasi partiler kanununa göre 6 yıldan uzun süre kurultay yapılmamış gibi olacağı için CHP'nin seçime giremeyeceğini söylemişti. Genel merkez kaynakları ise tedbir kararını hatırlatarak böyle bir riskin olmadığı görüşünü savunuyor.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de CHP'de mutlak kutlan kararının ardından yaşanan gelişmelerle ilgili hem tespitlerde bulundu hem değerlendirmelerde bulundu. Her bir sözü aslında birer manşet niteliğinde. Şöyle söyledi: CHP'de paralel liderlik toplumsal istikrarı bozar dedi ve Yargıtay'ın bir an önce itiraza yönelik kararını vermesi gerektiğini de vurguladı. Daha fazlasına bakalım.
2: CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Tartışmalar siyasi olsa da konu hukukidir dedi. Yargıtay'a çağrıda bulundu.
4: Yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Tartışmalar siyasi olsa da konu hukukidir. Mahkeme kararı gerçektir ve şimdiki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Yargıtay konunun hassasiyetine binaen itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Hukuki süreç işleyecek, kurultay yenilenecek ve hukuka uygun bir biçimde CHP kaderini belirleyecektir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. CHP'de taraflar kullandığı dil ve üsluba dikkat etmeli. Paralel liderlik, toplumsal istikrarı bozar vurgusu yaptı, terörsüz Türkiye sürecine parantez açtı.
4: Konunun CHP'nin kendi iç meselesi olmaktan çıkarılarak sokaklara taşınma, istismar edilerek toplumsal olaylara zemin hazırlama girişimlerini çok tehlikeli buluyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda alınan mesafeyi sabote etmeye, tesis edilen barış, huzur ve istikrarı zehirlemeye dönük bir unsur olarak değerlendiriyoruz. Beklentimiz toplumsal huzuru zafiyete düşürecek söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır.
2: Bahçeli Özel'in Meclis ve Anıtkabir yürüyüşlerinin Türk siyasetinde gerilimli fay hatlarını tetikleyici bir hareket olduğunu ifade etti. Kendisinden olmayan herkesi iktidar işbirlikçisi ve hain olarak damgalamaksa Özel'in sorunu siyaset anlayışının bir yansımasıdır dedi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ı Beştepe'de kabul etti. Sakık, sürecin somut adımlarla ilerlemesine yönelik talep ve umutları ilettiğini ifade etti. Bir yandan da gözler, terörsüz Türkiye sürecinde atılacak yasal adımlarda DEM Parti meclis kapanmadan önce yasa için temaslarda bulunacak.
2: Terörsüz Türkiye süreci devam ederken Beştepe'de sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ı kabul etti.
5: Hem sorunlar...

0: Sakık görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Somut adım beklentilerini ilettim dedi.
1: Halkımızın barışa, demokrasiye ve adalete dair beklentilerini, demokratik toplum ve barış sürecinin somut adımlarla ilerlemesine yönelik talep ve umutlarını kendisine ilettim. Bu tarihsel sürecin günlük siyasetin çok üzerinde değerlendirilmesi gerektiğini, kanın, gözyaşının ve çatışmanın Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkmasının toplumun ortak arzusu olduğunu ifade ettim.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler bir yandan atılacak yasal adımlarda. Bunun için görüşmeler devam ediyor. DEM Parti İmralı heyeti Kurban Bayramı öncesinde Öcalan'la görüşmüş, bayram sonrası yasal düzenleme adımı atılsın çağrısı yapmıştı. 8-9 maddelik çerçeve yasa taslağına göre silah bırakan PKK'lıların dönüş süreci düzenlenecek.
2: İnfaz adaletini gözeten Türk Ceza Kanunu'nda, Terörle Mücadele Kanunu'nda gerekli düzenlemelerin yapılmasıdır. En önemli adımın atılmasına büyük bir ihtiyaç vardır. Sürekli konuşulan ama bir türlü hayata geçmeyen özel yasa dediğimiz kod yasa bir an önce meclisin gündemine gelmeli, bir yasalaşma süreci başlamalı.
0: DEM Parti Cuma günü de MK'yı toplayacak. Görüşme trafiğine yeni adreslerin eklenebileceği belirtiliyor. Heyetin AK Parti başta olmak üzere siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. MHP lideri Devlet Bahçeli ile de görüşülebileceği belirtiliyor. Parti temsilcileriyle yapılan görüşme sonrası heyet bir kez daha İmralı'ya gidecek. Sonrasında DEM Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da randevu talep etmesi öngörülüyor.
3: Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemede önemli bir karara imza attı. Düzenleme oy çokluğuyla iptal edildi. İptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verildi. Karara ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni yasal düzenlemeyi meclisin takdirine sunacaklarını açıkladı.
0: Süresiz nafaka uygulamasında son sözü Anayasa Mahkemesi söyledi, düzenleme iptal edildi. Süresiz nafaka uygulaması uzun süredir gündemdeydi. Mevcut uygulamada boşanma nedeniyle yoksulluğa düşen taraf süresiz nafaka talep edebiliyordu. Ancak bu sistem uzun yıllardır tartışılıyor. Antalya'da görülen bir boşanma davasında davacı kadın karşı taraftan 8 bin lira yoksulluk nafakası talep etti. Aile mahkemesi ise talepleri değerlendirmeden önemli bir karara imza attı. Çiftin evliliğinin üzerinden bir yıl geçmediğine vurgu yapan mahkeme, süresiz nafaka uygulamasını düzenleyen yasa maddesinin iptali için 2025'te Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruyu geçen yıl kabul eden Yüksek Mahkeme iptal talebini esastan inceledi. Kararını verdi. Mahkeme oy çokluğuyla aldığı kararla süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne süre vererek iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Mahkemenin gerekçeli kararı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten iptal kararına ilişkin değerlendirme geldi. Kararı adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz dedi.
4: Boşanma sonrası süreçlerde hem tarafların haklarını koruyacak hem de toplumsal huzuru ve aile kurumunun saygınlığını zedelemeyecek dengeli ve adil bir modelin inşası öncelikli gündem maddelerimizden biriydi. Bu çerçevede iptal edilen kararı adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen, hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız.
3: Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrinde İstinaf Mahkemesi yürütmeyi durdurdu. İstanbul'un simge mekanlarından biri Yerebatan Sarnıcı ve bu sarnıcın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesiyle ilgili yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölge İdare Mahkemesi'ne devrin durdurulması için başvurmuştu. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yerebatan Sarnıcı 2 gün önce Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti ve İBB sarnıçtaki teknik cihazları söküp götürmüştü. Bu nedenle Yerebatan Sarnıcı geçici olarak ziyaretçilere kapatılmıştı. Dünyaya bakacağız bu dilimde. ABD Başkanı Trump, İran'la nükleer müzakerelerde anlaşmanın hafta sonuna kadar sağlanabileceğini söyledi. Ama Tahran'dan farklı açıklamalar var. İran temasların sürdüğünü kabul etti. Fakat müzakerelerde somut bir ilerleme yok diyor.
0: Washington'la Tahran arasında süren görüş.

0: Görüşmelerde kritik eşiğe gelindi. ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada İran'la görüşmelerin çok iyi ilerlediğini söyledi. Trump, anlaşmanın İran'ın nükleer silah geliştirmemesini garanti altına alacağını savunurken, İran'ın buna yakın olduğunu öne sürdü. ABD Başkanı'na Kuveyt'e yönelik saldırılar da soruldu. Trump'ın yanıtı, her şeyin bir sebebi vardır. Biz onları oldukça sert vurduk. Onlar biraz kışkırtılmış da oldu. Some people would say they were slightly provoked because we took a strong action for a different reason. So they were reciprocating. If part of the world sees fires when you're shooting in a more moderate manner. Kuveyt Havalimanı'na düzenlenen o saldırının görüntüleri Kuveyt Sivil Havacılık Kurumu tarafından yayınlandı. Saldırı sonucunda can kayıpları, ciddi yaralanmalar ve önemli maddi hasar meydana geldi açıklaması yapıldı. İran devrim muhafızları ise saldırıyı kendilerinin düzenledikleri iddiasını reddetti. ABD'nin Patriot füzesinin Kuveyt Havalimanı yolcu terminalinin tahrip olmasına sebep olduğu iddia edildi. Müzakere sürecine ilişkin açıklama ise İran Dışişleri Bakanı Arakçı'dan geldi. Bakan, ABD ile temasların sürdüğünü ancak müzakere sürecinde henüz somut bir ilerleme sağlanmadığını söyledi. Arakçı, İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırılarının devam etmesi halinde İran'ın İsrail içindeki hedefleri vurabileceği uyarısında bulundu. Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle İran'la ABD arasında iletişimin kesildiği iddia edilmişti.
1: Hem bu açıklamaları konuşacağız hem de aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi ABD Başkanı Trump'ı İran Savaşı konusunda frenlemeyi amaçlayan bir tasarıyı kabul etti. Önemliydi. Tasarı Kongre savaş kararı almadığı takdirde ABD'nin İran'dan askerlerini çekmesini öngörüyor. Hem bu adımları hem de açıklamaların ne anlama geldiğini şöyle HT-360'da bir cep açacağız ve bakacağız kimle. Hemen konuklarımı da gördüm. Profesör Doktor Ece Baban ve Doçent Doktor Serhan Afacan konuklarım. Hoş geldiniz, merhabalar, selamlar.
2: Hoş bulduk.
3: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok sağ olun. Serhan Hocam, sizinle başlayayım. Önce açıklamaları nasıl yorumluyorsunuz? Temkinli bir ilerleme var mı İran tarafında? Ya da temkinli bir tutum mu söz konusu? Bu açıklamalardan bunu mu çıkarmak gerekiyor? Ve müzakerelerin sürdüğünü de anlamalı mıyız? Hafta sonuna dair de öngörünüz nedir?
3: Şimdi hafta sonu özel olarak bir şey beklemeli miyiz? Bundan emin değilim. Siz zaten aktardınız tarafların pozisyonunu. Bugün zaten Perşembe günü. Dolayısıyla yarın ve biliyorsunuz aslında bugün yarın İran'da hafta sonu oluyor bu arada.
1: Evet.
3: Dolayısıyla kimin hafta sonu sorusu da var burada. Şimdi dolayısıyla cumartesi pazar diye düşünüyorsak herhalde bir açıklama, hani anlaştık diye bir açıklama ya da anlaşamadık, savaşıyoruz, devam ediyoruz diye bir pozisyon görmeyiz diye tahmin ediyorum şu ana kadar gelen şu anki duruma baktığımızda. Şimdi Amerika'dan gelen açıklamalar bir yönüyle mantıklı. Biliyorsunuz Trump'ın uslubu kötü olsa da işte dünyanın bu bölgesinde ateşkes biraz daha mutedil vurmak anlamına geliyor falan, ılımlı vurmak anlamına geliyor gibi laf sarf ediyor. Dünyanın bu bölgesinde değil ama ABD ile İran arasında iş buraya döndü. Gerçekten de ateşkes döneminde de birbirlerini vurdular. Biz devam etti. Bence önemli olan nokta bu. Bence şu an taraflar arasındaki en güçlü zemin, ikisi de savaşa dönmek istemiyor. Ama İran'ın açıklamasını ben şu manada önemsiyorum. Şimdi İran'ın bir Lübnan gündemi olduğu biliniyor. Hatta hatırlayalım, 11 Nisan'a işte İran'da Garibaf, diğer tarafta Vance'in bulunduğu toplantıya İslamabad'a giden süreçte de Lübnan üzerinde bir karışıklık olmuştu. Tarafların Lübnan'ı ateşkese dahil edip etmediğine ilişkin bir ihtilaf olmuştu. Bu ihtilaf şu anda devam ediyor ama buna rağmen de İran İsrail'i vurmadı Dilek Hanım.
1: Evet.
3: Dolayısıyla benim gördüğüm kadarıyla görüşmeler biraz daha devam edecek ama ben bu görüşmelerin olumlu sonuçlanacağını düşünenlerdenim. Yalnız burada şöyle bir şey var. Biliyorsunuz bir mutabakat zaptından bahsediyoruz. Nihai bir anlaşmadan bahsetmiyoruz. Bu kadar kısa sürede bir nihai anlaşma müzakere edilip bunun metninin oluşturulması, paraflanması zaten söz konusu değil. Dolayısıyla ne üzerinde mutabık kaldık başlıklarının yer aldığı bir mutabakat metninden bahsediyoruz. Şimdi bu da kolay değil bir yönüyle. Çünkü maddelerin müzakere edilmesi gerekiyor. Hangi maddeler üzerinden fikir kaldık. Bir de ritim konusu var. Bunu da öteden beri konuşuyoruz. Diyelim ki İran seyri seferi tamamen serbest hale getirdi Hürmüz'de. Tamam, bunu yapacak. Ama önce AB de ablukayı kaldıracak da mı İran bunu yapacak? İran bunu yapacak da mı ABD ablukayı kaldıracak
1: gibi. Orada şu yorumlar yapılıyor Serhan Hocam. Mesela deniliyor ki İran eğer böyle bir durumda abluka kalkıp hani

0: müzakere masasına ya da Hürmüz bu konuda açılırsa İran zaten stratejik olarak kazanmış oluyor deniliyor.
1: Tekrar eder misiniz?
0: Şöyle söyleniyor. Eğer Hürmüz Boğazı ABD ablukası kalktıktan sonra açılırsa ya da o abluka kalkarsa İran bu savaşta stratejik olarak kazanan taraf oluyor. Yorumları yapılıyor. Özellikle Batı basınında okudum birkaç gün önce.
1: Şimdi bunun bir üstüne çıkarak şunu söylemek isterim. Eğer İran hepimizi hayrete düşürecek bir taviz vermezse, ki şu an masada öyle bir konu da yok. Zaten İran şu an itibariyle savaş tekrar başlamazsa, daha büyük hasar almazsa bu savaşın kazananı bence. Daha doğrusu kaybedeni değil. Öyle ifade edeyim. Kazanmak, kaybetmek mevzu. Dediğiniz durumda zaten ABD'nin ablukasını buradan sökmüş olacak. Hürmüz'ü açacak. Zaten Hürmüz açıktı biliyorsunuz. Evet. Bütün bu tartışmalar yapıldı. Ama burada önemli olan nokta İran'ın ABD bunun karşılığında ne vereceği konusu elbette. Nükleer dosya bunlardan bir tanesi, bu biliniyor, ama Amerika Birleşik Devletleri'nin daha geniş anlamda İran'ın tavrını değiştirecek, yani genel tavrını, dış politika tavrını değiştirecek bazı tavizler peşinde olduğu anlaşılıyor. Anladığım kadarıyla görüşmenin tıkandığı bu ana madde, daha doğrusu bu kritik maddeler ve aynı zamanda ritim meselesi. Kim önce hareket edecek, ilk tavizi kim verecek meselesi.
0: Ece Hocam, özellikle bu ne üzerinde mutabık kalacaklar sorusunu sordu Serhan Bey. Dolayısıyla onu sorarak devam etmek istiyorum. Maddeler ortada tartışılıyor. Sanki böyle 14-15 maddeden 2'ye 3'e düşmüşüz gibi bir izlenim var. Katılır mısınız buna? Bir de İran ABD'ye ne verme konusunda esneyecek? Yani hangi maddeler üzerinde şu an daha çok esnemiş görünüyor? Bugünden bakarsak ne söylersiniz ve hafta sonuna dair tabii sizin öngörünüzü de merak ediyorum.
2: Açıkçası ben Donald Trump'ın özellikle hafta sonunu işaret ederek, yani burada hafta sonunu işaret etmesindeki temel neden de kısa vadede bir cevap alacağını, kısa vadede bu işi çözümleyeceğini ifade etmesi için hafta sonunu işaret ettiğini düşünüyorum. Ama hafta sonuna kadar da açıkçası bugün günlerden Perşembe çok da bir ilerleme sağlayacağını söylemek biraz zor görünüyor. Tabii burada Donald Trump'ın kendi içeriden sıkışmış ve İran Savaşı ile ilgili demin siz de söylediğiniz Temsilciler Meclisi'nden çıkan karar ve özellikle çokça eleştirilmesi, bu savaşın varlığı ve geldiği nokta konusunda Donald Trump'ın aldığı kararların yanlışlığı ile ilgili çok fazla eleştiriye maruz kalması ve bunun da tabii ki kendi yönetiminde, özellikle Temsilciler Meclisi'nde, yani böyle bir kararın geçmesi, Cumhuriyetçilerin bir kısmının da buna onay vermesi bir çatlağı beraberinde gösteriyor. Donald Trump söylemleriyle aslında bu sürecin, İran'la olan bu gerilimin çözüme çok yakın olduğunu ve yakında biteceği mesajını vermek istiyor. Şimdi bunu bir tarafa koyalım, ama bu kadar kısa sürede biter mi? Bu tartışılır, çünkü anlaşmaları gereken temel noktalar var. Diğer sorunuza gelirsek, dediniz yani 14-15 maddeden düştü 2-3 maddeye mi? Aslında savaş başladığında da biz 2-3 madde üstünde konuşuyorduk. Donald Trump'ın hatta savaşı başlatma nedeni tek bir maddeydi neredeyse. Daha sonrasında balistik füzeler işin içine girdi, ama önemli olan şey nükleer silah kapasitesine sahip olmaması ve uranyum zenginleştirilmesinin durdurulması, sınırlandırılması ve fazla uranyumun taşınmasıydı. Aslında bu çerçevede, bu nedenlerle başlamış olan bir savaş, daha sonrasında Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve tüm dünyayı etkileyecek hem enerji hem de ekonomik anlamdaki maksimalist taleplerle, yani burada İran'ın da el yükseltmesi ve farklı taleplerde bulunması ile aslında 14-15 maddeye kadar çıktı. Şimdi bu bize şunu gösteriyor. Biz bu 14-15 maddeyi konuşurken aslında barışa bu kadar çok ya da ateşkesin uzun süreli olmasına, sorunların çözülmesine bu kadar yakın mıydık? Hayır değildik. Ama bugün işte esneyecek olan adımlar neler olabilir? Aslında ilk başta anlaşmaları gereken şey nükleer silah kapasitesi, İran'ın bu nükleer kapasitesinin sınırlandırılması. Bunu zamanlama olarak, yani zaman dilimi olarak biliyorsunuz işte 20 yıl istendi, 10 yıl istendi, uluslararası Atom Enerji Ajansı denetlemesiyle ilgili bir takım işte kararlar gündeme geldi, teklifler verildi vesaire. Burada ilk etapta anlaşılacak nokta ve aslında belki de düğümü biraz daha çözebilecek olan noktanın bu olacağını düşünüyorum. Ben karşılıklı tavizlerse ne olabilir? Bu süreç, işte bu konuda mesela uranyum zenginleştirilen uranyumun aslında bir kısmının ülkeden çıkması ya da burada kalması ve denetimin sağlanması ile ilgili aslında uluslararası

0: Enerji Ajansı ile birlikte hareket edilerek İran'ın da kendini koruyabileceği, çünkü şimdiye kadar eğer nükleer silaha sahip olmadığı konusunda ya da olmaması ile ilgili tüm bu baskılara İran şu anda Körfez ülkelerinin de dahil olduğu bölgesel savaşa dönüşülebilecek derinlikte bir çatışmanın söz konusu olduğu bir dönemden geçtikten sonra şunu söyleyecektir, diyecektir ki asıl şimdi sahip olmam gerekiyor. O yüzden burada güvenlikle ilgili bir dengenin oluşturulması ve bu sürecin hem uranyum zenginleştirmesi hem de nükleer silahlarla ilgili uluslararası bir kuruluşla belki garantörlerle nasıl yönetileceğinin bilinmesi de işte o iki tarafın esneyeceği nokta ve belki de düğümün çözülmesindeki önemli adımlardan biri olacaktır.
1: Güvenlikle ilgili bir denge arayışı tüm Orta Doğu için aslında en çok konuşulan başlık arasında olacak hiç şüphesiz, öyle görünüyor. Serhan Hocam, bu güvenlikle ilgili bir dengeden kasıt sadece işte İsrail'in varlığı ya da işte İran'ın pozisyonu, çünkü Tom Barak'ın da yapmış olduğu açıklamalar vardı, hizalanma meselesinden bahsetmişti. Bununla ilintileyebilir miyiz mesela bu güvenlik arayışını? Türkiye'nin buradaki rolünü de merak ediyorum. Bir de bu birinci sorum olsun. Bir de ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın savaş yetkilerini sınırlandıran bir kararı onayladı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne de mesele böyle harıl harıl tartışan, hatta bu açıklamalara baktığımızda da benzin istasyonlarındaki o yığılmaları görmek istemiyoruz denilen açıklamalar var. Bu Trump'ı geri adım attırabilir mi ya da bu müzakere sürecini genişçe bir zamana yayabilir mi?
2: Yani biliyorsunuz bu karar çıktığından beri saatler önce çıkmış oldu. Bu çok tartışıldı. Bunun sahayı etkileyecek, Trump'ın pozisyonunu etkileyecek bir tavır yok. Temsilciler Meclisi'nin böyle, en azından bu kararın böyle bir gücü yok. Tamamen bunu görmezden gelebiliyor ABD Başkanı. Ve toplamda da bakıldığında Senato'da, Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin elinin zayıf olmadığı da bilinen bir şey. Ama uzun süredir bu tarz bir adım atılmak isteniyordu biliyorsunuz. En azından ABD Başkanı'na, Temsilciler Meclisi tarafından güçlü bir mesaj vermek anlamında. Artık bu savaşı bitir. Eğer savaşı bitirmeyeceksen, bu gerçekten bir savaşsa, git kongreden savaş kararı çıkar. Dolayısıyla hani bütün yaptıkların yasal bir zemine otur diye. Zaten ABD Başkanı bunu hiçbir zaman bir savaş olarak görmedi. Enteresandır. Bu İsrail ile İran arasındakini daha hızlı bir savaş olarak görmüştü ve belki de adını kendi koymuştu, 12 gün savaşı falan diye. Dolayısıyla bu Temsilciler Meclisi'nden çıkan kararın geri adım attıracak bir durumu yok. Yani ABD Başkanı, kaldı ki Trump bu konu özelinde öyle iç politik mülahazalarla hareket etmediğini, etmeyeceğini falan
1: Serhan
2: söylemişti.
1: Hocam, bir son dakika var. Ekranımıza yansıtıyoruz. Önemli bir gelişme. Bir es vereceğim. Kusura bakmayın lütfen. Bu arada CHP'lilerin dosyası Ankara'da fezlekeden bahsediyorum. Bir muhabir arkadaşımıza gidelim. Ceylan aktaracak bize. Ceylan.
3: Dilek, CHP lideri Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası yetkisizlik kararı verilerek Ankara'ya gönderildi. Başsavcılık bununla ilgili dakikalar önce bir açıklama yaptı ve açıklamasında dedi ki Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait cep telefonlarının incelenmesinde yapılan tespitlerle şüphelilerin ikrar içerikli beyanları neticesinde, dedi, tırnak içerisinde söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel ifadesi kullanıldı. Özkan Yalım'dan farklı tarihlerde siyasi rüşvet olarak değerlendirilen maddi menfaat talep ettiği ve talep edilen miktarların Özkan Yalım tarafından teslim edildiğine ilişkin iddialar vardır. HTS ve bazı eşleşmeleri vardır. Mesajlaşma tutanakları neticesinde fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddialar bakımından Özgür Özel hakkında rüşvet almak suçundan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı hakkındaki iddialar yönündense kurultayın yine Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba koordinatisinde delegelerin iradesini etkilemeye, kurultaya hile karıştırmaya yönelik eylemlerin tespit edilmesi, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın bahsi geçen eylemlere iştirak ettiklerine ilişkin iddialar hakkında fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddialar bakımından bu isimler hakkında takipsizlik kararı veriyoruz. Siyasi partiler kanunu muhalefet suçundan dosyayı tefrik ediyoruz. Yani ayırıyoruz diyerek yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiler bu isimler bakımından.
1: Ceylan, çok çok teşekkür ederiz. Habertürk Özel Haberler Şefi Ceylan.

0: Sever bu son dakika gelişmesini bizlere aktardı efendim. Tekrar edelim, CHP'lilerin dosyası Ankara'da. Manisa Milletvekili Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın hakkındaki dosyanın detaylarını Ceylan anlattı bize. Devam edelim. Dünyaya bakmaya devam ediyoruz. Bu son dakika gelişmesini paylaştık. Konuklarımı da bir görürsem, evet, Serhan Hocam böldüm sizi, kusura bakmayın lütfen.
1: Estağfurullah.
0: Buyurun.
1: Estağfurullah. Dolayısıyla bu Temsilciler Meclisi'nden çıkmış olan kararın Trump'ın tavrını değiştireceğini söylemek doğru olmaz. Değiştirmeyeceği görülüyor. Şimdi bu güvenlik meselesine gelince tabii biliyorsunuz İsrail faktörü başından beri var. Yani İsrail bu savaşın durmasını istemiyor. İsrail İran'la müzakere edilmesini istemiyor. İsrail İran'la hiçbir zaman müzakere edilmesini istemedi zaten. Yani kapsamlı ortak eylem planı sürecinde de istemedi. Geçen sene Nisan'da da istemedi. Bu sene Şubat'ta da istemedi. Hatta bu Amerika Başkanı ile ABD Başkanı, İsrail Başbakanı arasında biliyorsunuz küfürleşmeye vardığı söylenen İsrailler yalanlasa da konuda bunu gösteriyor bu gerilimi. Çünkü ABD Başkanı bu işi toparlamak istiyor Trump. Netanyahu'ysa hem önünde bir seçim var. Anlaşıldığı kadarıyla ben İsrail iş siyasetine çok vakıf değilim. Gidici gibi duruyor. Ama bir şekilde bu süreci koz olarak kullanmaya devam etmek istiyor. Şimdi İsrail faktörü var ama daha büyük faktörler de var. Bakın şimdi kuvvet haberini verdiniz siz. Kuvvet yani burnundan soluyor en hafif
0: Evet.
1: ifadesinde İran konusunda. Hatta biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda birkaç tane İran devrim muhafızlarına bağlı olduğu söylenen birkaç personeli gözaltına almıştı. İşte bunlar sabotaj için geldiler. Gözaltına alınan insanlar efendim söyleyeyim biz yolumuzu kaybettik falan dediler. Dolayısıyla İran'la kuvvet arasında bir gerilim var.

0: her şeyden kuvvetin sorumlu olduğunu düşünüyor. Bu çok net. ABD'nin saldırılarını buradan yaptığını falan. Şimdi sadece kuvvet değil, İran bütün bölgeyi vurdu. Körfez'deki bütün komşularını vurdu. Şimdi bu Körfez'deki komşuları, Dilek Hanım çok kısa toparlayayım burayı.
1: Çok vakit kalmamış.
0: Ara bulucu olarak bir şeyler yapmaya çalışsa da bu İran'a karşı tepkili olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Dolayısıyla bu çatışmadan sonra Körfez'deki güvenlik denklemi anlamında, Türkiye'nin rolü anlamında çok fazla konuşacağız gibi görünüyor.
1: Çok teşekkür ederim. Ece Hocam, size bir söz hakkı borcum olsun. Affedin tamam. Beni süren dolduğu için. Çok çok teşekkür ederim. Değerli destekleriniz için, katkınız için. Sağ olun.
0: Rica ederim.
1: Devam edelim ama önce bir reklam diyormuşuz.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijer mevkidaşı ile Ankara'da ortak bir basın toplantısı düzenliyor. İzliyoruz.
1: ...lamaktan memnuniyet duyuyorum. Kendilerine ve heyetine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Bugünkü görüşmelerimizin ve konuk heyetin iş çevrelerimizle yapacakları temasların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Nijer bizim için derin tarihi ilişkilere sahip olduğumuz Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerin başında geliyor. Stratejik önemi yüksek bu coğrafyayla 1400'lü yıllara uzanan ilişkilerimiz bugün Sayın

Tiani'nin de katkılarıyla her geçen gün gelişiyor. Aziz kardeşimin liderliğinde Nijer'in karşılaştığı tüm zorluklara rağmen farklı bir atılım içinde olduğunu görüyoruz. Biz de Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizdeki tüm imkanlarla Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde ortak tarihimiz ve karşılıklı saygı üzerine bina ettiğimiz münasebetlerimizi her alanda ilerletme iradesine sahip olduğumuzu teyit ettik. Sayın Cumhurbaşkanı ve kıymetli heyetiyle savunma, özellikle savunma sanayi, güvenlik, enerji, madencilik, ticaret, yatırımlar, eğitim, sağlık ve tarım alanlarındaki ilişkilerimizi etraflıca değerlendirdik. Nijer'deki yatırım fırsatlarını görüştük. Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi'nin tesisinde mutabık kaldık. Biraz önce şahit olduğumuz üzere çeşitli alanlarda anlaşmalara imza atmak suretiyle ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da pekiştirdik. İşletme protokolünü yenilediğimiz Türkiye-Nijer Dostluk Hastanesi Nijer'le münasebetlerimizin insani boyutuna çok kıymetli katkılarda bulunuyor. Dostluk Hastanesi ve Dostluk Okulu projelerini gerçekleştiren TİKA, sulama, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere Nijer'in idari ve sivil altyapısının güçlendirilmesi konusunda katkılarını sürdürüyor. Çok önem verdiğimiz eğitim alanındaki işbirliğimizin seyrinden memnunuz. Türkiye Maarif Vakfımız başkent Niamey'de 12 okulda toplam 1700 aşkın öğrenciyi eğitim veriyor. 300'ü Türkiye burslarıyla olmak üzere 500'e yakın Nijerli öğrenci ülkemizde yüksek öğretim alıyor. Türkiye mezunları gönül elçilerimiz olarak aramızdaki muhabbetin daha da güçlenmesine vesile oluyor. Az önce Yüksek Öğretim Kurumumuz ile Muadil Nijerli kuruluş arasında işbirliğine dönük mutabakat metni imzalandı. İnşallah tüm bu alanlarda Nijer'le işbirliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, her fırsatta vurguladığım üzere Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz. Biz bu münasebetleri sadece ticari ve ekonomik alanlarda değil, güvenlik, eğitim, kültür ve ulaşım gibi geniş bir yelpazede uzun vadeli işbirlikleri olarak görüyoruz. Kıtanın bilhassa Sahel bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terör örgütleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız. Sayın Tiani'nin liderliğinde Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz. Kendileriyle bu çerçevede askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın işbirliği imkanlarını da değerlendirdik. Ülkemizin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik. Ayrıca konuk heyetin önde gelen savunma sanayi firmalarımızla yapacakları görüşmelerin müsbet neticelerini de yakında alacağımıza inanıyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken aziz kardeşim Tiani'ye ülkemizi ziyaretle

0: Dolayısıyla tekrar teşekkür ediyorum. Buradan dost ve kardeş Nijer halkına en kalbi selamlarımı gönderiyorum. Şimdi sözü Sayın Cumhurbaşkanı'na bırakıyorum.
1: Merci Excellence. Merci pour les mots aimables à l'endroit de la délégation qui m'accompagne et de moi-même.
2: Benim ve şahsım ve heyetime göstermiş olduğunuz misafirperverliğiniz için de teşekkür ederim. Sizin davetinize icaben gerçekleştirmiş olduğumuz söz konusu resmi ziyaretimiz bizim açımızdan sembolik olarak son derece önemli bir ziyaret. İki ülkemizin işbirliği ilişkilerinin seviyesine yaraşır bir ziyaret olduğunu düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti ve Nijer Cumhuriyeti arasında desteklemiş olduğunuz işbirliği ilişkilerimize yakışan bir ziyaret. Elbette ilişkilerimiz tarihi ilişkiler Osmanlı Devleti'nin imparatorluğunun dönemine uzanan bir tarihi ilişkiye sahip ve 450 kişinin zamanında Libya'dan ayrılıp Agadez'e gelmesiyle birlikte ve Yunus'un eşliğinde 1405 yılından bu yana ikili işbirliği ilişkilerimiz güçlendi. 1966 yılında iki ülkemiz arasındaki ilk diplomatik ilişki anlaşmaları Türkiye Cumhuriyeti ile Nijer Cumhuriyeti arasında, bağımsız Nijer Cumhuriyeti arasında imzalanmıştır. O tarihten bu yana işbirliği ilişkilerimiz aslında 8 Ocak 2013 tarihine kadar sürüncemedeydi. 8 Ocak 2013 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı iken kendisi önemli bir resmi heyet ziyareti gerçekleştirdi Nijer'de ve Nijer'e gerçekleştirdiğiniz resmi ziyaret esnasında birkaç İkili işbirliği anlaşması imzalandı ve bu da aslında bizim ilişkilerimizin güçlendirilmesini sağlamıştır. O dönemden bu yana her zaman daima Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğini aldık ve sizin aydınlanmış vizyonunuzun ve iradeniz ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğini aldık. Nijer Cumhuriyeti'ne her zaman ayrı bir önem vermiştir kendisi. Birçok dönem boyunca ekselansları her zaman ilişkilerimizin gidişatını takip etti ve terör tehdidi ile başarılı bir şekilde mücadele etmemiz için de bizi destekledi. Bu konuda talimatları doğrultusunda birkaç projenin altına imza atıldı ve bu projeler somut bir şekilde yürütüldü, hayata geçirildi ve Sayın Savunma Bakanı'nın takibi doğrultusunda Nijer Devlet Bakanı Savunma Bakanı ile birlikte bu projeler hayata geçirildi. Gerçekten size bu anlamda teşekkür etmek istiyoruz. Bu sayede şu anda hava savunma cihazlarımız, araçlarımız olsun veya diğer askeri araçlarımız olsun şu anda Türk araçları ile birlikte, Türk cihazları ile birlikte bu terör ortamında biraz daha dinginliğe ve istikrara kavuşmamızı sağladınız. Sayın Cumhurbaşkanı, bu alanda bize vermiş olduğunuz destek için size çok teşekkür ediyorum. Böylece ülkemizde Nijer halkının huzuru ve güvenine katkı sağladınız. İşbirliği ilişkilerimiz sadece savunma alanıyla tabii ki sınırlı değil. Bunun dışında başka alanlarda da ilişkilerimiz güçlendi. Örneğin sağlık alanında. Sağlık alanında da yine aynı şekilde sizin Nijer'e 2013 yılında gerçekleştirmiş olduğunuz ziyaret sonrasında Dostluk Türkiye Nijer Hastanesi inşa edildi ve bu hastane aslında toplumumuzun

kırılgan kesimine hizmet vermekte. Özellikle kadınlarımıza destek olmakta, onların her durumda yanında yer alan sağlık hizmetini sağlamakta ve Türkiye-Nijer Dostluk Hastanesi sayesinde bugün Nijer kadınları gerçekten en uygun tedavi yöntemlerine erişme imkanına sahipler. Ve biz de bu sebepten dolayı oradaki hizmetlerin biraz daha genişletilmesini istedik ve bizim az önce imzalamış olduğumuz sağlık alanındaki işbirliği anlaşması ile birlikte buradaki işbirliğini daha da büyütmek istedik. Aynı şekilde 8 Ocak 2013 tarihli ziyaretiniz esnasında o dönem siz yeni bir girişimle birlikte Maarif Vakfı aracılığıyla üniversite için bizi desteklediniz ve yeni öğrencilerimizin kaliteli bir erişime sahip olmasını sağladınız. 500'den fazla öğrencimiz buradaki yüksek öğrenim hizmetlerinden faydalanmakta. Bunun dışında yine Türkiye-Nijer Dostluk tesisi oluşturuldu 2013'teki çalışmalarımızın devamı niteliğinde. Dolayısıyla aslında şunu ifade edebilirim ki bizim için 8 Ocak 2013 tarihli resmi ziyaret bizim için tarihi bir dönemin başlangıcı oldu. Tarım alanında, enerji alanında, altyapılar alanında veya sanayi alanında, savunma sanayi alanında tüm bu sektörlerde Türkiye'nin bize eşlik ettiğini ve destek verdiğini görüyoruz. Özellikle de Cumhurbaşkanı'nın bize destek olduğunu görebiliyoruz. Kendisi sürekli bizim yanımızda ve hatta bazen biz savunma sanayinde çalışan arkadaşlarımız için endişelenebiliyoruz çünkü Cumhurbaşkanı talimat verip siz teslimatı yapın ödemesini sonrasında alırsınız diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bize o kadar güveniyor. Dolayısıyla size Zat-ı Devletleri çok teşekkür etmek istiyorum. Bize tüm bu süreçlerde destek vermiş olduğunuz için ve bugün ki ziyaretimizde bizim Afrika dışında ilk ziyaret etmiş olduğumuz ülke Türkiye Cumhuriyeti. Hem bakanlarımızla birlikte bu ziyareti gerçekleştiriyoruz hem de önemli bir iş adamı heyetiyle birlikte ekonomi ve ticaret dünyasının önemli şahsiyetleriyle birlikte bugünkü ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Kendileri de değerli Türk mevkidaşları ve dostlarıyla birlikte görüşme imkanlarına sahip oldular. Umuyorum ki bu işbirliğimiz daha da devam etsin, daha da güçlensin ve örnek teşkil etsin. Hem Afrika kıtası için örnek teşkil etsin hem de dünya için bir örnek işbirliği ilişkisi olsun. Böylece aslında en zayıf olan halkanın daha kalkınmış olan tarafın desteğini görmüş olduğu bir işbirliği örneği ve modeli olsun. Güçlü olanın zayıf olanı istismar ettiği bir işbirliği ilişkisi değil. Teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanı Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de karşıladı ve ortak bir basın toplantısı düzenlediler. Resmi törenle karşılandı Nijer Cumhurbaşkanı. İkili ilişkilerden, ticaretten bahsedildi. Bu toplantıda evet. Efendim ben artık gidiyorum. Benim sürem doldu. HT360'ı kapatıyorum ama benden sonra Zülfikar Ali Aydın manşet programıyla sizlerle olacak. Hoşçakalın, iyi akşamlar.

0: Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 33, Edirne 32 derece. Ege bölgesinde de hava güneşli, İzmir 32, Muğla 29 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 26, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 29, Konya yağmurlu 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 21, Erzincan yağmurlu 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 32, Mardin güneşli 24 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda güvenliği açısından son kullanma tarihi kadar tavsiye edilen tüketim tarihi ibaresinin de dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Gıda alışverişinde güvenilir marka ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi önem taşıyor. İçerik bilgileri, katkı maddeleri ve saklama koşullarının kontrol edilmesi tüketici sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyatı değil, ürün içeriğinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: bu takım ruhu, bu mücadele, bu tutku bizden.
1: Serinliği de Sarıyer'imizden.
0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk Manşet'le karşınızdayız. Birazdan kişisel bilgileri elde edildikten sonra gizli görevdesin diye dolandırılan bir kadının başına gelenleri anlatacağız. Önce kimlik bilgilerini ele geçirdiler. Sonra drone'la izliyoruz dediler. Şifre ve parola verip operasyondasın dediler. Evini sattırdılar, yurt dışına göreve gönderiyoruz deyip Almanya'ya gönderdiler. Gerçeği anladığında evi, altınları, hesapları tamamen boşaltılmıştı ve evini kaybetmişti. Müge Törgay ve avukatı birazdan 2 ay süren bu çok çarpıcı süreci burada stüdyoda anlatacaklar. Manşette bugün mercek altına alacağımız bir diğer konu taksiciler. Dünya değişiyor ama Türkiye'de bazı taksicilerin yarattığı tahribat hiç değişmiyor. Yine bir taksici, bir yabancı turistten üstelik Twitch yayıncısı 300 lira ödemesi gereken yol için tam 7300 lira aldı. Dolandırılan bu kez dediğim gibi ABD'li bir sosyal medya yayıncısıydı ve haliyle bu

0: Bu rezalet de bütün dünyaya yayıldı. Dolandırılan ABD'li yayıncı ilk kez Habertürk'e konuştu bu olaydan sonra. Bunun detaylarını da aktaracağız. İrem Şimşek konuştu. Manşet başlıyor. Evet, bu iki meseleye bakmadan önce bir Ankara'ya gideceğiz. Yine sıcak gelişmeler var. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, gündemde biliyorsunuz CHP var. İlk resmi toplantısını yaptı. İptal edilen kongreyle ilgili olarak ihraç kararları verilmişti biliyorsunuz o kongreden sonra. Onunla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bir başvuru yapıldı. O taleple ilgili Mahir Kılıç bize, Mahir'i göreceğiz. Evet, Mahir'i gördük. Mahir bize anlatacak. Nedir o başvuru? Mahir, detayları alalım senden.
1: Yüksek Disiplin Kurulu bugün ilk toplantısını yaptı. Herhangi bir dosya görüşülmedi ancak çok önemli bir karar alındı toplantıda. Nedir o? 38. olan kurultaydan sonra partiden ihraç edilen, üyeliği düşürülen isimlerin yeniden parti üyesi sayılması için MYK'ya bir talep yazısı yazdı Yüksek Disiplin Kurulu. O talep yazısında MYK'nın yargıda Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak üyeliği düşürülen isimlerin yeniden partiye dönüşü için adım atılması istendi. Oldukça kritik bir karardı. 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu'nda bu karar oy çokluğuyla alındı. 3 üye ise şerh düştü bu karara. Ne, kim o isimler? Özgür Özel'e oldukça yakınlığıyla bilinen isimler. Süleyman Bülbül onlardan bir tanesi. Saniye Barıt ve Gülşah Deniz Atalar. Bu 3 isim söz konusu karara şerh koydu. Mahkemenin verdiği butlan kararında, tedbir kararında YDK'nın kararlarına ilişkin herhangi bir yargının, herhangi bir kararın olmadığını belirterek söz konusu talebin kanuna aykırı olduğunu ifade ettiler. Tabii geçmiş dönemde, yani son 2,5 yılda ihraç eden isimler arasında bilindik çok fazla isim vardı. Gürsel Tekin onlardan bir tanesi, Berhan Şimşek, yine Barış Erkadaş ve Özkan Yalım ismi çok konuşulmuştu. Ancak Özkan Yalım'la ilgili bu karardan sonra bir tartışma başlayınca YDK'nın bugün seçilen başkanı Mahir Polat İzmir Milletvekili bir açıklama yaptı ve şunları ifade etti. Özkan Yalım için ihraç kararının 2 Mayıs'ta Genel Merkez tarafından duyurulduğunu belirtti. Ancak Özkan Yalım'ın bu tarihten daha önce istifa ettiğini belirtti. Cezaevinden 28 Nisan tarihinde istifa dilekçesini buraya CHP Genel Merkezi'ne gönderdiğini belirtti ve 29 Mayıs'ta da Genel Sekreterliğin bu istifayı kayıtlara aldığını belirtti. Dolayısıyla istifa etmiş bir ismin ihraç edilmeye çalışıldığını belirtti. Yani Özkan Yalım'ın bu kararla yeniden partiye dönmesinin söz konusu olmadığını belirtti. Şayet benzer isimler de MYK'nın talebiyle parti dönerse ahlaki kodlar gözünde bulundurulacak ve aynı şekilde bu isimlerin ihracı gerçekleştirilmiş olacak. Bundan herhangi bir taviz verilmesinin söz konusu olmadığını belirtti Mahir Polat. Yine seçimleri de son bir cümleyle belirtelim. İlk toplantısını yaptık dedik bugün. Mahir Polat İzmir Milletvekili başkan seçildi. Ahmet Ersen Öymen Özsoy genel başkan yardımcısı, Sezgin Kaya ise genel sekreter seçildi diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
0: Evet, Mahir Kılıç'a teşekkür edelim. CHP'de kurultay, rüşvet, yolsuzluk tartışmaları, belediyelere yapılan operasyonlar ve savcılık dosyası devam ediyor. Birçok dosya var Antalya'da, İstanbul'da. Onlardan bir tanesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özkan Yalım'ın, yani Uşak Belediye Başkanı'nın dün kurultay süreciyle ilgili verdiği ifadeyi dikkate aldı ve orada elde ettiği deliller var. Dün Özgür Özel'e rüşvet verdiğine dair itiraf niteliğinde beyanlarda bulundu Özkan Yalım ve dokunulmazlığı tekrar gündeme geldi Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açısından ve eldeki deliller açısından. Dosyayı Ankara'ya gönderdi. Savcılık Özgür Özel dışında Veli Ağbaba, Umut Akdoğan ve Suat Özçağdaş için de fezleke düzenlenmesi için, kendisinin yetkisi yok, Ankara'ya gönderdi dosyayı. Savcılık Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait itiraf niteliğindeki ifadeleri ve cep telefonlarından çıkan mesajları inceledi. CHP Milletvekili Özgür Özel'in siyasi rüşvet karşılığı maddi menfaat talep ettiğine dair beyanlar, HTS baz eşleşmeleri, mesajlaşma tutanakları ve neticesinde bunların ortaya çıkması neticesinde de fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikte olduğuna karar verdi ve bu suça, yani Özgür Özel'in işlediği iddia edilen suça Malatya Milletvekili Veli Ağbaba koordinesinde diğer milletvekillerinin de iştirak ettiğini tespit etti. CHP'li vekiller Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş açısından da dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Evet, şimdi bu konu biraz çetrefil ve dallanıp budaklandı gibi görünüyor. Çünkü İstanbul

0: bir yolsuzluk dosyası var. Antalya'da var. İşte Uşak'taki iddiaları var. İzmir'de var. Az önce İzmir Buca Belediyesi ile ilgili yeni bir yolsuzluk ve rüşvet operasyonu yapıldı. Onun sonuçlarına dair bazı adliyeden bazı bilgiler gelmeye devam ediyor. Şimdi tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin, o da ifade verenler arasında üçüncü kez ifade verdi. Hem kurultay iddiaları hem de CHP Genel Merkezi'ndeki isimlere, Özgür Özel'e ve Veli Ağbaba'ya verilen rüşvet iddiaları ile ilgili çok itiraf niteliğinde bazı ifadeler kullandı. Daha önce oğlu da vermişti ifadeyi. Hemen bir Yasin'i görelim. Antalya temsilcisi, Akdeniz temsilcisi Habertürk. Yasin Anzerli'ye Muhittin Böceğin verdiği ifadeleri anlattıralım. Hemen arkasından bağlantılı diğer iddialara bakacağız. Yasin, sendeyiz.
1: Teşekkürler Zülfikar Ali Aydın. Muhittin Böcek bir kez daha ifade verdi Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında. Aslında Muhittin Böcek'ten birkaç hafta önce, ifadesinden önce Gökhan Böcek ifade vermişti. Muhittin Böcek de o zaman ifade verdi. Gökhan Böcek'i doğrular nitelikteydi ama bu seferki Muhittin Böceğin ifadesinde bizzat olayları, aslında eylemleri anlattı Muhittin Böcek. İlk olarak Veli Ağbaba ile ilgili olan Gökhan Böceğin de iddiasını dile getirdi. Kendisinin de aslında Ankara'da olduğunu, farklı otellerde Gökhan Böcek'le birlikte konakladıklarını ve yine Gökhan Böceğin kendisinin bilgisi dahilinde 1 milyon euroluk bir parayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne götürerek yine Veli Ağbaba'nın direktifleri doğrultusunda bir kişiye teslim ettiğini, bununla ilgili bilgisi olduğunu bir kez daha yinelemiş oldu. Tabii öte yandan yeni bir bilgi aslında paylaşıldı Muhittin Böceğin ifadesinde. Bu da Manisa ile ilgiliydi. Yani Muhittin Böceğin Manisa'ya giderek, daha önce de bazı ifadelerde geçmişti, Manisa'ya bir aday olması karşılığında para götürmesi ve Manisa Belediye Başkanı, daha doğrusu geçtiğimiz aylarda vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeybe'ye o parayı verdiğini, bir süre görüşme olduğunu, kendisinin bir heyetle gittiğini, heyetin bir toplantı yapıldığını ve aradan sonra ise kendisiyle bizzat görüştüğünü söyledi ve orada da yaklaşık 950 bin euroyu yine Özgür Özel'in yönlendirmesiyle ve talimatı doğrultusunda kendisine verdiğini söyledi. Üçüncü bir parayla ilgili de yine bir ifade kullandı. Kendisinin lansman toplantısında yine Özgür Özel'e 200 bin dolar, bu sefer yine Gökhan Böceğin verdiğini, kendisinin bilgisi dahilinde olduğunu, bu ifadeleri söylemişti ve yine bazı seçim bölgelerine de maddi yardım yaptığından bahsetti.
0: Peki. Yasin Anzerli, Habertürk Akdeniz temsilcisi. Teşekkür edelim. Birbiriyle bağlantılı iddialar var. Dün Özkan Yalım, hemen gösterelim, Uşak Belediye Başkanı tutuklu. Hakkında birçok iddia var. Biliyorsunuz, izlediniz zaten. Dün verdiği ifadede, dün tekrar bir ifade verdi CHP kurultayı ile ilgili, usulsüzlük iddiaları ile ilgili. Özgür'ü telefonuna bakıldı. Bültenin başında da hemen söyledim. Telefonundaki mesajlaşmalarda şu ifade var: Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabamda mavi valizin içerisine koyuver. Bu ifade, bu mesaj kimin diye soruldu. Özgür Özel'e ait olduğunu söyledi. Özgür Özel'le mesajlaşmamdır. Özgür Özel'e verdiğim 1 milyon TL'ye ilişkindir. Demirhan göz açan geldi, parayı kendisine teslim ettim dedi. Bir kez daha bu ifadeyi kayda geçirdi Özkan Yalım. Bu mesele etrafındaki tartışmalar tabii devam ediyor. Devam edeceğiz biz de.

0: Evet, telefon dolandırıcıları nedeniyle hayatı alt üst olan Arife Müge Törgay stüdyomuzda. Başta da anlattım, avukatı Acemhan Seyhan'la birlikte sorularımızı yanıtlayacak. Bu öyle basit bir dolandırıcılık değil, gizli operasyondasın diye yapılan ve 2 ay boyunca süren, Müge Hanım'ı Almanya'ya gönderen bir organizasyondan, bir ağdan bahsedeceğiz. İzlediğinizde, dinlediğinizde gerçekten çok çarpıcı. Bu dosyayı muhabirimiz Arzu Kaya ulaştı. Onunla birlikte Arzu da stüdyoda, hoş geldiniz.
1: Merhaba,
0: geçmiş
1: hoş
0: olsun diyelim.
1: Teşekkür ederim.
0: Birlikte bu konuyu konuşacağız. Çok fazla insanın mağdur

0: olduğu bir konu. Siz de mağdur olsunuz, olduğunuz tekrar geçmiş olsun. Arzu, başlayalım. İstersen hem bu arada Müge Hanım da stüdyoya alışmış olur.
1: Evet, evet.
0: Ve sohbet ederiz bu konuda. Çünkü çok önemli. Kısa bir bilgilendirme yapalım. Nasıl olmuş? Müge Hanım nasıl mağdur olmuş? Öyle başlayalım.
1: Müge Hanım'a evdeyken bir telefon geliyor. Tarihler 30 Mart 2026'yı gösterdiğinde alo dolandırıcı dedik. Arıyorlar kendisini. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arıyoruz biz. Adınız bir suç örgütünün olduğu bir dosyaya karıştı. Kimlik bilgileriniz onlar tarafından ele geçirildi. Biz polis memuruyuz, işte savcıyla toplantılar yapıyoruz vesaire noktasında. Orada inandırıcılık ve korku da pompalayarak aslında Müge Hanım'ın kimlik bilgilerinin ele geçtiğini, kendi kimlik bilgilerinin de aslında değiştirildiğini, bakın işte kimlik bilgisini atıyorlar, nüfus cüzdanını atıyorlar, diyorlar ki bakın bu sizin kimliğiniz ama fotoğraf farklı, imza farklı diyerek orada inandırıcılık unsurunu da devreye sokarak Müge Hanım'ı bir çarkın içerisine, adeta haftalarca sürecek bir çarkın içerisine sokmuş bulunuyorlar.
0: Evet.
1: Sonraki süreçte de çeşitli videolar gönderiyorlar, çeşitli doneler gönderiyorlar. İşte savcılığın gizlilik kararı olduğuna dair yazılarını gönderiyorlar ve evet, kasasının boşaltılmasını, senin bir kasan var.
0: Onu boşalt diyorlar. Bu noktada evet, hemen Müge Hanım'a soralım. Şimdi sizi aradıklarında, size o bilgileri gönderdiklerinde panik mi oldunuz? Çünkü bilgiler doğruydu, size gelen bilgiler anladığım kadarıyla.
2: Birinci gönderdikleri yazı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na aitti. Bir soruşturmada tapu bilgileriniz, kimlik bilgileriniz ele geçmiştir. Bununla beraber bu soruşturmaya gizlilik kararı verilmiştir. Bu nedenle kimseye bahsedemezsiniz. Bahsetmeniz halinde TCK uygulanır gibi bir yazıyı bana yüksek sesle okutarak anlayıp anlamadığımı sordular. Anladığımı beyan ettim. Onun arkasından da bir Merkez Bankası yazısı gönderdiler. Merkez Bankası yazısında da banka hesaplarımın geçici süreyle hayali olarak işleneceğini, bu hesaplarda, bankalarda yapılacak işlemlerin hiçbirinin geçerli sayılmayacağını söylediler.
0: Evet.
2: Onun arkasından da...
0: Her şey çok inandırıcıydı. Yani size öyle geldi. Çünkü
2: evet, çünkü arayan avukattı, dosya amirine aktardı. Dosya amiri bu iki yazıyı, arkasından kopyalanmış kimliğimi, arkasından adresime kayıtlı bir başka adamın kimliğini, sonradan da bana benim adıma olan iki adet telefon numarasının son dört rakamını söyleyerek ve arkasından bunlar sizin mi dedi. Evet dedim. Bundan başka dedi 8 tane hat var dedi. Onları iptal ediyorum dedi.
0: Ve de 8 tane adınıza kayıtlı hat var deyip sizi iyice paniğe sürüklemek istedi.
2: Evet, ama ilk başta gelen o birinci yazıdaki TCK'nın korkusuydu. Şeydi.
0: O yazılarda burada zaten, yani size cep telefonundan gönderilen yazılardan bahsediyoruz. Değil mi Arzu? Buradan
1: evet,
0: devam.
1: Evet. Burada işte çeşitli başsavcılıkların ismi kullanılarak hakkında bir soruşturma olduğu ve adına açılmış hesaplarla para transfer edildiği noktasında yine korku unsurunu destekleyecek şekilde sahte evraklar düzenleyerek Müge Hanım'a bunları gönderiyorlar inanması
0: evet,
1: adına.
0: Evet. Mahcim Hanım, siz ne zaman müdahil oldunuz konuya?
3: Biz şöyle...
0: Çünkü çok fazla insan var.
3: Evet, evet, çok fazla mağdur var maalesef. Müge Hanım benim arkadaşımın annesi olur. Tabii arkadaşından, yani kendi kızından da bir ay boyunca bu durumu gizliyor. Çünkü o şekilde manipüle ediliyor şüpheliler tarafından. Kızı olayı öğrenir öğrenmez bana ulaştılar. Almanya'daydı kendisi. Çünkü Almanya'ya gönderiliyor gizli operasyonun bir parçası olarak. Yurt dışına gitmen gerekiyor diyor, deniliyor. Bunun üzerine müvekkil hemen aynı gün içerisinde bilet alarak Almanya'ya gidiyor. Ardından kızıyla birlikte konuşurken olay ortaya çıkıyor, bize başvuruyorlar. Biz durumu öğrenir öğrenmez hemen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurularımızı yaptık, şikayet dilekçemizi sunduk. Ardından süreç başladı. Ve burada bir kişi yok. Burada bir suç örgütü var. Yani bu
0: çok organize bir suç örgütü.
3: Evet, evet, bu klasik bir telefon dolandırıcılığı değil. Burada birden fazla kişi bir aylık bir süreç boyunca müvekkili manipüle ederek, korku ve baskı etmenlerini de kullanarak dolandırıyor. Ve dediğim gibi bu sadece bizim müvekkilimizin başına gelen bir durum değil. Adliyede sahtecilik ve dolandırıcılık büroya gittiğinizde aşağıda onlarca kişi görebilirsiniz.
0: Evet. Şimdi size belli belgeler gönderdiler. Sonra sizi inandırdılar gerçekten hesaplarınız, kasanız boşaltılabilir diye. Sonra da size bir operasyondan bahsettiler, değil mi? O operasyon ile ilgili de sizinle sürekli telefonla konuşmaya başladı. Günde ne kaç kere konuşuyordunuz onlarla?
1: Aslında yani hiç boş bırakmıyorlarmış Müge Hanım.
0: Sürekli arıyorlar mıydı?
2: Sürekli arıyorlardı. Şu şekilde dosya amiri dediğimiz şahıs sabahleyin Cumhuriyet Savcısıyla toplantı yaptıktan sonra operasyonda ne yapacaklarına karar verip gelip ona göre bana işte şunu yapmanız gerekiyor. Sözde. İşte kasayı boşaltın ki parmak izlerini tespit edeceğiz. Dün gece bir tane operasyon yaptık, 6 kişi yakalandı. Sizin bilgisayarınıza siber saldırı oldu. Gibi böyle.
0: Kimlik bilgilerinizi kim aldı, biz ona operasyon yapıyoruz, takip ediyoruz gibi.
2: Evet.
0: İnandırıcı olacak türde şeyler.
2: Evet. Bir de kasası boşaltılan bir hanımın videosunu boşaltılarak sahtelerinin yerine konduğu bir video gönderdiler. Bunları da dediler ulusal kanala biz veriyoruz dediler. Hı hı. Yani bunların hepsini duyduğum zaman inandım. Önce yani, korktum sonra inandım.
0: Gerçek bir olayın videosunu biz yayıyoruz diye, evet, size inandırmak için. Evet. Bir yerde artık onlara tamamen teslim oldunuz siz, öyle anlıyoruz biz.
2: Evet.
1: Bir operasyonun içinde olduğuna inandı aslında. Biz 17 evet, kişilik bir ekibiz, siz artık 18. kişi oldunuz diyorlar Müge Hanım'a da.
3: Evet. Yani başka mağdurlar olmasın, yaşanmasın, başka mağduriyet, gelin bize yardım edin, hep birlikte bu süreci
1: hep beraber çözelim,
3: neticelendirelim, evet, çözelim şeklinde. Evet.
0: Peki hep aynı kişiyle mi konuşuyordunuz, birden fazla kişi mi vardı?
2: Ayırt edebiliyordum. Dosya amiri olan insan sahada veya operasyondaysa veya yoksa o zaman da bir polis memuru bana şey yapıyordu, eşlik ediyordu diyeyim telefonda. Hı hı. Yani ve devamlı WhatsApp'tan sesli mesaj ama ekran paylaştıraraktan. Hani ekranı paylaşın deyip yalnız olduğumu görüyorlardı. Evinizde kamera var mı? İşte güvenlik şeyi taktırdınız mı? Bunlara hayır dedim. Hı hı. Ben biraz fazla konuşmuşum.
0: Evet. Peki drone'la takip süreci de var. Sizi drone'la takip ediyoruz diyorlar. Evde yalnız olduğunuzu biliyorlar.
2: İlk bu telefon açıldığı zaman ki şeyden şu kimlikler resimlerden de görülüyor 16:40. Ben bir ara su içmeye gittim. Benim evimden salondan mutfağa geçebiliyorsunuz. Nereye gittiniz diye sordular. Dedim su içiyorum. Dedi ki biz sizi drone'la, evin üstünde drone var, biz sizi görüyoruz. Nasıl anladınız kalktığımı dedim. Biz sizi drone'la takip ediyoruz. 6 aydır da dediler. Hem fiziki hem teknik takipteydiniz dediler. Bizi hiç fark ettiniz mi dediler. Dedim fark etmedim.
0: Peki hiç kafanızı uzatıp pencereden baktınız mı drone var mı yok mu falan
2: drone
0: diye?
2: Drone binanın üstünde göremem ki.
0: Ha yani belki pencereden bir açıdan görebilirsiniz diye öyle bir girişiminiz oldu mu?
2: Olmadı.
0: Evet. Peki şimdi gerçekten benim duyduğum en çarpıcı hikaye bu. Ve çok organize bir şekilde yapıldığı da çok açık. Operasyonun ayrıntılarını anlatmaya devam edelim. Siz belli bir yerde artık sizinle samimiyet de kurmuşlar anladığım kadarıyla Müge Hanım. Değil mi?
2: Güvenliğim çok önemliydi. İlacınızı aldınız mı, dinlendiniz mi? Sosyal hayatınızdan vazgeçmeyin. Hani normal hayatınızı yaşayın. Arada
1: manevi
2: da bizim
1: bir
2: söylediklerimizi yapın.
1: Kurulmuş
3: tabii,
1: yani aslında.
3: Şey var yani.
1: Biz senin iyiliğin için
3: tabii,
1: buradayız.
3: Tabii. İlk arayan kişi işte kendini polis komiseri amir olarak tanıtan Kemal olarak tanıtan kişi evet, kendini telefona Kemal oğlum diye kaydettiriyor müvekkilimize. Müge Hanım yani Kemal oğlum diye biriyle günlerce konuşuyor, mesajlaşıyor. Yani
1: o
3: öyle bir duygusal
1: kuruldu,
3: manipülasyon da var. Bunun yanı sıra işte hep çok kibarlar. Siz efendim şeklinde hitabetleri. Dolayısıyla hani sıradan bir dolandırıcılık olayı değil bu. Bu sıradan bir telefon dolandırıcılığı değil. Gerçekten bir sistematik bir örgüt var burada.
0: Ya hem kişisel bilgilere hem teknolojiye tabii, vakıf. Belli ki belirli arayüzlerde üretmişler. Kopyalayıp onlar da bazı mesajlar da atmışlar. İçişleri Bakanlığı adına tabii, sözde. Tabii.
3: Ellerinde mesaj, çok ciddi bilgiler de mevcut bu arada.
0: Evet.
3: Yani kimsenin ulaşamayacağı bilgiler ellerinde olduğu için bu da olayın ilandırıcılığını artırdı müvekkil nezdinde.
0: Evet. Peki devam edelim çünkü burada bitmiyor, hikaye devam ediyor. Operasyonun ayrıntıları sim kartınızı kestiler, yeni telefon al, hacklendin dediler. Devam edelim Arzu.
1: Çünkü orada dediğimiz gibi o güvenme ve inandırıcılık unsuru aynı zamanda başka kimseyle irtibatta kalmasın ve bizden bahsetmesin diye telefonları hacklendi bahanesiyle sim kartını ve malum hazırda kullanmış olduğu cep telefonlarını imha etme çabası içerisine giriyorlar. Bunun için de sim kartı LED'de görüldüğü üzere kırılıyor Müge Hanım tarafından talimat üzerine. Aynı zamanda telefonda konuştuğumuz zaman iki tane telefon aldırıyorlar. Eski telefonlarını bir suyun içerisine, bir tencerenin dolusu suyun içerisine koydurup o eski telefonlar yok ediliyor. Seninle artık görüşebilmek için yeni iki telefon alman lazım. Bir tanesini
0: tencere değil mi? Onu göstermemiz lazım. O çünkü
1: kesinlikle
0: önemli.
1: Kesinlikle evet. Yani
0: sizin telefonları tencerenin içine koyduruyorlar değil mi Gönül?
2: Evet. Onun da videosunu çek dediler. Hatta işte benim düşünebildiğim kadarıyla bunları üst üste çarpı çarpı koydum ki 3 taneyi koyduğumu da görsünler, inansınlar diye. Hani
0: 3 telefon var orada.
2: 3 telefon var. İlk kaldırdıkları telefon benim eskiden kullandığım telefon. Sizi dediler bunun üzerinden hacklediler dediler. Hı hı. Eski telefon üzerinden hacklendiniz dediler. Hı hı. Sonra da bu da son aldırdıkları iki telefonun birisi onlarla yine telsiz niyetine kullanmak içindi. Birisi de bende. O şey daha kuru.
0: İletişimi, irtibatı evet. sürdürmek için.
1: Onda şimdi, da zaten parola belirliyorlar.
0: Bir de tam da onu soracaktım Müge Hanım. Sizi böyle mahkeme alanında dahil olabilir bu kısmına. Çünkü önemli. Sizi size dediler ki bir, gizli görevdeyiz. 18. 19. kişi sizsiniz. Şifre ve parola verdiler. Nasıl oldu o süreç?
2: O süreçte şöyle oldu. Bir yeni telefon alacaksınız dediler. Ona da yeni bir kontörlü hat alacaksınız dediler. Bu telefon evden çıkmayacak. Biz sizinle sadece buradan iletişim kuracağız dediler. Bizim yerimize başkası arayıp bizi taklit edebilir. Bu nedenle dediler. Bir başka operasyonda bir başka hanımdan gerekli bilgileri aldılar dediler. Biz baskına gittiğimizde elimiz boş döndük. O nedenle sizinle bir parola oluşturalım dediler. Evet. İşte bana en kolay gelen adımın söylenmesi. Hı hı. Hani Müge olarak söylenmesi. Ondan sonra cevap olarak da kendisi Perihan dedi. Ve de şunu söylediler. Hiçbir zaman telefonu açınca konuşmayın. İlk önce karşı taraf konuşsun.
0: Önce parolayı söylesin.
2: Önce parolayı söylesin. Ben defalarca alo dediği için onların yüzüne telefon kapattım. Çünkü ben kurallara çok uyan bir insanım.
0: Bütün hayatınız herhalde öyle geçti.
3: Tüm talimatlara yani biz yaş talimat öyleyiz. Veriyorlar sürekli müvekkile.
0: Mesela ben o günlerde yanlışlıkla bile sizi arasam, diyelim ki o parolayı söylemesem cevap vermeyecektiniz. Direkt kapatacaktınız öyle mi?
2: Yani, o telefon numarasından.
0: Evet.
2: Onların evet. telefon numarasından. O da şu şekilde. Kemal oğlum olayı da şöyle. Arkadaşlarınız falan görür. O nedenle belli olmasın Müge Hanım, siz beni Kemal oğlum diye kaydedin dediler.
0: Peki başka aramalara da aynı şeyi yapmıyordunuz değil mi? Yani bir endişeyle acaba bana ne söyleyecekler diye mi açıyordunuz telefonu o sırada?
2: Bildiğim numaralar için geçerli değil tabii evet, şey
0: anladım.
2: Değil.
0: Anladım, orada geçerli değil. Peki siz bu süreç devam ederken üstüne bir de evinizi kaybetme süreci var. Onu da... siz bir nefes alın mahkeme alanında anlattım.
3: Şimdi şöyle dediğim gibi yaklaşık bir aylık bir süreç artık sürecin sonuna doğru. İşte kasalar boşaltılıyor, kasadan altınlar eve getirtiliyor. Evde havlunun üzerine diziliyor fotoğraflarını paylaşmıştım
1: evet, muhtemelen
3: ekranda.
1: Evet,
3: tarafta şurada mevcut. Evet. Böyle mevcut. İşte altınlar diziliyor. Hani zaten teslim edecek inanmıyorlar ya. Bu şekilde bir de teyit alıyorlar fotoğraflarla, videolarla.
0: Bunlar kaç ayar falan diyorlar.
3: O kadarı mevcut değil ama şey yani görüntüsü sürekli isteniyor altınların. İşte daha sonrasında evin ondan da bahsedeceğim birazdan edinilen paranın. İşte maskeli ve işte şapkalı, çekik gözlü bir beyefendi diyeyim artık. Beyefendi geliyor, teslim alıyor gidiyor. İlk geldiğinde hiçbir şekilde konuşmuyor. Ardından işte sürecin sonuna doğru artık... sadece ev kalıyor çünkü bankadaki...
0: Siz bu havluya sarıp verdiniz o zaman. Öyle mi oldu?
1: İsim soyisim de soruyorsunuz. MİT görevlisi diyorlar. İsim soyisim veremeyiz
3: tabii.
1: diyorlar.
3: Evet. Yani MİT görevlisi isim şu ama soyisini söyleyemiyoruz. MİT görevlisi bu deniyor. Ardından artık sürecin sonlarına doğru işte bankadaki paralar gitti. Kasa boşaltıldı. Altınlar teslim edildi ve artık sadece müvekkilin bir tane evi kaldı. Dişinden tırnağından artırdığı yıllarca emekli maaşıyla vesaire edindiği bir evi var. Bunu artık gözlüküyorlar. Bu noktada artık vicdansızlık bu. Ardından bu evin satışı için harekete geçiyorlar. Ama şu şekilde, hani biz bunu satacağız evet, satacaksın. Fakat netice itibariyle geri alacaksın. Sadece kısa bir süre için bu gerçekleşecek. bu ev yine sana dönecek deniyor. Ve 3 emlak firması öneriliyor. Yani müvekkil herhangi bir emlak firmasıyla bu satışı gerçekleştirmiyor. Dolandırıcıların önerdiği 3 firma var. Biz bu firmalar hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Bu 3 firmaya yönlendiriliyor. Görüntüler de mevcut. İşte geliyorlar, bakıyorlar eve emlak firmalarından. Fakat bir firma var. O firma aracılığıyla bu ev satılıyor. Ve alan kişi, hayatın olağan akışında bakın 2026 yılındayız. Suadiye'de bir ev söz konusu. Ve ciddi rakamlardan bahsediyoruz.
0: Tabii, doğru.
3: Kimse herhangi bir evi, taşınmazı, herhangi bir arabayı, yani fark etmez, yatırım yapıyoruz. Bunun karşılığında bir bedel ödüyoruz. Kimse bunu görmeden bu satışı gerçekleşmez. Almaz yani evi. Fakat alan kişi bu evi görmeden alıyor.
0: Görmeden alıyor. Peki bunlar emlakçı değil mi? Bu isimler değil mi? Eve gelenler. Evet. Yani evi alanlar, emlakçı.
3: Aldıktan sonra görmeye geliyorlar. Bu görüntü onlara ilişkin.
0: Yani satın alma süreci gerçekleştikten sonra...
3: 4 gün sonra.
0: Evet, 4 tamamlandıktan sonra geliyorlar, 4 gün sonra eve bakıyorlar.
3: Evi görüyorlar. Evet. Bu arada şunu da not düşmek isterim. Bir de tahliye taahhütnamesi alıyorlar müvekkilden. 1 Haziran 2026 tarihi itibariyle evden çıkman gerekiyor diye bir tahliye taahhütnamesi alıyorlar. Geçen hafta itibariyle de, bayramdan önceki hafta itibariyle de müvekkili rahatsız etmeye başladılar. Ne zaman çıkacaksın, çıkacak mısın? Yani şunu daha iyi yaşadık. Apartmanın toplantısına katılma cüretini dahi gösterdiler.
0: Peki bu satış sürecinin iptalini ayrıca soracağım ama onu söyleyelim. Yani ona dair hukuki süreç, çünkü savcılık nezaretinde
3: soruşturma süreci devam ediyor.
0: Altınlar gitti. Arada giden paralar da var. EFT yapılan paralar da var. Sonra ev gitti. Bütün bu süreç içinde hiç böyle şüphe, endişe, kaygı olmadı mı? Yani
2: fiziki olarak yaşadığım şey çok korkunçtu. Kalbim şurada değil, şurada attı. Gerçekten 20 gün boyunca benim kalbim şurada attı. Onu da kendi hani ilacımla kendimi sakinleştirdim. Hani bitecek, kurtulacağım, bitecek, kurtulacağım diye kendime telkin yaparaktan. Ama gizlilik sözleşmesi olduğu için bir de haberlerde duyduğumuz şeylerden, hani nasıl söyleyeyim,
0: başka sorunlar gelir üzerine diye kendi içinize kapandınız, öyle oldu.
2: Gizlilik soruşturmasını deklare edemeyeceğime inandım.
1: Gizli bir sürecin parçası beynim öyle çalıştı. Olarak düşündüğü için kendini.
3: Yani sözleşme imzalatıyorlar. Burada bir gizlilik kararı var. Sen de bu karara uymak zorundasın. İhlal edersen buna dair yaptırımlar da uygulanacaktır diye bu şekilde de manipülasyon.
0: Peki bu durumda Müge Hanım'ın evini kurtarabilir miyiz?
3: Şöyle, yani bu hukuki süreçle alakalı bilgilendireyim sizleri. Biz dediğim gibi bana ulaşıldıktan sonra biz çok ivedi bir şekilde başvurularımızı yaptık. İşte İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da çok titizlikle ve ivedilikle süreci yürüttü. Biz hemen, yani bu alan kişi üçüncü kişilere de devrini gerçekleştirmesin evin, taşınmazın diye, biz hemen satılamaz şerhi konduk. Çünkü telafisi imkansız güç neticeler doğacaktı. Diğer üçüncü kişilere, yani elden ele elden ele, çünkü bu tarz olaylarda hemen elden ele elden ele bu devirler gerçekleşiyor. Bu sefer alan kişileri de dahil ediyorsunuz sürece, yani süreç uzuyor. Biz hemen çok hızlı bir şekilde talebimizi gerçekleştirdik. Dediğim gibi savcılık makamında çok hızlı bir şekilde talebimizi kabul etti. Ve Kadıköy Tabu Müdürlüğü'ne müzekkere yazıldı ve satılamaz şerhi konuldu. Şu an bu ev satılamaz.
0: Evet. Ev satışından sonra da sizi Almanya'ya gönderdiler.
2: Yine savcıyla yaptıkları bir toplantıdan sonra operasyonu yurt dışına taşımaya karar verdiler. Bu nedenle sizin de gitmeniz gerekiyor dediler. Benim de mevcut Schengen vizem olduğu için ben de bilet alıp kızımın yanına gittim.
0: Sonra irtibat mı kesildi?
2: Oradayken sizi aramayacağız dediler. Döndüğünüz zaman da tapunuzu geri vereceğiz dediler. Havaalanındayken işte tam saat söyleyemem ama neden bu kadar erken gittiniz diye telefon açtılar. Dedim kalabalığa kalmak istemiyorum gibi bir şey uydurdum, şey yaptım. Bize dediler gate'te olduğunuzu ispat edin dediler, resim istediler. Sonra
0: fotoğraf çektirip gönderdim.
2: Evet, fotoğraf çekip gönderdim. Bir de uçağa bindiğiniz zaman dediler, uçaktan da resim gönderin dediler. Telefonları ne yaptınız dediler. Dedim telefonlar tencerede duruyor. Evet. Yani suyun içinde duruyor. Çünkü dosya amiri benim talimatım olmadan bu telefonlar çıkmayacak dedi. O şekilde onlar kaldı. Öyle şey oldu.
0: Peki Müge Hanım, çok teşekkür ediyorum. Son bir cümle için sözü Mahçemal Hanım'a vermek istiyorum. Bundan sonraki süreç için belki birkaç şey söylemek istersiniz diye. Buyurun, kapatacağız
3: tabii,
0: bu
3: tabii.
0: bölümü.
3: Tabii. Öncelikle sizlere Habertürk ailesi çok teşekkür ederiz. Çünkü burada sadece bizim yaşadığımız bir mağduriyet söz konusu değil. Dediğim gibi adliye, hani, sahtecilik ve dolandırıcılık müracaat bürosuna gittiğinizde onlarca kişiyi görüyorsunuz. Ve bu şekilde işte adliyeden arıyoruz, gizlilik kararı var. Polis memuruyum, hakimim, savcıyım gibi aramalarla bu süreç başlıyor. Telefon dolandırıcılığı değil mi? Burada sistematik bir süreç var.
0: Evet, organize.
3: Burada yani biz bu mağduriyeti yaşadık ama başka insanlar yaşamasını isteriz.
0: Peki.
3: Dolayısıyla burada küçük bir yeri yapılabilir vatandaşlara. Hiçbir kamu görevlisi, hiçbir hakim,

0: savcı, polis memuru ya da herhangi bir kamu görevlisi kimseyi arayıp kasadaki altını sormaz, bankadaki parasını sormaz, taşınmazını sattırmaz. Dolayısıyla bunlara itibar etmemelerini rica ediyoruz.
1: Peki. Arzu Kaya, çok teşekkür ederim Mahçeme Hanım. Müge Hanım, geçmiş olsun.
2: Teşekkür
1: ederim.
2: Umarım
1: bir an önce eviniz savcılığın, devletin katkısıyla, desteğiyle size geri döner. Devam
2: İnşallah.
1: Edeceğiz.
3: Taxi.
4: I definitely enjoy the country. I'd like to come back and it was my first time.
5: Listen, bro. We are working 50 euro. Okay?
4: Okay. 7300 lira. I actually just got like destroyed.
1: Evet. Bir diğer konu taksici meselesi. Bazı taksicilerin yarattığı büyük problem hepsi için geçerli değil tabii. ABD'li Twitch yayıncısı İstanbul'a geldi. Kanye West konserine gitti, o ünlü konsere. Oteline bir akşam dönerken taksiye bindi. Taksici taksimetreyi açması gerekiyor, açmadı. Turistten peşin peşin 50 euro istedi. Sonra deyim yerindeyse kuralsızlıkta gaza basmaya devam etti. Post cihazından tam 7300 TL çekti. Yani mağdurun ifadesiyle 186 dolar kredi kartından çekilmişti. Oysa alınması gereken para 300 TL. O turist ilk kez Habertürk'e konuştu, yaşadıklarını anlattı. Bu konuyu konuşacağız. Birazdan turistin yaşadıklarını da aktaracağım ama İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı ve Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
1: Siz de göreve yeni geldiniz.
6: Evet, 3 aylık bir
1: sürecimiz var. Bu tip bir meseleyle de direkt gündeme gelmiş olması sizin açınızdan tabii talihsizlik. Önce bir bakalım ne olmuş? O anları bir izleyelim, dolandırıcılığın yaşandığı anı. Ondan sonra devam edeceğiz.
3: Taxi. Taxi.
5: This one, bro. We are working 50 euro. Okay?
4: Okay. Did you say 50 euro?
5: Yes. This one. Evet.
4: For 10 minutes?
1: Taxi indiği andan itibaren 50
5: yes,
1: euro
5: I'm
1: diyor.
5: Tip 50 euro. You okay? I am come back.
4: Okay. Evet.
5: Thank you. Evet.
4: 7300 euro.
1: Çekiyor. Orada gösterilen post cihazındaki rakam farklı.
4: I actually just got like destroyed. Wait. Lira to USD. I'm a look.
1: Diyor ki fena kazıklandım. Evet. Şimdi yayıncı olduğu için de tabii o sırada yaptığı her şeyi kazıklandığına dair anladı da fark ettiğinde çekiyor.
4: $160.
1: 160 dolar gibi bir rakam. Evet. Şimdi kısaca özetlemeye çalıştık.
7: Bu arkadaş daha önce de kazıklanmış. Gittiği Travis Scott konserinde sadece ki 30 bin lirayla 80 bin lira arasında biletler 20 dakika çıkmış, yüzü de gözükmüyor. Gerçekten evet. O mu değil mi o da belli değil. Evet. Yani oradan da bir aldatılmış.
1: Taksicilerle imtihanı İstanbul hikayesi biraz...
7: Sonra da taksiye denk gelmiş.
1: Şimdi İsmet Bey, bu yaşanan şey gerçekten hani bütün dünyaya da yayıldığı için, mağdur yayıncı olduğu için bütün dünyaya yayıldı. Hem Türkiye'nin imajı hem taksicilerin imajı açısından kötü. Başta da söyledim, tüm taksicileri bağlamaz belki ama evet. Bu problemi neden çözemiyoruz, neden çözemiyorsunuz?
6: Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. Biz göreve geldik, 3 aylık bir sürecimiz var. 3 ayda da bayağı bir işi de toparladık. Türkiye 100 yılı olarak hedefimiz var. Türkiye'de birçok meslek grubu problemli, sıkıntıları var, öyle söyleyeyim. Biz taksiciler olarak da dersimize çalıştık. Hatalarımızın, yanlışlarımızın farkındayız. Beyaz bir sayfa açıp hizmet kalitemizi artırmayı vaat ediyoruz.
1: Evet.
6: Böyle bir üzücü hadise gerçekleşti. Biz hatalarımızla yüzleşen bir esnaf teşkilatıyız. Olaya ilk müdahale eden biziz.
1: Nasıl ettiniz?
6: Bu arkadaştan mesela sosyal medyaya videosu düştü. Biz olaya müdahale ettik, kendisine de ulaştık. Bu taksici de demek istemiyorum ama bizi bu duruma düşüren sürücü arkadaşı Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet Teşkilatımızla koordineli bir şekilde hemen iletişime geçtik. Biz şikayette bulunduk. Bundan sonra kesinlikle taksicilik yapamayacak. Şoför kartı dediğimiz belediyenin
1: zaten
6: verdiği
1: tutuklandı.
6: Kartı. Hayır tutuklandı. Ama o evreye getiren biziz. Ve bu sosyal medya fenomeni arkadaş da ilk bize teşekkür etti. Bizim kurum sayfamızı, İTO'yu alıntılayarak

0: Teşekkür ediyorum. İTO diye de paylaşım var.
1: Peki. Orada şahsen hani iyi niyetinizden hiçbir kuşkumuz yok. Hı hı. Ama şöyle bir şey var. Taksiye binmekle ilgili İstanbul'da. Ben bu yayını yapmadan önce birkaç arkadaşa sordum. Hani taksi kullanıyor musun diye. Ben kişisel olarak kullanmıyorum. Hı hı. Ama kullanmak için bir kere önce bir İstanbul'da taksi bulmanız lazım. Yani binmek için sağlıklı bir taksi bulmanız lazım. Algı açısından söylüyorum. İkincisi, bindiğinizde de bu tip bir şeye maruz kalmamanız lazım. Birçok insanda bu algı var. Bu nasıl düzeltilir? Aydın Bey'le devam edelim. Size de soracağım.
2: İsmet Bey sürekli sahada, uzun yıllar sektörün içinde olduğu için tanıyorum kendisini.
1: Evet.
2: Ama taksi dediğimiz zaman eskiden biz ıssız bir sokakta gece vakti yürürken sarı bir ışık gördüğümüzde bir güven hissi gelirdi içimize. Yani bir hırsız soyguncu bizi kapkaç yapamaz. Orada koruyucu var. O görür, o kurtarır diye. Son yıllarda nedense bu imaj bozuldu. Gerek kısa mesafe almamaları ki kamusal bir hizmet yapıyorlar. Yani öyle seçme hakkı yok.
1: Hep değişim saatinde
2: sürekli olmaları. Değişim saati diyor. Evet. Değişim saatinse kardeşim yolun sağından gitme, solundan git.
1: Yani onu söyleyenlerin bazıları, hepsi için söylemiyorum ama Andrew'u arıyor. Yani belki de bu tip bir manzaraya sebep olmak için. Yani tümünü söylemiyorum tabii ama. Şimdi Andrew'un bir röportaj yaptı. Habertürk Haber Merkezi muhabiri İrem Şimşek Andrew buldu ve konuştu. Bakalım ne demiş yaşadıklarından sonra ortaya çıkan tablo, hem İsmet Beylerin yardımı hem Türk halkının tepkisi konusunda ne demiş, bir dinleyelim.
3: And then when I got to the hotel,
4: otele vardığımızda tekrar 50 euro olduğunu tekrar etti. Ama telefonuna 7300 lira yazdı. Bunun 50 euro olmadığını söyleyerek itiraz ettim. Aramızda dil engeli vardı. Kabul edip araçtan inmek zorunda kaldım. Banka hesabımı kontrol ettim. 180 dolar çekilmişti. Hem 50 eurodan hem 7000 TL'den bile daha fazla. Benim için çok büyük bir para olduğu için çok üzüldüm. Ne yapacağımı bilemedim. Hala bu parayı geri alabilmiş değilim. Otelde kahvaltı yapmaya gittiğimde otel personeli viral olan taksi olayı yüzünden polislerin burada olduğunu ve takside kaptırdığım paramı geri almama yardımcı olmak istediğini söyledi. Durumu ciddiye aldıkları için çok mutlu oldum. O gün uçağım olduğu için karakola gidemedim. Durumu düzeltmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söylediler.
1: Bir duralım arkadaşlar. Zaten bitti galiba. Diyor ki paramı geri istiyorum diyor.
0: Evet. Emniyet devreye girdi. Şu anda arkadaş da tutuklandı. Ücret iadesiyle ilgili biz de sürücü arkadaşla devreye girdik. Sürücü arkadaşın şöyle de bir ifadesi oldu. Ben kendim de görüştüm. Ben dedi kendini aklamaya çalışıyor benimle görüştüğünde.
1: 100 dolar verdim falan 100 diyor dolar ama işte, yani dosyada öyle bir şey yok.
0: 100 dolar verdim diyor. Araç içinde güvenlik kamerası var, kameradan izleyebilirsiniz diyor. Yok, ben de şöyle dedim, ya sen döviz bürosu değilsin. Keşke o şeylere hiç girmeseydin. Ama net bir şekilde hele o 100 doları bir kenara bırakın. 50 euroyu sen istiyorsun ve bunun kaydı var. Sosyal medyaya her tarafa yayınlandı.
1: Taksimetreyi açmıyorsun.
0: Kesinlikle yanlış yani. Biz bunu tasvip etmiyoruz.
1: Ya o da olarak mesela parasını istediği için söylüyorum. Yani bu parası Bey, iade bu, edilmesi gerekmiyor mu?
2: Bu arkadaş,
0: biz onunla
2: sarı,
0: ilgili şey yapıyoruz zaten.
2: Sarı taksilere çıkacak sürücülerin belediyeden bir belge alması gerekiyor. Hı hı. Bu belgeyi alabilmek için de psikotekniğe girer, sağlık raporlarını incelerler, GBT'sine bakılır, sabıkası var mı, uyuşturucu testleri yapılır değil mi? Birçok şeyden geçer. Evet. Ehliyetinin kıdemine bakılır. Trafik cezaları uygulanmış mı? Hangi cezaları görmüş? Bu nasıl geçmiş o filtrelerden? Buna evet, da hayret etmek lazım.
1: Şimdi Andrew'a yine döneceğiz ama bir harita var, göstermem lazım. O 7300 lira alınan mesafeyi. Şimdi bu Taksim'de Gümüşsuyu Caddesi olarak bilinen yerde kaldığı otel. Şurası da konser alanının ya da tersanenin olduğu, bilenler için söylüyorum, alan. Yani buradaki mesafe açık bir yolda toplamda 8 dakikada gidebileceğiniz, 7-8 dakikada eğer yol açıksa gidebileceğiniz bir mesafe. Zaten trafik kilitlenmiş olsa bile o kadar para verme ihtimaliniz yok. Yani buradaki dolandırıcılık öyle basit bir dolandırıcılık değil. Zaten savcı da çok ciddi tespitler yapmış. Diyor ki 100 dolar verdiğini söylüyor ilk ifadesinde. Ne olaydaki karakoldaki ilk tutulan tutanakta da 100 dolar verdiğini söylememiş. Sonra savcılığın yanına, savcılığın karşısına çıktığında demiş ki ben 100 dolar verdim. Savcı da onu suçtan kaçmaya dönük bir ifade olarak değerlendiriliyor. Onu da söyleyelim. Bu mesele çok yani gerçekten çok karmaşık bir hale geldi ama taksici meselesi özellikle. Ama Andrew'un söyledikleri de önemli. İkinci bir sesim

0: Biz var. Ne demiş? O ikinci sesi de bir dinleyelim arkadaşlar. Türkiye'ye yönelik olumlu ifadeleri var. Dinleyelim.
1: After that I received.
2: Olaydan sonra sosyal medyada yüzlerce mesaj aldım. Herkes özür diliyor, bana bu şekilde davranıldığı için çok üzgün olduklarını ve Türk halkının bu taksi şoförünün yaptıklarından dolayı utanç duyduğunu söylüyordu. Tüm Türklerin kötü olmadığını anladığımı umuyorlardı gerçekten. Başıma gelenlerden dolayı çok üzgündüler. Bana gelen destekten dolayı çok mutlu oldum. Herkesin bana karşı çok kibar olması beni çok mutlu etti. İstanbul'a ilk kez Kanye West konseri için geldim. Konser gerçekten çok havalıydı. En çok katılım sağlanan stadyum konseriydi. Muhteşemdi. Onun dışında ülkeden gerçekten keyif aldım. Kaldığım otel çok güzeldi. İstanbul'un her yerinde bir sürü kedi olması çok havalıydı. Türkiye'ye ilk gelişimdi. Kesinlikle tekrar gelmek isterim. Daha çok yemek denemek, insanlarla tanışmak ve İstanbul'un dışındaki yerleri de gezmek isterim. Genel olarak ülkeyi çok sevdiğimi söyleyebilirim.
0: Evet. Milyonlarca insanın gösterdiği olumlu ve taksicinin yaptığı şeye karşı gösterdiği tepkiden dolayı mutlu ama... o belki ülkesine gitti ama biz bu meseleyle yüz yüze kalmaya devam edeceğiz Aydın Bey.
3: Sistem...
0: nasıl düzeltilebilir sistem?
3: Düzeltilmesi lazım. Şimdi taksici, esnaf oda başkanı yanımdayken bana çok şey düşmez ama ben de tüketici yani taksi yolcusunu temsil ediyorum. Uzun yıllardır şikayetler artarak devam ediyor. Hatta burada sizin meslektaşlarınız da şikayet ediyorlardı. Evet. Taksi ile ilgili sorunlarından nedir bu? Kısa mesafeye almamak, yağışlı havalarda almamak, trafiği yoğun yerlere girmemek gibi kamusal bir hizmet yapılıyor. Fakat sisteme baktığımızda, yakından baktığımızda şunu gördük biz. Birçok taksi sürücüsü aslında belli bir bedelle plaka kiralamış. O plakaya bir bedel ödemek zorunda. Kazansın kazanmasın o gün diyelim 300 lira ödeyecek. O 300 lirayı kazanamasa da 300 liraya tamamlayıp cebinden ödeyecek. Bu baskı altında sürücüler.
0: İstedikleri kadar para kazanamıyorlar da mı böyle bir şey yapıyorlar? Orada, yani bu da bence tartışmalı bir konu Aydın Bey. Doğru bir yere temas ediyor ama.
4: Vallahi ben size şeyi söyleyeyim mi? Şimdi bu tamamen ahlak problemi.
0: Evet.
4: Şimdi iki tip burada bir analiz yapmamız lazım. Bir, sorunlu taksici ya da şikayet ettiğimiz taksici şudur. Kaba davrandı. Biz bunu işte konuşalım, oda olarak mesela müdahale edelim, düzeltelim. Ne bileyim araç içinde sigara içti. Kesinlikle tasvip etmiyoruz. Uyaralım, düzeltmeye çalışalım. Ama 300-500 liralık yere 7000 lira ücret alan adamı kötü taksici olarak nitelendirmeyelim. Biz bunu adli vaka olarak görelim, dolandırıcılıktan yargılayalım. Şimdi biz bu işe böyle bakmazsak sonuç alamayız. Biz bugün bu olayı şey yaparız, biz müdahale ettik atıyorum... Yılda 10 tane problem yaşıyorsa
0: savcı
4: gelecek sene 5'e düştü.
0: Kastı diyor.
4: Zaten bizim de talebimiz o oldu ama.
0: Evet.
4: Şimdi bakın eski oda yönetim mantığıyla bizim oda yönetim şahsımı da şey yapayım. Ben bu sektörde pozitif manada katkı sağlamak istiyorum. Dünyaya başkent olacak bir şehirden bahsediyoruz. Taksiyi herkesin ulaşım aracı olarak kullanması lazım. Şu anda taksiyi işte... Bakıyorsunuz sorgulanıyoruz yani şu anda bir tane maalesef. Konser oluyor. Konser sonrasında işte bir tane sosyal medya fenomeni üzücü kötü bir hadiseyle karşılaşıyor. Bütün kanallardan davet alıyoruz. Sosyal medyadan mesajlar geliyor. Kişiye ulaşıyoruz bu işi şey düzeltebilmek için. Bunun böyle olmaması lazım.
0: Evet.
4: Biz esnaf teşkilatıyız. Biz işimizi iyi yapacağız. Taksiciler kendi içindeki problemli tipleri sektörden ayıklayacak. Biz Büyükşehir Belediyesi ile emniyetle koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Şu anda sahada kendimiz çoğu olaya da biz müdahale ediyoruz.
0: Evet.
4: Biz müşteri memnuniyet aracı diye bir tane araç satın aldık. Etrafını böyle...
0: O memnuniyet kısmını da hani o imajı da düzeltmek için...
4: Onun için yapmamız lazım. Kendimiz şimdi... fosforlu yelekler yaptık. İstanbul'da yoğun şikayet alınan bölgelerde kendimiz direkt müdahale ediyoruz. Esnafımızı uyarıyoruz kesinlikle.
0: Evet. Şimdi burada ben sizin hakkınızı teslim edeyim. Gerçekten... Aradaki anlayış farkını bir önceki döneme göre çünkü çok ciddi problemler var. Buradasınız diye söylemiyoruz. Kendi aramızda da konuşuyoruz. Farklı bir anlayış var. Ama sanki daha derin bir problem var. Şimdi Aydın Bey söyledi. Aracı kiralıyor. Belli bir para kazanması lazım. Şoförden o parayı istiyor. Şimdi burada zaten problemin büyük kısmı burada çıkıyor. Şoför o parayı kazanamadığında ya da o şoförün kim olduğu... O direksiyona kimin oturduğu denetlenmedi.

0: geldiğinde, bu sıkı bir şekilde üzerinde bu işin denetim olmadığında bu tablolar ortaya çıkıyor. Bunu biliyoruz. Tecrübe ettik. Birçok kez de böyle oldu. Konuşmaya da devam edeceğiz. Bunu nasıl çözeceksiniz?
1: Bunun çözümü şu. Biz kendimiz İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olarak, daha önce bu televizyona da tekrar geldim, Singapur modelinden bir taksicilik modelimiz var bizim.
0: Evet.
1: Biz İstanbul'daki bütün taksi yolculuklarını tek merkezden, esnaf odamızdan kayıt altına alıp dijitalleştirmek istiyoruz. Yani takside bir dijital devrim yapmayı vaat ediyoruz. Bütün otellere, restoranlara QR kodla, eski taksi butonları olur ya, onun gibi, ya yani müşterimiz oradan çağırdığı zaman bütün yolculuğu kayıt altında olacak.
0: Evet.
1: Ne kadar ücret ödediği, ödeyeceği her şey kayıt altında olacağı bir sistem kuracağız. Allah nasip ederse yazılım aşamalarını bitirdik. Şu anda testlerimizi yapıyoruz.
0: Evet.
1: Ben her şeyde
0: Çözeceğiz diyorsunuz yani
1: kesinlikle çözeceğiz.
2: Bunları korsanlar yaptı. Korsanlar şu anda uygulama indiriyor tüketici.
0: Bu problemler yüzünden korsan taksiciler yapıyor.
2: Nereye gidecekse lokasyonu gösteriyor. Orada fiyatı da görüyor. Korsandan gelen araç alıyor. Tabii bu riskli, tüketici için de riskli. O gelen araçtaki sürücü, bakın iki tane hususa işaret ettim. Biri, belediyeden nasıl aldı bu sürücü belgesini, nasıl geçti o filtrelerden dedim.
0: Evet.
2: İkincisi de bir belli bedeli toparlamak mecburiyetinde. O gün taksici çünkü günde şu kadar para kazanacak diye bir kural yok. Bazı gün boşa gezer ki şimdiki oda başkanı arkadaşımız da diyor ki ben aylak gezmeyi azaltacak Singapur modeli diye bir model
0: Olacağım.
2: öğrendim. Onu takip ediyorum, onu uygulamaya sokacağım diyor. Bu
0: Peki.
2: gayret güzel ama benim söylediğim iki tane husus var. Eskiden nasıl olurdu bu işler?
0: Süremizin
2: 40
0: sonuna
2: yıl,
0: geliyoruz.
2: 50
0: Bitirmemiz
2: yıl
0: lazım.
2: önce hasılat neyse onun %25'i
0: Evet.
2: sürücüye bırakılırdı. Depoyu dolu alır, dolu verirdi. Şimdi öyle değil. Günlük şu kadar parayı veya aylık şu kadar bedeli getireceksin diyor. Bu
0: Peki.
2: iş biraz da ticarete dökülmüş. Yani esnaflıktan çıkmış
0: Peki, bitireceğiz aynen.
2: bazıları açısından.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum hem Aydın Ağaoğlu'na hem İsmet Bey'e. Umarım nitelikli dolandırıcılığı önce en acil mesele olarak taksi kabininin içinden def edersiniz. Sonrası zaten diğer problemler çözmek daha kolay
1: İnşallah
0: olacaktır.
1: çözeceğiz.
0: Peki. Son 20 saniye vereyim size, bitirelim sizin cümlelerinizi.
1: Taksi sektöründe hızlı bir şekilde dönüşüm olacak. Ben iddialı konuşuyorum. Kendimiz sürekli sahadayız. Biz bu sektöre pozitif manada katkı sağlamak istiyoruz.
0: Peki.
1: Sümen alt edecek bizim hiçbir şeyimiz yok. Gerçeklerle yüzleşeceğiz, problemleri de çözeceğiz.
2: Gayretleri gözüküyor.
0: Peki.
2: Gayretleri
0: Evet, biz
2: gözüküyor
0: de onu da
2: gerçekten.
0: hakkında teslim ettik.
2: Çok
0: Yaklaşım
2: sorun
0: açısından.
2: var. Kısa, çok kısa oldu bu.
0: Evet, yine
2: İnşallah bunu bir
0: konuşuruz.
2: daha
0: Yine
2: değerlendiririz.
1: Teşekkür
0: Evet,
1: ediyoruz.
0: teşekkür ediyoruz tekrar katkılarınız için. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: CHP'de kritik trafik. Kılıçdaroğlu ve Özel arasındaki mesajlarda ne var? Perde arkasında neler konuşuldu? Bu bir uzlaşı arayışı mı, yoksa zaman kazanma hamlesi mi? Yeni Yüksek Disiplin Kurulu CHP'nin iç denetimini nasıl değiştirecek? Partide tasfiyeler mi başlayacak? CHP'de paralel liderlik devam mı edecek, yoksa parti bölünme noktasına mı geliyor? CHP iktidar hedefinden uzaklaşıyor mu, yoksa hala en güçlü aday mı? Eren Eğilmez soruyor, CHP 27. dönem milletvekili Gürsel Tekin, gazeteci Gürkan Zengin, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör, akademisyen doçent doktor Mehmet Yalçın Yılmaz ve siyaset bilimci Sezin Öne yanıtlıyor. Gerçek fikri ne? Bu akşam 20'de Habertürk'te.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce Halkbank.

0: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir, yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir, daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
1: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 30, Muğla 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 26, Adana güneşli 30 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da hava açık ve güneşli, Erzurum 23, Van 22 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 34, Şanlıurfa 34 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: bu takım ruhu, bu mücadele, bu tutku bizden.
1: Serinliği de Sarıyer'imizden.
0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: İyi akşamlar, akşam haberlerindeyiz. Hülya Hökenek ben. Türkiye 7-8 Temmuz'da NATO zirvesine hazırlanıyor. Amerikan Başkanı dahil liderler Ankara'da olacak. Bu arada güvenlik önlemleri ise üst seviyeye çıkartılıyor. Bazı güzergahlar kırmızı alan olarak belirlendi. Kentte adeta kuş uçurtulmayacak. Önlemler neler? Onlara bakacağız ayrıntılarına. Ve İran'a yönelik saldırıların sona ermesini öngören savaş yetkileri tasarısı Amerika Birleşik Devletleri'ne Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Ve tasarıya Cumhuriyetçi 4 üye de evet oyu verdi. Savaş Trump'a iç siyasette de kan kaybettirmeye devam ediyor. Aslında savaş nasıl bitecek? Yani bu savaşı nasıl bitirecek? Gerçekten planı ne, onu konuşacağız. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemede önemli bir karara da imza attı. Aslında düzenleme oy çokluğuyla iptal edildi. Yüksek Mahkeme Meclisi yeni düzenleme için 9 ay süre verdi. Detaylarına bakacağız. Başlasın akşam haberleri. Ve CHP Genel Merkez tarafından Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki hafta salı günü grup toplantısında konuşacağı açıklandı. Özgür Özel ve kurmayları ise iç tüzük ve meclis başkanlığının tavrını işaret ediyor. Grup toplantısının olduğu gün Manisa programına değişikliğe gidilebileceği ifade ediliyor. Bir yandan da kurultay tartışması var. CHP'deki son gelişmelerin yanıtı haberimizde.
1: Salı günü grubumuzu yapacağız. Sayın Genel Başkanımız grupta konuşacak.
2: CHP Genel Merkezi'nden bu açıklama geldi. Özel ve kurmayları ise iç tüzük ve meclis başkanlığının tavrını işaret etti.
3: Siyasi partilerin kendi grupları nasıl düzenleyecekleri kendi iç yönetmeliklerinde vardır. Bunun dışında bir uygulama beklemiyoruz.
2: Gözler önümüzdeki hafta salı günü yapılacak grup toplantısında. Bu hafta yapılan toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu meclise böyle bir çağrıları olmadığı yanıtını verdi. Özel ise kürsüde konuştu. Özel bu hafta salı günü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefat yıl dönümü için Manisa'da olacağını söyledi. İlk MK toplantısında ise Kılıçdaroğlu kurmaylarına önümüzdeki hafta grup toplantısında konuşacağını paylaştı. Bu gelişmeler sonrası Özel'in programını revize edebileceği öğrenildi. Ankara'da grup toplantısında konuştuktan sonra Manisa'ya geçebileceği ifade ediliyor. Ve kurultay tartışması. Özel ve kurmayları hafta başından bu yana 800

0: 300'ün üzerinde imza topladı. İmzaların birkaç gün içinde genel merkeze teslim edilmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu yönetiminin kurultay sürecini başlatmaması halinde özel yönetiminden çare heyeti için yeni bir mahkeme başvurusu yapılabileceği belirtiliyor. Bir başka tartışılan konu da özel ve kurmaylarının dile getirdiği 25 Temmuz'a kadar kurultay yapılmazsa CHP'nin seçime girememe riski. Mutlak Mutlak kararıyla 2023'teki 38. olan kurultay ve sonrasındaki olağanüstü kurultaylar yok hükmünde sayıldı. CHP'nin en son kurultayı Temmuz 2020'de 37. olan kurultay oldu. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, siyasi partiler kanununa göre 6 yıldan uzun süre kurultay yapılmamış gibi olacağı için CHP'nin seçime giremeyeceğini söylemişti. Genel merkez kaynakları ise tedbir kararını hatırlatarak böyle bir riskin olmadığı görüşünü savunuyor.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. kurultayı ve İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davanın reddine karar verildi. Gerekçe ise aynı konuda farklı mahkemelerde açılan davanın devam ediyor olması.
0: CHP Kurultayı ve İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada karar çıktı. Mahkeme davanın reddine hükmetti. CHP 38. olan kurultayla İstanbul İl Kongresi'nde alınan bütün kararların iptal edilmesi, kurultay ve kongrenin yok hükmünde sayılması talebiyle Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmada davalı CHP avukatı Kadri Gökhan Sultan hazır bulundu. Davacı avukatı Onur Yusuf Üregen ise duruşmaya katılmadı. Duruşma hakimi İstanbul İl Kongresi'nin iptalini isteyen davacıların davalarından feragat ettiğini açıkladı. Talepleri değerlendiren hakim kararını açıkladı. CHP'nin 38. olan kurultayı ile ilgili başka bir mahkemede dava açıldığını ve söz konusu davanın derdest olduğunu belirtti. Bu nedenle davanın reddine hükmetti. CHP'nin 38. olan kurultayının iptali için açılan davada geçtiğimiz günlerde istinaf kararı açıklanmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi ihtiyati tedbir kararı vermişti. Söz konusu kararın temyizi için Yargıtay'a başvuru yapıldı. CHP'nin İstanbul İl Kongresi için İstanbul'da açılan dava ise 10 Temmuz'da İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.
1: Şimdi yaklaşık 2 ay önce eylem yapan madenciler bir kez daha Ankara'da kendilerine verilen sözün tutulmadığını söylüyor işçiler. Ödemelerin yapılmasını istiyorlar ve işçilerin eylemine CHP Grup Başkanı Özgür Özel de destek verdi.
2: Son kuruş ödenene, haklarını alana kadar madencilerin hepimiz arkasındayız.
3: Çoluğumuz çocuğumuz bayrama aç girdi.
0: Madencilerin eylemlerine katıldı. Vatandaşlara da işçiler için destek çağrısı yaptı.
2: Bu parayı da alacaksa Doruk Madencilik işçileri kamuoyu desteğiyle alacak. Herkes emeğin, emekçinin, madencinin arkasında dursun.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Ankara'da eylem yapan maden işçileriyle bir araya geldi. İşçilere ödemenin hala yapılmadığını söyledi.
2: Dediler ki gidin 15 Mayıs günü bütün alacaklarınız yatacak, biz kefiliz. Şimdi Haziran ayındayız. 15 Mayıs'ın üzerinden neredeyse 3 hafta geçti. Yatan bir para yok.
0: İşçilerin eylemine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Özel, birlikte mücadele vurgusu yaptı.
2: Bugün Türkiye siyaseti ve Türkiye muhalefeti çok önemli bir fotoğraf vermiştir. Doruk Madencilik işçilerinin arkasında tüm muhalefet birlikte durdu burada.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlak kararının ardından yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. CHP'de paralel liderlik toplumsal istikrarı bozar dedi. Yargıtay'ın bir an önce itiraza yönelik kararını vermesi gerektiğini de vurguladı.
0: CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Tartışmalar siyasi olsa da konu hukukidir dedi, Yargıtay'a çağrıda bulundu.
4: Yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Tartışmalar siyasi olsa da konu hukukidir. Mahkeme kararı gerçektir ve şimdiki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Yargıtay konunun hassasiyetine binaen itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Hukuki süreç işleyecek, kurultay yenilenecek ve hukuka uygun bir biçimde CHP kaderini belirleyecektir.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. CHP'de taraflar kullandığı dil ve üsluba dikkat etmeli. Paralel liderlik, toplumsal istatistik.

0: istikrarı bozar vurgusu yaptı, terörsüz Türkiye sürecine parantez açtı.
1: Konunun CHP'nin kendi iç meselesi olmaktan çıkarılarak sokaklara taşınma, istismar edilerek toplumsal olaylara zemin hazırlama girişimlerini çok tehlikeli buluyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda alınan mesafeyi sabote etmeye, tesis edilen barış, huzur ve istikrarı zehirlemeye dönük bir unsur olarak değerlendiriyoruz. Beklentimiz toplumsal huzuru zafiyete düşürecek söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır.
0: Bahçeli Özel'in Meclis ve Anıtkabir yürüyüşlerinin Türk siyasetinde gerilimli fay hatlarını tetikleyici bir hareket olduğunu ifade etti. Kendisinden olmayan herkesi iktidar işbirlikçisi ve hain olarak damgalamaksa Özel'in sorunu siyaset anlayışının bir yansımasıdır dedi.
2: Nijer Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de görüştü. Ardından ortak basın toplantısı düzenledi Erdoğan. Nijer bizim için kardeş ülkelerin başında geliyor. Terör örgütleriyle mücadelesini destekliyoruz dedi.
3: Nijer bizim için derin tarihi ilişkilere sahip olduğumuz Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerin başında geliyor. Nijer'in karşılaştığı tüm zorluklara rağmen farklı bir atılım içinde olduğunu görüyoruz. Biz de Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizdeki tüm imkanlarla Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz. Kıtanın bilhassa Sahel bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terörleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız. Sayın Tiani'nin liderliğinde Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz.
2: Ve Türkiye NATO zirvesine hazırlanıyor. Dünya liderleri de 7-8 Temmuz'da Ankara'da buluşacak. Kentte güvenlik ve ulaşım tedbirleri üst seviyede tabii ki öyle de olacak. Protokol güzergahları ve katılımcıların konaklayacağı bölgeler kırmızı alan ilan edilecek. 40 bin emniyet ve jandarma personeli görev alacak.
0: Güvenlik ve ulaşım tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak. Kentte kırmızı alan uygulaması yapılacak. Binlerce personel sahada olacak. Ankara NATO zirvesine hazırlanıyor. 36. NATO zirvesi Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da başkentte düzenlenecek. Zirve dolayısıyla Esenboğa Havalimanı ile zirve içi kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergahları kırmızı alan olarak belirlenecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu Söğüt Özü Mahallesi, zirve katılımcılarının konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları da bu alan içerisinde yer alacak. Esenboğa Havalimanı ve çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri uygulanacak. Havalimanına yurt dışından yapılacak uçuşlara kısıtlama getirilecek. Kırmızı alan bölgelerine araç ve yaya girişleri kontrollü şekilde sağlanacak. Delegasyonların konaklayacağı 15 otelin bulunduğu bölgelerde de güvenlik tedbirleri artırılacak. Zirveye katılacak delegasyonların yanı sıra lider eşlerinin katılacağı kültürel gezi programları için de ayrı güvenlik planlaması yapılacak. Zirve süresince 40 bin emniyet ve jandarma personeli sahada görev alacak. Güvenlik tedbirlerine sivil polisler de destek verecek. Ankara genelindeki kent güvenlik yönetim sistemi kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya da üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek. İHA, anti-drone ve hava savunma sistemleri devrede olacak. Ankara'ya giriş noktalarında güvenlik kontrolleri sıkılaştırılacak. Kentte 1-15 Temmuz arasında gösteri ve yürüyüşlere izin verilmeyecek. 6-12 Temmuz arasında da Ankara'daki kamu personeli idari izinli sayılacak. Yurt dışında eylemlere karıştığı bildirilen kişilerin Türkiye'de olası protesto girişimlerinde yer almalarını önlemek amacıyla ilgili ülkelerle bilgi paylaşımı yapılacak. Haklarında istihbarat raporu bulunan kişilerin Esenboğa Havalimanı'ndan başkente girişlerine izin verilmeyecek.
2: Ve Almanya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi seçimlerinde tarihi bir yenilgi yaşadı. Berlin yönetimi ilk kez geçici üyelik koltuğu kazanamadı. Sonuç nedeniyle muhalefetin eleştirilerine hedef olan hükümet, özellikle dış politikadaki tutumu nedeniyle eleştiriliyor.
0: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi seçimlerinde bir ilk yaşandı. Almanya geçici üyelik seçiminden eli boş döndü. BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeliklerinde boşalan koltuklar için seçimler yapıldı. Batı Avrupa grubuna ayrılan iki koltuğu Portekiz ve Avusturya kazandı. Portekiz 134, Avusturya 131 oy alırken Almanya 105 oyda kaldı. Böylece Almanya daha önce 6 dönem görev yaptığı Güvenlik Konseyi'ni ilk kez

0: seçilemedi. Sonuç Berlin'de hem siyasi çevrelerde hem de medyada büyük yankı uyandırdı. Bild gazetesi sonucu federal hükümet için büyük bir utanç sözleriyle duyurdu. Frankfurter Allgemeine gazetesi ise bunun Başbakan Merz'in dış politika hedefine ağır darbe vurduğunu yazdı. Muhalefet partileri de hükümeti sert şekilde eleştirdi. Yeşiller ve Sosyal Demokratlar, Almanya'nın uluslararası alanda güven kaybettiğini savundu. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi de Merz'i sert şekilde eleştirdi. Berlin'in Gazze Savaşı, İran krizi ve uluslararası hukuk tartışmalarındaki tutumunun oy kaybına yol açtığı eleştirileri yapıldı. Dışişleri Bakanı Vadefull da ülkesinin Orta Doğu'daki çatışmalarda her zaman İsrail'e karşı özel bir sorumluluk üstlenmesi gerektiği görüşünün de oy kaybına yol açmış olabileceğini söyledi. Seçimle birlikte Portekiz, Avusturya, Zimbabwe, Trinidad ve Tobago Güvenlik Konseyi'nin yeni geçici üyeleri oldu.
1: Şimdi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, NATO Genel Sekreteri Rutte ile düzenlediği ortak basın toplantısında Amerika'nın önceliğinin İran olmasından yakındı. Diğer savaşların bitmesini beklemeyeceğim, Putin'le görüşmeye hazırım açıklamasında bulundu. Rusya'dan da nükleer silah tehdidi geldi.
0: Zelenski, Putin'le doğrudan görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Rusya'dan nükleer silah tehdidi geldi. Ukrayna-Rusya hattında tansiyon yeniden yükseldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, başkent Kiev'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile ortak basın toplantısı düzenledi. Savaşın sona erdirilmesine ilişkin müzakerelerin sürdürülmesi için ABD müzakere heyetinin Kiev'e gelmesini uzun süredir beklediklerini aktardı. "Bence ABD için en önemli konu İran, ardından Ukrayna geliyor," dedi. Krizin çözülmesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le doğrudan müzakereler yapmaya hazır olduğunu açıkladı.
2: "Bu savaşı sona erdirmek için Putin'le doğrudan müzakerelere hazırım. Herkesin dünyadaki tüm çatışmaları bitirmesini bekleyip ancak o zaman sıra bize gelsin diye beklemek istemiyorum."
0: Ukrayna Devlet Başkanı Rus ordusunun ülkesine yönelik yoğun hava saldırılarını sürdürdüğünü de aktardı. "Biz de karşılık veriyoruz," dedi. Kiev'e verilen desteğin sürdüğünü belirten NATO Genel Sekreteri Rutte ise Patriot füzelerinin Ukrayna'ya günlük ve haftalık olarak ulaştırıldığını açıkladı. Rusya'nın Ukrayna karşısında giderek daha çaresiz hale geldiğini savunan Rutte, "Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla. Bu 1980'lerde Afganistan'da Sovyetler Birliği'nin 10 yılda kaybettiğinden daha fazla" değerlendirmesinde bulundu. Rusya'dansa gerekirse nükleer silah kullanırız çıkışı geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ülkesinin toprak bütünlüğüne teşebbüs edilmesi durumunda nükleer silah kullanmayacaklarını belirterek, "Rusya'yı bununla ilgili kararlı olup olmadığı konusunda sınamaya çalışmayın," dedi. Bu hafta karşılıklı saldırılarla bölgede tansiyon yükselmiş, Rusya'nın Ukrayna genelinde düzenlediği saldırıların ardından Ukrayna'da St. Petersburg'a hedef almıştı.
1: Mayın'la bir konuşalım çünkü Ankara'da dikkat çeken bir buluşma var. Onunla devam edeceğiz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi gördük. Aynı zamanda Özgür Özel'i de gördük. CHP Grup Başkanı Özgür Özel nerede? Koç Holding'in 100. yıl resepsiyonunda buluşmuşlar. Bu görüntüler böyle bu şekilde yansıdı. Mahir, detaylar sende resepsiyona ve bu tokalaşmaya dair.
3: Hülya Könek, önemli bir buluşma gerçekleşti. Senin de ifade ettiğin gibi siyasetin zirvesi burada bir araya geldi dersek herhalde yanılmış olmayız. Sadece MHP lideri Devlet Bahçeli ve Özgür Özel değil, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ve DEM Partili de çok sayıda milletvekili, grup başkan vekilinin burada olduğunu ifade edelim. Koç topluluğu 100 yaşında, bu kapsamda bir resepsiyon gerçekleştiriyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda Koç Holding'in en önemli isimleri Ali Koç ve Rahmi Koç bizzat genel başkanları ziyaret ederek davetli bulunmuşlardı. O dönemde Özgür Özel'e de bir genel merkezi ziyaret gerçekleştirildi. MHP liderine gidilmişti. Yine İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu da bizzat davet edildi. O davet kapsamında bugün Ankara'da Ato Kongresi'nde bir resepsiyon gerçekleşiyor. Ekranları, görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Bu kapsamda Özgür Özel de dakikalar önce buraya geldi ve protokolün bulunduğu alanda MHP lideri Devlet Bahçeli ile tokalaştı. Halatır sordu, iki isim karşılıklı hatırlanacağız. Mutlak tutan kararından sonra da iki isim arası bir telefonlaşma olmuştu. MHP lideri Özgür Özel'i ararak bayramı kutlamıştı. Hem Özgür Özel hem de Kılıçdaroğlu'nu aramış, bayramını kutlamıştı. Bugün de yüzde bir görüşme gerçekleşti. Yine bugün Türk'ün gazetesinde Bahçeli'nin bir demeci söz konusuydu. Özgür Özel'in bazı eleştirileri de söz konusuydu. Bu değerlendirmelerin ardından bugün bu buluşma, bu merhabalaşma gerçekleşti. Bir kez daha ifade edelim. Koç Holding'in

0: Koç topluluğunun 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen resepsiyonda Özgür Özel MHP'li bir Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. İki isim karşılıklı hal hatır sordu. Merhabalar. Ancak dediğim gibi sadece bu iki siyasetçi de aynı zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Erbişoğlu ve DEM Parti'den de çok sayıda siyasetçiyi gördüm burada diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
1: Mahir, sağ ol, teşekkürler. Özgür Özel ile Bahçeli tokalaştı. Tabii yani çok uzun zamandır böyle hani karşılıklı tebessüm, tokalaşma, böyle fotoğraflar, böyle videolar görülmediği için önemli yani siyasete dair Koç Holding'in 100. yıl resepsiyonunda buluşulmuş, öyle söyleyeyim. Amerikan Temsilciler Meclisi Başkan Trump'ı İran Savaşı konusunda frenlemeyi amaçlayan bir tasarıyı kabul etti. Tasarının kabul edilmesine tepki gösteriyor. Trump böylesine vatanseverlikten uzak bir şey kim yapar? Görüşmelerin hangi aşamada olduğunu biliyorlar dedi. Bir bakalım, ardından oraya yine konuşalım.
2: 86, ABD Temsilciler Meclisi Trump'a İran konusunda dur dedi. Savaşın sonlandırılması ve sürdürülmesi için Kongre onayını gerekli kılan tasarı oylamada kabul edildi. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 208 hayır oyuna karşılık 215 evet oyu kullanıldı. Demokratların tasarısına 4 cumhuriyetçi üye de destek verdi. Cumhuriyetçilerin desteği Trump'ın İran Savaşı'na yönelik artan memnuniyetsizliğin göstergesi olarak yorumlandı. ABD Başkanı Trump ise tasarının kabul edilmesine tepki gösterdi. İran'la müzakereler sürerken yetkilerinin kısıtlanmaya çalışıldığını söyleyen Trump, böylesine vatanseverlikten uzak bir şeyi kim yapar? Görüşmelerin hangi aşamada olduğunu biliyorlar dedi. Tasarıya destek veren 4 cumhuriyetçi vekili de gösteriş meraklısı olmakla suçladı. Savaş yetkileri kararı olarak bilinen düzenleme, Kongre'nin savaş ilan etmemesi veya askeri güç kullanımına özel yetki vermesi halinde Trump'ın ABD askerlerini İran'dan çekmesini öngörüyor. Tasarının yasalaşması için cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu senatodan da onay alması gerekiyor. ABD basını Trump'ın İran'la savaşa dönmeyi düşünmediğini iddia ediyor. Wall Street Journal'ın haberine göre ABD Başkanı, İran doğrudan Amerikan askerlerinin ölümünden sorumlu tutulmadığı sürece Tahran'la yeniden bir savaşa girmeyi düşünmediğini yardımcılarına özel olarak iletti. Trump'ın bazı saldırıları tolere edebileceği de iddia edildi. ABD ve İran arasında 8 Nisan'da başlayan ateşkes zaman zaman yaşanan saldırılarla ihlal ediliyor. Savaşı tamamen sonlandırmak için ABD ve İran arasında müzakereler de devam ediyor.
1: Şimdi İran'a yönelik saldırıların sona ermesini öngören savaş yetkileri tasarısı Amerika Birleşik Devletleri'ne Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Orayı yine konuşmak isterim, görebilirsem eğer. Oray, merhaba, Tokyo'dasın. Oraya sormak istiyorum. Oray, gerçekten hani bunun ne anlama geldiğinden çok etki gücünü merak ediyorum. Etkiler mi bu? Yani bunun bir önemi var mı? Eğer var diyorsan etki gücü ne olur gerçekten?
3: Ya siyasi olarak önemi var, yasal olarak bir önemi yok. Çünkü bu bir yasa tasarısı ama kanunlaşması hemen hemen imkansız gözüküyor. Yani senatodan geçse bile, ki önce Temsilciler Meclisi'nde kanun tasarısı geçiyor, daha sonra senatodan onaylanması gerekiyor ve Trump'ın da bunu veto etme hakkı yok. Hala hukuki olarak bir muğlaklık söz konusu. Dolayısıyla nasıl uygulanıp uygulanmayacağı belli değil. Çünkü niye? Şu anda Amerika fiilen savaşta değil, bildiğiniz gibi. Bütün birkaç hafta önce ateşkes ilan etmişti Trump. O 60 günlük bir süre vardı. Ve bu yasa tasarısı da şunu söylüyor. Ya geriye çekileceksin diyor Trump'a, ya da diyor Kongre'den izin alacaksın savaşa devam etmek için diyor. Şimdi yasal boşluk da buradan kaynaklanıyor. Çünkü Amerika aslında hukuki olarak savaşta değil. Fiilen askerleri orada olsa da, her an bir saldırı haberlerinde uyanabilecek olsak da hukuki olarak orada bir savaşta gözükmüyor. Bu işin hukuki boyutu. Ancak bir de simgesel boyutu var tabii ki. Cumhuriyetçilerden 4 tane Temsilciler Meclisi üyesinin demokratlarla saf tutması Trump'ın güçlerinin nereye kadar esnetilebileceğini ve nereye kadar test edilebileceğinin aslında simgesiydi. Tam da burada Tokyo'da Trump şöyle bir şey demişti. İşte bir vergi paketi geçirdi, başka hiçbir şey istemiyorum demişti. Yani bana diyor istediğim her şeyi veriyor bu meclis demişti. Şimdi bundan kısa bir süre sonra artık meclis Trump'a her istediğini vermemeye başladı ve bunu da gördük. Özellikle zaten bu 4 üyenin bir tanesi çok başından beri çok karşıydı, bir tanesi daha merkeze yakın bu cumhuriyetçilerden. Ama mesela bayağı Trump destekçisi, Trump'ın tabanının çok kuvvetli olduğu yerden arıyor.

0: Arizona'dan bir vekil de var. Her ne kadar şimdi seçilemeyecek olsa da bir daha ön seçim kaybetti çünkü. Ama simgesel açıdan çok önemli, önemi bir var. Yer. Çünkü tabii, kendi partisi de Trump'a baş kaldırıyor bu savaş yüzünden.
1: O zaman desteği de kaybediyor yani, değil mi? İç siyasete bakıldığında yani bunun bir anlamı da aslında bu. Yani işte bu savaştan nasıl çıkacak sorusu belki başka bir soru olarak masada durur. Ama destek konusunda belki birkaç bir şey söylersin.
0: Hülya, galonu 5 dolar olan benzin fiyatı, market fiyatları bir türlü düşmüyor. Enflasyon bir türlü mücadele edemiyor. Geçim sıkıntısı, kiralar artmış durumda, evsizlik problemleri var. Bunları çözmekle göreve gelen ve bu vaatlerle gelen orta Amerika'nın, orta sınıfın hayatını daha iyileştireceğini vaat eden ve onları zenginlik vaat eden bir başkan tamamen şimdi insanları daha da fakirleştirdi. Ve önümüzde ara seçimler var Kasım'a kadar. İşte bu açıdan çok önemli bu. Çünkü kendi partisinden bile böyle çatlak sesler çıkmaya başladıysa Trump'ın o mevcut iktidarı biraz çatırdıyor demektir. Bu şimdilik tabii ki biliyorsun Trump'lı söz konusu olduğu zaman 24 saat bile çok uzun bir süre. Dolayısıyla bir sonraki manzaraya bakacağız ilerleyen günlerde.
1: Oray, bu savaştan çıkabilir mi Trump sence? Yani bu gidişle.
0: Ya çıkacak bir şekilde yani, ya çıkacak ya çıkacak, çıkmak zorunda. Burada mesele kendisinin imajını nasıl koruyacak şekilde çıkmak. Yani hem İran kendi halkına bakın biz savaşı kazandık diyecek, hem de Trump Amerika'ya bakın ben bu savaşı kazandım diyecek. Burada artık terminoloji söz konusu. Bir de Netanyahu faktörü var. Biliyorsun Axios'ta sızmıştı bayağı küfürlerle Netanyahu'ya, evet, konuşmuşlar. Ne yapmaya çalışıyorsun hani? Türk dizilerinde lanet olsun diye çevrilen o kelimeyi kullanmış. Ya dün Fox News'da bunu doğruladı. Yani ne yapmaya çalıştı? Netanyahu ayak bağı olmaya başladı ama onu bile şimdi herhalde Trump susturmak istiyor. Çıkmak zorunda bu savaştan bir kere, ama burada nasıl çıkacağı ve nasıl bir kendisini pazarlayacağı önemli. Çünkü Trump'ın en önemli verdiği konu imaj biliyorsun.
1: Tabii, hem de bu artan hoşnutsuzluk falan, yani böyle kendi partisinin içinde de böyle mırıldanmalar, böyle sıradan değil. Senin dediğin gibi ne kadar sembolik de olsa ama sonuçta bir karar var orada, ortada. Yani bir şey konuşuluyor. Oray, çok teşekkür ediyorum. Oray Eğin aktardı
0: bize. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, sağ olasın, sana da teşekkürler. Biz devam edelim. Şimdi Anayasa Mahkemesi bir karar. O da şu: aslında boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemede önemli bir karara imza attı. Emsaldir bu ve düzenleme oy çokluğuyla iptal edildi. İptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar veriliyor. Karara ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek de yeni yasal düzenlemeyi meclisin takdirine sunacaklarını açıkladı. Bakalım ne olacak?
2: Süresiz nafaka uygulamasında son sözü Anayasa Mahkemesi söyledi, düzenleme iptal edildi. Süresiz nafaka uygulaması uzun süredir gündemdeydi. Mevcut uygulamada boşanma nedeniyle yoksulluğa düşen taraf süresiz nafaka talep edebiliyordu. Ancak bu sistem uzun yıllardır tartışılıyor. Antalya'da görülen bir boşanma davasında davacı kadın karşı taraftan 8 bin lira yoksulluk nafakası talep etti. Aile mahkemesi ise talepleri değerlendirmeden önemli bir karara imza attı. Çiftin evliliğinin üzerinden bir yıl geçmediğine vurgu yapan mahkeme, süresiz nafaka uygulamasını düzenleyen yasa maddesinin iptali için 2025'te Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruyu geçen yıl kabul eden Yüksek Mahkeme iptal talebini esastan inceledi. Kararını verdi. Mahkeme oy çokluğuyla aldığı kararla süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne süre vererek iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Mahkemenin gerekçeli kararı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten iptal kararına ilişkin değerlendirme geldi. Kararı adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz dedi.
3: Boşanma sonrası süreçlerde hem tarafların haklarını koruyacak hem de toplumsal huzuru ve aile kurumunun saygınlığını zedelemeyecek dengeli ve adil bir modelin inşası öncelikli gündem maddelerimizden biriydi. Bu çerçevede iptal edilen kararı adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen, hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız.
1: Şimdi aslında ya çok önemli bir mesele bu, biliyor musunuz? Çünkü barınma Türkiye'nin meselesi ve Çevre Bakanı Murat Kurum aslında bugün TOKİ'nin yeni konut kampanyasının detaylarını açıkladı. Kampanyanın amacını ben çok merak ediyorum. Herkes gibi kira

0: fiyatlarını düşürmek olarak niteledi Sayın Bakan kurum. Ama bunun üzerine de biz konuşalım istedik kentsel dönüşüm uzmanı Nihat Şen sayın bizim konuğumuz. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Hülya Hanım. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Güzel bir kampanya. Bu senenin kaçıncı kampanyası bu?
1: Bu 3 kampanya bakanlığın revize ederek ama bu yeni bir kampanya.
0: Amaç ne bu kampanyada?
1: Amaç burada tabii bugüne kadar yapılan en önemli kampanyalardan biri asrın konut kampanyası, dar gelir grubuna sahip vatandaşlarımız için 500 bin konut kampanyası vardı biliyorsunuz. Bu kampanyanın farklılığı orta gelir grubuna sahip vatandaşlarımızın konut edimlerine imkan sağlayan bir kampanya. 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun burada satışa hedeflenmekte. Bu önemli. Toplu konut idaresi vasıtasıyla bu satışa gidecek. Ve indirim oranları var. 3 çeşit ödeme imkanları var. Anadolu'nun değişik illerinde bitmiş, bitmeye çok yakın konutları vatandaşlarımız alma imkanına sahip olacak.
0: Böyle alternatif olarak sunulacak galiba.
1: Tabii.
0: Değil mi? 3 alternatif. Ödeme, biraz aktarabilir misiniz
1: var.
0: Bu ödeme şekli nasıl olacak?
1: Örneğin siz,
0: kaç bin konut?
1: Tabii. 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutlarımız var. 2 milyon 100 bin TL ile başlayıp 7 milyon civarında. Gene 3 artı 1'ler 2 milyon 700 bin ile 6 milyon 200 bin civarındaki fiyat aralığında illere göre değişkenlik gösteriyor. Daire sahibi, konut sahibi olabilecekler. Eğer siz peşin paranız var ise %25 indirimle alma imkanınız var. Yani 2 milyon 100 binlik bir daireyi %25 iskontoyla daha uygun bir fiyata alma imkanınız var. İkinci ödeme seçeneği, peşinatınız o kadar olmayabilir, yarısını peşin verebilirsiniz.
0: Öbürle de gelebilir miyiz
1: tabii
0: arkadaşlar daha buraya geçmeden?
1: Evet. Yarısını peşin verebilirsiniz, %50'sini. Kalanını gene indirim var. Bunda %8 bir peşinat indirimi var. Şu ikinci seçenekte. Ve 72 ay vadeyle vatandaşlarınız bunu ödeme imkanına sahip olacaklar.
0: %50 peşinat, 72 ay vade, kalanı, %8 indirim.
1: %8 indirim düştükten sonra 72 ay vadeyle ödeme imkanına sahip olacaklar. Üçüncü ödeme seçeneği ise 150 peşin 60 ay vadeyle. Bu peşinatın yarısı sözleşmede, diğer yarısı da 12 ay sonra ödenmek suretiyle kalan bakiyesini vatandaşlarımız 60 ay vadeyle ödeme imkanına sahip olacaklar.
0: O zaman şöyle anlıyoruz. 2 artı 1'lerde ve 3 artı 1'lerde alternatif, 3 alternatif sunulacak vatandaşlara.
1: Evet.
0: 64 ilde kurasız TOKİ konutları satılacak.
1: Evet. 20 bin konut bu ciddi bir konut demek.
0: Toplamda 20 bin konut.
1: 20, yani yaklaşık 20
0: illere
1: bin
0: de bakarız zaten. Konutların fiyatlarının ne aralıkta olacağı da işte peşin
1: şimdi
0: satışlarda.
1: Binler, siz de ifade ettiniz. 2 milyon 100 binde 5 milyon 400 bin aralığında. Bunun illere göre tabii değişebiliyor bu fiyat aralıkları.
0: Bir bakalım o
1: tabii
0: illere de o zaman.
1: Aha.
0: Şimdi diğerle de bir gelebilirsek. Bu yeni konut kampanyasındaki en temel amaç aslında bakıldığında kira meselesi.
1: Evet.
0: Değil mi? En
1: evet
0: temel amaç bu. Yani evet, bir de var olan kiralara da şu an çok yüksek olduğu için barınma çok ciddi bir problem biliyorsunuz.
1: Tabii.
0: Yani onları
1: tabii
0: da biraz böyle etkiler mi acaba, etkilemez mi, onu da konuşmak isterim sonrasında ama. 64 ilde 20 bin konutu
1: evet
0: satışa sunuyor şimdi TOKİ.
1: Evet.
0: Yeni
1: evet
0: bir kampanya.
1: Evet.
0: Bir bakalım Ankara,
1: örneğin
0: Bursa.
1: Ankara. Ankara'da 2 artı 1 konutlar 3 milyon 100 bin TL ile başlıyor ve 21.400'den başlayan aylık taksitlerle ödeme imkanına sahip olacaklar. 3 artı 1 konutlar 3 milyon 300 bin TL'den başlayan fiyatlarla gene ayda 23.400 bin TL'den başlayan taksitlerle ödeme imkanına sahip olacaklar ki Hülya Hanım bunlar çok uygun taksitler 23 bin seviyelerinde. Örneğin Bursa'da 2 artı 1 konutlar gene 3 milyon 300 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 23 bin TL taksit. 3 artı 1 konutlar da 3 milyon 900 bin TL'den başlayan ve 27 bin 600 TL taksitle ödeme imkanına sahip olacaklar.
0: Hatay mesela.
1: Hatay
0: çok önemli,
1: önemli biliyorsunuz asıl felaketin en fazla
0: tabii
1: yaşandığı illerde. Orada tabii ciddi anlamda deprem konutları TOKİ vasıtasıyla, bakanlık vasıtasıyla bitirilmiş durumda. Ama onun haricinde TOKİ'nin biten projeleri var. Onlarda da 3 milyon 100 bin TL ile başlıyor 2 artı 1'ler. 27 bin 300 TL'ye kadar. 3 artı 1'ler ise 3.900.000 TL ile başlıyor ve 29.000 TL taksitle ödeme imkanına sahip olacaklar. Hı-hı.

0: vatandaşlar.
1: Konya'da.
0: Örneğin mesela. Konya. Hmm. Orada da 2+1 daireler 2 milyon 900 bin TL ile başlıyor ve 20 bin TL aylık taksitler. 3+1 daireler ise 3 milyon 500 bin TL başlayan fiyatlarla 24 bin taksitler.
1: İstatistikler yapılıyor, çalışmalar evet. yapılıyor. Bu şehirler evet. ona göre seçiliyor evet. değil mi? Evet, şimdi 64 ki. İl tabii mesela ki. 21 konutu, 20 bin konut var. 20 bin konut da az bir rakam değil yani.

0: olma, kendisinin ve eşinin üzerine herhangi bir dairenin olmaması gerekiyor. Bu önemli bir kıstas.
1: Evet. Şimdi yeni konut kampanyasında mesela işte burada sizin biraz önce söylediğiniz satış yapılacak bankalar, devlet
0: Halk
1: bankaları,
0: Bankası ve Ziraat Bankası.
1: Ziraat. Evet. Satış tarihleri 15 Haziran 2020.
0: Bu önemli. Evet. Bu. 15 Haziran'da başlıyor ve 17 Temmuz'da müracaatlar sona eriyor. Evet. Bu önemli. Biraz önce siz ifade ettiniz, kiralara ciddi bir etkisi olur. Hatta artan konut fiyatlarının da bir nebze olsun düşmesine etki edecektir. Özellikle metropol illerde biliyorsunuz konut fiyatları ciddi anlamda artmış durumda. Kira rakamları. Hem 500 bin sosyal konutta İstanbul'da üretilecek kiralık konut kampanyası, hem de bu kampanyayla bir nebze olsun hem konut fiyatlarının düşmesine sebebiyet verebilecek, aynı zamanda da fahiş konut kira bedellerinin de yükselmesini engelleyecektir diyebiliriz.
1: Şimdi siz 18 yaşını doldurmuş bir TC vatandaşısınız. Evet, evet. Ya da eşinizin ya da kendi üzerinize kayıtlı herhangi bir ev
0: olmaması
1: yok.
0: Lazım.
1: Bankaya gidiyorsunuz, evet. Ama önce onun öncesinde bankada satış yapılacak bankalarda.
0: Evet, Halk Bankası'nda ve Ziraat Bankası'nda bu.
1: Peki.
0: Olacak.
1: Şimdi bu satış tarihleri esneyebilir belki, bilmiyorum. Daha
0: şu an Sayın
1: için...
0: Bakan 15 Haziran ve 17 Temmuz aralığını, evet. Ama tabii çok müracaat olur. Açıkta kalmazsa
1: uzayabilir.
0: Burada tabii ben yoğun bir talep olacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Tabii.
0: Tüm Türkiye genelinde 20 bin civarında konutun satışa sunulması, ki bu aynı zamanda hem ekonominin canlanmasını tetikleyecektir, hem de daire sahibi olamayan özellikle gençler, biliyorsunuz onlar konut edinimlerinde biraz güçlük çekiyorlardı. Hatta evlenmek bile istemiyorlardı, ama bu kampanyayla ve bankaların da taksit imkanıyla hem gençlerimiz hem de dairesi olmayan vatandaşlarımız konut alma imkanına sahip olacaklar.
1: En çok talep ve istatistik olarak bakıldığında bu 64 şehrin içinde ilk üçü hangi şehirler girer?
0: Ankara girer,
1: Bursa girer.
0: Evet, Bursa girer. İstanbul'da da var, İstanbul'da ama dediğini şu an bilmiyorum.
1: Evet.
0: Ve büyük iller diyebiliriz. Daha böyle ilvari yerlerdeki toplu konut idaresinin yaptığı daireler diye. Burada tabii önemli bir şey var.
1: Buyurun.
0: Aynı zamanda vatandaşlarımız bu konutları aldığı takdirde güvenli binalarda da oturma durumuyla karşı karşıya.
1: Yani bu çok önemli. Çok güvenli. Hem depreme
0: deprem
1: dayanıklı.
0: Deprem ülkesiyiz tabii. Yani tabii. Bu önemli. Yani deprem açısından, doğal afet açısından daha güvenli binalarda oturma şansına da sahip olacaklar.
1: Peki. Şimdi bu satış tarihlerinde satışı yapacak bankalar.
0: Evet.
1: Hemen teslim süreci, eve geçme süreci, oturma süreci, biraz bunlardan da isterseniz bahsedin.
0: Tabii ki. Şimdi 15 Haziran'da başlayacak.
1: Başlayacak.
0: 17 Temmuz'da müracaat bitecek. Biten konutlar bu yıldan itibaren konut sahiplerine teslim edilecek. Hemen oturma imkanına
1: sahip
0: olacaklar.
1: Hemen oturma imkanına da sahip.
0: Bitenler hemen oturma imkanına sahip olacaklar. Bitmeye yakın tabii dairelerde var, toplu konut idaresinin elinde. Onlar da bittiği anda vatandaşlarımız hemen gidip orada dairelerinde oturma imkanına sahip olacaklar.
1: Şehrin genelde hangi bölgelerinde mesela? İstanbul, Ankara'yı biliyorsunuzdur.
0: Ya, toplu konut idaresinin İstanbul için.
1: İstanbul'da için mesela.
0: Yakın çeperlerinde
1: yakın
0: var.
1: Yakın çeperlerinde var.
0: Merkez ilçelerin kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yerlerde toplu konut idaresinin elinde bulunan dairelerde diyebiliriz.
1: Peki, siz kentsel dönüşüm uzmanısınız, evet. Biliyorsunuzdur bu kampanyayı da, bu kadar detaylı ve net bilgi sahibi olduğunuz için yeni kampanyalar var mı bu sene içinde?
0: Ben olacağını tahmin ediyorum. Hatta önümüzdeki yılda özellikle kentsel dönüşümde yarısı bizden destek kampanyası, bir kampanya daha vardı bu sene Hülya Hanım.
1: Evet.
0: 3 milyon TL Avrupa Bankası'ndan sağlanan bir kredi var ki bu özellikle kentsel dönüşümün İstanbul'da hız kazanmasının önünü açacaktır diyebiliriz.
1: Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sağ olun. Kentsel dönüşüm uzmanı kendisi bizim yayın konuğumuzdu. Sağ olun katkılarınızdan dolayı. İyi akşamlar diliyorum. Biz tabii devam edeceğiz. Şöyle ki, 14. kez düzenlenen Uluslararası Fetih Kupası tüm heyecanıyla sürüyor ve dünyanın dört bir yanından gelen sporcular aslında en iyi dereceleri yapabilmek için ter döküyorlar. Bakalım.
2: Yaylar gerildi, nefesler tutuldu. Dünyanın dört bir yanından okçular İstanbul'da buluştu.
3: Biz ekip arkadaşlarımızla beraber ortak düşüncemiz, burası Dünya Kupası diyebiliriz. Yani Şampiyonlar Ligi'nin olduğu yer esasında burası.
4: We are from Hungary.
5: Ekibimle beraber Macaristan'da.

0: Yunanistan'dan geldik. Her şey muhteşem. Dün oldukça görkemli bir açılış yapıldı.
1: Okçular Vakfı'nın düzenlediği Fetih Kupası 3 Haziran'da başladı. Geleneksel ve modern spor dallarının bir araya geldiği kupada amaç, okçuluk kültürünü günümüze taşımak.
2: Dünya Sivil Okçuluk Organizasyonu'nda modern ve geleneksel yapılan tek bir yarışmadır. 51 ülkeden 860 üzeri bir sporcu bulunmaktadır.
3: Güney Kore'den Kazakistan'a, Endonezya'dan Macaristan'a kadar dünyanın farklı noktalarından gelen sporcular İstanbul'da Fetih Kupası'nda 14. kez buluştu.
1: O sporculardan biri de Güney Koreli Tan Ho Yan. Kendisi 70 yaşında ve tam 50 senedir ok atıyor.
4: Geleneksel okçuluk Güney Kore'de oldukça önemli bir spor. Fetih Kupası'na benzer bir etkinlik kendi ülkemizde de yapıyoruz.
1: Milli okçu Mete Gazoz da kupada yarışan isimler arasında.
5: Elemeler yarın itibaren başlayacak. Pazar günü finaller var. İşte cuma cumartesi belli olacak.
3: Hedef ne?
5: Hedef şampiyonluk tabii ki de burada.
3: Var mı böyle rakip gördüğün şu ülke zorlardı?
5: Yok, hayır, öyle artık ben onları geçtim, öyle beni zorlayacak rakip olarak gördüğüm kimse yok sahada.
1: Turnuva boyunca farklı ülkelerden sporcular çeşitli kategorilerde mücadele edecek. Dereceye giren sporcular ödüllendirilecek. Bu yıl toplam 75 bin euroluk bir ödül havuzu oluşturuldu. 7 Haziran'da kupa sona eriyor.
6: Alman annenin 7 yıldır aradığı oğlu Nazar Bursa'da düzenlenen bir operasyonda bulunmuştu. Şimdi mahkeme kararıyla annesine verilen Nazar'ın bunca yıldır alıkonulmasına ilişkin dava açıldı. 8 yaşındaki çocuğun babaannesi ve ona yardım ettiği iddiasıyla 5 sanık yargılanacak.
7: Gel aslanım.
8: 1 yaşındayken annesinden kaçırıldı. Alman anneye 7 yıl boyunca evlat hasreti çektiren babaanne ve ona yardım ettiği iddia edilen 5 kişi hakkında dava açıldı.
9: Anne şu an fazla şey yapmak istemiyor, yanlış anlamıyor.
8: Nazar, Almanya'da birlikte yaşayan Umut K. ve Rebecca S.'nin çocuğu olarak 2018'de dünyaya geldi. Daha 1 yaşındayken annesinden ayrılan babası onu kaçırdı. Alman anne yıllarca oğlunu arasa da bulamadı. Yıllar sonra oluşturulan özel ekip 8 yaşındaki çocuğu Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde bir akrabasının evinde buldu.
7: Ayakkabı, çocuğun ayakkabısı nerede?
8: İddiaya göre kayıp çocuğu baba Umut K. öldükten sonra saklayan kişi babaannesi Hanife S.'ydi. Bu sürede ona yardım ettiği iddia edilen 5 kişi daha vardı. Alman annenin şikayeti üzerine 6 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede çocuğun babaannesiyle kaldığı süre boyunca hiç okula gitmediği, hiç arkadaşı olmadığı, evden hiç dışarı çıkartılmadığı ifade edildi.
7: Korkmayacak, bize emanet.
8: Şüphelilerin 18 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti suçundan yargılanması talep edildi. Dava gelecek ay başlayacak. Mahkeme Mart ayında 8 yaşındaki çocuğun annesine teslim edilmesine karar vermişti. Karar üzerine Bursa'ya gelen Rebecca S. oğlunu alıp Almanya'ya döndü.
6: Şimdi şöyle, yani size bir elma düşünün dendiğinde gözün önüne hiçbir şey gelmeyen insanlardan bahsedeceğiz aslında. Yani fantazi adı verilen bu yoksunluğa sahip kişiler. Yani hiçbir şeyi kafasında canlandıramıyorlar. Hayal kuramıyorlar. Hatta içinde kendisiyle konuşan bir iç sesi de duyamıyorlar. Habertürk ekibi afantazi tanısı konulan bir kişiyle konuştu. Yani hayal kuramamayı kendisinden dinledi.
10: Hayal görmediğini hayal et. Çünkü her seferinde sıfırdan keşfetmem gerekiyor.
11: Gözünüzü kapattığınızda ne geliyor gözünüzde?
10: Hiçbir şey yok, simsiyah.
12: Ne bir görüntü ne de bir yüz. Gözünü kapattığı an hiçbir şeyi hayalinde canlandıramıyor, anılarını hatırlamıyor. Bir hastalık olarak tanımlanmasa da bu durumun adı afantazi, yani zihin körlüğü.
10: Bir hafta boyunca bir şey görmeyeyim, benim için o şey artık yok.
13: Kişinin zihninde bir takım görselleri canlandıramama hali. Bu aslında nöropsikiyatrik bir durum.
11: Ben size şimdi elma desem.
10: Evet.
11: Gözünüzün önüne bir elma gelir mi?
10: Gelmez.
11: Tam anlamı dur.
10: Ancak ki dersen ki kırmızı elma alınacak. Ben markete girerim bakarım. Bu elmanın rengi ne? Yeşil. Bu elma ne? Sarı. Bu elma ne? Kırmızı. Tamam, kırmızı elma. Ama o kırmızı elmayı hayal edemem. Yok.
13: İşte elma armut dediğinizde ya da masa sandalyeden bahsettiğinizde bunun ne olduğunu biliyorlar ama sadece bir zihinde canlandırılıyor.

0: Kaldırma mekanizması ile ilgili farklılık var.
1: 24 yaşındaki Berke Güzel bir yazılımcı. Kod yazarken hayal kuramadığını uzun süre anlamadı. Bu yoksunluğu 2000'li yılların başında tanımlanmaya başlanan afantazi hakkında izlediği bir videoyla fark etti.
2: Hemen yazdım millete, dedim sen hayal kurabiliyor musun? Böyle bir şey var mı? Evet dedi. Sen kuramıyor musun dedi. Dedim ya, hiç duymamış birine. Sen şimdi ben sana seslendiğimde duymuyor musun diye yazmak gibi. E duymuyor.
1: Ona önce kimse inanmadı.
2: Böyle bir şey olamaz. Yalan söylüyorsun. Hayal görmediğini hayal et. E tamam, yine hayal ediyorsun. Nasıl hayal görmeyeceksin?
0: Fonksiyonel görüntüleme çalışmaları diyor ki arka beyin, ön beyin ve bizim işte default mode network dediğimiz bir ağ sisteminin farklı bağlantısallığıyla aslında bu durum ortaya çıkıyor.
3: Çok acıktığınızda bir yemek hayal ediyor musunuz?
2: Hayır. Yolda giderken restoranlar yemek yapar ya, onun kokusu gelir. İşte o kokuyu alınca derim, ah acıkmışım. Canım şu an bunu yemek istiyor.
3: Biri sizin canınızı sıksa, size kötü bir şey söylese, yani sonradan insanla içinizde kavga edebilir misiniz?
2: Hayır, hatırlamam için o kişiyi bir daha görmem lazım.
1: Afantazi, şekillerle ve seslerle, yani hayali düşünmeyi engelliyor. İç ses bu kişilerde yok. Berke'nin durumu aslında bazılarının keşke bende de olsa diyeceği türden. Ben mesela onun hakkında bir şeyler anlatırken acaba kötü mü bahsedecek, iyi mi bahsedecek diye içinde onunla savaşan, onu strese sokan bir iç sesi bulunmuyor. Öyle mi?
2: Tam olarak öyle. Siz dedikten sonra ben düşünüyorum.
0: %1 ila 3, hatta kimi çalışmalarda 3 ila 5 arasında bu durumun görülebildiği ifade ediliyor.
1: Tanısı dahi yeni konulmaya başlanan bu yoksunluğun henüz bir tedavisi de yok.
4: Şimdi 1-7 Haziran İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında dünyanın ilk sıfır atık festivali İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı ve festival 4 gün sürecek.
5: Dengede durma oynadım, ondan sonra halat atma oynadım, topu atma oynadım.
6: Burada. Eğlenceli miydi?
5: Evet, çok eğlenceliydi.
6: Güzel miydi?
5: Çok güzeldi. Burası çok güzel, her şey. Ücretsiz.
7: Müze gezdiler, çiçek ektiler, oyun oynadılar. Geri dönüşüm ve sıfır atık hakkında bilgi aldılar.
8: Sıfır atıkla ilgili çok güzel şeyler düşünüyoruz. Yani geleceğimiz için çok önemli bunlar.
7: Dünyanın ilk sıfır atık festivali 1-7 Haziran İstanbul Sıfır Atık Haftası'nda Atatürk Havalimanı'nda başladı.
9: İstanbul Sıfır Atık Haftası. Bunun içerisinde 1500'den fazla irili ufaklı etkinlik yapıldı, yapılıyor.
10: Gençlerin şüphesiz en çok ilgi gösterdiği nokta oyun alanı. Çünkü burada hem dans ediyorlar, hem dijital oyun oynuyorlar, hem masa oyunu oynuyorlar, hem de basketbol oynuyorlar.
11: Labirentte oyunlar oynadık, hediye verdiler.
10: Ne hediyesi aldınız?
11: Şey, şapka, kıyafet, rozet gibi.
12: Burada deneyim alanları var, söyleşi alanları var, kültürel alanlar var. Burada yaptığımız çalışmalar dünyaya örnek oluyor.
9: Toprağı tanıyacaklar, suyu tanıyacaklar, çevreyi tanıyacaklar, atığı tanıyacaklar, çöpü tanıyacaklar. Ama bunu böyle bir ders gibi değil, eğlenerek, çocuklar vakit geçirerek ve onların hayatında kalıcı bir iz bırakarak yapılacaklar.
7: Festival 7 Haziran'a kadar devam edecek.
12: 4 gün boyunca 1 milyondan fazla vatandaşımız gelecek.
9: 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizin vakit geçireceği, atölyelerde deneyim sağlayacakları, öğrenebilecekleri bir ortam var.
4: Kısa bir reklam arası.

Akşam haberlerini noktalıyorum. Yayını her zaman olduğu gibi Faruk Aksoy'a devrediyorum. Yani ana haberi, bütün gelişmeler Faruk'ta olacak. Görüşmek üzere efendim, iyi akşamlar.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: CHP'de kritik trafik. Kılıçdaroğlu ve Özel arasındaki mesajlarda ne var? Perde arkasında neler konuşuldu? Bu bir uzlaşı arayışı mı, yoksa zaman kazanma hamlesi mi? Yeni Yüksek Disiplin Kurulu CHP'nin iç denetimini nasıl değiştirecek? Partide tasfiyeler mi başlayacak? CHP'de paralel liderlik devam mı edecek, yoksa parti bölünme noktasına mı geliyor? CHP iktidar hedefinden uzaklaşıyor mu, yoksa hala en güçlü aday mı? Eren Eğilmez soruyor. CHP 27. dönem milletvekili Gürtel.

0: Yüksel Tekin, gazeteci Gürkan Zengin, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör, akademisyen doçent doktor Mehmet Yalçın Yılmaz ve siyaset bilimci Sezin Öne yanıtlıyor. Gerçek Fikri Ne? Bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 30, Muğla 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 26, Adana güneşli 30 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da hava açık ve güneşli, Erzurum 23, Van 22 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 34, Şanlıurfa 34 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çapraz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 4 Haziran Perşembe. 4 Haziran Perşembe günü itibarıyla hem Türkiye'de hem de dünyada ne oldu, ne bitti? Yaklaşık bir saat boyu anlatacağız. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Daha doğrusu bir konuğu var. Bir Cumhurbaşkanı konuğu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi ziyaret eden Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani'yi Beştepe'de resmi törenle karşıladı. Erdoğan, Nijer'in kalkınma hamlesini destekliyoruz dedi. Konuk lider de bu destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı'na yönelik olarak onu onore edecek bir cümle daha kurdu. Nijer, kara gün dostudur. Başınız sıkışırsa, kara gün yaşarsanız Nijer daima yardımınıza koşar dedi.
1: Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz. Nijer bizim için derin tarihi ilişkilere sahip olduğumuz Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerin başında geliyor.
2: Türkiye'nin Afrika politikasına dair bu mesajları verdi. Ankara'nın konuğu Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani idi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşını Beştepe'de resmi törenle karşıladı.
3: Merhaba Ankara.
2: İki lider ortak basın toplantısı öncesinde karşılıklı anlaşmalar imzaladı. Erdoğan, dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız dedi.
1: Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizdeki tüm imkanlarla Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz. Kıtanın bilhassa Sahel bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terör örgütleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız.
2: Tchiani de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti.
4: Erdoğan, Nijer Cumhuriyeti'ne her zaman ayrı bir önem vermiştir. Erdoğan hep yanımızda oldu. Terörle mücadele edebilmemiz için bizi hep destekledi. Bize verdiğiniz destek için size çok teşekkür ederim.

0: teşekkür ediyorum. İşbirliği ilişkilerimiz sadece savunma alanında sınırlı değil. Örneğin sağlık alanında da ilişkilerimiz güçlendi.
1: Yakın zamanlara kadar Türkiye'nin Afrika'daki büyükelçilik sayısında bile gerçekten düşük bir rakam söz konusuydu. 3-5'ti. Yani Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Fransızlar 1. Dünya Savaşı'ndan önce ve sonra, İngilizler çok daha eskiden Afrika kıtasında çok ciddi işler yaptılar. Çok önemli merkezler oluşturdular. Türkiye bu konuda biraz geç kaldı. Şimdi o arayı kapatmak için Afrika ile ilişkiler çok daha derinden ve hızlı bir şekilde sürdürülüyor. Bu konuşmalar, karşılıklı iltifatlar, Osmanlı'dan kalan bazı şeylerin hatırlatılması da o anlama geliyor. Sayın seyirciler, dönelim içeriye, iç siyasete, Cumhuriyet Halk Partisi'ne. CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Kılıçdaroğlu'nun katıldığı toplantıda Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. Yüksek Disiplin Kurulu Merkez Yönetim Kurulu'na bir yazı yazdı ve Özgür Özel dönemindeki ihraçların geçersiz sayılmasını istedi. Yani şu andaki mevcut yönetim merkeze kendi arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde karşılıklı yazışmalar var. Oluşturulan disiplin kurulu başka bir kurula resmi olarak yazı yazıyor ve diyor ki daha önceki dönemde partiden ihraç edilen isimlerin ihraçları geçersiz sayılsın ya da şunlar göreve getirilsin. CHP'de şimdilik iç hesaplaşma devam ediyor.
2: CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. 38. Olağan Kurultay sonrasında partiden ihraç edilenlerin partiye geri dönmesi istendi. Bunun için Merkez Yönetim Kurulu'na yazı gönderildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da toplantının açılışına katıldı.
3: Nasılsınız?
4: Gayet iyiyim.
3: Açılış yaptınız. Haftaya salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman. Bir açıklama öyle.
4: Hep beraber.
2: Kılıçdaroğlu içerideyken Özel'e yakın 3 Yüksek Disiplin Kurulu üyesi toplantı odasına girmedi. Bir saat süren toplantıda Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na İzmir Milletvekili Mahir Polat, Başkan Yardımcılığı'na Ahmet Ersen Özsoy, Yüksek Disiplin Kurulu Sekreterliği'ne ise Sezgin Kaya oy çokluğuyla seçildi. Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında 38. Olağan Kurultay sonrası yapılan ihraç işlemlerinin geçersiz sayıldığı gerekçesiyle üyelikten çıkarılanların tekrar partiye dönebilmesi için Merkez Yönetim Kurulu'na talep yazısı yazıldı. Merkez Yönetim Kurulu'nun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazması talep edildi. Özel'e yakın 3 Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Süleyman Bülbül, Gülşah Deniz Atalar ve Saniye Barutsa karara şerh koydu.
5: Mahkemenin bu konuda tedbir kararı yoktur. Mahkemede görülen davanın şu anda kesinleşmiş bir hükmü de yoktur. Kesinleşmemiş bir hüküm varken, mahkeme kararında tedbir yokken, YDK'nın ve Merkez Yönetim Kurulu'nun çıkıp da 4-5 Kasım 2023'ten sonraki Yüksek Disiplin Kurulu kararlarının ve üyelerine yönelik disiplin işlemlerinin iptal edildiğine ilişkin karar alması açıkça tam bir hukuksuzluktur.
1: Şimdi Cumhuriyet Halk Partililerle de konuşuyoruz. Hemen haber bülteninden önce mesela Sakarya Karasu ilçe teşkilatıyla konuştum. Cumhuriyet Halk Partililer toplanıyorlar. Teşkilatlarında toplantı üstüne toplantı yapıyorlar. Tüm Türkiye'nin konusu. Cumhuriyet Halk Partisi önemli bir parti. Şu anda çatlayıp patlayıp ayrılıp ayrılmama gibi meseleleri tartışıyorlar. Bütün ilçe teşkilatları, il teşkilatları hepsi toplanıyor. CHP'nin bundan sonraki yol haritasına karar vermeye çalışıyorlar. Bu elbette Türkiye siyaseti için önemli. Ülkenin Cumhurbaşkanı diyor ki bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç işleri, iç meselesi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli diyor ki CHP'de bu yaşananlar Türk siyaseti için iyi şeyler değil. Bir an önce düze çıkması gerekiyor CHP'nin. Gerçekten 90 milyon ahali, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı durumu böyle değerlendiriyor. Bir kriz var, oradan çıkmaları gerekiyor. Şöyle ya da böyle, ona CHP'liler karar verecek. CHP'nin 38. kurultayı ve İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davanın reddine karar verildi sayın seyirciler. Bu redleri de karıştırdık. Reddin reddine de karar veriliyor. Yani bir sürü acayip kararlar. Gerekçe ise aynı konuda farklı.

0: farklı mahkemelerde açılan davanın devam ediyor olması. Ayrıntılara bir bakalım.
1: CHP Kurultayı ve İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada karar çıktı. Mahkeme davanın reddine hükmetti. CHP 38. olağan kurultayıyla İstanbul İl Kongresi'nde alınan bütün kararların iptal edilmesi, kurultay ve kongrenin yok hükmünde sayılması talebiyle Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmada davalı CHP avukatı Kadri Gökhan Sultan hazır bulundu. Davacı avukatı Onur Yusuf Üregen ise duruşmaya katılmadı. Duruşma hakimi İstanbul İl Kongresi'nin iptalini isteyen davacıların davalarından feragat ettiğini açıkladı. Talepleri değerlendiren hakim kararını açıkladı. CHP'nin 38. olağan kurultayı ile ilgili başka bir mahkemede dava açıldığını ve söz konusu davanın derdest olduğunu belirtti. Bu nedenle davanın reddine hükmetti. CHP'nin 38. olağan kurultayının iptali için açılan davada geçtiğimiz günlerde istinaf kararı açıklanmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi ihtiyati tedbir kararı vermişti. Söz konusu kararın temyizi için Yargıtay'a başvuru yapıldı. CHP'nin İstanbul İl Kongresi için İstanbul'da açılan dava ise 10 Temmuz'da İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.
0: Türkiye'nin en büyük markalarından biri Koç Holding. Koç Holding'in 100. yıl resepsiyonunda önemli görüşmeler, buluşmalar gerçekleşti. Bir süredir Koç Holding'in reklamlarını özellikle 100. yıl kutlamaları çerçevesinde her yerde görüyorsunuz. İşte o resepsiyonda MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel tokalaştı. Ankara Ato Kongre Merkezi'ndeki resepsiyonda önemli bir görüntü ortaya çıktı sayın seyirciler. MHP lideri Devlet Bahçeli ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel resepsiyonda tokalaştı. Buluşma esnasında Bahçeli ve Özel'in kurmayları da yer aldı. İşte görüntüler, izliyorsunuz görüntüleri. Bahçeli ve Özgür Özel tokalaşıyorlar, konuşuyorlar. Bu sohbet ediyorlar. Sıcak bir atmosfer var, bunu söyleyelim. Koç Holding'in 100. yıl resepsiyonundan bu görüntüler. Tabii orada önemli isimler var. Enerji Bakanı var, Rahmi Koç var. Böyle bir buluşmaya sahne olmuş. Tabii aynı zamanda siyasi arenada yaşananlar da herkesin hafızasında. Bunları izlerken herkes durumdan, fotoğraflardan bir şey çıkarmaya çalışıyor. Biz haberciler de doğal olarak. Sayın seyirciler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP'de mutlak mutlan kararının ardından yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. CHP'de paralel liderlik toplumsal istikrarı bozar dedi. Yargıtay'ın da bir an önce itiraza yönelik kararını vermesi gerektiğini vurguladı.
1: CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Tartışmalar siyasi olsa da konu hukukidir dedi, Yargıtay'a çağrıda bulundu.
2: Yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Tartışmalar siyasi olsa da konu hukukidir. Mahkeme kararı gerçektir ve şimdiki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Yargıtay konunun hassasiyetine binaen itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Hukuki süreç işleyecek, kurultay yenilenecek ve hukuka uygun bir biçimde CHP kaderini belirleyecektir.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. CHP'de taraflar kullandığı dil ve üsluba dikkat etmeli. Paralel liderlik toplumsal istikrarı bozar vurgusu yaptı, terörsüz Türkiye sürecine parantez açtı.
2: Konunun CHP'nin kendi iç meselesi olmaktan çıkarılarak sokaklara taşınma, istismar edilerek toplumsal olaylara zemin hazırlama girişimlerini çok tehlikeli buluyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda alınan mesafeyi sabote etmeye, tesis edilen barış, huzur ve istikrarı zehirlemeye dönük bir unsur olarak değerlendiriyoruz. Beklentimiz toplumsal huzuru zafiyete düşürecek söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır.
1: Bahçeli Özel'in meclis ve Anıtkabir yürüyüşlerinin Türk siyasetinde gerilimli fay hatlarını tetikleyici bir hareket olduğunu ifade etti. Kendisinden olmayan herkesi iktidar işbirlikçisi ve hain olarak damgalamaksa Özel'in sorunu siyaset anlayışının bir yansımasıdır dedi.
0: Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ı Beştepe'de kabul etti. Sakık, sürecin somut adımlarla ilerlemesine yönelik talep ve umutlarını ilettiğini söyledi. Bir yandan da gözler terörsüz Türkiye sürecinde atılacak yasal adımlarda. DEM Parti, meclis kapanmadan önce yasa için temaslarda bulunacak. Bir taraftan terörsüz Türkiye süreci, bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşadıkları ve Türkiye gündemi. Yaz geldi ama Türkiye siyaseti ısısını, sıcaklığını, hararetini koruyor.
1: Terörsüz Türkiye süreci devam ederken Beştepe'de sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ı kabul etti.
3: Hem sorunları çözer...
1: Sakık, görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Evet. Somut adım beklentilerini ilettim dedi.
2: Halkımızın barışa, demokrasiye ve adalete dair beklentilerini, demokratik toplum ve barış sürecinin somut adımlarla ilerlemesine yönelik talep ve umutlarını kendisine ilettim. Bu tarihsel sürecin günlük siyasetin çok üzerinde değerlendirilmesi gerektiğini, kanın, gözyaşının ve çatışmanın Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkmasının toplumun ortak arzusu olduğunu ifade ettim.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler bir yandan atılacak yasal adımlarda. Bunun için görüşmeler devam ediyor. DEM Parti İmralı heyeti Kurban Bayramı öncesinde Öcalan'la görüşmüş, bayram sonrası yasal düzenleme adımı atılsın çağrısı yapmıştı. 8-9 maddelik çerçeve yasa taslağına göre silah bırakan PKK'lıların dönüş süreci düzenlenecek.
4: İnfaz adaletini gözeten Türk Ceza Kanunu'nda, Terörle Mücadele Kanunu'nda gerekli düzenlemelerin yapılmasıdır. En önemli adımın atılmasına büyük bir ihtiyaç vardır. Sürekli konuşulan ama bir türlü hayata geçmeyen özel yasa dediğimiz kod yasa bir an önce meclisin gündemine gelmeli, bir yasalaşma süreci başlamalı.
1: DEM Parti Cuma günü de MK'yı toplayacak. Görüşme trafiğine yeni adreslerin eklenebileceği belirtiliyor. Heyetin AK Parti başta olmak üzere siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. MHP lideri Devlet Bahçeli ile de görüşülebileceği belirtiliyor. Parti temsilcileriyle yapılan görüşme sonrası heyet bir kez daha İmralı'ya gidecek. Sonrasında DEM Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da randevu talep etmesi öngörülüyor.
0: Yani siyaset sıcak diyorum, yaz geldi ama gerçekten milletvekilleri, ekipler, gruplar, taraflar birbirleriyle sürekli görüşüyor. Ara bulucu milletvekilleri 19.30'da Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Mahir telefon attığımızda Mahir Kılıç Habertürk Ankara masasından. Mahir, ne görüşecekler?
5: Faruk Aksoy amaç gerilimi düşürülmesi, 3 milletvekili geçtiğimiz günde iki isim arasında tabiri caizse ara bulucu rolünü oynamışlardı. Ancak dünden bu yana da önemli gelişmeler var. Kemal Kılıçdaroğlu grupta konuşacağını ifade etti. Özgür Özel'in salı günü Ferzerik anması vardı. Ona gitmeyebileceği belirtiliyor. Dolayısıyla yeni gelişmeler üzerine, yeni süreç üzerine iki isimle de tekrardan bir temas kurulacak. Bugün gün içerisinde Özgür Özel'le telefonda bir temas gerçekleştirdi söz konusu 3 milletvekili. Özgür Özel'le görüştükten sonra bu defa tekrar Kemal Kılıçdaroğlu'na gidecekler. Genel merkezde yüzde bir görüşme gerçekleşecek. Onu ifade edebiliriz. Engin Altay, Ali Öztunç ve Gürsel Erol partinin önemli kritik milletvekilleri. Özellikle Engin Altay, burada bir parantez açmak lazım. Kılıçdaroğlu döneminde çok uzun süre grup başkan vekili yaptı ve partide evet. Engin abi diye bahseden bir isim. Dolayısıyla onun o heyette olması önemli. Bu arada genel merkez yönetimi de MK içerisinde bazı isimler de belirlemek noktası bir karar aldı. Yani genel merkezin belirleyeceği isimler de bu ara bulucu rolünü önümüzdeki günlerde oynayacak. Ancak üç isim bugün görüşmesi çok önemli. Dediğim gibi geçtiğimiz gün iki isim arasında gidip gelmişlerdi. Mesajlar iletmişlerdi. Bugün bir kez daha önce Özgür Özel'le görüştüler. Önümüzdeki dakikalarda da genel merkezde Kemal.
0: Ama hayır, çok kısa bir şey soracağım. Özür dilerim. Bir cümlelik bir cevap ver bana lütfen. Yani Ankara'yı, CHP'yi çok iyi bilen bir gazetecisin. Bu görüşmelerden bir sonuç çıkacak mı? Kemal Bey tarafı ya da Özgür Bey tarafı? Hani böyle bir ortak noktada buluşur mu, buluşmaz mı?
5: Buluşma ihtimali yüksek. Çünkü iki tarafta söz konusu mevcut durumun, bu gerilimin partinin kurumsal kimliğine zarar verdiği görüşünde. Dolayısıyla bu zararı en az indirmek için önümüzdeki günlerde daha ılımlı, daha somut adımlar bekliyoruz.
0: Doğru, Faruk Aksoy. Doğru. Peki Mahir Kılıç, çok çok teşekkürler Mahir. İyi çalışmalar. Yani Mahir bir şey diyorsa o doğrudur. Ankara'yı iyi bilir, Cumhuriyet Halk Partisi'ni de iyi bilir. Yani öyle ya, bir yerde buluşmaları gerekiyor. Türkiye'de totalde net %25 oyu olan bir partide acayip bir şey yaşanıyor. Öyle ya da böyle diyor Mahir. Bir yerde buluşacaklar diyor yani. Başka yolları yok diyor. Sayın seyirciler, gündemin diğer başlıklarına bakalım. Türkiye'de işsizlik oranı Nisan'da bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %8,2 oldu. Yani sıfırlı haber verilir mi demeyin. Azalınca söylüyoruz, artınca da söylüyoruz. 0,1 puan arttı işsizlik. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsiz sayısı 2.868.000 kişi, istihdam oranı ise %48,1 olarak hesaplandı.
6: Çalışıyor muyduk daha önce?
1: Nisan ayında işsizlik oranı 0,1 puan arttı. %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı ise 2.868.000 kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı iş gücü verilerini açıkladı. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 5.000 kişi azalarak 2.868.000 kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8 iken kadınlarda %11 olarak hesaplandı. Nisan'da istihdam oranında da azalma görüldü. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 356 bin kişi azalarak 32 milyon 166 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise %48,1'e geriledi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı Nisan'da bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak %14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde %12, kadınlarda ise %19,4 olduğu tespit edildi.
0: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Mayıs ayına dair marketteki fiyat değişimlerini inceledi sayın seyirciler. Geçen ay markette 22 ürünün fiyatı artarken 13 ürünün ise fiyatı düştü. Mayıs ayının zam şampiyonu, haber hep böyle verilir. Zam şampiyonu %44,7 ile kuru soğan oldu. Yani soğan herhalde son 5-6 yılda Türkiye'de dönem dönem en fazla merkeze konulan ürün oldu.
1: Mayıs ayında markette 22 ürünün fiyatı arttı, 13 ürünün ise fiyatı düştü. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Mayıs ayına ilişkin marketteki fiyat değişimlerini inceledi. Geçen ay markette 36 ürünün 22'sinde fiyat artışı, 13'ünde ise fiyat düşüşü yaşandı. Markette en fazla fiyat artışı %44,7 ile kuru soğanda oldu. Kuru soğanı, patates, limon ve havuç izledi. Mayıs ayında markette fiyatı en çok düşen ürün ise %54,3 ile sivri biber oldu. Sivri biberdeki fiyat düşüşünü çilek, marul ve domates izledi. Mayıs ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %388,5 ile elmada görüldü. Elmayı sırasıyla havuç, kabak, fındık ve marul takip etti.
0: Sayın seyirciler, Türkiye NATO zirvesine hazırlanıyor. Dünya liderleri 7-8 Temmuz'da Ankara'da buluşacak. Kentte güvenlik ve ulaşım tedbirleri en üst seviyede. Protokol güzergahları ve katılımcıların konaklayacağı bölgeler kırmızı alan ilan edilecek. Yani oraya girişler, çıkışlar çok sıkı denetlenecek. Hatta özel kartları olmayan kimse o kırmızı alanla çevrilen bölgelere giremeyecek. 40 bin emniyet ve jandarma personeli de Ankara'da NATO zirvesinde görev yapacak.
1: Güvenlik ve ulaşım tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak. Kentte kırmızı alan uygulaması yapılacak. Binlerce personel sahada olacak. Ankara NATO zirvesine hazırlanıyor. 36. NATO zirvesi Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da başkentte düzenlenecek. Zirve dolayısıyla Esenboğa Havalimanı ile zirve içi kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergahları kırmızı alan olarak belirlenecek. Cumhurbaşkanlığı Külesi'nin bulunduğu Söğüt Özü Mahallesi, zirve katılımcılarının konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları da bu alan içerisinde yer alacak. Esenboğa Havalimanı ve çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri uygulanacak. Havalimanına yurt dışından yapılacak uçuşlara kısıtlama getirilecek. Kırmızı alan bölgelerine araç ve yaya girişleri kontrollü şekilde sağlanacak. Delegasyonların konaklayacağı 15 otelin bulunduğu bölgelerde de güvenlik tedbirleri artırılacak. Zirveye katılacak delegasyonların yanı sıra lider eşlerinin katılacağı kültürel gezi programları için de ayrı güvenlik planlaması yapılacak. Zirve süresince 40 bin emniyet ve jandarma personeli sahada görev alacak. Güvenlik tedbirlerine sivil polisler de destek verecek. Ankara genelindeki kent güvenlik yönetim sistemi kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya da üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek. İHA, anti-drone ve hava savunma sistemleri devrede olacak. Ankara'ya giriş noktalarında güvenlik

0: kontrolleri sıkılaştırılacak. Kentte 1-15 Temmuz arasında gösteri ve yürüyüşlere izin verilmeyecek. 6-12 Temmuz arasında da Ankara'daki kamu personeli idari izinli sayılacak. Yurt dışında eylemlere karıştığı bildirilen kişilerin Türkiye'de olası protesto girişimlerinde yer almalarını önlemek amacıyla ilgili ülkelerle bilgi paylaşımı yapılacak. Haklarında istihbarat raporu bulunan kişilerin Esenboğa Havalimanı'ndan başkente girişlerine izin verilmeyecek.
1: Sayın seyirciler, ABD Başkanı Trump İran'la nükleer müzakerelerde anlaşmanın hafta sonuna kadar sağlanabileceğini söyledi. Ancak Tahran'dan farklı açıklamalar geldi. Özellikle son günlerde daha önce alışık olmadığımız şeyler söylüyor İran. Mesela bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri anlaşmaya yakınız açıklamalarını reddediyordu. İran'dan daha çok böyle açıklamalar geliyordu. Şimdi işin rengi değişti. Şimdi Amerika diyor ki anlaşmaya yakınız, İran reddediyor. İran temasların sürdüğünü kabul ederken müzakerelerde somut bir ilerleme yok. Herhangi bir şey yok. Amerikalılar anlaşmaya yakınız diyor ama öyle bir durum söz konusu değil diyor.
0: Washington'la Tahran arasında süren görüşmelerde kritik eşiğe gelindi. ABD Başkanı Trump Oval Ofis'te yaptığı açıklamada İran'la görüşmelerin çok iyi ilerlediğini söyledi. Trump anlaşmanın İran'ın nükleer silah geliştirmemesini garanti altına alacağını savunurken İran'ın buna yakın olduğunu öne sürdü. ABD Başkanı'na Kuveyt'e yönelik saldırılar da soruldu. Trump'ın yanıtı her şeyin bir sebebi vardır. Biz onları oldukça sert vurduk. Onlar biraz kışkırtılmış da oldu. Some people would say they were slightly provoked because we took a strong action for a different reason. So they were reciprocating. If part of the world ceasefires when you're shooting in a more moderate manner. Kuveyt Havalimanı'na düzenlenen o saldırının görüntüleri Kuveyt Sivil Havacılık Kurumu tarafından yayınlandı. Saldırı sonucunda can kayıpları, ciddi yaralanmalar ve önemli maddi hasar meydana geldi açıklaması yapıldı. İran devrim muhafızları ise saldırıyı kendilerinin düzenledikleri iddiasını reddetti. ABD'nin Patriot füzesinin Kuveyt Havalimanı yolcu terminalinin tahrip olmasına sebep olduğu iddia edildi. Müzakere sürecine ilişkin açıklama ise İran Dışişleri Bakanı Arakçı'dan geldi. Bakan, ABD ile temasların sürdüğünü ancak müzakere sürecinde henüz somut bir ilerleme sağlanmadığını söyledi. Arakçı, İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırılarının devam etmesi halinde İran'ın İsrail içindeki hedefleri vurabileceği uyarısında bulundu. Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle İran'la ABD arasında iletişimin kesildiği iddia edilmişti.
1: Şimdi İran'ın belli hedefleri vurma kapasitesi ortaya çıktıkça Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamaların rengi de değişiyor. Yani bizim literatürümüzde çok iyi deyimler, çok iyi atasözleri vardır. Zor oyunu bozar. Biraz öyle oluyor. İran dişini gösterdikçe, belli noktaları vurabildikçe, belki Rusya'dan, belki Çin'den destek alıp bunları becerdikçe Amerika Birleşik Devletleri de yani bir anlaşma yolu arıyor. Açıklamaların tonu değişiyor. Sayın seyirciler, İran'dan önemli bir izahat, önemli bir açıklama var. Kimden? İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney'den. İran İslam Devrimi lideri Hümeyni'nin ölüm yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. Ayetullah Hümeyni'nin ölüm yıl dönümünde bir mesaj yayımladı Müşteba Hamaney. ABD ve İsrail'in savaşta ağır darbe aldıktan sonra İran içinde bölünme yaratmaya çalıştığını söyledi Hamaney. Ve o açıklamayla birlikte birlik olmalıyız, bölünmemeliyiz dedi.
2: Savaşta kaybettiler. İran'ı bölmeye çalışıyorlar dedi. Amacın korku yaratmak olduğunu söyledi. İran lideri Müşteba Hamaney, İran İslam Devrimi'nin kurucusu Hümeyni'nin ölüm yıl dönümünde yazılı bir mesaj yayımladı. Ölümünün 37. yılında Hümeyni'nin mezarında anma töreni düzenlendi. Yeni lider Müşteba Hamaney'in gönderdiği mesajı Cuma hutbesi liderlerinden Ali Ekberi okudu. Mesajında düşmanı sahada yenilgiye uğrattıklarını belirten Hamaney, düşmanın yeni taktiklerinin bölünme tohumları ekmek olduğunu ifade etti. İran'da ayrışma yaratmaya çalışıyorlar dedi.
3: Düşman hibrit savaş çabalarını iki noktaya yoğunlaştırmıştır. Birincisi halkın direnci, ikincisi ise ülkenin yetkililerine hatalar yaptırmak. Her ikisinde de kullandığı temel araç şüphe, umutsuzluk, korku, güvensizlik ve bölünme tohumları ekmektir.
2: İran lideri bu girişimlere karşı toplumun kararlılık göstermesi gerektiğini belirtti. Birlik ve dayanışmayı koruyarak bu karanlık plan etkisiz hale getirilmeli dedi. Hamaney, umutsuzluk yayan eylemlerin düşmana yardım etmek anlamına geldiğini ifade etti. İran'ın eski lideri Humeyni için düzenlenen törene katılım da yoğundu. Bazı İranlılar İran ve Hizbullah bayrakları taşırken bazıları da öldürülen dini lider Ali Hamaney'in fotoğraflarını taşıdı. Her anma töreninde Hamaney'in konuşma yaptığı koltuğa da fotoğrafı konuldu. Ayetullah Humeyni'nin ölüm yıl dönümü İran'ın en büyük dini günlerinden biri olarak kabul ediliyor.
1: Neyse bunlar İran'ı ve etrafını ilgilendiren meseleler. Biz dönelim kendi memleketimizdeki haber takibini sürdürmeye. Bazı başlıklar vardı yakın zamanda, birkaç gün önce de haberini verdik. Hani İstanbul'da bindiği takside dolandırılan Amerikalı bir yayıncı vardı, hatırladınız. Amerika'dan gelmişti, sosyal medya üzerinden yayınlar yapıyordu. Taksiye bindi, 5 kilometrelik mesafe için kendi ifadesiyle kazıklandı. Kredi kartından tam 183 dolar çekilmişti. İşte o yayıncıya Habertürk'ten, haber merkezinden İrem Şimşek ulaştı. Ve ona sordu, ne oldu, nasıl oldu, ne hissediyorsun?
4: Did you say 50 euro?
5: Yes, this one.
4: For 10 minutes?
5: Yes, I am speaking 50 euro. You okay, I am come back.
4: Okay.
0: Konser için İstanbul'a geldi, parasından oldu. Canlı yayında binlerce takipçisinin gözü önünde dolandırıldı. ABD'li ünlü yayıncı Auger o anları Habertürk'e anlattı.
5: You're working 50 euro. Okay?
4: Okay. And he said, okay.
6: Bana taksiye binmemi, yolculuğun 50 euro tutacağını söyledi. Ben de otele gitmek istediğim ve saat geç olduğu için kabul ettim. Otele vardığımızda tekrar 50 euro olduğunu söyledi. Ama telefonuna 7300 lira yazdı.
4: I said 50 euro, I just need to get home.
5: Thank you.
4: $7,300. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like.
0: Taksicinin istediği rakamı görünce şoka uğrayan turist yine de ödemek zorunda kaldı.
4: And then I tapped my phone. I said that's not.
6: İtiraz ettim ama aramızda dil engeli vardı. Kabul edip araçtan inmek zorunda kaldım. Banka hesabımı kontrol ettiğimde 183 dolar çekilmişti. Hem 50 Euro'dan hem de 7000 TL'den bile daha fazla. Benim için çok büyük bir para olduğu için çok üzüldüm. Ne yapacağımı bilemedim.
4: Than even 7300 lira, much more than 50 euros that I agreed to. Did you say 50 euro?
5: Yes, this one.
4: For 10 minutes?
5: Yes, I am speaking 50 euro. You okay? I am come back.
4: Okay.
0: Auger videoyu paylaştığı anda binlerce Türk'ten destek mesajı yağdı.
4: And then after that I received hundreds of direct messages on.
6: Herkes özür diliyor. Bana bu şekilde davranıldığı için çok üzgün olduklarını ve Türk halkının taksi şoförünün yaptıklarından dolayı utanç duyduğunu söylüyordu. Tüm Türklerin kötü olmadığını anladığımı umuyorlardı. Herkesin bana karşı kibar olması beni çok mutlu etti.
0: Ünlü yayıncı kötü bir deneyim yaşasa da İstanbul'a ve Türkiye'ye hayran kaldı.
6: İstanbul'un her yerinde bir sürü kedi olması çok havalıydı. Türkiye'ye ilk gelişimdi. Kesinlikle tekrar gelmek isterim. Daha çok yemek denemek, insanlarla tanışmak ve İstanbul'un dışındaki yerleri de gezmek isterim. Çok sevdiğimi söyleyebilirim Türkiye'yi.
1: Andrei bir daha geldiğinde İstanbul'da taksiye para vermez. Bütün taksiciler bedava dolaştırır. Sayın seyirciler, önemli bir hukuki kararla devam edelim. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemede önemli bir karara imza attı. Düzenleme oy çokluğuyla iptal edildi. İptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verildi. Karara ilişkin bir açıklamada Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten. Akın Gürlek dedi ki yeni yasal düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunuyoruz.
0: Süresiz nafaka uygulamasında son sözü Anayasa Mahkemesi söyledi. Düzenleme iptal edildi. süresiz nafaka uygulaması

uzun süredir gündemdeydi. Mevcut uygulamada boşanma nedeniyle yoksulluğa düşen taraf süresiz nafaka talep edebiliyordu. Ancak bu sistem uzun yıllardır tartışılıyor. Antalya'da görülen bir boşanma davasında davacı kadın karşı taraftan 8 bin lira yoksulluk nafakası talep etti. Aile mahkemesi ise talepleri değerlendirmeden önemli bir karara imza attı.

0: Başvuruyu geçen yıl kabul eden yüksek mahkeme iptal talebini esastan inceledi. Kararını verdi. Mahkeme oy çokluğuyla aldığı kararla süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne süre vererek iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Mahkemenin gerekçeli kararı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten iptal kararına ilişkin değerlendirme geldi. Kararı adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz dedi.
1: Boşanma sonrası süreçlerde hem tarafların haklarını koruyacak hem de toplumsal huzuru ve aile kurumunun saygınlığını zedelemeyecek dengeli ve adil bir modelin inşası öncelikli gündem maddelerimizden biriydi. Bu çerçevede iptal edilen kararı adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen, hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız.
2: Şimdi burası Arjantin, başkent Buenos Aires. Buenos Aires'te böyle kalabalığı bir arada görünce herkes, bir futbol ülkesi Arjantin, Dünya Kupası'na da 6-7 gün var. Acaba Dünya Kupası ile ilgili bir toplantı, bir yürüyüş, Diego Armando Maradona'nın memleketinde başka bir şey mi oluyor diye düşünürler ama öyle değil. Bu toplantı kadın cinayetlerine karşı bir araya gelen kadınların yükselttiği ses. Yani bir protesto eylemi. Bakın on binlerce insan, belki yüz binler geniş açıdan gördüğümüzde Buenos Aires'te kadın cinayetlerini protesto ediyorlar. Bu konuda biz de mağduruz. Bizde de hiç istenmeyen hadiseler yaşanıyor. Ama anlıyoruz ki sadece bizde değil. İşte Arjantin, işte kadın cinayetleri ve işte Arjantinli kadınların isyanı.
0: Binlerce kişi bir araya geldi. Cinayete kurban giden kadınlar için adalet talep etti. Görüntüler Arjantin'den. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir kadın daha eksilmesin gösterisi düzenlendi. Her yıl düzenlenen protesto gösterisine bu yılda binlerce kişi katıldı. Córdoba eyaletinde 14 yaşındaki bir kız çocuğunun öldürülmesinin ardından düzenlenen eylemde daha güçlü koruma tedbirleri talep edildi. Ulusal Kongre'ye çıkan caddeleri dolduran protestocular toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti kınadı ve 2026 yılı içinde öldürülen kadınları andı.
3: Her 30 saatte bir kadın ölüyor. Hayır, ölmüyor. Öldürülüyor. Ölüyor demeye alıştık ama her 30 saatte bir öldürülüyor ve bu böyle devam edemez. Bunu normalleştiremeyiz.
0: Protestocular hükümetten acil eylem planı talep etti. Kadınlara yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan programlardaki bütçe kesintilerine de tepki gösterdi. İşçi sendikası üyeleri ve sosyal kuruluşlar tarafından düzenlenen yürüyüş Arjantin'de 11 yıldır düzenleniyor. Organizatörler ülkede her 31 saatte bir kadın cinayeti işlendiğini söylüyor.
2: Dünya Kupası'na kaç gün kaldı? 6 gün galiba. 6 gün sonra düdük çalıyor ve turnuva başlıyor. Biz de oradayız. Türk milli takımı da Dünya Kupası'nda. Kanada, Amerika ve Meksika ortaklığında. Bu üçlüye itiraz ediyoruz. Kanada ve Amerika pek futbol ülkesi değil. Meksika idare eder. Ama turnuva orada. Milli takım da orada. Miami'de şimdi Türk milli takımı. Ve burada ilk antrenmanını yaptı milliler. Bakalım ilk antrenmanda neler oldu, ayrıntılar neler?
4: A milli futbol takımımız Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarının ikinci etabında Miami'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Inter Miami FC'nin Fort Lauderdale'de bulunan Florida Blue Antrenman Merkezi'ndeki çalışmasının ilk 15 dakikası basına açıldı. Şampiyona öncesindeki ikinci hazırlık maçında 7 Haziran'da Venezuela ile karşılaşacak milli takımın teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanı ısınma ve koşuyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Tedavisi süren Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrı çalıştı. Kerem Aktürkoğlu idmanın ısınma bölümünde takımla birlikte çalışırken daha sonra bireysel olarak çalışmasını sürdürdü. Kenan Yıldız ise takım otelinde salonda bireysel olarak çalıştı. Ay Yıldızlıların idmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Oduyakmaz ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da tribünden takip etti. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da Hacı Osmanoğlu'yla idmanı izledi.

0: Vallahi futbolcusu, basketçisi hep beraber oradayız. Hidayet Türkoğlu da orada. Bakalım ne olacak? Takım ilk antrenmanını yaptı. Yeşil sahadan çıktık. Ringlerden bir haber var sırada. İşte yeni bir şampiyon. Sayın seyirciler, boksör Emre Sayılı. Almanya'da altın kemer kazanarak Avrupa Asya şampiyonu oldu ve Türk bayrağını dalgalandırdı. Almanya'da düzenlenen profesyonel boks şampiyonlar gecesinde Venezuelalı rakibini 5. round'da knockout etti. Altın kemerin sahibi oldu Emre. Emre Sayılı şampiyonluğa ulaştı. Türkiye'den katılan tek sporcu olarak dikkatleri üzerine çeken Emre Sayılı, Türkiye ve memleketi Sakarya'yı selamladı. Bizim memleketin artık dünya çapında şampiyon bir boksörü var Emre. Tebrikler. Spor yapsın da gençler, nerede yaparsa yapsın. Sayın seyirciler, Kayseri'nin Hacılar ilçesinde elektrik direklerine yuva kuran leylekler, yumurtadan yeni çıkan yavruları için nöbet tutuyorlar. Bütün bu metinler, bütün bu görseller hepimize hemen İlkay'ı hatırlatıyor. İlkay'ın köşesini açmış oluyoruz. Leylekler, Hürmetçi Mahallesi sakinlerinin uzun yıllardır vazgeçilmez misafirleri arasında yer alıyor. Leylekler her yıl havaların ısınmasıyla Erciyes Dağı'nın eteklerindeki elektrik direkleriyle çatılara yaptıkları yuvalara yerleşiyorlar. Leylekler her yıl olduğu gibi bu yılda ailelerine yeni katılan yavrularını büyütüp yetiştirmenin telaşını yaşarken, yumurtadan yeni çıkan yavruları ise mahallenin sessizliğini çıkardıkları lak lak sesleriyle dağıtıyorlar. Yaklaşık 6 ay boyunca büyüttükleri yavrularına uçmayı öğreten leylekler ardından sıcak bölgelere göç etmek üzere mahalleyi terk ediyorlar. Elbette leyleklerin de bir zorluğu, bir çabası, bir emeği var ama işte okula gönder, büyüt, harçlığıdır falan hiç olmazsa bunlarla uğraşmıyorlar. Büyütüp uçuruyorlar. Sayın seyirciler, bu görüntüler de Konya'dan. Toros Dağları'nın eteklerinde yer alan Hadim ilçesindeki yaylalar ya da Hadim ilçesindeki yaylalar açan sarı çiçeklerle renklendi. Doğayla iç içe yaşamın sürdüğü yaylalarda çocuklar çiçeklerle kaplı alanlarda vakit geçirirken, ziyaretçiler de bölgenin sakin atmosferiyle doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor. İşte bu görüntüler Anadolu'nun muazzam, muhteşem görüntüleri. Antalya'da Side antik kentinde bir dönem konuşulduğu belirlenen Sidece dili için çalışmalar devam ediyor. Yani filologları, bizim de meslektaşlarımızı ilgilendiren bir alan. Acaba Sidece diye bir dil var mı? Çalışmalar sürüyor. Kazılarla yeni yazıtlar bulundu. Yazıtların incelemesiyle dilin çözülmesi hedefleniyor. Henüz bugüne kadar rastlanmamış bir dil. Anadolu coğrafyasında Sidece diye bir dil.
1: Bu dil hala okunamıyor, tam olarak anlaşılamıyor. Bunun sebebi de elimizde şimdiye kadar yazıtların sayıca az olması.
2: Binlerce yıllık dilin izi sürülüyor. Anadolu'nun kayıp dillerinden biri olan Sidece için yeni bulgulara ulaşıldı.
1: Son yıllarda kentsel ve 3. derece arkeolojik sit ile 1. derece arkeolojik sitte yaptığımız kazılarda yeni Sidece yazıtlar ele geçmeye başladı.
2: Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nde yürütülen kazı ve araştırma çalışmalarında dikkat çeken sonuçlara ulaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında sürdürülen kazılarda bir dönem konuşulduğu belirlenen Sidece diline ait 31 harf tespit edildi.
1: Helenistik dönemden önce, hatta Helenistik dönemde 100-200 yıl boyunca Sideliler kendi dillerini konuşmaya ve yazmaya devam ediyorlar. Çünkü bulduğumuz yazıtlar 3. yüzyılın sonu, 2. yüzyılın başında son buluyor.
2: Araştırmacıların en büyük umuduysa son yıllarda gün yüzüne çıkarılan çok satırlı yazıtlar. Daha önce sadece birkaç satırlık metinler bulunabilirken yeni keşfedilen yazıtlar dilin çözülmesi için yeni bir kapı araladı.
1: 30 ile 40 satır arasında değişen yazıtların ele geçmesi bu konuda yeniden bir umut oldu. Ve biz bu meslektaşlarımızla yeniden çalışmalara başladık.
0: Her yanımda Orhan Pamuk. Türkiye'de dilden bahsettik, Sidece'den. Türkçenin yaşayan kralı. Çok önemli bir romancı. Edebiyatımızın yaşayan en önemli romancısı Orhan Pamuk. İyi ki yaşıyor, iyi ki yazmaya devam ediyor. Sonsuza dek yazsın ve biz de okuyalım. Onlarca roman. Gerçekten müthiş bir yazar. Orhan Pamuk, bugün enteresan bir şey oldu. Orhan Pamuk, Aslı Şafak'la İşin Aslı programına geldi. Kanalın girişinde karşılaştık. İnanılmaz mutlu oldum. Sarıldık, Orhan Bey'le selamlaştık. Ve yeni kitabı Kelimeler ve Resimler. Şimdi arkadaşlar gösterecekler. Kelimeler ve Resimler çıktı. Seçme hatıralar, yazılar ve bir hikaye. Yani Orhan Pamuk, İstanbul başka şehir yoktur yazısını da kapağa koymuş. Gerçek bir İstanbul romancısı, bizim romancımız. Nobel ödüllü Orhan Pamuk'un yeni kitabı Kelimeler ve Resimler bugün okuruyla buluştu. Pamuk bu kitapta anılarını, edebiyatını ve sanat dünyasına dair düşüncelerini paylaştı. Askerlik günleri ve ilk kitabını yayınlatmanın zorluğu, bu kitap için kaleme aldığı yazılar burada anlatılıyor ilk kez. Bu arada yeni bir romanda yolda. Tarihini biliyorum ama söylemeyeceğim. Pamuk bu kitap için Türkiye ve Dünya dergilerine yazdığı yazılarına eklemeler yaptı. Bazılarını yeniden kaleme aldı ve arşivden pek çok eski fotoğrafı ve resmi de ilk defa paylaştı. Kelimeler ve Resimler'de ayrıca Pamuk'un arkadaşlık ettiği Ara Güler, Umberto Eco, Paul Auster ve Kefer gibi yazar ve sanatçılar hakkında da yazılar var. Önemli notlar var. Ama şu kapaktaki İstanbul başka şehir yoktur yazısı, bir duvar yazısı gibi Orhan Pamuk'un orada durması son derece önemli. Peki kısa bir not. Aslı ne yaptı? Aslı Şafak Bloomberg'te. Aslı 3 bölümlük bir program yaptı. Aradım kendisini, tebrik ettim. Gerçekten önemli. Yani yaşayan bir Nobel'li yazarımız Orhan Pamuk. Pazartesi 20'de, Salı 20'de, Çarşamba 20'de, haftanın 3 günü, o günlerde de anons edeceğim. Bloomberg KT'de Aslı Şafak'la işin aslında önümüzdeki hafta 3 gün Orhan Pamuk konuk. O programlar çekildi, mutlaka ve mutlaka izleyin. Bir kez daha teşekkürler, iyi ki yazıyor. Peki ana haberde ne yapıyoruz? Kısa bir reklam.

Fenerbahçe'de yaklaşan kritik seçimin nabzı bu ekranda tutuluyor. Başkan adayları Habertürk ve HT Spor ortak yayınına konuk oluyor. Sarı lacivertli camiada son yılların en kritik seçimine saatler kala adaylar kendini anlatıyor. Başkan adaylarından Hakan Safi soruları yanıtlıyor. Son kozlar oynanıyor. Vaatler açıklanıyor. Teknik direktör adayları belli mi? Transfer hazırlıklarında son durum ne? İlk yapılacak hamle ne olacak? Habertürk spikeri Selen Güldayıoğlu'nun moderatörlüğünde HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve HT Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç merak edilenleri soruyor. Başkan adayı Hakan Safi cevaplıyor. Hakan Safi özel röportajı Cuma 17'de Habertürk ve HT Spor ortak yayınında.

Ana haber bitti, noktayı koyuyoruz. Eren Eğilmez'i görüyorum, konukları orada. Biraz sonra gerçek fikrine başlayacak. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ni masaya yatıracaklar. CHP'de bazı şeyler çözülüyor gibi. Onları konuşacak Eren ve konukları. Biraz sonra stüdyodalar, gerçek fikrine başlıyor. Yarın akşam görüşene dek iyi akşamlar, iyi geceler Türkiye.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.
2: Palmart sunar.

0: Anlamak için soran program Gerçek Fikri Neden? Herkese merhaba. Mutlak mutlak karar sonrası CHP'de yaşanan kriz her gün yeni bir gelişme ve açıklamayla yeni bir boyut kazanıyor. Konu CHP içi bir sorun olmanın da ötesine geçerek Türkiye siyasetini birçok yönüyle etkiliyor. Biz de tüm bu etkileri, tüm bu yönlerini konuklarımla konuşacağız. Peki kimlerle? İstanbul Stüdyo'da. Gazeteci Gürkan Zengin, hoş geldin.
1: Gürkan.
0: Gazeteci, siyaset bilimci Sezgin Öney, hoş geldiniz. Star Gazetesi yazarı doçent Doktor Mehmet Yalçın Yılmaz, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: İlerleyen dakikalarda diyeyim, 27. dönem CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de bizimle birlikte olacak. Ankara Stüdyo'da da Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör de hazırsa, hoş geldin Nasuhi.
3: Merhabalar Eren, duyuyor musun beni? Teşekkür
0: duyuyoruz,
3: ederim.
0: Duyuyoruz, gayet iyi duyuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bir ara verelim, kısa bir ara verelim. O aranın ardından başlıklarımızı konuşmaya başlayalım.

0: sunumuyla devam ediyor.
1: Evet, aradan sonra döndük. Şimdi günün çeşitli sıcak gelişmeleri vardı. Onları biraz öne alalım ve bugün hani farklı bir şey yapalım. Ankara'ya dönelim. Ankara ile başlayalım. Hep böyle İstanbul'da biz böyle konuşuyoruz. Sonra Ankara'ya dönüyoruz yüzümüzü. Bugün Ankara'ya dönelim. Yüzü Ankara'ya dönmek tabii şey bir tabir oldu ama. Nesli Güngör. Şimdi Özkan Yalım'ın telefonlarında yapılan incelemeler ve şüpheli ifadeleri üzerinde

0: yani İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel'in farklı tarihlerde Özkan Yılım'dan siyasi rüşvet kapsamında değerlendiren maddi menfaat talep ettiği ve bu paraların rüşvet kapsamında değerlendiren ve bu paraların teslim edildiğine yönelik iddialar. İşte Özgür Özel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan ve Suat Özçağdaş hakkında fezleke düzenlenebilecek nitelikli iddialar bulunduğu belirtildi. Böylesi bir şey düştü gün içerisinde. Sen de görmüşsündür. Bunu şunun için soruyorum.
1: Evet.
0: İddianın kendisine değil. Şunu soruyorum. Yargı yoluna devam ediyor. Türkiye tartışıyor ama yargı yoluna devam ediyor. Mutlak mutlan kararı bir final, bir son, bir sürecin sonu değil de bir sürecin başı mı? Yani bunun arkası mı gelecek demek bu? Devam mı gelecek demek bu? Ne diyorsun? Bir başlangıçta mı süreç? Yoksa bir sonda mı?
1: Evet. Ya şöyle tarif etmek belki doğru olabilir. Ortaya çıkan Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen, yani İstinaf Mahkemesi tarafından verilen karar birçok mahkemeden doğrudan ya da dolaylı. Doğrudan olanlar delil ve benzeri ifadelerin aktarılması, dolaylı olanlar ise mahkeme heyetinin bu diğer davaları dikkate almasıyla ilgili olan kısım birçok davanın bileşkesi olarak ortaya çıktı. Ancak buradaki bilgi, iddia, ifade ve benzeri akışlar devam ediyor. Bu şimdi açıkçası şu demek, yani bir yandan istinaf kararı ortaya çıkmış ama o istinaf kararı sürecini zaten şekillendiren iddialar, yeni boyutlar, tırnak içinde yeni iddialar, yine tırnak içinde yeni deliller içermeye başladı. Dolayısıyla da yargı süreci mutlak mutlan kararının Yargıtay'dan çıkacak kararla sonuçlanması anlamında nihayetlenecek desek mesela, bu eksik ve yanlış bir yaklaşım olur. Yeni yargısal süreçler, yeni cezalandırmaları beraberinde, yeni siyasi tasfiyeleri eğer siyasi yasaklara dönüşürse ve birçok sonucu üretebilecek şekilde devam ediyor. Yani bir fotoğraf gibi anlatmaya çalıştım. Yani doğru olan tarifinde bu olduğunu düşünüyorum ama genel olarak böyle. Dolayısıyla hani yargı süreçleri bitecek, artık sonuna geliyoruz, mutlak mutlan bir finalde dersek herhalde mevcut tabloyu eksik yansıtmış oluruz. Yeni yargısal süreçler.
0: Peki.
1: Ama aynı kulvarda akan, aynı kulvarda akan süreçler bunlar. Aynı damardan akan süreçler. Sadece şöyle söyleyeyim, iddia ve belge bilgi niteliğinde yeni isimler, yeni katkılar geliyor.
0: Peki nasıl?
1: Veya
0: mutlak
1: eski
0: mutlan.
1: İsimlerin yeni katkıları da geliyor, evet.
0: Mutlak mutlan bir son değil ve yargıda bu sürecin birçok farklı boyutu gündeme gelmeye devam edecek dedin. Şimdi bu işin yargısal boyutu, siyasal boyutunda da örneğin MHP lideri Devlet Bahçeli Türk'ün gazetesine bir röportaj verdi ve orada da hani uzun bir açıklama yaptı. Çarpıcı bölümler vardı. Sen de takip etmişsindir.
1: Evet.
0: Ve bu açıklamanın belli bölümlerini doğrudan Özgür Özel'e hitaben görüşlerini paylaşıyor ki bugün bir toplantıda da, bir 100. yıl buluşmasında da Koç Holding'in, orada da bir araya geliyorlar, onun görüntüleri yansıdı. Diyor ki Özgür Özel Ankara İl Başkanlığı önünde yaptığı açık hava toplantısında canımızı ortaya koymaya, fiziki mücadeleye var mısınız diyerek meseleyi yeni bir boyuta taşımıştır. İlk defa ve dikkat çekici bir vurguyla servis edilen fiziki mücadele ne anlama gelmektedir? Bu şekilde kimlere ne mesaj verilmeye çalışılmaktadır? Şimdi burada da siyasi aksiyon anlamında bir devamlılık olacağına dair bir vurgu var. Hem yargıda hem siyasi aksiyonda bir devamlılık. Bu anlamda CHP içi gibi görünen bu tartışma süreçleri CHP'yi çok çok aşan bir Türkiye siyaset tartışması olarak derinleşiyor mu?
1: Bir şey hatırlatmak istiyorum daha doğru anlayabilmek açısından. Sayın Bahçeli'nin bu sürecin başından beri, yani mutlak mutlan kararının başından beri ortaya koyduğu tavır, özellikle Özgür Özel cephesi tarafından kendilerine yönelik bir destek, bir nefes alanı, bir açılım gibi algılandı. Ben buna hep itiraz ettim. Bu kanaatin doğru olmadığını söyledim. Feragat ifadesi de dahil olmak üzere. Bugünkü metin, Sayın Bahçeli'nin Türk'ün gazetesindeki bugünkü röportajı aslında açık söyleyeyim benim tezimi daha mücessem hale getiriyor, eski deyimle daha netleştiriyor. Çünkü peş peşe eleştirileri var ve çok ağır eleştirileri var. Zaten girişte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun tertemiz bir arınma süreci başlatmak istediğini ve hukuken genel başkan olduğunu da söylüyor. Ama bu sefer şunu da söyleyeyim, bu da herhangi bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nu kayırmak, ondan yana tavır almak gibi algılanabilecek bir şey değil. Sayın Bahçeli önce hukuksal durumu tarif ediyor. Yani hukuken Sayın Kılıçdaroğlu

0: genel başkandır. Bu bir. Siyasetin nezaketi gereği diyor. Yani orada kendisine bir grup toplantısı yaptınız. O grup toplantısının da esasen çok hukuki zeminde olmadığına dair vurguları da var ama ya bu grup toplantısında bir de yani ya da meydanda aynı şekilde Sayın Kılıçdaroğlu'nu hain vesaire şeklinde sloganlar atıldı ve buna mani olmadınız diyor. Bu da ciddi bir başka eleştiri. Bir diğeri Anıtkabir'deki o ortaya çıkan görüntü. Hukuka uygun bir biçimde CHP'nin kararı anlamasını Yargıtay'ın da bir an önce o kararı vererek bu süreci nihayetlendirmesini de söylüyor ki bunu daha önceki açıklamalarında da ifade etmişti. Fakat asıl vurgusu çok uzatmadan söyleyeyim. Fiziki mücadele, sokakta mücadele anlamına gelen Özgür Özel ve arkadaşları tarafından ortaya konulan cümleler ve çıkışlar. İşte bunun bir tehlike olduğunu söylüyor Sayın Bahçeli. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesinin Türkiye'yi istikrarsızlaştıracağına dair söylediklerinin hem siyaseten hem sosyolojik olarak karşılıkları olduğu gibi bunlarla bağlantılı olarak sokak, fiziki mücadele vesaire gibi söylediklerinin çok daha büyük tehdit kapıları, çok daha büyük güvenlik kapılarını ya da güvenliksiz kapıları açabileceğini söylüyor. Yani genelde bu konuşmanın özeti bu. Peki bu söylediğin gibi hani yeni siyasal süreçler vesaire bütün bunları giderek daha hızlanacağını göreceğiz. Benim öngörüm bu. Yani burada uzlaşma noktasında bir yakınlaşmanın, makasın kapanmasının, tarafların daha konuşabilir hale gelmesinin önü kapalı. Bu üç tane müzakereciye rağmen de öyle. Bu üç müzakereci dışında bu iki grup arasında çok sayıda isim, konuşma, sizi anlaştıralım, bir araya getirelim, bir ortak nokta bulmaya çalışın demesine rağmen böyle. Yani adeta şöyle bir manzara var. Taraflardan bir tanesi kopup parti kurmak gibi bir telaşın içinde, bir diğeri ise bir an önce gitsinler partilerini kursunlar, ne halleri varsa görsünler noktasındalar. Ama Sayın Bahçeli'nin bu söyledikleri arasında bir önemli nokta daha var. Bu meselenin Cumhuriyet Halk Partisi'ni aşarak genel manada muhalefet cephesinde bulduğu karşılığa da işaret ediyor. Yani İyi Parti'nin ve bazı diğer partilerin bayramlaşmada gösterdikleri tavrı da eleştirerek bu siyasi pozisyon alışlara dair de bir eleştirisi var. Dolayısıyla bence bu metni kastederek söylemiyorum ama bu metni de içine alarak söylüyorum, sadece o değil. Bundan sonraki süreçte uzlaşma ihtimalinin giderek azaldığını da işaret eden bir döneme giriyoruz, bir söyleme giriyoruz. Nitekim birazdan konuşuruz, Yüksek Disiplin Kurulu'nun tersinden, yani ihraç ya da tasfiye başlatarak değil de kendisine yakın bir takım isimlerin ihraçlarını iptal ederek başlattığı sürecin de çok hızlanacağını düşünüyorum ben. Eren, Ankara'da benim gördüğüm manzara şimdilik kısaca böyle.
1: Peki Gürkan Zengin, şimdi hem Nasir Güngör vurguladı, dedi ki MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamada Özgür Özel'in yanında konumlanmasıyla yeni ittifakların oluşması meselesi. Diğer muhalefet partiler, işte İyi Parti olsun, Zafer Partisi olsun.
2: İttifaka kuruluşu.
1: Tam onu soracağım. Şimdi Musavat Dervişoğlu, evet, diyor ki ittifakı. Gelin demokrasi için safları sıklaştıralım. Dağ gibi burada duruyoruz. Sırtını yaslamak isteyen varsa buyursun. Başımız üstünde yeri var, diyor Musavat Dervişoğlu'da. Bu anlamda bu süreç muhalefet cephesini nasıl etkiliyor? Muhalefette yeni bir ittifak modeli ve bileşenler mi doğuyor?
2: Şimdi genel değerlendirme CHP'de bu halin, bu mahkeme kararıyla ortaya çıkan tablonun bir bunalım yarattığı şeklinde doğrudur. Fakat ben asıl derin bunalımın Türkiye'de siyasette olduğunu, Türk siyasetinde olduğunu, bu mahkeme kararından sonra derinleşen şekilde düşünüyorum. Önce bir tespitte bulunalım. Bu görüntü nasıl? Yani işte belki başlangıcını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, seçilmiş bir başkanın gözaltı ve tutuklanmasıyla, içeri alınmasıyla başladığını söyleyebiliriz. Böyle bir tablo var. Bu kişi aynı zamanda bir sonraki seçimde ana muhalefetin, muhalefet cephesinin belki Cumhurbaşkanı adayıdır. Bunu içeri alma durumu var. Sonra dönüp belki daha da vahim bir hamle olarak ana muhalefetin genel başkanı bir mahkeme kararıyla görevden alınıyor. Ve yerine de yine mahkeme kararındaki ifadeler üzerinden bir eski genel başkan yerine getiriliyor. Bu mahkemeler üzerinden hakikaten siyasetin bu derece ileri boyutlarda, siyasi tarihimizde görülmemiş şekilde, ancak darbe dönemlerinde yaşadığımız bir resmi görüntü, bir ara rejim görüntüsü, bir anormal bir resim. Şimdi bunu bir tespit edelim. Bu normal bir şey değil. Türkiye seçime gidiyor ve bu seçimde rakip partinin, en önemli rakip partinin genel başkanı görevden alınıyor. Başka bir adam oraya atanıyor, isim. Ve

0: Cumhurbaşkanlığı adayı da yine aynı şekilde gözaltı, tutuklama ve içeride. İşte bu şudur, budur, işte mahkeme kararları falan. Ben resmi anlatıyorum ve bu resim bir demokrasi resmi değil. Bu doğru bir resim değil. Devlet Bey'in de ortaya koyduğu tablo bir buhran, bir bunalım. Eğer Devlet Bey bu açıklamalarda yani samimi olmadığını düşünecek halimiz yok. Samimi ise bir tehdide, bir tehlikeye, bir sıkıntıya bir açıklamayla da değil, en az 3 açıklamayla, mutlak mutlak öncesinden başlayarak gelen 3 açıklamayla bu resme bir göndermede bulunuyor. Ve bu hale CHP'nin vereceği tepkiler konusunda, bunun sokağa karıştırması meselesi gibi riskleri de ortaya koyuyorsa hani haklıdır. Ama bu genel siyasetin bir tablosudur. Bu genel siyasetin verdiği bir resimdir ve hiç hoş olmayan bir resimdir. Çok sıkıntılı bir resimdir. Seçime böyle mi gidiyoruz? Bu sıkıntılı. Buna biraz daha gireriz yeri geldiğinde. Bu tablonun işte seçime giderken sözünü ettiğin ittifak arayışları. Evet, İyi Parti'nin yaptığı bu çağrı. Biz buradayız. Gelin. Daha önce de İyi Parti ile CHP'nin bazı işbirlikleri olmuştu, hatırlayacaksın. İşte milletvekillerinin oraya aktarılması gibi. Eğer bir seçim ortamında yeni kuracağınız partinin kuracaksanız, bir sıkıntısı olursa, seçime girememe ihtimali olursa biz buradayız. Veya bir işbirliği imkanı olursa biz buradayız. Mahkeme kararıyla getirilen, atanan genel başkanı biz tanımıyoruz. Bayram ziyaretine de gitmiyoruz. Biz sizi tanıyoruz ve birlikte hareket. Devlet Bey ne diyor? Bu diyor, imaen söylediği, aslında açık da söylüyor ama imaen şunu söylüyor. Diyor ki İyi Parti ve öteki partiler bu şekilde yeniden parlamentoya dönmenin de CHP üzerinden, CHP'deki bu zaaf üzerinden, zafiyet üzerinden yolunu arıyorlar. Kendilerini parlamentoya yeniden taşıyacak. Yani İyi Parti'nin böyle bir sorunu olur olmaz ayrı mesele ama evet, zaten %50 artı bir sistemi ortadayken bir ittifak arayışı mecburi istikamette. Herkes için mecburi istikamet. Muhalefet işbirliği yapacak. Kim kiminle? Soru o. Hangi CHP ile kim, ne kadar? Böyle baktığınız zaman herhalde Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuken genel başkan olan kişinin bir taban desteği olmadığı açık. Hukuki meşruiyeti olsa da toplumsal destek anlamında çok ciddi bir sorunu. Esasen toplumsal destek meşruiyeti de sıkıntılı. Dolayısıyla onun alacağı oy belli. Onun, yani Kemal Bey'in muhalefeti derleyip toplaması da zaten söz konusu olmaz. Altılı masa da yaptığını, geçen seçimde yaptığını bu zamanda, bu zeminde yapabilmesi mümkün değil. Bayram ziyaretine bile gitmiyorlar. Nerede kaldı ki onun muhalefeti toparlaması falan söz konusu olsun. Dolayısıyla bu Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu hattında onların inisiyatifinde ağırlıklı olarak cereyan edecek bir durumdur. Onu görüyoruz. İşte bir moral üstünlüğe sahipler. İzleye geldikleri politikalar ne kadar yanlış da olsa, bugüne kadar şahsi kanaat olarak söylüyorum, bu süreci, bu kriz yönetimini bir maharetle yürütememiş olmaları da bir vakadır. Onları da konuşuruz belki ama nihayet ana damar, bu CHP dediğimiz partinin ana damarı orada temerküz edecek. Bunu görüyoruz. Bunun üzerinden İyi Parti, Devlet Bey'in analizi o kadar da yanlış olmayabilir. Evet, birlikte işbirliği yapacaklar. Belki öteki partiler, Zafer Partisi tavrını net koydu yine aynı şekilde. Belli ki o da oralarda olacak. Anahtar ne yapacak henüz bilmiyoruz. Yeniden Refah'ın durumunu bilmiyoruz ama muhalefet
1: yeni bir modelde buluşacak. Yeniden
0: analiz yanlış değil. Ama genel siyaset açısından çok sıkıntılı bir tablomuz var.
1: Ya peki o zaman sizin öney. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun konumu konusunda sizin öney ne düşünüyor? Şu bağlamıyla. İki yaklaşım var. Bir yanda hani İmamoğlu da bir açıklama yaptı. Yine verdiği röportajda T24'te. Ve Kemal Kılıçdaroğlu için ilk kez böyle sert ifadeler kullanıyor. Dahili betah kayyım gibi mesela. Veya işte, işte siyasi iktidardan emir almakla falan şey yapıyor. Suçluyor. Şimdi böyle hani dahili betah kayyım tanımlamasına uyan biri mi Kılıçdaroğlu sizin analizinizde? Yoksa uğradığı haksızlık mahkemece tespit edilmiş, hakkı tekrar geri iade edilmiş ve bundan sonra da bu haksızlığı yapanları Cumhuriyet Halk Partisi'den arındıracak lider tanımlaması mı? Bir kere hani konumunu bir belirlediğimizde herhalde siyasal tartışması da onun üzerine kurulacaktır sizin nezdinizde.
2: Şimdi CHP'de tabii bu iki yorum var. Farklı şekillerde dillendirilse de ve bir anlamda önemli olan benim ne düşünüyorum.

0: düşündüğümden çok CHP kamuoyunun ne düşündüğü. Çünkü Kılıçdaroğlu'nu onlar destekleyecekler veya desteklemeyecekler. Şimdi benim düşüncem Kılıçdaroğlu'nun tabii ki artık siyasette zaten uzun bir süre var olduğu, ulaşabilecek en yüksek mertebelere ulaştığı, artık Cumhurbaşkanı adayı olmuş, ana muhalefet partisinin olmuş her türlü makama aday olmuş veyahut da her işte İstanbul Belediye Başkanlığı da dahil olmak üzere daha geçmişinde her şeyi yapmış, yapacağını yapmış. Ve belli siyasetçilerin zamanı olmalı. Ondan sonra da çekilip başkalarına bana kalırsa yer açmalılar. Ve tabii ki 2023 seçimleri muhalefet açısından baktığınızda çok ciddi bir hezimet ve çok ciddi bir silkeleniş ve ondan sonra yeniden bir şeylere yapmaya çalışma vesaire. Ondan dolayı altılı masa ile ilgili negatif hafıza da ister istemez Kılıçdaroğlu'na ve o bütün yenilgi hissi ondan sonra ya intihar eden bir genç bile olmuştu düşünün. Yani o derecede bir
1: Yani altılı masanın aldığı sonucun yarattığı negatif algı Kılıçdaroğlu'nun hanesine mi yazdı sizce?
0: Yazmıştı zaten. O noktada bana kalırsa gene Kılıçdaroğlu'nun bir şansı vardı. Kurultaya gitmek ve o dönemde belki de istiyorsa tamam Özgür Özel değil ama kendi istediği bir halefi olarak gördüğü bir isme emanet edebilirdi. Ya Türkiye'de akil insan olayım. Ben tamam bir makam sahibi olmayayım ama insanlar benim sözümü dinlesinler. Ben ne diyorsam bir sözümün ağırlığı olsun. Belki 6 ayda bir konuşacağım. Belki bir senede bir konuşacağım. Belki 2-3 senede bir konuşacağım ama ben konuştuğumda insanlar ben ne diyorum? Akil insan diyelim. Hadi kadın da olabilir çünkü. Böyle biri olayım. Bunu yapmıyorlar. Yani bir şekilde o makamda kalma derdi var. Ve bütün bunlar aslında Kılıçdaroğlu'na fatura edilmiş oldu. Haklı, haksız vesaire bunların artık bu saatten sonra önemi yok. Bütün siyasetle ilgili o dertler, sıkıntılar ve yerini bırakmama halleri, illaki o makamda olma halleri, bununla ilgili Türkiye toplumunun ne derdi varsa Kılıçdaroğlu hanesine o da yazdı. Ondan dolayı zaten çok negatif başlamış oldu. Bana kalırsa Türkiye siyasetinde şu an iki gerçekten sorun edilen mesela toplumun genel olarak negatif baktığı kişi var. O da bir Öcalan. Öcalan bu anlamda toplumun geneline bir hitap sağlayamadı. Kılıçdaroğlu da çok ilginç bir şekilde çok bambaşka bir konumda olduğu halde eşit derece bir nefret paratoneri haline geldi. Ve bundan sonra da o kadar kötü başlandı ki.
2: Bu çok çok güzel bir kıyas olmadı ya.
0: Çok güzel bir kıyas
2: özür
0: olmadı.
2: Dilerim Sezgin Hanım ama bu
0: çok... ağır söylüyorum. Yani ağır bir
2: yani
0: şey
2: hoş
0: söylemiş
2: olmadı
0: oluyorum
2: hakikaten.
0: ama
2: Evet,
0: yani
2: çok
0: CHP
2: ağır.
0: kitlesindeki şu an bazı çünkü Mustafa Balbay'ın dilinden aktarıldı bu. İşte 3-4 haftada sönümlenir bu öfke gibi bir yaklaşıma. Öyle bir şey değil. Ya burada bir sempati toplayamama, bir antipati hali, bir başka bir şey oldu orada. Bu Kılıçdaroğlu'nun illa kendi yaptıklarından da kaynaklanmıyor bana kalırsa. Belki kendi çıkıp konuşsaydı siyasi iletişim bakımından daha düz bir çizgi belirleseydi hitap bakımından en baştan beri. Yani neyse yani ben CHP işte tekrar CHP'de başa geçmek istiyorum. Çünkü böyle böyle böyle kendini anlatsaydı belki farklı olurdu. Ama başkaları hep onun adına konuştu aylarca. Ondan sonra da şimdi hala mesela biz başkalarının onun adına konuştuğunu duymaya devam ediyoruz ve hangisi doğru hangisi yanlış. O kadar çok spekülasyon var ki ortada. Bunları sıradan bir insanın zaten takip edebilmesi mümkün değil. O yüzden diyorum yani Kılıçdaroğlu'nun bence çok şansı vardı. Tabii ki Öcalan karşılaştırması bu anlamda çok doğru değil. Ben sadece bir duygu halini anlatmak için söylüyorum. Araştırmalarda mesela önümüze gelenlerden yola çıkarak bir şeyi o da tarz bir şeyi anlatmaya çalışıyorum. Yoksa tabii ki farklı bir durum. Tam tersi Kılıçdaroğlu'nun bir akil insan olmak için önünde çok potansiyel şans vardı 2023 seçimlerinden sonra da. Bana kalırsa o şansları kullanılmadığı için şimdi böyle büyük bir her şeyin siyasette yanlış giden her şeyin kendisine fatura edilmesiyle de karşılaşılıyor. Ama bundan çıkması da çok zor.
1: Peki.
0: Ve son şunu söyleyeyim. Ben Bahçeli'nin aslında röportajında biraz onu hissettim. MHP'nin şimdiki yöneliminde veya Bahçeli'nin üstü kapalı olarak aslında işaret ettiği ne Özgür Özel ne Kılıçdaroğlu. Başka birisi. Ama daha o başka birisiyle ilgili bir ipucumuz yok.

0: Yok tabii. Bana kalırsa ya benim bir ön sezi diyelim daha çok bilgiden çok.
1: Ben bu ön seziyi sorayım. Yani hakikaten MHP liderinin Türk'ünde verdiği röportajda böyle bir şey sezdiniz mi? Yani ne Kılıçdaroğlu ne Bahçeli gibi bir şey, başka bir isimin CHP'yi bir ara tutması gibi bir şey sezdiniz mi? Bir de şu, şimdi Sezen Hanım dedi ki Altılı Masa'nın bir seçim yenilgisinin ardından oluşturduğu her türlü negatif duygu ve algı Kılıçdaroğlu'nun hanesine yazdı psikolojik olarak. Fakat o dönemlerde ben yanlış hatırlıyorsam siz düzeltin. Meral Akşener çıktı daha sonrasında, yani bir nevi siyaset bırakmadan önce şunu açıkladı, dedi ki ben o masaya Ekrem İmamoğlu'nu da getirdim, Mansur Yavaş'ı da getirdim. İkisi de korktular, korkaklar dedi ve gitti. Yani bu anlamıyla da aslında hani algıda Kılıçdaroğlu'nun üstünde bir ihale kalmış olsa bile o dönemde, o dönemin en önemli tanığı, belki Meral Akşener bu dönemde bir kez daha konuşulursa o döneme dair, aslında tartışmalar çok başka bir yere de gidebilir. Biraz arka plan anlatırsa. Bu anlamıyla hani bu siyasetin, muhalefetin yeni bir şekil alması, Bahçeli'nin söyledikleri ve tabii ki gazetecilere soruyor Özgür Özel'e, yeni bir parti olur mu diyor. O da diyor ki Rutlan yaptı, baskın seçim yapıyor. Partinin kongre yapmasını seçime girmeye yeterli olarak nitelendiriliyor. En kötü senaryoda kullanırız diye bir başka ikinci parti hazır etmek olabilir. Ama CHP'yi bırakıp partiye geçiyoruz diye bir kararlılığımız
2: hoca, yok. Hocaya geçmeden bir parantez açalım. Ben iki aday söyledim dedi Meral Akşener. Bak bu da olur, bu da olur filan dedim. Korktular, istemediler falan dedi ama onlardan biri kabul etseydi bile aday olamayacaktı. Çünkü Kemal Bey kendi adaylığını dayattı. Yani çok açık o dönem yaşadığımız olan dayatmaydı.
1: İşte yani o dönem belki...
2: Ötekilerin de korkmaları, çekinmeleri, topa girmemeleri bir vakadır. Bu oldu, doğru söylüyor Meral Hanım ama olsaydı da mümkün değildi. Çünkü Kemal Bey adaylığında ısrar ediyordu. Kendi adaylığında ısrar ediyordu ve dayatıyordu yani.
1: Bu dönemde Meral Akşener'in bir kez daha konuşması bazı şeyleri çok aydınlatabilir. Evet.
3: Evet. Altılı Masa'nın gizemli toplantıları oldu malum. Yani aylarca toplanıp adayın konuşulmadığı son birkaç ayda, yani o 3 aylık takvime doğru artık adaylık konuşmalarının olduğu bir dönem. Tabii o dönemin hatıraları belki ileride yayınlanır. Mesela Temel Karamollaoğlu'nun orada yapıştırıcı bir rol oldu oynadığını, masada özellikle Kemal Bey'i istediğini biliyoruz. Onun etkisini belki ileride daha çok konuşacağız. Bence şöyle düşünelim, 2023 seçimlerine giden atmosferde Kemal Bey başarısız değildi. Neticede Türkiye'nin 1/3'üne ulaşabilen bir siyasal hareketin adayını ve genel başkanını neredeyse %49'a yakın bir oya taşıdı. Yani bunu bir başarısızlık ya da hezimet olarak görmek çok doğru değil. Neticede Türkiye sosyolojisi belli. Cumhuriyet Halk Partisi %30'lar bandında seyreden, tarihinde en fazla Ecevit'le 74 sonrası belli bir bareme ulaşmış bir hareket. Ama diğer renklerle, ki Davutoğlu, Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener gibi isimlerle daha merkez sağ hareketleri bir araya getiren bir söylem geliştirdi. Helalleşme açılımı yaptı Kemal Bey. Başarsaydı, 50+1 alsaydı omuzlarda gezecekti. Türkiye'nin en efsane liderlerinden birisi olacaktı.
1: %60'la geliyor diyenler vardı.
3: O rüzgarda işte medyanın etkisini biraz tartışmak lazım. O günlerde iki belediye başkanını gündeme getiren bir medya rüzgarı da vardı. Bunu da kabul edelim. Dolayısıyla o günün hesaplarını aslında bugün yargılamamız çok doğru değil. O anlamda ben de katılmıyorum. Yani Öcalan Kılıçdaroğlu benzetmesi bence çok parti içi duygusal tepkilerle ortaya çıkmış bir şey.
0: Duygusal tamamen boyutunda söyledim. Ben sahiplenerek kendim de söylemiyorum bunu.
3: Belki
0: yanlış anlaşılmasın.
3: Önümüzdeki haftalarda daha farklı bir bakış açısı olacaktır. Ben Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin bu anlamda eğiliminin çok değişmeyeceğini düşünüyorum. Partiden ayrılıp gitme hikayelerinin de Cumhuriyet Halk Partisi'nden bambaşka bir rotaya evrileceğini söylüyorum. Çünkü
1: yani büyük gövdeden kopup da bir başarı hikayesi yazmış partiler, işte CHP, Demokrat Parti, Refah Partisi, AK Parti var mı başka?
3: Başka yok. Başka yok. Orada da çok başka kırılmalar, yani

çok önemli döngüler içerisinde gerçekleşti. Şimdi Kemal Bey bir şekilde partiyi merkeze yanaştırdı söylemleri itibariyle. İşte başörtüsü meselesinde bir barış çubuğu uzattı. Bu anlamda seçmen tabanında farklı eğilimleri bir araya getirdi. Ali Babacan'ı, Ahmet Davutoğlu'nu meclise taşıdı. Bu yönleriyle eleştiri de aldı, onu da söyleyelim.

0: haftalarca sonra, hatta aylarca sonra hançer metaforunu kullandı.
1: Evet.
0: Arkasından hançerlendiğini ifade etti. Bu hançer metaforu herhalde Özgür Özel'e dönüktü. Çünkü Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu ile olan ilişkisini daha çok Cumhuriyet Halk Partisi'nden yazdı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden.
2: Birazdan Gürsel Tekin aramıza katıldığında soralım. Yani hançeri tutan el kime ait? Kılıçdaroğlu kimi kastediyor diye.
0: Çünkü niye böyle bir metafor kullandı? En yakın partideki isim, yani hançer metaforu işte Brutus meselesi gibi.
2: Brutus, evet.
0: Yanınızdaki olur. Yani İstanbul'da,
2: daha en yakın gözüken.
0: İstanbul'daki olmaz yani. Arada 480 kilometre var. İstanbul'daki rakibi Ekrem İmamoğlu'ydu. Neticede partinin kurultay süreçlerine müdahale eden, finansal destek sağlayan Ekrem İmamoğlu'ydu. Ama hançeri tutan Özgür Özel'di ve onu tanımladı. Biz de geçtiğimiz yıl Gürsel Bey'le de bazı programlarda bunu çok tartıştık. Şimdi gelinen noktada Kemal Kılıçdaroğlu partiye yeniden döndü. Fakat bir sokak arbedesi, parti genel merkezinde yaşanan süreçler ya da işte CHP genel merkezinde bir odaya yazılan hain Kemal ifadeleri ya da işte bedhah ifadesiyle Silivri'den gelen mesajlar. Burada parti kimin aslında, parti kimlerin sorusunu da karşımıza çıkarıyor. Biz aslında bu yenilikçi kanat diye tarif edilen Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel çizgisini aslında daha çok oksijen üzerinden anlamaya çalıştık. Oksijen gazetesi uzun zamandır buna dönük yazılarla öne çıktı ve daha böyle neoliberal, Avrupa'daki yeşilleri çağrıştıran bir çizgi, siyasal söylem üzerinde durdu. Oysa bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin belli çizgileri olan işte devletçilik ilkesini, sosyal devlet temasını hala savunan ve bunun daha da önemli olduğunu belki vurgulayan bir hat da var. Ya da işte laiklik konusunda hala daha sert, katı duran bir çizgisi de var. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi aslında nereye gidiyordu? Ve bu butlan kararı Cumhuriyet Halk Partisi'ni nereye tekrar getiriyor sorusuyla biz karşı karşıyayız.
2: Cumhuriyet Halk Partisi bir yöne gidiyordu. Butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi bir yerden döndürülmüş mü oldu?
0: Ben öyle okuyorum. Bunun da tabii bu müdahaleyi işte derin devlet tartışmaları oldu. Devlet aklı meselesi girdi falan. Burada aktörler belli. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde siyaset üretmiş, politika yapmış insanların açıklamaları, davaya dönük müdahaleleri, basına verdikleri beyanatlar, işte paylaşılan özel görüşme kayıtları, bütün bunlara baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde aslında kavga çok daha geçmişten gelen partinin rotasına dönük bir kavga. Netice itibariyle Türk siyasetinde 3 tane ana hat devam ediyor. Bu 150 senedir devam eden bir hikaye. Muhafazakar, mukaddesatçı bir kanat, milliyetçi bir hat, bir de batıcı, aydınlanmacı bir hat. Şimdi bu batıcı, aydınlanmacı hat hangi batıyla Türkiye'yi karşılaştırmak istiyor? Ya da batıdaki hangi merkezlerle Türkiye'yi daha yakın görüyor? Belki ikinci bölümde konuşacağımız mesele de bu olacak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin dünyaya bakışı, küresel sisteme bakışı, ekonomi politik perspektifi, bölgeye dair bakışı, bölgede bugün yaşadığımız sorunlara ve krizlere karşı hangi reçeteleri sunabiliyor? İşte geçtiğimiz yıllardan gelen açıklamalar.
2: Yani bu ayrışmanın böyle bahsettiğiniz gibi politik, bölge çözümlemesi, dünya çözümlemesi, böyle ideolojik hatları var mı?
0: Vardır. Yani şöyle, iç siyaset hiçbir zaman dış siyasetten ayrı düşünülemez.
2: Ama CHP içerisindeki ayrışma.
0: CHP içerisindeki çatlak.
2: Böyle kolları var mıdır yani bunun, siyasi, ideolojik, politik?
0: Belki ikinci bölümde siz vurgulayacaksınız. Yani Özgür Özel'in medeniyet ve batı tasavvuruyla Kemal Bey'in batı tasavvuru taban tabana zıt ayrışıyor. Yani aynı hafta hem Newsweek'te çıkan yazı.
2: Peki niye hem de siyasi ve politik yazı başlıklar üzerinden bir tartışma, gerilim değil de arınma temalı? Biz yolsuzlukla hiç anılmadık. Birçok şey söylendi ama bu söylemedi. Bu anlamıyla davalara konu olmuş konular üzerinden yürüyor bu tartışma.
0: Çünkü en basit bulgular

0: Orada. Yani bulgular var.
1: Somut olanlar
0: neticede
1: onlar.
0: Neticede İstanbul Kongresi bu tartışmayı ateşledi. İstanbul Kongresi'nde delegenin sahibi Ekrem İmamoğlu oldu. Bunu biliyoruz. Siyasi partilerde şöyle bir realite var. İstanbul delegesine hakim olan Türkiye'yi ele geçirir. Niye? İstanbul delegesinde Trabzonlu vardır, Rizeli vardır, Erzincanlı vardır, Sivaslı vardır, Konyalı vardır. Dolayısıyla buradan Anadolu'daki delegeye de nüfuz edersiniz. İstanbul'da 200 delegede siz bir üstünlük elde ettiğiniz zaman Anadolu'daki onun periferideki arka planını da taşırsınız. Ve böylelikle genel kurultaya güçlü girersiniz. Şimdi İstanbul delegesinin buradaki büyük bir yekunla işte Cemal Bey'in kaybettiği, Özgür Bey'in kazandığı o tartışmalı kongrenin başka illerde yansımaları, daha sonraki büyük kurultaydaki yansımalarını biz zaten Cumhuriyet Halk Partililerden duyduk. Yani bu süreçlere savcılık müdahale etmedi ya da adli kayıtlardan biz bir şeyler öğrenmedik. Daha çok CHP'nin çeşitli aktörleri bu meseleyi anlattılar. Gürsel Bey zaten burada yaşanan süreci defaatle canlı
1: şimdi katılımda zaten onun detaylarına gireceğiz. Sizin de sorularınız olacaktır.
0: Burada bence Türkiye'deki temel mesele siyasetin finansmanı meselesi. Siyasetin finansmanını sağlamak ve bunu sürdürülebilir kılmak için yerel yönetimler kullanılıyor. Yerel yönetimlerden kirli para çıkartılıyor. Bu kirli paralarla delege ticareti ne yazık ki bu demokrasimiz açısından utanç verici. Gürkan Bey'e katılıyorum. Yani gördüğümüz tablo demokrasimiz açısından hoş değil. Yani Türkiye'nin köklü bir partisinin içine düştüğü durum, ister kendimizi CHP'li hissedelim, ister CHP'li hissetmeyelim, bir siyasal partinin mahkemelere düşmüş olması ve partinin iki tane şu anda birbirini kabul etmeyen işte il başkanlarının ya da parti grubunun olduğu bir tablo Türk demokrasisinin geldiği noktada hiç iyi bir durum değil. Ama bir de gerçekler var. Yani partinin içerisinde yaşanan bu gerginliğin, bu tartışmaların ekonomik boyutları, küresel siyasette Cumhuriyet Halk Partisi'ne söyleyecek işte gelecek yıl tartışılan seçimlere böyle bir taban, böyle bir sosyoloji hangi adaya destek vererek, hangi adayı çıkartarak gelecek? Ve Türkiye 2027'de ki karşımıza çıkacak olası erken seçimde hangi adayla Erdoğan'a rakip çıkartabilecek ve muhalefeti toplayabilecek? Şimdi bu ister istemez çok kritik bir konu. Yani yine neoliberal eksende bir aday mı çıkartacak? Yani bir anlamda Özgür Özel'in Newsweek'e yazdığı gibi NATO'cu, NATO'nun güvenlik kaygılarını önceleyen bir aday mı çıkartacak? Yoksa Kemal Bey gibi ABD hegemonyasını eleştiren ve ABD'nin hegemonyasının yıkıldığını iddia eden bir başlıkta gazetenin
1: derdini... İlerleyen bölümlerde bunda, bu konuyu da açacağız. Ama Gürsel Tekin de sanırım geldi, aramıza katılacak. Biz bir ara verelim. O arada Gürsel Tekin de aramıza alalım. Ve burada hani... Gıyabında konuştuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin en azından bu iş tartışmalarında bu süreçte yakından tanık olan bir isim üzerinden sorularla ilerleyelim. Ben sorayım, diğer konuklarım sorsun, yorumlarını paylasınlar, analizlerini paylasınlar. Bu şekilde meseleyi anlamaya çalışalım. Kısa bir ara, aranlardan devam edeceğiz.

0: sunumuyla devam ediyor.
1: Evet, 27. dönem CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekindar'ımıza katıldı. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bütün konuklarımın sorularıyla, yorumlarıyla, analizleriyle de aktif bir şekilde katılmalarını rica ediyorum. Ama doğal olarak sorularımız sizin üzerinizde yoğunlaşacak. Bir kere hani en sıcak böyle derin tahliller tamam ama bir... Bugün itibariyle görüyoruz ki 9 Haziran Salı günü bir grup toplantısı olacak. Ama bir grup toplantısı mı olacak, iki grup toplantısı mı olacak? Kemal Bey mi konuşacak, Özgür Özel mi konuşacak? Burası biraz kaotik. Sizde bilgi vardır. Ne olacak 9'unda?
2: Ya Eren Bey, önce şunu yapalım. Şimdi biz tabii çok enteresan bir dönemden geçiyoruz. Yani böyle geçmiş dönemde hani faili meçhul cinayetler gibi faili infazlar var. Şimdi
1: ne
2: bu
1: demek?
2: İnfazların, şimdi mesela Sayın Kılıçdaroğlu biraz önce infaz ettiniz.
1: Ettik.
2: Evet, hep beraber. Yani ne olduğunu, niçin Cumhuriyet Halk Partisi bu sorunlarla karşı karşıya kaldı?
1: Şimdi ama dört konunun hepsi için bunu söylerseniz... Şey olur.
2: Nasıl?
1: Çünkü dört konunun dördü içinde...
2: Genel öyle canım. Şu anda bütün ekranları açın. Ha. Ya bu sadece sizinle ilgili bir şey söylemiyorum. Mesela Sezin Hanım'ın benzetmesi de çok hoş bir benzetme değil. Kendisine de hiç yakıştıramadım. Çok da zarif bir
3: bunun
2: insan.
3: Bunun muhatabı elinizde, ben değilim. Çünkü
2: elinizde hangi
3: aslında
2: bilgi
3: 2020 seçiminde iktidar tarafından yapılmıştı.
2: Efendim, bakın ben 43
3: yıldır
2: partideyim.
3: Ben bir duygu halini tarif ettim.
2: Sezin Hanım,
3: ben buna katılıyorum veya böyle demedim.
2: Edirne'den Ardahan'da bütün Cumhuriyet Halk Partileri yakinen tanırım. Ya bu böyle bir nefret duygusunu pompalamanız gerçekten beni çok şaşırttı. Öncelikle onu ifade edeyim. Şimdi bakın, kongre bitti. Kurultaydan sonra ses yok, seda yok. Bir gün Cumhuriyet Halk Partisi, yani değişimci Sayın Özgür Özel'i destekleyen bir delegeyle, bir gençlik kolu başkanıyla Bursa İl Başkanı arasında sosyal medyada ciddi bir polemik oldu. Bursa İl Başkanı mahkemeye gitti, dava açtı. Dava açınca o delege bütün bu kurultay sürecinin içinde, yani o gençlik kolundaki olan bilgiye haiz olduğu için birçok benzer olayları savcılığa götürdüler. Savcılık soruşturma açtı. 47 kişinin ifadesi var. Ve bu 47 kişinin içine kimliklerine baktığımda çoğunlukla örneğin işte Bitlis İl Başkanı, Gençlik Kolu Başkanı, işte Bursa İl Başkanı, ne bileyim birçok insanlara baktığımızda değişime yönelik, yani Sayın Özgür Özel'e destek verenlerin açmış olduğu davaların sonucu. Ve neticede bir gün İstanbul'da İstanbul Mahkemesi karar aşamasına geliyor. İstanbul Mahkemesi bugüne kadar kendimizi anlatamadık. Çok enteresan. Öyle bir iklimden geçiyoruz ki hiçbir medya grubundan kendimizi ifade edemedik. Sadece bir kısmını Gürkan Bey, o zaman bir başka televizyonda program yapıyorduk. Kısa bir kendimizi özetleyebildik o atmosferde. Bakın şu belge. Mahkeme şu belgeyi Cumhuriyet

0: Halk Partisi Genel Merkezi'ne gönderiyor.
1: Ne yazıyor belgede?
0: Diyor ki, sizin İstanbul'daki kongreniz, elimizdeki belge, bilgi, ifadelerle yönelik baktığımızda burası sakat olmuştur. Bununla ilgili bir karar alacağız. Karar almadan önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne bildiriyor. Bize yani bir önceki kongrenin yöneticilerin listesini gönderin. Göndermiyor. Hani herkes böyle üçgüzarlık yapıyor ya, AKP yargısı bize tuzak kurdu falan. Bunu her avukat ve her genel merkez yöneticisi görüyor. Yani bana AKP'yi savunduracak duruma getiriyorlar. Buradan bir cevap gelmiyor. Mahkeme bu sefer dönüyor, seçim kuruluna yazı yazıyor. Seçim kuruluna diyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani 37 bir önceki yöneticilerin listesini gönderin. Çünkü bir çağrı heyeti listesi yapacağız. Mahkemede seçim kurulu da diyor ki, bizim arşivimiz 5 yıllıktır. Maalesef 5 yılı geçtiği için şu anda arşivimizde yok. Bu sefer dönüyor, davayı açan Cumhuriyet Halk Partilileri. Yani gerçek Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri ve yöneticilerin açmış olduğu dava sonucu, bunlara bir yazı yazıyor. Çağrıda bulunuyor, diyor ki, kısa süre içerisinde bize bir çağrı heyeti listesini getirin. Aksi takdirde biz karar alacağız, baroya teslim edeceğiz. Arkadaşlarımız da bu kardeşler arasındaki sorunu, kavgayı kim çözebilir? Ne olabilir? Hakim aynen ifadesi şu. Hiçbir tarafta olmayacak. Yani ne Sayın Cemal Can Polat tarafı olacak, ne de Özgür Çelik tarafı olacak. Ve bu süreç içerisinde
1: İstanbul İl Kongresi'nden bahsediyor.
0: 2016 yılından itibaren de Cumhuriyet Halk Partisi'nin o sıcak delege melegenin dışında olan bir insanım. Tamamen sosyal işlerle uğraşan insanlarız. Ve bunlar kim olabilir diye beni ve 4 tane ilçe başkanı arkadaşımızı takdir ediyorlar. Geldiler bize, dediler ki böyle bir durum var. E ne yapacağız dedik biz. Dediler ki siz 45 gün sonra seçim yapıp bitireceksiniz. Tüm belgeleri burada. Tamam. Ya 45 gün sonra eğer bu sorun mahkemede bitecekse Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu gereksiz adliyet tartışmalarında kurtulacaksa eyvallah. Kabul ettik. Kabul ettikten sonra ertesi gün ilk işim Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı aramak oldu. Hemen acil geliyoruz. Bununla ilgili bir yol haritası belirleyelim. Bir belediye başkanımız dedi ki, Sayın Genel Başkanım vekaleti bende, şu anda çok uygun değil. Ben müzakere edeyim. Tabii, hay hay. Başka bir belediye başkanı arkadaşımız, iki tane yöneticisi arkadaşımız da 3 gün, 5 gün, çünkü ile gitmeyeceğiz dedik, bu sorunu çözelim, el ele girelim. Ve günün sonunda tam uzlaşıya vardık. Cumhuriyet Halk Partisi il binasına gideceğiz. Şöyle bir tweet paylaşıldı. Yani onun için eskide bu araştırmacı gazetecilik diye bir şey vardı. Maalesef öyle bir duruma gelmişiz ki. Üzülüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu en çok eleştiren bir insanım. Sizin şu ekranlarda en çok eleştiren benim. Yapmayın bunu, ne olursunuz yani. Kuvayi Milliye geleneğinde gelen bizler haksızlığa boyun eğmeyeceğiz falan filan filan, direneceğiz, teslim etmeyeceğiz.
2: Kimin
0: paylaşan kim? İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin grup sözcüsü bir avukat arkadaşımız. Şaşkınlık içindeyim. Yani şimdi birilerini çıkıp, ya kardeşim siz bu 45 günlük süre içerisinde, kapıdaki açıklamam şu Eren Bey. Diyorum ki bütün o şiddetli baskıya, işte ne bileyim sloganlara rağmen, şişelerin atılmasına rağmen, Cumhuriyet Halk Partisi delegesine asla kimse iradesine ipotek koyamaz. Özgür kardeşimizle biz el ele vereceğiz, sorunu çözeceğiz. Anlaşmamız bu. Hatta Özgür Çelik bir televizyonda da şu cümleyi kullandı. Dedi ki, Sayın Özgür Özel beni aradı, genel başkan. Aşağı in dedi. Ben inmedim dedi. Ama biz infaz edildik. Ne diye infaz edildik? Kayyum diye infaz edildik. Sayın Özgür Özel dün ne dedi? Çağrı heyeti istiyorum dedi. E biz çağrı heyetiydik.

0: Burası tamam mı? Şimdi gelelim şuraya. Kılıçdaroğlu'nun hatası varsa hep beraber infaz edelim. Babam olsa infaz edelim. Benim için as olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğidir. Bütün bunlardan sonra soruşturmalar başladı. Soruşturmalar devam ederken çeşitli aktörler çıktı. İtirafçılar. Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerin itirafçı arkadaşları olmaz kardeşim. Bizim geçmiş dönemde abilerimiz, yoldaşlarımızın itirafçı arkadaşları tecrit edilirdi, konuşulmazdı, muhatap olunmazdı. O zaman takdir edersiniz ki büyük işkenceler vardı. Şimdi öyle bir şey yok. Çıktı bir tanesi, atıyorum. Dedi ki ben 70 daire verdim kurultay sürecinde. Tek tek isim vererek. Yetmedi kardeşim. Sayın Özgür Özel'in çok yakın arkadaşı. Yani nasıl anlatayım? Böyle tatile gidebilecek, gemide aynı seyahatte bulunabilecek arkadaşı çıktı itirafçı oldu. Ben şu şuradaki illerde delegeyle parayla delege satın aldım. Çeşitli belediyelerde de iş aldım. Bu adam, şimdi ben sormak istiyorum, Allah'ınızı severseniz, hepimiz biliriz, bir insan 41 belediyeye girebilir mi? Bir insanın 41 belediyede iş yapabilmesi için bir kılavuzunun olması lazım. Yani bir öncüsünün kudretli bir yönetici olmadan alabilir mi? Şimdi sonra çıkıyor bu adam, diyor ki, gözlerimizin içine bakarak, koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcıları ile ilgili 1 milyon dolar şuna verdim. Sayın Özgür Özel'e çağrı yaparak 1 milyon dolar da şuna verdim.
1: Aziz İhsan Aktaş'tan bahsediyorsunuz. Evet, evet. Hani izleyiciler resim tam.
0: Evet. 41 belediye. Şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı yerine olsam ilk işim, evet kardeşim bu adamı kim buralara soktu? Kim kılavuz oldu? Kimin ilişkileri var? Parti ile hemen ilişkisini keserdim. Efendim, Cumhuriyet Başsavcısı çıktı, açık bir şekilde ifade etti. Dedi ki, bu soruşturmada hayatımızı kolaylaştıran tek kişi var. Ertan Yıldız. Bakın, bir gece yarısı, gündüz de değil, Sayın Özgür Özel, bütün bu gayretlerimize, bütün bu çabalarımıza rağmen, ekranda dedi ki, ben dedi Gürsel Tekin'i dedi, attım partide. Attı, gerçekten attı. Bir gece yani. Soruşturma yok, işte savunma yok falan filan. Şimdi bu arkadaşı niye atamadınız kardeşim? Yani savcının bile bütün bu süreçte hayatınızı kolaylaştırdı dediği bu adamı partide neden atamadınız? Bırakın sadece partide atmayı. Son 6 ay... İtirafçı ve iftiracı, Sayın Özgür Özel'in deyimiyle tarif söyleyeyim. Hem itirafçı hem iftiracı olan bu adam 6 ay Cumhuriyet Halk Partisi belediye meclisleri tarafından izinli sayıldı. Efendim, AK Parti ilçe başkanı. Eski ilçe başkanı. Ne işi var benim kongremde vetim Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu olağanüstü durumun içinde? Hiç konuşan var mı? Ya şunları Allah'ınızı seversiniz, herhangi bir televizyonda, bir gazetede duydunuz mu?
2: Tabii, yurt dışında.
0: Duydunuz mu yani? Şuraya gelelim. Özkan Yalım. Özkan Yalım, Sayın Genel Başkanımızın ta milletvekilliği döneminden itibaren çok yakın arkadaş. Yani kanka dediğimiz, hani bu da nasıl bir deyimse. Şimdi bu itirafçı oluyor. İtirafçı yani. Burada Kılıçdaroğlu'na yakın biri varsa onu da infaz edelim. Hiç tereddütsüz. Şimdi bunların öz eleştirisi olmaz mı? Hadi yaptığı haltlar, ihalelerden falan vazgeçtim. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olan işlerini anlatıyorum. Kim bu arkadaş? Gül İbrahimoğlu. Kim bu? AK Parti eski il başkanı. İl başkan yardımcısı. Sürecin tamamında var. Şu anda da kaçak yurt dışında.

0: Şimdi arkadaşlar, işte Emrah Bağdatlısından tut, bunlar sembolik olarak getirdim. 43 tane itirafçının 17 tanesi bu kurultay sürecindeki hangi fonksiyonları yüklenmiş, neler yapmış, ifadeleri, belgeleri, bilgileri. Bugün de şey yansıdı, Antalya Belediye Başkanı.
1: Ek ifadesi.
0: Ekmek, daha önce de söylemiştim. Şimdi bütün bu tabloya baktığımızda, bu tablo kabul edilecek bir tablo değil. Bunu bırakın bu kadar köklü, tertemiz mazisi olan bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni, hiçbir partide bunu kabul etmek mümkün değil. Bütün buna rağmen olağanüstü çaba sarf ettik. Aman ha, Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir süreçte hatası, kusuru, eksiği varsa sorunlarımızı kendimiz çözelim. Eğer biz İstanbul sorunu 45 gün sonra kongre yapsaydık, partiyi kurtaracaktık. Partinin dışındaki unsurlar gitsin hesap versin kardeşim, beni ilgilendirmez. Sadece partiyle ilişkisini kesecektik. Ama ne yazık ki arkadaşlarımız partiyle ilişkilerinin kesilmesini istemediler. Ve gün öyle bir duruma geldi ki şimdi gerçekten milyonlarca Cumhuriyet Halk Partisi'nin kutsal seçmeni, her partinin seçmeni kutsal ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenin özelliği şu, hiçbir şey almadan veren bir seçmendir.
1: Peki, şimdi bir Cumhuriyet Halk Partili olarak Gürsel Tekin gösterdiği kişiler, isimler, onların anlattıkları işte itiraflar, ifadeler vesaire, iddialar, her şeyi alt alta koyduğunda, çünkü bu süreçte birlikte bununla paralel bir şekilde İstanbul'da ve çeşitli yerlerde de mitingler yapıldı. İşte farklı yerlerde Cumhuriyet Halk Partililer sokaklara çıktı. İşte Özgür Özel konuşmalar yaptı vesaire. İkisinde o sokaklar ve o mitinglerde bunların Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik planlı bir şey olduğu iddia edildi. Bu varsayımla, bu iddiayla o eylemler yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni merkeze koyarak bu konuda yüksek hassasiyet taşıdığını söyleyen Gürsel Tekin açısından, Cumhuriyet Halk Partisi gösterdiğiniz kişiler üzerinden bir iftira kampanyasıyla bir saldırıya mı uğruyor? Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde belli zaaflarla, belli istismarlarla buna alan açmış unsurlar olmuş ve Cumhuriyet Halk Partisi o duruma düşmüş mü? Yoksa hayır, Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir duruma düşmemiştir, bir saldırıyla karşı karşıyadır diye mi düşünüyorsunuz?
0: Elbette.
1: Nedir saldırı yaklaşımınız?
0: Elbette, içeride dışarıda saldırılar var. Ama şöyle bir şeye bakın. Bakın şu iki isim. Hani öbürleriyle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü her iki isim aynı zamanda kurultay delegesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli aktörleri. Yani bu Turgut Koç partinin genel merkez yönetiminin çok içinde olan biri. Bu da belediye başkanı. Şimdi bunların söylediklerini, belgeleri, bilgileri, inşallah bu, tabii ki bunlar iddia. Ama şimdi mesela Turgut Koç'un o belgelere baktığımızda kamuoyuna yansıyan, atıyorum Gürsel Tekin'e banka yoluyla para göndermişse tam kongreden 48 saat önce, bunu herhalde sayıcı kabul edeceğiz. Ya da o şey, mesela bir parti yöneticisi Siirt İl Başkanı'na banka havalesiyle para göndermiş. Ona soruyor bir gazeteci arkadaşımız parayı gönderene. Bahçemi sulasın diye, ya yapmayın bunu Allah aşkına ya. Bir il başkanınız, il başkanı. Bahçenizi sulasın diye mi para gönderdiniz?
1: Peki size göre eğer sizin iddianız çerçevesinde gerek İstanbul İl Kongresi gerekse Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı butlan kararına sebep olacak şekilde, iptallere sebep olacak şekilde usulsüzlüklerle, sakatlanmayla sonuçlanacak bir durum olmamış olsaydı, İstanbul İl Kongresi'ni Cemal Can Polat, kurultayı da Kemal Kılıçdaroğlu mu kazanıyordu peki?
0: Şimdi bunu bilemem. Yani elimde öbür şey yok ama sayısal sonuçlara baktığınızda Sayın Kılıçdaroğlu ya birinci ilk kongrede 8 oyla kaybediyorsa doğal olarak da tabii ki, yani bu normal bir seçim olsa Kılıçdaroğlu kazanmış olacak. Yani İstanbul'a baktığımızda da İstanbul'a
2: benim bir sorun var ama Gülsar
0: Bey. Ama bütün buna rağmen ne yapılabilirdi? Bak ne yap

0: olabilirdi. Hata insana mahsustur. Kusur da insana mahsustur. 17 Aralık, 25 Aralık gibi çok ağır bir şey yaşadı AKP. Ne yaptı? Hepsini devre dışı bıraktı. Devre dışı bırakma imkanımız var iken neden yapamadık? Yani İstanbul'da biz, efendim iddia, hiç şey değil. Bakın geçmiş dönemde, burada selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Dönemin efsane belediye başkanı Celal Doğan kendisiyle ilgili soruşturma açıldı. Hemen bir dilekçe verdi partisine. Dedi ki üyeliğim askıya alınsın, soruşturmam bitsin sonra gelelim.
1: Aklanıp
0: gitti. Evet, bu soruşturmalar biter, arkadaşlarımızı bir davul zurnayla karşılardı. Hayır.
1: Peki.
0: Mesela
1: biraz ya,
0: bunlar yapılabilseydi ne olurdu? Bunlar yapılabilseydi şuna emin olun. Biz çok arkadaşlarımız da biliyor. Dedik ki kardeşim bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. Gideriz Sayın Kılıçdaroğlu'na. Üstüne düşen görev neyse aradım. Yanımda 5 tane arkadaşımla aradım. Ve bu süreçte de 2 tane önemli arkadaşımı size takdim etmek istiyorum. Biri Karadeniz Artvin'in yiğit evladı Zeki. İkincisi Sivas'ın iyi dostu Erkan. Benimle aslanlar gibi mücadele ettiler. Nelerle karşılaştık? Nelerle, inanılır gibi değil. Ya bir kişi sormaz mı? Ya kardeşim siz niye bu altı işlediniz? Ne işiniz var burada diye.
1: Peki. Hayır. Soru yorumlarla daha da genişletelim mi? Tamam. Nasuh Güngör'ün bir soru soracaktı. Evet Nasuh.
2: Gürsel Bey, ben süreci çok yakından izleyen bir gazeteciyim. Yani bugün sizin de gazetecileri kolayca eleştiren bir noktaya gelmenizi biraz yadırgamadım değil ama bunu
0: biraz hakkım olsun yani çünkü
2: konuşmanızın girişinde.
0: Şundan dolayı olsun, çok özür diliyorum.
2: Ama yani
0: ben herkese telefon kadar yakınım yani rahatlıkla bir eleştiri yapılacaksa en azından bizim savunmamız da alınması lazımdı. Yani o manada söyledim yoksa
2: şimdi,
0: tabii.
2: Evet. Eyvallah. İstanbul İl Başkanlığı ile ilgili söylediğiniz tabii çok enteresan. Diğer süreçlerle ilgili. Fakat benim zihnime hep bu süreçte takılan bir şey var. Ben de mesela o kongre salonunda 8-9 oy yer değiştirdiği takdirde Sayın Bahçeli'nin kazanacağı bir süreç varsa bir genel başkanlık hakkının gasp edildiğine dair fikre çok yakınım onu. Çok söyledim bugün de tekrar.
1: Kılıçdaroğlu.
2: Fakat evet, Sayın Genel Başkanım da partinin etkili isimli etkili. Evet Sayın Kılıçdaroğlu. Evet özür. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konuda o süreçler devam ederken yavaş yavaş damla damla yargıya yansırken ya bir televizyon konuşması dışında sessizliği ya bu hani kim bu arkadaşlar ki Büyükşehir Belediyesi'nden filanca isim bu konuda açıklama yapıyor veya bu konuda artık bir aksiyon almayacak mısınız noktasında daha aktif olması gerektiğini düşünüyor musunuz? Mesela ben o konuda daha aktif olsa belki bu süreçler bu noktalara gelmeyebilirdi diye bir ihtimalde konuşmaktan yanayım. Siz ne dersiniz?
0: Şimdi tabii çok haklısınız. Özellikle
2: çünkü çok ciddi bir zaman geçti. Özür dilerim. Çok ciddi bir zaman geçti. O kadar zaman içinde birçok şey söylenebilirdi. Birçok aksiyon da alınabilirdi.
0: Sayın Kılıçdaroğlu çok enteresan bir dönemde geçtiğimiz için bu ilk kez son 3-5 yıldır işte sosyal medya trolları dediğimiz öylesine bir infaz yaptılar ki mesela tabii sizin yakinen takip etme imkanınız yok ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun eşine, çocuklarına, inancına inanılır gibi değil. Hani böyle cahil cühül insanlar yapabilir ama bir Cumhuriyet Halk Partisi il başkanının, bir Cumhuriyet Halk Partisi belediye parti meclis üyesinin, bir Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan yöneticilerin danışmanının Sayın Kılıçdaroğlu'nun inancını sorguluyorsa, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ailesine hakaret ediyorsa ve Sayın Kılıçdaroğlu öyle bir duruma geldi ki kendini tecrit etti. Yani böyle bir tuhaf bir dönem geçirdi. Çok zor bir şeydir, çok kolay bir şey değil yani. Bunu biz de yaşadık. Yani bunu etrafımızda hani biz tamam bir sonuç itibariyle siyasetçiyiz, partimizle ilgili bir mücadele ediyoruz. E şimdi Anadolu'nun dört bir yanında akrabalarımız, eşlerimiz ya tuhaf bir şey. Kendi abimin telefonunu ben engellemek zorunda kaldım. Çünkü ne yapalım yani bu da bizim kabahatimiz olsun. Öyle bir televizyonlara odakladık kendi elimizde. 2-3 tane televizyonu izliyorlar. Orada tek taraflı. Bakın şu adamın

0: Yani içim yanıyor. Gerçekten ayıptır, günahtır. Yani günah diye bir şey vardır. Bu adamın ortakları televizyonlara çıktı. Defalarca çıktılar. Gül İbrahimoğlu'nun ortakları çıktı. Bize, bana, iki arkadaşımıza kavgada söylenmeyecek laflar söylediler. Ya kardeşim, eleştiri yapın. Siz kimsiniz, hakaret ediyorsunuz ya? Kim size bu hakkı verdi? E şimdi onları izleyince haklı olarak insanlar da diyor ki evet ya, bunlar Allah Allah. Gerçekten bunlar hain. Nazım Hikmet'in hikayesi gibi. Dün ölüm yıl dönümüydü. İlk cezaevinde çıkarken iki gazetenin manşetine bak. Vatan haini sokakta gördüğünüzde yüzüne tükürün. Şimdi Nazım Hikmet kim? Ya bu böyle bir, yani Kılıçdaroğlu hata yapmaz mı? Elbette yapmıştır. Bu hatalarından dolayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde herhalde en çok eleştiren benim. İki kez görevinde istifa ettim bu tutumundan dolayı. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun o tutumlarından dolayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez yöneticilerinin bir tanesinin bir gün eleştirisini görmedim kardeşim. Görmedim. Hep tek başıma kaldım.
1: Peki.
0: Şey baba dediler, gözyaşı döktüler. Şimdi durum böyle olunca daha insaflı olmamız lazım. Haklıyla haksızı ayırt etmemiz lazım. Yazık, günahtır insanda. Ya günah diye bir şey var mı?
1: Mehmet Yalçın Yılmaz bir şey...
2: Ben de bir şey soracağım.
1: Sonra Gürkan Zengin ben sizden de lütfen.
2: Kemal Bey'i eleştiren 6-7 tane yazı yazmışımdır. Fakat bu süreci çok dikkatli takip ettim. Geçen sene bir canlı yayında yine beraberdik Hüseyin Bey. Bu hançer ifadesini kullandı Kemal Bey. Ben o gün dedim ki en yakınında olup kongrede Kemal Bey'i sırtından hançerleyen kişiyi tarif ediyor diyerek ben Özgür Özel'i işaret etmiştim. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Katılıyor musunuz? Bu hançeri Özgür Özel mi yoksa Ekrem İmamoğlu üzerinden mi tarif etti?
0: Yani şunu söyleyeyim. Bir kere öncelikle geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi perdesiz ev gibidir. Yani benim bu 43 yıllık süreye baktığımızda Erdal Bey döneminde, Deniz Baykal döneminde, Aydın Güven gibi bütün dönemlere baktığımızda herkesin tutumu belliydi. Yani bilirdik biz, böyle bir şey yok. Ama burada böyle bir durum oldu ki son 3-5 yılda benim hiç CHP'de yaşamadığım bir şeydi. İtaat eden bir siyaset anlayışı. Ya kardeşim yapmayın. Şimdi mesela mühürsüz oylarla ilgili herkes konuşuyor. Ya insan utanır be kardeşim. Ya. Konuşmayın. Mühürsüz oylarla ilgili 2-3 kişi itiraz ettik. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu'nda AGİT üyesiyim. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ama bugün biz itiraz ettik diyenlerin hepsi o gün bunun geçerli olmasını saydılar. Aman ha, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dokunulmazlığı kaldırmayın dedik. 22 kişi oy verdi. Şu anda 22 kişinin tamamı değişimci. Böyle bir siyaset de olmaz. Siyaset...
1: Mehmet Yalçın Yılmaz'ın sorusu.
0: Evet, oraya geleceğim. Maalesef Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte çokça, yani hançer dedi, ya kimleri tarif ediyor birebir onu bilmiyorum ama ya etrafına baktığımızda hemen hemen onlarca arkadaşını söyleyebilirim. Çünkü o arkadaşlarımız...
1: Yani şaşırdı mı? Beklemiyor muydu? Çok yakınındaydılar ve böylesi bir şey olmasını...
2: Hissetmedi mi yani?
0: Siyasette bunlar olur, olmaz değil. Ama bu böyle tuzak farı olmaz. İnsanlar çıkar kardeşim aslanlar gibi eleştirir. Görevinde istifa eder. 2012 yılında istifa ettim. Hayır dedim kardeşim, sizin yönetim biçiminizi beğenmiyorum. Bu sizin en doğal hakkınızdır. Ya da siyasi partilerde maalesef bu kalktı. Karar defteri diye bir şey var. Toplantı yaparsınız. Şirketlerde olduğu gibi olumsuzluk varsa, katılmadığınız bir şey varsa
2: şart düşer.
0: Şart düşersiniz. İnanın gidip inceleyelim, o defterleri kaldıralım. Sadece kel aynak ben varım. Ve öyle bir duruma geliyorsunuz ki sevimsiz bir adam oluyorsunuz. İtiraz edince. Çünkü bu kadar itaatın olduğu yerde İnsanlar da ne dönüyor? Örnek olarak da şunu söylüyorlar. İşte görmüyor musunuz? AK Parti gibi olalım. Ya kardeşim, burası CHP. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e itaat etmemiş insanlar size niye itaat etsin? Yanlışa yanlış diyecekler. Atatürk'le ilgili bir karar çıkıyor. İki kişi red oy veriyor. Atatürk'ün liderliğine bak. Akşam red veren o iki insanı, iki milletvekiline yemek yiyor. Ve o iki milletvekili Atatürk'ü ikna ediyor, kararı geri çekiyor. Şimdi burada böyle bir şey yok. Türkiye'de öyle bir hale gelmiş ki atamalı tayinli sistem Türk siyasetini lime lime etti kardeşim. Ne demek ki atama? Bırakın millet seçsin. Ya sınırın ötesinde insanlar nasıl vekil oluyor? Sınırın ötesinde insanlar nasıl belediye başkanı oluyor? Partimizin karar mekanizması dediğimiz en önemli karar mekanizması kurultay delegeliğidir. 28 kurultay delegemiz AKP'ye geçti. Bu normal mi Allah
1: aşkına? Atama tayine isyan ediyorsunuz ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin belli bir toplamı da dün geldi sizi, daha sonra da Kemal Bey atanmış ve tayin edilmiş olarak niteleyerek şu an protesto ediyor. Hani hakikaten içinden çıkılması zor bir tartışma.
0: Orayı da söyleyeyim, arkadaşlarımız sorularına cevap versin. Biz tabii şöyle bir olağanüstü bir şey altında kalınca ilk işimiz dedi ki kardeşim ya bu böyle bir şey olamaz. Biz bu kadar iyi niyetli bir uğraş içinde olmamıza rağmen eğer gerçekten bir sonuç alamazsak bırakalım. İşte hakim de orada, mahkeme de orada. Ne olacaktı biliyor musunuz? İkinci baroya geçecekti. İkinci baroya mı geçireydik? Kötü mü yaptık partimize sahip çıktık? Baba ocağına sahip çıkmak, ihanetse 1 milyon kere ihanet yaparım kardeşim. Kazaren baro gelseydi, o ildeki bütün görüntülerde çalışmaya şuraya buraya girseydi, ne olacaktı? Aziz İhsan Aktaş'ın benim ilimde ne arabası var? Ne olur kardeşim? Ne işleri var? Onun için yani kimin bize ne dediğinin önemi yok. Bizim
1: ben partiye sahip çıkmak istedim diyorsunuz görevi kabul ederken de.
0: Nasıl?
1: Ya partiye sahip çıktım görevi kabul ederken
0: elbette.
1: Diyorsunuz.
0: Elbette. Paramızı kendimiz harcadık. Pulumuzu kendimiz harcadık. Medine dilencisi gibi. Çalışanımız var, o var, bu var. 5 kuruş para yok.
1: Peki.
0: Cumhuriyet Halk Partisi genel...
3: Evet, bol bol var. Şimdi bol bol var.
0: Bizim bol bol bir para şeyinde değiliz.
3: Yok, CHP'de
0: ben
3: var.
0: Sezin Hanım şunu da söyleyeyim. Ben
2: genel merkez tahsisat yapmadı
0: 6,5 yani. Yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yaptım. Bir gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin makam aracına binmedim. Bir gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde uçak bileti kullanmadım. Bir gün bir tek belediye başkanı aracına binmedim. Benim siyaset anlayışım bunu kabul etmez.
4: Şimdi hem bir yorum olsun hem bir soru olsun size Kemal Bey'in durumu ile ilgili. 2023, 4-5 Kasım. 2026 Mayıs. 3 yıl geçmiş. Tabii. Şimdi bu anlatımlarınızda sanki bu 3 yıl geçmemiş. Sanki mesela bu kurultaydan sonra bir büyük mahalli seçim yapılmamış gibi. Ve o seçimde siz 1977'den bu yana hiç almadığınız kadar yüksek bir oyu, CHP olarak söylüyorum, almamış gibisiniz. Veya AK Parti'yi bu 23-24 yıl, o zaman 20 miydi, yıllar içinde ilk defa geride bırakmamış gibi konuşuyorsunuz. Bunlar oldu bu 3 yılın içinde. Bu anlattıklarınızdan bağımsız olarak söylüyorum. Oralara da geliriz. Bunlar oldu Türkiye'de. Yani Türkiye'de bir siyasal ortam var, bir siyasal iklim var, bir siyasal kutuplaşma var. Bir olağanüstü durumlar var, olağanüstü işler var. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı görevden alınıyor, sizin Cumhurbaşkanı adayınız engelleniyor, genel başkan alınıyor. Bir sürü olaylar var ve 2026 bu noktaya geldik. Kemal Bey'le ilgili, buraya geleceğim ama Kemal Bey'le ilgili mesela bu olay ortaya çıktığında mutlak mutlan Kemal Bey göreve gelsin, mahkeme kararı çıktığında sizce kaç yıllık CHP'lisiniz? Partinin genel sekreterliğini yaptınız. Önemli bir görevdir. CHP Genel Sekreteri olmak önemli bir şeydir. Siz İsmet Paşa'yı belki gördünüz, belki görmediniz ama Deniz Baykal'da yaşadınız. Bülent Ecevit'i gördünüz. Önceki genel başkanları gördünüz. Son ikisinden bahsetmiyorum. Ama şöyle söyleyeyim size. Bir rekabet içindesiniz. Bir AK Partili bir rekabet içindesiniz. Ve Türkiye seçime gidiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyor. Genel seçime gidiyor. Böyle bir olay ortaya çıktığında... Partiyi size veriyoruz Sezin Hanım, işte Yalçın Bey denildiğinde. 3 yıl içinde yaşanan olaylar, kazanılmış bir genel seçim, birinci parti olunmuş bir mahalli seçimde olsa ki önemlidir. Bir genel başkan nasıl davranır diye ben düşündüğümde, bir CHP genel başkanı nasıl davranır diye düşündüğümde şöyle davranmasını ümit ederim, umarım, düşünürüm, okumalarımdan

0: Ecevit'i tanıdık, Baykal'ı tanıdık. Ya rakip aktörün işine gelecek bir hamlenin aleti olmam. Ha bana haksızlık yapıldı. Kurultay benden alındı, buna inanıyorum. Çalındı. İşte bu dediğiniz adamların hırsızlık, yolsuzluk, bir sürü şeyler yapmış olma ihtimalleri var veya buna inanıyorsunuz ama verili durumda seçime gidilirken bana bir kurgu, bir kumpas, öyle diyor ifadeler böyle. Darbe, kumpas, bir mahkeme üzerinden siyasetin, rakip aktörün işine gelecek bir durum var. Bir CHP genel başkanı burada toplar, çağırır eski genel başkanı, yeni genel başkanı, neyse kendisi yerine gelen insanları veya heyetleri, arkadaşlar der, bakın benim hakkımı vermediniz, iadeyi itibar etmediniz, o kadar da anlattınız, böyle şeyler yapıldı, haksızlığa uğradım. Ama bakın mahkeme kararıyla teyit edildi, tescil edildi yaptığınız işler hani. Ama bu bizim partimize zarar verir. Ya bakın şu anda parti iki parça parti, nereye gideceği belli değil. Kemal Bey'in hükmü kişiden yürüttüğü partinin alacağı oy ne olur? Ötekilerin alacağı o olur? Ülke seçimde bu resim CHP'ye seçim kazandıracak bir resim değil. Bunu görmek, bunu analiz etmek için CHP'li olmak, partili olmak gerekmiyor. Kemal Bey bunu bilir. Siz bunu bilirsiniz. Bu çok kötü bir durum. Bunu gören bir CHP genel başkanı, bu dedikleri ötekiler için de geçerli de, hani Özgür Özel tayfası için de geçerli de, ama böyle mi davranır? Gelir şunu mu der mesela? Evet, mahkeme kararıyla geldik. Partide hırsızlar var, FETÖ'cüler var. Hesap soracağım mı der? Peki seçim ne olacak? 2027'nin sonunda seçim var bu ülkede. Belki baskın seçim olacak. 4 ay sonra bir seçim olacak. 5 ay sonra olacak. Yarın seçim kararı altında, 60 gün sonra seçim. Bir baskın seçim ihtimalini veya 2027'nin sonunda yapılacak bir genel seçim ihtimalini bir genel başkan 13 yıl bu partinin başında bulunmuş biri düşünmez mi? Ve bu süreci, bu kriz halini kendisini mağdur etmiş 3 yıla rağmen, partiden uzaklaştırılmış olma sonucunu doğuran bu 3 yıla rağmen partisini öne alarak böyle bir suhuletle makul bir aktör olarak yönetmez mi bu süreci? Eğer öyle olsaydı kanaatim odur ki Kemal Bey çok büyürdü. Bir parti büyüğü olarak hem haksızlığa uğramış, mahkemede haklı olduğu tescil edilmiş ve partiyi devralacakken belki hukuken yine alırdı ama Özgür Bey'in hani 18 oy farkıyla birinci turdan bahsediyorum, değil mi? Yani bir damar da var, yaşınız 78. Ben tamamen siyasal bir soru soruyorum. Bir siyasi aktörün davranış sorusunu soruyorum. Böyle hareket etmesi gerekmez miydi? Siz bunu ummaz mıydınız? Ümit etmez miydiniz? Bu iş çok başka doğru. Türlü halledilemez miydi? Kesinlikle. İki parça CHP, darma duman bir resim.
1: Çok doğru bir soru.
0: Peki.
1: Bak, biraz önce anlattığım hikaye bu. Eğer İstanbul'da biz bu 45 gün süre içerisinde ismi geçen aktörleri de partiyle ilişkisini kesebilseydik, İstanbul'u halletmiş olacaktık. Sonra Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Özgür Özel'in yanındaki arkadaşlarla da konuştuk. Önemli olan bu sürecin mahkemeye düşmemesiydi.
0: E tamam, o ideal.
1: Düştü. Tamam.
0: O ideal.
1: Evet, tamam.
0: Hatta diyorum ki, düştü. Pardon. Şöyle bir konu, o anlattığım şekilde bir konumu elde etmiş olan Kemal Bey, bu dediğiniz işleri o yeni konumuyla pekala devreye sokabilir.
1: Hemen diyorum. Oraya da geleceğim. Ve biz dedik ki 45 gün içerisinde, çünkü belli ki Ankara'daki bu sorunun da çözümü konusunda Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda hazır olduğunu çok net olarak söyleyebilirim. 5 ay önceki konuşmamızdan bahsediyorum. Sayın Özgür Özel'i defalarca aramama rağmen olmadı. Araya bir sürü insanlar soktu. Aman ha kardeşim, bakın bu sonuç itibariyle doğruydu, yanlıştı, şuydu, buydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adliye koridorlarında kurtaralım. Eğer yapılabilseydi bugün bu tartışmaların hiçbirisi olmayacaktı. Ama şöyle bir durum yok. Yani bu davaların ana aktörü Kılıçdaroğlu'ysa hepimiz eleştirelim. Hiçbirisi, bakın bunların hiçbirisi Kılıçdaroğlu'yla ilgili insanlar değil. Dava açanların hiçbirisi, ifade verenlerin çoğunlukla Sayın Özgür Özel'e oy veren insanlar. Kendi aralarında öyle olmuş, böyle olmuş. Ama bütün buna rağmen halen yapılması gereken, çözülmesi gereken çok basit işler var. Bana şunu deseler, al kardeşim ya şu meseleyi çöz deseler, inanın 4-5 ay içerisinde bütün bu sorunları çözebilecek durumumuz var. Ama şimdi bu kadar ağır laflardan sonra ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Yani günün sonunda siyasette insanlar birbirlerini eleştirebilir. Ama insanın onurunu incitecek bu kadar ağır cümleler birbirimize kullanırsa...
2: Siyaset ağır laflardan sonra da belli dönem işlerin açıldığı görülüyor. Mesela Can Özçelik'i bilirsiniz, Not 1'de şöyle bir haber yapmış. Bunun ihtimali nedir? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bölünmeyi engellemek için sürpriz hamle. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e Barış Dalı uzatacak ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edeceklerini açıklayacak. Kemal Kılıçdaroğlu bununla birlikte partinin bölünmesine karşı adım, yani Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel. Böyle bir formülasyonla bir
1: o zaman şunu söyleyeyim,
2: oraya, mümkün oraya var gel, mı ihtimali?
1: Gelmeden önce bu karar çıktıktan sonra iki hamle oldu. Hamlenin bir tanesini Sayın Özgür Özel dedi ki ben grup başkanı olacağım. Kendisini grup başkanı seçtirdi. Grup başkanı seçtirmesi şudur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun varlığını da kabul etmek demektir. Takdir edersiniz.
0: Evet.
1: Çünkü.
0: Evet, evet.
1: Sayın Kılıçdaroğlu ne yaptı? İlk tweetler attım. Hayırlı uğurlu olsun. El birliğiyle çalışalım. Sayın Kılıçdaroğlu da çıktı hayırlı olsun dedi. Yine bozuldu. Kim bozuyor? Yani birisi eski zaten Sayın Özgür Özel grup başkanı. Sayın Kılıçdaroğlu çok açık bir şekilde de defalarca
2: Özgür Özel'e rağmen mi diyorsunuz siz?
1: Efendim Sayın Özgür Özel zaten bunu kabul etti. Kendisini grup başkanı seçtirerek Sayın Kılıçdaroğlu...
2: Size göre kim bozdu? Size göre kim bozdu?
1: Bilemiyorum nasıl oldu, neyin nesi oldu anlamaktan zorluk çekiyorum. Eğer bu süreç devam edebilseydi çok kısa süre içerisinde. Hepimiz yani taraflar işte ne bileyim baskıda yapardık bir an önce. Hatta daha ileri gidiyorum. Yani kararın nasıl çıkıp çıkmayacağını, ne zaman çıkıp çıkmayacağından önce çok rahatlıkla bir araya geleceğiz. Çünkü mevcut delegeyle sizin bir kurultay yapma imkanınız yok.
0: Mahkeme kararı sebebiyle.
1: Efendim?
0: Mahkeme kararı sebebiyle.
1: Mahkeme kararı tabii. Mahkeme kararı tedbir var.
2: Müslüm Sarı dedi ki Yargıtay kararı kesinleşmediği için kurultay toplanamaz.
1: Evet doğru.
2: Özgür Özel de dedi ki 1000 yolu var yeter ki iyi niyet olsun.
1: Efendim o zaman başvuru yapsınlar. Çok rahatlıkla yani eğer gerçekten yapılabiliyorsa o zaman zaten hiç kimse karşı çıkamaz. Tedbirin olduğu bütün hukuk bilgisi olan insanlar bilir. Tedbir kalkmadığı sürece siz kongre yapamazsınız. Hiç o, bunun bir politik tarafı yok. O zaman ne yapalım?
2: Siz 8 aydan önce olmaz diyor demiştiniz.
1: 6-7 ayda bitiririz. 6 ayda 7 ayda.
2: 6-7 aydan önce de olmaz.
1: Şunu yapalım. 3 kişi Sayın Özgür Özel komisyon kursun. Üç kişi de Sayın Kılıçdaroğlu'nda. Ben de bir abileri olarak yani genel sekreter eski teşkilatları bilen bir insan olarak çok hızlı bir şekilde mahalle kongrelerimizi, ilçe kongrelerimizi, il kongrelerimizi yapalım. Ve kardeşim bu partiyi bölünmeyle karşı karşıya bırak.
2: Peki ama Kemal Bey dedi ki önce arınma sonra kurultay. O arınma efendim, meselesi nasıl olacak?
1: Arınmada Sayın Özgür Özel hiç kimse rahatsız olamaz. Yani arınmadan niye rahatsız olalım? Arınma kadar güzel bir şey olabilir mi? Arınma bütün dinlerin, bütün inançların en kutsal şeyidir. Bunu kimse üstüne alınmasın.
3: Ekrem Bey bunları, ve arkadaşlarından arınmaktan bahsediyor efendim, anladığımız
1: bu,
3: o.
1: Şimdi bunları taşıyacak mıyız yani bu arkadaşlarımız? Taşımayacaksak arınacağız. İlişkisi olan.
4: Onlardan, bunların dışında partideki irtibatlarını kastediyoruz.
1: Elbette arınacağız. Mesela şimdi... Aziz İhsan iki tane genel başkanı yardımcısı tarif ederek ben para verdim diyorsa her iki genel başkan yardımcısı arkadaşlarımız dava açmamışsa o zaman kardeşim kusura bakmayın diyeceğiz. Diyeceğiz ki üyeliklerinizi askıya aldık. Soruşturma bitsin sonra davul zurnayına başımızın üstünde gelin. Birincisi bu. İkincisi bu AK Parti bu formatı Türkiye oturttu. 17 Aralık 25 Aralık'ta aynı format yani. Efendim biz işte %50 oy almışız kimse. Böyle bir şey olamaz. Yani oy oranına göre suçunuzu kamufle edemezsiniz. Suç varsa bunun Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. İkincisi bu arkadaşlarımızın çoğu tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ne sonra dahil oldukları için. Efendim işte ilk kez biz Türkiye'de birinci oluyormuşuz. 89'da Türkiye'deki belediyelerin %70'ini CHP aldı. Yani Erdal Bey aynı zamanda İSKİ soruşturmasının yapıldığı dönem aynı zamanda koalisyonda başbakan vekili. Erdal Bey çıkıp ya koskoca siz Cumhuriyet CHP'ye iskelet operasyonu yapamazsınız mı dedi. Hayır kardeşim, kimin suçu varsa gitsin. Hukuk yanlış yapmaz mı? 1 milyon kere yanlış. Türkiye'de hukukun her zaman ne kadar yanlış yaptığını biliyoruz. Ama bütün bu yanlışlara rağmen bizim hukukla yolları, bu sorunları çözmemiz lazım. Ya da toplumsal muhalefet yaratacaksınız kardeşim. Aslanlar gibi 1 milyon, 2 milyon çıkacağız. Evet kardeşim, iktidar diyecek, kusura bakmayın, evet kardeşim ben bu kudrete dayanamam. Şimdi onu yapamıyorsunuz, onu yapamıyorsunuz. Bunlara da kıyamıyorsanız o zaman hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ne kıymasın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine baktığınızda yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk zenginleşmeyi bilmez miydi?

0: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kız kardeşi, yeğenleri, evlatlığı yok muydu? Bütün köşkler, bütün saraylar bomboştu. Tahsis edemez miydi? Kendi birikimiyle olan bankayı bu ülkenin gençlerine emanet etti. Biz böyle bir partiyiz. Onun için bu partinin geleneklerine, kurallarına göre siyaset yapıyoruz.
1: Tamam. Şu anda siz çok tecrübeli bir siyasetçisiniz. Bu senenin sonunda yapılabilecek bir seçimde, kazanma şansı var mı muhalefetin?
0: Var.
1: Bu olaya rağmen.
0: Var.
1: Nasıl var?
0: Neden var? Şundan dolayı. Şu, takdir edersiniz ki dünyanın her yerinde olduğu gibi ekonomi seçmenin tercihini çok rahatlıkla değiştirir. Ya ben sürekli sahada sokaktayım. Sahada sokakta sadece evet AK Parti ile şu anda AK Parti'yi AK Partili seçmene sorun. AK Parti'nin bir tek icraatını beğeniyor. Dış politika ile ilgili. Onun dışında ekonomiyle ilgili, işsizlikle ilgili...
2: Ama Gürkan Zengin şöyle soruyor.
0: 30.
2: Yani muhalefetin AK Parti'yi geçme ihtimali var mı? Ötesi de benim anladığım kadarıyla var. Bu muhalefeti toparlayan var. Bu Cumhuriyet Halk Partisi olur mu?
0: Var ama...
1: Kim toparlayacaksa yani öyle bir resim veriliyor ki.
0: Son bir yıldır Cumhuriyet Halk Partisi yani maalesef Türkiye'nin gerçek gündeminde koptuğu için... Türkiye'nin gerçek gündemi... Ya Türk siyasetinin, seçmeninin %40'ı kararsız olur mu? Hı. Kararsızsa... O zaman muhalefette
3: niye peki
0: sorun
3: tüm
0: var.
3: Anketler CHP'yi AK Parti ile başa baş yarışan bir parti olarak gösteriyordu o zaman?
0: Kim?
3: Tüm anketler. Yani iki tane %30'luk partisi vardı Türkiye'nin.
0: Vallahi yani doğrusu vallahi ben de şaşırıyorum. Anket firmalarıyla ilgili bir şey söylemek istemiyorum.
3: Ama hepsi ama öyleydi.
0: Aynı anket firmaları çoğunluğu.
1: 2023.
0: Sayın Kılıçdaroğlu 60-70 oy alıyor. Bunlara kanmayın dediğimizde hepsi bize düşman olur. Ya bu anket firmaları...
1: Aynı anket firmaları mı Gürsel Bey?
0: Çoğunluklar.
1: Yani 2023 öncesi Kemal Bey %60'la kazanıyor vallahi diyen anketlerle mi çalışıyor şu anda Özgür
0: yani
1: Bey'de?
0: Yani 10 yıl önce de öyle, 15 yıl önce de öyle, 20 yıl
1: hep aynı anket.
0: Türkiye'de bu anket meselesini bir yasal bir zemine oturtmamız lazım. Atıyorsun gidiyor, hiç önemli değil. Sosyal medyada paylaşıyor.
3: Şimdi yasal düzenleme
0: son dönemlerde şeylere bakıyorum anket firmalarına. Ya o, hani %1-2 fark edilir, bu anlaşılır. Neredeyse %8-9 nereden buldunuz, nasıl buldunuz?
1: Hayır, bir de sonuçlar ortaya çıktığında aradaki farkı hesabını sorarsın. Betimar son iki seçimi hatasız buldu mesela. Oradan
3: Betimar
1: almıyorsun.
3: Anketlerinde de mesela genel.
2: Sezim Hanım, ona başka bir şey söylüyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan kararından önce de gayet AK Parti ile başa baş görünüyordu ve ortada bir yüksek bir oy oranı vardı.
3: Evet, yani bazı anketler biraz AK Parti önünde gösteriyordu. Bazıları biraz CHP'yi önünde gösteriyordu ama ya ikisi anda... de %30 yaklaşık bandındaydı. Mesela Genar, Betimar böyle araştırma şirketlerinden de bahsediyoruz.
0: Sezin Hanım, bizim Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni yöneticilerin çok çok önündedir. Hiç kimse kusuruma bakmasın. Tercihini kullanırken birinci tercihi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bırakmış olduğu mirastan dolayı CHP'ye oy veriyorlar. Hiç kimse kusura bakmasın. Hiç kimse kendisine böyle devasa bir misyon falan yüklenmeye kalkmasın.
3: Yani ne olursa için, olsun CHP seçmeni o blok %30 diyelim.
0: Efendim,
3: kim olsa başında oy verir.
0: İktidarın karşısında çok rahatlıkla bu sorunlar elbette kısa süre içerisinde bitecektir. İnşallah bu sulh içerisinde biter. Bittiği zaman çok rahatlıkla görürsünüz. Ve yerel seçimlerde aslında baktığımızda en çok kırılma muhafazakar ve milliyetçi seçmende yaşadı. Şimdi size sorsam, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi neresi? Hepinize soruyorum.
1: İzmir.
0: Ya il olarak, değil mi? İzmir. İzmir'de ne oy aldık? 47.8. Ama bizim yeni bir kalemiz var. Kırıkkale. Türk sağının, Türk muhafazakarların, Türk milliyetçilerin merkezi olan bir ilde %51.5 oy aldık. Hı hı. Bu çok önemli bir şey. Onun için yani Cumhuriyet Halk Partisi bir an önce bu işlerden kurtulup
1: hala seçime tek yani CHP çatısı altında tek parça halinde gitme ihtimali var mı? Şansınız var mı? Şu anda var mı?
0: Nedir? Hayırdır yani Amerika ile İran uzlaşıyor da baba oğul niye uzlaşmasın? Hepsi Sayın Kılıçdaroğlu'na baba demiyorlar.
2: Bu uzlaşmanın zeminini soralım. Bu uzlaşma nasıl olacak? Bu uzlaşmanın zemini hangi paydada buluşulacak? Hangi aktörlerle yol devam edecek? Arınma sürecinden kaynaklı hangi
0: Sayın Kılıçdaroğlu'nun
2: yollar ayrılacak?
0: Uzlaşmaz bir tutumu varsa

0: İlk tepki gösterecek benim, açık ve net söylüyorum.
1: Bu anlamıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğinde ve önümüzdeki olası seçimlerde kadrosunda mesela Özgür Özel de olacaktır, birlikte de biz bu siyasi rekabeti vereceğiz gibi bir öngörünüz var yani. Mesela.
0: Temennimi söylüyorum ama tabii şimdi öyle bir duruma geldik ki, ya bugün bile bakıyorum, ya ne olduysa bilmiyorum. Ya mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli gelenek kültüründe bir tanesi sayınla başlardı, sayınla bitirilirdi. Arkadaş şimdi ağzını açan mafya liderleri gibi. Bundan kurtulmamız lazım. Bu dille olmaz. Bu dil olduğu sürece ondan sonra dönüyoruz diyoruz ki yargı ne? Niye kardeşim yargıyı bekleyelim? Kendi sorunlarımız kendimiz çözmemiz gerekirken yargıya bırakırsanız yargıda canı ne zaman isterse ona göre çözer.
2: Ya Özgür Özel mesela ihraç edilsin mi sizce?
0: Öyle bir şey demedik yani benim öyle bir kimse herhangi bir öyle bir lüksümüz yok. En azından benim hiçbir arkadaşımızın kaldı ki Sayın Özgür Özel'le bizim uzun süre mesai arkadaşlığımız var. Ama de kusurları kabahatları olan yani somut olarak belli olaylar varsa onunla da partiyle ilişkisini kesmeniz lazım yani. Bunu böyle kabul edemeyiz ki yani. Ne olur? Ya onu görmeyelim.
1: Bir nevi meclis araştırma komisyonu gibi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir komisyon mu olacak? Bu işleri masaya yatıracak.
3: Zira mahkeme kararlarına güven yok. Gürsel Bey siz de biliyorsunuz yani. Kamuoyu güvenmiyor %70'e.
0: Ben mahkeme kararlarına güvenelim demiyorum.
3: Bunu nasıl yaparız diye söylüyorum. Hani.
0: Mahkeme kararlarına güvenelim demiyorum.
3: Ne diyorsunuz?
0: Şimdi bu Sayın Özgür Özel'in arkadaşı. Biz buna güvenmeyecek miyiz?
3: Ne olacak güvenip de ne olacak yani?
2: Ama kendisinin mesela o haram araç olarak lanse edilen aracı Erdoğan Toprak döneminde tahsis ettiği Kılıçdaroğlu'na bununla
0: yanlış
2: ilgili...
0: Kim bilmişse Allah belasını versin kardeşim. Bir Cumhuriyet Halk Partisi yöneticisi, bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili bir belediye müteahhitinin aracına binemez. Bindiği zaman siyaseti bırakır kardeşim. Kim olursa olsun. İsterse Kılıçdaroğlu olsun.
3: Uzlaşacaksa bu zeminde uzlaşacağız diyorsunuz. Elbette ona göre ihraç kararları vereceğiz diyorsunuz.
0: Tabii kesinlikle. Hiç bakın geçmişteki şunu kamufle edelim. Hiç kim varsa kusur işlemişse. Biz neyi arıyoruz? Yani dünyayı yeniden keşfedecek değiliz. Biz Atatürk'ün, İnönü'nün, Bülent Ecevit'in, Deniz Baykal'ın döneminde neydi kardeşim? Selin Hanım, çok özür diliyorum senin dedim.
2: Sıkıntı Sezin değil.
0: Sezin Hanım. Bir çelenk kaç paradır şu anda?
2: Bilmiyorum çelenk yollamıyorum.
0: 10 bin, 10 bin lira falandır.
4: Tabii 10 bin. 8-10 bin.
0: Bir bakanımız SHP döneminde özel kalemi babası adına göndermiş olduğu çelengi bakanlığa kestiği için bir gazete o zaman gazetelerde kudretli manşette verdi. Ertesi gün bakan istifa etmek zorunda kaldı.
1: Peki bunları
0: Sayın Sözen'le ilgili bakın Sayın Sözen burada saygılarımı sunuyorum. İSKİ ile ilgili çok rahatlıkla iç hukukla çözebilirdi. Dilekçe yazdı. Dedi ki burada sorun varsa savcılık soruştursun. Böyle bir partiz. Korkmayacağız. Onun için yargının yanlış kararı, doğru kararı ben onu sorgulayacak durumda değilim. Ama ilişki ağlarını biz sonuçta aynı evin insanlarıyız. Hepimiz birbirimizi biliriz. Yani dün hepimizin ekonomik durumu, yaşam biçimi falan hep şey falan değiliz. Ama bugün öyle bir sıkıntılar, öyle bir sorunlar görüyoruz ki bu bizim kültürümüze uygun değil. Benim itirazım
1: peki,
0: bu.
1: Peki bir araya gidelim. Aranlardan hakikaten çok fazla soru var. Konuşulacak konu Gürsel Tekin'in anlattıklarını yapılacak. Yorumlar var. Aranlardan devam edeceğiz.

0: oyuna devam ediyor.
1: Şimdi bugün saat 19.30'da da bir görüşme vardı. Üç vekil, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol. Arabulucu milletvekiller diye bir kavram.
2: Evet.
1: Gittiler, görüştüler. Ne sonuç çıkar derken şöyle kulisler. Mahir Kılınç, bizim Ankara'dan kıymetli muhabir arkadaşımız. Diyor ki, Özgür Özel'in tek talebi kurultay, başka hiçbir talebi ya da müzakeresi yok. Bir tur daha görüşme olur mu? Üç vekil şu anda kendi inisiyatifle görüşmeleri gerçekleştirdiği için bu görüşme süreci devam edebilir. Kendi takdirleri ama şu ana kadar anlaşmaya varılan bir durum yok. Yani Özgür Özel, buradan gelen kulis, Özgür Özel kurultay tarihini açıklayın, kurultay olsun, ondan sonra birinci şart kurultay. Siz de diyorsunuz ki bu kurultay belli bir tarihten önce olması imkansız. Hukuken imkansız, teknik olarak imkansız.
2: Tedbir kalkmadığı sürece imkansız. Yoksa imkanı
1: peki, hocam. Bu mesela arabulucu milletvekilleri, bu arabuluculuklar, bu istişareler, bu gidip gelmeler, sizin o bahsettiğiniz bir ortak yol bulunur ve hızlı yürürüz formülüne çalışır mı? Oraya doğru gider mi?
2: Elbette her üç arkadaşımız da deneyimli, tecrübeli, partiyi bilen, her iki tarafa da çok yakın olan, ve bu konuda başından itibaren, yani Sayın Özgür Özel'in o grup başkanı olduğu dönemden itibaren çaba sarf eden arkadaşlarımızdır. Bununla ilgili çokça şeyler var. Çözümle ilgili biraz önce de ifade ettim. Yani bir komisyon kurarak çok hızlı bir şekilde kongre takvimiyle çözülebilir. Aksi takdirde işte bekleyelim yargı ne zaman karar verecek dersek çok büyük zaman kaybederiz. Zaman kaybetmeden her iki taraf uzlaşarak bu sorun konusunda anlaşabilir diye düşünüyorum. Eğer anlaşmak isteniyorsa.
3: Yargı kararı öncesinden bahsediyorsunuz Gürsel Bey?
2: Tabii tabii
3: ben.
2: Yargı kararı yani şimdi sadece karar büyük kurultay yapamazsınız. Büyük kurultay yapmayacaksınız, yargı kararını bekleyeceksiniz. Ama mahallelerinizi, ilçelerinizi, şunları hepsini halledersiniz, beklersiniz. O çıktığı zaman da 45 gün ya da 20 gün sonra çok rahatlıkla büyük kurultayınızı yaparsınız.
4: Peki, temiz talebini geri çekseydiniz... Bu iş olabilirdi. Temizi niye geri çekmediniz?
2: Hiç bilmiyorum. Kim temiz etti? Ne oldu? Ben
4: yani ihtiyati tedbir kararının kararına itiraz edildi.
5: Avukatlar arz edildiği için aslında o hemen otomatikman
4: yapılabilir. Yani yeni yönetim o itirazı geri çekti ama temizi geri çekmedi mesela. Yani Kemal Bey tedbir olarak orada kalsın, kalmaya devam etsin. O itirazı geri çekmedi ama temizi geri çekmedi. Temizde duruyor yani. Zaman kaybı anlamında söylüyorum. Karar temizlenilsin demek aylar sürecek bir mekanizma demek yani. Dolayısıyla temiz etmezdiniz.
2: Yani başlardı. O zaman şöyle bir şey, eğer gerçekten Sayın Özgür Özel'in ifade ettiği gibi böyle bir şey mümkünse başvuru yaparlar. Yapsınlar başvuruyu.
5: Onların artık yok ama yeni yönetim olduğu evet, için yeni yönetim yapabilir ancak o başvuruyu.
2: Yani delegelerle şöyle buyla rahatlıkla yapılabilir ya da parti meclisinin bir grup

0: kişiyle yapılabilir. Ama bunun olmayacağını çok rahatlıkla Sayın Özgür Özel'in etrafında çok önemli hukukçular var. Yani bunu en iyi Önder abi bilir. Önder abiden daha iyi bilen yok.
1: Önder sağ ol.
0: Evet, yani bu tedbir olduğu sürece bir kongrenin olma imkanı gözükmüyor şu anda.
2: Eren, bu Özgür Özel'in bu konuya verdiği cevabı bir ekrana alabilir. Özgür Özel'in, Müslüm Sarı'nın tedbir kararı olduğu sürece kurultay toplanamaz sorusuna verdiği cevabı ekrana getirebilir miyiz? Çok kısa bir cevabı var.
3: Evet, ikisinin de aslında ifadeleri çok kısa. Arkadaşlar onları grafik yapmışsa versinler, veriyorlar hemen. Karşılıklı olarak olur olmaz meselesinde hem Müslüm Sarı hem de Özgür Özel'in açıklamalarını arkadaşlar şimdi verecekler. O okuduğum şey işte, yani karar kesinleşmediği için kurultay toplanamaz. Müslüm Sarı, bir bin yolu var, yeter ki niyet olsun. O okuduğum, sizin de imzalarınızı
0: basın. Efendim, bu niyeti bu yolu açabilmeniz için masaya oturmanız lazım. Ya daha masaya oturmamışsınız.
2: Ben tamamen farklı kanaatteyim bu konuda. Bin yolu var demek çaresizlik ifadesidir. Bin yolu ne demek ya? Bir tane yol varsa bir tane yol söyle.
0: Tek yol
2: var. Sen genel başkansın, burada bir çıkış göstermek zorundasın. Bin yolu var.
0: İyi niyette uzlaşmaya hazır olmak.
1: Bir anayasa mahkemesi kararı olduğunu söyledi genel başkan.
2: Nerede uzlaşılacak?
0: Şöyle yani.
2: Müşter Bey, nerede uzlaşılacak?
0: Tedbir olduğu sürece bir uzlaşı yakalamak mümkün değil. Tedbir de kalkmayacağına
2: göre. Tam bunu söylüyorum ben de zaten.
0: Evet. O da kalkmayacağına göre o zaman yeni bir yol, biraz önce benim söylediğim bir yöntemi uygulamak lazım. Bu yöntem konusunda eğer hazırlarsa arkadaşlarımız, evet kardeşim bak, kritik süreçte kendi sorunumuz kendimiz çözelim anlayışı içinde bir oluşmuş bir kanaatleri varsa bu çözülebilir, ama onun dışında bir çözüm söz konusu değil. Masaya oturmadan bin bir yolu var demek de mümkün değil yani.
2: Hayır, bu masaya oturduklarında herhangi bir şekilde kurultay talebini karşılayacak bir yol var mı?
0: O yok.
2: Yok. Siz onları masaya davet ederken kurultay taleplerine cevap verecek bir formül öneriyor musunuz? Yok.
0: Hayır efendim,
2: önermiyorsunuz.
0: Zaten bakın,
2: dolayısıyla
0: bunu ben söylemiyorum.
2: Bu konuşma karşılıklı batıl bence Müslüm Bey ile Özgür Özel'in konuşması.
0: Sayın Özgür Özel'in çevresindeki hukukçular da çok iyi bilir. Tedbir olduğu sürece çok kısa herkesin anlayabileceği bir dilde anlatayım. Yani aracınızın üstünde haciz varsa, ipoteke varsa aracınızı satamazsınız. Önce onu kaldıracaksınız. Evet. Onun kalkması için böyle uzun vadeli bir süreç beklemeyelim diyorum. Oturalım, kendi işimizi kendimiz çözelim. Günün sonunda o karar çıktığı zaman da 15 gün sonra, 20 gün sonra...
1: Çözmemiz gereken iş dediğiniz nedir mesela?
0: İşte mahalle kongresinde ilçe, il o kongreleri bitiririz, büyük kurultayı bekleriz.
3: Peki şunu nasıl çözeceksiniz? Burada iki tane handikap görünüyor. Siz daha fazlasını görüyorsanız lütfen ekleyin. Handikaplardan bir tanesi, sonuçta Cumhuriyet Halk Partililer bu konuda hangi tarafa yakın olursa olsun şu tartışmanın içerisinde kafasının netleşmesi lazım. Şimdi ne diyor karşınızda size muhalif olanlar? Hızla yapın. Eğer bunu zamana yayarsanız Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı bir delege yapısını oluşturup da kurultaya giderseniz bu başka bir şey diye eleştiriyorlar.
0: Hayır.
3: Onun için mesela bu tartışmaya hiç zemin vermeden bu işi yapmanın bir yolu var mı?
0: Hiçbir yolu yok. Hmm. Ya bakın, iki yol var. Bir, mahkeme karar verecek. İnşallah en kısa süre içerisinde karar verir. İki, yeni bir takvim. Başka üçüncü yol yok yani. Üçüncü yol gereksiz bir tartışma.
4: Yeni takvimde de sizin formülünüz öyle çıkıyor.
0: Dört,
4: burada
0: beş ayda çok
4: burada
0: rahat.
4: Görsel Bey bir yani. Şey...
3: Tabii yani lütfen.
4: Bugün ben şunu anladım.
1: Burada şöyle... bizim çizgimize gelsin diyorsunuz. He? Siz onlar bizim çizgimize gelsin diyorsunuz. Bu bir uzlaşma...
4: Yok, başka bir şey
1: onların çizgisi
4: söylüyor bence.
1: Bak, şunu
4: Görsel
1: diyorum.
4: Bey iki cephenin ortasında kendisini bir akil
0: beni
4: ve emektar
0: ya,
4: partili olarak tanımlıyor.
0: Ya,
4: bir, ve, ama illa sizin ben gibi, olacağım. Sizin gibi insanlar da var.
0: Tabii ya, bu
1: ya kişilerden bahsetmiyorum. Formül olarak ya kurultay yapılsın.
0: Doğru.
1: Formülüne gelsinler diyorsunuz. Başka bir yolu da yok diyorsunuz. Yok, dolayısıyla neye ulaşacağız yani?
0: Ulaşacak iki yol var. Birincisi hukuksal olarak mümkün olmayan bir yol var. Bu yol kapanmış.
1: Tamam.
0: İkinci yol diyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi

0: aslında çok deneyimli, bilgi birikimi olan çok iyi abilerimiz var. Ne bileyim işte bizim efsane il başkanımız Ali Özcan gibi. Sayın Özgür Özel'e yakın işte çok önemli partililer var. Bunlar bir araya gelir.
1: Tamam.
0: Bu kongre takvimi başlanır. Hı. Herkes eşit bir şekilde kendisini ifade eder. 5 ay sonra hepsini bitirir, sonra kurultay bekleriz. Bunun başka bir formülü varsa çıkarsın.
2: Peki bunun için ya bütün bunda dediğiniz için en baştan mahkeme kararı, genel merkeze polis müdahalesi, İstanbul'da polis müdahalesi, bütün bunların yaşanmasına gerek var mıydı?
0: Elbette yoktu.
2: E o zaman siz öyle kendi ağzınızda diyorsunuz ki CHP bunları yapabilecek olgunlukta bir parti değil. O yüzden dışarıdan müdahale gerekiyor.
0: Efendim bakın.
3: İyi de hırsızın hiç mi suçu yok?
0: Bak.
3: Yani şimdi Kurultay delegesinin
2: tane CHP'lilik tane tane tane tane açıkladım. Bir partinin beni, intiharını izliyoruz.
0: Beni herkes eleştirebilir. Yaşam biçimimi eleştirebilir. Her şeyimi eleştirebilir. Asla Cumhuriyet Halk Partililiğimi hiç kimseye tartıştırmam.
2: Peki ama siz de bir parti kuracaktınız.
0: Olabilir. Son derece benim demokratik hakkımdır. Şu anda partinin yöneticilerin %70'i 40 parti dolaşarak geldiler. Ben parti dolaşarak gelmiş insan değilim. Başka partiye transfer olmuş bir insan değilim. Antidemokratik uygulamayı babam yapsa ona da itiraz ederim. Ben öyle itaatçi bir insan falan değilim. Sayın Özgür Özel de bilir. Kimse bende itaatçılığı falan beklemesin. Şimdi siz hiçbir gün sordunuz mu? İstanbul'da 3 tane 5 tane belediye niye AK Parti'ye geçti? Soranınız oldu mu? Kim bunlar? Hiçbirisi Cumhuriyet Halk Partili değildir. 28 tane kurultay delegesi rakip partiye geçiyor.
2: Burcu Köksal da
0: kim
2: mı?
0: Bunların?
2: CHP
0: efendim, kim olursa olsun. Kim bunların sorumlusu? Ben değilim. Sizin Cumhuriyet Halk Partisi'nde eleştirebileceğiniz en son insan benim Sezin Hanım. Kusuruma
2: ben bakmayın. Ben eleştirmiyorum zaten.
0: 40 yıldır İmar Çeteleri'yle mücadele ediyorum. 40 yıldır. Bakın orada arama motoruna girin. Sadece İmar Çetesi yazın. Hem içeriden dayak yemişim hem dışarıda iktidar tarafında dayak yiyen bir insanım. Bir haksızlık, bir hukuksuzluk varsa yaparız. Polisin buradaki şeyi bizden kaynaklı değildir. İşte bakın belge bu. Ya bir belediye meclisiyesi süreci sabote edebilir mi? Bir belediye meclisiyesi. Koskoca parti yöneticileri dönüp yani il başkanı, mevcut il başkanı diyor ki bir ekranda Sayın Özgür Özel beni aradı aşağı in dedi ben inmedim diyor. Kimse dönüp de ya biriniz şunları eleştirmez misiniz Allah aşkına ya? Kim bunlar ya? Bu arsızlar, bu hırsızlar, bu çetelerin Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne işi var diye sorulmaz mı?
2: Zaten her akşam
0: Gül İbrahimoğlu'nu bir gün bu kendisine özgür medyayım diyen medya asla bir gün ağzını almadı. Bastıra bastıra bastıra bastıra bir gün dedi ki bu AKP'li. İyi AKP'linin bizde ne işi
2: her
0: var?
2: Akşam bir kanaldasınız AKP'lilerle
0: neden iş ortaklığı yapıldı?
2: Efendim? Ya, platform sorununuz yok. Zaten her gece bir medya kanalında anlatıyorsunuz bunları.
0: Islıkla mı anlatacağız?
2: Yok.
0: 6 aydır bakın 6 aydır hanımefendi. Sözcü aradım. Halk TV aradım. Nova aradım. Sadece aramakla kalmadım. Günlerce benim sosyal medyamda. Ya kardeşim ama ben sizin ekranlarınıza hayran falan değilim. Ne kadar kirli ekranlarınızın olduğunu da biliyorum.
2: Siz
0: ama
2: kim?
0: Benim
2: ben
0: o ekranda o ekranda benim ya da arkadaşlarımıza bize dil uzatılıyorsa, küfür ediliyorsa, bütün buna rağmen bizim söz hakkımızı vermiyorlarsa, bunu bir şiddetle siz de bir, ya kardeşim kusura bakmayın deyin. Ama neden çıkarmazlar?
2: Doğal olarak zaten size olan taleple başka kanallara gider insanlar, zaplayabiliyorlar insanlar. Dolayısıyla ya bir kanal suda çıkmayabilirsiniz,
0: bir kanala çıkmayabilirsiniz. Çevirmeyin.
2: Bahsettiğiniz bazı kanallarda biz sizinle beraber de olduk.
0: Ben diyorum ki bu kirli televizyonlarda bizimle ilgili
2: kirli
0: neden
2: çağırmazlar? Kirli ama çok ağır bir laf. Niye demek kirli?
0: Kirli televizyon. Eğer bana Aziz Hedef İhsan Aktaş'ın hanımefendi Aziz İhsan Aktaş'ın iş ortağı o televizyonda bize namussuz diyorsa o televizyon bütün buna rağmen bizi çağırmıyorsa benim gözümde kirli televizyonlardır. Hiç kusuruma bakmayın siz.
2: Çok ağır ithamlar bunlar.
0: Hayır çıksınlar. Reddetsinler. Değiliz desinler bakın yürekleri varsa. Yapmayın beni bir polemiğe çekmeyin yani.
2: Polemik
0: kimin
2: değil.
0: Ne olduğunu biliyorum kusura bakmayın.
2: Polemik değil.
0: Hiç kimsenin kimsede
2: Kemal
0: farkı yok.
2: Kemal Kılıçdaroğlu Timur Soykan'la ilgili.
0: Türkiye'de kirlilik öyle bir hale gelmiş
2: Timur Soykan'la ilgili.
0: Her tarafta.
2: Suç duyurusunda yani bulunmuş. Şimdi bunlar ağır şeyler değil mi?
0: Onlarca masak rapor.

0: kurularında gazeteci var. Siz gazetecisiniz. Ben size namusunuza emanet edeceğim. Sizin MASAK raporlarında isminiz olsa ne yaparsınız?
1: Rezillik, kepazelik, insan içine çıkamam.
0: E şimdi arkadaşlar bunlar bizi eleştiriyor. O kanallar çıkarıyorlar, onları bize eleştiriyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ha, MASAK raporları yanlış olabilir. Çıkarsınız, mahkemeye dava açarsınız. Şimdi bizi tertemiz insanları, benim de arkadaşlarım da pırıl pırıl tertemiz. Bizim bütün hayalimiz bu partide emekçiyiz. Müteahhit olmamışız, iş adamı arkadaşımız olmamış, ne bileyim. Efendime söyleyeyim, herhangi bir kirliliğin içine girmemişiz. Her gün bizi infaz ettiler, her gün. Kardeşim çok beni infaz edeceğiniz yerde bunları niye infaz etmiyorsunuz?
2: Müsaadenizi isteyeceğim. Ankara'ya bir dakika bir bağlanacağız Mahir Kılıç'a. Mahir Kılıç hatta mı? Bağlandı mı? Mahir merhabalar.
3: Merhaba.
2: Şu 19.30'da başlayan ve galiba 20'de mi bitti? Tam kaçta bittiyse arabulucu milletvekillerin bir açıklaması oldu mu veya kulise sızan, ben senin bazı paylaşımlarını okudum ama biz o konuda bir kısa bilgilendirir misin? Orada hakikaten bir gelişme var mı? Bütün bu tartışmalarımıza yön verecek bir aks var mı?
3: Vekillerden bir açıklama gelmeden önce erindiğimiz bilgiler söz konusu görüşmelere ilişkin, özellikle Özgür Özel cephesinden söz konusu bu arabulucu heyetin yaptığı görüşmelerde Özgür Özel'in tek bir talebi olduğu ifade ediliyor. O da kurultay. Kurultay dışında, bir önce yapılması dışında herhangi bir talebi, isteği olmadığı ifade ediliyor. Ancak bu başlıkta da şu ana kadar herhangi bir ilerleme, bir somut durum söz konusu olmadı. İkinci tur görüşme bu. Geçtiğimiz günlerde ilk olarak Engin Altay, Ali Öztunç ve Gürsel Erol kendileri inisiyatif alarak böyle bir görüşme başlatmıştı. Özgür Özel'e görüştükten sonra genel merkezde Kılıçdaroğlu'yla görüştüler. Daha sonra aynı gün tekrar mecliste Özgür Bey'le bir görüşmeleri, temasları oldu. Bugün de gündüz öğlen saatlerinde Özgür Özel'le telefonla görüşüp 19.30'da genel merkeze geçtiler ve Kılıçdaroğlu'yla yaklaşık 1-1,5 saatlik bir görüşme yaptılar. Bizler o saatlerde genel merkezdeydik ancak otoparktan ayrıldılar genel merkezden. Dolayısıyla bizim görmeyeceğimiz bir alandan ayrıldılar genel merkezden. Tekrar bu defa yine Özgür Özel'in yanına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittiler. Orada da bir saate yakın bir görüşme oldu. Yine herhangi bir açıklama yapılmadı ancak bizim dediğim gibi edindiğimiz bilgiler Özgür Özel'in bu temaslarda tek bir talebi olduğu, o da kurultay, ancak buna, bu konuya ilişkin herhangi bir ilerleme şu ana kadar kaydedilmedi. Özgür Özel'in kurultay dışında da bir talebi olmadığı ifade ediliyor. Öyle görünüyor ki önümüzdeki günlerde bu üç milletvekili temaslarını sürdürecek.
2: Peki Mahir, çok teşekkürler aktardığın bilgiler için. Şimdi aslında uzlaşma meselesi, Gürkan Zengin'in söylediği. Siz umutsuz konuşmadınız uzlaşma konusunda. Yani şöyle bir havada değilsiniz.
0: Eren Bey,
2: böyle hani Gürsel Bey, umutsuz, bir parti üçüncü, daha çıkar, bölünmeler olur.
0: Bakın,
2: siz daha umutlusunuz.
0: Bu siyaseti bilen bir insan olarak söylüyorum. Birinci yol mümkün gözükmüyor. İkinci yolun dışında üçüncü, dördüncü bir alternatif varsa bunların hepsi konuşulabilir, çözülebilir. Ama bütün bunların çözülebilmesi için bu işi bilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok kıymetli, çok önemli eski il başkanları, yöneticileri, yenileri bir araya gelir. Evet kardeşim.
2: Peki kritik soru şu. Size dün akşamda sorulduğunda anlattırıyorsunuz ya bütün büyük fotoğrafı. Peki bu büyük fotoğrafın işte bu vermeler, almalar, kurultaylar, satın almalar vesaire. Bu büyük sürecin lideri kim, yöneticisi kim, büyük aklı kim diye sorulduğunda İmamoğlu mu diyorsunuz? Evet diyorsunuz.
0: Hayır, öyle bir şey demedim.
2: Demediniz mi? Böyle yansıdı çünkü.
0: Öyle bir şey demedim. Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük aklı genel başkanı olur. Başka kimse olmaz. Vesayet altında olamaz Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı oturacak. Kimin kusuru varsa, İmamoğlu ise İmamoğlu, Ahmet ise Ahmet, Mehmet ise Mehmet, bunları ayrıştırmamız lazım.
1: Vesayet altında olduğunu hangi örneklerle gördünüz?
0: Vallahi şu bu
1: yani, Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında olduğunu mavi, nereden görüyorsunuz? Hangi verilerle, hangi kanıtlarla?
0: Vesayet altında olmaz dedim.
1: Ha, o zaman yani, altındadır,
2: olmaz.
1: Altındadır.
0: Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanları vesayet altında olmaz dedim.
1: Bu doğrudur.
0: Evet.
1: Özgür Bey de değil o zaman.
0: Kimin sorunu varsa, kimin sıkıntısı varsa, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine kim zarar ziyan vermişse genel başkan olarak onu ayıklayacak kardeşim. Bu kim olursa olsun, babam da olsa. Çünkü asıl olan bu. Bununla ilgili de bir akıl arıyorsanız akıl özgür.

0: Beyin kendisi. Şimdi Özgür Bey akşam oturacak. Arkadaşlarıyla bir karar verecek. Evet kardeşim, bu oldu. Öyle oldu, böyle oldu. Keşke olmasaydı. Sonuç itibarıyla maalesef, ha şunu diyebilirsiniz. Sen CHP yöneticisi olsaydın bu duruma gelir miydi? Asla gelmezdi. Şu kadar açık ve net söylüyorum. Ya ben CHP yöneticisi olsaydım, daha ilk günden itibaren bir il başkanı, bir genel başkanı, ilçe başkanı günlerce sosyal medyada bu sorunu, partiyi tartıştırıyorsa o günden itibaren müdahale edecek. Kimse etmiyor kardeşim. Tuhaf bir şey ya. Malın sahibi yok gibi. Neticede bu duruma geldi. Bu durumda yapılması gereken 3-5 tane aklı selim insan bir araya gelecek. Pratik bir şekilde sorunu çözecek. Sorunu çözmemek adına ne kadar olumsuzluk varsa onları öne sürüyorlar. Olumsuzluklarla meseleyi çözemeyiz. Olumlu adımlarla çözebiliriz.
1: Daha kritik
0: ben şimdi bunu söylüyorum.
1: Lütfen.
0: Arkadaşımız da der ki ya 3. yol var. 4. yol bu var. Alternatifler sunulabilir. Başka türlü
2: bir
0: bunu
2: soru yoruyor, değil de bir katkıda bulmak istiyorum.
1: Tamam.
0: Efendim?
1: Nasuhi'den önce alalım. Tabii, Ankara'dan daha şey geliyor. Nasuhi, sonra Gürkan Zengin.
2: Ya şimdi buradaki manzara aslında tabii ki Gürsel Bey'in partiyle bir geçmişi var. O partiyle bir ideolojik ve dünya görüşü yakınlığı var. Bunların hepsine sonsuz saygı duyuyorum. Ama bir gerçeklik var ki tarafların talepleri aynı zamanda yol ayrımlarını belirtiyor. Özgür Özel bu üç müzakereciye de, diğer insanlara da, aracılara, aradaki dolaylı isimlere, herkese aynı şeyi söylüyor. Ya kurultay yapılır, ya kurultay yapılır. Bu tarafta diyor ki hukuken bu tedbir kararı nedeniyle bu olmaz. Dolayısıyla orada tekrar masaya oturup onlar açısından konuşulacak bir şey görünüyor mu? Ben sizin söylediğinizin iyi niyetiyle ilgili herhangi bir şey söylemiyorum Gürsel Bey. Sayın Kılıçdaroğlu öyle
0: Nasuhi Bey olabilir. Çıkmayan canda umut kesilmez. Ki, elbette biz de bunu farkındayız. Yani bu kadar ağır laflar...
2: Ya işte şüphesiz efendim, de... Buna şüphesiz rağmen, de ama şöyle bir şey...
0: niyetle bir şey yapalım yani.
2: Şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Kurultay yapmakla ilgili niyetleri nedir? Bu kurultay delegesi, şu an mevcut kurultay delegesinin dengesi... Sayın Özgür Özel'in rahatlıkla kazanacağı bir kurultaya işaret ediyor. Ben bu dengeyi kullanarak tekrar partide genel başkan olmak istiyorum diyor. Bunun Türkçesi ve siyasi tercümesi gayet açık. Bu da hukuken mümkün değil deniliyor. Sayın Kılıçdaroğlu da bu konuda ben böyle yapayım diye değil. Aksine ilçelerden başlayıp ya da işte mahalle delegasyonundan başlayıp ilçelere oradan ile oradan büyük kurultaya giden bir yol haritası var. Bu da çok net. Bu arada Gürkan Ekrem İmamoğlu diye ifadelendirdi ama hani tasfiye sürecini. Çok geniş ölçüde de bir siyasi tasfiye de olacak. Ya yani bunların hepsi görünüyor. Dolayısıyla hani burada tekrar oturalım, konuşalım. Çok iyi niyetli, çok estetik, çok şık duruyor siyaseten ama
0: şundan sonuç alacak şundan dolayı bir söylüyorum.
2: Yani yer mevcut, görünmüyor.
0: Mevcut şu andaki delegasyon sadece hukuksal olarak değil, siyasal olarak da sorunlu hale gelmiş. Yani İstanbul'da 196 delege tedbirli ise, 163 delege soruşturma dosyasındaysa, 163 delegenin 44 tanesi tutuklu, 28 tanesi AK Parti'ye geçmişse, 15 tanesi ihraç edilmişse, 5 tanesi rahmetlik olmuşsa, ya yani neredeyse delegenizin 3'te 1'i yok hükmünde. Ya bütün buna baktığımızda burada yapılması gereken tekrar bu sorunların tartışma konusu olmaması adına, yani mahkemeydi, şuydu, buydu falan, hepsini bunu silmenin yolu yeni bir kurultayla, yeni bir kongreyle mümkündür. Aksi takdirde iki tane kurultay yaptı, yine sorun bitmedi. Yani madem ki sorunumuz evet, yargıysa, bu yargı sorunu çözmenin yolu sıfırdan bir kongre yapmaktır. Aksi bir durum ben düşünemiyorum. Yani başka bir alternatif varsa elbette onu da konuşuruz. Yani.
3: Bir soru değil ama yorum yapayım. Gürsel Bey cevap,
1: tabii, tabii, yorumlarınız verir,
3: cevap verebilmiyorum aynı ama tarzı. Yani işte Nasuhi de tabloyu net bir biçimde ortaya koydu. Gürsel Bey'i de dinliyoruz. Mahir'den de haberleri aldık. Tablo ortada. Bir hafta 10 gün geçti neredeyse mahkeme kararı. Bir mahkeme kararı geldi ve CHP ortadan bölündü. Paramparça oldu ve hiç hoş olmayan görüntüler veriliyor. Hadi sorayım. Gürsel Bey, seçimi kaybetmeye doğru gidiyorsunuz. Seçim en geç 15 ay içinde olacak. İki tarafın da ben seçimden falan bahsettiğini de görmüyorum zaten. Yani ne Kemal Bey ben bu seçimi kazanırım diye konuşuyor. Seçim var, seçim. Kurultay tartışıyorsunuz ama seçim geliyor ve 8. genel seçim mağlubiyetine doğru gidiyor CHP. Yani CHP seçmeni 11 milyon mu en son oy veren insanlar, gönül verenler, destekleyenler ve bir seçim mağlubiyetine daha gitmekte olduğunu gören milyonlar var.

0: Hani kurultaya mı gidersiniz, gitmez misiniz, komisyon mu kurarsınız? İnsanlar bir çözüm bekliyor. Ve siz CHP'lilerden bekliyor, Kemal Bey'den de bekliyor, Özgür Bey'den de bekliyor, Silivri'den de bekliyor.
1: Çok haklısınız.
0: Ve hiçbir şey olmuyor.
1: Çok, çok haklısınız.
0: Siz haklısınız veya ötekiler haklı. Efendim, fark etmez. Sonuçta seçim kaybeder bu
1: kimin,
0: durum.
1: Kimin haklı olup olmadığı, ortada bir fiili bir durum oluşmuş. Öyle oldu, böyle oldu. Ama bu durumu ortada kaldırmanın yolları var. Tarafların bu yolu çözmesi lazım. Ama bu yolu kim kronik bir hale sokuyorsa, sorun haline getiriyorsa, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılabilecek en büyük kötülüğü yapar. Bugün bizim seçmenimiz her akşam Türkiye'nin gerçek gündemin ekonomik kriz var, uyuşturucu var, suça bulaşmış çocuklar var, kayıp çocuklar var, derin yoksulluklar var. Bütün bunları unutmuş. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartışıyorsak bunun sorumlusu bizleriz. Başka kimse değil.
0: Sizsiniz tabii.
2: CHP. O zaman size kim niye oy versin?
1: Çözelim.
2: Nasıl? Ya delegeyi beğenmiyorsunuz. CHP kamuoyunun izlediği kanallara kirli diyorsunuz. Hiçbir şeyi beğenmiyorsunuz CHP ile ilgili. O zaman kim size niye oy versin? Kimden sizin oy alacaksınız?
1: Ben kimseyi beğenmemezlik yapmıyorum. Ama hiçbir kanal, isterse Habertürk olsun.
2: Ha, genelde
1: isterse
2: diyorum.
1: İsterse başka bir kanal olsun. Eğer benim namusuma dil uzatıyorsa, bana da söz hakkı vermiyorsa, benim gözümde 1 milyon kere kirli televizyonlardır. Hiç o konuda tereddüt olmasın. Bu konuda bakın, basın özgürlüğü diyorsunuz.
2: Rütük sürekli ceza veriyor o kanallara zaten. Yani herhangi bir şekilde
1: efendim işte bana ısrarla,
2: bir dünyadan bahsetmiyoruz.
1: Israrla beni, bakın işte AKP yargısına başvurdu diye vurmadım. Ama neticede bir gün başvuru yapmak durumunda kalırım. İkincisi delegeyi beğenmemezlik yapmam. Öyle bir haddim de yok. Ama Cumhuriyet Halk Partisi delegesi metayla alınıp satılacak kimse değildir. Cumhuriyet Halk Partisi delegesi seçici bir delegedir. Size çok kısa bir hikaye anlatayım. Bozkurt Nohoğlu benim eski il başkanım, çok da sevdiğim bir abimdir. Türk siyasetinde benim için çok önemli değeri olan bir
3: 68
1: abimdir.
3: 68 kuşağın sembolü.
1: Tabii Deniz Gezmiş'in şimdi arkadaşıdır. Ahmet abi babası bir gün beni aradı. O zaman cep telefonları yok. Bozkurt abi de aday. Bozkurt abinin babası bana dedi ki, Gürsel dedi, seçimde ne yapıyorsunuz? Ön seçim var. İşte milletvekillerine falan. Bir sürü saydım. Başta Bozkurt abi falan saydım. Neyi beklersiniz? Bozkurt abinin babası Bozkurt Nuhoğlu için oy istemesini bekliyoruz, beklersiniz. Saydım saydım, içinde İsmail Cem'i sayamadım. Yoktu o zaman. Öyle bir aklımıza da gelmedi. Döndü bana dedi ki, Gürsel dedi, bakın dedi, siz dedi, bu partinin, SHP'nin dedi, dış politikasını kim takip edecek? O günden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleri Sayın Deniz Baykal'la Sayın Erdal İnönü çokça yarıştılar. Biz bütün kongrelerde şunu bilirdik. 3 oyla ya o kazanacak, 3 oy. Gerçekten seçim böyle bitiyordu. Ya bir kere beni şok eden Sayın Kılıçdaroğlu'na 894 imza verildi. Unutmayalım ki imza insanların namusudur.
4: Evet.
1: İmza atmayacaksınız kardeşim. Sayın Muharrem İnce döneminde bütün milletvekili Sayın Kılıçdaroğlu'na imza verdiler, kongre olmasın. Tek kişi imza vermeyen benim. Hayır kardeşim, yanlış yapıyorsunuz. Yapamazsınız dedim. Bunu yaptığınız zaman Muharrem İnce'ye kardeşim kapıyı gösteriyorsunuz demektir. Tavır konulmaz mı? Elbette bu delege eleştirilecek. Ne demek yani? İmzayı niye veriyorsunuz kardeşim? İmzayı veriyorsanız oyunuzu vereceksiniz. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Onun için bu çürümüşlük nereden varsa bunu temizlemek bizim görevimizdir kardeşim.
2: Peki,
1: nasıl yapacağız? Tarih kodlarımıza döneceğiz.
2: Peki Örsan Öğmen de dedi ki, bir kurultay delegesi olarak Kılıçdaroğlu'nun kendisine parti yönetiminde kendisini destekleme karşılığı, yani Kılıçdaroğlu'na oy verme karşılığında parti yönetiminde olmasını teklif ettiğini söyledi. Peki bu durum ne olacak abi, o zaman?
1: Bunlar normal, bu başka bir şey bak.
2: Ya o zaman elbette, bu olabiliyor.
1: Elbette rekabet içerisinde siz dersiniz ki işte karşılıklı rekabet ediyorsunuz. Gelin görev alın. Bu siyasetin doğasında olan bir şey. Siyasette para olmaz, pul olmaz, meta olmaz. Ya parayla delege satın alınabilir mi? Ama dersiniz ki kardeşim, biz uygun bir vaziyette sizi atıyorum genel başkan yardımcısı yapacağım. O da onun takdiridir. Gider gitmez açık karar verilir. Ama bu şu yaşanan tabloyu ya benim hazmedeceğim bir şey değil. Ya meseleyi büyütmek istemiyorum.

0: Yani bu böyle bir delege, nümpem bir delege olamaz. 894 imza vereceksiniz, 508 oy alacak. Bu siyasette tarifi mümkün olmayan bir rezalet.
1: Peki böyle bir diyelim ki bütün
0: Kılıçdaroğlu'yla ilgili de söyleyeyim. Yani Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki arkadaşlarıyla ilgili bu eleştiriler olabilir. Ama Sayın Kılıçdaroğlu öyle delege melege bu işlerle hiç ilgilenen bir insan değildir.
1: Peki hayır ya.
0: Sezin Hanım bir şey daha söyleyeyim.
1: Evet.
0: En eski CHP'liyim. En az bir 30 tane seçime girmiş bir insanım. Hayatımda bir gün 81 ildeki bütün il başkanları da izliyordur belki bizi. Tek bir delege aramış değilim. Tek bir il başkanını aramış değilim. Ben adayım, gelin bana oy verin. Bu CHP'de yoktu. Ya ne demek kurultay delegesi dediğiniz, partinin ihtiyacına göre seçim yapar.
1: Hayır öyle bir...
0: Partinin ihtiyacına göre seçim yapmıyorsa...
1: Gülsel Bey, öyle bir enfekte olmuş parti portresi çiziyorsunuz ki... kendi seçmeni dahi, hani Kılıçdaroğlu'na çok inansa bile... bu partiye oy verilmez diye kaçar o partiden ve baraj altı olur bu parti. Kılıçdaroğlu'na inansa bile. Ki zaten biraz o konuda da sorun var. Desteği ve popülaritesiyle ilgili. Şimdi tüm bunlar birleştiğinde... yüzde birkaç ay oy alabilecek bir CHP portresi çıkıyor karşımıza. Yani bu gerçekten de bilmiyorum, seçime girse hazine yardımı alabilir
2: peki
1: mi?
2: Peki bazı şeyleri...
1: Belki o da çözülür yasal bir düzenlemeyle. Her şeyin yasal bir çaresi var nasılsa.
0: Hanımefendi bakın. Hanımefendi... 43 yılım. Tam 43 yıl. 43 yılda bu CHP'nin delegeleri bunlar mı ya? Ne işi var bu adamın delegelikte? Ne işi var? Bana bir tanesi ifade et. Bunun ne işi var delegelikte kardeşim? Ya bu efendim şimdi tek kalem aç.
2: Şimdi burada
0: efendim hiçbir şey yok.
3: Kemal Bey gelin.
0: Vay bu Kılıçdaroğlu hain. Öbürü bilmem AKP satın aldı. Çok çirkin
2: İstanbul
0: şeyler mi kardeşim?
2: İstanbul İl Başkanlığı'na girdiğinizde partili arkadaşlarınızla bu konuda hemfikir olmadığınız partili arkadaşlarınızla yüz yüze geldiğinizde tabii bu soruyu mutlaka onlara da sormuşsunuz.
0: Elbet.
2: Ne yanıt alıyorsunuz?
0: Vallahi bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. O tabii o fırtınada ilk geldiğimizde öyle bir şeyle karşılaştık. Ya
2: bunları ki, sordunuz değil mi?
0: Tabii tabii.
2: Arkadaşlar şuna emin aynı olun şekilde.
0: Yani ne,
2: cevap ne
0: zaman istiyorsanız siz hepinizi davet ederim. Gelin İstanbul iline, çok yoğun bir ilgi var. Olağanüstü bir ilgi var. Yani her gün örgütümüz geliyor ve cumartesi günü de bir katılım töreni yapacağız. Biz bu ara tabii 29.300 arkadaşımız ne yazık ki bu 2,5 yıl süre içerisinde, 2-3 yıl süre içerisinde partiden istifa etmişler. Her gün arkadaşlarımızı arıyoruz. Gönülleri incinmiş, çeşitli nedenlerle istifa etmiş arkadaşlarımızı her hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nde göreceksiniz. Katılım törenleri var. Sadece bizde istifa edenler değil, başta AK Parti olmak üzere bütün partilerin seçmenlerinde çok büyük bir ilgi olacak ve çok büyük katılımlar yapacağız.
4: Ben de bu konuya aslında bu kongreler sürecinde tanık oldum. Twitter üzerinden bana sürekli bildirim gelmeye başladı, özel mesaj. Sonra baktım o mesaj atanları, profilleri, geriye dönüp Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan gençlik kollarında aktif insanlar. Bu isimler biliniyor ve yargıdaki bu süreçlere de dahil oldular. İki kişi özellikle. Daha sonra Ankara'da da bir genç. O da bir dönem siyaset gençlik kollarında görev yapmış. Şimdi burada şöyle bir durum var. Gürsel Bey'den aslında ben bunun cevabını arıyorum. Burada Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nde görevi vardı. Kemal Bey'in yanındaydı. Özgür Bey'in böyle bir network'e, ilişki ağına çok eskiden mi bulaştığı düşünülüyor? Yoksa özellikle bu İstanbul Belediyesi'nde siyasetin finansmanı, bu özellikle ihaleci isimler, hatta bir kısmı çeşitli partilerden de iş almış. Yani iktidar partisine de gitmiş, iş yapmış. CHP'ye de gelmiş, iş yapmış. İşte 41 belediyeden iş yapan insanlar. Bu işin tetikleyicisi sizce Ekrem İmamoğlu mu? Yoksa Özgür Özel zaten CHP genel merkezindeydi. Böyle bir ilişkiler ağı içerisinde miydi? Yani yozlaşmanın başlangıcını ben soruyorum, merak ediyorum. Şimdi şunu biliyoruz. Kemal

0: Kemal Bey'in bu konuda hassasiyetleri belli. Kemal Bey'in bir tek bu SGK sorunu vardı. Yani çocuk torunların sigorta meselesi. Orada da eleştirdik hepimiz. Geçmiş gitmiş yani. Kendi kabahati de değil. Onu da söyleyeyim. Kemal Bey'in bu noktada hassasiyetleri belli. Ama partide bu yozlaşma, ilişkiler ağı sizce Ekrem Bey'le mi başladı? Yoksa Özgür Özel zaten bu ilişkiler ağına yakın mıydı? Çünkü gösterdiğiniz fotoğraflar da ağırlıklı olarak biz belediyeden ihale alan ve siyasetin finansmanına para aktarmış ve delege, özür dileyerek söylüyorum, yani siyaset yapan herkes için bu üzücü bir şey.
1: Bir de şöyle bir not da düşeyim, onu da açıklasın. Sonuçta Gülsel Tekin'in çok iyi bildiği bir alan, deneyimli olduğu bir alan. O da şu, yani siyasetin finansmanında illegal bir yola mı gidiliyor, yoksa ya parti bütçelerinin bilmem neyin ötesinde büyük bütçelere ihtiyaç var, büyük de yarış olacak, bu anlamıyla alternatif yollar mı oluşturulmuş? Yani bir o anlamıyla ahlaki bir yozlaşma mı var, yoksa bir çalıyı dolaşma durumu mu var? Siyasetin finansmanında bir handikaptan kaynaklı.
2: Siyasetin finansmanında bir handikap yok. Hı. Neden yok? Şimdi mesela Avrupa ülkelerinin birçok siyasi partileri ziyaret eden bir insan olarak söylüyorum. Çok mütevazı binalar var. Çok. Abi bu ne konfordur ya? Bu ne konfordur? Bütün siyasi partiler. Plazalar, işte araçlar, gereçler. Yok başka, dünyada yok. Ama bütün buna rağmen hazine çok ciddi yardım ediyor. O paralarla evet, siz partinizi uçurursunuz.
3: Ne kadar yardım ediyor?
1: Peki.
3: Yani 1 milyar parası var CHP'nin. Bu seçim senelerinde
2: ikiye katladı. Galiba bildiğim kadarıyla işte bir 7-8 trilyon AK Parti alıyor. 4 trilyon, 4-5 trilyon CHP alıyor. Çok büyük para bunlar.
1: Peki o zaman ya bu paralarla şahsi, sorun o değil. Şahsi şeyler mi? Hani kendi bireysel konfor için alınan paralar mı, yoksa bir siyasi projenin finansmanı mı?
2: 80 öncesi bu para pul diye bir şey yoktu. İl başkanları, ilçe başkanları, yöneticiler kendi imkanlarıyla yöneticilik yapıyordu. Sonra ne olduysa, kim bu para işini çıkardıysa maalesef bütün şeyi bozdu. İki,
3: belediyeler,
2: bakın belediyeler, ister o parti ister bu parti, belediyeler
0: kaynak üretti.
2: Maalesef özellikle imar uygulamaları. Ha. Ya bunu bilen bir insan olarak söylüyorum. İmar uygulamaları bütün siyasetin DNA'sını bozdu. Bir gün eğer lütfederseniz şöyle bir helikopter tutacağım. Helikopterle İstanbul'u sizi dolaştıracağım. Bu neyi dolaştıracağım? Ya arkadaş, yazık günah bu ülkeye ya. Bir anne çocuğuna süt almaktan zorlanıyorsa, bir baba sabahleyin çocuğuna bir harçlık veremiyorsa, bunun tek sebebi Türk siyasetidir kardeşim. Şu ne kadar arsa varsa. Bakın, deprem toplama alanları su. Hazine arazileri su. Defalarca soru önergeleri verdim, kanun teklifleri verdim. Ya diyoruz kardeşim, orman vasfını yitirmiş yerleri kimlere verdiniz? Ya ben bu ülkenin vatandaşıyım. Yani bir Alman vatandaşı olsam, ertesi gün bir dilekçe versem, desem ki kardeşim Berlin'de bu bölgede hazinenin, devletin sattığı yerleri bana bildirin, 5 saat sonra aldırsınız. Alamıyorsunuz. Şimdi bunlara bakıyorsunuz, çoğunlukla siyasetçi.
4: Özgür Özel mi 83 yaptı
2: bunları? Ne Özgür Özel'e bağlıyorsunuz Allah aşkına? Hayır, ben bir bütün anlatıyorum. Yani, bir bütün anlatıyorum ama bu bütünün dışında bunların hesabını sorabilen bir Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Benim üzüntüm bu. Hayır, onlara benzeşecekseniz onlarla yarışamazsınız kardeşim. Sizin farklılığınız bu. Ve 83 tane müteahhit milletvekili olur mu? Ne işi var parlamentoda?
3: Mecliste memur
2: hangi
3: emeklisi,
2: milletin iradesi?
3: Mecliste
2: var
3: memur emeklisi, işçi emeklisi, ara büyüteç içinde bulamazsın evet, ama iş adamları, müteahhitler doludur.
2: Ha, müteahhit olabilir, iş adamı sorunlu olabilir. İş adamının siyaset yapma şansı yok mu? Var. Ama kardeşim sen milletvekili olunca birinci derecede yakınına, çeline, çocuğuna kendin iş alamazsın. Dünyanın hiçbir yerinde kabul edilmez. Böyle bir tablo. Şimdi öyle bir tabloya gelmişiz ki siyasetin arınması lazım.
1: Bu sabit bir CHP meselesi değil. Kemal Bey'in bahsettiği arınma bu arınma mı?
2: Efendim bununla ilgili bakın.
1: Cumartesi günkü konuşmada.
2: Dünya ölçekleri işte Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da.

0: Fransa'da baktığınızda ya böyle olumsuzluklarla ilgili siyasetçi bir daha siyaset yapmaz ya. Utanır, arlanır. Ama şimdi baktığınızda ne bileyim bakanından, milletvekiline, belediye başkanına hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Biz de vatandaş olarak, ya Di Pietro'nun bir sözü aklıma geldi. İtalyan savcısı işte önemli bir yolsuzluk soruşturması yapıyor. Temiz hastalanıyor. Gürkan gibi hastalanıyor, hastaneye düşüyor. Bir gazeteci soruyor. Diyor ki yani niye çekiliyorsun? Çekilme kararı almış. Ya demiş ki ya elime atıyorum her iki İtalyan'dan bir tanesi yolsuzluğa bulaşmış. Şimdi bu sürdürülebilir bir durum değil. Bunu bizim Türkiye'nin kendini gözden geçirmesi lazım.
1: Türkiye siyasetinde bu onlarca yıldır konuşulan
0: tartışma konu. Ama buna bir son vermemiz lazım. Bakan iş alacak. Bakın bakanların hepsinin yakınları devlette iş yapıyor. Yapamaz. Belediye başkanlarının yakınları belediyelerde iş yapamaz. Bunun için bir yasaya gerek yok. İlla bir yasa mı var? Yani Almanya'da yasa mı vardı Cumhurbaşkanı istifa etti?
2: Yasaya gerek yok diyorsunuz. Bence anayasaya gerek var. Türkiye'de öyle niyetlerle, iyi niyetlerle
0: var, hemen yasalar,
2: olmaz. Anayasaya
0: şunu,
2: koyacak.
0: Şunu söyleyeyim. Bakın yasayla ilgili çok güzel bir şey söylediniz. Yasa diyoruz ya. En katı yasalarımız var. Örneğin kaçak yapı yapan da yaptıran da 5 yıl ceza alır. Ya bir kişi ceza aldığını görmedim kardeşim.
3: Peki temiz bir başlangıç yapıyorsunuz. Yeni bir MYK var. O MYK'da niye Veys Uyan'ın oğlu var? Özgür Özel'in delegelerine para verdiğini söyleyen bir itirafçı tırnak içinde oradaki resimlerden bir tanesi gibi konumda.
0: Ya bu konuda suçun şahsılığı var. O çocuk gencecik bir çocuk. Eğitimli. Şu anda görev alıyor. Daha önce de bizim parti meclisimiz. Hani babasının işte bu durumundan dolayı çocuğunu sorgulamamız da doğru değildir. Kaldı ki babası da Sayın Özgür Özel'e oy veren bir il başkanımızdır. Çok açık bir şekilde de ifade ediyor. Yani zaman zaman kusurlar da olur. Yani bu böyle hani dört dörtlük bir şey beklemiyoruz. Ama bir yerden başlamamız da lazım.
1: Peki şöyle şimdi Kemal Bey'e yakın olduğu düşünülen, yakın isimler arasında alınan, mesela Bülent Kuşoğlu verdiği röportajda dedi ki Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmalıyız dedi.
0: Sahip?
1: Sahip çıkmalıyız dedi. Onu savunmalıyız ve sahip çıkmalıyız dedi.
0: Elbette Cumhurbaşkanı adayınızdır. Yani mahkeme bitene kadar tabii doğru söylemiş yani.
1: Dedi.
0: Sonuç itibariyle.
1: Şimdi diğer taraftan Özgür Özel'in dün veya ondan önceki gündü dedi ki cezaevindeyken Ekrem İmamoğlu'na, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan genel başkanlık teklifi gitti. Özgür'ü bir kenara koyalım. Biz devam edelim diye bir iddia yansıdı. Bir, Kemal Bey cezaevinde Ekrem İmamoğlu'na genel başkanlık teklif etmiş olma ihtimali var mı? Özgür Bey'in bu yansıyan iddiası siz nasıl yorumluyorsunuz?
0: İkili konuşmaları muhatabı ikili insanlardır. Onun için bizim yani...
1: Kamuoyuna mal olduğu için söylüyorum.
0: Kamuoyuna mal olmuş bir şey yok. Yani bir deli bir taş atıyor, 40 akıllı peşine gidiyor. Ne bunu Sayın İmamoğlu ağzında duyduk, ne de Kılıçdaroğlu ağzında duyduk. Yani birinin böyle bir beyanı varsa onun üzerine tabii biz de bir yorum yaparız.
1: Özgür Özel olması, bu kişinin Özgür Özel, söyleyenin Özgür Özel olması bu meseleyi biraz ciddi kılmaz mı?
0: Ama Sayın Özgür Özel eğer gerçekten böyle bir şey varsa günü gününde bunu söylemesi lazım. Yani Sayın Özgür Özel'in tarif ettiği Sayın Kılıçdaroğlu galiba 6 ay önce işte ziyaret etmiş, büyük olasılıkla aldığı 6-7 ay önce. Ya bu 7 ay süre içerisinde niye beyan etmediniz? Ya bugün böyle hani siyasette şu şöyle bir durum yok.
1: Yani niye bütün tartışmalar dönüyor, dolaşıyor, Ekrem İmamoğlu'nun yanında, çevresinde, önünde, arkasında ilerliyor? Ya bu Cumhuriyet Halk Partisi kongreleri, kurultayları tartışması finansman derken de aslında Cumhurbaşkanlığı yarışını finanse edecek bir mekanizmaydı iddialarıyla birlikte. Yani o yüzden de hukuki değil, siyasi tartışması. Hep bütün bu eksenler, bütün kapılar Ekrem İmamoğlu, Silivri buraya çıkıyor.
0: Şimdi bunlar...
1: O anlamıyla bu başlıkta bir yol kat etmeden, Cumhuriyet Halk Partililer, bu başlıkta bir yol kat etmeden sizin söylediğiniz gibi bir sonraki basamağa geçebilir mi?
0: Elbette bunlarla ilgili bakın. Sonuç itibariyle ben şu anda şunu isterim. AK Parti'de bir kargaşa, bir sorunun olmasını çok isterim. Bu son derece doğaldır. Yani rakibiniz bu spor gibidir. Ya ne bileyim bir Fenerbahçe olarak Galatasaray'ın
1: iyi olması. Ama Milliyetçi Hareket Partisi de rakip tam tersine bölünmesin, dağılmasın diye açıklama yapıyor.
0: Sayın Bahçeli mi?
1: Evet.

Ben de size teşekkür ediyorum. Sayın Bahçeli'nin siyasetçi olarak çok enteresan hassasiyetleri var. Yani süreci böyle R'ye tahvil eden bir kişi değil. Bugüne mahsus değil. Oldum olası böyle bir kişiliği, karakteri var. Sayın Bahçeli de benim gibi düşündü. Yani Sayın Bahçeli de dedi ki, hatta o daha radikal davrandı ama o mümkün değil. Yani üyelikleri silin, yeniden üye yapın falan, ona ihtiyaç duyulmaz. Hatta 9 Eylül dedi. Belki 9 Eylül'e yetişmeyebilir ama Ekim-Kasım'da çok rahatlıkla bu süreçler bitebilir.

0: Yani bir çaresizseniz, sorununuzu çözemiyorsanız sürekli sorun ararsınız. Kendi sorununuzu çok rahatlıkla çözebilirsiniz. Şuna emin olun, hale çözülebilir imkan var. Olanaklar var. Dün daha iyiydi. Bugün zorlaşsa da var. Ama yeter ki iyi niyet olsun. Sayın Kılıçdaroğlu gelirken de ifade etti yani ilk kongrede. Dedi ki ben dedi partiyi güvenilir limana emanet edip bırakacağım. Çivi çakacağım falan demedi. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerinde ya mesela dünyada bana bir örnek gösterin. Bir sorunun sonucunda tek bir kişiye bağlanıyor. Ya mesela. Ya kardeşim bu kadrolar hepsi vardı. Ben hariç hepsi vardı.
1: Bir şey sorayım. Siz bu Özgür Özel Ekrem İmamoğlu hattını böyle bir eksen var orada belli. Gidiliyor, geliniyor, görüşülüyor, ediliyor.
0: Tabii, tabii.
1: Kimilerinin vesayet dediği öyle de görünen bir durum var. O grubun oyun planı nedir? Yani mesela Ekrem Bey, Özgür Bey'e ne telkinde bulunuyor acaba? Görünen o ki, oradan yapılan açıklamalardan, tweet paylaşımlarından görüyoruz ki, diyor ki mücadele edelim, mahkeme kararını tanımayalım. Böyle bir mesajlar. Özgür Bey de bunları söylüyor. Kendi kararı olarak veya oradan gelen telkinler üzerinden söylüyor. Yani Ekrem Bey'in oyun planı ne? Yani böyle bir direniş, sokak, bunun üzerinden büyük bir kitle desteği alıp seçim kazanacağına mı inanıyor? Yani CHP veya muhalefet iktidar olmadan hapisten çıkmasının çok zor olduğunu göremiyor mu, düşünemiyor mu? Bu mücadeleyle sokaklar üzerinden Türkiye'de iktidar olmak da çok zordur. Siz bilirsiniz, Türkiye'yi de tanırsınız. Bu yanlış bir oyun planı mı kuruyorlar bu hat?
0: Şimdi Türkiye'de toplumsal muhalefeti yaratmak için siyasi partilerin hiçbir uğraşı çabası olmadı. Buna Cumhuriyet Halk Partisi dahildir. Yani elbette bu mümkün. Çok kolay mümkün. Ya bu kadar sorunun yaşandığı yerde toplumsal muhalefeti yaratabilirsiniz. İşçisiyle, emeklisiyle, köylüsüyle. Ama bunu ikna etmeniz lazım. Bunu ilk günden itibaren yapmanız gerekiyordu. Örneğin Esenyurt'la ilgili Esenyurt Belediye Başkanı gözaltına alındığı gün şuna emin olun. Eğer o gün Esenyurt en kudretli olduğumuz yerdir. Belediye başkanının alındığı gün 500 bin kişi orada olsaydı büyük olasılıkla bu sorunlar yaşanmayabilirdi. Hmm. Yani toplumsal muhalefete hazır olacak partiniz.
1: Geç mi kalındı bu iş için?
0: Geç kalmadı. İkna edebilirseniz tabii ki mümkün. Ama ne yazık ki maalesef bunlar denenmedi yani. Sadece
1: İyi şimdi deneyelim diyorlar işte.
0: Tamam, sıkıntı yok.
1: İkna ederken neyi ikna edecekler?
0: Toplumsal muhalefet oluyorsa biz de arkasındayız. Yapsınlar yani.
2: O zaman peki şimdi diğer böyle Ahmet Özer gibi durumlarda olan kişilere siz diyorsunuz ki aklan da gel. O hem de kalabalık toplantısı
0: Ahmet Özer için demiyorum. Ahmet Özer'in durumu çok apayrı. Yani siyasi olarak Ahmet Özer.
2: Hayır, Esenyurt
0: Şişli Belediye Başkanı'yla Esenyurt Belediye Başkanı siyasi olarak tutuklanmışlar. Ama bu arkadaşlarımız yani...
2: Hayır, onu ayrımını nasıl yapacaksınız? Siyasi olarak tutuklananlar...
0: Ayırt edeceğiz.
2: Siyasi olarak tutuklananlar...
0: Ahmet Bey diyeceğiz ki bu siyasi olarak bir tutukluğu vardır, görevde alınmıştır. Ama siyasi olmayan arkadaşlarımıza ayırt edeceğiz.
1: Ekrem Bey'inki siyasi mi?
0: Efendim?
1: Ekrem Bey'inki siyasi mi?
0: Efendim, şimdi tabii ki bir soruşturma safhasında benim bir şey söylemem doğru değildir. Hele tutuklu insanlarla ilgili... Çünkü sonuç itibariyle hepsiyle bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Her ne kadar bugün ayrışmış olsam da içeride anneleri var, babaları var, çocukları var. Hiç kimsenin duygusunu incitecek cümle kimse bende beklemesin. Bugüne kadar da beklemedim. Yarın özgürlüklerine kavuşur, en ağır eleştirilerimi yaparım. Ama bugün bizim arkadaşlarımızın en kısa süre içerisinde bizim bütün temennimiz tutuklu arkadaşlarımız bir an önce özgürlüklerine kavuşsun. Kimin ne suçu varsa, kimin ne yapmışsa, hangi yanlışı yapmışsa kusuruma bakmasın. Tabii ki hesabını versin.
2: Bu yeni yönetimde ama farklı görüşler var o zaman. Çünkü farklı şeyler ifade edenler var. Aklan da gel, bir an önce üyelikten atılmalı, ihraç edilmeli Ekrem İmamoğlu veyahut da
0: kendisi istifa etmeli. Ama karşılıklı bu öfkelerden bizim çıkmamız lazım. Yani elbette burada da görüyorum.
2: Ben de anlayamıyorum hangisi geçer.
0: Elbette bizim şu anda Sayın Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki insanların da söylemleri çok ağır, kabul edilebilir.

0: durum değil. Yani biz bunları yaşadık. Bakın ben canlı yaşadım. Sayın Erdoğan'ın bugün Cumhurbaşkanı olmasının tek nedeni var. SHP'nin Fransa'ya giden 6 milletvekilini partide atmasıyla başladı. Ve 1,5 yıl sonra biliyorsunuz seçim oldu. Bir tek Kürt'ten oy alamadı. Dikkat edin, o zaman Sayın Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde bütün Kürt kanaat önderleri Sayın Erdoğan'ın yanında saf tuttu ve öyle kazandı
1: Bu arada Mahmut Alınak da tutuklanmış bugün bu
0: Öyle mi?
1: yaşında. Evet, Karslı bir.
0: Çok geçmiş olsun. Ya bu yaşta
1: Hemşeriniz
0: Mahmut
1: olarak.
0: Allah ya ne suç işledi, ne yapabilir? Mahmut abi sadece yazılarından dolayıdır.
1: Evet, öyle bir şey olmuş
0: Evet,
1: zaten.
0: geçmiş olsun.
2: Peki,
0: İnşallah en kısa süre içerisinde
2: şöyle
0: özgürlüğüne
2: süre
0: kavuşur.
2: bitti gibi ama finalde en azından şunu sorayım. Bu konuda Mehmet Yalçın Yılmaz'dan da destek alayım. Kısa bir yanıt verecektir. Şimdi biz aslında işte siyasetin finansmanı, CHP için birçok tartışmayı konuştuk ama arkadaşlar o üç nolu grafiği de verirse ilginç bir şey oldu bu arada. Belki dikkatlerden de kaçmış olabilir. İki tartışılan isim yani Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel.
0: Evet.
2: Aynı haftada iki yazı çıktı. Birinde Kemal Kılıçdaroğlu Teori Dergisi'nde. Teori Dergisi nedir?
3: Teori çok
2: O
3: önemli.
2: konuda...
3: Yani hatta Saçak dergisi vardı hatırlarsınız.
2: Evet.
3: Saçak'tan sonra
2: Çok kısa
3: Doğu
2: hemen.
3: Perinçek'in idaresinde.
2: Doğu Perinçek
3: Ama
2: idaresinde.
3: kritik başlıklar ve kritik dosyalar yapan bir dergidir.
2: Peki
3: Yani
2: burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun Batı'nın yol ayrımı, ABD'nin batısı mı, aydınlanmanın batısı mı diye bir yazı yazdı.
3: Evet.
2: Bu yazıda özetle ne diyor? Çok
3: Kemal
2: özet.
3: Bey burada bir Batı tasavvuru iletiyor bize. Ve diğer yazıya göre, Özgür Özel'in
2: Diğer yazı Özgür
3: cephesine göre,
2: Özel'in Newsweek'te çıkan
3: Newsweek'te çıkan
2: yaza.
3: yazı aynı hafta yayınlandı.
2: Türkiye'nin demokrasi krizi
3: Bir
2: Türkiye'de
3: güvenlik
2: demokrasi krizi
3: krizine dönüşür diyor.
2: Güvenlik krizine dönüşecektir
3: Yani
2: diyor. NATO ve Avrupa Birliği'ni de
3: Türkiye'deki
2: kastediyor.
3: olası gelişmeler Avrupa'nın ve NATO'nun sistemine zarar veriyor diyor. Türkiye'yi şikayet eden bir ifade içeriyor. Kemal Bey'in teorideki yazısı ise zaten hegemonyanın çöküşü dosyasının içinde. Yani bu sayı ABD hegemonyasını sorguluyor. Kemal Bey bu yazıda da ABD ile Batı dünyasını ayırıyor artık. Yani aydınlanmacı Avrupa geleneğiyle ABD'yi ayırıyor. ABD'de Rubio'nun özellikle Hristiyanlığı öne çıkaran o ideolojik bir açıklaması vardı. Çok sert ve eleştiri alan. O açıklaması temelinde bir ABD eleştirisi yapıyor. Türkiye'nin yolunu, rotasını çizerken de yerli referanslar üzerinde duruyor.
2: Yani şöyle mi? Bu fotoğrafı, yani bu iki fotoğrafı aynı haftada iki
3: Evet.
2: liderin iki ayrı dergide yazdığı yazıdan hareketle Cumhuriyet Halk Partisi'nde pek konuşulmayan bir de böyle bir ayrım mı var diyorsunuz?
3: Ben bunu
2: Böyle mi
3: anlamlı
2: yorumluyorsunuz?
3: buluyorum. Yani parti içerisinde İki farklı eğilimi temsil ediyor aslında. Yani Gürsel Bey de burada. Bugün ABD'nin bölgeye getirdiği ve kurmaya çalıştığı düzen, İsrail'in maşa olarak kullanılarak daha sonra bölgede yarattığı kaos ve parçalama senaryolarına karşı Türkiye'de bir cephe oluştu. Trump karşıtlığı, ABD hegemonyasını sorgulayan bir cephe oluştu. Sağdan soldan birçok insan bu cephede konumlandı. Burada da Özgür Özel, NATO'nun geleceği için Türkiye'nin antidemokratik bir süreç içerisinde olduğunu ve bunun NATO'ya zarar vereceğini, Avrupa'nın güvenlik mimarisine zarar vereceğini şikayet eden bir yazı. Kemal Bey'in yazısı 81 vilayete gidiyor. Özgür Bey'in yazısı doğrudan Brüksel'e, Berlin'e ve Washington'a gidiyor. Ben böyle okudum tabloyu.
2: Çarpıcı geliyor mu
0: Tabii her iki yazıyı da okumadım ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde benim ilk girdiğim dönemlerden itibaren üç kanat vardı. Ya yani bu çok saygındı. Dünyayı, Türkiye'yi iyi analiz eden, işte kendisini daha böyle batıcı, sosyal demokrat, liberal olarak tanımlayan, kendisini ulusalcı olarak tanımlayan ve üçüncü yolda daha soldan kendini tanımlayan ama altı oka tabi olan üç grup vardı. Bu parti için büyük bir zenginlikti. Bu ne olduysa...
2: Bu bir ayrışma değil midir diyorsunuz?
0: Hayır, bir ayrışma.
2: CHP kapsar
0: Yok
2: hepsini.
0: yani hiç.
2: Peki.

0: Ben bunu ayrışma olarak kabul etmiyorum çünkü zaman zaman iklime, mevsime göre parti yöneticileri böyle düşüncelerini ifade edebilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde çünkü geçmiş dönemde ben İsmail Cem'in ne düşündüğünü biliyordum. Deniz Baykan'ın ne düşündüğünü biliyordum. Atıyorum Ertuğrul Günay'ın ne düşündüğünü biliyordum. Ben şimdi valla bizim arkadaşlarımızın ne düşündüğünü hiç bilmiyorum.
1: Ama ne yaptıklarını biz biliyoruz. Birkaç cümle söyleyeyim. Hiç yani bir laf vardır. Türkü aynı türkü, sazlarda tel değişti. Bu Ecevit'ten sonra, Deniz Bey'den sonra, özellikle Kemal Bey'in genel başkanlık yıllarında dış politika merkezli olmak üzere çok fazla Batı merkezli, Amerika merkezli yaklaşımlar benimsendi. Dolayısıyla Newsweek'te yazı yazmak, teoriye yazı yazmak, bırakın bunları. Yani Kemal Bey tezkerelere hayır demiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Batı'nın Türkiye'yi sahalarında, Irak'ta, Suriye'de ne talep ediyorsa onları seslendirmiş bir genel başkan oldu. Hiç yakışmayan bir biçimde. CHP tarihine, Kemal Paşa'ya, İsmet Paşa'ya, Baykal'a, Ecevit'e hiç yakışmayan bir çizgiye getirdi. Üstelik de tabanı da Türkiye'nin devlet politikalarına, Milli Güvenlik Kurulu onaylı devlet politikalarına mesafeli bir hale getirdi. Tabanı. Tezkerelere hayır diyerek yaptı bunu.
0: Tezkereleri, o tezkerelerle ilgili bir itirazım olacak.
2: Hiç tezkerelerle itiraz
0: sadece bir tezkereyle ilgili, bir tezkerenin dışında özellikle dış politikadaki yani milli güvenliği gerektiren devletin bekasını sağlayan bütün tezkerelerde
1: Cumhurbaşkanı. Sadece tezkerelerde değil. Libya'da ne işimiz var? Irak'ta ne işimiz var? Suriye'de ne işimiz var?
0: O öyle demeçler oldu.
2: Bir sonraki programa tartışma başlıklarını saydınız.
0: Demeçler oldu.
2: Bir sonraki programı
1: biz unutmayalım.
2: Bir sonraki programı tartışma başkanı saydınız.
3: Evet.
2: Gülsel Bey müsait olursa o da bizimle olsun. Ama o olamazsa da en azından bu akşamki kadro bir araya gelelim. Bu başlıkları bu tansiyonla tartışalım. Gülsel Tekin, çok teşekkürler katıldığınız, konuk olduğunuz.
0: Sürçülisan ettiysek affola. Yani ne söylediysem gerçekten
2: takdir
0: söyledim.
2: İzleyenlerin. Evet, çok sağ olun. Sizin önüne çok teşekkürler. Doçent Doktor Mehmet Yalçın Yılmaz. Çok teşekkürler. Gürkan Zengin. Çok teşekkürler. Nasıl Güngör. Çok teşekkürler. Şimdi kısa bir ara aranlardan vidalaşacağız.
4: Fan Park'ın sunumuyla devam edecek.

0: yayına devam ediyor.
1: Size izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma, çalışma arkadaşıma, emekli için teşekkür ediyorum. Gece raporuyla Eren Aydın karşınızda olacak. Bir başka gerçeklikle görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Efendim iyi geceler. Habertürk burası. Sıcak bir Haziran gecesinde memleketten ve dünyadan en güncel gelişmelerle karşınızdayız. ABD-İran hattında gerginlik devam ederken uzayan müzakerelerde artık kritik bir dönemeçteyiz. Ülke içinde Amerikan Başkanı'na Trump'a karşı muhalefet artarken kendisinden anlaşmaya dair iyimser mesajlar geliyor. Hoş geldiniz Gece Raporu'na, Evren Aydın ben. Savaş notlarından iç siyasete, ekonomiden dış politikaya günü anlam katan her gelişmeye yer vereceğiz. Ama özetlerden sonra. Gelin bir özetlerle başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu mutlak mutlak kararı sonrası ilk kez toplandı. Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı toplantıda kurulun yeni yöneticileri belirlendi. Bu arada Özel dönemine ilişkinde bir hamle var. Birazdan ekranlara taşıyacağız. Ve kamuoyunda uzun süredir tartışılıyordu süresiz nafaka uygulaması. Son sözü Anayasa Mahkemesi söyledi ve boşanan eşe süresiz nafaka uygulaması iptal edildi. O kritik kararın detayları da birazdan gece raporunda olacak. Ve ABD'de Temsilciler Meclisi Trump'ı İran Savaşı konusunda kısıtlayan bir tasarıyı kabul etti. Trump tasarının meclisten geçmesi sonrası adeta ateş püskürdü. Peki bu karar müzakereleri nasıl etkileyebilir? Konuğumuza değerlendireceğiz. Bunlar özetlerdi. Hadi başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarıyla adım atalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Chiani'yi Beştepe'de resmi törenle karşıladı. Erdoğan, Nijer'in kalkınma hamlesini destekliyoruz ifadelerini kullandı. Bu arada konuk lider de bu destekten dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini sundu.
1: Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz. Nijer bizim için derin tarihi ilişkilere sahip olduğumuz Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerin başında geliyor.
2: Türkiye'nin Afrika politikasına dair bu mesajları verdi. Ankara'nın konuğu Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani'ydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşını Beştepe'de resmi törenle karşıladı.
3: Merhaba, askerim.
2: İki lider ortak basın toplantısı öncesinde karşılıklı anlaşmalar imzaladı. Erdoğan, dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız dedi.
1: Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizdeki tüm imkanlarla Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz. Kıtanın bilhassa Sahel bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terör örgütleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız.
2: Tiani de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti.
4: Erdoğan, Nijer Cumhuriyeti'ne her zaman ayrı bir önem vermiştir. Erdoğan hep yanımızda oldu. Terörle mücadele edebilmemiz için bizi hep destekledi. Bize verdiğiniz destek için size çok teşekkür ediyorum. İşbirliği ilişkilerimiz sadece savunma alanında sınırlı değil. Örneğin sağlık alanında da ilişkilerimiz güçlendi.
0: CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel ile görüştü. 3 CHP'li vekil arabuluculuk çalışmaları kapsamında Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Milletvekilleri bu görüşmeden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giderek Grup Başkanı Özgür Özel'le de görüştü. Edinilen bilgiye göre Özel tek talebinin kurultay olduğunu vekillere iletti. CHP'deki bir diğer önemli gelişmeye de hemen bakalım. Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı toplantıda YDK Başkanlığı'na İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. YDK Merkez Yönetim Kurulu'na bir yazı yazdı ve Özel dönemindeki ihraçların da geçersiz sayılmasını istedi.
2: CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. 38. Olağan Kurultay sonrasında partiden ihraç edilenlerin partiye geri dönmesi istendi. Bunun için Merkez Yönetim Kurulu'na yazı gönderildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da toplantının açılışına katıldı.
5: Nasılsınız?
6: Gayet iyiyim.
5: Açılış yaptınız. Haftaya salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman. Bir açıklama öyle.
6: Hep beraber.
2: Kılıçdaroğlu içerideyken Özel'e yakın 3 Yüksek Disiplin Kurulu üyesi toplantı odasına girmeli. Bir saat süren toplantıda Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na İzmir Milletvekili Mahir Polat, Başkan Yardımcılığı'na Ahmet Ersen Özsoy, Yüksek Disiplin Kurulu Sekreterliği'ne ise Sezgin Kaya oy çokluğuyla seçildi. Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında 38. Olağan Kurultay sonrası yapılan ihraç işlemlerinin geçersiz sayıldığı gerekçesiyle üyelikten çıkarılanların tekrar partiye dönebilmesi için Merkez Yönetim Kurulu'na talep yazısı yazıldı. Merkez Yönetim Kurulu'nun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazması talep edildi. Özel'e yakın 3 Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Süleyman Bülbül, Gülşah Deniz Atalar ve Saniye Barutsa karara şerh koydu.
7: Mahkemenin bu konuda tedbir kararı yoktur. Mahkemede görülen davanın şu anda kesinleşmiş bir hükmü de yoktur. Kesinleşmemiş bir hüküm varken, mahkeme kararında tedbir yokken, YDK'nın ve Merkez Yönetim Kurulu'nun çıkıp da 4-5 Kasım 2023'ten sonraki Yüksek Disiplin Kurulu kararlarının ve üyelerine yönelik disiplin işlemlerinin iptal edildiğine ilişkin karar alması açıkça tam bir hukuksuzluktur.
0: Bu arada CHP'nin 38. kurultayı ve İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davanın reddine karar verildi. Gerekçe ise aynı konuda farklı mahkemelerde açılan davanın devam ediyor olması.
8: CHP Kurultayı ve İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada karar çıktı. Mahkeme davanın reddine hükmetti. CHP 38. olan kurultayla İstanbul İl Kongresi'nde alınan bütün kararların iptal edilmesi, kurultay ve kongrenin yok hükmünde sayılması talebiyle Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmada davalı CHP avukatı Kadri Gökhan Sultan hazır bulundu. Davacı avukatı Onur Yusuf Üregen ise duruşmaya katılmadı. Duruşma hakimi İstanbul İl Kongresi'nin iptalini isteyen davacıların davalarından feragat ettiğini açıkladı. Talepleri değerlendiren hakim kararını açıkladı. CHP'nin 38. olağan kurultayı ile ilgili başka bir mahkemede dava açıldığını ve söz konusu davanın derdest olduğunu belirtti. Bu nedenle davanın reddine hükmetti. CHP'nin 38. olağan kurultayının iptali için açılan davada geçtiğimiz günlerde istinaf kararı açıklanmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi ihtiyati tedbir kararı vermişti. Söz konusu kararın temizliği için Yargıtay'a başvuru yapıldı. CHP'nin İstanbul İl Kongresi için İstanbul'da açılan dava ise 10 Temmuz'da İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le 3 CHP'linin İstanbul'daki dosyası hakkında yetkisizlik kararı verildi. Dosyalar fezleke düzenlenmesi için Ankara'ya gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklu Özkan Yalım'ın rüşvet ifadelerini ve cep telefonlarından çıkan mesajları inceledi. Özgür Özel, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba ve Suat Özçağdaş milletvekili olduğu için bu isimler hakkındaki dosyalar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Fezleke düzenlenmesi gerekebileceğine dikkat çekildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki mutlak mutlağın kararının ardından yaşanan gelişmelerle ilgili yine önemli değerlendirmelerde bulundu. CHP'de paralel liderlik toplumsal istikrarı bozar dedi. Bir kez daha Yargıtay'ın bir an önce itiraza yönelik kararını vermesi gerektiğini vurguladı Bahçeli.
8: CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Tartışmalar siyasi olsa da konu hukukidir dedi. Yargıtay'a çağrıda bulundu.
9: Yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Tartışmalar siyasi olsa da konu hukukidir. Mahkeme kararı gerçektir ve şimdiki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Yargıtay konunun hassasiyetine binaen itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Hukuki süreç işleyecek, kurultay yenilenecek ve hukuka uygun bir biçimde CHP kaderini belirleyecektir.
8: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. CHP'de taraflar kullandığı dil ve üsluba dikkat etmeli. Paralel liderlik, toplumsal istikrarı bozar vurgusu yaptı, terörsüz Türkiye sürecine parantez açtı.
9: Konunun CHP'nin kendi iç meselesi olmaktan çıkarılarak sokaklara taşınma, istismar edilerek toplumsal olaylara zemin hazırlama girişimlerini çok tehlikeli buluyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda alınan mesafeyi sabote etmeye, tesis edilen barış, huzur ve istikrarı zehirlemeye dönük bir unsur olarak değerlendiriyoruz. Beklentimiz toplumsal huzuru zafiyete düşürecek söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır.
8: Bahçeli Özel'in Meclis ve Anıtkabir

0: yürüyüşlerinin Türk siyasetinde gerilimli fay hatlarını tetikleyici bir hareket olduğunu ifade etti. Kendisinden olmayan herkesi iktidar işbirlikçisi ve hain olarak damgalamaksa Özel'in sorunu siyaset anlayışının bir yansımasıdır dedi.
1: Hatırlayacaksınız, kısa bir süre önce, yaklaşık 2 ay kadar önce bir eylemde bulunmuştu madenciler. Bir kez daha Ankara'dalardı, bir kez daha ses yükselttiler. Kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını söyleyen işçiler ödemelerin yapılmasını istiyor. Bu arada işçilerin eylemine CHP Grup Başkanı Özgür Özel de destek verdi.
2: Son kuruş ödenene, haklarını alana kadar madencilerin hepimiz arkasındayız.
3: Çoluğumuz çocuğumuz bayrama aç girdi.
0: Madencilerin eylemlerine katıldı. Vatandaşlara da işçiler için destek çağrısı yaptı.
2: Bu parayı da alacaksa Doruk Madencilik işçileri kamuoyu desteğiyle alacak. Herkes emeğin, emekçinin, madencinin arkasında dursun.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Ankara'da eylem yapan maden işçileriyle bir araya geldi. İşçilere ödemenin hala yapılmadığını söyledi.
2: Dediler ki gidin 15 Mayıs günü bütün alacaklarınız yatacak, biz kefiliz. Şimdi Haziran ayındayız. 15 Mayıs'ın üzerinden neredeyse 3 hafta geçti. Yatan bir para yok.
0: İşçilerin eylemine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Özel, birlikte mücadele vurgusu yaptı.
2: Bugün Türkiye siyaseti ve Türkiye muhalefeti çok önemli bir fotoğraf vermiştir. Doruk Madencilik işçilerinin arkasında tüm muhalefet birlikte durdu burada.
1: Günün en çok konuşulan gelişmelerinden biriyle devam edelim. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemede önemli bir karara imza attı ve düzenleme oy çokluğuyla iptal edildi. İptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine de karar verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise yeni yasal düzenlemeyi meclisin takdirine sunacaklarını açıkladı.
0: Süresiz nafaka uygulamasında son sözü Anayasa Mahkemesi söyledi. Düzenleme iptal edildi. Süresiz nafaka uygulaması uzun süredir gündemdeydi. Mevcut uygulamada boşanma nedeniyle yoksulluğa düşen taraf süresiz nafaka talep edebiliyordu. Ancak bu sistem uzun yıllardır tartışılıyor. Antalya'da görülen bir boşanma davasında davacı kadın karşı taraftan 8 bin lira yoksulluk nafakası talep etti. Aile mahkemesi ise talepleri değerlendirmeden önemli bir karara imza attı. Çiftin evliliğinin üzerinden bir yıl geçmediğine vurgu yapan mahkeme, süresiz nafaka uygulamasını düzenleyen yasa maddesinin iptali için 2025'te Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruyu geçen yıl kabul eden Yüksek Mahkeme iptal talebini esastan inceledi. Kararını verdi. Mahkeme oy çokluğuyla aldığı kararla süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne süre vererek iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Mahkemenin gerekçeli kararı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten iptal kararına ilişkin değerlendirme geldi. Kararı adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz dedi.
4: Boşanma sonrası süreçlerde hem tarafların haklarını koruyacak hem de toplumsal huzuru ve aile kurumunun saygınlığını zedelemeyecek dengeli ve adil bir modelin inşası öncelikli gündem maddelerimizden biriydi. Bu çerçevede iptal edilen kararı adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen, hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız.
1: İstanbul'da bindiği takside dolandırılan o Amerikalı yayıncı bir süredir gündemimizde, hatırlayacaksınız. Sadece birkaç kilometrelik mesafe için kendi ifadesiyle kredi kartından tam 183 dolar çekilmişti. İşte o yayıncıya Habertürk'ten ekip arkadaşımız İrem Şimşek ulaştı. Bakın o dünyaca ünlü yayıncı o anları kendi diliyle nasıl anlattı.
5: You say 50 euro?
6: Yes, this one.
5: For 10 minutes?
6: Yes, I am speaking 50 euro. You okay? I am come back.
5: Okay.
0: Konser için İstanbul'a geldi, parasından oldu. Canlı yayında binlerce takipçisinin gözü önünde dolandırıldı. ABD'li ünlü yayıncı Auger o anları Habertürk'e anlattı.
6: You're working 50 euro. Okay?
5: Okay.
7: And he said, okay.
8: Bana taksiye binmemi, yolculuğun 50 euro tutacağını söyledi. Ben de otele gitmek istediğim ve saat geç olduğu için kabul ettim. Otele vardığımızda tekrar 50 euro olduğunu söyledi. Ama telefonuna 7300 lira yazdı.
7: I said 50 euro, I just need to get home.

0: Thank you.
1: €7,300. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like.
2: Taksicinin istediği rakamı görünce şoka uğrayan turist yine de ödemek zorunda kaldı.
1: And then I tapped my phone and I said, that's not.
3: İtiraz ettim ama aramızda dil engeli vardı. Kabul edip araçtan inmek zorunda kaldım. Banka hesabımı kontrol ettiğimde $183 çekilmişti. Hem €50'dan hem de 7000 TL'den bile daha fazla. Benim için çok büyük bir para olduğu için çok üzüldüm. Ne yapacağımı bilemedim.
1: Than even 7300 lira, much more than 50 euros that I agreed to. Did you say 50 euro?
0: Yes, this one.
1: For 10 minutes?
0: Yes, I am speaking 50 euro. You okay, I am come back.
1: Okay.
2: Auger videoyu paylaştığı anda binlerce Türk'ten destek mesajı yağdı.
1: And then after that I received hundreds of direct messages on.
3: Herkes özür diliyor. Bana bu şekilde davranıldığı için çok üzgün olduklarını ve Türk halkının taksi şoförünün yaptıklarından dolayı utanç duyduğunu söylüyordu. Tüm Türklerin kötü olmadığını anladığımı umuyorlardı. Herkesin bana karşı kibar olması beni çok mutlu etti.
2: Ünlü yayıncı kötü bir deneyim yaşasa da İstanbul'a ve Türkiye'ye hayran kaldı.
3: İstanbul'un her yerinde bir sürü kedi olması çok havalıydı. Türkiye'ye ilk gelişimdi. Kesinlikle tekrar gelmek isterim. Daha çok yemek denemek, insanlarla tanışmak ve İstanbul'un dışındaki yerleri de gezmek isterim. Çok sevdiğimi söyleyebilirim Türkiye'yi.
4: Savaşın dördüncü ayına ulaştık ve Amerikan Başkanı Trump halen bir zafer anlatısı oluşturabilmiş değil. Savaşı noktalayamıyor ve bu nedenle içeride gitgide sıkışıyor. İşte Amerikan Temsilciler Meclisi de Trump'ı İran Savaşı konusunda frenlemeyi amaçlayan bir tasarıyı kabul etti. Tasarının kabulüne sert tepki gösterdi Trump. Böylesine vatanseverlikten uzak bir şey kim yapar? Görüşmelerin hangi aşamada olduğunu biliyorlar dedi.
5: Resolution 86 on which the A's and A's are ordered.
2: ABD Temsilciler Meclisi Trump'a İran konusunda dur dedi. Savaşın sonlandırılması ve sürdürülmesi için Kongre onayını gerekli kılan tasarı oylamada kabul edildi.
5: With that objection, the motion to reconsider is laid on the table.
2: Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 208 hayır oyuna karşılık 215 evet oyu kullanıldı. Demokratların tasarısına 4 cumhuriyetçi üye de destek verdi. Cumhuriyetçilerin desteği Trump'ın İran savaşına yönelik artan memnuniyetsizliğin göstergesi olarak yorumlandı. ABD Başkanı Trump ise tasarının kabul edilmesine tepki gösterdi. İran'la müzakereler sürerken yetkilerinin kısıtlanmaya çalışıldığını söyleyen Trump, böylesine vatanseverlikten uzak bir şeyi kim yapar? Görüşmelerin hangi aşamada olduğunu biliyorlar dedi. Tasarıya destek veren 4 cumhuriyetçi vekili de gösteriş meraklısı olmakla suçladı. Savaş yetkileri kararı olarak bilinen düzenleme, Kongre'nin savaşı ilan etmemesi veya askeri güç kullanımına özel yetki vermesi halinde Trump'ın ABD askerlerini İran'dan çekmesini öngörüyor. Tasarının yasalaşması için cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu senatodan da onay alması gerekiyor.
6: The joint resolution is discharged and will be placed on the calendar.
2: ABD basını Trump'ın İran'la savaşa dönmeyi düşünmediğini iddia ediyor. Wall Street Journal'ın haberine göre ABD Başkanı, İran doğrudan Amerikan askerlerinin ölümünden sorumlu tutulmadığı sürece Tahran'la yeniden bir savaşa girmeyi düşünmediğini yardımcılarına özel olarak iletti. Trump'ın bazı saldırıları tolere edebileceği de iddia edildi.
7: And both senators, it only takes one.
2: ABD ve İran arasında 8 Nisan'da başlayan ateşkes zaman zaman yaşanan saldırılarla ihlal ediliyor. Savaşı tamamen sonlandırmak için ABD ve İran arasında müzakereler de devam ediyor.
4: İran'ın dini lideri Müşteba Hamaneh, İran İslam Devrimi lideri Hümeyni'nin ölüm yıldönümünde bir mesaj yayınladı. ABD ve İsrail'in savaşta ağır darbe aldıktan sonra İran içinde bölünme yaratmaya çalıştığını söyleyen Hamaneh, birlik olma çağrısı yaptı.
8: Savaşta kaybettiler. İran'ı bölmeye çalışıyorlar dedi. Amacının korku yaratmak olduğunu söyledi. İran lideri Müşteba Hamaneh, İran İslam Devrimi'nin kurucusu Hümeyni'nin ölüm yıl dönümünde yazılı bir mesaj yayımladı. Ölümünün 37. yılında Hümeyni'nin mezarında anma töreni düzenlendi. Yeni lider Müşteba Hamaneh'in gönderdiği mesajı Cuma hutbesi liderlerinden Ali Ekberi okudu. Mesajında düşmanın sahada yenilgiye uğrattıklarını belirten Hamaneh,

0: Düşmanın yeni taktiklerinin bölünme tohumları ekmek olduğunu ifade etti. İran'da ayrışma yaratmaya çalışıyorlar dedi.
1: Düşman hibrit savaş çabalarını iki noktaya yoğunlaştırmıştır. Birincisi halkın direnci, ikincisi ise ülkenin yetkililerine hatalar yaptırmak. Her ikisinde de kullandığı temel araç şüphe, umutsuzluk, korku, güvensizlik ve bölünme tohumları ekmektir.
0: İran lideri bu girişimlere karşı toplumun kararlılık göstermesi gerektiğini belirtti. Birlik ve dayanışmayı koruyarak bu karanlık plan etkisiz hale getirilmeli dedi. Hamaney, umutsuzluk yayan eylemlerin düşmana yardım etmek anlamına geldiğini ifade etti. İran'ın eski lideri Humeyni için düzenlenen törene katılım da yoğundu. Bazı İranlılar, İran ve Hizbullah bayrakları taşırken bazıları da öldürülen dini lider Ali Hamaney'in fotoğraflarını taşıdı. Her anma töreninde Hamaney'in konuşma yaptığı koltuğa da fotoğrafı konuldu. Ayetullah Humeyni'nin ölüm yıl dönümü İran'ın en büyük dini günlerinden biri olarak kabul ediliyor.
2: Lübnan ve İsrail ABD'de yaptıkları görüşmenin ardından ateşkeste uzlaştı. Uzlaşmanın ardından gözler olası İran anlaşmasına çevrildi. Amerikan Başkanı Trump İran ve Lübnan meselelerini birbirinden ayırmak istediğini söylüyor ama Hizbullah lideri Kasım ise İsrail'i Lübnan'dan çıkarana kadar biz savaşmaya devam edeceğiz diyor.
3: ABD arabuluculuğunda yapılan İsrail-Lübnan görüşmelerinden ateşkes kararı çıktı. Açıklamayı ABD Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Daniel Holler yaptı.
4: ABD öncülüğünde yapılan müzakerelerde İsrail ve Lübnan ateşkesin uygulanmasında mutabık kaldı. Ateşkes, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurmasına ve Güney Litani bölgesinden tahliye edilmesine bağlıdır.
3: Anlaşmaya göre Hizbullah'ın çekildiği alanlarda pilot bölgeler kurulacak ve buraya Lübnan ordusu unsurları konuşlanacak. Amerika Birleşik Devletleri de Lübnan ordusunun kapasitesini artırarak tüm ülkede kontrolünü sağlamasına destek olacak. Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, İsrail'le varılan şartlı ateşkesin son fırsat olduğunu söyledi. Ateşkes tüm taraflar onaylarsa 24 saat içerisinde yürürlüğe girebilir dedi. İsrail ve Lübnan'ın ateşkeste uzlaşmasının ardından gözler olası İran anlaşmasına çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İran dosyaları ayrı ele alınmalı dedi.
5: İran ve Lübnan meselelerini ayırmaya çalışıyoruz. İkisi çok farklı şeyler. Tarihte ilk kez Hizbullah'la konuştuk. Konuşabildiklerini bilmiyorduk. Ateş etmemeyi kabul ettiler. İsrail de ateş etmeyecek. Bakalım ne olacak? Ama İran ve Lübnan'ı birbirinden ayırmak isterim. Çünkü ayrı konular.
3: Ancak Hizbullah ateşkes açıklamasını reddetti. Genel Sekreter Naim Kasım, İsrail'i Lübnan'dan çıkarana kadar savaşmaya devam edeceklerini söyledi. İsrail Savunma Bakanı Katz, ateşkes açıklamasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki işgali ve operasyonlarını sürdüreceklerini ifade etti. Anlaşmanın bölgede İsrail'e hareket özgürlüğü verdiğini savundu. İsrail, geçtiğimiz gün açıklanan ateşkesin ardından da Lübnan'ın güneyinde saldırılara devam etmişti. Lübnan ve İsrail arasındaki bir sonraki görüşme 22 Haziran'da yapılacak ve iki ülke kapsamlı bir barış anlaşmasına varmaya çalışacak.
2: Birleşmiş Milletler, Lübnan geçici barış gücü, Lübnan'ın güneydoğusundaki mevzilerine havan mermisinin isabet etmesi sonucu ağır yaralanan bir barış gücü askerinin ve askerin öldüğünü ve iki askerin de yaralandığını duyurdu. BM'den yapılan açıklamaya göre gece geç saatlerde Mercay'ın yakınlarındaki bir mevzi yakınına havan mermileri düştü. Olayda ağır yaralanan bir barış gücü askerinin tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadığı açıklandı. Yaralanan iki asker ise tedavi altına alındı. Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun'la İspanya ve İtalya hükümetleri saldırıyı şiddetle kınadı. İsrail ise saldırıyı Hizbullah'ın yaptığını iddia etti. Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları da devam ediyor. Suhmur beldesine düzenlenen hava saldırılarında 5 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Bu arada Sur'a bağlı Mağrup beldesinde ise bir motosiklet hedef alındı ve olayda bir kişi hayatını kaybetti. Savaşı konuşmaya devam ediyoruz. Siyaset bilimci Doktor Mehmet Bozkuş da bizlerle birlikte bu gece Gece Raporu'nda. Hocam hoş geldiniz Gece Raporu'na, Habertürk'e.
6: Teşekkür ediyorum Evren Bey. İyi geceler.

0: İyi yayınlar
1: Çok
0: diliyorum.
1: sağ olun efendim. Tam biz konuşmaya başladığımız dakikalarda Trump'tan da son dakika açıklamaları geliyor. Şimdi arkadaşlarım onların özetini bana atacak ama çok sıcak gelişmeler var. Onlarla başlayalım. Önce bir müzakere umuduyla başlayalım değil mi hocam? Ateşkes görüşmeleri hakkında yani çelişkili mesajlar geliyor. İçeride savaşı sona erdirmek, aynı zamanda yakıt fiyatlarını düşürmek için büyük baskı altında Trump ve halen anlaşmaya bu hafta sonu varılabileceği konusunda ısrarlı. Ama İran'a baktığımızda tam tersi mesajlar var. Bir 48 saat içinde bir anlaşma ümidi var mı hocam? Bir sürpriz bekliyor musunuz? Trump'tan gelen açıklamaları da birazdan soracağım size. Şu dakikalarda konuşuyor. Buyurun hocam. Bir başlayalım.
0: Tabii son 48 saate baktığım zaman Evren Bey, asker hareketlilik ve diplomatik süreçler arasında ciddi bir çelişkinin oluştuğunu söylememiz gerekiyor. Bir tarafta ateşkes, ki burası Orta Doğu, hep ifade ediyoruz. Savaş devam ederken ateşkes ve bir anda barışı görebilirsiniz. Ateşkes ve müzakere arayışları sürerken diğer tarafta ise İran, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasında dolaylı çatışmalar yeniden yukarıya doğru tırmandığını görüyoruz.
1: Evet.
0: Bu da sürecin ne kadar dengesiz bir şekilde ve güvensizliğin zirve yaptığı bir sonucunu ortaya çıkartıyor ki taraflar birbirlerine güven duymadığı müddetçe masada bu süreç yükselecektir. Ama tarafların kazanımları ve kaybedilme noktaları neler bu süreçten sonra konuşulması gereken? İran tarafından baktığımız zaman en büyük destekçisi olarak gördüğümüz Çin'in enerji ulaşma noktasında Hürmüz kapalı kalırsa ne kadar dayanabileceği noktası. İran ekonomisinin ne kadar bu süreci yönetebileceği etkisi. İran'daki devrim muhafızlarının sertliğe bağlı olarak kendi rejimi ve halkını konsolide ederken psikolojik üstünlüğü ne kadar yönetebileceği yetkisi ve Körfez ülkelerinin petrol ve doğalgaz satışına bağlı olarak ekonomilerini savaşın müddeti devam ettiği müddetçe, Hürmüz kapalı olduğu müddetçe ne kadar devam edebileceği ilişkileri de dahil olmak üzere bunların hepsi İran açısından soruları da beraberinde ve kayıp ve kazanım noktalarını da beraberinde getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri açısından baktığımız zaman abluka ile beraber enerjiyi kontrol edemeyen, hep ifade ediyoruz sizin programlarınızda da, enerjiyi kontrol edemeyen bir Amerika Birleşik Devletleri en büyük İran üzerinden hedefi olan Çin'e karşı enerji jeopolitiğinde önemli bir psikolojik üstünlüğü ele geçirmiş durumda. Çünkü kriz ve kaos üzerinden enerjiyi yöneten bir Amerika Birleşik Devletleri. Ancak Başkan Trump'ın siyasi geleceği, Amerika Birleşik Devletleri'nde artan enflasyon ve yükselen fiyatlar, göreve gelirken Amerikan halkının daha da orta kesimin özellikle daha da zenginleşeceği, daha da fiyatların ucuzlayacağı yönündeki yaklaşımının bugün Başkan Trump'ın tam tersine döndüğü, Siyonist cepheyle çok daha yakın bir ilişkiye girdiği ve bu Siyonist cephenin karşısında yer alan yapılanmanın giderek güçlenerek Başkan Trump'ın eylem ve yapılarına karşı söylemlerini ve tavırlarını daha da sertleştirdiğini ve Kongre'de ki bugünkü çıkan savaş yetkilerinin kısıtlanmasıyla da ilgili kararla da beraber Senato'dan geçmesi gerekiyor. Her ne kadar Kongre'den çıkmış da olsa ortaya çıkan tavır ve Başkan Trump'ın siyasi geleceği bu Amerika Birleşik Devletleri'nin iç kamu. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin dışarıdan ekonomik dünyadaki ekonomik dalgalanma ve enerjiye bağlı oluşan riskleri nasıl göğüsleyebileceği sorularını da beraberinde getiriyor ki Amerika Birleşik Devletleri gümrük duvarlarını yükselterek birçok ülkeye yeniden yaptırım selahiyetini bir önemli silah olarak kullanmaya başladığı bir süreci de Başkan Trump bu süreçte ifade ediyor. Ve unutmayalım ki enerjinin fiyatları yükseldikçe, dünyadaki ve lojistik sistemdeki fiyatlar arttıkça ve ülkelerin ekonomik kırılganlıkları da giderek artma noktasına gelecektir.
1: Evet.
0: Çünkü Evren Bey, yıllık olarak ülkeler bütçelerini planlarken ortalama enerji maliyetleri üzerinden de enerji ihtiyaçlarının maliyetlerini bütçelerine yazarlar. Bu şu anda baktığımız zaman bugün savaşın yeniden tırmanma noktasına girmesiyle beraber artan enerji fiyatlarında 110-120 dolarlara tekrar ulaştığını görmekteyiz ki bu süreç daha da artacakmış gibi olur ise büyük bir ekonomik kırılganlık ve kriz Amerika Birleşik Devletleri için en büyük kayıp olacaktır ve tepkiyi de giderek yüksek sesten duyan bir Amerika'ya yaratacak.
1: Yani şu anda zaten o tepkileri...
0: Diğer bir nokta
1: Buyurun.
0: İse hiç... çok özür diliyorum. Diğer bir nokta ise katil ve soykırımcı Siyonist İsrail yaklaşımıdır. Burada katil ve soykırımcı İsrail yaklaşımı kriz ve kaos üzerinden bölgedeki varlığını sürdürme gücünü kaybetmek istemediği gerçeğini hatırlatmakta fayda var. Ve kriz ve kaos aynı zamanda Batı'nın çıkar ve menfaatleri de demek olduğu için bölgede bölge ülkeleri bir güvenlik konsepti ve acilen yeni lojistik alternatif yol arayışlarına girmesi gerektiği süreci de beraberinde getiriyor ki güvenli çıkışı nasıl bulacaklar bu kriz ve kaos ortamındaki Orta Doğu'da? Bunun da artık kader tayin etme noktasında ülkelerle devletlerin birleşerek bir süreci yönetme zamanının geldiği sonucunu ortaya çıkartır. İsrail yayılmacı ve işgalci politikaları karşısında cevap verilmediği müddetçe kriz ve kaosun devam ettiği bir süreçte Siyonizme teslim olmuş olan bir Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığı devam ettikçe dünya konjonktüründe buradaki kriz ve kaos bitmeyecektir.
1: Evet hocam, hocam bir yandan tabii sizi dinlemeye çalışıyorum, bir yandan da Trump'ın açıklamalarına bakıyorum. Şimdi yani kısa vadede bir anlaşma umudu var mı diye konuşmaya başladı ki siz de zaten hemen doğrudan Hürmüz'deki durumu hem İran ekonomisini hem de Amerikan ekonomisinin bu savaşta savaşın seyrinde önemli başlıklar olarak ifade ettiniz bu konuları. Evet. Hürmüz konusunda hocam o sıcak açıklamasını hemen yorumlamaya başlayalım. Az evvel bazı ifadeler kullandı. Yine tabii anlaşmayı yokuşa süren açıklamalar geldi Trump. İran hakkında anlaşmanın ne olduğunu öğreneceksiniz derken İran yine nükleer sahibi olamayacak ve boğaz hemen açılmak zorunda ifadesini kullanmış Hürmüz'deki duruma ilişkin. Tabii o Trump'ın içerideki sıkışmışlığından bahsederken hocam şimdi Trump'ın yasalar üzerindeki veto etkisini biliyoruz. Yani Temsilciler Meclisi'nden bir karar çıktı ama tabii sembolik olarak kalacak görünen o ama yine de hocam yani bu gelişme Amerika Birleşik Devletleri'ne Trump'ı köşeye sıkıştıran bu gelişme hem savaşın seyri üzerine hem de Trump'ın müzakere gücü üzerine bir etki olabilir mi? Yani o muhalif kanadın biraz daha güçlenmesine neden olabilir mi? Ne dersiniz?
0: Şimdi biliyorsunuz Evren Bey, kongreden çıkan karar senatodan onaylanmak zorunda.
1: Tabii.
0: Senatoda da şu anda çoğunluk biliyorsunuz Trump, evet, ve Trump'la beraber siyaset yapanların elinde. Dolayısıyla eğer senatodan da bu karar çıkar ise bu yönde Trump'ın veto etme hakkı yok Amerika, evet, Birleşik Devletleri yasası gereği.
1: Yani ama hocam dört tane cumhuriyetçi an... isim açıkça başkanı yani, evet, herkesin gözleri, evet, önünde, kamuoyu önünde kınadı, öncülük etti yani buna. Demokratlara katıldılar. Belki de bu tablo değişebilir. Ne malum?
0: Bu tabii ki değişebilir. Amerikan siyasetinde artık çok farklı şeyleri görmemiz gerekiyor. Gereken bir sürece girildiğini ifade etmemiz gerekiyor ki Amerika'daki biraz önce ifade ettim Trumpizm üzerinden seçmen kitlesinin artık Trump'a bakışının giderek değiştiğini söylememiz gerekiyor. Cumhuriyetçiler ve demokratlar harici oluşan bir Trumpizm seçmen kitlesi vardı ve Amerikan siyasetinde yeni bir dönemi başlatmışlardı. Ancak bu gelinen Siyonizme teslim olmuş anlayış, Siyonizme tepkiyi Trumpizm seçmenler üzerinde daha çok fazlasıyla sahaya yansıtmalarıyla beraber Trump'a ve aynı zamanda da Siyonizme tepkiye dönüştü. Unutmayalım ki Amerikan halkında petrol fiyatları düşmediği müddetçe, özellikle galon fiyatları düşmediği zaman arabalar için en büyük satın alma gücündeki maliyetler Başkan Trump'a eksi olarak yazmaya başladığı bir sürece girdiğimizi ifade etmemiz gerekiyor. Ve kamuoyundaki destek de Başkan Trump'a giderek düştüğünü kamuoyu kaynaklarının yaptığı analizlerde gördüğümüzde Başkan Trump'ın siyasi geleceğiyle ilgili önemli bir tartışmayı da beraberinde getirecektir ki unutmayalım ki bu savaş sürecinde Epstein dosyası haricinde Başkan Trump'ın söylemleri üzerinden borsalardaki dalgalanmalarla ilgili en az 10 dosyanın da mahkemeler tarafından hazırlandığı yönünde açık kamu kaynaklarında bilgiler var. Eğer bunlar da devreye girerse Kasım'daki seçimlerden sonra Ocak ayında Başkan Trump'ın görevden alınmasına kadar gidebilecek bir süreci de beraberinde getirecek bir dönemi de yaşayabiliriz ki o zaman Trump giderse dünyadaki tüm siyasi konjonktürü de yeniden değerlendirip konuşmamız gereken bir döneme girmiş olacağız.
1: Hocam 24 saat içinde artık fikir değiştiren bir Trump görüyoruz. Daha kısa, evet, bir süre önce Hamane ile görüşmek istediğini açıkça ifade etmişti. Ki buna tepkiler de gelmişti İran'dan ama şimdi az evvel de Hamane ile görüşmek istemiyorum ifadesini kullandı. Elbette bizi şaşırtmadı. Ama hocam dikkatimi çeken bir açıklaması var. Trump şu anda canlı yayında konuşuyor. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu ki en büyük anlaşmazlık noktalarından biri taraflar arasında. Bu uranyum almak için onlarla anlaşma yapmaya ihtiyacım yok ifadesini kullanmış. Yani bir yandan da tansiyonu yükselten bir açıklama. Ne dersiniz acaba bir operasyon ihtimalini yeniden masaya mı koydu bu sıkışmışlık hali içinde? Trump ne dersiniz? Yani ne demek hocam uranyum almak için anlaşmaya ihtiyacımız yok?
0: Şimdi bakın tabii ki Amerika Birleşik Devletleri tarafı Hürmüz Boğazı hala kısmi olarak abluka altında. Ve Trump yönetimi İran'la kapsamlı bir nükleer bölgesel anlaşma olmadan ablukayı da kaldırmayacağını zaten başından beri söylüyorum. Ama ancak İran tarafı eşik konumda, yani nükleere ulaşmış bir ülke konjonktüründe, nükleeri verdiği zaman önemli bir caydırıcılık güç unsurunu da İran kaybedecek. Peki İran bunun karşılığında hangi garantileri alırsa buna razı olacak?

0: diyen bir İsrail var. Ama İran tarafından değerlendirdiğimiz zaman Evren Bey, İran tarafı rejimin güvenliğini istiyor, rejimin garantisini istiyor. Yaptırımların ve finansal rezervlerin kaldırılmasını istiyor. Tamamen bu süreçte taraflar arasında hem güvensizlik var hem de kompartman diplomasi olarak defalarca söylediğimiz sürece yanaşmadıklarını görüyoruz. Önce ateşkes sağlanması, sonra tarafların ablukayı ve Hürmüz'ün açılmasını sağlamalar noktasında mutabakat sağlanması, arkasından diğer konuların konuşulması beklenirken bu süreci her iki tarafta masada anlaşma zeminine getirmediklerini görüyoruz ki bu süreçler eğer anlaşma zeminine gelmezse kontrollü bir kaos, kontrollü bir savaş süreci ve aynı zamanda da kontrollü bölgesel tehdit unsurlarının devam edeceği bir süreci beraberinde getirdi ve getirmeye de devam edecektir.
1: Bir de hocam şimdi geçen yıl hava saldırılarında yok ettiğini savunduğunu söylediği bir nükleer program var ama şimdi o nükleer programı sona erdirmek için de yani neden müzakere ettiğini Amerikan kamuoyuna, Amerikan halkına açıklamak zorunda değil mi? Son günlerde bakıyorum hocam yani sürekli Amerika Birleşik Devletleri Başkanı halkına neden gerçekleri söylemiyor, neden gerçekleri halkla paylaşmaktan kaçınıyor eleştirileri de gittikçe arttı. Yani hem biz savaşı kazandık diyor ama yani bu savaşı neden bitiremediğini de açıklayamıyor. Bu büyük bir çelişki değil mi hocam Amerikan yönetimi açısından?
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Trump psikolojik üstünlüğü emlakçı zekasıyla birleştirerek çok akıllı bir şekilde hem uluslararası piyasaları yönetiyor, hem kendi siyasi arenası yönetiyor, hem de dünya siyasi arenasında gücünü kaybetmemiş bir Amerika Birleşik Devletleri imajının hala devam ettiği algısını oynuyor. Dolayısıyla buradaki gerçek sahanın gerçekleriyle konuşmanın realist anlayışları çok çok farklı.
1: Evet.
0: Bunun iyi ayırt edilmesi gerekiyor. Ve Başkan Trump şimdiye kadarki yaptığı açıklamaların artık dünya kamuoyundaki yaklaşımına baktığımız zaman güvenilsizlik noktasında zirve yapmış durumda. Dengesiz bir açıklama ve dengesizlik sürecinin nereye varacağının kestirilemediği bir nokta var. Dolayısıyla savaşın geldiği noktada bundan önceki 12 gün savaşlarında nükleer hedeflerin yok edildiği noktasındaki açıklamaların da gerçeğe yansıtılmadığı gerçeğini bu savaş sürecinde Başkan Trump'ın açıklamalarında zaten kendisini yalanlayan açıklamalar olarak biz bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü 12 gün savaşlarında da nükleer tesislerin yok edildiğini ifade etmişti. Bugün de yeniden nükleer tesislerin almadan çıkmayacağız diyor. Ya da İran'ın nükleere sahip olmaması için ve anlaşmanın olmaması gerektiği noktasındaki tavırlarını ifade ediyor. Dolayısıyla o zaman ortaya ne çıkıyor? Nükleeri yok edemeyen bir Amerika Birleşik Devletleri gerçi ortaya çıkıyor ki ve nükleere sahip olan bir İran noktasını ortaya çıkartmış. Evet. Unutmayalım ki Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer İran'ın nükleer güce sahip olmasındaki İlk bilgi aktarımını ve teknolojik aktarımı yapan ülke olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.
1: Hocam hafta boyunca sizin gibi çok kıymetli konuklarla savaşı yorumlamaya, bizi neler beklediğini anlamaya çalışıyoruz ki birçok konuğumuz da aslında savaşta ikinci perdenin açılacağı yönünde kanaat bildiriyorlar ki şimdi Trump konuşmasını da tamamladı hocam. Bir yandan da yani çok dikkat çekici bir gelişme Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs elçiliği yani kısa süre önce Orta Doğu'daki vatandaşları için bir güvenlik uyarısı yayımladı ki Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan da birçok bölge için seyahat uyarısı geldi. Aslında bu uyarılardan sonra neler yaşandığını geçmişte az çok gördük ki o seyahat uyarıları içinde hocam çok sayıda Körfez ülkesi var. Bahreyn, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan bu gibi yerler için hem seviye 3 hem de seviye 4 uyarılarda bulunuluyor. Yani hafta boyunca da gerilim yüksekti. Neler söylersiniz? Hafta sonuna doğru bir anlaşma umudu var mı derken bir yandan da tansiyon çok yükseldiği dakikalardan geçiyoruz. Ne dersiniz? Yani bir yandan da savaşa dönüş yönünde bir sinyal mi acaba Amerikan yönetiminden?
0: Evren Bey bakın her ateşkes tarafların ateşkes öncesi kaybettiklerini yeniden yerine getirme.
1: O uyarıda şu anda ekranlara getirildi evet. Hocam. Buyurun.
0: Evet, yeni planlarını hazırlık ve yeni lojistik noktasında yani mühimmat ve teçhizat noktasındaki eksikliklerin giderilmesi noktasındaki önemli bir zaman kazanımı olduğunu ifade etmiştik. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri buradaki kaybedeceği ya da prestijini yok edeceği bir süreçle buradan ayrılırsa kendi iç dinamiklerinde büyük bir kriz ve kaosa girecektir. Bunu önlemenin yolu da giderek zirveye tırmanan şu andaki savaşın gidişatındaki yeni dönemi yine aynı

0: aynı şekilde tehditler ve yine saldırılarla perçinleyerek yeni dönemi başlatma planlarıdır ki bunu biz Körfez'deki giderek ayrışmanın zirveye çıktığı bir noktada da görmekteyiz. Özellikle Abraham anlaşmalarını imzalayan ülkelerle Abraham anlaşmalarını imzalamasını istediği ülkelerin tavırlarında da bunu görmekteyiz. Abraham anlaşmasını imzalayan ülkelerin bu savaş sürecinde İran'ın stratejik noktalarına saldırıları düzenlediklerini İran tarafının açıkladığını gördüğümüzde ve bu noktanın giderek tehlikeli bir boyuta girerek Körfez'de de kutuplaşmanın ve ayrışmanın oluşmasıyla beraber yeni bir süreci de beraberinde getirdiğini gördüğümüzde herhalde bu savaşın gidişatı artık sadece Hürmüz'de değil çok daha vekil aktörlerini sahada kullanacağı çok daha farklı stratejik geçiş noktaları da dahil olmak üzere birçok cepheye yayılacağını görebileceğiz ki inşallah bunlar olmaz. Çünkü eğer Kızıldeniz'de Husiler devreye girerse, Babülmendep kapanırsa Malakka Boğazı'nda da bundan sonra kriz ve kaos göreceğiz.
1: Evet. Savaşın ikinci cephesi hocam, savaşın ikinci safhası yani birinci safhasından çok daha şiddetli olacak diyebilir miyiz? Nedir bu konuda kanaatiniz?
0: Tabii ki eğer enerji savaşlarına bu iş dönerse ki dönmek yönünde de giderek artan bir gerilim var. Bu gerilim enerji savaşlarına döndüğü zaman dünyayı tamamen kasıp kavuracak bir noktaya getirir. Biraz önce ifade etmiştim. Enerjiye bağımlı dünya ülkelerinin belirlediği bütçelerde büyük bir kırılganlık var ve bu kırılganlığı ülkeler nasıl kaldıracak? Ve bu süreç çok çok büyük bir risk. Hem Amerika Birleşik Devletleri için büyük bir risk, hem dünya ülkeler için büyük bir risk. Peki buradaki kazanan veya kaybeden enerjiye bağlı savaş noktasında eğer Suudi Arabistan burada çok stratejik bir ülke konumunda yer almakta. Çünkü günde 12 milyon varil petrol ihraç ediyordu savaş öncesi. Eğer Suudi Arabistan ben artık tamamen petrolü farklı para birimi üzerinden satacağım derse o zaman Rusya ve Çin'in yaklaşımda bölgeye çok daha farklı bir konjonktürü oluşmasını sağlayabilecektir.
1: Peki. Hocam çok teşekkürler. Siyaset bilimci doktor Mehmet Bozkuş'la birlikte savaşın gidişatını acaba bir anlaşmaya mı doğru gidiyoruz yoksa ikinci perde mi açılacak bunları konuştuk. Çok sağ olun hocam. Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Gece raporuna devam ediyoruz. Biraz içeriye de bakalım. Manisa'da husumetli kişiler arasında tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Kahvehane önünde yapılan o pompalı tüfekli saldırıda iki kişi yaralandı. Saldırı anıysa tüm olan biten de güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
2: Motosikletle gelip önce tartıştı, sonra pompalı tüfekle ateş açtı. İki kişiyi yaralayan saldırgan güçlükle etkisiz hale getirildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler Manisa'nın Kula ilçesinden. 35 yaşındaki Muhammed K. ile aynı yaştaki AK arasında iddiaya göre husumet vardı. Kahvehanenin önünde karşılaşan ikili bir süre tartıştıktan sonra motosikletli AK yanındaki ÖO ile uzaklaştı. Motosikletli iki kişi kısa süre sonra geri geldi. Muhammed K. o sırada kahvehanenin önünde oturuyordu. Motosikletten hızla inen AK elindeki pompalı tüfekle Muhammed K.'ye doğru ateş açtı. Muhammed K. ve olayla ilgisi olmayan Halit T. bacaklarından yaralandı. Bu sırada bir kişi sandalyeyle saldırgana müdahale etti. Yaralanan Muhammed K. elinden aldığı pompalı tüfeğin dipçiğiyle saldırganı darp etti. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Muhammed K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaçan saldırgan ve arkadaşı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Nevşehir'de sokak ortasında birbirine kurşun yağdıran husumetliler polisin takibinden kaçamadı. O kovalama anı da kameralara bakın nasıl yansıdı.
2: Biri otoparka girip aracın altına saklandı, diğeri otobüse binip şehir değiştirmeye çalıştı. Sokak ortasında çatışanlar polisten kaçamadı. Nevşehir'de yaşayan Fırat S. ve İlhan Ç. otomobille giderken iddiaya göre aralarında husumet olan Metin K.'yi sokakta gördü. İki kişi araçtan inip silaha sarıldı. Metin K de karşılık verince çatışma çıktı. İki saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. Metin K olay yerinde gözaltına alındı. Diğer iki saldırgan için de takip başladı. Şüphelilerden birinin bir alışveriş merkezinin otoparkına girdiği belirlendi. Polis vakit kaybetmeden otoparka yöneldi. Bir aracın altına gizlenerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli kısa sürede yakalandı. Diğer şüphelinin ise şehirler arası otobüsle kaçmaya çalıştığı tespit edildi. Kayseri'de durdurulan otobüste yapılan kontrolde o da yakalanarak gözaltına alındı. Üç şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
1: Dilan ve Engin Polat çiftinin korumasının öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Engin Polat cinayetle ilgili ifade verdi ve Dalton'la olarak da bilinen suç örgütü tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Gözaltı sayısı da 3'e yükseldi.
2: Dilan ve Engin Polat'ın koruması neden öldürüldü? Hedefte Engin Polat mı vardı? Başsavcılık ve polis bu sorunun yanıtını arıyor.
3: Biz içeriden 3 el falan bir silah sesi duyduk.
2: Haklarında açılan davalarla günlerce Türkiye'nin gündeminde kalan Dilan ve Engin Polat çifti İzmir Çeşme'de tatile gitmişti. Alaçatı'daki otelde tatillerini tamamlayıp ayrılmak için hazırlanan çift ve yakınları silah sesleriyle şoke oldu. Vurulan kişi Polat çiftinin korumalığını yapan, aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat'tı. Dört çocuk babası olan Polat hastanede hayatını kaybetti.
4: Standart
5: 5-6 saat.
4: Normalde yol 4 saat sürüyor
6: da. Can Polat Bey burada dururken şahıs geliyor, beni ateş etmeye çalışıyor. Silah tutukluk yapıyor sanırım. Ondan sonra Can Polat Bey ona bakarken tekrardan şahıs geliyor. Bu sefer 2-3 el ateş edip burada düşüyor Can Polat Bey.
2: Katil zanlısı 23 yaşındaki Serhat Ağa çok geçmeden yakalandı. Zanlının olaydan önce otel çevresinde keşif yaptığı öğrenildi.
3: Olay sokakta. Zaten sabahtan beri orada bekliyormuş, 9'dan beri. Çıkılmasını bekliyormuş yani.
2: Olay sonrası polis Engin Polat'ın ifadesine de başvurdu. Polat ifadesinde yaklaşık 2 yıldır Daltonlar olarak bilinen suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini iddia etti. Abi. Katil zanlısı Serhat Ağa'nın emniyette verdiği ifade de ortaya çıktı. Daha önce de suç örgütü adına Konya'da bir kişiyi vurduğunu ve 100 bin lira aldığını söyleyen Serhat Ağa, son olarak Engin Polat'ı vurma talimatı aldığını söyledi. Sosyal medyadan Dilan Polat'ın Çeşme'de olduğunu öğrenince İzmir'e gelmişti. Örgüt yöneticisine Engin Polat'ın otelden çıkmadığını söyledim. Bana boş dönme, yakınlarından birini vur talimatı verdi. Ben de Can Polat'ı vurdum dedi. Soruşturma kapsamında iki kişi daha gözaltına alındı.
1: İstanbul'da aracıyla çarptığı Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihan Timur'un duruşma tarihi belli. 8 Temmuz. Cihan Timur iade işlemleri tamamlanırsa Türkiye'de hakim karşısına çıkacak. Peki iadesi bekleniyor mu? Acı ailesi avukatı Habertürk'e teker teker anlattı, izleyelim.
7: Benim oğlum yaşardı.
8: Her gün oğlumu mezarın önünden yaşıyorum. Bunu ancak ben bilirim ne olduğunu.
2: Oğuz Murat Ece'ye çarpıp ölümüne neden oldu. Kaza yerine gelen annesinin yardımıyla yurt dışına kaçtı. Timur Cihan Timur Türkiye'ye iade edilirse 8 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak.
9: Ve Amerika Mahkemesi de Türkiye iadesi noktasında bir karar verdi. Tarafların itirazları doğrultusunda iade süreci durmuştu.
2: Oğuz Murat Acı 1 Mart 2024'te Kemerburgaz'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'un neden olduğu trafik kazasında hayatını kaybetti. Annesi Eylem Tok oğlunu önce Mısır'a, oradan Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırdı. Başsavcılık Cihan Timur'a bilinçli taksiyle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlaması yöneltti. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Cihan Timur'un Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi bekleniyor.
9: İade süreciyle ilgili şu an şu gün iade edilecek diye bir karar henüz yok. Ancak biz şunu düşünüyoruz, 8 Temmuz'a duruşma günü verildiğine göre 8 Temmuz'a kadar burada hazır olacaklarını düşünüyoruz.
2: Peki gelirlerse süreç nasıl işleyecek?
9: Gelir gelmez havaalanında direktmen tutuklama kararı olduğu için cezaevine gönderilecekler bu kişiler. Eğer bunlar gelmezlerse, 8 Temmuz'a yetişmezse mahkeme gaybi tutuklu kararına devam edecek ve bir duruşma günü verecek, onların gelmesini bekleyecek.
8: Gıyabında olur, gelir, başka olur. Parayla adalet olmuyor.

0: yapmayacağını bize göstersinler. Ben başka bir şey istemiyorum.
1: Oğuz Murat Hacı'nın ailesi şimdi firari anne ve oğlunun hakim karşısına çıkacağı günü bekliyor.
0: Çıkacak sonuç yüreğimize bir nebze bir su sepmiş olur.
2: Bizi bitirdi, aileleri bitirdi, hepimizi öldürdü. Devletime güveniyorum.
3: Kira ve konut fiyatlarını düşürebilmek için TOKİ yeni bir projeye imza attı. 64 ilde toplam 20 bin konuttan bahsediliyor, satışa çıkarılacak. Bu arada projeyi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu. Peki satışlar ne zaman başlayacak, yanıtı haberde.
4: Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti. Artık vatandaşımız gidecek, oturacak.
1: TOKİ'nin yeni projesini duyurdu. 64 ilde 20 bin yeni konutun satışa çıkarılacağını söyledi.
4: Buradaki amaç kira fiyatlarını düşürmek. Deprem riskine karşı vatandaşımızı güvenli yuvalar dediğimiz bu binalarda iskan edebilmek. Evi olmayana burada öncelik vermek istedik.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. TOKİ'nin yeni projesini açıkladı. 2 artı 1 ve 3 artı 1 olmak üzere 20 bine yakın konut, 3 ayrı ödeme seçeneğiyle vatandaşlara kurasız satılacak. Peşin alımlarda %25 indirim, yarısının peşin ödenmesi halinde ise 72 ay vadeyle %8 indirim yapılacak. Ödeme esnasında %25'inin peşin ödenmesi durumunda ise 60 ay vade seçeneği bulunacak. Taksitler ise 18 bin liradan başlayacak.
4: Orta gelirli bir vatandaşımızın ulaşabileceği bir taksit tutarıyla satışa sunacağız. 15 Haziran'da Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden doğrudan vatandaşlarımız alabilecek. Burada satış şartı şu: eşinizin ve kendinizin evi olmaması gerekiyor.
1: Bakan kurum kiralık konut projesinde de teslim tarihini açıkladı.
4: Bu sene Eylül ayında ilk kiralık konut projelerimizden teslimler yapacağız. Başvuru alacağız. Şeffaf, hakkaniyetli, adaletli bir şekilde bu süreci yönetmek istiyoruz. Piyasa rayişlerinin çok altında fiyatla buraları kiralayacağız. 3 yıl vatandaşımız bu evlerde oturabilecek. 3 yıl sonrasında başka bir vatandaşımıza yine burayı aynı şartlarda kiraya veriyor olacağız.
3: 1-7 Haziran İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında dünyanın ilk sıfır atık festivali İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı ve festival 4 gün devam edecek. Hocam,
5: dengede durma oynadım, ondan sonra halat atma oynadım. Topu atma oynadım burada.
6: Eğlenceli miydi?
5: Evet, çok eğlenceliydi.
6: Güzel miydi?
5: Çok güzeldi. Burası çok güzel, her şey ücretsiz.
7: Müze gezdiler, çiçek ektiler, oyun oynadılar. Geri dönüşüm ve sıfır atık hakkında bilgi aldılar.
8: Sıfır atıkla ilgili çok güzel şeyler düşünüyoruz. Yani geleceğimiz için çok önemli bunlar.
7: Dünyanın ilk sıfır atık festivali 1-7 Haziran İstanbul Sıfır Atık Haftası'nda Atatürk Havalimanı'nda başladı.
9: İstanbul Sıfır Atık Haftası. Bunun içerisinde 1500'den fazla irili ufaklı etkinlik yapıldı, yapılıyor.
10: Gençlerin şüphesiz en çok ilgi gösterdiği nokta oyun alanı. Çünkü burada hem dans ediyorlar, hem dijital oyun oynuyorlar, hem masa oyunu oynuyorlar, hem de basketbol oynuyorlar.
11: Labirentte oyunlar oynadık, hediye verdiler.
10: Ne hediyesi aldınız?
11: Şey, şapka, kıyafet, rozet gibi.
12: Burada deneyim alanları var, söyleşi alanları var, kültürel alanlar var. Burada yaptığımız çalışmalar dünyaya örnek oluyor.
9: Toprağı tanıyacaklar, suyu tanıyacaklar, çevreyi tanıyacaklar, atığı tanıyacaklar, çöpü tanıyacaklar. Ama bunu böyle bir ders gibi değil, eğlenerek, çocuklar vakit geçirerek ve onların hayatında kalıcı bir iz bırakarak yapılacaklar.
7: Festival 7 Haziran'a kadar devam edecek.
12: 4 gün boyunca 1 milyondan fazla vatandaşımız gelecek.
9: 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizin vakit geçireceği, atölyelerde deneyim sağlayacakları, öğrenebilecekleri bir ortam var.
3: Çok kısa, sadece 2,5 dakikalık bir ara, peşine devam edeceğiz.

0: Efendim gece raporundasınız. İkinci dilime hemen başlayalım. Her zaman olduğu gibi önce özetlerimize bakacağız. Ardından haber maratonu tüm hızıyla devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Kılıçdaroğlu'nun katıldığı toplantıda Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. YDK bu arada Merkez Yönetim Kurulu'na bir yazı yazdı ve Özel dönemindeki ihraçların geçersiz sayılmasını istedi. Bu arada CHP'nin 38. kurultayı ve İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davanın reddine karar verildi. Gerekçe ise aynı konuda farklı mahkemelerde açılan davanın devam ediyor olması gösterildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le 3 CHP'linin İstanbul'daki dosyası hakkında da yetkisizlik kararı verildi. Dosyalar fezleke düzenlenmesi için Ankara'ya gönderildi. Bu arada ekonomiye de bir pencere açalım. Mayıs ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak. Anadolu Ajansı Finans Beklenti Anketi'ne göre ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması 1,65 oldu. Bu arada enflasyon Nisan'da aylık bazda %4,18 artmış. Yıllık enflasyon %30,87 olmuştu. Bu arada Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine dair düzenlemede önemli bir karara imza attı. Düzenleme oy çokluğuyla iptal edildi. İptal hükmü ise 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Ve dış gelişmeler, ABD Temsilciler Meclisi Başkan Trump'ı İran Savaşı konusunda frenlemeyi amaçlayan bir tasarıyı kabul etti. Tasarının kabul edilmesine sert tepki gösterdi Trump. Böylesine vatanseverlikten uzak bir şeyi kim yapar, görüşmelerin hangi aşamada olduğu biliniyor dedi. Bu arada İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney de İran İslam Devrimi lideri Hümeyni'nin ölüm yıl dönümünde bir mesaj yayınladı. ABD ve İsrail'in savaşta ağır darbe aldıktan sonra İran'da bölünme yaratmaya çalıştığını söyledi ve içeriye bir kez daha birlik olma çağrısı yaptı. Savaş gündemiyle devam edelim. Önceki açıklamasında İran'ın dini lideriyle Müşteba Hamaney ile görüşebileceğini ifade etmişti Amerikan Başkanı Donald Trump. Fikir değişikliğine gitti. Bu kez onunla görüşmek istemiyorum dedi. Trump, Oval Ofis'te İran müzakerelerinde gelinen son durumu değerlendirdi. Önce Müşteba Hamaney ile görüşmek istemiyorum diyen Trump, ancak eğer bir anlaşma yapılacaksa görüşebiliriz ifadelerini kullandı. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu almak içinse anlaşmaya ihtiyacı olmadığını söyledi. Amerikan Başkanı Trump, İran'la olası anlaşmanın temelini oluşturan unsurları da ifade etti. Bunları İran'ın nükleer sahibi olmaması ve Hürmüz Boğazı'nın hemen açılması olarak sıraladı. Ayrıca askeri olarak ya da kağıt üzerinde biz kazanacağız ifadelerini kullandı Başkan Trump. Ukrayna ve Rusya arasında da sahadaki gelişmelere baktığımızda gerginliğin arttığını görüyoruz. Ama liderlerden barış anlaşması hakkında da olumlu mesajlar geliyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile anlaşmaya hazırız ve istekliyiz dedi. Ukrayna tarafı ise, Devlet Başkanı Zelenski ise Putin'e hitaben bir mektup yazdı. Savaşı bitirmek üzere görüşmeyi teklif etti.
1: Ukrayna-Rusya arasında barış umudu yeniden yeşerdi. Putin, barış anlaşmasına kapıyı araladı. Zelenski ikili görüşme teklif etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Ekonomik Forumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ukrayna ile barış anlaşması yapmaya hazır ve istekliyiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Rusya'dan bazı tavizler istediğini belirtti. Rusya'nın buna hazır olduğunu söyledi. Trump'ın barış önerileri Ukrayna ile barış anlaşmaları için temel olabilir diye ekledi.
2: Ancak Ukrayna tarafının da bu uzlaşmaları kabul etmesi gerekiyor. Çatışma o zaman çok çabuk sona erecek.
1: Putin, Kiev'in uzlaşmaya hazır olmadığını da belirtti. Avrupa Birliği'nin arabulucu olarak hareket edemeyeceğini, ancak Ukrayna'yı uzlaşmaya ikna etmede olumlu rol oynayabileceğini söyledi. Barış anlaşmasını belki de Zelenski ile imzalayacağız dedi. Putin, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini belirtti. Rusya'nın Luhansk'ın tamamını, Donetsk topraklarının %85'inden fazlasını kontrol altına aldığını söyledi.
2: Donbas'ı kontrol altına alabilir ve yine de bir barış anlaşması yapabiliriz.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise Putin'e mektup yazdı. İkili bir görüşme teklif etti. Savaşı bitirmek üzere anlaşmaları gerektiğini söyledi. Aksi takdirde Kiev'in savaşmaya hazır olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Zelenski'nin mektubunu değerlendirdi. Zelenski ve Putin'in görüşmesi harika olur dedi. Putin'in açıklamalarına yanıt olaraksa tarafların bazı tavizler vermesi gerektiğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, önceki açıklamasında da Rusya Devlet Başkanı Putin'le doğrudan müzakereler yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı.
0: Sevgili izleyiciler, Almanya ciddi bir şokta. Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi seçimlerinde tarihi bir yenilgi yaşadı ve Berlin yönetimi ilk kez geçici üyelik koltuğu kazanamadı. Sonuç nedeniyle muhalefetin eleştirilerine hedef olan hükümet özellikle dış politikadaki tutumu nedeniyle sert biçimde eleştiriliyor.
3: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi seçimlerinde bir ilk yaşandı. Almanya geçici üyelik seçiminden eli boş döndü. To be re-elected today. BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeliklerinde boşalan koltuklar için seçimler yapıldı. Batı Avrupa grubuna ayrılan iki koltuğu Portekiz ve Avusturya kazandı. Portekiz 134, Avusturya 131 oy alırken Almanya 105 oyda kaldı. Böylece Almanya daha önce 6 dönem görev yaptığı Güvenlik Konseyi'ni ilk kez seçilemedi. Sonuç Berlin'de hem siyasi çevrelerde hem de medyada büyük yankı uyandırdı. Bild gazetesi sonucu federal hükümet için büyük bir utanç sözleriyle duyurdu. Frankfurter Allgemeine gazetesi ise bunun Başbakan Merz'in dış politika hedefine ağır darbe vurduğunu yazdı. Muhalefet partileri de hükümeti sert şekilde eleştirdi. Yeşiller ve Sosyal Demokratlar, Almanya'nın uluslararası alanda güven kaybettiğini savundu. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi de Merz'i sert şekilde eleştirdi. Berlin'in Gazze Savaşı, İran krizi ve uluslararası hukuk tartışmalarındaki tutumunun oy kaybına yol açtığı eleştirileri yapıldı. Dışişleri Bakanı Vadefull da ülkesinin Orta Doğu'daki çatışmalarda her zaman İsrail'e karşı özel bir sorumluluk üstlenmesi gerektiği görüşünün de oy kaybına yol açmış olabileceğini söyledi. Seçimle birlikte Portekiz, Avusturya, Zimbabwe, Trinidad ve Tobago Güvenlik Konseyi'nin yeni geçici üyeleri oldu.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore temaslarının ardından Bangladeş'e gitti. Bakan Fidan, resmi ziyaret için başkent Dakka'ya ulaştı. Havalimanında Bangladeş Dışişleri Bakanı Rahman tarafından karşılandı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan'ın Bangladeş ziyareti bugün ve yarın devam edecek. Fidan'ın Bangladeş'e ilk ziyareti kapsamında Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman tarafından kabul edilmesi öngörülüyor. Fidan geçtiğimiz günlerde de önce Singapur'u ardından Güney Kore'yi ziyaret etti.

0: Türkiye bir yandan NATO zirvesi için hazırlık yapıyor. Dünya liderleri 7 ve 8 Temmuz'da Ankara'ya akın edecek. Kentte güvenlik ve ulaşım tedbirleri de üst seviyede olacak. Protokol güzergahları ve katılımcıların konaklayacağı bölgeler ise kırmızı alan ilan edilecek. Yaklaşık 40 bin emniyet ve jandarma personeli de o iki gün görev alacak.
1: Güvenlik ve ulaşım tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak. Kentte kırmızı alan uygulaması yapılacak. Binlerce personel sahada olacak. Ankara NATO zirvesine hazırlanıyor. 36. NATO zirvesi Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da başkentte düzenlenecek. Zirve dolayısıyla Esenboğa Havalimanı ile zirve içi kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergahları kırmızı alan olarak belirlenecek. Cumhurbaşkanlığı Külesi'nin bulunduğu Söğüt Özü Mahallesi, zirve katılımcılarının konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları da bu alan içerisinde yer alacak. Esenboğa Havalimanı ve çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri uygulanacak. Havalimanına yurt dışından yapılacak uçuşlara kısıtlama getirilecek. Kırmızı alan bölgelerine araç ve yaya girişleri kontrollü şekilde sağlanacak. Delegasyonların konaklayacağı 15 otelin bulunduğu bölgelerde de güvenlik tedbirleri artırılacak. Zirveye katılacak delegasyonların yanı sıra lider eşlerinin katılacağı kültürel gezi programları için de ayrı güvenlik planlaması yapılacak. Zirve süresince 40 bin emniyet ve jandarma personeli sahada görev alacak. Güvenlik tedbirlerine sivil polisler de destek verecek. Ankara genelindeki kent güvenlik yönetim sistemi kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya da üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek. İHA, anti-drone ve hava savunma sistemleri devrede olacak. Ankara'ya giriş noktalarında güvenlik kontrolleri sıkılaştırılacak. Kentte 1-15 Temmuz arasında gösteri ve yürüyüşlere izin verilmeyecek. 6-12 Temmuz arasında da Ankara'daki kamu personeli idari izinli sayılacak. Yurt dışında eylemlere karıştığı bildirilen kişilerin Türkiye'de olası protesto girişimlerinde yer almalarını önlemek amacıyla ilgili ülkelerle bilgi paylaşımı yapılacak. Haklarında istihbarat raporu bulunan kişilerin Esenboğa Havalimanı'ndan başkente girişlerine izin verilmeyecek.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı İzmir Çiğli'deki 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda yapıldı. Bakanlık, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminde artan silahlanma ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır açıklamasını yaptı.
1: Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminde artan silahlanmaya vurgu yapıldı. Askeri gelişmelerin yakından ve dikkatle takip edildiği belirtildi.
2: Bölgemizin ihtiyacı olan husus, silahlanma yarışları ve gerginliği artıracak adımlar yerine uluslararası hukuk temelinde işbirliği ve diyalog ortamının güçlendirilmesidir. Bununla birlikte Yunanistan'ın savunma harcamalarını artırması, öncelikle Yunan halkının düşünmesi gereken bir konudur.
1: Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğunu, hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığını da sürdürdüğünü belirtti. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır ifadeleri kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Çiğli'deki 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda düzenlediği haftalık bilgilendirme toplantısında Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine de değinildi. Güvenlik tedbirlerinin devletin ilgili kurumları ve NATO makamlarıyla koordineli şekilde alındığı belirtildi.
3: Askeri mali işbirliği anlaşması.
1: Bakanlık İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan ve yayılmacı tutumunu sürdürdüğüne dikkat çekti. İsrail üzerindeki baskı artırılmalı mesajı verdi.
3: Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve bölgedeki barış ve istikrara hedef alan bu eylemler karşısında uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını arttırarak somut adımlar atması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.
1: Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle bu hafta sonu Çiğli'de Gençlik ve Havacılık Festivali yapılacak. Öncesinde Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar gövde gösterisindeydi. Pistte fil yürüyüşü yapıldı.
0: Buradan da o Ege'deki nefes kesici o yeni tatbikata geçelim. Deniz Aslan 2026 tatbikatından bahsediyorum. Tatbikatta senaryo gereği batan bir geminin personeli helikopterle kurtarıldı. İşte o görüntüler.
4: Yardım çağrısı geldi. Ekipler harekete geçti. Denizdeki kazazedeler için zamanla yarış başladı. Ege Denizi'nde Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın SEK ve idaresinde düzenlenen Deniz Aslanı 2026 arama kurtarma davet tatbikatı başladı. Senaryoya göre su alarak batmakta olan bir ticari gemiden yardım çağrısı geldi. İhbarın ardından tüm ekipler harekete geçti. Helikopterler, uçaklar ve sahil güvenlik botları kazazedelerin bulunduğu bölgeye sevk edildi. Helikopter tarafından denize arama kurtarma kitleri atıldı. Ardından kazazedeler helikoptere alınarak güvenli alana taşındı. Tatbikata sahil güvenlikle birlikte kara ve hava kuvvetleriyle jandarma unsurları da katıldı. Türk mühendislerinin tasarladığı botlar ve kurtarma gemileri de tatbikatta aktif rol üstlendi.
0: Gece raporunda sırayı terörsüz Türkiye süreci alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ı Beştepe'de kabul etti. Sakık, sürecin somut adımlarla ilerlemesine yönelik talep ve umutları ilettiğini söyledi. Bir yandan da gözler terörsüz Türkiye sürecinde atılacak yasal adımlarda. DEM Parti meclis kapanmadan önce yasa için temaslarda bulunacak.
5: Terörsüz Türkiye süreci devam ederken Beştepe'de sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ı kabul etti.
6: Hem sorunları çözer...
5: Sakık, görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Evet. Somut adım beklentilerini ilettim dedi.
7: Halkımızın barışa, demokrasiye ve adalete dair beklentilerini, demokratik toplum ve barış sürecinin somut adımlarla ilerlemesine yönelik talep ve umutlarını kendisine ilettim. Bu tarihsel sürecin günlük siyasetin çok üzerinde değerlendirilmesi gerektiğini, kanın, gözyaşının ve çatışmanın Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkmasının toplumun ortak arzusu olduğunu ifade ettim.
5: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler bir yandan atılacak yasal adımlarda. Bunun için görüşmeler devam ediyor. DEM Parti İmralı heyeti Kurban Bayramı öncesinde Öcalan'la görüşmüş, bayram sonrası yasal düzenleme adımı atılsın çağrısı yapmıştı. 8-9 maddelik çerçeve yasa taslağına göre silah bırakan PKK'lıların dönüş süreci düzenlenecek.
8: İnfaz adaletini gözeten Türk Ceza Kanunu'nda, Terörle Mücadele Kanunu'nda gerekli düzenlemelerin yapılmasıdır. En önemli adımın atılmasına büyük bir ihtiyaç vardır. Sürekli konuşulan ama bir türlü hayata geçmeyen özel yasa dediğimiz kod yasa bir an önce meclisin gündemine gelmeli, bir yasalaşma süreci başlamalı.
5: DEM Parti Cuma günü de MK'yı toplayacak. Görüşme trafiğine yeni adreslerin eklenebileceği belirtiliyor. Heyetin AK Parti başta olmak üzere siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. MHP lideri Devlet Bahçeli ile de görüşülebileceği belirtiliyor. Parti temsilcileriyle yapılan görüşme sonrası heyet bir kez daha İmralı'ya gidecek. Sonrasında DEM Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da randevu talep etmesi öngörülüyor.
0: Varlık barışını getiren kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla yurt dışındaki kazancını Türkiye'ye getirene en fazla %5'e kadar vergi uygulanacak. Kamu, vergi, SGK borçlarını yapılandırmalarda azami taksit süresi ise 72 aya çıktı. Kanunla başka hangi düzenlemeler hayata geçti izleyelim.
5: Yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirenlerden 20 yıl gelir vergisi alınmayacak. Kamu, vergi, SGK borçları 6 yıla kadar taksitlendirilebilecek. Varlık barışını getiren kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla 31 Temmuz 2027'ye kadar yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirenlere %0 ile 5 arasında kademeli vergi oranları uygulanacak. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren Türkiye'ye yerleşen kişilerin Türkiye dışında elde ettiği kazançlardan 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. Bu kişilerin Türkiye'ye yerleşmeden önceki son 3 takvim yılında Türkiye'de vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartı aranacak. Vergi, kamu borcu, sosyal güvenlik kurumu borçları azami 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Teminat aranmadan 1 milyon liraya kadar borç tecil edilebilecek. Sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin üretim ve zirai üretimden elde ettiği kazançlarda kurumlar vergisi %25 yerine %12,5 olarak uygulanacak. İstanbul Finans Merkezi'nde finansal faaliyette bulunan kuruluşlar için %100 oranındaki kurumlar vergisi indirimi 2047 yılına kadar uzatılacak. Bu kuruluşlara finansal faaliyet harçlarında 5 yıl süreyle sağlanan muafiyet 20 yıla çıkarılacak.
0: Ekonomiyle rakamların diliyle devam edelim. Mayıs ayında ihracat %9,3, ithalatsa %10,7 azaldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat dış ticaret verilerini açıkladı. Dış ticaret açığı son 9 ayın en düşük seviyesine indi dedi.
9: Geçen yıl Mayıs ayında 20 iş günü çalışılırken bu sene Mayıs ayında 14 iş günü çalışıldı. Yani 6 iş günü kaybımız oldu. Ve bu da tabii ki ihracata olumsuz etki yaptı ama ithalatı da düşürdü. Dış ticaret açığımızı da düşürdü.
1: Bayram ve takvim etkisine işaret etti. 22 Mayıs'ta 2,4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek günlük ihracat rakamına ulaşıldı dedi.
9: Bu yıl Mayıs ayında %9,3 azalış ile 22,5 milyar dolarlık bir ihracat yaptık. Mayıs ayı ihracatında günlük ortalama ihracatımız 1,3 milyar dolara geldi. İhracatımızdaki kaybımız 2,3 milyar dolar. Böylece 31 Aralık'taki rakama geri döndük.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat dış ticaret verilerini açıkladı. Dış ticaret açının 5,6 milyar dolarla son 9 ayın en düşük seviyesine indiğini vurguladı.
9: İthalatta %10,7 azalış oldu. Ve 28 milyar 103 milyon dolarda kaldı ithalatımızda. İhracatta 2,3 milyar dolar azalış olurken ithalatımızda 3,4 milyar dolar azalış oldu.
1: Bakan Bolat, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı bölge olduğunu belirtti.
9: İlk 5 ayda ihracatımızda en çok artış gösteren ilk 5 ülke Slovakya 433 milyon dolarla, 366 milyon dolar artışla Çin, 319 milyon dolar artışla ABD, 317 milyon dolar artışla Ukrayna, 315 milyon dolar artışla İtalya'dan.
0: İşsizlik oranı ise Nisan'da bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %8,2 oldu. TÜİK verilerine göre işsiz sayısı 2.868.000 kişi, istihdam oranı ise %48,1 olarak hesaplandı.
10: Çalışıyor muyduk daha önce?
1: Nisan ayında işsizlik oranı 0,1 puan arttı. %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı ise 2.868.000 kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı işgücü verilerini açıkladı. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 5 bin kişi azalarak 2 milyon 868 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8 iken kadınlarda %11 olarak hesaplandı. Nisan'da istihdam oranında da azalma görüldü. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 356 bin kişi azalarak 32 milyon 166 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise %48,1'e geriledi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı Nisan'da bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak %14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde %12, kadınlarda ise %19,4 olduğu tespit edildi.
0: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Mayıs ayına dair markette yaşanan fiyat değişimlerini inceledi. Geçen ay markette 22 ürünün fiyatı artarken 13 üründe ise fiyatın düştüğünü gördük. Peki zam şampiyonu kim Mayıs'ta? %44,7 ile kuru soğan.
1: Mayıs ayında markette 22 ürünün fiyatı arttı, 13 ürünün ise fiyatı düştü. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Mayıs ayına ilişkin marketteki fiyat değişimlerini inceledi. Geçen ay markette 36 ürünün 22'sinde fiyat artışı, 13'ünde ise fiyat düşüşü yaşandı. Markette en fazla fiyat artışı %44,7 ile kuru soğanda oldu. Kuru soğanı, patates, limon ve havuç izledi. Mayıs ayında markette fiyatı en çok düşen ürünse %54,3 ile sivri biber oldu. Sivri biberdeki fiyat düşüşünü çilek, marul ve domates izledi. Mayıs ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %388,5 ile elmada görüldü. Elmayı sırasıyla havuç, kabak, fındık ve marul takip etti.
0: İstanbul'da özel bir İtalyan lisesinde görev yapan Türk öğretmenlerin 123 gün süren grevi sona erdi. Düşük maaş ve eşit olmayan çalışma koşulları gerekçesiyle başlayan o grev anlaşmayla noktalandı. Öğretmenler şimdi aylar sonra yeniden öğrencileriyle buluşmayı bekliyor.

0: Çok zor geçen bir 4 aydı. Çok yorulduk. Çok zor koşullarda mücadele ettik.
1: 123 gündür süren grev sona erdi. Öğretmenler yeniden derslere döndü.
2: Hayatımızdaki en önemli ödül şu an bu grevin kazanılması. Yani ömür boyu bu grevi bir madalya olarak, nişan olarak göğsümde taşıyacağım.
0: Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız ama tabii ki en büyük heyecan öğrencilerime kavuşacağım için. Çünkü onları çok özledim. Onlardan ayrı kalmak bu 4 ayın en zoruydu. Mesleğe başladığım ilk günkü gibi heyecanlı olduğumu söyleyebilirim.
1: İstanbul'da bir İtalyan lisesinde görev yapan Türk öğretmenler, okul yönetimiyle toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 2 Şubat'ta greve çıktı.
3: Biz bu mücadeleye neden başladık? Türk öğretmenleri olarak daha ağır bir ders yükünün altında ezilmiyor. Kötü çalışma koşullarına ve mesleki standartlarımızın yok sayılmasına karşı artık yeter dedik.
1: 12 öğretmen, Türk ve İtalyan öğretmenler arasındaki maaş farkı ve çalışma koşullarındaki eşitsizlik gerekçesiyle 123 gün grev yaptı. Derslere girmedi. Aylar sonra anlaşma sağlandı.
4: Türkiye Ticaret Kooperatif Eğitim Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası tarafından yapılan açıklama doğrultusunda okulumuzda devam eden grevin bugün saat 12 itibariyle sona ereceği ve öğretmenlerimizin görevlerine döneceği kamuoyuna ve İşkura ve Çalışma Bakanlığı'na bildirilmiştir.
1: Öğretmenler 5 Haziran saat 12 itibariyle derslere girecek.
5: Kundaklama mı yoksa başka bir sebep mi bilinmez ama İstanbul Bakırköy'de bir oto galerisinin önündeki lüks araçlar sabah saatlerine doğru yanmaya başladı. 4 araç zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.
6: Galeride yangın çıktı. Park halindeki lüks araçlar hurdaya döndü. İstanbul Bakırköy'de sabah karşıydı. Yeşilköy Mahallesi'ndeki lüks otomobil galerisinin önünde duran araçlardan biri alev aldı. Kısa sürede büyüyen o yangın diğer araçlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Geriye büyük hasar kaldı. İki lüks otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken iki araçta da ağır hasar oluştu. Ekipler yaklaşık 50 milyon liralık hasara neden olan yangının çıkış nedenini araştırıyor.
5: Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir fabrikada çalışan 3 işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Bir diğer noktada ise geri dönüşüm fabrikasında silahlı saldırı vardı. Sonucunda kimyasal sızıntı meydana geldi.
7: Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda atık suyun toplandığı kuyuda arıza yaşandı. Su pompasındaki arızayı gidermek için kuyuya inen 3 işçi elektrik akımına kapıldı. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan fabrikaya ihbar sonucu ekipler sevk edildi. Fabrikaya ulaşan ekipler işçilerden Naci Gezer, Mustafa İnanç ve Yusuf Çekiç'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 3 işçinin cansız bedeni Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na kaldırıldı. Fabrikada üretime ara verilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. 19 Mayıs sanayi sitesinde ise bir geri dönüşüm firmasına başka bir iş yerinden ateş açıldı. Mermiler kimyasal karışımlı bir tonluk 4 depoya isabet etti. Silahlı saldırı sonucu kimyasal sızıntı meydana geldi. Bölgeye sevk edilen ekiplerden 6 polis kimyasal sızıntının etkisinde kaldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından polisler taburcu edildi. İş yerine ateş açan şüpheli ise Canik ilçesinde yakalandı. Yaşanan silahlı saldırının mülk sahibi ile kiracı anlaşmazlığı nedeniyle yaşandığı iddia edildi.
5: İzmir'de estetisyenlik ve güzellik uzmanlığı kursunda yapılan kalça dolgusu bir kadının ölümüne neden olmuştu. İşte o olayla ilgili 6 şüpheli hakkında dava açıldı.
6: Estetik için gitti, baygın halde kucaklanarak çıkarıldı. Kaldırıldı, hastanede hayatını kaybetti. 59 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili dava açıldı.
8: Melike ablamın hayattan koparan kişilerin de en ağır cezalarını almasını istiyorum.
6: Melike Çiftçi İzmir'de yaşıyordu. 2024 yılında Karşıyaka'da estetisyenlik ve güzellik uzmanlığı kursunda kalça dolgusu yaptırdı. O işlemden sonra hayatını kaybetti. Olayla

0: İlgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede otopsi raporuna yer verildi. Raporda ölümün kalça dolgusu işlemine bağlı gelişen yağ embolisi sonucu meydana geldiği belirtildi. İşlemin ameliyathane niteliği taşımayan, operasyon yetkisi bulunmayan bir kurs ortamında gerçekleştirildiği tespit edildi.
1: Baktığımızda apartman güvenlik kamera görüntülerinin alınmadığını, ancak apartman girişinde hem içi hem dışı gösteren hem otopark gösteren kamera görüntülerinin bulunduğunu tespit ettik.
0: Dosyaya giren güvenlik kamerası görüntülerinde Melike Çiftçi'nin kursa giriş yaptığı, bir süre sonra fenalaştığı, çalışanlar tarafından kucaklanarak dışarı çıkarıldığı ve araca bindirildiği anlar yer aldı. Görüntülerde doktorun işlem sonrası yeniden kurs merkezine döndüğü ve bir süre sonra ayrıldığı görüldü.
1: Dosyamızın şüphelisinin neden olduğu ilk ölüm 2020 tarihinde ve bu şahıs 2023 tarihinde ilk derece mahkemesinden 6 sene ceza alıyor ve 1 sene sonra istinaf da bunu onuyor.
0: İddianamede doktor ve iş yeri sahibi için 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer 4 sanık hakkında ise suçluyu kayırma suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
2: Yaz geldi, bu haberler sıklaşıyor. Kene ısırması bir ölüme daha neden oldu. Yozgat'ta 15 yaşındaki bir çocuk ne yazık ki hayatını kaybetti. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki çocuk ailesiyle gittiği pikniğin ardından rahatsızlandı. Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran çocuğun yatağında ölü bir kene bulundu. Durumun ağırlaşması üzerine Kırım Kongu kanamalı ateşi şüphesiyle Ankara'ya sevk edilen çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evet, memlekette havanın hızlı bir şekilde ısınmasıyla kene vakaları da sık görülmeye başlandı, arttı. Uzmanlarsa uyarıyor, önlem alınması gerekiyor. Kene ısınması sonrası belirtilere dikkat edilmesi gerektiğine de uzmanlar dikkat çekiyor.
3: Keneler artı 15 derecenin üzerine havalar çıktığı zaman havaların sıcaklığı aktif oluyor. Temmuz ve Ağustos ayında pik yapıyor kenelerin görünmesi ve risk oluşturması.
0: Havalar ısındı, keneler ortaya çıktı. Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Ali Eroğlu, kene ısırmalarına karşı dikkatli olunmalı uyarısı yaptı.
3: Ormanlık alanla ormanın bitiminden sonraki alanda keneler daha çok aktif. Ülkemizde de Bayburt'tan itibaren Bolu'ya kadar olan Kuzey Anadolu platosunun üzerindeki illerde önce 22 ilde gözüküyor. Sonraki yıllarda 32'ye kadar çıkıyor görülme sayısı.
4: Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kene vakalarında da artış yaşanıyor. Kırım Kongo kanamalı ateş hastalığı nedeniyle ölüm haberleri geliyor. Uzmanlar kene ısırması sonrası belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.
3: Hastalık genelde baş ağrısı, ateş yükselmesi, halsizlik, iştahsızlık, kusma, ishal daha ileri noktalarda iç kanamalara sebebiyet veriyor.
0: Eroğlu kenelerden korunmanın yollarını da anlattı.
3: Kenenin görülmesi için koyu renkli giysilerden ziyade açık renk ve kollar açık olmayacak. Pantolonun paçasını çorabın içine koyacak, oradan bir tutunma olmasın diye. Eve döndü, soyunacak ve vücudunda kene taraması yapacak.
0: Peki vücutta kene görüldüğünde ne yapılmalı?
3: Kene görüldüğü zaman hemen uzaklaştırılacak. Çıplak elle olmamak üzere bir poşet yardımıyla ya da bir bez parçası herhangi bir şeyle alıyorsunuz keneyi, bir kenara koyuyorsunuz. Doğru sağlık kuruluşuna keneyi de götürüyorsunuz ki tür tayini yapılsın diye.
2: 2024'te Mersin'de bir evde çıkan yangında bir çift hayatını kaybetmişti. Evli çiftin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
0: Evde çıkan yangında öldükleri düşünülüyordu. Jandarmanın titiz çalışması gerçeği ortaya çıkardı. Çiftin cinayete kurban gittikleri tespit edildi.
5: Dünyaya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal ediniz.
0: Olay 2024 yılının Mart ayında Mersin'de yaşandı. Erdemli ilçesinde yayla evinde yaşayan Durmuş ve Elif Bütüner çiftinin evinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Küle dönen evde 54 yaşındaki Durmuş ve 49 yaşındaki Elif Bütüner'in cansız bedeni bulundu. Çiftin ölümü şüpheliydi. Adli tıp raporu çiftin yangından önce öldüğünü ortaya çıkardı. Mersin ve Erdemli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde JASAT ekipleri titiz bir çalışma başlattı. Bilirkişi heyetinin incelemesine göre yangının çıkış sebebi kundaklamaydı.
6: Bizler ilk günden itibaren

0: İki ailede bu olayın bir kaza olmadığına inandık. Bütün bilgilerimizi kolluk kuvvetleriyle paylaştık.
1: Bas kayıtlarına göre yangının çıktığı saatlerde bir şüphelinin olay yerinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli olay gecesinde bütün er çiftinin evinde olduğunu kabul etti. Ancak yangının kendisinin evden gittikten sonra çıkmış olabileceğini söyledi. Adliyeye sevk edilen şüpheli planlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
2: İzmir'de 2018 yılında inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunan Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili de yeni bir gelişme var. Olay yeri inceleme ekibi komiseri gözaltına alınarak tutuklandı. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan yeni soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan olay yeri inceleme ekibi komiseri AK gözaltına alındı. Yurt dışından döndükten sonra havalimanında gözaltına alınan AK ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı böylece 25'e yükseldi. Dorukhan Büyükışık 2018 yılında bir inşaat alanında ölü bulunmuş, olay kayıtlara intihar olarak geçmişti. Baba Ethem Büyükışık ise oğlunun cinayete kurban gittiğini söyleyerek hukuk mücadelesine girişmişti. Yıllar sonra o soruşturma cinayet davasına dönüştü. Sıradaki görüntüler İstanbul Avcılar'dan. Bir kişi müşteri olarak girdi bir kafeye ama ortalığı birbirine kattı. Eline ne geçtiyse sağ sola fırlatan saldırgan için soruşturma başlatılmış.
3: Her şey kasadaki çalışanın tavrıyla başladı. Çok geçmeden etrafı birbirine kattı. İstanbul Avcılar'da gece saatlerinde bir kafeye giden müşteri kadın çalışanın önüne para atıp limonata istedi. Çalışan müşteriden daha kibar olmasını isteyince müşteri sinirlendi. Kadın çalışana bağırmayı sürdüren saldırgan masa üzerindeki eşyalara da zarar verdi. Bir türlü sakinleşmeyen saldırgan eline aldığı tepsiyi de kadın çalışana fırlattı. Çalışanlar saldırgandan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri şüpheliyi arıyor.
2: Adana'da bir mahalleye götüreceğiz sizleri. Halk aylardır çamur ve toz sorunu yaşıyor. Rögar kapağı değişiminin ardından yol asfaltlanmadı. Oradan kalkan toz da mahalleliyi adeta isyan ettirdi. Toz mağduru vatandaşlar da gitti yola halı serdi. Duruma böyle tepki gösterdi.
4: Bu tozlardan artık her gün 3-4 defa toz alıyoruz. Elimizden bez düşmüyor. Özellikle de bu yolu geçtiğim zaman isyan ediyorum.
1: Yaz geldi ancak pencere ve camlarını açamıyorlar. Asfaltlanmayan yoldaki toz ve çamur vatandaşları canından bezdirdi. Burası Adana'nın Seyhan ilçesindeki Havuzlu Bahçe Mahallesi. Mahallede 8 ay önce rögar kapakları değiştirildi. Ancak değişimin ardından iddiaya göre yol asfaltlanmadı. Hal böyle olunca mahallede kışın çamur, yazınsa toz oluştu.
5: Komşularımız halı sermiş. Gelin görün belediyeciler, başkanlar gelin görün.
1: Mahalle sakinleri yetkililerden yardım istedi. Ancak iddialarına göre sesleri duyulmadı. Onlar da tepki olarak önce sokağın girişine sembolik tabela astılar. Sorunları çözülmeyince bu kez de yola halı serip tepki gösterdiler.
6: Geçerken çamurla geçiyorlar. Yazın tozdan mahvoluyoruz. Perde açamıyoruz, nefes alamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Ne yapacağız bilmiyoruz. O kadar yetkili insanlara başvurduk, geri dönüş alamıyoruz.
2: COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlanan Antalya, dumansız sahiller için düğmeye bastı. Sigarasız plajlar uygulamasının ilk örneği dünya ünlü Kaputaş plajında başlatıldı.
7: Dumansız plaj uygulamasını Kaputaş'la başladı.
1: Amaç plajları sigara dumanı ve izmarit kirliliğinden kurtarmak. Bunun için ilk adım dünyaca ünlü Kaputaş plajında atıldı. Antalya'da dumansız plaj uygulaması hayata geçirildi. Uygulamanın amacı plajlarda görsel ve çevresel kirliliğe neden olan atıkların önlenmesi ve vatandaşların temiz hava hakkının korunması. Kentteki plajlarda sadece belirlenen alanlarda sigara içilebilecek. İlk uygulama Kaş ilçesindeki Kaputaş plajında başladı.
7: Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı halk plajlarında Belek de var.
1: Uygulama Antalya Valiliği'nin yayımladığı genelgeyle duyuruldu.
7: Burada özel plajlar var biliyorsunuz. Onlara da çağrıda bulunuyoruz aracılığınızla. Onlar da bu

0: çalışmayı yapsınlar. Gerek yerel yönetimlerimiz, gerek özel işletmelerimiz, gerekse kamunun diğer unsurları bu plajlarda hassasiyeti göstersinler.
1: Dumansız plaj uygulaması Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi çerçevesinde yürütülecek.
0: Hedefimiz Konyaaltı plajlarının tamamında dumansız hava sahasını oluşturabilmek.
2: Şimdi size örneğin bir meyve, mesela bir elma düşünün dendiğinde gözünün önüne hiçbir şey gelmeyen insanlardan bahsedeceğiz. Afantazi adı verilen bu yoksunluğa sahip kişiler hiçbir şeyi kafalarında canlandıramıyor. Yani hayal kuramıyor. Hatta içinde kendisiyle konuşan bir iç sesi de duyamıyor. Habertürk ekibi afantazi tanısı konulan bir kişiyle bir araya geldi. Hayal kuramamayı gitti, kendisinden dinledi.
3: Hayal görmediğini hayal et. Çünkü her seferinde sıfırdan keşfetmem gerekiyor.
4: Gözünüzü kapattığınızda ne geliyor gözünüzün?
3: Hiçbir şey yok, simsiyah.
5: Ne bir görüntü ne de bir yüz. Gözünü kapattığı an hiçbir şeyi hayalinde canlandıramıyor, anılarını hatırlamıyor. Bir hastalık olarak tanımlanmasa da bu durumun adı afantazi, yani zihin körlüğü.
3: Bir hafta boyunca bir şey görmeyeyim, benim için o şey artık yok.
6: Kişinin zihinde bir takım görselleri canlandıramama hali. Bu aslında nöropsikiyatrik bir durum.
4: Ben size şimdi elma desem.
3: Evet.
4: Gözünüzün önüne bir elma gelir mi?
3: Gelmez.
4: Tamam, ben dur.
3: Ancak ki dersen ki kırmızı elma alınacak. Ben markete girerim, bakarım. Bu elmanın rengi ne? Yeşil. Bu elma ne? Sarı. Bu elma ne? Kırmızı. Tamam, kırmızı elma. Ama o kırmızı elmayı hayal edemem. Yok.
6: İşte elma armut dediğinizde ya da masa sandalyeden bahsettiğinizde bunun ne olduğunu biliyorlar ama sadece bir zihinde canlandırma mekanizması ile ilgili farklılık var.
5: 24 yaşındaki Berke Güzel bir yazılımcı. Kod yazarken hayal kuramadığını uzun süre anlamadı. Bu yoksunluğu 2000'li yılların başında tanımlanmaya başlanan afantazi hakkında izlediği bir videoyla fark etti.
3: Hemen yazdım millete, dedim sen hayal kurabiliyor musun? Böyle bir şey var mı? Evet dedi. Sen kuramıyor musun dedi. Dedim ya, hiç duymamış birine sen şimdi ben sana seslendiğimde duymuyor musun diye yazmak gibi. Duymuyor.
5: Ona önce kimse inanmadı.
3: Böyle bir şey olamaz, yalan söylüyorsun. Hayal görmediğini hayal et. Tamam, yine hayal ediyorsun. Nasıl hayal görmeyeceksin?
6: Fonksiyonel görüntüleme çalışmaları diyor ki arka beyin, ön beyin ve bizim işte default mode network dediğimiz bir ağ sisteminin farklı bağlantısallığıyla aslında bu durum ortaya çıkıyor.
4: Çok acıktığınızda bir yemek hayal ediyor musunuz?
3: Hayır. Yolda giderken restoranlar yemek yapar ya, onun kokusu gelir. İşte o kokuyu alınca derim, ah acıkmışım. Canım şu an bunu yemek istiyor.
4: Biri sizin canınızı sıksa, size kötü bir şey söylese, sonradan insanla içinizde kavga edebilir misiniz?
3: Hayır, hatırlamam için o kişiyi bir daha görmem lazım.
5: Afantazi, şekillerle ve seslerle, yani hayali düşünmeyi engelliyor. İç ses bu kişilerde yok. Berke'nin durumu aslında bazılarının keşke bende de olsa diyeceği türden. Ben mesela onun hakkında bir şeyler anlatırken acaba kötü mü bahsedecek, iyi mi bahsedecek diye içinde onunla savaşan, onu strese sokan bir iç sesi bulunmuyor. Öyle mi?
3: Tam olarak öyle. Siz dedikten sonra ben düşünüyorum.
6: %1 ila 3, hatta kimi çalışmalarda 3 ila 5 arasında bu durumun görülebildiği ifade ediliyor.
5: Tanısı dahi yeni konulmaya başlanan bu yoksunluğun henüz bir tedavisi de yok.
2: Ruhlarımızın gerçek gıdası müzikle devam edelim. Rock müziğinin efsanelerinden Şebnem Ferah tam 6 yılların ardından sahnelere geri döndü. Unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Hayranları da yoğun ilgi gösterdi konsere.

6 yıl sonra sahneye döndü. Fırtına gibi esti. Hayranları konserinin tadına doyamadı. Rock müziğin efsane isimlerinden Şebnem Ferah, yıllar sonra İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi. Küçük Çiftlik Park'taki konsere katılım yoğun oldu.

0: Biletler günler öncesinden tükendiği için konsere giremeyenler küçük çiftlik parkın çevresinde toplanıp şarkıları dinledi. Şebnem Ferah 27 Haziran'da yeniden Küçük Çiftlik Park'ta konser verecek.
1: Önümüzdeki hafta milyarlarca insan tek bir ekrana bakacak. Dünya Kupası başlayacak. Artık o yemyeşil ekran karşımızda olacak. Tabii Dünya Kupası öncesinde bizim çocuklarda hazırlıklarını sürdürmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti, Miami'ye, ve ilk antrenmanlarını da gerçekleştirdiler. Bakalım o görüntülere.
2: A milli futbol takımımız Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarının ikinci etabında Miami'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Inter Miami FC'nin Fort Lauderdale'de bulunan Florida Blue Antrenman Merkezi'ndeki çalışmasının ilk 15 dakikası basına açıldı. Şampiyona öncesindeki ikinci hazırlık maçında 7 Haziran'da Venezuela ile karşılaşacak milli takımın teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanı ısınma ve koşuyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Tedavisi süren Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrı çalıştı. Kerem Aktürkoğlu idmanın ısınma bölümünde takımla birlikte çalışırken daha sonra bireysel olarak çalışmasını sürdürdü. Kenan Yıldız ise takım otelinde salonda bireysel olarak çalıştı. Ay Yıldızlıların idmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Oduyakmaz ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da tribünden takip etti. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da Hacı Osmanoğlu'yla idmanı izledi.
1: Amerikan Başkanı zorbalamaya devam ediyor. Trump bir kez daha CNN'in Beyaz Saray muhabirini hedef tahtasına koydu. Asla gülümsemiyor, nefretle bakıyor dedi ve bir kez daha CNN'i yalan haberle suçladı.
3: CNN's a very corrupt organization, but with a corrupt reporter standing right there, never smiles. She never smiles. She's a young, beautiful woman, never smiles. I never see a smile off her face. I see her standing there with hatred in her eyes, like.
4: Önce asla gülümsemediği için suçladı, ardından yalan habercilikle itham etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir kez daha CNN'in Beyaz Saray muhabiri Caitlin Collins'i kameralar önünde hedef aldı. Collins, Trump'a 6 Ocak 2021'deki kongre baskınına ilişkin Adalet Bakanlığı'nın ayırdığı silahlanma karşıtı fonun son durumunu sordu. Trump, bu harika bir şeydi. Sizin gibi insanlar bunu istismar etti yanıtını verdi. Beyaz Saray muhabiri araya girince tartışma daha da alevlendi.
3: People like you have abused our people so badly. The fake news like CNN, like the New York Times and like others have abused our people. Wait a minute, be quiet. Have abused our people so badly and you should be ashamed of yourself. You used to be a conservative. She was a conservative from Alabama, can you believe it? But CNN, in particular CNN, does such false reporting, but now they have new ownership, so maybe it'll straighten it out. I doubt it, but it's hard to straighten garbage out.
4: CNN ise muhabirine arka çıktı. Kanaldan yapılan açıklamada Collins'in gerçek bir derinlik ve azimle her gün Beyaz Saray'dan ve sahadan haber yapan olağanüstü bir gazeteci olduğu vurgulandı. Collins 2017'den bu yana CNN'de çalışıyor.
3: The corrupt reporter standing right there, never smiles, she never smiles.
1: Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in nükleer silahı var mı sorusuna cevap vermekte bir hayli zorlandı. Dünyanın büyük kısmı olduğuna inanıyor diyen Amerikalı bakan, bu konuyu gelin gizli toplantıda konuşalım dedi.
5: Us, the Congress and the American people, whether Israel in fact possesses nuclear weapons.
4: Bu soruya yanıt vermekten kaçındı. Israr edilince bunu kamuoyu önünde tartışmıyoruz karşılığını verdi. Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'in nükleer silahları olup olmadığını açıklamakta zorlandı.
6: That's a question that they never acknowledged they have a nuclear program. People can have, as you know, an open source and other reporting suspicions about what they possess.
4: Amerikan Kongresi'nde Demokrat Joaquin Castro, Dışişleri Bakanı Rubio'yu İsrail'in nükleer silahları konusunda sıkıştırdı. Rubio, Washington'ın resmi pozisyonunu paylaşmayı reddetse de dünyanın büyük bir kısmı nükleer silahlara sahip olduklarını değerlendiriyor dedi.
6: If we're speaking frankly, I think most of the world assesses that they do, but they've never

0: acknowledge that publicly, and as a feature of our foreign policy for a variety of reasons, we don't discuss it in that way either.
1: Castro, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı İsrail'le ortak bir savaş içinde olduğu bir dönemde bu sorunun cevaplanmasının zorunlu olduğunu vurgulayarak baskıyı sürdürdü. Rubio ısrar üzerine bu konunun gizli bir ortamda konuşulması gerektiğini savundu.
2: Classified setting? A classified setting?
0: Yes. And both classified and sensitive.
1: İsrail nükleer silahlara sahip olduğunu resmi olarak doğrulamasa da bazı İsrail yetkililer bunları konuşlandırmayı gündeme getirmiş, Gazze'ye nükleer bomba atılmasının bir seçenek olduğunu dahi öne sürmüşlerdi.
3: İsrail'le ilgili bu gizlilik devam ederken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise ülkesinin nükleer silah programını daha da büyüteceğini söyledi. Kim nükleer malzeme üretim kapasitesinin son 5 yılda 2 katından fazla arttığını söylerken yeni bir nükleer tesisi de ziyaret etti.
1: Kuzey Kore nükleer programını genişletme kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin yeni nükleer tesisini gezdi. Nükleer silah kapasitelerinin katlanarak artacağına inanacağını söyledi. Kuzey Kore devlet medyası tarafından yayınlanan görüntülerde Kim'in santrifüj salonu olduğu değerlendirilen tesiste incelemelerde bulunduğu görüldü. Yetkililerden bilgi alan Kim, ülkenin silah yapımında kullanılan nükleer malzeme üretim kapasitesinin son 5 yılda 2 katından fazla arttığını açıkladı. Nükleer silah kapasitesinin de katlanarak artırılacağını belirtti. Pyongyang yönetimi, nükleer savaş caydırıcılığının hem nicelik hem de nitelik açısından güçlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Uzmanlar, Kuzey Kore liderinin ziyaret ettiği tesisin büyük olasılıkla Yongbyon'daki uranyum zenginleştirme merkezi olduğunu değerlendiriyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında nükleer müzakerelerin sürdüğü bir dönemde Pyongyang'dan gelen açıklamalar Washington'a yönelik açık bir mesaj olarak yorumlanıyor. Böylece nükleer silahsızlanmanın müzakere konusu yapılmayacağının gösterilmek istendiği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler yaptırımları altındaki Kuzey Kore'nin onlarca nükleer savaş başlığına sahip olduğu tahmin ediliyor.
3: Arjantin'e başkent Buenos Aires'e uzanacağız. Binlerce kişi sokaktaydı. Kadın cinayetlerine karşı ses yükselttiler. Meydanı dolduran protestocular hükümetten de bir acil eylem planı talep etti.
4: Binlerce kişi bir araya geldi. Cinayete kurban giden kadınlar için adalet talep etti. Görüntüler Arjantin'den. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir kadın daha eksilmesin gösterisi düzenlendi. Her yıl düzenlenen protesto gösterisine bu yıl da binlerce kişi katıldı. Córdoba eyaletinde 14 yaşındaki bir kız çocuğunun öldürülmesinin ardından düzenlenen eylemde daha güçlü koruma tedbirleri talep edildi. Ulusal Kongre'ye çıkan caddeleri dolduran protestocular toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti kınadı ve 2026 yılı içinde öldürülen kadınları andı.
5: Her 30 saatte bir kadın ölüyor. Hayır, ölmüyor. Öldürülüyor. Ölüyor demeye alıştık ama her 30 saatte bir öldürülüyor ve bu böyle devam edemez. Bunu normalleştiremeyiz.
4: Protestocular hükümetten acil eylem planı talep etti. Kadınlara yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan programlardaki bütçe kesintilerine de tepki gösterdi. İşçi sendikası üyeleri ve sosyal kuruluşlar tarafından düzenlenen yürüyüş Arjantin'de 11 yıldır düzenleniyor. Organizatörler ülkede her 31 saatte bir kadın cinayeti işlendiğini söylüyor.
3: Avrupa'da da sokaklar hareketli. Belçika'da da eğitimde planlanan yeni bir düzenleme var ve bu durum öğretmenleri sokağa döktü. Lise öğretmenleri ders saatlerinin artırılmasını da içeren o düzenlemeyi Brüksel'de protesto etti.
1: Bisiklet park yerlerini söktüler, ateşe verdiler, havai fişekler patlattılar. Belçika'da öğretmen ve öğrenciler eylemde. Brüksel hükümetinin eğitimde tasarruf içeren düzenlemeleri gündeme alması sokakları karıştırdı. Öğretmen ve öğrenciler polisle karşı karşıya geldi. Brüksel'de merkez tren istasyonunun çevresinde büyük bir ateş yakıldı. Göstericiler buldukları eşyaları ateşe attı. Bazı otobüs duraklarının camları kırıldı. Polis ve itfaiye olay yerine sevk edildi. Polis göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

0: eğitim düzenlemesiyle lise öğretmenlerinin ders saatlerinin %10 artırılması, yüksek öğrenimde de öğrenim ücretlerine zam yapılması öngörülüyor. Belçika'da sendikalar öğretmenlere yönelik önlemlerin geri çekilmesini istemiş, eğitimcileri greve ve protestolara katılmaya çağırmıştı.
1: Çin'de 1989 yılında çok sert ve kanlı bir şekilde bastırılan Tiananmen olaylarında hayatını kaybedenler bu yılda unutulmadı. Tayvan'da saygı duruşu yapılırken Hong Kong hükümeti anma törenlerine izin vermedi.
0: Nisan 1989. Çin'in Tiananmen Meydanı 100 bin kişinin katıldığı hükümet karşıtı protestolara sahne oldu. Yüzlerce sivilin öldüğü olaylar 37. yılında da unutulmadı. Pekin'deki ünlü Tiananmen Meydanı'nda eylemciler hükümetten demokratik reform talep etti. Meydanı günlerce işgal eden protestoculara 4 Haziran günü ordu müdahalede bulundu. Kanlı müdahalede resmi olmayan verilere göre 2000'den fazla kişi öldürüldü. Askeri tankın önüne dikilen bu protestocu ise cesaretiyle rejim karşıtı hareketin simgesi oldu ve dünya tarihine geçti. Tayvan'ın başkenti Taipei'de hayatını kaybedenler anıldı. Özgürlük Meydanı'nda gerçekleştirilen anma töreninde saygı duruşunda bulunuldu, mumlar yakıldı. Hong Kong'da da bir genç hayatını kaybedenleri anmak istedi. Ancak mum yakan gence sivil polis anında müdahale etti. O genç kamu düzenini bozmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Birçok kişi de anma düzenleyecekleri şüphesiyle durduruldu, arama yapıldı.
1: Efendim gecenin son haberiydi. Noktalıyoruz gece raporunu. Birazdan Ahmet Arı gelişmelerle karşınızda olacak. İyi geceler efendim.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 30, Muğla 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 26, Adana güneşli 30 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da hava açık ve güneşli, Erzurum 23, Van 22 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 34, Şanlıurfa 34 derece.

0: İyi geceler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Chiani'yi Beştepe'de resmi törenle karşıladı. Erdoğan, Nijer'in kalkınma hamlesini destekliyoruz dedi. Konuk lider de bu destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.
1: Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz. Nijer bizim için derin tarihi ilişkilere sahip olduğumuz Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerin başında geliyor.
2: Türkiye'nin Afrika politikasına dair bu mesajları verdi. Ankara'nın konuğu Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani idi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşını Beştepe'de resmi törenle karşıladı. İki lider ortak basın toplantısı öncesinde karşılıklı anlaşmalar imzaladı. Erdoğan, dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız dedi.
1: Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizdeki tüm imkanlarla Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz. Kıtanın bilhassa Sahel bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terör örgütleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız.
2: Tiani de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti.
3: Erdoğan, Nijer Cumhuriyeti'ne her zaman ayrı bir önem vermiştir. Erdoğan hep yanımızda oldu. Terörle mücadele edebilmemiz için bizi hep destekledi. Bize verdiğiniz destek için size çok teşekkür ediyorum. İşbirliği ilişkilerimiz sadece savunma alanında sınırlı değil. Örneğin sağlık alanında da ilişkilerimiz güçlendi.
0: CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Kılıçdaroğlu'nun katıldığı toplantıda YDK Başkanlığı'na İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. YDK Merkez Yönetim Kurulu'na bir yazı yazdı ve özel dönemindeki ihraçların geçersiz sayılmasını istedi.
2: CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. 38. Olağan Kurultay sonrasında partiden ihraç edilenlerin partiye geri dönmesi istendi. Bunun için Merkez Yönetim Kurulu'na yazı gönderildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da toplantının açılışına katıldı.
4: Nasılsınız?
5: Gayet iyiyim.
4: Açılış yaptınız. Haftaya salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman.
5: Umarım.
4: Açıklama öyle.
5: Hep beraber.
2: Kılıçdaroğlu içerideyken Özel'e yakın 3 Yüksek Disiplin Kurulu üyesi toplantı odasına girmedi. Bir saat süren toplantıda Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na İzmir Milletvekili Mahir Polat, Başkan Yardımcılığı'na Ahmet Ersen Özsoy, Yüksek Disiplin Kurulu Sekreterliği'ne ise Sezgin Kaya oy çokluğuyla seçildi. Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında 38. Olağan Kurultay sonrası yapılan ihraç işlemlerinin geçersiz sayıldığı gerekçesiyle üyelikten çıkarılanların tekrar partiye dönebilmesi için Merkez Yönetim Kurulu'na talep yazısı yazıldı. Merkez Yönetim Kurulu'nun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazması talep edildi. Özel'e yakın 3 Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Süleyman Bülbül, Gülşah Deniz Atalar ve Saniye Barut ise karara şerh koydu.
6: Mahkemenin bu konuda tedbir kararı yoktur. Mahkemede görülen davanın şu anda kesinleşmiş bir hükmü de yoktur. Kesinleşmemiş bir hüküm varken, mahkeme kararında tedbir yokken, YDK'nın ve Merkez Yönetim Kurulu'nun çıkıp da 4-5 Kasım 2023'ten sonraki Yüksek Disiplin Kurulu kararlarının ve üyelerine yönelik disiplin işlemlerinin iptal edildiğine ilişkin karar alması açıkça tam bir hukuksuzluktur.
0: Yaklaşık 2 ay önce eylem yapan madenciler bir kez daha Ankara'da. Kendilerine verilen sözün tutulmadığını söyleyen işçiler ödemelerin yapılmasını istiyor. İşçilerin eylemine CHP Grup Başkanı Özgür Özel de destek verdi.
7: Son kuruş ödenene, haklarını alana kadar madencilerin hepimiz arkasındayız.
8: Çoluğumuz çocuğumuz bayrama aç girdi.
9: Madencilerin eylemlerine katıldı. Vatandaşlara da işçiler için destek çağrısı yaptı.
7: Bu parayı da alacaksa Doruk Madencilik işçileri kamuoyu desteğiyle alacak. Herkes emeğin, emekçinin, madencinin arkasında dursun.
9: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Ankara'da eylem yapan maden işçileriyle bir araya geldi. İşçilere ödemenin hala yapılmadığını söyledi.
7: Dediler ki gidin 15 Mayıs günü bütün alacaklarınız yatacak, biz kefiliz. Şimdi Haziran ayındayız. 15 Mayıs'ın üzerinden neredeyse 3 hafta geçti. Yatan bir para yok.
9: İşçilerin eylemine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Özel, birlikte mücadele vurgusu yaptı.
7: Bugün Türkiye siyaseti ve Türkiye muhalefeti çok önemli bir fotoğraf vermiştir. Doruk Madencilik işçilerinin arkasında tüm muhalefet birlikte durdu burada.
0: CHP'nin 38. kurultayı ve İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davanın reddine karar verildi. Gerekçe ise aynı konuda farklı mahkemelerde açılan davanın devam ediyor olması.
9: CHP Kurultayı ve İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada karar çıktı. Mahkeme davanın reddine hükmetti. CHP 38. olan kurultayla İstanbul İl Kongresi'nde alınan bütün kararların iptal edilmesi, kurultay ve kongrenin yok hükmünde sayılması talebiyle Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmada davalı CHP avukatı Kadri Gökhan Sultan hazır bulundu. Davacı avukatı Onur Yusuf Üregen ise duruşmaya katılmadı. Duruşma hakimi İstanbul İl Kongresi'nin iptalini isteyen davacıların davalarından feragat ettiğini açıkladı. Talepleri değerlendiren hakim kararını açıkladı. CHP'nin 38. olan kurultayı ile ilgili başka bir mahkemede dava açıldığını ve söz konusu davanın derdest olduğunu belirtti. Bu nedenle davanın reddine hükmetti. CHP'nin 38. olan kurultayının iptali için açılan davada geçtiğimiz günlerde istinaf kararı açıklanmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi ihtiyati tedbir kararı vermişti. Söz konusu kararın temizliği için Yargıtay'a başvuru yapıldı. CHP'nin İstanbul İl Kongresi için İstanbul'da açılan dava ise 10 Temmuz'da İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.
0: Koç Holding'in 100. yıl resepsiyonu siyaset ve iş dünyasını bir araya getirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel resepsiyonda tokalaştı. Ankara Ato Kongre Merkezi'ndeki resepsiyonda önemli bir görüntü ortaya çıktı. MHP lideri Devlet Bahçeli ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel resepsiyonda tokalaştı. Buluşma esnasında Bahçeli ve Özel'in kurmayları da yer aldı.

0: CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel ile görüştü. 3 CHP'li vekil arabuluculuk çalışmaları kapsamında Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Milletvekilleri bu görüşmeden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giderek Grup Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Edinilen bilgiye göre Özel tek talebinin kurultay olduğunu vekillere iletti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. CHP'de paralel liderlik toplumsal istikrarı bozar dedi. Yargıtay'ın bir an önce itiraza yönelik kararını vermesi gerektiğini vurguladı.
1: CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Tartışmalar siyasi olsa da konu hukukidir dedi. Yargıtay'a çağrıda bulundu.
2: Yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Tartışmalar siyasi olsa da konu hukukidir. Mahkeme kararı gerçektir ve şimdiki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Yargıtay konunun hassasiyetine binaen itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Hukuki süreç işleyecek, kurultay yenilenecek ve hukuka uygun bir biçimde CHP kaderini belirleyecektir.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. CHP'de taraflar kullandığı dil ve üsluba dikkat etmeli. Paralel liderlik toplumsal istikrarı bozar vurgusu yaptı. Terörsüz Türkiye sürecine parantez açtı.
2: Konunun CHP'nin kendi iç meselesi olmaktan çıkarılarak sokaklara taşınma, istismar edilerek toplumsal olaylara zemin hazırlama girişimlerini çok tehlikeli buluyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda alınan mesafeyi sabote etmeye, tesis edilen barış, huzur ve istikrarı zehirlemeye dönük bir unsur olarak değerlendiriyoruz. Beklentimiz toplumsal huzuru zafiyete düşürecek söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır.
1: Bahçeli Özel'in Meclis ve Anıtkabir yürüyüşlerinin Türk siyasetinde gerilimli fay hatlarını tetikleyici bir hareket olduğunu ifade etti. Kendisinden olmayan herkesi iktidar işbirlikçisi ve hain olarak damgalamaksa Özel'in sorunu siyaset anlayışının bir yansımasıdır dedi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ı Beştepe'de kabul etti. Sakık, sürecin somut adımlarla ilerlemesine yönelik talep ve umutları ilettiğini söyledi. Bir yandan da gözler, terörsüz Türkiye sürecinde atılacak yasal adımlarda. DEM Parti, meclis kapanmadan önce yasa için temaslarda bulunacak.
1: Terörsüz Türkiye süreci devam ederken Beştepe'de sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ı kabul etti.
3: Hem sorunları çözer...
1: Sakık, görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Somut adım beklentilerini ilettim dedi.
2: Halkımızın barışa, demokrasiye ve adalete dair beklentilerini, demokratik toplum ve barış sürecinin somut adımlarla ilerlemesine yönelik talep ve umutlarını kendisine ilettim. Bu tarihsel sürecin günlük siyasetin çok üzerinde değerlendirilmesi gerektiğini, kanın, gözyaşının ve çatışmanın Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkmasının toplumun ortak arzusu olduğunu ifade ettim.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler bir yandan atılacak yasal adımlarda. Bunun için görüşmeler devam ediyor. DEM Parti İmralı heyeti Kurban Bayramı öncesinde Öcalan'la görüşmüş, bayram sonrası yasal düzenleme adımı atılsın çağrısı yapmıştı. 8-9 maddelik çerçeve yasa taslağına göre silah bırakan PKK'lıların dönüş süreci düzenlenecek.
4: İnfaz adaletini gözeten Türk Ceza Kanunu'nda, Terörle Mücadele Kanunu'nda gerekli düzenlemelerin yapılmasıdır. En önemli adımın atılmasına büyük bir ihtiyaç vardır. Sürekli konuşulan ama bir türlü hayata geçmeyen özel yasa dediğimiz kod yasa bir an önce meclisin gündemine gelmeli, bir yasalaşma süreci başlamalı.
1: DEM Parti Cuma günü de MK'yı toplayacak. Görüşme trafiğine yeni adreslerin eklenebileceği belirtiliyor. Heyetin AK Parti başta olmak üzere siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. MHP lideri Devlet Bahçeli ile de görüşülebileceği belirtiliyor. Parti temsilcileriyle yapılan görüşme sonrası heyet bir kez daha İmralı'ya gidecek. Sonrasında DEM Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da randevu talep etmesi öngörülüyor.
0: Türkiye'de işsizlik oranı Nisan'da bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %8,2 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsiz sayısı 2.868.000 kişi, istihdam

0: Tam oranı ise %48,1 olarak hesaplandı.
1: Çalışıyor muyduk daha önce?
2: Nisan ayında işsizlik oranı 0,1 puan arttı. %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı ise 2 milyon 868 bin kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı işgücü verilerini açıkladı. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 5 bin kişi azalarak 2 milyon 868 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8 iken kadınlarda %11 olarak hesaplandı. Nisan'da istihdam oranında da azalma görüldü. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 356 bin kişi azalarak 32 milyon 166 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise %48,1'e geriledi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı Nisan'da bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak %14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde %12, kadınlarda ise %19,4 olduğu tespit edildi.
0: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Mayıs ayına dair marketteki fiyat değişimlerini inceledi. Geçen ay markette 22 ürünün fiyatı artarken 13 ürünün ise fiyatı düştü. Mayıs ayının zam şampiyonu ise %44,7 ile kuru soğan oldu.
2: Mayıs ayında markette 22 ürünün fiyatı arttı, 13 ürünün ise fiyatı düştü. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Mayıs ayına ilişkin marketteki fiyat değişimlerini inceledi. Geçen ay markette 36 ürünün 22'sinde fiyat artışı, 13'ünde ise fiyat düşüşü yaşandı. Markette en fazla fiyat artışı %44,7 ile kuru soğanda oldu. Kuru soğanı, patates, limon ve havuç izledi. Mayıs ayında markette fiyatı en çok düşen ürün ise %54,3 ile sivri biber oldu. Sivri biberdeki fiyat düşüşünü çilek, marul ve domates izledi. Mayıs ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %388,5 ile elmada görüldü. Elmayı sırasıyla havuç, kabak, fındık ve marul takip etti.

0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dini lideri Müçteba Hamane ile görüşebileceğini söylemişti. Ardı arda çelişkili açıklamalar yapan Trump, bu kez görüşmek istemiyorum dedi. Hemen ardındansa Hamane ile görüşmekten onur duyacağını söyledi.
1: İran dini lideri Müçteba Hamane ile görüşebileceğini söyleyen ABD Başkanı Trump, bu kez onunla görüşmek istemiyorum dedi. Ancak görüşseydim onur duyardım diye belirtti. Trump Oval Ofis'te İran müzakerelerini değerlendirdi. Daha önce dile getirdiği Müçteba Hamane ile görüşebileceği açıklaması soruldu. ABD Başkanı İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu almak için anlaşmaya ihtiyacı olmadığını söyledi. İran'la olası anlaşmanın temelini oluşturan unsurları da dile getirdi. Bunları İran'ın nükleer sahibi olmaması ve Hürmüz Boğazı'nın hemen açılması olarak sıraladı. Askeri olarak ya da masada biz kazanacağız diye belirtti. ABD Başkanı Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada İran'ın dini lideri Müçteba Hamane ile görüşebileceğini söylemişti.
0: ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Trump'ı İran Savaşı konusunda frenlemeyi amaçlayan bir tasarıyı kabul etti. Tasarının kabul edilmesine tepki gösteren Trump, böylesine vatanseverlikten uzak bir şeyi kim yapar? Görüşmelerin hangi aşamada olduğunu biliyorlar dedi.
2: ABD Temsilciler Meclisi Trump'a İran konusunda dur dedi. Savaşın sonlandırılması ve sürdürülmesi için kongre onayını gerekli kılan tasarı oylamada kabul edildi. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 208 hayır oyuna karşılık 215 evet oyu kullanıldı. Demokratların tasarısına 4 cumhuriyetçi üye de destek verdi. Cumhuriyetçilerin desteği Trump'ın İran Savaşı'na yönelik artan memnuniyetsizliğin göstergesi olarak yorumlandı. ABD Başkanı Trump ise tasarının kabul edilmesine tepki gösterdi. İran'la müzakereler sürerken yetkilerinin kısıtlanmaya çalışıldığını söyleyen Trump, böylesine vatanseverlikten uzak bir şeyi kim yapar? Görüşmelerin hangi aşamada olduğunu biliyorlar dedi. Tasarıya destek

0: veren 4 cumhuriyetçi vekili de gösteriş meraklısı olmakla suçladı. Savaş yetkileri kararı olarak bilinen düzenleme, Kongre'nin savaş ilan etmemesi veya askeri güç kullanımına özel yetki vermesi halinde Trump'ın ABD askerlerini İran'dan çekmesini öngörüyor. Tasarının yasalaşması için cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu senatodan da onay alması gerekiyor. ABD basını Trump'ın İran'la savaşa dönmeyi düşünmediğini iddia ediyor. Wall Street Journal'ın haberine göre ABD Başkanı, İran doğrudan Amerikan askerlerinin ölümünden sorumlu tutulmadığı sürece Tahran'la yeniden bir savaşa girmeyi düşünmediğini yardımcılarına özel olarak iletti. Trump'ın bazı saldırıları tolere edebileceği de iddia edildi. ABD ve İran arasında 8 Nisan'da başlayan ateşkes zaman zaman yaşanan saldırılarla ihlal ediliyor. Savaşı tamamen sonlandırmak için ABD ve İran arasında müzakereler de devam ediyor.
1: İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney, İran İslam devrimi lideri Hümeyni'nin ölüm yıl dönümünde bir mesaj yayınladı. ABD ve İsrail'in savaşta ağır darbe aldıktan sonra İran içinde bölünme yaratmaya çalıştığını söyleyen Hamaney, birlik olma çağrısı yaptı.
2: Savaşta kaybettiler. İran'ı bölmeye çalışıyorlar dedi. Amacının korku yaratmak olduğunu söyledi. İran lideri Müçteba Hamaney, İran İslam devriminin kurucusu Hümeyni'nin ölüm yıl dönümünde yazılı bir mesaj yayımladı. Ölümünün 37. yılında Hümeyni'nin mezarında anma töreni düzenlendi. Yeni lider Müçteba Hamaney'in gönderdiği mesajı Cuma hutbesi liderlerinden Ali Ekberi okudu. Mesajında düşmanı sahada yenilgiye uğrattıklarını belirten Hamaney, düşmanın yeni taktiklerinin bölünme tohumları ekmek olduğunu ifade etti. İran'da ayrışma yaratmaya çalışıyorlar dedi.
3: Düşman hibrit savaş çabalarını iki noktaya yoğunlaştırmıştır. Birincisi halkın direnci, ikincisi ise ülkenin yetkililerine hatalar yaptırmak. Her ikisinde de kullandığı temel araç şüphe, umutsuzluk, korku, güvensizlik ve bölünme tohumları ekmektir.
2: İran lideri bu girişimlere karşı toplumun kararlılık göstermesi gerektiğini belirtti. Birlik ve dayanışmayı koruyarak bu karanlık plan etkisiz hale getirilmeli dedi. Hamaney, umutsuzluk yayan eylemlerin düşmana yardım etmek anlamına geldiğini ifade etti. İran'ın eski lideri Hümeyni için düzenlenen törene katılım da yoğundu. Bazı İranlılar, İran ve Hizbullah bayrakları taşırken bazıları da öldürülen dini lider Ali Hamaney'in fotoğraflarını taşıdı. Her anma töreninde Hamaney'in konuşma yaptığı koltuğa da fotoğrafı konuldu. Ayetullah Hümeyni'nin ölüm yıl dönümü İran'ın en büyük dini günlerinden biri olarak kabul ediliyor.
1: Ukrayna ile Rusya arasında sahada gerginlik artarken liderlerden barış anlaşması hakkında olumlu mesajlar geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile anlaşmaya hazır ve istekliyiz dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Putin'e hitaben yazdığı mektupta savaşı bitirmek üzere görüşmeyi teklif etti.
4: Ukrayna-Rusya arasında barış umudu yeniden yeşerdi. Putin, barış anlaşmasına kapıyı araladı. Zelenski ikili görüşme teklif etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Ekonomik Forumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ukrayna ile barış anlaşması yapmaya hazır ve istekliyiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Rusya'dan bazı tavizler istediğini belirtti. Rusya'nın buna hazır olduğunu söyledi. Trump'ın barış önerileri Ukrayna ile barış anlaşmaları için temel olabilir diye ekledi.
5: Ancak Ukrayna tarafının da bu uzlaşmaları kabul etmesi gerekiyor. Çatışma o zaman çok çabuk sona erecek.
4: Putin, Kiev'in uzlaşmaya hazır olmadığını da belirtti. Avrupa Birliği'nin arabulucu olarak hareket edemeyeceğini, ancak Ukrayna'yı uzlaşmaya ikna etmede olumlu rol oynayabileceğini söyledi. Barış anlaşmasını belki de Zelenski ile imzalayacağız dedi. Putin, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini belirtti. Rusya'nın Luhansk'ın tamamını, Donetsk topraklarının %85'inden fazlasını kontrol altına aldığını söyledi.
5: Donbas'ı kontrol altına alabilir ve yine de bir barış anlaşması yapabiliriz.
4: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise Putin'e mektup yazdı. İkili bir görüşme teklif etti. Savaşı bitirmek üzere anlaşmaları gerektiğini söyledi. Aksi takdirde Kiev'in savaşmaya hazır olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Zelenski'nin mektubunu değerlendirdi. Zelenski

0: Putin'in görüşmesi harika olur dedi. Putin'in açıklamalarına yanıt olaraksa tarafların bazı tavizler vermesi gerektiğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, önceki açıklamasında da Rusya Devlet Başkanı Putin'le doğrudan müzakereler yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı.
1: Türkiye, NATO zirvesine hazırlanıyor. Dünya liderleri 7-8 Temmuz'da Ankara'da buluşacak. Kentte güvenlik ve ulaşım tedbirleri üst seviyede olacak. Protokol güzergahları ve katılımcıların konaklayacağı bölgeler kırmızı alan ilan edilecek. 40 bin emniyet ve jandarma personeli de görev alacak.
2: Güvenlik ve ulaşım tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak. Kentte kırmızı alan uygulaması yapılacak. Binlerce personel sahada olacak. Ankara NATO zirvesine hazırlanıyor. 36. NATO zirvesi Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da başkentte düzenlenecek. Zirve dolayısıyla Esenboğa Havalimanı ile zirve içi kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergahları kırmızı alan olarak belirlenecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu Söğüt Özü Mahallesi, zirve katılımcılarının konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları da bu alan içerisinde yer alacak. Esenboğa Havalimanı ve çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri uygulanacak. Havalimanına yurt dışından yapılacak uçuşlara kısıtlama getirilecek. Kırmızı alan bölgelerine araç ve yaya girişleri kontrollü şekilde sağlanacak. Delegasyonların konaklayacağı 15 otelin bulunduğu bölgelerde de güvenlik tedbirleri artırılacak. Zirveye katılacak delegasyonların yanı sıra lider eşlerinin katılacağı kültürel gezi programları için de ayrı güvenlik planlaması yapılacak. Zirve süresince 40 bin emniyet ve jandarma personeli sahada görev alacak. Güvenlik tedbirlerine sivil polisler de destek verecek. Ankara genelindeki kent güvenlik yönetim sistemi kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya da üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek. İHA, anti-drone ve hava savunma sistemleri devrede olacak. Ankara'ya giriş noktalarında güvenlik kontrolleri sıkılaştırılacak. Kentte 1-15 Temmuz arasında gösteri ve yürüyüşlere izin verilmeyecek. 6-12 Temmuz arasında da Ankara'daki kamu personeli idari izinli sayılacak. Yurt dışında eylemlere karıştığı bildirilen kişilerin Türkiye'de olası protesto girişimlerinde yer almalarını önlemek amacıyla ilgili ülkelerle bilgi paylaşımı yapılacak. Haklarında istihbarat raporu bulunan kişilerin Esenboğa Havalimanı'ndan başkente girişlerine izin verilmeyecek.
1: İstanbul'da aracıyla çarptığı Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihan Timur'un duruşma tarihi belli oldu. 8 Temmuz. Cihan Timur iade işlemleri tamamlanırsa Türkiye'de hakim karşısına çıkacak. Peki iadesi bekleniyor mu? Acı ailesi ve avukatı Habertürk'e anlattı.
3: Benim oğlum yaşardı.
4: Her gün oğlumu mezarın önünden yaşıyorum. Bunu ancak ben bilirim ne olduğunu.
2: Oğuz Murat Ece'ye çarpıp ölümüne neden oldu. Kaza yerine gelen annesinin yardımıyla yurt dışına kaçtı. Timur Cihan Timur Türkiye'ye iade edilirse 8 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak.
5: Ve Amerika Mahkemesi de Türkiye iadesi noktasında bir karar verdi. Tarafların itirazları doğrultusunda iade süreci durmuştu.
2: Oğuz Murat Acı 1 Mart 2024'te Kemerburgaz'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'un neden olduğu trafik kazasında hayatını kaybetti. Annesi Eylem Tok oğlunu önce Mısır'a, oradan Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırdı. Başsavcılık Cihan Timur'a bilinçli taksiyle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlaması yöneltti. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Cihan Timur'un Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi bekleniyor.
5: İade süreciyle ilgili şu an şu gün iade edilecek diye bir karar henüz yok. Ancak biz şunu düşünüyoruz, 8 Temmuz'a duruşma günü verildiğine göre 8 Temmuz'a kadar burada hazır olacaklarını düşünüyoruz.
2: Peki gelirlerse süreç nasıl işleyecek?
5: Gelir gelmez havaalanında direktmen tutuklama kararı olduğu için cezaevine gönderilecekler bu kişiler. Eğer bunlar gelmezlerse, 8 Temmuz'a yetişmezse mahkeme gaybi tutukluk kararına devam edecek ve bir duruşma günü verecek, onların gelmesini bekleyecek.
4: Gıyabında olur, gelir, başka olur. Parayla adalet olmayacağını bize göstersinler. Ben başka bir şey istemiyorum.
2: Oğuz Murat Acı'nın ailesi şimdi firari anne ve oğlunun hakim karşısına çıkacağı günü bekliyor.
4: Çıkacak sonuç yüreğimize bir nebze bir su serpmiş olur.
3: Bizi bitirdi, aileleri bitirdi, hepimizi öldürdü. Devletime güveniyorum.
1: Dilan ve Engin Polat çiftinin korumasının öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Engin Polat da cinayetle ilgili ifade verdi. Daltonlar olarak bilinen suç örgütü tarafından tehdit

0: edildiklerini iddia etti. Gözaltı sayısı 3'e yükseldi.
1: Dilan ve Engin Polat'ın koruması neden öldürüldü? Hedefte Engin Polat mı vardı? Başsavcılık ve polis bu sorunun yanıtını arıyor.
2: Biz içeriden 3 el falan bir silah sesi duyduk.
1: Haklarında açılan davalarla günlerce Türkiye'nin gündeminde kalan Dilan ve Engin Polat çifti İzmir Çeşme'de tatile gitmişti. Alaçatı'daki otelde tatillerini tamamlayıp ayrılmak için hazırlanan çift ve yakınları silah sesleriyle şoke oldu. Vurulan kişi Polat çiftinin korumalığını yapan, aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat'tı. Dört çocuk babası olan Polat hastanede hayatını kaybetti.
3: Standart
4: 5-6 saat.
3: Normalde yol 4 saat sürüyor da.
5: Can Polat Bey burada dururken şahıs geliyor, bir el ateş etmeye çalışıyor. Silah tutukluk yapıyor sanırım. Ondan sonra Can Polat Bey ona bakarken tekrardan şahıs geliyor. Bu sefer 2-3 el ateş edip burada düşüyor Can Polat Bey.
1: Katil zanlısı 23 yaşındaki Serhat Ağa çok geçmeden yakalandı. Zanlının olaydan önce otel çevresinde keşif yaptığı öğrenildi.
2: Olay sokakta, zaten sabahtan beri orada bekliyormuş, 9'dan beri çıkılmasını bekliyormuş yani.
1: Olay sonrası polis Engin Polat'ın ifadesine de başvurdu. Polat ifadesinde yaklaşık 2 yıldır Daltonlar olarak bilinen suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini iddia etti. Abi. Katil zanlısı Serhat Ağa'nın emniyette verdiği ifade de ortaya çıktı. Daha önce de suç örgütü adına Konya'da bir kişiyi vurduğunu ve 100 bin lira aldığını söyleyen Serhat Ağa, son olarak Engin Polat'ı vurma talimatı aldığını söyledi. Sosyal medyadan Dilan Polat'ın Çeşme'de olduğunu öğrenince İzmir'e gelmişti. Örgüt yöneticisine Engin Polat'ın otelden çıkmadığını söyledim. Bana boş dönme, yakınlarından birini vur talimatı verdi. Ben de Can Polat'ı vurdum dedi. Soruşturma kapsamında iki kişi daha gözaltına alındı.
0: Şimdi ekrana yorgun mermi kurbanı olan iki çocuğun hikayesini getireceğiz. Emir Yuşa 15, Ahmet Emre 17 yaşındaydı. İkisi de yorgun mermi kurbanı oldu. Her iki vakanın da üzerinden yıllar geçti ama failler bir türlü bulunamadı. Yeni kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı her iki aileye de umut oldu. Tek istekleri faillerin tespit edilip ceza alması.
6: Gülüyoruz, utanıyoruz. Niye gülüyoruz? Gülüyoruz mesela. Evlat kaybetmişiz.
7: Kurşun sıkıyorsunuz havaya. O kurşun yere düştüğünde kesinlikle bir can alıyor.
1: Emir Yuşa 15, Ahmet Emre 17 yaşındaydı. İkisi de bugün hayatta değil. Nedeni yorgun mermi. Ama failleri yıllardır belirlenemedi.
8: Vurulalı 11 yıl, kaybedeli 9 yıl oldu. Benim oğlumun katili bulunmadı.
9: 10 tane bayram geçti, dini bayram geçti. Biz bunların hepsini evlattan ayrı yaşadık. Yaşamak zorunda bırakıldık.
1: Emir, 2021 yılında dedesini ziyarete gittiği Trabzon'da başına isabet eden yorgun mermiyle öldü. Tam o anda akrabalarıyla sohbet ediyordu.
9: Çocuğun kafatasını parçalayıp omurilerini ikiye bölmüş.
6: Upuzun uzatmışlar böyle. Kanlar içinde yerde yatıyordu. Ben de zarar görmesin diye sadece bir eline dokundum o kadar.
10: Ekipler yaptıkları inceleme sonrasında Emir'e isabet eden merminin kendi köyünden değil, 1 kilometre uzaklıktaki başka bir köyden geldiğini tespit etti.
1: Silah ateşleyen tüm aramalara rağmen bulunamadı.
6: Merminin giriş açısından falan bir bölge belirlendi, dolaylı köyü diye.
9: Bunlar yorgun değil, katil mermi.
1: Ve yorgun mermi kurbanı bir başka çocuk.
10: Ahmet Emre Çavuş henüz 17 yaşındaydı. 2 Ağustos 2015'te bu noktada arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. Ancak kimin silahından çıktığı belli olmayan kurşun Emre'ye isabet etti. Ve 17 yaşındaki genç bu noktada yere yığıldı.
8: Sokağın başında böyle grup halinde şakalaşarak gülüşüyorlar. O sırada işte kurşun sesi geliyor.
1: Hastanede tam 2 yıl yaşam mücadelesi verse de dayanamadı. Tek şüpheliyle ilgili dosyada da takipsizlik kararı verildi. Ahmet'in ölümünün üzerinden tam 9 yıl geçti ama fail kim hala belli değil.
7: Ben yaklaşık yani 10-15 kere dilekçe yazmışımdır.
1: Aynı kaderi paylaşan Emir'in de Ahmet'in de ailesinin tek bir isteği var. çocuklarının ölmesine neden olan silah ateşleyenlerin bulunması.
8: Ya burada bir kurşun sıkıldı. Kim sıktı bilmiyorum.
6: Ömürlük acımız var bizim. Suçluluk duyuyorum ben oğlumu ziyarete gitmediğim zaman.

0: yakın zamanda Adalet Bakanlığı bünyesinde faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı kuruldu. Emir'in öldüğü bölgede de daraltılmış bas çalışması yapılacak. Silahı olanların da ifadelerinin alınmasına karar verildi.
1: Bas kayıtlarının çıkarılması ve ifadelerin alınması, bunların çok şükür yapıldığı bilgisi geldi bize.
0: Ahmet'in ailesi de benzer bir çalışma istiyor.
2: Ahmet Emre'nin dosyasını yeniden sıfırdan açılmasını talep ediyorum. En kısa sürede bununla ilgili de valiliğe de dilekçe yazacağım, emniyete de yazacağım.
3: Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemede önemli bir karara imza attı. Düzenleme oy çokluğuyla iptal edildi. İptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verildi. Karara ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni yasal düzenlemeyi meclisin takdirine sunacaklarını açıkladı.
0: Süresiz nafaka uygulamasında son sözü Anayasa Mahkemesi söyledi, düzenleme iptal edildi. Süresiz nafaka uygulaması uzun süredir gündemdeydi. Mevcut uygulamada boşanma nedeniyle yoksulluğa düşen taraf süresiz nafaka talep edebiliyordu. Ancak bu sistem uzun yıllardır tartışılıyor. Antalya'da görülen bir boşanma davasında davacı kadın karşı taraftan 8 bin lira yoksulluk nafakası talep etti. Aile mahkemesi ise talepleri değerlendirmeden önemli bir karara imza attı. Çiftin evliliğinin üzerinden bir yıl geçmediğine vurgu yapan mahkeme, süresiz nafaka uygulamasını düzenleyen yasa maddesinin iptali için 2025'te Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruyu geçen yıl kabul eden Yüksek Mahkeme iptal talebini esastan inceledi. Kararını verdi. Mahkeme oy çokluğuyla aldığı kararla süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne süre vererek iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Mahkemenin gerekçeli kararı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten iptal kararına ilişkin değerlendirme geldi. Kararı adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz dedi.
4: Boşanma sonrası süreçlerde hem tarafların haklarını koruyacak hem de toplumsal huzuru ve aile kurumunun saygınlığını zedelemeyecek dengeli ve adil bir modelin inşası öncelikli gündem maddelerimizden biriydi. Bu çerçevede iptal edilen kararı adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen, hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız.
3: İstanbul Bakırköy'deki bir otogalerinin önündeki lüks araçlar sabah saatlerinde yandı. 4 aracın zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Galeride yangın çıktı, park halindeki lüks araçlar hurdaya döndü. İstanbul Bakırköy'de sabah karşıydı. Yeşilköy Mahallesi'ndeki lüks otomobil galerisinin önünde duran araçlardan biri alev aldı. Kısa sürede büyüyen o yangın diğer araçlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Geriye büyük hasar kaldı. İki lüks otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken iki araçta da ağır hasar oluştu. Ekipler yaklaşık 50 milyon liralık hasara neden olan yangının çıkış nedenini araştırıyor.
3: İzmir'de estetisyenlik ve güzellik uzmanlığı kursunda yapılan kalça dolgusu bir kadının ölümüne neden olmuştu. Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında dava açıldı.
0: Estetik için gitti, baygın halde kucaklanarak çıkarıldı. Kaldırıldı, hastanede hayatını kaybetti. 59 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili dava açıldı.
5: Melike ablamın hayattan koparan kişilerin de en ağır cezalarını almasını istiyorum.
0: Melike Çiftçi İzmir'de yaşıyordu. 2024 yılında Karşıyaka'da estetisyenlik ve güzellik uzmanlığı kursunda kalça dolgusu yaptırdı. O işlemden sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede otopsi raporuna yer verildi. Raporda ölümün kalça dolgusu işlemine bağlı gelişen yağ embolisi sonucu meydana geldiği belirtildi. İşlemin ameliyathane niteliği taşımayan, operasyon yetkisi bulunmayan bir kurs ortamında gerçekleştirildiği tespit edildi.
6: Baktığımızda apartman güvenlik kamera görüntülerinin alınmadığını, ancak apartman girişinde hem içe hem dışı gösteren hem otopark gösteren kamera görüntülerinin bulunduğunu tespit ettik.
0: Dosyaya giren güvenlik kamerası görüntülerinde Melike Çiftçi'nin kursa giriş yaptığı, bir süre sonra fenalaştığı, çalışanlar tarafından kucaklanarak dışarı

0: ayakları çıkarıldığı ve araca bindirildiği anlar yer aldı. Görüntülerde doktorun işlem sonrası yeniden kurs merkezine döndüğü ve bir süre sonra ayrıldığı görüldü.
1: Dosyamızın şüphelisinin neden olduğu ilk ölüm 2020 tarihinde ve bu şahıs 2023 tarihinde ilk derece mahkemesinden 6 sene ceza alıyor ve 1 sene sonra istinafta bunu onuyor.
0: İddianamede doktor ve iş yeri sahibi için 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer 4 sanık hakkında ise suçluyu kayırma suçundan 6 aydan 5 yıl

0: dönüştü. Kahvehane önünde gerçekleştirilen pompalı tüfekli saldırıda iki kişi yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Motosikletle gelip önce tartıştı, sonra pompalı tüfekle ateş açtı. İki kişiyi yaralayan saldırgan güçlükle etkisiz hale getirildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler Manisa'nın Kula ilçesinden. 35 yaşındaki Muhammed K. ile aynı yaştaki AK arasında iddiaya göre husumet vardı. Kahvehanenin önünde karşılaşan ikili bir süre tartıştıktan sonra motosikletli AK yanındaki ÖO ile uzaklaştı. Motosikletli iki kişi kısa süre sonra geri geldi. Muhammed K. o sırada kahvehanenin önünde oturuyordu. Motosikletten hızla inen AK elindeki pompalı tüfekle Muhammed K.'ye doğru ateş açtı. Muhammed K. ve olayla ilgisi olmayan Halit T. bacaklarından yaralandı. Bu sırada bir kişi sandalyeyle saldırgana müdahale etti. Yaralanan Muhammed K. elinden aldığı pompalı tüfeğin dipçiğiyle saldırganı darp etti. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Muhammed K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaçan saldırgan ve arkadaşı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Nevşehir'de sokak ortasında birbirine kurşun yağdıran husumetliler polisin takibinden kaçamadı. O kovalama anı kameralara yansıdı.
1: Biri otoparka girip aracın altına saklandı, diğeri otobüse binip şehir değiştirmeye çalıştı. Sokak ortasında çatışanlar polisten kaçamadı. Nevşehir'de yaşayan Fırat S. ve İlhan Ç. otomobille giderken iddiaya göre aralarında husumet olan Metin K.'yi sokakta gördü. İki kişi araçtan inip silaha sarıldı. Metin K. de karşılık verince çatışma çıktı. İki saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. Metin K. olay yerinde gözaltına alındı. Diğer iki saldırgan için de takip başladı. Şüphelilerden birinin bir alışveriş merkezinin otoparkına girdiği belirlendi. Polis vakit kaybetmeden otoparka yöneldi. Bir aracın altına gizlenerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli kısa sürede yakalandı. Diğer şüphelinin ise şehirler arası otobüsle kaçmaya çalıştığı tespit edildi. Kayseri'de durdurulan otobüste yapılan kontrolde o da yakalanarak gözaltına alındı. Üç şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
0: İstanbul'da özel bir İtalyan lisesinde görev yapan Türk öğretmenlerin 123 gün süren grevi sona erdi. Düşük maaş ve eşit olmayan çalışma koşulları gerekçesiyle başlayan grev anlaşmayla sonuçlandı. Öğretmenler aylar sonra bugün yeniden öğrencileriyle buluşacak.
2: Çok zor geçen bir 4 aydı. Çok yorulduk. Çok zor koşullarda mücadele ettik.
3: 123 gündür süren grev sona erdi. Öğretmenler yeniden derslere döndü.
4: Hayatımızdaki en önemli ödül şu an bu grevin kazanılması. Yani ömür boyu bu grevi bir madalya olarak, nişan olarak göğsümde taşıyacağım.
2: Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız ama tabii ki en büyük heyecan öğrencilerime kavuşacağım için. Çünkü onları çok özledim. Onlardan ayrı kalmak bu 4 ayın en zoruydu. Mesleğe başladığım ilk günkü gibi heyecanlı olduğumu söyleyebilirim.
3: İstanbul'da bir İtalyan lisesinde görev yapan Türk öğretmenler, okul yönetimiyle toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 2 Şubat'ta greve çıktı.
5: Biz bu mücadeleye neden başladık? Türk öğretmenleri olarak daha ağır bir ders yükünün altında ezilmiyor. Kötü çalışma koşullarına ve mesleki standartlarımızın yok sayılmasına karşı artık yeter dedik.
3: 12 öğretmen, Türk ve İtalyan öğretmenler arasındaki maaş farkı ve çalışma koşullarındaki eşitsizlik gerekçesiyle 123 gün grev yaptı. Derslere girmedi. Aylar sonra anlaşma sağlandı.
6: Türkiye Ticaret Kooperatif Eğitim Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası tarafından yapılan açıklama doğrultusunda okulumuzda devam eden grevin bugün saat 12 itibariyle sona ereceği ve öğretmenlerimizin görevlerine döneceği kamuoyuna ve İşkura ve Çalışma Bakanlığı'na bildirilmiştir.
3: Öğretmenler 5 Haziran saat 12 itibariyle derslere girecek.

0: Alman annenin 7 yıldır aradığı oğlu Nazar, Bursa'da düzenlenen operasyonla bulunmuştu. Mahkeme kararıyla annesine verilen Nazar'ın bunca yıldır alıkonulmasına ilişkin dava açıldı. 8 yaşındaki çocuğun babaannesi ve ona yardım ettiği iddiasıyla 5 sanık yargılanacak.
1: Olsun oğlum, gel. Hadi gel. Gel olsun.
2: 1 yaşındayken annesinden kaçırıldı. Alman anneye 7 yıl boyunca evlat hasreti çektiren babaanne ve ona yardım ettiği iddia edilen 5 kişi hakkında dava açıldı.
3: Anne şu an fazla şey yapmak istemiyor, yanlış anlamıyor.
2: Nazar, Almanya'da birlikte yaşayan Umut K. ve Rebecca S.'nin çocuğu olarak 2018'de dünyaya geldi. Daha 1 yaşındayken annesinden ayrılan babası onu kaçırdı. Alman anne yıllarca oğlunu arasa da bulamadı. Yıllar sonra oluşturulan özel ekip 8 yaşındaki çocuğu Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde bir akrabasının evinde buldu.
4: Ayakkabı, çocuğun ayakkabısını
5: ayakkabı.
2: İddiaya göre kayıp çocuğu baba Umut K. öldükten sonra saklayan kişi babaannesi Hanife S.'ydi. Bu sürede ona yardım ettiği iddia edilen 5 kişi daha vardı. Alman annenin şikayeti üzerine 6 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede çocuğun babaannesiyle kaldığı süre boyunca hiç okula gitmediği, hiç arkadaşı olmadığı, evden hiç dışarı çıkartılmadığı ifade edildi.
5: Korkmayacağım, bize emanet.
2: Şüphelilerin 18 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti suçundan yargılanması talep edildi. Dava gelecek ay başlayacak. Mahkeme Mart ayında 8 yaşındaki çocuğun annesine teslim edilmesine karar vermişti. Karar üzerine Bursa'ya gelen Rebecca S. oğlunu alıp Almanya'ya döndü.
0: Şimdi size bir elma düşünün dendiğinde gözünün önüne hiçbir şey gelmeyen insanlardan bahsedeceğiz. Afantezi adı verilen bu yoksunluğa sahip kişiler hiçbir şeyi kafasında canlandıramıyor. Yani hayal kuramıyor. Hatta içinde kendisiyle konuşan bir iç sesi de duyamıyor. Habertürk ekibi afantezi tanısı konulan bir kişiyle konuştu. Hayal kurmamayı kendisinden dinledi.
6: Hayal görmediğini hayal et. Her seferinde sıfırdan keşfetmem gerekiyor.
7: Gözünüzü kapattığınızda ne geliyor gözünüze?
6: Hiçbir şey yok, simsiyah.
8: Ne bir görüntü ne de bir yüz. Gözünü kapattığı an hiçbir şeyi hayalinde canlandıramıyor, anılarını hatırlamıyor. Bir hastalık olarak tanımlanmasa da bu durumun adı afantazi, yani zihin körlüğü.
6: Bir hafta boyunca bir şey görmeyeyim. Benim için o şey artık yok.
9: Kişinin zihninde bir takım görselleri canlandıramama hali. Bu aslında nöropsikiyatrik bir durum.
7: Ben size şimdi elma desem.
6: Evet.
7: Gözünüzün önüne bir elma gelir mi?
6: Gelmez.
7: Tamamen dur.
6: Anca ki dersen ki kırmızı elma alınacak. Ben markete girerim bakarım. Bu elmanın rengi ne? Yeşil. Bu elma ne? Sarı. Bu elma ne? Kırmızı. Tamam, kırmızı elma. Ama o kırmızı elmayı hayal edemem. Yok.
9: İşte elma armut dediğinizde ya da masa sandalyeden bahsettiğinizde bunun ne olduğunu biliyorlar ama sadece bir zihinde canlandırma mekanizması ile ilgili farklılık var.
8: 24 yaşındaki Berke Güzel bir yazılımcı. Kod yazarken hayal kuramadığını uzun süre anlamadı. Bu yoksunluğu 2000'li yılların başında tanımlanmaya başlanan afantazi hakkında izlediği bir videoyla fark etti.
6: Hemen yazdım millete, dedim sen hayal kurabiliyor musun? Böyle bir şey var mı? Evet dedi. Sen kuramıyor musun dedi. Dedim ya, hiç duymamış birine sen şimdi ben sana seslendiğimde duymuyor musun diye yazmak gibi. E duymuyor.
8: Ona önce kimse inanmadı.
6: Böyle bir şey olamaz, yalan söylüyorsun. Hayal görmediğini hayal et. E tamam, yine hayal ediyorsun. Nasıl hayal görmeyeceksin?
9: Fonksiyonel görüntüleme çalışmaları diyor ki arka beyin, ön beyin ve bizim işte default mode network dediğimiz bir ağ sisteminin farklı bağlantısallığıyla aslında bu durum ortaya çıkıyor.
7: Çok acıktığınızda bir yemek hayal ediyor musunuz?
6: Hayır. Yolda giderken restoranlar yemek yapar ya, onun kokusu gelir. İşte o kokuyu alınca derim, ah acıkmışım. Canım şu an bunu yemek istiyor.
7: Biri sizin canınızı sıksa, size kötü bir şey söylese, sonradan insanla içinizde kavga edebilir misiniz?
6: Hayır, hatırlamam için o kişiyi bir daha görmem lazım.
8: Afantazi, şekillerle ve seslerle, yani hayali düşünmeyi engelliyor. İç ses bu kişilerde yok. Berke'nin durumu aslında bazılarının keşke bende de olsa diyeceği türden. Ben mesela onun hakkında bir şeyler anlatırken acaba kötü mü bahsedecek, iyi mi bahsedecek diye içinde onunla savaşan, onu strese sokan bir iç sesi bulunmuyor. Öyle mi?
6: Tam olarak öyle. Siz dedikten sonra ben düşünüyorum.

0: %1 ila 3, hatta kimi çalışmalarda 3 ila 5 arasında bu durumun görülebildiği ifade ediliyor.
1: Tanısı dahi yeni konulmaya başlanan bu yoksunluğun henüz bir tedavisi de yok.
2: İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği uygulaması yeniden başladı. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Antik Kent gün batımından gece yarısına kadar ziyaret edilebilecek.
3: Bugün itibariyle Efes Ören yerinde gece müzeciliğine başladık.
4: Binlerce yıllık tarih ışıl ışıl oldu. Yaz gelip hava ısınınca Efes'te gece müzeciliği yeniden başladı. İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor. Yaz sıcağında gezilmesi zor olduğu için son birkaç yıldır Antik Kent'te gece müzeciliği uygulanıyor.
5: Ben Efes'e 2 defa daha önce geldim. Bu çok büyüleyici bir ortam. Yani gündüz gelmekle gece gelmek arasında çok büyük bir farklılık var.
4: UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Antik Kent ışıl ışıl oldu.
3: Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri Efes Ören yerine gece müzeciliği yapacağız. 1 Ekim'e kadar şu anki planımızda. Saat 19'da açacağız. 22'de son bilet. 23'te bütün alanımı ziyaretçilerimizden boşaltıyoruz.
4: Celsus Kütüphanesi, Agora Meydanı, Antik Tiyatro ve Yamaç Evler gibi önemli alanlar özel aydınlatmalarla destekleniyor.
6: Polonya'da yaşıyorum. Burayı internette gördüm. Gece ambiyansı çok güzel, çok hoşuma gitti.
3: Geçen yılki ziyaretçi sayılarımız 2,5 milyonu geçkindi. Bu yılda 3 milyona yaklaşmayı planlıyoruz toplam ziyaretçi sayısı olarak. Gece müzeciliği ziyaretçisi olarak baktığımızda da 300 bin kişiyi geçeceğimizi planlamaktayız.
2: 6. İstanbul Dijital Sanat Festivali İstanbul'da sanatseverlere kapılarını açtı. Festival dijital sanatlar alanında ulusal ve uluslararası 70 sanatçının eserine ev sahipliği yapıyor.
1: Veri heykelleri, robotik sanat ve yapay zeka resimleri. Sanatın farklı üretim biçimleri teknolojiyle yeniden yorumlandı. İstanbul Dijital Sanat Festivali'nde bir araya geldi.
7: Festivalde bizler hem yapay zeka, hayal, sanatın bir arada olduğu bir festivalle deneyimleyeceğiz.
1: Dijital Sanat Festivali 6. kez sanatseverlerle buluştu. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki festivalin teması bu yıl Retell, yani yeniden anlat.
8: İDAF bu yıl yaratıcılığı, yeniliği, umudu yeniden kurmak temasıyla değer nedir, kimin için üretilir, yapay zeka bu yeni anlatının neresinde? Benim İDAF'ta sergi seçkisinde gösterilen Latent İlmekler çalışmam da aslında tam bu sorun içinden doğan, Anadolu Halı ve Kilim Arşivinden beslenen bir çalışma.
1: Festival, ulusal ve uluslararası 70 sanatçının eserine ev sahipliği yapıyor. Öne çıkan dijital çalışmalardan biri de Simbiyont başlıklı veri heykeli.
9: Simbiyont aslında bizim köklerimizin, unuttuğumuz köklerimizin tekrardan dijital bir veri heykeline dönüşmesini anlatan bir eser. Gerçek bir ağaç kullandık, özellikle zeytin ağacı.
1: Festival 7 Haziran'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.
2: Rock müziğinin efsane isimlerinden Şebnem Ferah, 6 yıl aranın ardından yeniden sahnelere döndü. Unutulmaz şarkılarını seslendiren Ferah, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

6 yıl sonra sahneye döndü. Fırtına gibi esti. Hayranları konserinin tadına doyamadı. Rock müziğin efsane isimlerinden Şebnem Ferah, yıllar sonra İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi. Küçük Çiftlik Park'taki konsere katılım yoğun oldu.

0: Biletler günler öncesinden tükendiği için konsere giremeyenler küçük çiftlik parkın çevresinde toplanıp şarkıları dinledi. Şebnem Ferah 27 Haziran'da yeniden Küçük Çiftlik Park'ta konser verecek.
1: 14. kez düzenlenen Uluslararası Fetih Kupası tüm heyecanıyla sürüyor. Dünyanın dört bir yanından gelen sporcular en iyi dereceleri yapabilmek için ter döküyor.
2: Yaylar gerildi, nefesler tutuldu. Dünyanın dört bir yanından okçular İstanbul'da buluştu.
3: Biz ekip arkadaşlarımızla beraber ortak düşüncemiz burası Dünya Kupası diyebiliriz. Yani Şampiyonlar Ligi'nin olduğu yer esasında burası.
4: We are from Hungary.
5: Ekibimle beraber Macaristan'dan geldik. Her şey muhteşem. Dün oldukça görkemli bir açılış yapıldı.
2: Okçular Vakfı'nın düzenlediği Fetih Kupası 3 Haziran'da başladı. Geleneksel ve modern spor dallarının bir araya geldiği kupada amaç okçuluk kültürünü günümüze taşımak.
6: Dünya Sivil Okçuluk Organizasyonu'nda modern ve geleneksel yapılan tek bir yarışmadır. 51 ülkeden 860 üzeri bir sporcu bulunmaktadır.
7: Güney Kore'den Kazakistan'a, Endonezya'dan Macaristan'a kadar dünyanın farklı noktalarından gelen sporcular İstanbul'da Fetih Kupası'nda 14. kez buluştu.
2: O sporculardan biri de Güney Koreli Tan Ho Yan. Kendisi 70 yaşında ve tam 50 senedir ok atıyor.
8: Geleneksel okçuluk Güney Kore'de oldukça önemli bir spor. Fetih Kupası'na benzer bir etkinlik kendi ülkemizde de yapıyoruz.
2: Milli okçu Mete Gazoz da kupada yarışan isimler arasında.
9: Elemeler yarın itibaren başlayacak. Pazar günü finaller var. İşte cuma cumartesi belli olacak.
7: Hedef ne?
9: Hedef şampiyonluk tabii ki de burada.
7: Var mı böyle rakip gördüğün şu ülke zorlardı?
9: Yok hayır öyle artık ben onları geçtim öyle beni zorlayacak rakip olarak gördüğüm kimse yok sahada.
2: Turnuva boyunca farklı ülkelerden sporcular çeşitli kategorilerde mücadele edecek. Dereceye giren sporcular ödüllendirilecek. Bu yıl toplam 75 bin euroluk bir ödül havuzu oluşturuldu. 7 Haziran'da kupa sona eriyor.
1: Haber bülteninde ilk saati tamamladık. Birazdan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 30, Muğla 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 26, Adana güneşli 30 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da hava açık ve güneşli, Erzurum 23, Van 22 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 34, Şanlıurfa 34 derece.
1: Otobüs yolculuğunda emniyet kemeri, şoför kadar yolcular için de yasal bir zorunluluktur. Otobüs kazalarının çoğu yoldan çıkma veya devrilme şeklinde meydana gelmektedir. Meydana gelen bu kazalarda yolcuların emniyet kemeri takmaması, araç içerisinde savrulmalarına, araçtan dışarıya fırlamalarına ya da araçla zemin arasında sıkışmalarına sebep olmaktadır. Unutmayın, emniyet kemeri kullanımı can kayıplarını %45, ağır yaralanmaları ise %60 oranında azaltmaktadır. Seyahatiniz sırasında bilmeniz gereken güvenlik bilgileri koltuk arkasında bulunan güvenli seyahat kartlarında bulunmaktadır. Otobüs hareket etmeden önce emniyet kemerinizi gösterilen şekilde ayarlayın ve seyahatiniz süresince takılı olduğundan emin olun.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dini lideri Müçteba Hamane ile görüşebileceğini söylemişti. Ard arda çelişkili açıklamalar yapan Trump bu kez görüşmek istemiyorum dedi. Hemen ardındansa Hamane ile görüşmekten onur duyacağını söyledi.
1: İran dini lideri Müçteba Hamane ile görüşebileceğini söyleyen ABD Başkanı Trump, bu kez onunla görüşmek istemiyorum dedi. Ancak görüşseydim onur duyardım diye belirtti. Trump Oval Ofis'te İran müzakerelerini değerlendirdi. Daha önce dile getirdiği Müçteba Hamane ile görüşebileceği açıklaması soruldu. ABD Başkanı İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu almak için anlaşmaya ihtiyacı olmadığını söyledi. İran'la olası anlaşmanın temelini oluşturan unsurları da dile getirdi. Bunları İran'ın nükleer sahibi olmaması ve Hürmüz Boğazı'nın hemen açılması olarak sıraladı. Askeri olarak ya da masada biz kazanacağız diye belirtti. ABD Başkanı Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada İran'ın dini lideri Müçteba Hamane ile görüşebileceğini söylemişti.
0: Orta Doğu'da henüz barış sağlanamadı. Bölge ülkeleri temkinli beklerken ABD'den İsrail'deki vatandaşlarına uyarı geldi. Uyarı ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden yayınlandı. Bölgedeki yüksek gerilim nedeniyle güvenlik ortamı karışık kalmaya devam ediyor denildi. Durumun hızla değişebileceği belirtildi. Orta Doğu'daki ABD vatandaşlarına dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyoruz ifadelerine yer verildi. Seyahat uyarılarının Bahreyn, İsrail, Batı Şeria, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için seviye 3 olduğu hatırlatıldı. İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen için en yüksek seviye olan seviye 4 uyarısı verildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore temaslarının ardından Bangladeş'e gitti. Bakan Fidan resmi ziyaret için başkent Dakka'ya ulaştı. Havalimanında Bangladeş Dışişleri Bakanı Rahman tarafından karşılandı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan'ın Bangladeş ziyareti 5 ve 6 Haziran'da devam edecek. Fidan'ın Bangladeş'e ilk ziyareti kapsamında Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman tarafından kabul edilmesi öngörülüyor. Bakan Fidan geçtiğimiz günlerde de önce Singapur'u ardındansa Güney Kore'yi ziyaret etmişti. Ukrayna ile Rusya arasında sahada gerginlik artarken liderlerden barış anlaşması hakkında olumlu mesajlar geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile anlaşmaya hazır ve istekliyiz dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Putin'e hitaben yazdığı mektupta savaşı bitirmek üzere görüşmeyi teklif etti.
2: Ukrayna-Rusya arasında barış umudu yeniden yeşerdi. Putin barış anlaşmasına kapıyı araladı. Zelenski ikili görüşme teklif etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Ekonomik Forumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ukrayna ile barış anlaşması yapmaya hazır ve istekliyiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Rusya'dan bazı tavizler istediğini belirtti. Rusya'nın buna hazır olduğunu söyledi. Trump'ın barış önerileri Ukrayna ile barış anlaşmaları için temel olabilir diye ekledi.
3: Ancak Ukrayna tarafının da bu uzlaşmaları kabul etmesi gerekiyor. Çatışma o zaman çok çabuk sona erecek.
2: Putin, Kiev'in uzlaşmaya hazır olmadığını da belirtti. Avrupa Birliği'nin arabulucu olarak hareket edemeyeceğini, ancak Ukrayna'yı uzlaşmaya ikna etmede olumlu rol oynayabileceğini söyledi. Barış anlaşmasını belki de Zelenski ile imzalayacağız dedi. Putin, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini belirtti. Rusya'nın Luhansk'ın tamamını, Donetsk topraklarının %85'inden fazlasını kontrol altına aldığını söyledi.
3: Donbas'ı kontrol altına alabilir ve yine de bir barış anlaşması yapabiliriz.
2: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise Putin'e mektup yazdı. İkili bir görüşme teklif etti. Savaşı bitirmek üzere anlaşmaları gerektiğini söyledi. Aksi takdirde Kiev'in savaşmaya hazır olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Zelenski'nin mektubunu değerlendirdi. Zelenski ve Putin'in görüşmesi harika olur dedi. Putin'in açıklamalarına yanıt olaraksa tarafların bazı tavizler vermesi gerektiğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, önceki açıklamasında da Rusya Devlet Başkanı Putin'le doğrudan müzakereler yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı.
0: CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel ile görüştü. 3 CHP'li vekil arabuluculuk çalışmaları kapsamında Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Milletvekilleri bu görüşmeden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giderek Grup Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Edinilen bilgiye göre Özel tek talebinin kurultay olduğunu vekillere iletti. CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Kılıçdaroğlu'nun katıldığı toplantıda YDK Başkanlığı'na İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. YDK Merkez Yönetim Kurulu'na bir yazı yazdı ve Özel dönemindeki ihraçların geçersiz sayılmasını istedi.
2: CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. 38. Olağan Kurultay sonrasında partiden ihraç edilenlerin partiye geri dönmesi istendi. Bunun için Merkez Yönetim Kurulu'na yazı gönderildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da toplantının açılışına katıldı.
4: Nasılsınız?
5: Gayet iyiyim.
4: Açılış yaptınız. Haftaya salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman. Bir açıklama öyle.
5: Hep beraber.
2: Kılıçdaroğlu içerideyken Özel'e yakın 3 Yüksek Disiplin Kurulu üyesi toplantı odasına girmeli. Bir saat süren toplantıda Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na İzmir Milletvekili Mahir Polat, Başkan Yardımcılığı'na Ahmet Ersen Özsoy, Yüksek Disiplin Kurulu Sekreterliği'ne ise Sezgin Kaya oy çokluğuyla seçildi. Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında 38. Olağan Kurultay sonrası yapılan ihraç işlemlerinin geçersiz sayıldığı gerekçesiyle üyelikten çıkarılanların tekrar partiye dönebilmesi için Merkez Yönetim Kurulu'na talep yazısı yazıldı. Merkez Yönetim Kurulu'nun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazması talep edildi. Özel'e yakın 3 Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Süleyman Bülbül, Gülşah Deniz Atalar ve Saniye Barutsa karara şerh koydu.
6: Mahkemenin bu konuda tedbir kararı yoktur. Mahkemede görülen davanın şu anda kesinleşmiş bir hükmü de yoktur. Kesinleşmemiş bir hüküm varken, mahkeme kararında tedbir yokken, YDK'nın ve Merkez Yönetim Kurulu'nun çıkıp da 4-5 Kasım 2023'ten sonraki Yüksek Disiplin Kurulu kararlarının ve üyelerine yönelik disiplin işlemlerinin iptal edildiğine ilişkin karar alması açıkça tam bir hukuksuzluktur.
0: Koç Holding'in 100. yıl resepsiyonu siyaset ve iş dünyasını bir araya getirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel resepsiyonda tokalaştı. Ankara Ato Kongre Merkezi'ndeki resepsiyonda önemli bir görüntü ortaya çıktı. MHP lideri Devlet Bahçeli ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel resepsiyonda tokalaştı. Buluşma esnasında Bahçeli ve Özel'in kurmayları da yer aldı.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ı Beştepe'de kabul etti. Sakık, sürecin somut adımlarla ilerlemesine yönelik talep ve umutları ilettiğini söyledi. Bir yandan da gözler terörsüz Türkiye sürecinde atılacak yasal adımlarda. DEM Parti, meclis kapanmadan önce yasa için temaslarda bulunacak.
1: Terörsüz Türkiye süreci devam ederken Beştepe'de sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ı kabul etti.
2: Hem sorunları çözer...
1: Sakık, görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Somut adım beklentilerini ilettim dedi.
3: Halkımızın barışa, demokrasiye ve adalete dair beklentilerini, demokratik toplum ve barış sürecinin somut adımlarla ilerlemesine yönelik talep ve umutlarını kendisine ilettim. Bu tarihsel sürecin günlük siyasetin çok üzerinde değerlendirilmesi gerektiğini, kanın, gözyaşının ve çatışmanın Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkmasının toplumun ortak arzusu olduğunu ifade ettim.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler bir yandan atılacak yasal adımlarda. Bunun için görüşmeler devam ediyor. DEM Parti İmralı heyeti Kurban Bayramı öncesinde Öcalan'la görüşmüş, bayram sonrası yasal düzenleme adımı atılsın çağrısı yapmıştı. 8-9 maddelik çerçeve yasa taslağına göre silah bırakan PKK'lıların dönüş süreci düzenlenecek.
4: İnfaz adaletini gözeten Türk Ceza Kanunu'nda, Terörle Mücadele Kanunu'nda gerekli düzenlemelerin yapılmasıdır. En önemli adımın atılmasına büyük bir ihtiyaç vardır. Sürekli konuşulan ama bir türlü hayata geçmeyen özel yasa dediğimiz kod yasa bir an önce meclisin gündemine gelmeli, bir yasalaşma süreci başlamalı.
1: DEM Parti Cuma günü de MK'yı toplayacak. Görüşme trafiğine yeni adreslerin eklenebileceği belirtiliyor. Heyetin AK Parti başta olmak üzere siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. MHP lideri Devlet Bahçeli ile de görüşülebileceği belirtiliyor. Parti temsilcileriyle yapılan görüşme sonrası heyet bir kez daha İmralı'ya gidecek. Sonrasında DEM Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da randevu talep etmesi öngörülüyor.
0: Mayıs ayı enflasyon verileri bugün açıklanacak. Peki enflasyon rakamları için tahminler ne yönde? Yanıtına bakalım.
1: Piyasaların gözü enflasyon rakamlarında. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıklayacak. Orta Doğu'daki çatışmalar ve cephedeki mutlak butlan kararının ardından Mayıs ayı enflasyonu merak ediliyor. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine göre ekonomistlerin Mayıs ayı için enflasyon beklentilerinin ortalaması 1,65 oldu. 17 ekonomistin katıldığı ankette enflasyon beklentileri %1,20 ile %2,35 aralığında yer aldı. Enflasyon verileri kira zammı üst sınırının belirlenmesi bakımından da önemli. TÜİK'in Mayıs ayı enflasyonunu açıklamasıyla o sınırda netleşecek. Memur ve emekli memur aylıkları için 5 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkacak. Enflasyon Nisan'da aylık bazda %4,18 artmış, yıllık enflasyon %30,87 olmuştu.
0: Türkiye'de işsizlik oranı Nisan'da bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %8,2 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsiz sayısı 2.868.000 kişi, istihdam oranı ise %48,1 olarak hesaplandı.
5: Şu muydu daha önce?
1: Nisan ayında işsizlik oranı 0,1 puan arttı. %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı ise 2.868.000 kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı işgücü verilerini açıkladı. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 5.000 kişi azalarak 2.868.000 kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8 iken kadınlarda %11 olarak hesaplandı. Nisan'da istihdam oranında da azalma görüldü. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 356 bin kişi azalarak 32 milyon 166 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise %48,1'e geriledi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı Nisan'da bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak %14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde %12, kadınlarda ise %19,4 olduğu tespit edildi.
0: Kira ve konut fiyatlarını düşürebilmek için TOKİ yeni bir proje başlattı. 64 ilde toplam 20 bin konut satışa çıkarılacak. Projeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu. Satışların 15 Haziran'da başlayacağını söyledi.
6: Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde

0: satışa çıkıyoruz. 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti. Artık vatandaşımız gidecek, oturacak.
1: TOKİ'nin yeni projesini duyurdu. 64 ilde 20 bin yeni konutun satışa çıkarılacağını söyledi.
0: Buradaki amaç kira fiyatlarını düşürmek. Deprem riskine karşı vatandaşımızı güvenli yuvalar dediğimiz bu binalarda iskan edebilmek. Evi olmayana burada öncelik vermek istedik.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. TOKİ'nin yeni projesini açıkladı. 2 artı 1 ve 3 artı 1 olmak üzere 20 bine yakın konut, 3 ayrı ödeme seçeneğiyle vatandaşlara kurasız satılacak. Peşin alımlarda %25 indirim, yarısının peşin ödenmesi halinde ise 72 ay vadeyle %8 indirim yapılacak. Ödeme esnasında %25'inin peşin ödenmesi durumunda ise 60 ay vade seçeneği bulunacak. Taksitler ise 18 bin liradan başlayacak.
0: Orta gelirli bir vatandaşımızın ulaşabileceği bir taksit tutarıyla satışa sunacağız. 15 Haziran'da Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden doğrudan vatandaşlarımız alabilecek. Burada satış şartı şu, eşinizin ve kendinizin evi olmaması gerekiyor.
1: Bakan kurum kiralık konut projesinde de teslim tarihini açıkladı.
0: Bu sene Eylül ayında ilk kiralık konut projelerimizden teslimler yapacağız. Başvuru alacağız. Şeffaf, hakkaniyetli, adaletli bir şekilde bu süreci yönetmek istiyoruz. Piyasa rayişlerinin çok altında fiyatla buraları kiralayacağız. 3 yıl vatandaşımız bu evlerde oturabilecek. 3 yıl sonrasında başka bir vatandaşımıza yine burayı aynı şartlarda kiraya veriyor olacağız.
2: Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemede önemli bir karara imza attı. Düzenleme oy çokluğuyla iptal edildi. İptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verildi. Karara ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni yasal düzenlemeyi meclisin takdirine sunacaklarını açıkladı.
1: Süresiz nafaka uygulamasında son sözü Anayasa Mahkemesi söyledi, düzenleme iptal edildi. Süresiz nafaka uygulaması uzun süredir gündemdeydi. Mevcut uygulamada boşanma nedeniyle yoksulluğa düşen taraf süresiz nafaka talep edebiliyordu. Ancak bu sistem uzun yıllardır tartışılıyor. Antalya'da görülen bir boşanma davasında davacı kadın karşı taraftan 8 bin lira yoksulluk nafakası talep etti. Aile mahkemesi ise talepleri değerlendirmeden önemli bir karara imza attı. Çiftin evliliğinin üzerinden bir yıl geçmediğine vurgu yapan mahkeme, süresiz nafaka uygulamasını düzenleyen yasa maddesinin iptali için 2025'te Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruyu geçen yıl kabul eden Yüksek Mahkeme iptal talebini esastan inceledi. Kararını verdi. Mahkeme oy çokluğuyla aldığı kararla süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne süre vererek iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Mahkemenin gerekçeli kararı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten iptal kararına ilişkin değerlendirme geldi. Kararı adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz dedi.
3: Boşanma sonrası süreçlerde hem tarafların haklarını koruyacak hem de toplumsal huzuru ve aile kurumunun saygınlığını zedelemeyecek dengeli ve adil bir modelin inşası öncelikli gündem maddelerimizden biriydi. Bu çerçevede iptal edilen kararı adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen, hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız.
2: 12. yargı paketinin bu ay meclise sunulması bekleniyor. Suça sürüklenen çocuklara ceza üst sınırını artıran düzenleme de pakette yer alacak. AK Parti kaynakları IBAN mağdurlarına yönelik bir çalışmanınsa pakette olmayacağını belirtti.
1: 12. yargı paketi bu ay meclise sunulacak. 60 maddelik taslaktan hangi maddelerin pakette yer alacağı merak ediliyor. Suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemenin pakete eklenmesi bekleniyor. Buna göre 12-15 yaş grubundaki çocuklarda ceza üst sınırı 15 yıldan 18 yıla çıkarılacak. 15-18 yaş grubunda ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda ceza üst sınırının 24 yıldan 27 yıla çıkarılması planlanıyor. Ebeveyn ihmalinde ise aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçunun cezası artırılacak. Hapis cezasında alt sınır 1 aydan 3 aya, üst sınır 1 yıldan 2 yıla çıkarılacak. Çocukların güvenliğini ağır tehlikeye sokan durumlarda ise ceza 1 yıldan 3 yıla yükseltilecek. 12. yargı paketinde IBAN mağdurlarına yönelik bir düzenleme öngörülmüyor.

0: Parti kaynakları IBAN'ların dolandırıcılık faaliyetlerine kullanılmasına ilişkin sorunların Yargıtay içtihatlarıyla çözüldüğünü ifade etti. Kişinin hesabının bilgisi dışında kullanılmasıyla bilinçli olarak kullandırılması arasında ayrım bulunduğu vurgulandı. AK Parti kaynakları 12. yargı paketinde genel af veya infaz indirimi niteliğinde bir düzenlemenin yer almayacağını da belirtti.
1: Bodrum'da hayatını kaybeden gazeteci Reha Muhtar İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. 66 yaşında vefat eden Reha Muhtar için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye yakınlarının yanı sıra çok sayıda meslektaşı da katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Muhtar'ın cenazesi Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. 1980 yılında gazeteciliğe başlayan Reha Muhtar birçok televizyon kanalında görev alıp çeşitli programların sunuculuğunu yapmıştı. Geçen hafta Bodrum'da hastaneye kaldırılan Muhtar, yoğun bakımda çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Dilan ve Engin Polat çiftinin korumasının öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Engin Polat da cinayette ilgili ifade verdi. Daltonlar olarak bilinen suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini iddia etti. Gözaltı sayısı 3'e yükseldi.
0: Dilan ve Engin Polat'ın koruması neden öldürüldü? Hedefte Engin Polat mı vardı? Başsavcılık ve polis bu sorunun yanıtını arıyor.
2: Biz içeriden 3 el falan bir silah sesi duyduk.
0: Haklarında açılan davalarla günlerce Türkiye'nin gündeminde kalan Dilan ve Engin Polat çifti İzmir Çeşme'de tatile gitmişti. Alaçatı'daki otelde tatillerini tamamlayıp ayrılmak için hazırlanan çift ve yakınları silah sesleriyle şoke oldu.
3: Can Polat'ı vurdular! Ne olur! Allah'ım hayatımız zindan oldu artık! Ne olur polis ambulans gelsin!
0: Vurulan kişi Polat çiftinin korumalığını yapan, aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat'tı. Dört çocuk babası olan Polat hastanede hayatını kaybetti.
4: Polat demiş, standart 5-6 saat.
5: 5-6 saat.
4: Normalde yol 4 saat sürüyor da.
6: Can Polat Bey burada dururken şahıs geliyor, beni ateş etmeye çalışıyor. Silah tutukluk yapıyor sanırım. Ondan sonra Can Polat Bey ona bakarken tekrardan şahıs geliyor. Bu sefer 2-3 el ateş edip burada düşüyor Can Polat Bey.
0: Katil zanlısı 23 yaşındaki Serhat Ağa çok geçmeden yakalandı. Zanlının olaydan önce otel çevresinde keşif yaptığı öğrenildi.
2: Olay sokakta. Zaten sabahtan beri orada bekliyormuş, 9'dan beri. Çıkılmasını bekliyormuş yani.
0: Olay sonrası polis Engin Polat'ın ifadesine de başvurdu. Polat ifadesinde yaklaşık 2 yıldır Daltonlar olarak bilinen suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini iddia etti. Abi. Katil zanlısı Serhat Ağa'nın emniyette verdiği ifade de ortaya çıktı. Daha önce de suç örgütü adına Konya'da bir kişiyi vurduğunu ve 100 bin lira aldığını söyleyen Serhat Ağa, son olarak Engin Polat'ı vurma talimatı aldığını söyledi. Sosyal medyadan Dilan Polat'ın Çeşme'de olduğunu öğrenince İzmir'e gelmişti. Örgüt yöneticisine Engin Polat'ın otelden çıkmadığını söyledim. Bana boş dönme, yakınlarından birini vur talimatı verdi. Ben de Can Polat'ı vurdum dedi. Soruşturma kapsamında iki kişi daha gözaltına alındı.
1: Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran'a yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla açılan davada 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Karar İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nden çıktı. Saadettin Saran'la kardeşi Kenan Saran, reklam vermek veya çeşitli yollarla yasa dışı bahis oynamaya teşvik etmek suçundan 2 yıl 6 ay hapisle 562.500 lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme Saran Grup yöneticileri Emre Eren'le Azade Zeynep Haksal'ınsa aynı suç yönünden beraatlarına karar verdi. Aynı suçlama kapsamında başka bir mahkemede yargılanan Acun Ilıcalı ise geçtiğimiz günlerde beraat etmişti. De estetisyenlik ve güzellik uzmanlığı kursunda yapılan kalça dolgusu bir kadının ölümüne neden olmuştu. Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında dava açıldı.
0: Estetik için gitti, baygın halde kucaklanarak çıkarıldı. Kaldırıldı, hastanede hayatını kaybetti. 59 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili dava açıldı.
7: Melike ablamın hayattan koparan kişilerin de en ağır cezalarını almasını istiyorum.
0: Melike Çiftçi İzmir'de yaşıyordu. 2024 yılında Karşıyaka'da estetisyenlik ve güzellik uzmanlığı kursunda kalça dolgusu yaptırdı. O işlemden sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede otopsi raporuna yer verildi. Raporda ölümün kalça dolgusu işlemine bağlı gelişen yağ

0: embolisi sonucu meydana geldiği belirtildi. İşlemin ameliyathane niteliği taşımayan, operasyon yetkisi bulunmayan bir kurs ortamında gerçekleştirildiği tespit edildi.
1: Baktığımızda apartman güvenlik kamera görüntülerinin alınmadığını, ancak apartman girişinde hem içi hem dışı gösteren hem otopark gösteren kamera görüntülerinin bulunduğunu tespit ettik.
0: Dosyaya giren güvenlik kamerası görüntülerinde Melike Çiftçi'nin kursa giriş yaptığı, bir süre sonra fenalaştığı, çalışanlar tarafından kucaklanarak dışarı çıkarıldığı ve araca bindirildiği anlar yer aldı. Görüntülerde doktorun işlem sonrası yeniden kurs merkezine döndüğü ve bir süre sonra ayrıldığı görüldü.
1: Dosyamızın şüphelisinin neden olduğu ilk ölüm 2020 tarihinde ve bu şahıs 2023 tarihinde ilk derece mahkemesinden 6 sene ceza alıyor ve 1 sene sonra istinafta bunu onuyor.
0: İddianamede doktor ve iş yeri sahibi için 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer 4 sanık hakkında ise suçluyu kayırma suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
2: İstanbul'da bindiği takside dolandırılan ABD'li yayıncıyı hatırlayacaksınız. 5 kilometrelik mesafe için kendi ifadesiyle kredi kartından 183 dolar çekilmişti. İşte o yayıncıya Habertürk ekibinden İrem Şimşek ulaştı. Bakın, dünyaca ünlü yayıncı o anları nasıl anlattı.
3: Euro?
4: Yes, this one.
3: For 10 minute?
4: Yes, I am speaking 50 euro. You okay, I am come back.
3: Okay.
0: Konser için İstanbul'a geldi, parasından oldu. Canlı yayında binlerce takipçisinin gözü önünde dolandırıldı. ABD'li ünlü yayıncı Auger o anları Habertürk'e anlattı.
4: You're working 50 euro. Okay?
3: Okay.
5: And he said, okay.
6: Bana taksiye binmemi, yolculuğun 50 euro tutacağını söyledi. Ben de otele gitmek istediğim ve saat geç olduğu için kabul ettim. Otele vardığımızda tekrar 50 euro olduğunu söyledi. Ama telefonuna 7300 lira yazdı.
5: I said 50 euro, I just need to get home.
4: Thank you.
3: €7,300. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like.
0: Taksicinin istediği rakamı görünce şoka uğrayan turist yine de ödemek zorunda kaldı.
5: And then I tapped my phone and I said that's not.
6: İtiraz ettim ama aramızda dil engeli vardı. Kabul edip araçtan inmek zorunda kaldım. Banka hesabımı kontrol ettiğimde 183 dolar çekilmişti. Hem 50 Euro'dan hem de 7000 TL'den bile daha fazla. Benim için çok büyük bir para olduğu için çok üzüldüm. Ne yapacağımı bilemedim.
5: Than even 7300 lira, much more than 50 euros that I agreed to.
3: Did you say 50 euro?
4: Yes, this one.
3: For 10 minute?
4: Yes, I am speaking 50 euro. You okay? I am come back.
3: Okay.
0: Auger videoyu paylaştığı anda binlerce Türk'ten destek mesajı yağdı.
5: And then after that I received hundreds of direct messages on.
6: Herkes özür diliyor. Bana bu şekilde davranıldığı için çok üzgün olduklarını ve Türk halkının taksi şoförünün yaptıklarından dolayı utanç duyduğunu söylüyordu. Tüm Türklerin kötü olmadığını anladığımı umuyorlardı. Herkesin bana karşı kibar olması beni çok mutlu etti.
0: Ünlü yayıncı kötü bir deneyim yaşasa da İstanbul'a ve Türkiye'ye hayran kaldı.
6: İstanbul'un her yerinde bir sürü kedi olması çok havalıydı. Türkiye'ye ilk gelişimdi. Kesinlikle tekrar gelmek isterim. Daha çok yemek denemek, insanlarla tanışmak ve İstanbul'un dışındaki yerleri de gezmek isterim. Çok sevdiğimi söyleyebilirim Türkiye'yi.
2: Haber bültenini noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

Anlamak için soran program Gerçek Fikri Neden? Herkese merhaba. Mutlak mutlak karar sonrası CHP'de yaşanan kriz her gün yeni bir gelişme ve açıklamayla yeni bir boyut

0: kazanıyor. Konu CHP içi bir sorun olmanın da ötesine geçerek Türkiye siyasetini birçok yönüyle etkiliyor. Biz de tüm bu etkileri, tüm bu yönlerini konuklarımla konuşacağız. Peki kimlerle? İstanbul Stüdyo'da gazeteci Gürkan Zengin, hoş geldin.
1: Gürkan.
0: Gazeteci, siyaset bilimcisi Sezgin Öney, hoş geldiniz. Star Gazetesi yazarı doçent Doktor Mehmet Yalçın Yılmaz, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: İlerleyen dakikalarda diyeyim, 27. dönem CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de bizimle birlikte olacak. Ankara Stüdyo'da da Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör de hazırsa, hoş geldin Nasuhi.
3: Merhabalar Eren, duyuyor musun beni? Teşekkür
0: duyuyoruz,
3: ederim.
0: Duyuyoruz, gayet iyi duyuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ve bugün hani farklı bir şey yapalım, Ankara'ya dönelim. Ankara'yla başlayalım. Hep böyle İstanbul'da biz böyle konuşuyoruz. Sonra Ankara'ya dönüyoruz yüzümüzü. Bugün Ankara'ya dönelim. Yüzü Ankara'ya dönmek tabii şey bir tabir oldu ama. Nasuhi Güngör. Şimdi Özkan Yalım'ın telefonlarında yapılan incelemeler ve şüpheli ifadeleri üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel'in farklı tarihlerde Özkan Yalım'dan siyasi rüşvet kapsamında değerlendiren maddi menfaat talep ettiği ve bu paraların rüşvet kapsamında değerlendiren ve bu paraların teslim edildiğine yönelik iddialar. İşte Özgür Özel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan ve Suat Özçağdaş hakkında fezleke düzenlenebilecek nitelikte iddialar bulunduğu belirtildi. Böylesi bir şey düştü gün içerisinde. Sen de görmüşsündür. Bunu şunun için soruyorum.
3: Evet.
0: İddianın kendisini değil. Şunu soruyorum. Yargı yoluna devam ediyor. Türkiye tartışıyor ama yargı yoluna devam ediyor. Mutlak mutlan kararı bir final, bir son, bir sürecin sonu değil de bir sürecin başı mı? Yani bunun arkası mı gelecek demek bu? Devamı mı gelecek demek bu? Ne diyorsun? Bir başlangıçta mı süreç? Yoksa bir sonda mı?
3: Evet. Ya şöyle tarif etmek belki doğru olabilir. Ortaya çıkan Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen, yani İstinaf Mahkemesi tarafından verilen karar birçok mahkemeden doğrudan ya da dolaylı, doğrudan olanlar delil ve benzeri ifadelerin aktarılması, dolaylı olanlar ise mahkeme heyetinin bu diğer davaları dikkate almasıyla ilgili olan kısım birçok davanın bileşkesi olarak ortaya çıktı. Ancak buradaki bilgi, iddia, ifade ve benzeri akışlar devam ediyor. Bu şimdi açıkçası şu demek, yani bir yandan istinaf kararı ortaya çıkmış ama o istinaf kararı sürecini zaten şekillendiren iddialar yeni boyutlar, tırnak içinde yeni iddialar, yine tırnak içinde yeni deliller içermeye başladı. Dolayısıyla da yargı süreci mutlak mutlak kararının Yargıtay'dan çıkacak kararla sonuçlanması anlamında nihayetlenecek desek mesela bu eksik ve yanlış bir yaklaşım olur. Yeni yargısal süreçler yeni cezalandırmaları beraberinde yeni siyasi tasfiyeleri eğer siyasi yasaklara dönüşürse ve birçok sonucu üretebilecek şekilde devam ediyor. Yani bir fotoğraf gibi anlatmaya çalıştım. Yani doğru olan tarifinde bu olduğunu düşünüyorum ama genel olarak böyle. Dolayısıyla hani yargı süreçleri bitecek, artık sonuna geliyoruz, mutlak mutlak bir finalde dersek herhalde mevcut tabloyu eksik yansıtmış oluruz. Yeni yargısal süreçler.
0: Peki.
3: Ama aynı kulvarda akan süreçler bunlar. Aynı damardan akan süreçler. Sadece şöyle söyleyeyim, iddia ve belge bilgi niteliğinde yeni isimler, yeni katkılar geliyor.
0: Peki nasıl?
3: Veya mutlak eski mutlan, isimlerin yeni katkıları da geliyor, evet.
0: Mutlak mutlan bir son değil ve yargıda bu sürecin birçok farklı boyutu gündeme gelmeye devam edecek dedin. Şimdi bu işin yargısal boyutu, bir siyasal boyutunda da örneğin MHP lideri Devlet Bahçeli Türk'ün gazetesine bir röportaj verdi ve orada da hani uzun bir açıklama yaptı. Çarpıcı bölümler vardı. Sen de takip etmişsindir.
3: Evet.
0: Ve bu açıklamanın belli bölümlerini doğrudan Özgür Özel'e hitaben görüşlerini paylaşıyor ki bugün bir toplantıda, bir 100. yıl buluşmasında da Koç Holding'in orada da bir araya geliyorlar, onun görüntüleri yansıdı. Diyor ki Özgür Özel Ankara İl Başkanlığı önünde yaptığı açık hava toplantısında canımızı ortaya koymaya, fiziki mücadeleye var mısınız diyerek meseleyi yeni bir boyuta taşımıştır. İlk defa ve dikkat çekici bir vurguyla servis edilen fiziki mücadele ne anlama gelmektedir? Bu şekilde kimlere ne mesaj verilmeye çalışılmaktadır? Şimdi burada da siyasi aksiyon anlamında bir devamlılık olacağına dair bir vurgu var. Hem yargıda hem siyasi aksiyonda bir devamlılık. Bu anlamda CHP içi gibi görünen bu tartışma süreçleri CHP'yi çok çok aşan bir Türkiye siyaset tartışması olarak derinleşiyor mu?
3: Bir şey hatırlatmak istiyorum daha doğru anlayabilmek açısından. Sayın Bahçeli'nin bu sürecin başından beri yani mutlak mutlak kararının başından beri ortaya koyduğu tavır özellikle Özgür Özel cephesi tarafından kendilerine yönelik bir destek, bir nefes alanı, bir açılım gibi algılandı. Ben buna hep itiraz ettim. Bu kanaatin doğru olmadığını söyledim. Feragat ifadesi de dahil olmak üzere. Bugünkü metin, Sayın Bahçeli'nin Türk'ün gazetesindeki bugünkü röportajı aslında açık söyleyeyim benim tezimi daha mücessem hale getiriyor eski deyimle, daha netleştiriyor. Çünkü peş peşe eleştirileri var ve çok ağır eleştirileri var. Zaten girişte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun tertemiz bir arınma süreci başlatmak istediğini ve hukuken genel başkan olduğunu da söylüyor. Ama bu sefer şunu da söyleyeyim, bu da herhangi bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nu kayırmak, ondan yana tavır almak gibi algılanabilecek bir şey değil. Sayın Bahçeli önce hukuksal durumu tarif ediyor. Yani hukuken Sayın Kılıçdaroğlu genel başkandır, bu bir. Siyasetin nezaketi gereği diyor. Yani orada kendisine bir grup toplantısı yaptınız. O grup toplantısının da esasen çok hukuki zeminde olmadığına dair vurguları da var ama ya bu grup toplantısında bir de yani ya da meydanda aynı şekilde Sayın Kılıçdaroğlu'nu hain vesaire şeklinde sloganlar atıldı ve buna mani olmadınız diyor. Bu da ciddi bir başka eleştiri. Bir diğeri Anıtkabir'deki o ortaya çıkan görüntü. Hukuka uygun bir biçimde CHP'nin kararı anlamasını Yargıtay'ın da bir an önce o kararı vererek bu süreci nihayetlendirmesini de söylüyor ki bunu daha önceki açıklamalarında da ifade etmişti. Fakat asıl vurgusu çok uzatmadan söyleyeyim fiziki mücadele, sokakta mücadele anlamına gelen Özgür Özel ve arkadaşları tarafından ortaya konulan cümleler ve çıkışlar. İşte bunun bir tehlike olduğunu söylüyor Sayın Bahçeli. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesinin Türkiye'yi istikrarsızlaştıracağına dair söylediklerinin hem siyaseten hem sosyolojik olarak karşılıkları olduğu gibi bunlarla bağlantılı olarak sokak, fiziki mücadele vesaire gibi söylediklerinin çok daha büyük tehdit kapıları, çok daha büyük güvenlik kapılarını ya da güvenliksiz kapıları açabileceğini söylüyor. Yani genelde bu konuşmanın özeti bu. Peki bu söylediğin gibi hani yeni siyasal süreçler vesaire bütün bunları giderek daha hızlanacağını göreceğiz. Benim öngörüm bu. Yani burada uzlaşma noktasında bir yakınlaşmanın, makasın kapanmasının, tarafların daha konuşabilir hale gelmesinin önü kapalı. Bu üç tane müzakereciye rağmen de öyle. Bu üç müzakereci dışında bu iki grup arasında çok sayıda isim, konuşma, sizi anlaştıralım, bir araya getirelim, bir ortak nokta bulmaya çalışın demesine rağmen böyle. Yani adeta şöyle bir manzara var. Taraflardan bir tanesi kopup parti kurmak gibi bir telaşın içinde, bir diğeri ise bir an önce gitsinler partilerini kursunlar, ne halleri varsa görsünler noktasındalar. Ama Sayın Bahçeli'nin bu söyledikleri arasında bir önemli nokta daha var. Bu meselenin Cumhuriyet Halk Partisi'ni aşarak genel manada muhalefet cephesinde bulduğu karşılığa da işaret ediyor. Yani İyi Parti'nin ve bazı diğer partilerin bayramlaşmada gösterdikleri tavrı da eleştirerek bu siyasi pozisyon alışlara dair de bir eleştirisi var. Dolayısıyla bence bu metni kastederek söylemiyorum ama bu metni de içine alarak söylüyorum, sadece o değil. Bundan sonraki süreçte uzlaşma ihtimalinin giderek azaldığını da işaret eden bir döneme giriyoruz, bir söyleme giriyoruz. Nitekim birazdan konuşuruz, Yüksek Disiplin Kurulu'nun tersinden yani ihraç ya da tasfiye başlatarak değil de kendisine yakın bir takım isimlerin ihraçlarını iptal ederek başlattığı sürecin de çok hızlanacağını düşünüyorum ben Eren. Ankara'da benim gördüğüm manzara şimdilik kısaca böyle.
0: Peki Gürkan Zengin, şimdi hem Nasuh Güngör vurguladı, dedi ki MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamada Özgür Özel'in yanında konumlanmasıyla yeni ittifakların oluşması meselesi. Diğer muhalefet partiler, işte İyi Parti olsun, Zafer Partisi olsun.
1: İttifaka kuruluşu.
0: Tam onu soracağım. Şimdi Musavat Dervişoğlu diyor ki İttifakı. Gelin demokrasi için safları sıklaştıralım. Dağ gibi burada duruyoruz. Sırtını yaslamak isteyen varsa buyursun. Başımız üstünde yeri var diyor Musavat Dervişoğlu'da. Bu anlamda bu süreç muhalefet cephesini nasıl etkiliyor? Muhalefette yeni bir ittifak modeli ve bileşenler mi doğuyor?
1: Şimdi genel değerlendirme CHP'de bu halin, bu mahkeme kararıyla ortaya çıkan tablonun bir bunalım yarattığı şeklinde doğrudur. Fakat ben asıl derin bunalımın Türkiye'de siyasette olduğunu, Türk siyasetinde olduğunu

bu mahkeme kararından sonra derinleşen şekilde düşünüyorum. Önce bir tespitte bulunalım. Bu görüntü nasıl? Yani işte belki başlangıcını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, seçilmiş bir başkanın gözaltı ve tutuklanmasıyla, içeriye alınmasıyla başladığını söyleyebiliriz. Böyle bir tablo var. Bu kişi aynı zamanda bir sonra...

0: hamle olarak ana muhalefetin genel başkanı bir mahkeme kararıyla görevden alınıyor. Ve yerine de yine mahkeme kararındaki ifadeler üzerinden bir eski genel başkan yerine getiriliyor. Bu mahkemeler üzerinden hakikaten siyasetin bu derece ileri boyutlarda, siyasi tarihimizde görülmemiş şekilde, ancak darbe dönemlerinde yaşadığımız bir resmi görüntü, bir ara rejim görüntüsü, bir anormal bir resim. Şimdi bunu bir tespit edelim. Bu normal bir şey değil. Türkiye seçime gidiyor ve bu seçimde rakip partinin, en önemli rakip partinin genel başkanı görevden alınıyor. Başka bir adam oraya atanıyor, isim. Ve Cumhurbaşkanlığı adayı da yine aynı şekilde gözaltı, tutuklama ve içeride. İşte bunu şudur, budur, işte mahkeme kararları falan. Ben resmi anlatıyorum ve bu resim bir demokrasi resmi değil. Bu doğru bir resim değil. Devlet Bey'in de ortaya koyduğu tablo bir buhran, bir bunalım. Eğer Devlet Bey bu açıklamalarda yani samimi olmadığını düşünecek halimiz yok. Samimi ise bir tehdide, bir tehlikeye, bir sıkıntıya bir açıklamayla da değil, en az 3 açıklamayla, mutlak mutlan öncesinden başlayarak gelen 3 açıklamayla bu resme bir göndermede bulunuyor. Ve bu hale CHP'nin vereceği tepkiler konusunda, bunun sokağa karıştırması meselesi gibi riskleri de ortaya koyuyorsa hani haklıdır. Ama bu genel siyasetin bir tablosudur. Bu genel siyasetin verdiği bir resimdir ve hiç hoş olmayan bir resimdir. Çok sıkıntılı bir resimdir. Seçime böyle mi gidiyoruz? Bu sıkıntılı. Buna biraz daha gireriz yeri geldiğinde. Bu tablonun işte seçime giderken sözünü ettiğin ittifak arayışları. Evet, İyi Parti'nin yaptığı bu çağrı. Biz buradayız. Gelin. Daha önce de İyi Parti ile CHP'nin bazı işbirlikleri olmuştu, hatırlayacaksın. İşte milletvekillerinin oraya aktarılması gibi. Eğer bir seçim ortamında yeni kuracağınız partinin kuracaksanız, bir sıkıntısı olursa, seçime girememe ihtimali olursa biz buradayız. Veya bir işbirliği imkanı olursa biz buradayız. Mahkeme kararıyla getirilen, atanan genel başkanı biz tanımıyoruz. Bayram ziyaretine de gitmiyoruz. Biz sizi tanıyoruz ve birlikte hareket. Devlet Bey ne diyor? Bu diyor, imaen söylediği, aslında açık da söylüyor ama imaen şunu söylüyor. Diyor ki İyi Parti ve öteki partiler bu şekilde yeniden parlamentoya dönmenin de CHP üzerinden, CHP'deki bu zafiyet üzerinden yolunu arıyorlar. Kendilerini parlamentoya yeniden taşıyacak. Yani İyi Parti'nin böyle bir sorunu olur olmaz ayrı mesele ama evet, zaten %50 artı bir sistemi ortadayken bir ittifak arayışı mecburi istikamette. Herkes için mecburi istikamet. Muhalefet işbirliği yapacak. Kim kiminle? Soru o. Hangi CHP ile kim, ne kadar? Böyle baktığınız zaman herhalde Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuken genel başkan olan kişinin bir taban desteği olmadığı açık. Hukuki meşruiyeti olsa da toplumsal destek anlamında çok ciddi bir sorunu. Esasen toplumsal destek meşruiyeti de sıkıntılı. Dolayısıyla onun alacağı oy belli. Onun, yani Kemal Bey'in muhalefeti derleyip toplaması da zaten söz konusu olmaz. Altılı Masa'da yaptığını, geçen seçimde yaptığını bu zamanda, bu zeminde yapabilmesi mümkün değil. Bayram ziyaretine bile gitmiyorlar. Nerede kaldı ki onun muhalefeti toparlaması falan söz konusu olsun. Dolayısıyla bu Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu hattında onların inisiyatifinde ağırlıklı olarak cereyan edecek bir durumdur. Onu görüyoruz. İşte bir moral üstünlüğe sahipler. İzleye geldikleri politikalar ne kadar yanlış da olsa, bugüne kadar şahsi kanaat olarak söylüyorum, bu süreci, bu kriz yönetimini bir maharetle yürütememiş olmaları da bir vakadır. Onları da konuşuruz belki ama nihayet ana damar, bu CHP dediğimiz partinin ana damarı orada temerküz edecek, bunu görüyoruz. Bunun üzerinden İyi Parti, Devlet Bey'in analizi o kadar da yanlış olmayabilir. Evet, birlikte işbirliği yapacaklar. Belki öteki partiler, Zafer Partisi tavrını net koydu yine aynı şekilde. Belli ki o da oralarda olacak. Anahtar ne yapacak henüz bilmiyoruz. Yeniden Refah'ın durumunu bilmiyoruz ama muhalefet
1: yeni bir modelde buluşacak. Yeniden
0: analiz yanlış değil. Ama genel siyaset açısından çok sıkıntılı bir tablomuz var.
1: Peki o zaman sizin öney. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun konumu konusunda sizin öney ne düşünüyor? Şu bağlamıyla. İki yaklaşım var. Bir anda hani İmamoğlu da bir açıklama yaptı. Yine verdiği röportajda T24'te. Ve Kemal Kılıçdaroğlu için ilk kez böyle sert ifadeler kullanıyor. Dahili betah kayyım gibi mesela. Veya işte, işte siyasi iktidardan emir almakla falan şey yapıyor.

0: başlıyor. Şimdi böyle hani dahili betah kayyım tanımlaması uyan biri mi Kılıçdaroğlu sizin analizinizde? Yoksa uğradığı haksızlık mahkemece tespit edilmiş, hakkı tekrar geri iade edilmiş ve bundan sonra da bu haksızlığı yapanları Cumhuriyet Halk Partisi'den arındıracak lider tanımlaması mı? Bir kere hani konumunu bir belirlediğimizde herhalde siyasal tartışması da onun üzerine kurulacaktır sizin nezdinizde.
1: Şimdi CHP'de tabii bu iki yorum var. Farklı şekillerde dillendirilse de. Ve bir anlamda önemli olan benim ne düşündüğümden çok CHP kamuoyunun ne düşündüğü. Çünkü Kılıçdaroğlu'nu onlar destekleyecekler veya desteklemeyecekler. Şimdi benim düşüncem Kılıçdaroğlu'nun tabii ki artık siyasette zaten uzun bir süre var olduğu, ulaşabilecek en yüksek mertebelere ulaştığı, artık Cumhurbaşkanı adayı olmuş, ana muhalefet partisinin olmuş her türlü makama aday olmuş veyahut da her işte İstanbul Belediye Başkanlığı da dahil olmak üzere daha geçmişinde her şeyi yapmış, yapacağını yapmış. Ve belli siyasetçilerin zamanı olmalı. Ondan sonra da çekilip başkalarına bana kalırsa yer açmalılar. Ve tabii ki 2023 seçimleri muhalefet açısından baktığınızda çok ciddi bir hezimet ve çok ciddi bir silkeleniş ve ondan sonra yeniden bir şeylere yapmaya çalışma vesaire. Ondan dolayı altılı masa ile ilgili negatif hafıza da ister istemez Kılıçdaroğlu'na ve o bütün yenilgi hissi ondan sonra ya intihar eden bir genç bile olmuştu düşünün. Yani o derecede bir
0: Yani altılı masanın aldığı sonucun yarattığı negatif algı Kılıçdaroğlu'nun hanesine mi yazdı sizce?
1: Yazmıştı zaten. O noktada bana kalırsa gene Kılıçdaroğlu'nun bir şansı vardı. Kurultaya gitmek ve o dönemde belki de istiyorsa tamam Özgür Özel değil ama kendi istediği bir halefe olarak gördüğü bir isme emanet edebilirdi. Ya Türkiye'de akil insan olayım. Ben tamam bir makam sahibi olmayayım ama insanlar benim sözümü dinlesinler. Ben ne diyorsam bir sözümün ağırlığı olsun. Belki 6 ayda bir konuşacağım. Belki bir senede bir konuşacağım. Belki 2-3 senede bir konuşacağım ama ben konuştuğumda insanlar ben ne diyorum? Akil insan diyelim. Hadi kadın da olabilir çünkü. Böyle biri olayım. Bunu yapmıyorlar. Yani bir şekilde o makamda kalma derdi var. Ve bütün bunlar aslında Kılıçdaroğlu'na fatura edilmiş oldu. Haklı, haksız vesaire bunların artık bu saatten sonra önemi yok. Bütün siyasetle ilgili o dertler, sıkıntılar ve yerini bırakmama halleri, illaki o makamda olma halleri, bununla ilgili Türkiye toplumunun ne derdi varsa Kılıçdaroğlu hanesine o da yazdı. Ondan dolayı zaten çok negatif başlamış oldu. Bana kalırsa Türkiye siyasetinde şu an iki gerçekten sorun edilen mesela toplumun genel olarak negatif baktığı kişi var. O da bir Öcalan. Öcalan bu anlamda toplumun geneline bir hitap sağlayamadı. Kılıçdaroğlu da çok ilginç bir şekilde çok bambaşka bir konumda olduğu halde eşit derece bir nefret paratoneri haline geldi. Ve bundan sonra da o kadar kötü başlandı ki.
2: Bu çok çok güzel bir kıyas olmadı ya.
1: Çok güzel bir kıyas
2: özür
1: olmadı.
2: Dilerim Sezgin Hanım ama bu çok...
1: ağır söylüyorum. Yani ağır bir
2: yani
1: şey
2: hoş
1: söylemiş
2: olmadı
1: oluyorum
2: hakikaten.
1: ama
2: Evet,
1: ya
2: çok
1: CHP
2: ağır.
1: kitlesindeki şu an bazı çünkü Mustafa Balbay'ın dilinden aktarıldı bu. İşte 3-4 haftada sönümlenir bu öfke gibi bir yaklaşıma. Öyle bir şey değil. Ya burada bir sempati toplayamama, bir antipati hali, bir başka bir şey oldu orada. Bu Kılıçdaroğlu'nun illa kendi yaptıklarından da kaynaklanmıyor bana kalırsa. Belki kendi çıkıp konuşsaydı siyasi iletişim bakımından daha düz bir çizgi belirleseydi hitap bakımından en baştan beri. Yani neyse yani ben CHP işte tekrar CHP'de başa geçmek istiyorum. Çünkü böyle böyle böyle kendini anlatsaydı belki farklı olurdu. Ama başkaları hep onun adına konuştu aylarca. Ondan sonra da şimdi hala mesela biz başkalarının onun adına konuştuğunu duymaya devam ediyoruz ve hangisi doğru hangisi yanlış. O kadar çok spekülasyon var ki ortada. Bunları sıradan bir insanın zaten takip edebilmesi mümkün değil. O yüzden diyorum yani Kılıçdaroğlu'nun bence çok şansı vardı. Tabii ki Öcalan karşılaştırması bu anlamda çok doğru değil. Ben sadece bir duygu halini anlatmak için söylüyorum. Araştırmalarda mesela önümüze gelenlerden yola çıkarak bir şeyi o da tarz bir şey anlatmaya çalışıyorum. Yoksa tabii ki farklı bir durum. Tam tersi Kılıçdaroğlu

0: Bir akil insan olmak için önünde çok potansiyel şans vardı 2023 seçimlerinden sonra da. Bana kalırsa o şanslar kullanılmadığı için şimdi böyle büyük bir her şeyin siyasette yanlış giden her şeyin kendisine fatura edilmesiyle de karşılaşılıyor. Ama bundan çıkması da çok zor. Ve son şunu söyleyeyim. Ben Bahçeli'nin aslında röportajında biraz onu hissettim. MHP'nin şimdiki yöneliminde veya Bahçeli'nin üstü kapalı olarak aslında işaret ettiği ne Özgür Özel ne Kılıçdaroğlu. Başka birisi. Ama daha o başka birisiyle ilgili bir ipucumuz yok tabii. Bana kalırsa ya benim bir ön sezi diyelim daha çok bilgiden çok.
1: Ben bu ön seziyi sorayım. Yani hakikaten MHP liderinin Türk'ünde verdiği röportajda böyle bir şey sezdiniz mi? Yani ne Kılıçdaroğlu ne Bahçeli gibi bir şey, başka bir isimin CHP'yi bir arada tutması gibi bir şey sezdiniz mi? Bir de şu, şimdi Sezen Hanım dedi ki Altılı Masa'nın bir seçim yenilgisinin ardından oluşturduğu her türlü negatif duygu ve algı Kılıçdaroğlu'nun hanesine yazdı psikolojik olarak. Fakat o dönemlerde ben yanlış hatırlıyorsam siz düzeltin. Meral Akşener çıktı daha sonrasında, yani bir nevi siyaset bırakmadan önce şunu açıkladı, dedi ki ben o masaya Ekrem İmamoğlu'nu da getirdim, Mansur Yavaş'ı da getirdim, ikisi de korktular, korkaklar dedi ve gitti. Yani bu anlamıyla da aslında hani algıda Kılıçdaroğlu'nun üstüne bir ihale kalmış olsa bile o dönemde, o dönemin en önemli tanığı, belki Meral Akşener bu dönemde bir kez daha konuşulursa o döneme dair, aslında tartışmalar çok başka bir yere de gidebilir. Biraz arka plan anlatırsa. Bu anlamıyla hani bu siyasetin, muhalefetin yeni bir şekil alması, Bahçeli'nin söyledikleri ve tabii ki gazetecilere soruyor Özgür Özel'e, yeni bir parti olur mu diyor. O da diyor ki Butlan yaptı, baskın seçim yapıyor. Partinin kongre yapmasını seçime girmeye yeterli olarak nitelendiriliyor. Enket senaryoda kullanırız diye bir başka ikinci parti hazır etmek olabilir. Ama CHP'yi bırakıp partiye geçiyoruz diye bir kararlılığımız
2: yok. Hocaya geçmeden bir parantez açalım. Ben iki aday söyledim dedi Meral Akşener. Bak bu da olur, bu da olur filan dedim. Korktular, istemediler falan dedi ama onlardan biri kabul etseydi bile aday olamayacaktı. Çünkü Kemal Bey kendi adaylığını dayattı. Yani çok açık o dönem yaşadığımız olan dayatmaydı.
1: İşte hani o dönem belki...
2: Ötekilerin de korkmaları, çekinmeleri, topa girmemeleri bir vakadır. Bu oldu, doğru söylüyor Meral Hanım ama olsaydı da mümkün değildi. Çünkü Kemal Bey adaylığında ısrar ediyordu. Kendi adaylığında ısrar ediyordu ve dayatıyordu yani.
1: Bu dönemde Meral Akşener'in bir kez daha konuşması bazı şeyleri çok aydınlatabilir. Evet.
3: Evet. Altılı Masa'nın gizemli toplantıları oldu malum. Yani aylarca toplanıp adayın konuşulmadığı son birkaç ayda... Yani o 3 aylık takvime doğru artık adaylık konuşmalarının olduğu bir dönem. Tabii o dönemin hatıraları belki ileride yayınlanır. Mesela Temel Karamollaoğlu'nun orada yapıştırıcı bir rol oynadığını, masada özellikle Kemal Bey'i istediğini biliyoruz. Onun etkisini belki ileride daha çok konuşacağız. Bence şöyle düşünelim, 2023 seçimlerine giden atmosferde Kemal Bey... başarısız değildi. Neticede Türkiye'nin üçte birine ulaşabilen bir siyasal hareketin adayını ve genel başkanını neredeyse %49'a yakın bir oya taşıdı. Yani bunu bir başarısızlık ya da hezimet olarak görmek çok doğru değil. Neticede Türkiye sosyolojisi belli. Cumhuriyet Halk Partisi %30'lar bandında seyreden, tarihinde en fazla Ecevit'le 74 sonrası belli bir bareme ulaşmış bir hareket. Ama diğer renklerle ki Davutoğlu, Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener gibi isimlerle daha merkez sağ hareketleri bir araya getiren bir söylem geliştirdi. Helalleşme açılımı yaptı Kemal Bey. Başarsaydı 50+1 alsaydı omuzlarda gezecekti. Türkiye'nin en efsane liderlerinden birisi olacaktı.
1: %60'la geliyor diyenler vardı.
3: O rüzgarda işte medyanın etkisini biraz tartışmak lazım. O günlerde iki belediye başkanını gündeme getiren bir medya rüzgarı da vardı. Bunu da kabul edelim. Dolayısıyla o günün hesaplarını aslında bugün yargılamamız çok doğru değil. O anlamda ben de katılmıyorum. Yani Öcalan Kılıçdaroğlu benzetmesi. Bence çok parti içi duygusal tepkilerle ortaya çıkmış.

0: şey.
1: Duygusal tamamen boyutunda evet, söyledim. Ben
0: vurgulamak
1: sahiplenerek istediniz. Kendim de evet. söylemiyorum bunu.
0: Belki
1: yanlış anlaşılmasın.
0: Önümüzdeki haftalarda daha farklı bir bakış açısı olacaktır. Ben Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin bu anlamda eğiliminin çok değişmeyeceğini düşünüyorum. Partiden ayrılıp gitme hikayelerinin de Cumhuriyet Halk Partisi'nden bambaşka bir rotaya evrileceğini söyleyebiliriz. Çünkü
2: yani büyük gövdeden kopup da bir başarı hikayesi yazmış partiler işte CHP, Demokrat Parti, Refah Partisi, AK Parti var mı başka?
0: Başka yok. Başka yok. Orada da çok başka kırılmalar yani çok önemli döngüler içerisinde gerçekleşti. Şimdi Kemal Bey bir şekilde partiyi merkeze yanaştırdı söylemleri itibariyle. İşte başörtüsü meselesinde bir barış çubuğu uzattı. Bu anlamda seçmen tabanında farklı eğilimleri bir araya getirdi. Ali Babacan'ı, Ahmet Davutoğlu'nu meclise taşıdı. Bu yönleriyle eleştiri de aldı, onu da söyleyelim. Fakat daha ötesinde karşısındaki partiye dönük müdahaleyi geç fark etti. Çünkü Kemal Bey kongreden haftalarca sonra, hatta aylarca sonra hançer metaforunu kullandı.
2: Evet.
0: Arkasından hançerlendiğini ifade etti. Bu hançer metaforu herhalde Özgür Özel'e dönüktü. Çünkü Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu ile olan ilişkisini daha çok Cumhuriyet Halk Partisi'nden yazdı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden
2: birazdan Gürsel Tekin aramıza katıldığında soralım. Yani hançeri tutan el kime ait? Kılıçdaroğlu kimi kastediyor diye.
0: Çünkü niye böyle en yakın metafor partideki kullandı? İsim yani hançer metaforu işte Brutus meselesi
2: Brutus,
0: gibi.
2: Brutus evet.
0: Yanınızdaki olur yani İstanbul'da.
2: Daha en yakın gözüken.
0: İstanbul'daki olmaz yani arada 480 kilometre var. İstanbul'daki rakibi Ekrem İmamoğlu'ydu neticede partinin kurultay süreçlerine müdahale eden, finansal destek sağlayan Ekrem İmamoğlu'ydu. Ama hançeri tutan Özgür Özel'di ve onu tanımladı. Biz de geçtiğimiz yıl Gürsel Bey'le de bazı programlarda bunu çok tartıştık. Şimdi gelinen noktada Kemal Kılıçdaroğlu partiye yeniden döndü fakat bir sokak arbedesi, parti genel merkezinde yaşanan süreçler ya da işte CHP genel merkezinde bir odaya yazılan hain Kemal ifadeleri ya da işte bedhah ifadesiyle Silivri'den gelen mesajlar. Burada parti kimin aslında, parti kimlerin sorusunu da karşımıza çıkarıyor. Biz aslında bu yenilikçi kanat diye tarif edilen Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel çizgisini aslında daha çok oksijen üzerinden anlamaya çalıştık. Oksijen gazetesi uzun zamandır buna dönük yazılarla öne çıktı ve daha böyle neoliberal Avrupa'daki yeşilleri çağrıştıran bir çizgi, siyasal söylem üzerinde durdu. Oysa bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin belli çizgileri olan işte devletçilik ilkesini, sosyal devlet temasını hala savunan ve bunun daha da önemli olduğunu belki vurgulayan bir hat da var. Ya da işte laiklik konusunda hala daha sert, katı duran bir çizgisi de var. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi aslında nereye gidiyordu? Ve bu butlan kararı Cumhuriyet Halk Partisi'ni nereye tekrar getiriyor sorusuyla biz karşı karşıyayız.
2: Cumhuriyet Halk Partisi bir yöne gidiyordu. Butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi bir yerden döndürülmüş mü oldu?
0: Ben öyle okuyorum. Bunun da tabii bu müdahaleyi işte derin devlet tartışmaları oldu. Devlet aklı meselesi girdi falan. Burada aktörler belli. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde siyaset üretmiş, politika yapmış insanların açıklamaları, davaya dönük müdahaleleri, basına verdikleri beyanatlar, işte paylaşılan özel görüşme kayıtları. Bütün bunlara baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde aslında kavga çok daha geçmişten gelen partinin rotasına dönük bir kavga. Netice itibariyle Türk siyasetinde 3 tane ana hat devam ediyor. Bu 150 senedir devam eden bir hikaye. Muhafazakar, mukaddesatçı bir kanat, milliyetçi bir hat, bir de batıcı, aydınlanmacı bir hat. Şimdi bu batıcı, aydınlanmacı hat hangi batıyla Türkiye'yi karşılaştırmak istiyor ya da batıdaki hangi merkezlerle Türkiye'yi daha yakın görüyor? Belki ikinci bölümde konuşacağımız mesele de bu olacak. Yani Cumhuriyet

0: Halk Partisi'nin dünyaya bakışı, küresel sisteme bakışı, ekonomik politik perspektifi, bölgeye dair bakışı, bölgede bugün yaşadığımız sorunlara ve krizlere karşı hangi reçeteleri sunabiliyor? İşte geçtiğimiz yıllardan gelen açıklamalar.
1: Yani bu ayrışmanın böyle bahsettiğiniz gibi politik, bölge çözümlemesi, dünya çözümlemesi böyle ideolojik hatları var mı?
0: Vardır. Yani şöyle iç siyaset hiçbir zaman dış siyasetten ayrı
1: Ama
0: düşünülemez.
1: CHP içerisindeki ayrışma.
0: CHP içerisindeki çatlak
1: Böyle kolları var mıdır yani bunun siyasi, ideolojik, politik?
0: belki ikinci bölümde siz vurgulayacaksınız. Yani Özgür Özel'in medeniyet ve batı tasavvuruyla Kemal Bey'in batı tasavvuru taban tabana zıt ayrışıyor. Yani aynı hafta hem Newsweek'te çıkan
1: Peki
0: yazı
1: niye
0: hem de
1: siyasi ve
0: teoride çıkan
1: politik
0: yazı.
1: başlıklar üzerinden bir tartışma, gerilim değil de arınma temalı, biz yolsuzlukla hiç anılmadık, birçok şey söylendi ama bu söylemedi, bu anlamıyla davalara konu olmuş konular üzerinden yürüyor bu tartışma.
0: Çünkü en basit bulgular orada. Yani bulgular var.
1: Somut olanlar onlar.
0: Neticede İstanbul Kongresi bu tartışmayı ateşledi. İstanbul Kongresi'nde delegenin sahibi Ekrem İmamoğlu oldu. Bunu biliyoruz. Siyasi partilerde şöyle bir realite var. İstanbul delegesine hakim olan Türkiye'yi ele geçirir. Niye? İstanbul delegesinde Trabzonlu vardır, Rizeli vardır, Erzincanlı vardır, Sivaslı vardır, Konyalı vardır. Dolayısıyla buradan Anadolu'daki delegeye de nüfuz edersiniz. İstanbul'da 200 delegede siz bir üstünlük elde ettiğiniz zaman Anadolu'daki onun periferideki arka planını da taşırsınız. Ve böylelikle genel kurultaya güçlü girersiniz. Şimdi İstanbul delegesinin buradaki büyük bir yekunla işte Cemal Bey'in kaybettiği, Özgür Bey'in kazandığı o tartışmalı kongrenin başka illerde yansımaları, daha sonraki büyük kurultaydaki yansımalarını biz zaten Cumhuriyet Halk Partililerden duyduk. Yani bu süreçlere savcılık müdahale etmedi ya da adli kayıtlardan biz bir şeyler öğrenmedik. Daha çok CHP'nin çeşitli aktörleri o meseleyi anlattılar. Gürsel Bey zaten burada yaşanan süreci defaatle canlı
1: Şimdi
0: yayınlarda
1: katıldığında zaten
0: izah
1: onun
0: etti.
1: detaylarına gireceğiz. Sizin de
0: Dolayısıyla
1: sorularınız olacaktır.
0: burada bence Türkiye'deki temel mesele siyasetin finansmanı meselesi. Siyasetin finansmanını sağlamak ve bunu sürdürülebilir kılmak için yerel yönetimler kullanılıyor. Yerel yönetimlerden kirli para çıkartılıyor. Bu kirli paralarla delege ticareti ne yazık ki bu demokrasimiz açısından utanç verici. Gürkan Bey'e katılıyorum. Yani gördüğümüz tablo demokrasimiz açısından hoş değil. Yani Türkiye'nin köklü bir partisinin içine düştüğü durum, ister kendimizi CHP'li hissedelim, ister CHP'li hissetmeyelim, bir siyasal partinin mahkemelere düşmüş olması ve partinin iki tane şu anda birbirini kabul etmeyen işte il başkanlarının ya da parti grubunun olduğu bir tablo Türk demokrasisinin geldiği noktada hiç iyi bir durum değil. Ama bir de gerçekler var. Yani partinin içerisinde yaşanan bu gerginliğin, bu tartışmaların ekonomik boyutları, küresel siyasette Cumhuriyet Halk Partisi'ne söyleyecek işte gelecek yıl tartışılan seçimlere böyle bir taban, böyle bir sosyoloji hangi adaya destek vererek, hangi adayı çıkartarak gelecek? Ve Türkiye 2027'de ki karşımıza çıkacak olası erken seçimde hangi adayla Erdoğan'a rakip çıkartabilecek ve muhalefeti toplayabilecek? Şimdi bu ister istemez çok kritik bir konu. Yani yine neoliberal eksende bir aday mı çıkartacak? Yani bir anlamda Özgür Özel'in Newsweek'e yazdığı gibi NATO'cu, NATO'nun güvenlik kaygılarını önceleyen bir aday mı çıkartacak? Yoksa Kemal Bey gibi ABD hegemonyasını eleştiren ve ABD'nin hegemonyasının yıkıldığını iddia eden bir başlıkta gazetenin
1: İlerleyen bölümlerde
0: dergi
1: bunda bu
0: bunu
1: konuyu
0: açabiliriz.
1: da açacağız ama Gürsel Tekin de sanırım geldi, aramıza katılacak. Biz bir ara verelim. O arada Gürsel Tekin de aramıza alalım ve